0: Yılmaz Vural hocamın dediği gibi, hocam gerçekleri su üstüne çıkaran, Yılmaz hocam gibi gerçekleri konuşan, su üstüne çıkaran ender teknik direktörlerden birisi. Türk futbolundaki antrenman metotlarıyla Avrupa futbolundaki antrenman metotları yapılmıyor, uygulanmıyor. Bu da bize bir dezavantaj oluşturuyor. Düşüncesi nedir demiş.
1: Teşekkür ediyorum sözleri için. Ama aynı metotlar uygulanıyor Salim. Bizde mesela pro lisans kursunda 2-3 ay sürer bunlar. Avrupa'dan gelen hocalar. Avrupa'dan gelen hocalar bizim hocalarımızla eğitti. Aynı plan program uygulanıyor. Aynı antrenman metotları uygulanıyor. Fakat bazı spesifik çalışmalar vardır. Sana göre sunum şekli farklıdır. Bana göre sunum şekli farklıdır. Budur. Ama önemli olan nedir? Orada bir radyonun olmasıdır, mikrofonun olmasıdır. Bunlar kulüpte olan şeyler. Hocalar aşağı yukarı aynı metotları öğreniyorlar, aynı metotlarla çalışıyorlar. Bugün rondo antrenmanları dünyada geçerli. En büyük antrenmanlar rondo, dar alanda. O bizim mahalle futbolunda oynadığımız oyun şekline yakın. İşte ona biraz özgürlük veriyorsun, biraz kısıtlama veriyorsun. Biraz işte joker oyuncular katıyorsun, zorlaştırıyorsun. Bu antrenmanlar şu anda çok çok önemli. Aşağı yukarı 7-8 senedir bu antrenmanlar kullanıyor. Bizim hocalarımız da bunları kullanıyor. Yani çok iyi antrenman yapıyorlar ama oyuncu, taktik, o tabii spesifik şeyler. O insana göre
0: Peki
1: değişir yani.
0: hocam, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan mesela siz ülkenin önemli teknik direktörlerinden birisiniz. Süper Lig'de, Birinci Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktörlerinden birisiniz. Yani çok önemli kulüplerde, Trabzonspor gibi, Kocaelispor gibi, Denizlispor, Manisa, çok çok önemli kulüplerde, Adana Demirspor'da çalıştınız. Federasyon sizi arayıp, "Giray hocam, işte gençlere eğitim verilecek, buyur gel" diyor mu yani? Bu eğitimde konuşmacı ol, görevli ol diyor mu?
1: Yok demez.
0: Neden
1: Bu
0: demez?
1: federasyon iki aday vardı. İki adaydan dolayı benim de hemşerim olduğu için ben de bu federasyona gelmesi için destekte bulundum. Yani Salim, sana telefon açtım, arkadaşıma telefon açtım. Onlar hiç önemli değil.
0: Evet,
1: Ama
0: pişmanlığınız var mı hocam? Keşke yapmasaydım diyorsunuz.
1: Pişmanlığım yok. Ama yapamayacağını zaten biliyordun. Yani çok yeter. Yani ben 40 senedir futbolun içerisindeyim diyen bir insan futbolun içerisinde neredesin? Salim de 40 senedir futbolun içerisinde, 40 senedir maç seyrediyor. Bu mudur yani?
0: Yani ben yani
1: İnsanlar
0: 12
1: kendini
0: yıldır
1: senin
0: medyadayım. Hatta
1: yani
0: 3 yılda üniversitenin Campus
1: ya
0: TV'de yaptım, 15 yıl, ama futbolu bilmek hocam, yani futbolda habercilik alanında farklıdır. Röportaj yaparsın ama futbolu bilmek için o soyunma odasına girmek lazım. Hatta şunu itiraf edeyim hocam. Ben Adana Demirspor maçlarında çocuklu yaşlarda yaklaşık 4 yıl, 5 yıl top toplayıcılık yaptım. O top toplayıcıyken gördüğüm tablo, top toplayıcı olduğunuz zaman soyunma odasına girersin, hakemle diyalog halinde bulunursun, maç bittikten sonra futbolcuyu gözlemlersin. Orada mesela gördüklerim benim için daha büyük tecrübe. Çünkü neden? Mutfağında gördüm. Bir takım mağlup olduğunda ne yapar? Futbolcuların birbiriyle diyaloğu nasıl? Maça çıktıklarında yedek kalan oyuncular otururlar orada, yedek kulübesinde ne konuşurlar? Yani bilmiyorum hocam, içinde olmak yani onu bildiğiniz anlamına da gelmiyor. Aynı fikirdeyim. Buyurun hocam.
1: Salim, doğduk doğalı yemek yiyoruz. Ya ama ben hala yumurta pişirmeyi bilmiyorum mesela. Ya, uçağa biniyoruz. Pilot muyuz? Pilot mu olduk yani? Uçağı kullanabilir miyiz? Yıllarca uçakta uçuyoruz. Gemiyle yolculuk yapıyoruz. Kaptan mıyız? Ama bu arkadaşlar maalesef ya işi çok bilmemenin anlamı da budur zaten. Söylemi de budur. Yani işten çabuk sıyrılmak, çabuk çabuk kurtulmak budur. Onun için onlar iyi bildikleri için başkalarına danışmazlar, sormazlar. Yani öyle de bir şey de bir beklentim yok yani. Çünkü az çok biliyorum, tanıyorum yani.
0: Hocam, Salim Bey, iyi yayınlar. Ankara'dan Kayhan, ben, Giray hocama çok selamlar, seviyoruz sizleri demiş. Ankara'ya selamlarımızı iletelim. Hemen kontrol ediyorum hocam gelen mesajları.

0: Salim abi, iyi yayınlar. Batman Petrolspor'da sakatlıklar var. Hocama Batman Petrolspor'la ilgili hocamın yorumunu alabilir misin? Turgut Bey yazmış. Batman'la ilgili ne dersiniz hocam? Selçuk Şahin teknik direktörlük görevinde Selçuk Hoca.
1: Şimdi ben Ankara'da 10 sene oturdum çocuklarımın eğitimi için. Ankara'yı çok severim. Selam ediyorum buradan da Ankara'ya dostlarıma. Batman Spor'u biliyorsun 3. ligden 2. lige çıkartan Zafer Hızarcı Hoca benim yardımcı hocamdı.
0: Evet.
1: Batman'a çok büyük hizmetleri oldu. Sonra Batman ekonomisi iyi oldu, düzeldi. İşte 1. lige çıktı. İyi giderken bir parça şimdi kaybetmeye başladı. Sebebi nedir bilemiyorum. Ama zaman zaman özetleri izliyorum. Bu 4-5 dakikalık özetler var. Onları izliyorum. Yani birincilikte takip edebildiğim bu kadar. Ya birincilikte böyle maçı olduğunda tabii Bursaspor'u çok takip etmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Ama genelde
0: Kayseri iyi hocam. Bursaspor iyi. Allah var.
1: Kayseri Bursa maçını seyrettim. Kayseri iyi değildi. Bursaspor çok daha iyiydi. Zaten
0: Yok hocam,
1: kazandı.
0: yani maçlar yönünden hocam, yani
1: Evet.
0: izlenebilir maçlar. Fatih Karagümrük belki bu daireye girer. Onun dışında
1: Yani
0: hocam kaliteli bir futbol yok birinci ligde.
1: işte dediğim şeyler geçerli. Salim, çok oyuncu yetiştirmiyoruz.
0: Evet.
1: Çok iyi hocalar yetiştirmiyoruz. Biraz işte yandaş olarak hocalar seçiliyor. Kim hangi başkana yakın? Hangi işte valiye yakın? Hangi emniyet müdürüne yakın? Hangi bürokrata yakın? Hangi siyasetçiye yakın? İşler böyle gidiyor. Onun için oralardan çok iş beklemesin yani.
0: Hocam mesela çok farklı bir soru var. Az önce antrenman bilgisinden konuşmuştuk. Merhaba Salim Bey, Bursa'dan selamlar. Yılmaz ben. Giray hocama sorar mısınız? Çok merak ettiğim bir konu var. Türkiye'de futbolcularla ilgili kilo kontrolü ne kadar sürede yapılıyor ve yaptırımı nedir bunun?
1: Biz her gün yapardık. Buradan Ziya Hoca'nın kulaklarını çınlatayım.
0: Evet.
1: Ziya Doğan baskülün başında beklerdi biliyor musun? Sabah oyuncu da kahvaltıya inmeden yakalardı, kilo kontrolü yapılırdı. Yani orada hocalar mutlaka dururdu ama kendisi de yine yapardı. Ben hala kilo kontrolümü yaparım mesela. Her sabah tartılırım. İnan sen mi söylüyorum sana. Ya
0: O bende de var hocam. Özellikle de kilo verdikten sonra direkt aç
1: tabii.
0: karnına.
1: Tabii yani eğer siz kilolanırsanız yağlanırsınız. Yağlanan vücut hızlı olamaz, çabuk olamaz, çevik olamaz.
0: Doğru.
1: Çabuk sakatlanır. Dolayısıyla kilo çok önemli.
0: Hocam gelen soruları bakalım hocam. Hemen kontrol ediyorum. Gebzespor'la ilgili hocam düşüncelerimizi merak etmiş ama ikincilikle alakalı. Gebze'de bir isim değişikliği oldu hocam. Belki duymuşsunuzdur. Gebzespor bir isim değişikliği yaşadı.
1: Yok, bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Çünkü o ligleri takip etmiyorum sadece.
0: Yani bir grupta zaten Elazığ, diğer grupta da Sakarya lider hocam. İkincilikte hocam yani gerçekten şampiyon olmanın en zor olduğu lig.
1: Ya düşmeyeceksin Salim. Birincilikten düşmeyeceksin. Bak, Süper Lig'den düşmeyeceksin. Şampiyon olmak zordur. Ama birincilikte şampiyon olmak daha kolay ikinci lige göre. Hele üçüncülükte şampiyon olmak, ikincilikten çık üçüncülükte şampiyon olamaz. Yani birincilikten düşüp de ikincilikte şampiyon olmak ateşten gömlek. Düşmeyeceksiniz. Düşerseniz işiniz çok zor.
0: Hocam yani şu an bir de ikincilikte statü değişti. Beyaz grup ve kırmızı grupta liderler çıkıyor. Ardından playoff maçlarında her gruptan birer takım daha yükseliyor. Normalde toplam 8 takım çeyrek final, yarı final ve final maçı oynuyordu. Yani 3 maç yapılıyordu. Artı o maçların içeride dışarıda oynandığını düşündüğümüzde toplamda 5 maç yapılıyordu. 5 maç sonunda bir takım yükseliyordu. Şimdi onu da yarı final final şeklinde azalttılar. Yani daha böyle takımlar şanslı. %12,5 olan şans %25'e yükseldi ama yani hocam çok kötü bir lig ya ikincilik. Oyun anlamında da çok kötü hocam. Çok ciddi paralar harcanıyor.
1: Ya bir de ilgi yok yani. İlgi yok. taraftar maça gelmiyor.

0: izlemeye gayret gösteriyorum işim olduğu için, ama yani 10. 11. dakika direkt elim telefonda X'e uzanabiliyor, Twitter'a, Instagram'a uzanabiliyor, haberlere bakabiliyorum. Çok
1: Evet.
0: kötü bir lig hocam.
1: Yani ilginizi orada çekecek bir şey olmayınca başka tarafa ilgi duyuyorsunuz.
0: Evet.
1: Doğru Salim. Yani bunları açık konuşmak lazım, söylemek lazım. Aslında benim bütün anlayışım şudur. Türkiye'de 1000 tane takım olsun. Bak inan sana samimi olarak söylüyorum. Çok
0: Evet.
1: takım olsun. Ve şey olsun. Yani çok oyuncu çok maç oynasın. Çok maç oynasın. Şimdi İngiltere'de şampiyonşipte mesela birincilikte daha alt ligde mesela böyle 24 takım kaç maç oynuyorlar? 50 küsur maç oynuyorlar. Veya işte 23-46 maç oynuyorlar.
0: 46 maç
1: Onların
0: hocam.
1: bir de şeyleri var, kupa maçları var. Kupaya katılıyorlar. Orada birkaç
0: Bir de
1: tane, üç
0: orada
1: tane
0: hocam
1: kupa var.
0: sadece mesela bizim ülkemizde Türkiye Kupası var. Orada birçok kupa var. Lig kupası var. Normal kendi
1: Tabii.
0: kupaları var.
1: Ama oyuncu oynatmıyorsun. Şimdi bak mesela 10-11 yaşında, 12 yaşındaki çocuklara ya 7 tane 8 tane maç oynatıyorsun. Bir takım arasında çok büyük farklar var. 11'e 0, 15'e 0 maçlar bitiyor. Ya o çocuk şimdi 15-0 yenilen takımın çocuğuna daha futbolu sevdirebilir misin? Mümkün değil. Çocuk futboldan küsüyor bu sefer. Kaç tane takım var? 7-8 tane takım var. 10 maç oynuyorlar. Bir sezon bekliyorlar. Bir yıl bekliyorlar. Çocuklar 10 maç oynuyorlar. Ligler bitiyor. Ya böyle saçma sapan şey olur mu ya?
0: Hocam bir de şu var, mesela sizin futbol okullarınız var, Giray Bulak futbol okulları var, bir akademi. O akademiden direkt profesyonel takıma genç kardeşlerimiz de transfer oluyor. Ama benim son dönemde hocam rastladığım şu, bu özellikle de futbolun son 10 yılda daha popüler olmasından dolayı, maddi kazanımının yüksek olmasından dolayı aileler hocam çocuklarını biraz maddi anlamda direkt bir pragmatik bakıyorlar. Pragmatik baktıkları için de zaman zaman zarar verebiliyorlar hocam. Özellikle de antrenmanı takip eden aileler çocuklarına ciddi derecede zarar veriyor. Çocukların üzerinde yani 10 kilo kaldırabilirsiniz siz. O kilonuz 30 olduğu zaman Naim Süleymanoğlu değilsiniz. Halil Mutlu değilsiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Biraz bir o yönden de baskılıyorlar. Ciddi derecede sıkıntı oluşturduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Yani biraz aileler
1: Çok
0: çok
1: doğru Salim.
0: pragmatik bakıyor hocam. Maddi anlamda pragmatik bakıyor. Ne yazık ki biz sizinle yapmış olduğumuz programda sadece futbolu değil, toplumsal yönleri de konuşuyoruz. Ne yazık ki toplumun bakış açısı değişti. Ailelerin bakış açısı değişti. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Yani her şey değişiyor. İnsanlar da değişiyor. İnsanlar da bir değişime uğruyor. Yani bu yönden biraz ben üzüntülüyüm hocam. İtiraf edeyim. Yani direkt üzüntülüyüm.
1: Ne yapsın aileler? Şimdi 25-30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira maaş alıyor baba.
0: Evet.
1: Çocuğunu futbola yazdırıyor. O kendisini, ailesini kurtarabilecek bir gözle bakıyor çocuğa.
0: Evet.
1: O zaman o çocuk üzerinde baskı oluşturuyor. O ailede her zaman her akşam bu konuşuluyor. Ne konuşuluyor ailede? Oğlum futbolcu olacaksın. Bak Arda ailesini kurtardı. Şimdi kaç tane Arda yetiştirdik? Ya Arda uç bir örnek tabii. Ama ikincilikten, birincilikten bir örnek. Diyor ki bak yavrum bu ailesini kurtardı, sen de bizi kurtaracaksın. Ne yapsın aile şimdi? Aile haklı. Ama
0: Evet.
1: çocuk üzerinde o baskıyı oluşturduğunuz zaman çocuk isyan ettiği zaman çocuk haklı.
0: Evet.
1: Onun için sanatçı, futbolcular, o çocuklar futbolcular olsun, voleybolcular olsun, tiyatrocular olsun, sinemacılar olsun, işte ses sanatçılar olsun. Bunlar sanatçıdır. Antrenör olsun. Biz sanatçıyız abi. Yani
0: Evet.
1: 50 bin kişinin önüne çıkıyorsun, sanatını sergiliyorsun.
0: Evet.
1: Yani herkes sana bakıyor orada. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sanatçı sanatını rahat sergileyebilmesi için özgür olmak, rahat olmak. Eğer özgür değilse nasıl sanatını sevdirecek bu çocuk ki? O zaman baskın yemiş evde zaten anneden babadan.

0: Çocuk gidiyor sahaya, hep aklı fikri şu: topa vurdum, gol oldu mu, olmadı mı, işte çalım atabildim mi, atamadım mı, topu kaybettim mi, babam kenardan bağıracak mı, hoca kenardan bağıracak mı, acaba ben Arda olamayacak mıyım, acaba kardeşlerime bakamayacak mıyım, acaba anneme babama ev alamayacak mıyım? Bak, sosyolojik hadiseye bak, çocuğun psikolojisine bak şimdi.
1: Evet.
0: Bunu aşmak çok zor. Bunu aşmak için bu çocuklara bizim fırsat vermemiz lazım. Fırsat vermemiz lazım. Onları tabii iyi eğiticilerle beraber eğitmemiz lazım.
1: Hocam, Rafet Bey'in bir mesajı var. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Giray hocama saygılar, sevgiler sunarım. Trabzonspor'un Fatih Tekke'den sonra kendi özünden teknik direktör kalmadı. Hocamın ümitli olduğu bir hoca adayı var mı? Benim adayım Eyüp Saka, saygılar demiş. Hocam, siz bunu daha önce zaten söylemiştiniz. Fatih Hoca ayrıldığında. Nitekim dediğiniz gibi de oldu. Var mı hocam sizin ileride Trabzonspor'un teknik direktörü olur dediğiniz yeni nesilde?
0: Yani tabii o 19 yaş takımının hocası iyi geliyordu. Ben de takip ediyordum. Yani olabilirdi. Ama bunu önce olması için alacaksınız. Yukarıda yardımcı hoca yapacaksınız. Orada geliştireceksiniz.
1: Evet.
0: Artık yurt dışı eğitimlerini yaptırtacaksınız. Hazırlayacaksınız. Yatırım yapacaksınız ona. Uzun vadeli de onunla anlaşacaksınız. Yapılacak onun. Doğrusu budur yani.
1: Var mı hocam peki bu olur dediğiniz?
0: Vallahi Salim,
1: Ergin Keleş şimdi ekibe girdi.
0: Ya Ergin çok akıllı, çok zeki bir çocuk. Ergin çok dengeli, gelişmeye çok açık bir çocuk. Herkese diyalog kurabilecek insan psikolojisini iyi bilen bir çocuk. Yani kendini geliştirmek için her şeyi yapabilen bir çocuk. Ergin'den olur. Ergin'den iyi hoca olur.
1: Yani o da hocam Trabzonspor'un altyapısında yetişen bir oyuncu. Bunun da altını çizmiş olalım. Daha önce Kastamonu Spor'da teknik direktörlük yaptı. Ardından Gençler Birliği ve Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak görev alıyor. Halen aktif bir şekilde Trabzonspor'da. Gençler Birliği'nde de Metin Hoca'nın yardımcısıydı.
0: Evet.
1: Giray hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrardan Burak Kalender'i rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Allah yattığı yerde incitmesin diyelim. Ailesine Amin. Sabırlar dilerim. Çok güzel bir bağlantıydı hocam. Güzel bir sohbetti. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın hocam.
0: Sağ ol Salim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte genellikle Süper Lig'i konuştuk. Sizlerden gelen mesajları cevaplamaya gayret gösterdim. Bugün programımız 2 saat. Milli takımımızı da konuşacağız. Tüm ligleri konuşacağız. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Planladığımız bağlantılar Reşat Yılmaz, Ali Cansun ve Alper Aslan. Alper Aslan da şu an RGS VK'da sportif direktör ama Burak Kalender ile birlikte yaklaşık 1,5 sezon Adana Demirspor'da çalışmıştı. Burak Kalender'i de anmış olacağız kendisiyle. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından konuklarımızla birlikte yayınımıza devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda önemli konuklarımız olacak. Açılışı Reşat Yılmaz'la yapacağız. Ardından Ali Cansun ve Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. Gelen mesajlar vardı. Sertif Bey yazmış. Kağıthane'de bir problem varmış. Hemen teknik ekibe aktaralım. Batıkan, Kağıthane bölgesinde. Şundan dolayı da olabilir yani. Radyo yayınıyla ilgili mesaj atmış Sertif Bey. Bugün dünden itibaren devam eden İstanbul'da yoğun bir sağanak yağış var. Trafikte olan dinleyenlerimiz de lütfen dikkatli olsunlar. Yoğun bir yağmur yağışı var. Bundan dolayı da olabilir. Özellikle de dün akşam 23 itibariyle başladı. Sabaha kadar devam eden bir yağmur vardı. Tekrardan sabah 11.30 civarında başladı. Ben yayına gelirken de devam eden bir yağmur vardı. Şu anda yayında olduğum için dışarıyı gözlemleyemiyorum ama dikkat etmek gerekiyor. Trafikte olan dinleyicilerimiz de dikkatli olsunlar lütfen. Gelen mesajlara bakalım. Dinleyenimizin mesajını kaçırdım. Lütfen kusura bakmasın. Bu soruyu Reşat

Maza ileteceğim. Selam Uğur Kar ben. İzmir Bornova'dan. Benim çocuğum 2007'li. Kaleci, özel dersler verdik. Amatör takımda oynuyor. Profesyonel ya da bal ligi takımlarına danışıyoruz. Bir tanıdığınız varsa kulüp bizden 300 bin ver, profesyonel yapalım. Yoksa yapamayız diyorlar. Parayı veren insanların çocuğu profesyonel oluyor demiş. Evet, ben daha önce Uğur Bey bunu yayınımda ifade ettim, söyledim. Hatta Yakup Ateş geçtiğimiz hafta bizim stüdyoda konuğumuzdu. Yakup abi de bizleri dinliyorsa selam olsun. Ne yazık ki ülke futbolunun gerçeği bu. Sponsor getirirsen seni teknik direktör yaparız. Bizim takımımıza belli bir ücret verirsen senin çocuğunu profesyonel yaparız şeklinde. Kulağıma da geliyor. Birebir şahit olduklarım da var. Tabi orada bu iddiayı ispat etmek zorundasın. Bunu haberleştirdiğin zaman yazılı medyada iddianı gerçekleştirmek zorundasın. Olmuyor. Ama ne yazık ki ülke futbolunun gerçeği bunlar. Yani ne yazık ki bu futbol böyle bir hal aldı. Hani bir atasözü var. Parayı veren düdüğü çalar şeklinde. Gerçekten böyle kötü bir hal aldı. Teşekkür ederim mesajınız için. Çocuğunuza da kariyerinde başarılar diliyorum. Siz bir veli olarak yapılması gerekeni yaptınız. Hala da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani futbolu sevdirmek lazım. Futbol aslında çok güzel bir şey futbolcu için. Eğlenirken para kazanabiliyorsun. Mesela bu işlerin stres yükü, fiziksel ve mental anlamda yorgunluğu fazla ama futbol maçı yapıyorsun, ücret kazanıyorsun. Güzel bir maddiyat, güzel bir hazzı var. Futbolcu olduğunuz zaman sizi tüm herkes tanıyor. Popülerlik de var bu işin içerisinde. Biraz spor basınında gazetecilik gibi. Stresi yoğun. Her zaman kendinizi diri tutmanız lazım ama böyle sorunlarla da uğraşıyorsunuz. Olmamalı. Yani bunlar olmamalı. Allah yardımcınız olsun. Sadece sizin değil, birçok velinin Allah yardımcısı olsun. Futbolcu yetiştirmek de zor. İlk bölümde Giray Hoca ile sohbetimde ben velilerin baskıcı tutumunu eleştirmiştim. Ancak futbolcu yetiştirmek gerçekten çok çok zor. Futbol okuluna gönderiyorsun bir ücret. Futbol okulundan giderken onun masraflar oluyor. Masraflarıyla birlikte zamansal anlamda oyuncu hafta sonu ya da hafta içi o futbol okuluna veya herhangi bir kulübün akademisine gittiği zaman bir zamansal anlamda sıkıntı oluşabiliyor. Ve bu noktada benim okuduğum dönemde ilkokulu, liseyi öğlenci ve sabahçı vardı. Sabah giderdi o öğrenciler 7'de. Çıkışımız 12'deydi. Hadi diyelim 12.30. Öğlenci giderdi 12.30'da. Çıkardı 5'te 6'da. Yani 17-18 civarında. Şimdi eğitim sistemine baktığımız zaman 8'den 3'e kadar bir eğitim sistemi var. Oyuncu zaten akademiye gidiyorsa 3'te okuldan çıkıyor. Yorgun bir vaziyette. Antrenmana gidiyor paldır küldür. Oradan çıkıyor. Oradan çıktıktan sonra eve gidiyor. Derslerine çalışmak zorunda. Sözlüsü var, yazılısı var. Gerçekten zamansal anlamda da sıkıntı oluşabiliyor burada. Allah yardımcılar olsun. Eğer veliyseniz ciddi bir maddi külfeti var ve her zaman o çocuğun yanında olmanız gerekiyor. Antrenmanda, hafta sonu maçlarında manevi anlamda desteklemeniz gerekiyor. Maddi anlamda katkı sağlamanız gerekiyor. Yani futbolcu olmak da zor. Bunu da söyleyelim. Keşke herkesin ilgi duyduğu bir eğlence unsuru bu kadar ulaşılması zor olmasa. Hadi diyelim taraftarsın. Tuttuğun takım var. Çocuğunla birlikte, evladınla birlikte maça gideceksin. Eşinle, çocuklarınla maça gideceksin. Değişen futbol düzeninde stadyuma gittiğin zaman ciddi bir ücret.

0: Biz mesela basın mensubu olduğumuz için akreditasyon yapıyoruz ama bizler de gittiğimizde ulaşım oluyor. Hadi diyelim arabanla gittin. Araban için otopark sorunu. Zamansal anlamda kargaşa. Tamam, bunları yapmadın. Yayıncı kuruluştan takip edeceksin. Yayıncı kuruluşta aylık bir ücreti var. Yani eleştireceğim. Çünkü şundan dolayı eleştireceğim. Geçtiğimiz günlerde hesapladım. Futbola ilgi duyan bir insan tüm kanalların aboneliğini aldığı zaman, bu kişinin asgari ücretle geçindiğini düşündüğümüz zaman ciddi bir ücret ödemesi gerekiyor. Ciddi bir ücret ödemesi gerekiyor. Ciddi bir ücret öderken maddi anlamda zaten sıkıntı yaşıyor bu aile. Nasıl takip etsin? Yani futbolu izlemek, futbolu takip etmek bu kadar maddi ve manevi anlamda zor olmamalı. Bakış açım bu. Kendi içinde bulunduğum sistemi de eleştiriyorum bir basın mensubu olarak ama olay bu. Bunları dile getirmemiz gerekiyor. Kendi adıma dile getirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Reşat Hoca'ya ikincilik, üçüncülük, birincilik, süperlik, tüm takımlarla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kısa bir ara diyelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Bağlantı sağlanmış. Reşat Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhaba sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam, siz Tolga'yla da birebir de muhabbetiniz var diye biliyorum. Tolga ve Burak kardeşler. Tolga da vefat etti. Mekanı cennet olsun.
2: Yok, o çok, onlarla samimiyetim yoktu ama mekanı cennet olsun.
0: Ama
2: çok
0: tanıdığınız bir oyuncuydu.
2: Tabii, tanıdığımız bir oyuncu. Yani bu genç yaşta böyle vefat etmesi hakikaten Adana Demirspor taraftarlarını, Adanalıları, daha doğrusu futbol sever herkesi çok üzdü sevgili Salim.
0: Evet.
2: Yani mekanı cennet olsun.
0: Bir de yakın dönemde evlenmişti hocam. Eşine, ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten
2: sabır,
0: zor.
2: Aynen.
0: Benim birebir de tanıdığım bir kişiydi. Yani
2: doğru,
0: dünya
2: doğru.
0: iyisi bir insandı. Hiçbir şekilde yani
2: iyi oyuncuydu, bir de iyi de
0: iyi oyuncuydu. Gerçekten önü de açıktı.
2: Mekanı cennet
0: mekanı
2: olsun.
0: Mekanı cennet olsun
2: sabırlar
0: hocam.
2: diliyorum. Zor bir durum, zor bir durum Salim.
0: Hocam, hemen gelen mesajlarla da devam edelim. Ben duyuru yapmıştım sizin bağlanacağınızı. Ankara'dan Eşref Bey yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Reşat Hocama selamlar. Türkiye önümüzdeki 4 maçtan sizce kaç puan toplar ve kaçıncı sırada bitiririz demiş. Ben maçları hatırlatayım hocam isterseniz. İç sahada sırasıyla Fransa, İtalya rakiplerimiz. Deplasmanda Belçika ve İtalya maçları var. Yaklaşık 3 haftalık bir milli ara var. Ne dersiniz hocam? Sakatlar
2: vallahi
0: çok.
2: Tabii sakatlarımız, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlanması, eksikliği çok ciddi bir kayıp. Sakatlarımız var ve hakikaten de zor maçlar yani. İyi başlamak lazım. Fransa ile başlıyoruz. Fransa, yani malum herkesin bildiği üzere
0: Zidane geldi.
2: Avrupa Şampiyonalarında çok favori takımlardan bir tanesi. İtalya belki son Dünya Kupası'na katılmadı ama İtalya her zaman için dünya futbolunun yeri olan bir ülkedir. Belçika, ona keza çok iyi bir jenerasyonları var. Önemli bir kulüp yani ülke. Dolayısıyla işimiz kolay değil Salim. İşimiz evet. Gerçekten de zor. Onu söyleyeyim yani. Ama iyi başlamak çok önemli. İnşallah kendi sahamızda Fransa'yı galibiyetle başlarız. Yani en kötü yenilmememiz lazım yani, onu söyleyeyim.
0: Hocam, gelen mesajlar var. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat Hocama sorar mısınız? Kayserispor ve Bursaspor sezon sonuna kadar böyle gider mi demiş. Emre Bey yazmış İstanbul'dan. Teşekkürler.
2: Vallahi durum onu gösteriyor. Yani Kayserispor'un da kadrosu, Bursaspor'un da kadrosu çok deneyimli, çok tecrübeli oyunculardan kuruldu. Tabii Iğdır HK gerçeği var.
0: Evet.
2: Belki Batman takımı son hafta, son iki hafta iyi gitmediler. Bodrum'a mağlup oldu. Bursa'ya kendi sahasına mağlup oldu ama Batman takımı iyi takım olduğunu düşünüyorum. Keçiören çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Antalya toparladı. Sarıyer belki Sonradan kadrosuna kattığı oyuncularla mesela Sarıyer de iddialı duruma geldi. Ama dinleyicimizin de söylediği üzere Kayseri ve Bursa bu yarışın içine olacaklardı senin sonuna kadar.
0: Peki hocam, gelen mesajlar var. İyi yayınlar hocam. Sizce Karşıyaka için bu sene yine hayalleri rafa kaldıralım mı? Erken mi bu söylemim? Ne dersiniz demiş.
2: Yani Karşıyaka iyi başlamadı sevgili Salim. İki tane beraberlik, bir mağlubiyette zor işi Karşıyaka'nın, gerçekten zor yani.
0: Hocam Karşıyaka'da her sezon bilindiği üzere şampiyonluk parolasıyla kuruluyor ama olmuyor.
2: Maalesef, maalesef. Yani ki Karşıyaka gerçekten de futbol kültürünü yakından hissettiğimiz ilçelerimizden bir tanesi. Deneyimi, tecrübeleri, oyuncular da var bu kadro içerisinde ama iyi başlamadılar. Yani daha ligin başı, olabilir mi? Olabilir. Sonradan toparlayabilir mi? Toparlayabilir. Destek olmak lazım. Karşıyaka taraflarını biliyorsun. Kapkap sinsin dedikleri zaman o sahadaki yani ölü toprağa kaldırırlar. Karşıyaka diyorsun yani. Bu liglerde olması bile Karşıyaka'ya yakışmıyor. Yani hiç yakışmıyor.
0: Hocam yani Süper Lig'de izlemek isterim hocam. Bir Göztepe Karşıyaka derbisi.
2: Aynen aynen aynen. Olmaz mı o Karşıyaka? Altay, Göztepe, yani bunlar büyük kulüpler ya Salim. Evet. Önemli kulüpler yani.
0: Hocam devam edelim gelen sorularla. Adana takımlarıyla ilgili Mehmet Bey yazmış. Adana takımlarıyla ilgili genel değerlendirmesi Reşat Hocam'ın nedir diyor.
2: Yani Adana Demirspor'un durumu ortada. Artık şerefli için, Adana Demirspor'un hasiyeti, onur için oynuyorlar. Adana Spor'un durumu ortada. Onlar da çok genç oyuncularla sahipsiz bir şekilde, sahibi var ama sahipsiz bir şekilde ilerliyor. Belki bir kıpırdanma Adana Spor'da olabilir Kasım ayı içerisinde. Adana PK Adana'yı temsil ediyor, ikincilikte temsil ediyor. Ordu Spor'u yendiler. Fena gitmiyorlar. İlk maçta 4 puan kötü değil. Yeni bir kadro. Geçen yıldan mesela son Ordu Spor maçında 2 oyuncu oynadı. 9 tane oyuncu yeniydi. Yedek kulübesinde de yeni oyuncular mevcut. Bir adalet gücümüz var. Onlar da iyi başlamadılar açıkçası. Şampiyon parolasıyla başladılar ama 3 maçta 2 mağlubiyet aldılar. Adana futbolu iyi gitmiyor Salim yani. Adana FK ile ayakta durmaya çalışıyor. Dolayısıyla iyi gitmiyor Adana'da işler futbolda.
0: Hocam yani gerçekten sıkıntılı bir süreç var. Tüm takımlarda orada. Hocam ben size ayrı bir soru sormak istiyorum. Adana takımlarını genel konuştuk ama Adana Spor'da yönetim de yok. Yani Ergin Göleli yönetiminde devredilmiyor. Devredilmesi konuşuluyordu. Sayın yani Başkan'a kimse ulaşamıyordu.
2: Yani Ergin Göleli'nin ne yapmak istediğini ya Adana Spor'lar, Adana halkı bilmiyor.
0: Bence kendi bile bilmiyor.
2: Kendi bile bilmiyor, evet. Bilmediğini de bilmiyor. Öyle bir durum da var yani. Ama şöyle bir durum var. Eski oyunculardan Tevfik Altın da Almanya'da yaşıyor. Ergin Göleli'nin de orada olduğu söyleniyor. Yani Tevfik Altındağ'ın böyle bir ortamda, tükenmişlik ortamında Adana Spor'a spor direktörü olması, ki görüştüğümüzde bazı şeyler de söylüyor aslında Tevfik. İşte Kasım ayında bazı şeyler değişecek gibi konuşuyor. Adana'dan ve Almanya'dan bazı insanlarla temasların olduğu konuşuluyor. Öyle bir şey olursa transfer tahtasının açılacağı, oyuncu transfer yapılacaklarını, borçların yavaş yavaş ödeneceğinden bahsediyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar olur onu bilemiyorum, öngöremiyorum açıkçası.
0: Yani hocam yani ciddi sıkıntı var, bunu da söyleyelim. Tevfik Altın da sportif direktör oldu diye okumuştum.
2: Evet, evet, sportif direktör oldu ama şu anda yapacağı hiçbir şey yok. Genç bir takımla çıkıyor ki Adana Demirspor gibi çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadro da değil Adana Spor'un ki.
0: Evet.
2: Yani Adana Demirspor'da genç oyuncular evet yetenekli, deneyim, tecrübeli oldular artık. Birçok Süper Lig'de de oynadılar. İki Tefe Birincilik'te de oynadılar. Ama Adana Spor'daki oyuncular yetenek seviyesinde Demirspor'dan çok çok düşük.
0: Evet.

0: Hocam hemen kontrol edelim gelen soruları. Salim Bey, iyi yayınlar. Öncelikle Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Reşat Hocama selamlar. Milli takım umarım bu 4 maçta iyi sonuçlar alır. Spekülasyonlara yol açacak konuşmalar olmaz. Aksi takdirde sonuçlar kötü olursa Montella görevinden alınırsa Dünya Kupası'nda başarısız olduğumuz dönemde görevden alınmadı. Şimdi geçer not olur mu TFF için? Şahsi düşüncem bana yetmez bu durum. Tekrardan selamlar Reşat Hocama. Size de iyi
1: Aleykümselam.
0: yayınlar demiş. Ne dersiniz hocam? Kötü sonuçlar olursa yol ayrılığı olur mu?
1: Tabii yol ayrı olur. %100 olur diye
0: Ama
1: düşünüyorum.
0: demezler mi hocam? Dünya Kupası'ndan elendin. Neden Dünya Kupası'ndan elendikten sonra yolları ayırmadın diye?
1: Ya şimdi Dünya Kupası'na gitmemiz ciddi bir başarıydı açıkçası. Ama Dünya Kupası'ndaki aldığımız sonuçlar, oynanan oyun, dolayısıyla bunlar efsanesine yazdım Montella'nın. Böyle bir başarısızlıktan sonra tekrardan UEFA Uluslar Ligi'nde başarısı olursa yollar ayrılır. O zaman işte Fatih Terim mi gelir, Şenol Güneş mi gelir, yabancı bir hoca mı gelir, onu da bilemiyorum.
0: Selamlar Salim abi. Ben Hakan, Reşat Hoca'ya ve size selam olsun. Sorum şu: Mersin İdman Yurdu biliyorsunuz Murat Altındere yönetiminde resmen küllerinden doğdu. Lige mazı da Erciyes maçlarında mağlup oldu. Son maçta
1: Ağrı
0: Türkiye Kupası
1: yendiler.
0: ve Türkiye Kupası maçı ve ligde Ağrı'yı yendiler. Acaba ligde kalabilir mi? Uzun oldu, kusura bakmayın sorum demiş. Estağfurullah.
1: Kalabilir. Orada da Gürsoy Hoca, biliyorsun Gürsoy Turan benim de çok yakından arkadaşım. İyi de golcüydü
0: Evet.
1: futbolculuğumda. Mersin Mordu'nun başında sezon başı bir özellikle genç oyuncular üzerinden bir yapılanma gerçekleştirdiler. Tabii yeni Mersin İdman Yurdu olarak yoluna devam ediyor. Mersin halkının iş adamlarının sahip çıkması lazım Mersin'e. Yani Mersin İdman Yurdu efsane bir kulüp. Futbol kültürünü yakından bildiğimiz
0: Türkiye
1: Anadolu'da
0: Kupası'nda
1: bir
0: final oynanmış bir takım hocam, Fenerbahçe'ye
1: kulüp.
0: karşı.
1: Tabii tabii tabii. Yani şu eski adı Birinci Lig, şu anki Süper Lig'de yıllarca mücadele etmiş bir kulüp. Çok arbede atlattı Mersin İdman Yurdu takımı, ama sahiplenmeleri güzel. Genç oyunculara yönelmeleri bence çok güzel. Dolayısıyla ben Mersin İdman takımının ki grubunda Yeni Malatya, işte Adanaspor, bunlar hep sıkıntılı kulüpler. Yeni Malatya takımı sahaya da çıkmıyor biliyorsun. Dolayısıyla Adanaspor'un durumu ortada. Kalma ihtimali çok yüksek görüyorum Yeni Mersin İdman.
0: Hocam gelen mesajlar var, hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar, İzmir'den Hakan ben. Reşat Hocama da selamlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun insanları getirmiş olduğu son nokta maalesef ki başarılı olmayalım da yeter ki Montella gitsin kafasına girdi insanlar, ne yazık ki böyle bir bakış açısı var demiş. Katılır mısınız?
1: Yani çok katılmıyorum. Yani Montella Dünya Kupası'na götürdü. Başarılı oldu. Yıllar sonra, uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gittik. Tamam, orada bir oynattığı oyun, belki o format doğru değildi. Oyuncu tercihi tartışıldı. Ama başarılı oldu mu? Oldu. Bir şans verilmeliydi. Bence de verilmeliydi. Hemen bir değişiklik. Bu da çok önemli. Özellikle teknik direktörler, kadro yapılanması, istikrarı çok önemli. Dolayısıyla o şans tekrardan verildi. Artık UEFA Uluslar Ligi'nde alacağı sonuçlar Montella'nın geleceğini belirleyecek bence.
0: Ama hocam ben yani dinleyenimiz gibi bakmıyorum. Yani milli maçları ciddi derecede takip eden futbol sever var. Bir
1: Tabii.
0: dönem şu oluyordu mesela: milli ara olmasın, ligler devam etsin, milli maçları
1: Ama çok kötü
0: izlemeyelim.
1: gidiyorduk o dönemlerde.
0: Çok kötü gidiyorduk ve milli takımın içinde de kaotik bir ortam vardı. İnsanlar yani özellikle de izlemek istemiyordu. Büyük bir çoğunluk izlemek istemiyordu.
1: Artı tuttuğu takımın formasıyla milli maçlara gelen taraftarlar vardı. Ama özellikle bu Dünya Kupası sürecinde, Dünya Kupası'ndan önce tabii iddialı da olduğumuz için maçlara herkes artık takımın formasını çıkartıp milli takım formalarıyla gelmeye başladılar. Bunlar oyuncuları da tetikledi saha içerisinde. O yüzden de Dünya Kupası'na da gittik, başarılı da olduk.
0: Evet.
1: Ama bir anda böyle Dünya Kupası'nda başarısız olduk, İşte hemen gittim Montella. O da çok doğru bir yaklaşım değil. Bu şansı verilmesi lazım.

0: lazımdı bence. Tabii ki ben de hepimiz gibi bir takım başında yerli bir teknik adamın olmasını, Türk bir teknik adamı olmasını isterim. Yabancıya karşı değildim ama geçmişteki başarılarımıza baktığımızda milli takım işte Fatih Terim'le, Şenol Güneş'le, Mustafa Denizli ile ciddi başarılar yakaladı. Ama bu şans verilmeliydi Montella'ya. O şansı da federasyon verdi. Burada alacağı sonuçlar da geleceğini belirleyecek.
1: Hocam, yani ifade ettiğiniz gibi böyle bir durumda söz konusu. Milli takımla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Dinleyenlerimiz sorularını gönderebilirler. Hocam, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii ki.
1: Sağ olun hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam, gelen mesaj var. Hakverdi Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Adana'dan Hakverdi. Reşat Hocam, Montella'dan sonra hemen iki isim saydı. Fatih Terim ve Şenol Güneş. Hala bu isimler üzerinde mi konuşacağız? Neden Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyor? Farklı bir isim geçmiyor demiş. Ne dersiniz?
0: Doğru söylüyor. Ben de yenilikten yanayım. Genç jenerasyon teknik direktörlerden yanayım ama mutlaka Fatih Terim, Şenol Güneş işte federasyon başkanıydı. Yukarıdaki insanlarla temasa geçerler. Ben söyleyeyim yani.
1: Ama hocam, yani şu an yani olmamış bir durum üzerinde analiz yapıyoruz ama ben, yani Fatih Hoca'yla mevcut yönetim çalışır mı? Fatih Hoca'nın yapmış olduğu çok sert açıklamalar vardı.
0: Yani yukarıdan emir gelirse çalışır, niye çalışmasın yani?
1: Evet.
0: Maalesef ülkemizde böyle dönüyor işler. Salim, sen de biliyorsun.
1: Evet, ne yazık ki bunu ifade edelim. Devam edelim hocam. İkincilik ve üçüncülükte heyecan devam ediyor. İkincilik ve üçüncülükle ilgili de mesajınız, sorusu var dinleyenlerimizden gelen. Karşıyaka'yı konuşmuştuk. Beyaz grup ve kırmızı grupla ilgili Instagram üzerinden Fatih Bey yazmış. Beyaz grup ve kırmızı grupta lider takımlar Elazığ Spor ve Sakarya Spor. Hocamın genel yorumu nedir demiş bu gruplarla alakalı.
0: Valla Elazığ spor takımını canlı da seyrettim. Hakikaten çok iyi bir ekip oldu. Elazığ çok deneyimli, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekip. Kadrosunda gerçekten çok deneyimli oyuncular var. Kalesinde Furkan gibi Süper Lig'lerde oynamış bir oyuncu. Erhan Kartalı'yı, Velisi, Feyyaz'ı, yani geçen şampiyonluk yaşayan orta sahada Emir'i, Hakan'ı, yani bunlar Sertaç önde mesela, Mert, bunlar Kemal Rüzgar gibi oyuncu aldılar ya Salim, daha ne olsun ya,
1: Kemal Rüzgar da her sezon
0: her sene 25-30 tane gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden favori görüyorum yani Elazığ spor takımını. Sakarya da çok iyi başladı lige, Sakarya Spor'da onlar da çok deneyimli tecrübeli oyunculardan kurulu ki geçen hafta Kahramanmaraş takımını deplasmanda yenmeleri, ki Kahramanmaraş ekibi de Kahramanmaraş İstiklal de favori takımlardan bir tanesi gözüküyor kadrosuna baktığında. Sakaryaspor'un gücünü de ortaya koydu. Sakaryaspor'un çünkü deneyim, tecrübeli oyunculardan kurulu da bir ekip. Onları da favori görüyorum açıkçası.
1: Yani onlar da hocam her dönem Kahramanmaraş İstiklal de her dönem ifade ettiğiniz gibi ciddi derecede yatırım yapan kulüplerden birisi.
0: Tabii. Sakaryaspor'da Ümit Hoca güzel işler yapıyor. Onu söyleyeyim. Bozkurt.
1: Elazığ Spor Teknik Direktörü de kardeşi Serdar Bozkurt hocam.
0: Aynen, iki kardeş. Liderler. İyi gidiyorlar.
1: Peki hocam, orada mesela sürpriz olur mu her iki grupta da? Sakaryaspor mesela geçtiğimiz yıl birincilikten Süper Lig'e düştü. Birincilikten ikinci lige düştü, veda etti. Aslında küme düşen takımlar ciddi derecede sıkıntı yaşayabiliyor mental anlamda, camianın kenetlenmesi anlamında, ama çok iyi derecede şey yaptı.
0: Erzincan, aslında Erzincan'ın da iyi kadro kurdu. Önemli oyuncular aldı. Ordu Spor bu hafta kaybetti ama 52 Ordu Spor da iyi bir kadro kurdu. Beyoğlu Yeni Çarşı var mesela, orada bir proje takımı. Ankara Demir

0: mesela, onlar da ciddi anlamda bu takımlarda ödemelerde sıkıntı olmuyor. Özellikle genç oyuncular bazında da kadrolarına önemli genç oyuncuları katıyorlar. Dolayısıyla tabii ekonomik anlamda ödemelerinizde sıkıntı yoksa, kadronuz da iyiyse başarı gelir. Ama bu takımların, Ankara Demir olsun, Beyoğlu, Yeniçarşı, bunların taraftar eksikliği var. Ama orada öyle değil. Erzincan, Sakarya, hatta Bingöl, belki çok iyi başlamadı Bingöl ama bunlar taraftar kitlelerine sahip, ciddi taraftar kitlelerine sahipler. Dolayısıyla tabii başarıda futbol kulüplerinin taraftar çok önemli Salih. Sen de biliyorsun. Evet.
1: Yani hocam, yani bu noktada ifade ettiğiniz gibi camianın kenetlenmesi çok çok önemli. Bingöl geçtiğimiz yıl çok önemli bir şampiyonluk elde etti. Bunu söyleyelim. Çok çok önemli bir şampiyonluktu.
0: Ankara Gücü beni şaşırttı. Yani Ankara Gücü'nden daha iyi şeyler bekliyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyordum ama beni şaşırttı. Yani ki orada Ankara Gücü'nde de önemli oyuncular var. Yani Osman gibi, Mahmut gibi, Mervan mesela çok önemli. Genç Enes mesela çok çıkış yapacak oyunculardan bir tanesi. İsmail orada deneyimli, tecrübeli oyunculardan bir tanesi. Onlar beni şaşırttı yani. İki maç kaybetmeleri, bir maç berabere kalmaları Ankara Gücü şaşırttı. Ama toparlar mı? Ankara Gücü toparlar. Ki Ankara Gücü taraftarları neler yaptığını biliyorsun sen.
1: Hocam, gelen mesajlarla devam edelim. Hemen Ankara Gücü ile ilgili yorumunuza katılıyorum hocam ama devre arasında Ankara Gücü transfer yapabilecek. Bendeki bilgi, devre arasında o transfer yasağı sona eriyor.
0: Ya sona eriyor. Yani kadrosu da şu anda kötü bir kadro değil yani. Deneyimli, tecrübeli oyuncular var. Genç çıkış yapan oyuncular var. Dolayısıyla bir de transfer yaparlarsa Ankara Gücü alır başını gider. Onu söyleyeyim yani.
1: Yani hocam, yani orada playoff'a kaldığınız zaman zaten önemli bir şans var. Her gruptan birer takım yükseliyor bu yılda. Bundan dolayı bir avantaj. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Ya bazı takımlar işte sezonu iyi başlayamıyorlar. İyi başlamak önemli. Ama Ankara Gücü büyük bir camia yani.
1: İlhami Bey hocam orada bayağı bir çaba sarf ediyor. Altyapıya da sorumlu olarak eski hakem, eski FIFA hakeme Ali Palabıyık getirildi. Altyapı yönüyle de Ankara Gücü'nün altyapısı çok güçlüdür. Gençler Birliği Ankara Gücü.
0: Tabii.
1: Yani bu noktada Recep Hoca da bence geçtiğimiz yıl iyi işlere imza attı hocam.
0: Evet, geçmiş. Yani geçen yıl o kadar olumsuzluklar içerisinde bence iyi işler yaptı.
1: Gelinen noktada ben de aynı fikirdeyim hocam. Sevgili dinleyenler, sorularınızı bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hocam, Süper Lig'de ve 1. Lig'de, ilk 1. Lig'de 8 hafta, Süper Lig'de ise 6 hafta geride kaldı. Barış Bey yazmış. Ames Spor lider durumda. Bu başarı sürekli hale gelir mi diyor.
0: Vallahi kadro planlamasını harika yapmışlar Ahmet Spor'da. Kim yaptıysa eline sağlık. Lafontus kaleci mesela çok iyi bir kaleci. Krasniç çok beğendiğim bir oyuncu. Bates iyi işler yapıyor. Önde mesela Orban, hepimiz izliyoruz işte neler yaptı. Balet, iki Saba üçlüsü çok iyi işler yapıyor. Yani kadro planlamasını çok iyi yapmışlar.
1: Evet.
0: Birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmişler. Dolayısıyla başarılı oldular. Ben belki yani şampiyonluk için zor, çok zor. Ama bir istikrar yakaladıklarını düşünüyorum. Bu devam eder diye tahmin ediyorum. Ki taraftar gücü de harika. Özellikle sahada. Dolayısıyla tebrik ederim yani onları. Başarılı oldu. Başarılı bir transfer politikası izliyorlar.
1: Hocam, yani Ames Spor'da transfer komitesinde kimler vardı? Nedim Şimşek vardı. Mustafa Altın vardı. Bu iki isimle birlikte Besni Kassi.
0: Yani... Besni Kassi de yani şimdi iyi bir kadro kurarsınız. Tamam, eyvallah, ama onu oynatabilir.

0: demek. O
1: Evet.
0: taktiksel
1: Kötü bir teknik
0: formasyonu
1: direktör değil
0: sağlıklı
1: hocam. El
0: durabilmek.
1: Nassr dönemi haricinde bence iyi bir hoca. El Nassr süreci onun için kötüydü.
0: Yani ben çok geçmişin tam bildiğim bir hoca değil açıkçası ama oynattığı oyuna bakıyorum. Taktiksel anlamda formasyonuna bakıyorum. Hakikaten de iyi işler çıkartıyor.
1: Evet. Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim hocam. İyi işler çıkardığını düşünüyorum Besiktas'ın.
0: Yerli oyuncular Umut mesela. Umut'la Furkan da iyi işler yapıyor.
1: Evet. Şu ana kadar 2.17 puan ortalaması hocam. Süper Lig'de 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde
0: Muhammed
1: etmiş.
0: Kalil mesela, ben İskenderunspor'dan onu biliyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Ve Ahmet
1: Çorlu
0: Spor'da
1: Spor'dan
0: başarılı.
1: geldi.
0: İşte İskenderun'da ben özellikle geçen sene Adana FK'da sportif direktörken İskenderun'da oynadığımız canlı da izlediğim bir oyuncu, karşılaşma vardı. Çok hareketli, süratli, çabuk top taşıyabilen. Onu da Çorlu'dan alıp getirmeleri, o da iyi işler yapıyor.
1: Bu arada hocam yanlışlık olmasın. El Ahli hocam. El Nasır değil. El Ahli'de bir kötü süreci vardı hocanın ama diğer gittiği takımlarda içinde bulunduğu imkana göre puan ortalamaları bence gayet iyi. Son
0: Yani
1: olarak da Anderlecht'te çalışmıştı.
0: şu anki güncel durumuna bakıyoruz. Hakikaten de bu kadroyu iyi oynatıyor yani. İyi oynatıyor.
1: Evet. Sevgili dinleyenler sorularınızı gönderebilirsiniz. Reşat Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Hocam siz iyi bir kadro olduğunu ve özellikle de İstihada maç kaybetmeyeceğini düşünüyorsunuz. Düşünceniz bu.
0: Yani başarılı olacak. İstihada başarılı olacak. O kesin. Yani o taraftar kitlesinin önünde oyuncular ne kadar coşkulu, istekli oynuyorlar. Çünkü taraftar oyuncuları inanılmaz tetikliyor yani.
1: Evet.
0: Taraftar gücü çok önemli.
1: Hocam bir de gerçekten futbolu seven insanlar var Diyarbakır'da.
0: Tabii uzun yıllar sonra Diyarbakır'da bir takımın Süper Lig'de olması bir açlık da getirmiş taraftara. Tıklım tıklım dolduruyorlar
1: Evet. Allah rahmet eylesin. Şehit Gaffar Okan döneminde de bu tarz futbola ilgiyi görmüştük. Diyarbakır Spor'da o zaman.
0: stadı.
1: Halkın bir özlemi vardı. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmemişti. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden bir takım. Ve kapalı gişe oynanıyor. Benim hatta düşüncem şu hocam, bilmem katılır mısınız? Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olan takımlar Amedspor'u deplasmanda yenerlerse 3 puan değil, yanına 6 puan yazsınlar. Yani öyle havadan kazanılacak bir deplasman değil.
0: Tabii canım, bunu gösterdiler işte Trabzon,
1: Evet.
0: Beşiktaş şampiyonluğu oynayan takımlar ve bu takımlarla işte ikisini de yendi, kazandılar yani. İkisini de yendiler yani.
1: Evet. Ligin ikinci yarısında da Galatasaray ve Fenerbahçe Amedspor deplasmanına gidecek kontrol ettiğimde. Hatta ligin son haftasındaki maç Amedspor'un iç sahada Fenerbahçe maçı.
0: Yani kolay kolay deplasman olmayacak. O net.
1: Evet.
0: Yani Ahmet deplasmanı her takım için kolay olmayacak. Yani Başakşehir'i deşlemediler mi?
1: Evet.
0: Başakşehir kötü bir kadro mu?
1: Hayır.
0: Yani zor deplasman olacak, onu söyleyeyim.
1: Hocam Amedspor dışında beğendiğiniz takım var mı? Mesela Göztepe düşüşte, Samsunspor düşüşte, Konyaspor istediği gibi başlayamadı. Son 2 haftada 4 puan elde etti.
0: Kocaeli Spor
1: Kocaelispor
0: iyi gidiyor.
1: yükselişte, hakkını teslim
0: İyi
1: edelim.
0: gidiyor.
1: Kasımpaşa'na mağlup.
0: Alanya iyi gidiyor. Onu
1: Evet.
0: söyleyebilirim. Yani Kasımpaşa senin de dediğin gibi namağlup yoluna ilerliyor. Çünkü Kasımpaşa'dan da yani bu çıkışı 6 maçlık periyotta ben beklemiyordum açıkçası. Ama iyi gidiyorlar, onu söyleyeyim. Tabii şaşırtan takımlar işte. Özellikle Göztepe, Samsun, Konyaspor beni şaşırtıyor yani. Bu üç takımın da kadroları kötü kadrolar değil mi? Yani iyi kadrolar. Ama bir şey oynamıyorlar yani. Belki Konyaspor toparlamaya başladı. Özellikle Trabzon galibiyeti, deplasmanda Kasımpaşa beraberliği. Yani Başakşehir mesela, o da şaşırtıyor yani. Çok iyi bir kadro ama daha yukarılarda olması lazım.
1: Evet. Hocam bir mesaj var.

0: Salim Bey, kolay gelsin. Öncelikle Reşat hocamıza selamlar. Çok selamlar iletiyorum. Benim bir önerim var. Az önce dediğiniz gibi Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da futbola çok sevdalı insanlar var. Ben futbolun daha ileri, daha geniş kitlelerle oluşması gerektiğine inanıyorum. 7 tane coğrafi bölgemiz var. Bu 7 tane coğrafi bölge ayrılıp bunların kendi takımlarını kurduğu Süper Lig'de olmalarını istiyorum demiş. 7 bölgeden takımlar olmalı diyor Süper Lig'de. Farklı bir bakış açısı, güzel bir bakış açısı. Hocam çok teşekkür ederim size
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: yorumlarınız
1: ederim.
0: için.
1: İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
0: Hoşça kalın hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Erciyes 38 Sportif Direktörü, Futbol Direktörü Alper Aslan olacak. Kendisiyle dün vefat eden Tolga Kalender'i konuşacağız. Kendisi Adana Demirspor'da Tolga ile birlikte çalışmıştı. Alper abi, başın sağ olsun, başımız sağ olsun. Hoş geldin.
1: Tüm futbol camiasının, ailesinin ve oynadığı futbol kulüplerinin başı sağ olsun kardeşimize. Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum kardeşim.
0: Özellikle ben ilk bölümde bahsetmiştim. Bu tedavi sürecinde sen de yakinen takip ettin. Özellikle de Kayseri Milletvekili Baki Bey'in, Baki Ersoy'un ciddi bir çabası vardı. Burhan'la takım arkadaşıydı Tolga. Ama bazen ne kadar çabalasanız da olmuyor. Ne kadar destek verseniz de olmuyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şairin de dediği gibi. Ölüm gerçek. Ne dersin abi? Nasıl anlatırsın Tolga'yı? Birebir de ikimizin de tanıdığı bir isimdi.
1: Tolga Kalender soyadı gibi çok kalender bir kardeşimizdi. İyi bir futbolcuydu. İyi bir yol arkadaşıydı. Soyunma odasında da sahada da mücadele gücü yüksek. Normal hayatında oldukça sessiz ve ilişkileri iyi olan bir kardeşimizdi. Bu kayıp tabii bizi çok üzdü. Gece saat 12.45 civarı sayın vekilimizin kardeşi, bizim de kulüp başkanımız Sayın Latif Ersoy aracılığıyla bu bilgiyi aldım. Bu üzücü haberi aldım. Zaten kötü haberler genelde hep gece geliyor sevgili Salim, gündüz.
0: Evet.
1: Aydınlığına çok kötü haber çok çıkmıyor. Böyle bir haber alınca tabii biz de hemen uykusuz bir gece geçirdik. Ama tabii ki biliyorsun, ateş düştüğü yeri yakıyor. Belli bir zaman sonra çoğu insan normal hayatına dönecek ama sevdikleri, yakınları, ailesi, bir ay önce kendisi evlenmişti. Çok da uzun zamandır görüştüğü, çok iyi tanıdığımız çok iyi biriyle de evlenmişti.
0: Evet.
1: Bazen hayat iyileri erken alıyor. Maalesef çok üzüldük. Yani az önce senin de bahsettiğin gibi Sayın Vekilimiz Baki Ersoy'un hastalık sürecinde çok büyük destekler var. Bunları konuşmak çok doğru değil tabii ki. Ama o dönemde hem eski camiası, hem dostları, hem vekilimiz çok kıymetli destekler verdiler. Ama olmadı. Maalesef erken aramızdan ayrıldı. Ama Allah sevdiği kullarını yani erken alırmış diyerek kendimizi teselli ediyoruz.
0: Evet. Yani sen de birlikte çalışmıştın. Birlikte Adana Demirspor'da görev aldığın dönemde Tolga'yı yakından tanıyorsun. Gerçekten çok temiz kalpli. Sadece futboluna odaklanan, işini yapan birisiydi. Mekanı cennet
1: Evet.
0: olsun diyelim Alper abi. Çok teşekkür ederim.
1: Mekan cennet olsun. Ben
0: Buradan da duyuru yapalım. İkindi namazından sonra Adana Kabasakal mezarlığına defnedilecek. Memleketi Adana'da son yolculuğunu uğurlanacak Tolga Kalender. Mekanı cennet olsun diyelim.
1: amin. Amin
0: Çok
1: kardeşim.
0: teşekkür ederim Alper abi. Vakit ayırdın,
1: Ben teşekkür
0: bağlandın.
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek
1: Tekrar
0: üzere.
1: yakınlarına, dostlarına, ailesine başsağlığı diliyorum.
0: Evet. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kal, iyi günler.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Alper Aslan'dı. Böyle durumlarda bağlantı yapmak zor ama kendisi kırmadı. Yayınımıza bağlandı. Bugün memleket Adana'da genç futbolcu kardeşimiz Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazından sonra toprağa defnedilecek. Mekanı cennet olsun diyelim. Tekrardan saygı ve rahmet analım. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Ali Cansun olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun. Ali abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Salimciğim iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Ali abi. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Yeni bir program yapıyorsunuz. Sevgili Hakan Yunluar'la birlikte. Evet. Hakan abi de bizi dinliyorsa sağ selam olsun.
3: Sağ ol Hakan kardeşime de selamlar. Beşiktaş özel biliyorsun ben televizyoncu veya spor yorumcusu değilim. Eski futbolun içinden gelmiş bir insanım. Beşiktaş olduğu için bizim için akan sular duruyor biliyorsun. Böyle bir proje olunca da olmak istedik Hakan'la beraber. Bülent abinin doğrultusunda. Şu an için iyi gidiyor. Teşekkürler kardeşim.
0: Bu arada ben de Ames Spor maçından önce takip ettim. Gerçekten güzel bir yayındı. Ve kapanışı evet, da gerçekten güzel yaptınız. Şöyle dediniz. Yani günün sonunda Beşiktaş'ın kazanmasını istiyoruz ama futbolun konuşulduğu bir iklim olsun. Futbolu konuşalım. Hakem kararlarını konuşmayalım. Böyle nasıl diyeyim?
3: Salim.
0: Böyle tarafgirlikten uzak bir yayındı.
3: Haklısın. Kusura bakma. Sözünü kestim.
0: Estağfurullah.
3: Şöyle bir şey. Bizim zaten hani hakem kararlarıyla vesaire artık uğraşmak istemiyoruz. Baktığın zaman hoca da burada gerekeni söyledi maç sonunda. Biz maç öncesi o temennide bulunmuştuk ama maç bitince hakem o şekilde öyle bir maç yönetti ki yani kararlarının konuşulmaması gerçekten Beşiktaş'a çok büyük haksızlık olurdu. Hem de Beşiktaş'ın kanalında. Evet. Baktığın zaman maçın geneline damga vurdu hakem maalesef. Takımların mücadelesini bir kenara bırakıyorum. Çünkü iki takım da çok iyi mücadele etti bence. İlk yarı Ahmet Spor oyunun hakimiydi. İkinci yarı Beşiktaş skoru çevirebilmek için oyun Beşiktaş'taydı. Maçın genelinde zaten Beşiktaş'ın toplu oynamada pozisyon bulmada çok büyük farklılıkları vardı ama değerlendiremedi baktığınızda. Beşiktaş adına kötü bir mağlubiyet oldu. Ahmet Spor adına da liderliği getiren bir galibiyet oldu. Ama maçın önüne çıkan maalesef yine hakemin vermediği kararlar oldu baktığımızda. Bu da Beşiktaş adına olumsuz bir geceydi diyebilirim.
0: Ali abi tüm maçları takip ettin. İlk 6 hafta geride kaldı. Milli ara sonrası nasıl birlik bizi bekler? Yorumun değerlendirmen ne olur ilk 6 hafta itibariyle Süper Lig'in kalitesi oyunsal anlamda arttı mı? Yoksa bence, hala kaldığı yerden devam mı ediyor?
3: Bence zorluk seviyesinin yükseldiğini düşünüyorum Süper Lig'de. Çünkü bütün takımlar iyi kadrolar kurdu. Bir iki tane takımın nispeten lige göre daha yumuşak kadroları var ama sonuçta futbol sahaya çıkıp mücadele edilmeden kazanılmayan bir oyun. Herkes o mücadeleyi göstermek zorunda ama Süper Lig'in bu sene kalitesi arttı. Gelen yabancı oyuncular bence lige kalite kattığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın Milovic, Trossard, Nübel gibi çok önemli transferleri var. Trabzonspor bir dünya yıldızı Salah'ı getirdi. Galatasaray aynı şekilde Leao'yu getirdi. Henüz performans veremese de çok önemli bir transfer. Fenerbahçe'nin Greenwood ve Lukaku transferleri, kadrosundaki Asensio gibi değerli oyuncuları, diğer takımlarda da yine Başakşehir'de Şomurodov, yani her takımda sayabileceğimiz çok önemli silahlar var, futbol silahları var, sonucu değiştirebilecek oyuncular var. İşte Amex Spor Ligi lider olarak bitirdi 6. hafta sonunda. Onlarda da Orban gibi, Saba gibi önemli oyuncular var. Kocaeli Spor nitekim çok başarılı ligde. Ligin milli aradan sonraki ilk maçı Beşiktaş Kocaeli Spor. Çok güzel bir maç olacak yine. Beşiktaş'ın stadında. Bence ligin kalitesi 6. haftadan sonra zorluk seviyesi de artacak, kalitesi de artacak diye düşünüyorum Salimciğim.
0: Peki Göztepe, Samsunspor bu iki takım geçtiğimiz yıl flaş takımlardı. Şu an düşüşteler. Toparlanır evet. mı?
3: Şimdi şöyle, Samsunspor geçen senenin flaş takımı, başkanları da biliyorsun Samsunspor'un Samsunspor'a çok büyük yatırımlar yapmış önemli bir iş adamı Yüksel Başkan. Bu sene önemli oyuncularını çok iyi paralara sattılar ve var olan değerli oyuncularını kaybettiler. Ama onların yerine de yatırımlık genç oyuncular aldılar. Bir geçiş süreci yaşadıklarını düşünüyorum. Göztepe'de keza öyle. Ligde önemli, Avrupa'ya önemli satışlar yapan takımlar bu ikisi de. çok önemli rakamlara

0: önemli oyuncularını gönderdiler. Ama yerlerine de tekrardan genç oyuncular aldılar. Bence bu sene birazcık zorluk yaşayabilirler ama var olan bir kadro kaliteleri var. Bunu da bence emin de dediğim gibi yani 6. hafta milli ara. Şimdi 2 hafta ara var. Son günlerde yapılan transferler vardı. Bütün takımlar için geçerli biliyorsun. O oyuncuların uyum süreci falan bu 2 haftalık arayla beraber takımlar bence kapasitelerini birazcık da arttıracaklar. Ve hem daha zorlu bir lig demin de söylediğimiz gibi hem de daha keyifli, eğlenceli bir lig olacağını düşünüyorum ben. Bu iki takım için de bu söylediklerim geçerli.
1: Ali abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Bugün Bandırma Spor'un ve Türk futbolunun da acı bir kaybı var.
1: Evet,
0: Tolga Karan'dan bahsetmişindir yayınında. Evet. Allah ailesine, camialarına, sevenlerine sabır versin.
1: Amin.
0: Mekanı cennet olsun kardeşimizin de.
1: Amin.
0: Ben Türk futbolunun bu önemli değerine başsağlığı, ailesine başsağlığı diliyorum kardeşim.
1: Ben de aynı dilekleri paylaşıyorum. Ali abi görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, teşekkürler, sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Can Sundu. Birçok soru var Tolga'nın vefat sebebiyle alakalı, neden vefat ettiğiyle alakalı. Çok kısa yayını bitirmeden önce de paylaşayım. Tolga Kalender benim de yakından tanıdığım birisiydi. Yaklaşık 1,5 yıl önce Tolga gözünün hemen altında bir ben var, et beni var. Bu rahatsızlıktan dolayı, bu et beninin büyümesinden dolayı doktora gidiyor bu et benini aldırmak için. Doktora kontrole gittiğinde bunun bir et beni değil, gözünde bir tümör olduğunu söylüyorlar. Bu tümör alınıyor, ardından kanser olduğu paylaşılıyor kendisiyle. Uzun süredir de tedavi görüyordu, yaklaşık bir yıldır tedavisi devam ediyordu. Son olarak da 6-7 aydır bu tedavi süreci Ankara'da devam ediyordu. Dün de gece geç saatlerde vefat haberini aldım. Mekanı cennet olsun, ailesine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elen ve Ali Erim, Genco Boran, Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.
9: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii milli araya girdik. Cuma günü karşılaşmayı oynayacağız. Günden biraz sakin dedik ama bugün ne yazık ki kötü bir haber aldık. Az önce Salim Manav da kendi programında bahsetti. Bandırma Spor'un genç oyuncusu Tolga Kalender henüz 25 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti. Tabii Tolga'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem Radyo Spor olarak hem de Saran Holding olarak çok üzüldük gerçekten. Az önce Salim bahsetti. Bir süreden beri bir hastalığı varmış zaten Tolga'nın, yaklaşık 1-1,5 sene kadar tedavi görmüş. Ama ne yazık ki 25 yaşında Tolga hayatını kaybetti. Salim'i tanıyormuş.
1: Evet.
9: Onun aynı

0: gazetelerde transfer haberleri var. Bazı ufak analizler var. Milli takımla ilgili tabii haberler yavaş yavaş daha fazla çıkmaya, daha fazla artmaya başladı. Onlara program içerisinde bakacağız. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız da açık. Bize WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Hani biz sabahtan beri bu saate kadar ne değişti derseniz, şöyle bir haber var. Orkun bugün de antrenmana çıkmamış.
1: Bugün erken mi antrenman yapılmış
0: Valla
1: bir
0: bugün
1: takımda?
0: az önce okudum. Demarke'de yazmışlar. Bugün de antrenmana çıkmadı denmiş Orkun Kökçü için.
1: Bakayım, ben de Demarke'ye baktığımı zannediyorum ama.
0: Deco eskisi galiba ya. Pardon,
1: Aynen.
0: pardon.
1: Ben
0: Düzeltiyorum.
1: de çünkü yeni baktım.
0: Evet, çünkü ben de çok geri gittim haber bulayım diye. Pardon, o dünkü.
1: Dünkü.
0: Demek
1: Bugün
0: daha
1: daha
0: haberimiz
1: antrenman
0: yok. Evet.
1: olmamış olması
0: Yani
1: lazım.
0: haberimiz yok o zaman, sana öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Şey olarak Orkun'un bu haberiyle beraber elimdeki haber sayısı bir anda sıfıra düştü. Şaka bir tarafa, Orkun Kökçü'nün biliyorsunuz sakatlığı var. Neden? Tabii Orkun üzerinde duruyoruz. Orkun üzerinde durmamızın sebebi milli takımın merkez rotasyonu. Merkez rotasyonumuz ne çok kalabalık ne de Orkun tarzında bir oyuncu yok. Orkun'la Salih beraber oynayacak. Önlerinde Arda olacak diye düşünüyoruz. Orada tabii daha çok 6 numara profilli oyuncular var. Eğer Orkun olmazsa senaryosunda nasıl bir milli takım merkezi olur? Orada da Salih ve İsmail'e yakın gibi gözüküyor. Onu söylemek lazım. Mert Sabah dedi ki hani belki Fransa karşılaşması merkezi biraz daha kuvvetli tutmak isterse, hani Orkun'un sakatlığı da işte o karşılaşma için iyileşmezse, o zaman Salih İsmail yüksek olacak herhalde. Başka bir çok da alternatif zannetmiyorum yapacağını.
1: Tabii yok zaten bence de. Mesela hani Fenerbahçe'de sen ya da senin gibi düşünen de futbol severler var. 3-6'lı düzen de konuşulabiliyor. Milli takım için de hani Orkun olmaması tabii ki büyük bir dezavantaj. Ben Orkun'lu bir düzen isterim. 8 numaramın Orkun gibi ileri geri oynayabilecek, top tekniği yüksek, dribling becerisi yüksek bir oyuncu olmasını tercih ederim. Ama 2-6'yla da oynanabiliyor. Hatta işte yeri geldiğinde 3-6 bile düşünebiliyor ki milli takımda bir 6 daha koyup ne bileyim Demir Ege gibi Arda'yı kanada atmak da bir yöntem. Bir
0: Bugün
1: de
0: antrenman
1: oynadığımız
0: 17'deymiş.
1: 17'de.
0: 17'deymiş.
1: Bir de oynadığımız rakipler hani 2-6'yı da kaldırabilecek rakipler. Yani açmak zorunda olduğumuz değil. Hatta çoğu zaman savunmak zorunda kalacağımız belki de rakipler olacağı için Salih İsmail önünde Arda Güler öyle çok da bozmayabilir. İşin savunma kısmından bakarsan. Hücumda belki dezavantaj yaratır ama savunmada da Orkun İsmail kadar tabii ki iyi değil. Salih kadar da iyi değil. O yüzden Orkunsuz yine bir kadro çıkıyor. İyi bir kadro çıkıyor.
0: Evet, Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan milli takımın 4 Uluslar Ligi karşılaşması için orta saha rotasyonunu oluşturan oyuncular. Onu tekrar hatırlatalım. 14.07 oldu saatlerimiz. İlk aramıza gidelim. Gidelim mi? Gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta sahaya Berkan Kutlu da olabilirdi demiş Mehmet Ünlü. Dün onun da ismini geçirdik.
1: Reklamda.
0: Reklamda mı geçirdik?
1: Reklamda geçirdik.
0: Reklamda
1: Senin aklına
0: geçirdik.
1: geldi. Ama
0: Aynen.
1: reklamdı.
0: Ozan Tufan dedik. Tabii milli takımda özellikle Mustafa Eskelleç'in milli kadroya dahil edilmesi hem iyi oldu hem de aklınız neredeydi sorusunu da gündeme getirdi. Sabah biraz onu da tartıştık. Dün belki dinlemişsinizdir. Özellikle sabah sporunda milli takımda bek rotasyonundan bahsederken hani 4 karşılaşmada 3 bekten oluşan bir rotasyon. Evet, Ferdi sağda da oynayabiliyor ama sol bekte Eren, Ferdi ve Zeki yetersiz olduğundan bahsetmiştik. Artık herhalde Montella bizi dinledi diye düşünüyoruz. Akşam saatlerinde doğru bir kararla Mustafa Eskellaç kadroya dahil oldu. Hem iyi oldu dediğim gibi hem de anlam veremedik. Bu gecikme neden de acaba? Herhalde sonradan fark ettiler diye espri yaptık ama şu an Mustafa Eskellaç da Trabzonspor'dan milli takım kadrosuna çağrıldı. Mert biraz sabah endişe etti Mustafa'nın tatil

0: falan böyle bozuldu diye, ama çok da büyük problem değil. Mustafa Eskellaş'ta artık milli takım kadrosu içerisinde. Perşembe günü Kocaeli'ye hareket edecekmiş milli takım, onu söyleyelim. Ondan sonra pazar günü de Bursa yolculuğu var milli takımın. Perşembe günü Belçika'ya gidecek milli takım, pazar günü de İtalya'da Bologna'ya geçecek. Salı günü de milli takım için artık Uluslar Ligi bitmiş oluyor. 6 Ekim'de Bologna'dan İstanbul'a dönüş var. Gece, artık çarşamba günü oyuncular dinlenir. Perşembe günü de yavaş yavaş takımlarına katılırlar.
1: Mesela Klopp 44 kişilik bir kadro açıkladı. 11 çarpı 4 değil mi? Hani detay olarak tam bakmadım ama iki sağ bek herhalde her 10 22'lik oyuncu grubu için, iki sol bek, iki stop, ikişer stoper, dört stoper. Mesela adam orada 43 açıklamadı. Hani matematik olarak. Yani biz nasıl bunu eksik açıkladık? Yani bir hata mı var? Yani çok gerçekten enteresan bir konu.
0: Yani
1: Montpellier'de ben sormasını çok istiyorum. Bas toplantısına gidecek
0: anlayan beri gelsin
1: arkadaşlara
0: demek
1: sorun.
0: gerekiyor. Hani başka bir şey söyleyemiyorum bu konuyla alakalı olarak. Dün akşam da biraz şoka uğradım açıkçası. Hani gene galiba sabah senle reklam arasında konuştuk. Eğer milli takımda dün anlamaya çalışırken Montella'nın kararını, hani Oğuz'u sağ bek olarak kullanabilir, alternatif olarak. Barış Alper'i kullanabilir dedik. Ama kafasında öyle bir alternatif olsa o zaman Mustafa Eskelleş'i çağırmazdı.
1: Yani.
0: Demek ki öyle bir alternatif düşünmüyordu kafasında. Şimdi o opsiyonu da ortadan kaldırınca o zaman ortaya bayağı garip bir durum çıkıyor. Çünkü normalde milli takım açıklandıktan sonra ben size sorayım. Şimdi bak, tam Hüseyin Özkök sorusu. Bütün milli takımlar açıklandı ya Uluslar Ligi'nde. Mesela sakatlık dışında milli takıma ekstra oyuncu çağıran bir ülke var mıdır?
1: Çok güzel soru bak. Hiç aklıma gelmemişti.
0: Tembelim, üşeniyorum. Şimdi araştıramam.
1: Zor.
0: Ama tam Hüseyin Özköklük soru. Yani herkes kadrolarını açıkladı. Yani UEFA'ya kayıtlı işte 55 ülke vardı. Rusya ile Belarus çıkardılar. Şu an 53 olması lazım, değil mi? Onlar oynamıyor. Herkes kadrosunu açıkladı, Uluslar Ligi'ne katılacak. Tekrar söylüyorum, hani sakatlık oldu, Mert'in yerine Ali geldi değil. Sakatlık olmadığı noktada ekstra ondan sonra oyuncu çağıran var mı milli
1: Ya
0: takımda?
1: çok acayip bir soru, çok güzel bir soru.
0: Bence yoktur.
1: Bence de.
0: Çünkü hani olsa olsa şunu bekliyorduk. Hani orta sahaya bir takviye daha olabilir gibi, hani acaba mı demiştik? Öyle bir şey olabilir mi? O da garip olacaktı
1: E
0: gene.
1: tabii ya, onun da bir
0: O da
1: anlamı
0: garip
1: yok.
0: olacaktı.
1: Hani o Orkun çıkarsa belki olur yine hala, ama Orkun da varken o da
0: Evet.
1: saçma olurdu. Güzel bir
0: Bakalım.
1: soru, bakalım yani. Ben de bakacağım, denk gelir miyim böyle bir habere diye.
0: Soracaklar mı? Montella'ya bunu hep beraber göreceğiz. Bir dinleyicimiz Hasan Bey güzel şeyler söylemiş. Biraz da demiş Trabzonspor'dan bahsetseniz azıcık daha tadınızdan yenmez demiş. Gebze'den göndermiş mesajı. Aslında Trabzonspor'dan ben bayağı bahsettiğimizi düşünüyorum. Ama demek ki yeterli gelmiyor.
1: Her zaman Trabzon konuşulsun istiyor demek ki. Ya yani bu ara Trabzonsporlu olmak, yani son haftaki maçtan ve Salah'ın performansından sonra çok keyifli olsa gerek yani. Sadece Salah'la ilgili haberleri gördüğünde Salah ne kadar büyük bir sevgi olduğu, nasıl bir etki yarattığı, yurt dışında da hala Salah'ı takip eden çok sayıda insan olduğunun farkına varmam falan kendi adıma, ki Trabzonlar da farkındadır. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızını Trabzonspor getirmiş. Hani biliyorduk da ne kadar iyi olduğunu. Keyifli yani Trabzonspor Salah haberlerini takip etmek. Salah haricinde de hani Rice'da ilk maçından tabii olumlu sinyaller verdi. Bazı oyuncu performansları da yükselebilirse, Trabzonspor'da onu aç mesela Salah eklenebilirse, Trabzon için çok daha farklı şeyler konuşulur. Yani şampiyonluğun şu an yine güçlü adayı puan olarak.
0: Tabii mesela acaba bir sonraki karşılaşmada gene Franculino mu
1: Samsun deplasmanı dedik değil mi?
0: başlayacak Samsun deplasmanında, ki hani sabah yine senle konuştuk, üst üste mağlubiyetlerden sonra milli aranın ardından Samsun deplasmanı çok kulağa hoş gelmiyor. Samsun Spor'da da bir direnç olacaktır milli ara sonrası. Francolino gene Savyolu bir düzen mi olacak? Onu da merak ediyorum. Bakalım, daha oraya tabii çok zaman var. 10 Ekim'de artık bir sonraki lig karşılaşmaları oynanacak. Bir dinleyicimiz kuyumculuk yapıyormuş. İsmi Mustafa'ymış. Bize birer kilo altın göndermek istemiş. Kilo. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Gram mı, kilo mu?
0: Ne?
1: Birer gram.
0: Herhalde. Birer kilo.
1: Kilo.
0: Kilo demiş.
1: Gönlü zengin.
0: Öyle bir şey yazmasa da ben öyle uyduruyorum şu an. Şunu merak etmiş. Şaka bir tarafa. Demiş ki sabah program bittikten sonra saat 2'de başlayan programa kadar radyoda mı kalıyorsunuz? Evet, ağırlıklı olarak radyoda kalıyoruz. Mert çıkıyor bir hava alıyor. Ben de genelde buralarda oluyorum. Bu Mert'le bizim lanetimiz. Çünkü iki programı olan ve iki programın arası bu kadar açık olan başka kişi yok radyoda.
1: Yani ben 2-3 kilometre çapındayım. Yani şirkette olmasam da çok yakınındayım.
0: Çağırsanız gelir yani.
1: Tabii çağırsanız 10 dakikaya gelir. Şirkette olabiliyorum. Ben ritüelimi zaten söylüyorum yayınlarda. Hani ormana gidiyorum. Kent Ormanı, Atatürk Kent Ormanı yakında. Orada bir yürüyüş. Bugün yağmurluydu. Hazırlıklı geldim. Yağmurluğumla, su geçirmez ayakkabımla. Çok keyifli oldu. Ben yağmurda yürümeyi çok seviyorum. O çıkan kokuyu, değil mi, topraktan çıkan, çok seviyorum. Ve yağmurlu olunca da yani bir üçlü hanımefendi grubu vardı karşılaştığım yol üzerinde. Başka da kimse yoktu. Ormanda ilginç.
0: Tabii.
1: İnsanlar
0: yağmur yağdığı zaman insanlar arabasını alıp trafiğe çıkmak istiyor. Trafik titrensin diye.
1: Bir de sanki şekermiş gibi ereceklerimi düşündüklerinden. Yağmura karşı bende de bir böyle yağmura yakalanmayayım, aman bir şey olmasın falan.
0: Yani insanlığın en büyük icatlarından biri şemsiye, biliyorsun.
1: Şemsiye, yağmurluk.
0: İnsanlar genelde taşımayı sevmeseler de,
1: evet,
0: şemsiye önemli bir icat.
1: Yani şemsiyeni alıp çıkabilirsin, yürüyüş de yapabilirsin yağmurlukla. Çok tercih etmiyorlar. Ben onu yapıyorum. Sonra işte Beltur'a oturup önce bir Twitter'a girip benim çok beğendiğim Abdullah Reyhan Naz'ın tweetlerini her gün gazete gibi onu okuyorum. Sonra kitabımı okuyorum. Sonra 12 gibi gelip yemek, işte gelişmeler, işler falan,
0: diğer 2'ye işler
1: kadar böyle.
0: Evet.
1: Benim öyle geçiyor.
0: Böyle bir rutini var Mert'in. Mustafa Bey de, Mustafa Subay da İzmir'den soruyu beğenmiş. Umarım demiş Montella'ya sorulur. Bakalım. Yani herhalde sorulur diye tahmin ediyoruz.
1: Enes Ünal sorulabilir. Bu soru, Mustafa sorusu ya da Bek ilk etapta alıp almaması. Orkun'un durumu zaten sorulur. Santrfor'da bir değişiklik düşünüyor musunuz? Ya da stoper, sağ stoperde Ozan. Cevap vermez bunlara da. Soru olarak yine kamuoyunun sonuçta merak ettiği konular. Bunlar. Ben merak ediyorum, hani sağ stoperde kim oynayacak? Santrfor tercihi değişecek mi? Bir deneme yapacak mı? Can Uzun'u daha çok görecek miyiz? O da sezona ne oynayarak girdi? Güzel sorular var.
0: İstanbul'dan Sezer, Leyla ile Mecnun'un aşkı mı daha büyük yoksa Montella ile Samet'in mi demiş.
1: Ben cevap vermeyeyim.
0: Şimdi şeyi düşünüyorum.
1: Leyla ile Mecnun ne kadar aşıktı?
0: Olmuş. Yok, onlar bayağı aşık oldu belli de. Mesela bazı oyuncular vardır. Kalitesi tartışılmaz, tartışılmaya açık değil. Ama belli bir yaşa gelmiştir. Belli bir yaşta olmasa dahi şu an oynadığı takımda istediği performansı gösterememiştir. Biraz geride kalmıştır. Fizik kondisyonu çok iyi değildir. Ama siz oyuncunun direkt böyle kalitesine güvendiğiniz için milli takım hocası olarak onu milli takıma seçebilirsiniz. Mesela James Rodriguez bence buna güzel bir örnek. Yani James Rodriguez çok uzun süredir tam anlamıyla bir ritim bulabilmiş bir oyuncu değil ama işte Kolombiya milli takımında çağrılabilecek bir oyuncu. Çok yüksek kalitede. Aslında yaşı da var. Ama o oyuncuyu çağırabilirsiniz. Örnek veriyorum, Dybala'nın kariyeri çok inişli çıkışlı oldu. Ama kalitesi o kadar yüksek ki eğer sen Dybala'ya çok inanan bir teknik adamsan Dybala'yı çağırsan kimse sana ya bu adam niye Dybala'yı çağırdı demez. Kalite yüksek olduğu için. Şimdi Montella Samet aşkına döndüğümde Samet gibi bir oyuncunun üst üste maçlar oynayarak fizik anlamında çok hazır, mental olarak da hazır bir çizgide olması gerek bence milli takım seviyesinde seçilmesi için. Şimdi Samet'in oynamadığı her maç, oynamadığı her hafta Samet'te kalite çok yüksek olmadığı için bireysel anlamda Samet'e eksi yazıyor. O yüzden mesela

0: Bana biraz bu şey garip geliyor, Samet Aşk. Şimdi Samet önemli değil, Çaykur Rizespor'da oynuyordu. Çaykur Rizespor'da sürekli oynuyor. Sürekli aksiyonun içinde. O zaman da anlayabiliyorum. Ama kalite yüksek değil. Kendi takımında oynamıyor. Milli takıma çağrılıyor. Çok oturmuyor bende.
1: Mesela Kaan Ayhan'ı almadı bu milli takımda ki Kaan Ayhan da Samet gibi oynamıyor. Süre bulan bir oyuncu değil. Bahsettiğin James, Dybala gibi yetenekli de değil. Mesela Kaan'ı almıyor. Stoper'de Samet'ten daha iyisini bulamadığı için alıyor denir. Başka da bir şey denmez herhalde. Mesela
0: ya ama mesela Adil'i çağırdı. Değil
1: evet.
0: Mi? Şimdi
1: Samet'i çağırmayabilirdi.
0: Tabii.
1: Ozan, Meri, Adil sağ stoper, Abdülkerim, Emirhan sol stoper,
0: tabii,
1: beş stoper yeterli.
0: Aynı şey Dünya Kupası için de geçerliydi. Yani Adil'in ritmi Dünya Kupası başlamadan önce daha yüksekti. İstikrarı daha yüksekti. Samet de oynuyordu ama Adil daha uzun süre oynuyordu istikrarlı bir şekilde. O zaman da çağırmadı. Dedi o zaman tamam Çaykur Rizespor'da oynadığı için gene kabul edilebilir. Ama mesela bu milli arada çok şey değilim. Anlamış değilim.
1: Bir
0: vallahi.
1: De ben şunu eklemiştim. Bu tartışmalar olduğunda işte İrfan Can için de demiştim. Hani bazı oyuncular takım içerisinde hani çok sevilen oyuncular. İşte Samet de benim gördüğüm kadarıyla o Merih'in YouTube programlarında da anladığım kadarıyla o yakın bir ekibi var. İşte kendi düğününe de gitti. Yunus, Abdülkerim Bardakçı, işte Barış Alper, Merih falan yakınlar birbirlerine. Hakan da galiba.
0: Onunla da alakalı
1: o tayfa
0: olabilir demiştim.
1: Içinde.
0: Doğru sen.
1: Hani o takımın mutluluğu için, rahatlığı için. Yani bu da sadece bir tabii ki gerekçe değil. Ama iki oyuncu eşitse yakınsa bu yönde bir oyuncuyu kayırabilir. Yani teknik direktörler. O da bir kriter olabilir. Hani sana göre mantıksızdır bu. Ama Montel'in kriteri de bizden farklı olabilir.
0: İşte benim bakış açımda şeyi daha çok anlayabiliyorum. İrfan Can'ın çağrılmasını.
1: Kalite
0: tabii
1: üzerinden sen bakıyorsun.
0: Yetenek havuzu üzerinden baktığında hani İrfan Can en azından bir şeyleri sahada değiştirebilecek bir oyuncu. Ama stoper dediğin oyuncu zaten hazır olması lazım. Mantıken bence.
1: Yok doğru yani. Senin bakış açında bu çok mantıklı ama
0: hani
1: Montella...
0: Oynamayan bir stoper milli takıma gitmesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Çok çok üst düzey bir kalite olması lazım ki o zaman davet edesin. Ama artık bunu da kabullendik. Hani orada da çok fazla bir şey değişmiyor.
1: Hüseyin abi de araştırmış bu arada dinliyor bizi.
0: Ha ne demiş?
1: Yakın bir örnek yok ama yani Euro 2024'ten bir örnek bulmuş ama onda da Brobbey antrenmanda problem yaşamış. Onun üzerine onu çıkartmadan Zirkzee'yi çağırmış.
0: O Euro 2024. Şimdi Uluslar Ligi'nde yok.
1: İşte yani yakın bir örnek bulamamış en yakın. 2024'e
0: teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Kısa hızlı bir araştırma.
0: Evet aynen araştırmayı yaptığı için. Bakalım soracaklar mı yani?
1: Güzel konuya ben de bakayım.
0: Montelli hocamız cevap verir mi buna? Bakalım şöyle bir mesajlara. Serkan Ankara'dan yazmış dinleyicimiz. İleride Deniz mi Barış mı oynamalı bence demiş. Sizce demiş. Deniz diye de kendi tercihini dile getirmiş.
1: Kerem? Niye yok mesela burada?
0: Ha?
1: Kerem'i niye yazmamış? Kerem oynuyor. Bizim santrafımız Kerem şu anda.
0: Kerem'i belki form durumu sebebiyle düşünmedi. Belki de beğenmediği için yazmadı. Ya da unuttu.
1: Unutmuşudur. Barış'ın da form durumu iyi değil. Barış da bu sezon çok eleştiriliyor. Son maç yedek başladı. Bizim bir numaramız Kerem. Yani Dünya Kupası'nda oydu. Ondan önce de oydu. Euro'da Barış'tı. Sonra Kerem'e döndü. Bir daha da vazgeçmedi. Hatta Dünya Kupası'nda son maçlara doğru yani ikinci maçta mıydı? Rotasyonda Barış da Deniz'in önündeydi. Önce Barış'ı sonra Deniz'i aldı gibi aklımda
0: tabii,
1: kalmış.
0: Tabii.
1: O yüzden Kerem mi Barış mı Deniz mi diye sorsa olabilirdi. Burada da bilemiyorum hani tam doğru cevap ne. Deniz mi olmalı? İşte Kerem mi? Mesela ben şunu söyledim geçen gün. Rakipler biraz daha Avustralya ve Paraguay'a göre farklı. Daha çok toplu oynayacak takımlar. Kerem'e geniş alan kalabilir. Olanları değerlendirebilir Kerem savunma arkası koşularıyla. O yüzden bu maçlarda Kerem de uygun profil olabilir bizim santrifomuz için.
0: Olarak.
1: Çünkü Dünya Kupası'nda açamıyoruz diye pivota ihtiyaç var dendi. İşte Kerem kısa boylu, o pivot özelliği yok. Çok orta yapıldı, işte kısa nasıl vuracak falan dendi. Bu sefer öyle çok orta yapacağımız bir düzen olmaz. Kontra kovalayabiliriz. Orada da Kerem iş yapabilir.

0: Bursa'dan Mehmet Bey, Samsun maçında olası bir puan kaybında Trabzonspor'la ilgili nasıl yorum yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Maalesef bizde skorlara göre yorum yapılıyor demiş.
1: Bu takımdan olmaz deriz büyük ihtimal.
0: Yok. Şimdi mesela bu bence güzel bir konu. Çünkü burada da genel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Onu şöyle söyleyeyim. Futbolda skorla oyunu birbirinden tamamen ayıramazsınız. Yani diyor ya insanlar skora göre, tabii ki skora göre konuşacaklar. Ama oyunu yorumlayarak da skora göre konuşabilirsin. Onu da unutmamak gerekiyor. Bizde illa tamamen ayrılması gerekiyor diye düşünüyor. Şimdi sen bir oyun oynadın, 3-1 kaybettin. Yani burada eleştiremez misin? İyi oyun oynadın mesela ama 3-1 kaybettin. Şimdi iyi oynayıp 3-1 kaybettiysen de bazı şeyler eleştirilebilecek seviyede yapılmıştır o karşılaşmada. İyi oynadın, golleri atamadın. İyi oynadın, basit hata yaptın, golleri yedin. O yüzden bence insanların bunu ne hikmetse böyle son yıllarda işte şey oldu, böyle bir eleştiri oldu. Skora göre, tabii ki skora göre konuşacak yani. Ama tamamen skora göre konuşmak başka bir şey. Sadece hani skor üzerinden. Şimdi dinleyici herhalde onu söylüyor. Yani Trabzon kazandı, en iyi Trabzon. Öyle diyenler de var çünkü. Trabzon kaybetti, en kötü Trabzon. Biz öyle olmadığımızı biliyoruz. O konuda bir şeyimiz yok, şüphemiz yok. Ama bunu da böyle tam birbirinden hani sanki ikisi çok farklı şeylermiş ya da tamamen ayrılmasıymış gibi konuşulması da bana çok doğru gelmiyor. İkisi de iç içe. Birbirini destekliyor. Onu da unutmayalım. Biraz
1: Mesela
0: şeydim ben yani bu konuda dertliydim. İyi oldu bu soru.
1: Trabzon'u geçen yıl puan alırken de temposu düşük dedik. Hani oyun olarak biraz daha farklılaşabilir dedik mesela. İyi zamanda da eleştirebilir. Kötü zamanda da iyi şeyler bulunabilir takımlarda. İyi zamanda iyi konuşup kötü zamanda kötü de konuşabilir. Yani hep her ihtimal var. Maçtan maça, dönemden döneme değişir. Bakalım yani Samsun maçını bir izleyelim. Ona göre bu takımdan olur olmaz ya da neyse o düşüncelerimizi söyleriz.
0: Dinleyicimiz Kenan Montella Orkun'u en formda zamanında bile oynatmadı. Sağlıklı olsa bile yedek bırakma ihtimali vardı bence. Salih İsmail ikilisi Montella'nın tercihi olur demiş. Normal tercih olur demiş.
1: Katılmıyorum, mümkün değil. Ben hatta sabah şunu düşündüm. Biraz kafamda şöyle bir şey canlandı. Bizim Hakan Çalhanoğlu'ndan sonraki kaptanımız Merih miydi?
0: Merih'ti galiba.
1: Sonra da Zeki miydi? Aklımda öyle bir sıralama kaldı.
0: Zeki'yi çıkartamadım ama Merih, evet.
1: Üçü diye benim
0: Tamam.
1: aklımda kaldı. Şunu düşündüm. Hani Hakan yokken Dünya Kupası'nda da Orkun üzerinde bir tartışma vardı. İşte şimdi Orkun da formda. Acaba kaptanlardan biri olur mu? Hatta Merih oynamazsa maçta. Çünkü Ozan'ın da oynama ihtimali var. Hakan yok. Kaptan kim olur diye düşündüm. Acaba Orkun olabilir mi diye düşündüm. Sonra Zeki sanki olmuştu diye aklıma geldi. Tabii Abdülkerim de olabilir bu arada.
0: Olabilir tabii.
1: Takım içinden çıkabilir ama Orkun'a böyle bir kaptanlık gelir mi diye düşündüm. Bakalım ona bakacağım. Merak ediyorum. Kaptan tercihinde Merih de oynamazsa.
0: Ramazan demiş ki Bayrampaşa'dan, Ali abi sen de Beşiktaş'taki Necip gibisin demiş. Necip'i nereye koysak oynuyordu Beşiktaş'ta. Ondan sonra senin tatile gitmen lazımdı yanlış hatırlamıyorum değil mi demiş.
1: Hatırlamıyor, yanlış.
0: Bu haftayla birlikte Cuma günüyle beraber ben de izne çıkacağım. Tatil demeyelim.
1: Sen tatil dedin bu arada. Bir kere
0: Mertelem yanımızda.
1: tatil dedin geçen
0: İzni
1: programda.
0: tatile çevirmeyi planlıyorum dedim.
1: Tamam, tatil kelimesi
0: Ama daha
1: çıkmasın.
0: şey olmadık. İzinden tatile dönmedik.
1: Hala mı?
0: Hala dönmedik daha. Bekleme aşamasındayız.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim ya?
0: Beşte paydos edeceklermiş. Kocaeli'ye gidip maçı izleyeceklermiş. Yetişir miyiz demiş. Yetişirsiniz. Ne yetişmezsiniz? Maç 21.45'te.
1: Bayrampaşa'dan Ramazan değil mi?
0: Hı.
1: Bayrampaşa'dan.
0: 5'te çıkıp da eğer ona çeyrek kala olan maça yetişemiyorsanız
1: Dünkü trafikte yetişemeyebilirdi belki.
0: yani
1: Senin hani buradan Mecidiyeköy'e 2 saat
0: ya evet
1: süren
0: o
1: trafik
0: çok efsaneydi ya.
1: yani kaç kilometre ya?
0: Kime söylesem gözleri parlıyor öyle. Ne diyor? 2 saat 15 dakika mı? 2 saat
1: Skandal.
0: 5 dakika mı? Vallahi dün öyle bir şey yaşandı.
1: Öyle bir trafik varsa ancak yetişemez.
0: Evet, enteresan sorular gelmiş. İlginç. Doğan demiş ki abi gündem sakin. Senin evliliğe bakışını merak ediyorum. Neden evlenmedin ya da düşünüyor musun? Sadece merak ettim demiş. Valla evlilikle ilgili ben düşüncelerimi söylersem tepki çekerim.
1: Evlilik kurumu yıpranır mı?
0: Evlilik kurumunu yıpratırım. Net yıpratırım. Ama tepki çekerim.
1: O ben yüzden... cevabını veririm ya. Ben karşı tezleri sunarım hemen. Evlilikle ilgili olumlu şeyleri. Dengeleriz birbirimizi istiyorsan.
0: Benim bir abim var. Severim kendisini.
1: Ne diyor?
0: 20 yıldır evli. O şey diyor işte. Eşimle beraber 20 yıldır mutluyduk, sonra evlendik diyor. Öyle bir durum var yani. Neyse boş verin bunları, hiç
1: şey yapmayalım. Tamam, sen bir bize şey gösterdin yani, ufaktan.
0: Ufaktan
1: anladık
0: bir
1: seni.
0: Şey verdim. Tamam. Aynen. Başka bir benim dünyanın en kısa masalı vardır, onu biliyor musun sen?
1: Onu anlattın galiba.
0: Onu biliyorsun değil mi?
1: Biliyoruz.
0: Belki Batıkan hatırlar.
1: Evet, hatırlıyorum ben.
0: Bir erkek sevdiği kıza evlenme teklif etmiş. Kız hayır demiş. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Devam edeyim mi? Bende hikaye çok.
1: İki oldu.
0: Kısa güzel. Hikaye çok. Gerek yok yani.
1: Tamam, yeter.
0: Şey, anladın mı?
1: Tamam, anladık. Ana fikri anladık.
0: Evet. Sendeki. Şimdi bakayım şöyle bir. Milli takım kaptanlığı millilik sayısına göre değil mi demiş. Değil.
1: Öyle bir FIFA kuralı falan yok. Yok. O şeye göre değişir yani. Milli takımdan milli takıma göre değişir.
0: Ama mesela Real Madrid'deki kaptanlık sistemini ben geçen sene öğrendim. Kıdeme göreymiş. O benim çok ilgimi çekmişti.
1: Kıdem derken maç sayısı mı yani?
0: Hayır, kaç yıldır Bayern Münih'te Real Madrid'de olduğumla alakalı.
1: Maç sayısı da değil. Sene. Kaç sezon oradasın?
0: Aynen.
1: O Carvajal işte, demiştin değil mi sen?
0: İşte o yüzden bu sene Valverde'ye geçti. Hı-hı. Ve Real Madrid'de oyuncuların da işte bunu istemediği yazıyordu. Barcelona'daki karma sisteme geçmek istiyorlarmış. Barcelona'da da hem takım içi oylama hem de kıdem. Hı hı. Karma bir şey yapıyorlarmış. Herhalde bir ağırlığı var onların düşündüğü. Ona göreymiş. İlginç yani. Mesela bir takımda sadece eskisin diye kaptan olabilir misin? Ben karşı çıkardım. Ben ona hiç inanmıyorum. Yani eğer bir oyuncu, örnek veriyorum, saha içerisinde liderlik gösterebilecek yeteneklere sahipse, o olgunluğa sahipse takımda genç yaşta da kaptan olabilir. Ama bir oyuncu çok iyi bir oyuncu olmayabilir. Az önce konuştuğumuz konu biraz onunla da alakalı. Sahada harikalar yaratmayabilir ama takımı toplama, arkadaşlarını yükseltme, ondan sonra arkadaşlarını idare etme, yönetme konusunda başarılı olabilir ve kaptan olabilir. Hı hı. Ama bir gerçek var. Bence kaptan sahada olmalı.
1: Birinci kaptanın o
0: evet,
1: düzenli
0: birinci kaptanın hani ama. Düzenli oynayan oyunculardan biri olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kaptanlık konusu da eskisi kadar önemli değil. Ancak hala zaman zaman böyle tartışılıyor. Hani kim kaptan olmalı? Mesela ben çocukluğumda böyle şu anki kadar agresif kaptanlar hatırlamıyorum. Yani öyle bir kaptan profili yoktu.
1: Benim kaptanca Bülent Korkmaz geliyor. Biraz agresif. Bir
0: Bülent Korkmaz değil. Yani agresifti. Benim çocukluğum dediğin zaman Cüneyt Tanman olarak daha, tabii söylemiştim onu.
1: Doğru. Senin jenerasyon için.
0: Hani bir sonraki kaptan herhalde değil mi? Kaç oldu? Bir kuşak mı demek lazım?
1: Bir kuşak da.
0: Cüneyt Tanman'la yani. Bir kuşak sonra Bülent Korkmaz kaptan oldu. O tabii agresifti. O zaman daha önemliydi. Daha farklı yaklaşılıyordu. Farklı bakılıyordu. Şu an biraz daha bence hafifledi işler. Ama hani milli takımda bir şey yok. Maç sayısına göre değil.
1: Kaptanlık bir de hani böyle doğal bir şey olmalı. Bir liderlik hani şeyi de garipsiyorum ben. Oylama falan garip geliyor. Hani hoca sezmez mesela kaptanın kim olduğunu ya da kaptan liderden doğar diye düşünüyorum ben. Hı. O lider ruhlu isim bence kendini belli ediyordur. Zaten hani hal ve hareketlerinden ya da insanların ona karşı davranışlarından.
0: Ama ya iki tane öyle oyuncu varsa?
1: İki tane öyle oyuncu varsa oylama mı yapalım? Yani o da bir sistem tabii. Bilmiyorum.
0: Bence
1: ben de...
0: tabii bir şey olması gerekir.
1: Ama mesela Galatasaray'da şu an öyle bir şey yok. Fenerbahçe'de bildiğim kadarıyla yok. Beşiktaş'ta yok. Oylama duyduk mu Türkiye'de seçimde?
0: Yok. Hiç yok, duymadık.
1: Hiçbir şey yok. Guardiola da yaptırıyordu City'de benim hatırladığım kadarıyla. Soyunma
0: doğru masasında. O da yaptırıyordu. Doğru.
1: Bu yöntem ama bence sezilir ya kaptanın kim olduğu. Hani bizde çok belli milli takımda işte Hakan Şahinoğlu net kaptan, bir oylamaya gerek yok. Oylama da bilmiyorum çok ısınamadım.

0: ben oylama işine, soyunma odasında.
1: Ben çok uzak değilim. Yani tabii direkt oylamayla seçilsin demiyorum ama şöyle bir şey var. Bir kere zaten kaptanın gerçekten bence de takımda belli bir süre geçirmiş olması gerekir. Yani 2-3 sezon geçirmiş olması gerekir. Örnek veriyorum işte 3 sezon 4 sezon geçiren oyuncular içerisinde eğer bir iki tane aday varsa kaptan olabilecek bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Seçim yapılabilir diye düşünüyorum. Olabilir yani. Peki 14.36 olmuş saatlerimiz. Araya gidelim. İkinci aramız olsun. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 yaptık saatleri. Bu arada Uluslar Ligi ATV'de yayınlanacak. ATV ve kanallarında yayınlanacak. Onu söyleyelim. Bundan sonra Uluslar Ligi'ni ATV'den takip edeceksiniz.
0: Milli takım için mi? Diğer maçları çünkü...
1: Şöyle, Uluslar Ligi'nde tabii birçok karşılaşma var. İlk 3 maç seçimini ATV grubu yapacak. 4 ve 5. maç seçimlerini biz yaptık. O maçları da Esport Plus'tan takip edecekler.
0: Bildiğim için ben de bugün gördüm.
1: Ama tabii milli takımın grubundaki karşılaşmaları ATV ve kanallarından takip edecekler. Çünkü A-Spor'dan da verilecek maçlar var. Onu da söyleyelim. Bir önceki Uluslar Ligi'nde yayıncı TV8'di. Şimdi ATV oldu. Sonra TV8'i açıp beklemeyin. Yemek programı izlersiniz.
0: Güzel. MasterChef.
1: MasterChef izlersiniz.
0: Bu ara bizim evde açık.
1: MasterChef'in dün Uğur Güven galiba bir tweet atmış. Beğenmemiş bu sezonunu. Bundan sonra
0: Şadiye mi takılmış?
1: Bilmiyorum. Kimin takıldığını bilmiyorum. Öyle söylemiş. Tek bilgim o onunla ilgili. Şu an ancak bu kadar bir şey söyleyebiliyorum.
0: Bizde kayınvalidem her gün açıyor da.
1: İzliyor mu?
0: O da Şadi'yi hiç sevmiyor. Şadi bayağı şey bir karakter. Herhalde ben de çok.
1: Agresif bir karakter mi?
0: Değişik, böyle çok tatlı da gözüküyor ama çok sevilmeyen bir karakter gibi.
1: Kadıköy'den Ercan. Bana katılmamış. Şöyle bir tespiti var. Bence düşünmeye değer bir tespit. Süper Lig'de hakemlerin kötü olması nedeniyle kaptanlık çok önemli. Hakemi çok iyi yönlendirebilecek, sahada kriz çıktığında krizi yönetebilecek biri olmalı demiş.
0: Hakemi mesela iyi yönlendirecekten kastı nasıl bir şey? Ne hayal ediyor mesela yönlendirme konusunda? Hakemi nasıl yönlendirebilirsin iyi şekilde?
1: Baskıyla.
0: Sadece baskıyla mı? Huyuna giderek, suyuna giderek yapamaz mısın?
1: Bence bizim şeylerle yapamazsın, hakemlerle yapamazsın.
0: Niye?
1: Çünkü... Öf, Kocaeli'ndeki simitler de çok iyiymiş ya. Deminden beri Kocaeli simitlerini gösteriyor. Şimdi maç orada ya, Kocaeli stadında ya, Kocaeli şehir turu yaparken Kocaeli simitlerini gösterdi. Neyse, bundan sonra bir simit molası vereceğim kendime. Neden? Çünkü bizim hakemler bence onu zayıflık olarak görüyor. O da Türk toplumunun bir yansıması olarak düşünüyorum. Yani bizde ne zaman böyle birine daha böyle alttan alarak yaklaşsan, sakin yaklaşsan, o şekilde suyuna gitmeye çalışsan, 2 dakika sonra seni ezmeye çalışıyor. Böyle bir şey var. Bizde ne yazık ki efendilik, sakinlik, bağırıp çağırmamak, güçsüzlük olarak böyle bir karşılığı var. Dolayısıyla dinleyicimizin söylediği tespit bence doğru bir tespit. Yani hani böyle suyuna falan giderek bizim hakemlere ya da daha böyle anlatmaya çalışarak falan bizim hakemlerden bir geri dönüş alabileceğini zannetmiyorum.
0: Öyle alıyor musun gerçekten bağırıp çağırarak baskı
1: ya almayarak? Ben ona hiç inanmıyorum biliyorsun. En son inandığım şeyler.
0: O zaman.
1: Ama yok yani böyle. İnsan böyle. İnsan doğası böyle şu an ülkede. Ben bunu kaç kere bizzat kendim tecrübelendim. Tecrübe ettim. O yüzden hiç tartışmam bile yani bu konunun öyle olduğunu.
0: Peki aynı hakemler mesela büyük takımlardan daha çok korkuyorlar değil mi Anadolu takımlarına kıyasla? Büyük takımların maçlarında sürekli hata oluyor yine. O baskıya rağmen hani tribün baskısı.
1: Ama biliyorsun hep bir sonraki karar almak. Bir sonraki kararı almak. Bir sonraki kararda etkilemek. Bir sonraki kararda da çok etkilendikleri açık Türk hakemlerinin. Zaten i̇şte, en önemli zaafımız o.
0: Ama o kaptanın baskısıyla mı? Kulüp başkanının baskısı.
1: Hepsi.
0: Kaptanınki bence sınırlı kalır.
1: Tabii sınırlı canım.
0: Onu demeye çalışıyor.
1: O baskı yaptığı anda.
0: Yani asıl şey o kaptan değil. Tabii ki. Başkanın bence yaptığı anda.
1: Tribünler, baskı, önceki maçlar, puan durumu, o anki an. 50 tane şey var işin içinde.

0: Hakemlerin de bence hakemden hakeme fark var abi. Kimi hakem dediğin gibi baskıda kırılır, ev sahibini kayırır. Kimisi de tam tersi. Hani ben kırılmamı göstermek için inadına senin aleyhine karar verebilir. Bence onu da süzmek lazım. Hakem Burçin Keskin bir ara biliyorsun bu konuları çok analiz ediyordu. Dinliyorsa selam olsun. Hakemden hakeme de değişiyor. Yani kimisine gerçekten dediğin gibi belki baskı yapmak lazım. Korkutmak lazım. Ama kimisinin de belki suyuna gitmek lazım. Herkesi de aynı kefeye koyamayız. Her insan aynı
1: Ben
0: değil.
1: demiyorum, yanlış anlamayın. Ben hakemlere baskı yapmak gerekiyor demiyorum.
0: Ya
1: Ama
0: diğerine göre daha çok iş yapar ama
1: dinleyicimizin söylediği doğru
0: izleyicimiz.
1: diyorum. O tespit doğru
0: Evet.
1: diyorum. Yani ona bir şey diyemem diyorum. Yani öyle bir
0: Ama ben de
1: itirazım
0: diyorum
1: yok yani.
0: ki her hakem aynı değil. Hani hakemden hakeme de belki ona da bir scouting yapman faydalı
1: Gerekebilir
0: olabilir.
1: diyorsun. Sabah bu konuyu konuşmuştuk ama galiba iki soru gelmiş. Bu konuyla alakalı olarak milli takımın kaç puan almasını bekliyorsunuz sorusu. Uluslar Ligi'ndeki fikstürden.
0: Ben 4 maç için 5 dedim. Geri kalan 2 maçı hesaplamadık ama 4 maç için 5 ortalama olarak onu söyledim.
1: 4 maçta 5 puan. Yani bir galibiyet,
0: 2 beraberlik, 1
1: iki
0: mağlubiyet.
1: beraberlik. Eyvah, şimdi de Bursa'ya gittiler. Bursa'da da cantık gösteriyorlar.
0: Yapma
1: Buna
0: ya.
1: kalp dayanmaz.
0: Abi de şeye gitmişler, Kayhan Çarşısı'na.
1: Buna kalp dayanmaz.
0: Asıl yeme gitmişler.
1: Evet.
0: Kayhan değil
1: Mert,
0: mi orası?
1: gidelim senle Bursa'ya, cantık yiyelim gelelim ya.
0: Valla Gizem çok seviyor. Cantık. Bir
1: Cantık sevilmez
0: yedirdik
1: mi ya?
0: burada. İşte Kayhan da. Orada bir yerde artık hangisinde bilmiyorum da.
1: Cantık
0: Çok güzeldi.
1: sevilmez mi?
0: Bir de banıyor ya.
1: Kapa kapa, bu yanlış, doğru değil şu an. Bize bunu izletmeyin.
0: Vay be.
1: Evet, 4 maçta 5 puan. Tabii bunu sabah şöyle konuştuk. İşte Montella için işler kötü giderse Montella ile yollar ayrılabilir. Ama Montella ile yolların ayrılmaması için minimum baraj ne olmalı? Konu buradan çıktı. Ondan sonra ben de Mert'e sordum. Mert de dedi ki hani 5 puan alırsa bu milli takım bu fikstürden, o zaman işler Montella için çok değişmez dedi. Tabii unutmayalım, yani fikstürümüz çok zor. İlk kez Uluslararası Ligi'nde oynayacağız. Fransa, 2 İtalya ve Belçika. 2 deplasman karşılaşması. Üst üste 2 deplasman olması da tabii biraz kötü. 2 iç sahayla başlıyorsun, o iyi. Ama sonra hani iç sahada istediklerini yapamazsan deplasmanlar kabusa dönüşebilir. Bu milli ara açıdan farklı bir test olacak. Yani 4 milli maç oynamak, milli takımın bu kadar fazla konuşulması, oyunculara binen yük, kulüp takımlarının durumu, o şu bu derken enteresan bir milli ara bizleri bekliyor. Ama ben de katılıyorum Mert. Yani 4 maçta 5 puan alırsak bence de milli
0: Kaleder.
1: takımda Kasım ayında da yine Montella'yı görürüz.
0: Abi iş çok kötü noktaya gidiyor. Bu kanalı değiştirmek lazım. Benim
1: Değiştir.
0: gözüm,
1: Senin gözün
0: ben
1: takıldı
0: dinlemiyorum
1: oraya.
0: seni şu anda.
1: Sen gittin
0: Cemil
1: sen.
0: Usta'ya gittiler şeyden sonra, cantıktan sonra. Süt helvası falan derken
1: Şov yaptılar.
0: şova döndü iş.
1: Evet, bir dinleyici de Okan Mersin'den ne yazık demiş, ülkede çoğu konu böyle. Bir yerde sıra beklersin. Saygı ve sessizlik içinde işini daha çabuk, ne demiş? Beklersen işin daha çabuk biter. Yanlış olmuştur
0: Ters
1: herhalde.
0: söylemeye
1: Ters
0: çalışmışlar
1: söylemiş.
0: bir
1: Biraz
0: anda.
1: bağırıp çağırsa işini daha çabuk yaparlar. Onu söylemiş. Dinleyicimiz bizi düşünmüş. Saatiniz 5 dakika geri diye mesaj atmış ama saatte bir sıkıntı yok. Oraya baktım.
0: Uygulama mı o kadar
1: Trollendik
0: geriden
1: galiba.
0: geliyor? Uygulama da 5 dakika geriden gelmez.
1: Kaptan deyince aklıma direkt Maldini geliyor. Benim için kaptan tanımıdır. Kadıköy'den Semih.
0: Benim Puyol.
1: Bir dinleyicimiz Puyol yazmış zaten. O tatiline sponsor geldi. Evet. Milli takımımız bu 4 maçta 5 puan çıkarsın. Mert Bey'in tatil masrafı benden.
0: Kim dinleyicimiz?
1: Siz Mert Elam'ın tatillerini nerede yaptığını farkında
0: Biz
1: mısınız?
0: yurt dışı çalışıyoruz.
1: Siz ocağınıza incir ağacı mı dikmek
0: Uçak
1: istiyorsunuz?
0: masrafı, euro,
1: Siz
0: işte
1: çoluğunuzu,
0: otel
1: çocuğunuzu,
0: masrafları.
1: eşinizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Siz geleceğinizi, emekli fonunuzu Mert'in bir tatiline mi ayıracaksınız Murat Bey?
0: Buradan bu arada şeye gidiyorum. Astoria'ya.
1: Vizen almaya.
0: Alp'in çıktı.
1: Evet.
0: Bakalım.
1: Alp daha ne derler, A diyemiyor. Şu an pasaportu ve vizesi var. Murat Bey, siz kimle, nasıl kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz.
0: Aynen.
1: Yani
0: tam onun üstüne dinleyicimiz yazdı. Pek hoş olmadı.
1: Aynen.
0: Çok o yakın yüzden, vadede.
1: Benim gönlüm razı olmaz. Hani Murat Bey'in bu mesajını sen okunmadı kabul et. Çünkü genelde böyle olduğu zaman milli takım 4 maçta 7 puan falan alıyor.
0: Ya o zaman ne yapacak mesela?
1: Anladın mı?
0: Puan. 7 puansa bir de
1: rahat rahat oluyor. Hani anladın mı? O açıdan söyledim. Ondan sonra sana senin tatilini karşılaması gerekecek ama gerek yok yani. Siz de emekliliğinizde biraz rahat edin.
0: Paranızı saklayın.
1: Paranızı saklayın. İhtiyacınız olacak.
0: Teşekkürler ama yani bu şey düşüncesi için.
1: Pep Guardiola boşta, Montella'yı derhal yollamak lazım demiş. Zaten Guardiola City'deki son bir yılında biraz sıkıntılar yaşamıştı. Adamı iyice delirtmek istiyorsak milli takım teknik direktörlüğüne getirebiliriz. Delirtiriz bence. Hani City'de falan böyle kendini tırmalıyordu, kaşıyordu, bir şeyler, bir hareketler yapıyordu ya. Burada delirir net.
0: Burada basın toplantılarından mesela gelen sorulara da ilgilenir.
1: Tabii basını takip ederse, yorumları dinlerse, YouTube yorumlarını falan dinlerse sıyırır.
0: Şu an çok isim vermek istiyorum da vermeyeceğim.
1: Bak yani. Sıyırır.
0: Böyle bir senaryo canlandı ki ama yapmayayım şimdi, benim şeyime yakışmaz da. Böyle bir isim geldi aklıma, bir soru şeyi geldi. Bilmiyorum.
1: Kalıbı geldi.
0: Sen de belki tahmin etmişsin.
1: Ben tahmin ettim.
0: Mesela o sahneyi çok merak ediyorum olursa. Bu arada şu an Montella'yı göndermek için uygun zaman değil. Guardiola istiyorsak bu sezonun bitimiyle birlikte Montella'yı kovmamız lazım. Çünkü şu an kovarsan birini getirsin, büyük ihtimal uzun soluklu getirsin. Olmaz. Bir sezon bekle, çünkü Guardiola bu sezon takım çalıştırmayacak. Adam İtalya'ya reddetti. O yüzden Montella'ya biraz daha sabır. Bir sonraki sezon başlangıcında gönderip Guardiola boştaysa ona gidebilir.
1: Bir dinleyicimiz 2 hafta sonra Almanya'ya taşınıyormuş.
0: Doktor mu?
1: Bad Ems diye bir yer, bilmiyorum, ben hiç duymamıştım. Mert isterse onu misafir edebilirim ne zaman isterse. Çok teşekkür ederiz.
0: Ne
1: çok
0: zaman dedin? 2 hafta sonra.
1: 2 hafta sonra. Tam da Mert 2 hafta sonra Almanya'ya gidiyor.
0: Valla Ekim'de bir planımız var biliyorsun sen.
1: Aynen. Batuhan abi, size takım elbise gelecekti. Ne oldu o iş demiş. Biz takım elbiseyi nereden kazanmıştık? Gene biri böyle iddialı bir şey söylemişti.
0: Kenci abiye mi gelmişti? Kime gelmişti? Ne zamandı bu?
1: Benim bilmiyorum ki. Gitti. Bir şey gene bir dinleyici iddia etmişti. Hatırlayamadım şimdi.
0: Dinleyici de hatırlatır. Biz hatırlayamadığımızda onları hatırlatıyor. Benim aklımdan gitti, öyle takım elbise falan kalmadı.
1: Genco'yla galiba bendim. Cuma günü bir yayın olabilir.
0: Sen ben de Genco galiba. Abi gibi aklımda kalmış. Ben de hatırlamam kendi üzerinde bir şey.
1: Bilmiyorum, eğer şimdi Batuhan Ergüven hatırlıyorsa bize söyler. Ben de okurum.
0: Sizinkinize gelecek, bana gelmeyecek miydi mesela?
1: Yok, orada işte gene bir dinleyici böyle atladı. Hani öyle olursa biz dedi takım elbiseleriniz benden falan tarzı bir şey söyledi. Biz de onu okuduk.
0: Ya, takım elbise yine iyi, tatil falan diyen çıkıyor. Yani takım elbise.
1: Ama ortada takım elbise de yok.
0: Yok tabii.
1: Takım elbise de yok.
0: O hat iptal bile olmuş olabilir, o mesaj gönderen hat.
1: Bir araştırsın demiş Mert. Bad Ems diye mi okunuyor artık, nasıl okunuyorsa kesin çok sever demiş.
0: Bad Ems mi? Nasıl? O kadar
1: BAD, Bursa, Adana, Denizli. Arada bir boşluk var. Ersin, Manisa, Samsun. Ersin mi dedim ben? Ersin, iyi söyleyip Ersin'le alaka ya.
0: Ersin, Bad Ems.
1: Burayı çok severmişsin. Öyle diyor.
0: Valla benim gitmeyi planladığım yer de çok güzel. Burası da güzel.
1: Ha, Salo olayı. Tamam. Tamam. Hatırladım. Tamam. Salo olayı ciddiye binmişti. Ondan sonra ama daha akşam çıkmıştı haberler. Biz Genco öyle cuma günü dedik ki yani bu iş ciddi. Bu işi konuşmaya değer. Salah Trabzon'a gelebilir gibi gözüküyor demiştik.
0: Evet.
1: Bunun üzerine konuşmuştuk bayağı bir Genco'yla. Yaklaşık bir 40 dakika falan o programda Salah'a ayırdık. Dinleyici de herhalde dedi ki delirdi bunlar herhalde. Ne Salah, hani gelme ihtimali yok. Salah Trabzon'a gelsin. İkiniz de takım elbise dedi.
0: Nerede şimdi o dinleyici? Siz peşinim.
1: O dinleyici şu an Lig Radyo'daymış.
0: Bırakmış bizi.
1: Lig Radyo'daymış. Lig Radyo'ya transferi gerçekleşmiş o dinleyicinin. Şimdi oradaki arkadaşlara diyor. Salah 20 gol atsın, ikinize takım elbise tarzı.

0: Bu kez iddialarını orada sürdürmüş o dinleyici.
1: Uslanmamış artık.
0: Evet. Yani. Mert Elam seneye bir de Amerika yapar demiş bir dinleyici.
1: Seneye Amerika bilmiyorum. Daha kıta değiştirmedim, böyle çok uzun şeyler, yolculuklar yapmadım. Ama neden olmasın?
0: Neden olmasın?
1: Her şey olabilir.
0: Milli takım 5 puan alsın bu gruptan, bir aylık kedi maması demiş.
1: Oo, bu
0: Şimdi
1: tam senin şeyin.
0: ben ne yazık ki diğer dinleyiciyin ekran görüntüsünü almadım ama bunu alırım. Çünkü beni
1: Numarası falan gözüküyor mu?
0: gözüküyor. Hassas yerden vurdu. Kedi maması dedi. İnşallah milli takım 5 puan alır. Bundan sonra tek hedefim milli takımın 5 puan alması.
1: Bu arada şimdi bir daha ne yazdığını okur musun tekrar?
0: Milli takım 5 puan alsın, bir aylık kedi maması benden diyor.
1: Tamam. Mesela şu olmasın, kelime oyunu. 6 puan aldı, almıyorum gibi şey olmasın.
0: Yok canım, onu
1: Hani
0: niye
1: en
0: yapsın?
1: az 5 puan alsın.
0: Tabii, onu niye yapsın dedim. Böyle bir
1: Olur
0: şey yapmaz.
1: almamak
0: Yok
1: için.
0: yok. Böyle bir şey yapmaz.
1: Ben biliyorsun bu tarz konularda işimi garantiye alma
0: Yok, öyle bir
1: tarafındayım.
0: şey yapmaz.
1: Tamam.
0: Ama tabii Turgut Bey şeyi bilmiyor. Mesela biz kaç 15 ya çok değil, en fazla 3 paket alır. 3 büyük paket alır.
1: Burada bir kediye bakılmıyor. 15
0: Tabii
1: kediye bakılıyor
0: çok
1: her gün.
0: çok kedi var. Ama güzel, sevdim bu. Teşekkür ediyorum kendisine bu şey için. Ne derler, bu çıkış için. Bir aylık kedi maması. Zannetmesin ki ben peşini bırakırım bunun.
1: Bence şu an telefonla anımsatıcıya son milli maçın ertesi günde bir hatırlatma kur.
0: Hatırlatma koyayım. Çok güzel söyledin bunu da.
1: Çünkü unuturuz.
0: Turgut Bey'in yakasına yapışalım. Mamalar
1: Aynen.
0: nerede?
1: Bence yapışalım. Güzel olur.
0: Ay,
1: Eğer 5 puan aldıysak yani.
0: güzel güzel. Şu an hani Uluslar Ligi benim için anlam kazandı. Öyle söyleyeyim. Uluslar Ligi maçlarını artık daha heyecanlı bir şekilde takip edeceğim. Çok ilgimi çekmiyordu. İzleyecektim gene ama hani böyle bir hedefsiz bir şekilde izleyecektim. O yüzden de
1: Bu şey gibi, bahis yapmak gibi oldu. Bahis
0: evet,
1: yapıp
0: aynen.
1: izlemek
0: Bahis yapıp
1: gibi.
0: beklemek gibi oldu bu. Turgut Bey'e teşekkür ediyoruz. 5 puan kimlere yazdınız diye sormuş dinleyicimiz.
1: Ben
0: Mert Sabah galiba iç sahalardan bir tanesine bir 3 puan yazdı.
1: İtalya'ya 3, Belçika ve diğer İtalya maçına da birer puan yazıp Fransa'ya 0 yazmıştım.
0: Evet. Böyle bir dağılım olmuş. Bakalım.
1: Aynen.
0: Olabilir, olmayabilir. Olursa kediler için iyi olur. Olmazsa da artık canımız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Evet, bugünlük de artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Programın sonunda Tolga'yı bir kez daha hatırlayalım. Bandırma Spor'un oyuncusu Tolga Kalender. Ne yazık ki çok genç bir yaşta, 25 yaşında hayatını kaybetti. Program başında size bahsetmiştik. Program sonunda da bahsedelim bir kez daha. Allah'tan rahmet dileyelim Tolga'ya. Yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hem Radyo Spor olarak hem Saran Holding olarak. Teşekkür ediyoruz. Bugün birçok mesaj geldi. Farklı konuları konuştuk, değerlendirdik. Mert, ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de.
0: Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki sizlerin görüşleri her zaman önemli. Sizlerden de WhatsApp hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Ercan abi, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
4: Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa.

0: sorabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Ercan abi, yavaş yavaş milli heyecanı yaşayacağız ama daha var diye biraz kulüplerden girelim istiyorum.
1: Ben aynı kanaatteyim. Evet,
0: cuma günü yoğun bir var. Milli takım gündemi yaparız.
1: Fransa ile ilgili bir haber verebilirim. Mbappe bir soğuk algınlığı yaşıyor. Dünkü antrenmana çıkmadı. İşte son durumu hakkında bir bakacaklar. Ama büyük ihtimal gelecek Türkiye'ye.
0: Evet, soğuk algınlığı yani kısa sürede geçebilir ama günümüzün soğuk algınlıkları da uzun sürüyor Ercan abi. Yani Covid döneminden sonra iyileşme süreleri uzadı bayağı.
1: Evet.
0: Yani eskiden 3 tane kötü günün olurdu. 3 gün sonra yavaş yavaş iyileşirdin de şimdi 1 hafta 2 hafta iyileşemiyor insanlar.
1: Kafadan bir 10 gün geçiyor.
0: Evet, yani iyileşme sürelerimiz de bir hayli uzadı. Mbappe'yi de takip edeceğiz tabii ki. Ama yani Mbappe olmasa da olağanüstü bir kadrosu var. Fransa'da.
1: Olmaz mı?
0: Olağanüstü bir kadrosu var.
1: Yani dünyanın en iyi kadroları içinde, kupayı alamasa bile şu anda mali anlamda baktığımızda bir numara.
0: Kesinlikle yani. 3 tane rahat üst düzey 11 çıkıyor kadroya baktığımızda tabii, Fransa'ya. Tabii. Yani Mbappe tabii ki bir dünya yıldızı. Ballon d'Or adayı sözümüz yok ama o olmasa bile Fransa çok güçlü.
1: Bence de güçlü.
0: Yani olağanüstü güçlü bir takım. Yani çok fazla ah ne yapacağım ben demez Zidane yani. Mbappe olmasa da.
1: Aynı kanaatteyim. %100.
0: Hazır Mbappe demişken bir Olise açıklaması geldi Mbappe'den, gördün mü bilmiyorum. Diyor ki Olise'nin transfer söylentileri var. İşte Real Madrid'e gelir mi gelmez mi, ki Bayern'in asla gözden çıkarabileceği bir isim değil zaten. Diyor ki spekülasyonları duydum. Bu tür durumları çok iyi biliyorum. Paris Saint Germain'de oynarken hakkımda sayısız söylenti çıkıyordu. Bir futbolcuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmenin saygısızlık olacağını düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Bu Bayern'e de haksızlık olur. Üstelik Bayern, Olise'nin çok şey başarabileceği büyük bir kulüp. Ama bir şey açık, dünyadaki her kulüp Olise'yi ister, o sıra dışı bir oyuncu diyor.
1: Gayet güzel bir açıklama. Evet. Senin de belirttiğin gibi. Dünyada artık transfer isteği, oyuncuların görüşleri, bunlar hep ön plana çıkmaya başladı. Ve dünyanın sayılı kulüpleri de, işte İspanya'da olsun, İngiltere'den olsun, hep konuşuluyor. Bir oyuncu çok parladığı zaman, hı hı, akıllara gelen marka kulüpler var. İşte Real Madrid'i var.
0: Bayern'i var.
1: Bayern'i var. Barcelona'sı var. Bunlar marka kulüpler. Hı hı. O marka kulüplerin hemen adı anılmaya başlıyor. Ya Premier Lig'den Liverpool, bazı oyuncular bile, yani Liverpool desen, Liverpool'da oynayan bir oyuncu bile şunu söyleyebiliyor ya, benim hayalim işte Real Madrid'de oynamak.
0: Coutinho örneği var, gitme dedi Jürgen Klopp Barcelona'ya.
1: Ama gitti.
0: Gitti. Liverpool'dan gitti bir de, gitme dedi.
1: Evet.
0: Yapamazsın dedi, yapamadı.
1: Teknik direktörlerin görüşlerini dinlemek gerekiyor. Jürgen Klopp'un konusunu açtığın için ben de bir haber okudum. Jürgen Klopp Alman milli takımındaki o disiplin yönetmeliğini açıklamış. Maç günü bütün cep telefonları toplanıyor.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra aile ile ilgili kampa girildikten sonra üst düzey bir problem olmadığı
0: takdirde
1: aile fertlerinin hiçbiri kampa gelip ziyarette bulunamıyor.
0: Bu maç günü yakını, böyle yoksa
1: yok, kamp başladı. Ha, aileyle ilgili çok üst düzey bir problem çıkmadığı takdirde.
0: Sağlık, Allah korusun.
1: Allah korusun diyelim. Hiç kimse kampa gelemiyor.
0: Güzel.
1: Ondan sonra kampa gelmeden önce işte saç taşıma olacaksınız. Kaşlarla ilgili bir şey mi olacak, problem mi olacak, ya da saçlarını mı boyatacaksın? Kampa gelmeden önce onları yapıyorsun. Kampa hiçbir şekilde dışarıdan kuaför giremiyor.
0: Kuaför giremiyor.
1: Ya kamp başladığı anda olayları unutuyorsun.
0: Kişisel arkadaş giremiyor.
1: Kesinlikle.
0: Benim okey arkadaşım, tavla arkadaşım geldi.
1: Ya benim amcamın oğlu mi? Ya da işte babam geldi bir konuşayım. Öyle bir şey yok.
0: Bu kirvem geldi, yok.
1: Yok. Bu yasaklarla ilgili olarak bir disiplin yönetmeliği yayınlanmış. Ya yani Alman milli takımının kampı tamamıyla oyunculara ve teknik ekibe ait. Bu yüzden de benim hoşuma gitti. Bunu da değerli dinleyicilerle bir paylaşayım dedim.
0: Bizde var mı böyle bir şey?
1: Bilmiyorum.
0: Ben duymadım. açıkçası. İlgimi de çekti. Yok. Evet, duymadım.
1: Bu ha, biz kuaför götürmüyor muyuz? Haber olurdu. Başka seyahatlerde.
0: Haber olurdu bu.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii götürüyoruz. Dışarıdan.
1: Öyle haberler vardı bir ara. Kuaför var. İşte oyuncular maçtan önce saçını kestirecekse, düzeltecekse. Ama Almanya'da öyle bir açıklamayla yok öyle. Maçtan önce kuaför, şu, bu. Yani saçları bir tarattırayım. Hmm. Ya da bir maç öncesi bir şöyle güzel bir öyle bir şey yok artık.
0: Yani önceden tıraşını ol yani.
1: Önceden tıraşını ol, kampa gel. Hmm. Yani o da gayet normal bence.
0: Normal.
1: Ne olacak? 21 günde saçların uzayacak hali yok.
0: Yok yok, 21 bir şey olmaz. 21 günde.
1: Ha, gelmeden önce yap ne yapacaksan. Hmm. Ondan sonrası sadece diyor ben teknik kadro ve futbolla ilgili oyuncuların değerlendirmesi. Bir de maç günü de, yani maç günü derken işte maçtan gece 12'den itibaren cep telefonu olayı bitiyor.
0: Topluyor mu acaba?
1: Tabii tabii topluyor. Oo, bitti.
0: Nefis.
1: Olay bitti.
0: Şimdi Mbappe'nin açıklamaları Bild gazetesine bu arada. Mbappe'nin bu Olise ile ilgili açıklamalarını sorduk. Bizdeki gibi ona da şunu sormuşlar çünkü. Olise'nin Real Madrid'e gitmesi için hiç telefon ettin mi, konuştun mu diye. Alman gazetesi bunu soruyor. Diyor ki yani bu haksızlık olurdu diyor. Hem Olise'ye haksızlık olur hem Bayern Münih'e haksızlık olurdu diyor. İşte o az önce söylediğim cevabı veriyor. Rudiger'i soruyorlar. Sahada zaman zaman aşırı davranışları nedeniyle Almanya'da eleştirilen bir isim Rudiger.
1: Evet.
0: Diyor ki onu da sahadaki haliyle değerlendirmeyin diyor. O farklı bir oyuncu. Birçok taraftar onun biraz çılgın olduğunu düşünüyor ama onun oyun tarzı bu. Antonio insanları yalnızca sahadaki davranışlarına göre değerlendirmemek gerektiğinin en iyi örneği. Elbette sahada müdahaleleri ve tavırları çılgın biri. Ama soyunma odasında bambaşka nazik ve düşünceli bir insan. Evet. Çocukluk idolü Cristiano Ronaldo'yu soruyorlar. 41 yaşında hala milli takımda oynuyor diyorlar Mbappe'ye. Kendisinin o kariyerini o yaşa kadar sürdürüp sürdüremeyeceğini soruyorlar. Ona da diyor ki dürüst olalım. Oynadığım ülkeyi düşününce Fransa 41 yaşıma kadar oynamama asla izin vermez diyor. Çok iyi oyuncularımız var demiş.
1: Zor. Hmm. İşte Kante nasıl 35 yaşında alınmıyorsa artık. Evet. O iş zor. Şöyle bir gerçek daha var. Klopp'la ilgili o maddelerden biri de hiç kimse kendi başına yemek yemeyecek. Yani benim karnım acıktı. Gece saat 1.
0: Keyfe keder yemek.
1: Keyfe. Arkadaşlar ya şöyle bizim aşçı da mutfaktaymış diyelim.
0: Şöyle bize bir hamburger patlatsın.
1: Ya da bir sucuk yumurta şöyle bir canımız çekti. Ha. Ekmeği bana değil ha. mi? Yalla şöyle bir ayran. Ha?
0: Güzel. O yok.
1: O da bitmiş. O da yani bitmiş. Günlük yemek saatleri belli. Takımına göre yemek yiyecek. Hı-hı. Hani oturunca karnı acıkır ya gece. Hı-hı. O işi bitirmiş.
0: Zaten sert kurallarla başladı deniyor Alman gazetesinde evet. de. Yemekler hep birlikte yenecek. İşte telefonlara sınırlama, saç kesimi yok, aile ve eş ziyaretleri yok. Burada hedef olarak da takım ruhunu güçlendirmek diyor Jürgen Klopp.
1: Başka türlü
0: temel amaç bu diyor.
1: Başka türlü güçlenmez. Zaten günümüz teknolojisinde birçok oyuncu işte ne oluyor? Oyun kutuları var değil mi?
0: Hı hı. Oyun kutuları, oyun. Televizyona bağlıyorsun, oynuyor.
1: Televizyona bağlıyorlar. Zaten o takım ruhu falan olmuyor ki. Bir kişi ya tek başına oynuyor ya da işte daha önce oynadığı arkadaşıyla geliyorlar, oynuyorlar.
0: Bir de onun başına oturanlar.
1: Bir de onun başına tabii oturanlar da
0: var. Saatlerce uyumuyor.
1: Evet. Değil mi? Öyle bir gerçek var. Bunu en aza indirgemek istiyor. Ya ertesi gün İngiltere'yle maçın var mesela. Sen bir gün önce işte bir sürü oyun var, oyun oynuyorsun. Şu o maçın havasına gelebilir misin?
0: Zor. Bir de fazla ekran uyku bozukluğuna da neden oluyor Ercan abi.
1: Evet, mavi ekran denilen.
0: Evet, fazla ekran da iyi bir şey değil. Çocukları da uzak tutmak lazım özellikle.
1: Bu yetişkinler için de geçerli.
0: Tabii bizim için de geçerli.
1: Herkes için geçerli.
0: Ya bizde de alışkanlık oldu artık o ekranlar. Canımız sıkılıyor, kaydır dur. Yani bir şey elde ediyor muyuz? Yok, hiçbir şey yok.
1: Bomboş bakıyorsun.
0: Bomboş bakıyorsun yani. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Ercan abi acıkmış mı?

0: yok diye biliyorum
1: Biz yine
0: yayında.
1: arkadaşlara iletelim, onlar
0: Evet,
1: bakarlar.
0: arkadaşlarımıza ilettik. Bu problemi nerede yok acaba? Onu da bilemedim. En azından bu mesajı da ciddiye aldığımızı söyleyelim. Tabii milli takımımızı Cuma günü enine boyuna konuşacağız. Fransa zor bir rakip. İlk kez bu denli uzun bir ara. Yani lig arası.
1: Kasım'da da var bu.
0: Kasım'da da var. Bu peki takımların performansına yansır mı Ercan abi? Olumlu olumsuz.
1: Çok merak ediyorum.
0: Çünkü ciddi aralar bunlar.
1: Ciddi aralar, devre arası gibi 21 günlük bir ara. Birçok
0: 3
1: oyuncu
0: hafta.
1: zaten ayrılmış durumda. Ya şimdi
0: Tatile gitmiş mesela.
1: Ederson affını rica etti.
0: Affını istedi.
1: Neden biliyor musun? Baktım ben. Brezilya, Hindistan ve Avustralya ile maç yapacak. Ya bunu Brezilya'da yapabilirsin de. Şimdi Avustralya'ya git, oradan Hindistan'la oyna derken diyelim. O kadar seyahatin bir de dönüşü var. Ne kazandırıyor dönüş ya da gidiş? Çünkü Brezilya
0: Yorgunluk.
1: böyle maçları niye alıyor? Bunu biliyoruz hep beraber. Büyük gelir elde ediyorlar.
0: Tabii.
1: O gelirden dolayı da o ülkenin federasyonu kâhanesine bu mali bedeli yazmak için böyle enteresan yerlere gidiyorlar.
0: Ben
1: Turna
0: olsam
1: gibi oluyor.
0: gider miyim?
1: Tiyatro
0: Ben
1: turnası
0: de gitmem.
1: gibi. Ben de oyuncu olsam derim ki ya şimdi ben Hindistan'a gideceğim. Hani Avustralya, Hindistan, oradan geleceğim, uçağa bineceğim, tekrar Türkiye'ye döneceğim.
0: Bir de takım Brezilya'da toplanıyorsa ki öyledir. Buradan Brezilya'ya git,
1: Özel
0: Brezilya'dan
1: uçak tabii.
0: Hindistan'a git. Oradan Avustralya'ya geç, oradan tekrar
1: Brezilya'ya dön.
0: Brezilya'ya dön, oradan
1: Oradan
0: Türkiye'ye gel.
1: tekrar bin Türkiye'ye gel.
0: Yani bir aya kadar gitmiş kadar olursun yani.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Ay'a git gel. Onun hesabını
0: Aya
1: yapmışlar yani.
0: evet, aya git gel olmuş olursun.
1: Bu yüzden tekrar o konuya dönelim. Ya şimdi düşünüyorum 21 gün uzaksın. Milli takımlarla tamam berabersin. Takım havasından uzaklaşıyorsun. Pek olumlu etkileyeceği kanaatinde değilim Mehmet ben.
0: Yani evet.
1: Ya insanlar çok zevkli zannediyorlar. Havaalanına git. Zaten oyuncular büyük bir çaba göstermiyor havaalanında. Özel uçağa biniyorlar. Geliyorlar. Tamam.
0: Vizelerde bizim kadar zaman
1: Vize,
0: kaybetmezler.
1: abi ne vizeyle uğraşmıyorlar zaten. Yani pasaport kontrol de çoğu yerde
0: Kontrolden
1: yok.
0: diyorum, evet. Aha.
1: Fakat buna rağmen nerede kalıyorsun? Otelde.
0: Kampta kalıyoruz.
1: Otelde kalıyorsun. Tamam otelde kaldın. Otelde yemek yedin ettin. Çıktın. Bu seyahati biz bireysel anlamda yapsak, ben Avustralya'ya gittim. Merak ediyorum, hiç görmedim. Ya da hadi dediler bedava bir de Hindistan'a gidelim. Ya bedava olsa bile Hindistan'ı düşünebilirim.
0: Ben Taj Mahal'e gittim. Güzel.
1: Güzel mi?
0: Güzel.
1: Mesela Hindistan'a da gittin. Döndün. Bir kişi için tamam. Çok güzel bir şey. Bir sene içinde yalnız 30 tane yere gittiğini düşünsene.
0: Sıkar. Ve yorar.
1: Ya hafta sonu genelde 15 günde bir ya da bazen 2 hafta arka arkaya deplasmana gidiyorsun. 2 günün otelde geçiyor. Evdeki insanlarından daha çok, ailenden daha çok, arkadaşların, hocanla berabersin. Para kazanıyorsun, bu çok güzel bir şey. Ama bu nereye kadar gider? Ben bunun insanları canını sıktığına eminim. Bu işlerle uğraşanların. Ya bir yere kadar bu.
0: Bir noktadan sonra tabii ki o yorgunluk, yani o, bir de
1: Ya hep aynı değil mi?
0: kamptaysan,
1: Hep aynı şey değil mi?
0: tabii, bir de kamptaysan, Avustralya'ya gitmişsin, Hindistan'a gitmişsin ya da Norveç'e gitmişsin, fark etmiyor. Otelden çıkmıyorsun ki. Otel, saha, uçak, ev. Bu kadar.
1: Bir otelin önünde
0: Ha, belki
1: işte
0: bir
1: yeşillik
0: çıkarsın.
1: varsa çıkarsın işte biraz yemekten
0: Ha,
1: sonra
0: bir
1: bir
0: tur
1: dolu
0: atarsın en fazla.
1: antrenman dışında.
0: Aynen.
1: Onun dışında ne
0: Bir
1: yapacaksın?
0: şey yapmıyorsun. Ya yani çok fazla hani oraya gittim diyebileceğim bir ortam olmuyor kamplarda.
1: Hadi arkadaşlar hep beraber gidelim bir pizza yiyelim diye kampta öyle bir şey yok ki.
0: Yok.
1: Bir de her şeyin belli. Kalorin hesaplanmış. Şunu yiyeceğim, bunu hafif bir sakatlığın varsa bir de tedavi oluyorsun. Bence biraz sıkıcı bir ortam değil mi?
0: Yani evet, kamp ortamı çok oyuncuların da sevdiği bir ortam değil. Bunu bizzat biliyorum.
1: Ben de biliyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birliklerimiz devam ediyor. Bu aranın uzunluğundan bahsettik. Tabii sakatlık problemi olan oyuncular için bu aralar

0: Bir yara bandı olabilir Ercan abi.
1: İyileşme olabilir süreci, yani tam iyileşme süreci, evet, ona göre
0: Vlahovic'in durumu gibi.
1: Tabi tabi. İşte, Trossard, Vlahovic,
0: Osimhen,
1: Asensio
0: gibi
1: onlar için çok iyi olabilir.
0: Hı-hı.
1: Fakat onun dışında taktiksel ya da fizik kondisyon anlamında bir gelişme değil, yani yorgunluk olacak oynayanlar için. Bir kere oynayanlar için yorgunluk olacak.
0: Oynamayanlar için peki nasıl bir antrenman programı yapılacak acaba, onu da merak ediyorum. Tabii profesyoneller bunu ayarlar ama kas kaybı olmasın, yeniden
1: yok,
0: form tutsun.
1: Yok canım, o klasik antrenman yapılıyor.
0: Hı-hı, yeniden form tutsun bu oyuncular, hani maç antrenmanı.
1: Ya en azından formlarını devam ettirsin.
0: Formlarını de, aynen öyle. Bakalım. Yani oralar kime iyi gelecek, kime kötü gelecek, ancak
1: bir de gelişte şu var.
0: Dönüşte görebileceğiz.
1: Dönüşte şu var. Döndüler, lig oynadılar. Daha ne olduğunu anlamadan seyahatse hemen Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa oynayacaklar.
0: Hı hı.
1: Dönecekler, lig oynayacaklar, tekrar Avrupa oynayacaklar.
0: Tabii.
1: Şimdi bu 21 günlük sürede sıkışacak. Milli takımlarına seçilmeyenler 4 maç oynamayacak. 4 maç oynuyor milli takımlar.
0: Hı hı.
1: O döndüğünün haftasında da üstüne bir anda 2 maç dönüyor, 6 maç. Bir oyuncunun 6 maçta aynı performansı göstermesi zaten mümkün değil. Mümkün değil. Bak son maçta şöyle söyleyeyim, Olaitan mesela sahada kayıptı. Marsilya maçının yıldızlarından biri değil mi?
0: Evet, en iyilerinden biri, belki de en iyisi.
1: Ama neden mümkün değil? Yıpranıyorsun Mehmet. Ya bunu kabul edelim.
0: O yıpratıcılık oluyor. Özellikle gidenler çok yıpranıyorlar. Burada kalanlar için de farklı bir antrenman programı tabii ki yapılıyor.
1: Önce bir izin yapar burada kalanlar.
0: Tabii tabii, şu anda çoğu izinli.
1: Yani 5 günlük, 4 günlük izinler gayet normal bence.
0: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Brezilya ile Avustralya arasındaki saat farkı seçilen bölgelere göre, eyalet, şehre göre diyor, 11 ila 15 saat arasında değişir.
1: Tabii jetteki de kastediyor değerli dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Bütün vücut, sistem falan hepsi şaşırıyor.
0: Büyük takımlara yaramıyor demiş bir başka dinleyicimiz, milli takım dönüşleri. Çok oyuncu gidiyor.
1: Tabii ne kadar çok oyuncu milli takımdaysa dönüşteki maçlar gerçekten zor olur. Bu sadece bizim Türkiye'deki takımlar için değil.
0: Herkes için geçerli.
1: Kadrosunda milli takıma seçilmeyip kadro zenginliği olan takımlar da var. Bazıları seçilmiyor mesela. Ama onlar Türkiye'de, bizim ligimizde çok az. Bunu kabul edelim.
0: Dinleyicilerimiz acıkmış.
1: Öyle mi?
0: İki saat kadar İzmir'de yayın yoktu diyor dinleyicimiz. Hmm. Teşekkür ederiz bilgilendirme için de.
1: Ya dinleyiciler bu saatte acıkmamalılar. Acıktılarsa da yapacak şey çok acıkma halinde. Bir kişi
0: bir kahveyle bastırabiliyorlar. Ben mi öyle yapıyorum bu saatlerde?
1: Kahvenin dışında hadi çok acıktım diyelim. Arkadaşında bir simit alırsın. Güzel dışarıda simitten yarıya bölersin simidi. Bir tane de çay işte. Ha. Bu ne diyorlar ona?
0: Bir de üçgen peynir.
1: Kuşluk mu?
0: Ha, kuşluk.
1: Kuşluk, evet.
0: Aynen.
1: Veya onun sözlük anlamı o.
0: Hı-hı.
1: Giderse o gider. Başka bir şey gitmez. Ya ben olsam öyle yaparım.
0: Öyle olabilir. Geçen sene diyor çok zorlanmıştık diyor Milli Maçlar Dünya Kupası dinleyicimiz. Şimdiki rakiplerimiz çok kuvvetli. Onlara karşı ne yapacağız? Yani Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz Avustralya, Paraguay zayıf takımlardı. Onlara karşı bile bir şey yapamadık. Bunlara ne yapacağız diyor.
1: Ya işte biz böyle zor takımlara karşı bazen iyi oynuyoruz. Çok iyi oynayacağımızı zannettiğimiz maçlarda da şok sonuçlar alabiliyoruz. Örneğin İspanya maçı. Bir anda ne olduğunu anlamadan 6 tane yedik.
0: Daha çok da olabilirdi o maç.
1: Şimdi aynı stildeki takım Fransa. İspanya ile beraber. Teknik kapasitesi yüksek. Gol yollarında etkili. Dinamik. Sahada bütün enerjisini çok olumlu kullanabilen bir milli takım ve yıldızlar topluluğu. Aynı stil. Ben de merak ediyorum maçı.
0: Şimdi tabii iki İspanya maçı oynadık. İspanya'daki maç bizim için güzeldi. 2-2'lik beraberlik vardı. Bu arada açık oynayalım dedik. Tarumar olduk. Şimdi bir şeyler yapacak Montella. Bilmiyorum ne yapacak ama kafa kafaya oynamaya çalışmamak lazım. Fransa'yla bence.
1: Futbolda o çok zor. Kafa kafaya oynamayı kafaya takarsan, ben kendi oyunumu oynayacağım dersen bazı maçlarda ortaya hazin bir tablo çıkıyor. Skorboard'a bir bakıyorsun 5 olmuş 6 olmuş.
0: İşte gitgelli oyunda bizi üzerler diye düşünüyorum, benim düşüncem.
1: Zaten üzen bir takım.
0: Zaten üzen, evet.
1: Oyun mu dediğin gibi gitgele dönerse ben de sana hücum yapacağım. Gel sen de bana hücum yap dersen, dediğim gibi bir bakmışsın 5 olmuş.
0: Olabilir. Yani bazı takımlara karşı biraz daha tutucu oynamak lazım. Muhafazakar oyun içinde. Galatasaray'da Barcelona'ya oynayacak. Ben git gel oyununu oynayayım derse orada da sıkıntı olabilir. O başka bir konu. Değiniriz ona da. Yani bu tarz takımlar çok çabuk gol atan takımlar. Çok rahat kaleye giden takımlar. Onu demek istiyorum.
1: Uğraştırırlar ve üzerler.
0: Üzerler. Şimdi Zinedine Zidane'ın taktik anlayışı değişecek deniyor Ercan abi. Fransa'da mesela Döşam döneminde 4-2-3-1 vardı. Zidane diyor ki ben 4-3-3 oynayacağım diyor. Kylian Mbappe sol kanada, Dembele ise sahte 9 rolüne geçecekmiş.
1: Ya şimdi 4-3-3 tam karşılığı, o taktiklere meraklı olanlar tabii ki bakabilirler, bir Hollanda buluşu ve sistemi. Total futbol olarak adlandırılır. Sistemin özü şu: takım halinde savunma, takım halinde hücum. Tabii estetik kabiliyeti yüksek takımların 4-3-3'ü oynaması seyredilme zevki açısından çok yüksektir. Bunu kabul edebiliriz. Ki Fransa'da zaten bu yeteneğe sahip çok oyuncu var.
0: Şimdi yeni sistem şöyle: Mbappe genelde son dönemde Deschamps'la ve Real Madrid'li sistemde Mbappe en önde görünüyordu. Çünkü Vinicius'un olduğu kanada hem Vinicius hem Mbappe olmayacağı için Mbappe en öndeydi Real Madrid'de. Fransa milli takımında da Deschamps onu en önde kullanıyordu. Ama şimdi Zinedine Zidane'ın yeni sistemi şu: sağda Olise, solda Mbappe, sahte 9 Dembele. Yani PSG'de olduğu gibi Dembele'yi kullanacak.
1: Paris Saint Germain'de olduğu gibi.
0: Evet, evet, sağda Olise, solda da Mbappe. Ki ilk parladığı sistem Mbappe'nin çok etkili olduğu bir yer. Tam 4-3-3'lük bir takım zaten yani. Her şey oynar zaten. Fransa çok geniş bir kadro.
1: Ya şimdi Mbappe kanatta o imkanı buldu diyelim. Boşluk imkanı, değil mi?
0: Evet.
1: Mbappe tutamaz. Mümkün değil.
0: Tutamazsın.
1: O kanat zaten onun uzmanlık alanı.
0: Aynen.
1: Belki Real Madrid'de, hadi Vinicius oynuyor şu anda, şunu hayal ediyor olabilir Real Madrid taraftarları: Vinicius'un yerine Mbappe solda daha iyi olabilir diye.
0: Bence olur.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Ben de aynı kanaatteyim. Evet.
1: Karşısındaki sağ kanat savunmayı perişan eder.
0: Şimdi bizde de orada Mert Müldür oynayacak. Zeki Çelik oynayacak büyük ihtimalle, değil mi? Mert sakat.
1: Mert artık 2 ay yok. Evet. Geçmiş olsun tekrar.
0: Şimdi Zeki'yi de üzer.
1: Bu tarz takımlara karşı savunma sanatını geliştirmek gerekiyor. Tek oyuncuyu baş başa bırakamazsın Mbappe'ye karşı.
0: Tabii.
1: Bu ikili kapatma, bazen o ikili kapatmanın arkasına destek, fakat o anda boşta kalacak olan oyuncuları da yine kontrol etmek gibi zor bir işle karşı karşıya Montella. Ya Mbappe'yi kontrol edeyim derken Dembele'yi unuttun mu, işte o zaman yanıyorsun.
0: Diğer tarafta da başka bir canavar var, Olise.
1: Evet.
0: Olise de üzer. Hadi Olise de biraz ümitliyim. Orada Ferdi Olise'nin çabukluğuna yakın. Ama yani iki kanadı birden kolay kolay, yani savunması kolay bir takım değil Fransa milli takım.
1: Ya sen de çabuk olabilirsin ama senin teknik kapasiten ona yetmeyebilir. İki oyuncunun da dünya standartlarının üstünde tekniği var, Olise ve Mbappe'nin. Dembele'nin de teknik kapasitesini biliyoruz.
0: Aynen.
1: Yani bunu gayet iddialı söyledim. Yani dünya herhalde daha uzayda da oynasalar.

0: dünya standartlarının üstünde.
1: Kesin canım. Onun tartışması yok. Ama 4-3-3 Fransa için güzel bir sistem olur diye düşünüyorum.
0: Ben de.
1: Yani
0: Zidane'lı Real Madrid'i hatırlıyor musun? Göze hoş gelen futbol vardı biliyorsun. O tekrar göze hoş gelen futbolu göstermek isteyecek.
1: Şimdi L'Equipe'de bir haber okudum ben. Şimdi 4-3-3'ün öndeki üçlüsü belli gibi. Arkada da yani o kadar fazla oyuncu var ki mesela Cherki ile Dacunha'yı da nereye koyacağını düşünüyor şu anda Zidane diyorlar.
0: Yani Cherki gibi o da sanatçı bir oyuncu.
1: O da öyle bir oyuncu aynen.
0: O bayağı topla çok yakın olan ve rakibi üzen bir oyuncu. Ya onu da gerçekten düşünebilirsin ne yapacağını.
1: Dacunha'nın da özellikle Como'daki performansı çok etkili. Diyorlar ki onun da ilk 11 başlaması Türkiye'ye karşı sürpriz olmaz.
0: Olabilir.
1: Dacunha da olabilir orta sahada. Yani çok herkesi koyabilir yani. Zinedine Zidane gözü kapalı şey tombala çeker gibi çekse oyuncuları 11 çıkarabilir. Öyle bir takım.
0: Doğru.
1: Öyle bir
0: Kura
1: takım.
0: çeker gibi değil mi?
1: Kura çeker gibi. Öyle bir takım yani kimse niye bu oynadı demez. İyi bir kadro. Olağanüstü bir kadro gerçekten.
0: Görüntü öyle.
1: Fransa kadrosu. Ayrıntılı değiniriz tabii. Şimdi Okan Buruk'un çok tepki gösterdiği bir hakem vardı. VAR hakemi Christian Dingert.
0: O maçın hakemiydi.
1: Sporting Lizbon
0: Lizbon
1: maçının
0: maçının hakemi.
1: VAR hakemi.
0: Evet.
1: VAR hakemi bizim maçın hakemi oldu. Türkiye-Fransa maçında görev yapacak. Dingert. Ama orada da yine VAR hakemi olacak.
0: Evet.
1: Bu da enteresan bir tesadüf oldu.
0: Demek ki UEFA'nın güvendiği isimler içinde yer alıyor.
1: Evet, bayağı bir sert tepki
0: Alman hakem
1: gösterdi.
0: yönetecek bizim maçı da.
1: Evet, yardımcısı da yine bir Alman VAR hakemi olacak.
0: Evet. Çok deneyimli bir hakem geliyor.
1: Fransa'yı yendiğimiz maçta maçın MVP'si Hasan Ali Kaldırım'dı.
0: Düşün. Biz Fransa'yı Konya'da perişan ettik biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Maçı futbol severler hatırlarlar herhalde.
1: Bizim öyle maçlarımız var ama büyük maçlar.
0: Perişan ettik
1: Evet.
0: Fransa'yı. Yani her takım yenilebilir'i bir kez daha gösterdik. Şu andaki milli takımımızın son durumu ve performansını merak ediyorum ben.
1: Başka bir dinleyicimiz bu maç için Hasan Ali Kaldırım gelsin diyor. Çok iyi. Fransa Barcelona gibi mi oynayacak diyor bir dinleyicimiz.
0: Ya Barcelona'nın oyununu birçok teknik direktör hayal ediyordur şu anda. Ceza sahası içinde bir anda 8 kişinin pozisyon alması çok zor Mehmet. Her takım bunu mümkün değil yapamaz.
1: Hem fizik olacak hem teknik olacak.
0: Bir de çok tekrar, çok çalışmayla olmuş bir şey bu.
1: Kesinlikle.
0: Ya ben teknik direktör olsam ben de hayal ederim öyle oynamayı.
1: Muazzam ya, göze çok hoş gelen bir futbol.
0: Ya iki tane yiyorsun ama 7 tane atıyorsun.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç ve Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, bildiklerimiz devam ediyor. Dinleyicimizin bir sorusu var. İlk 11'i yapar mısınız diyor dinleyicimiz.
0: Biraz zaman ya bir cumaya kadar yarın bir konuşuruz değil mi? Daha çok erken mi ilk 11 için?
1: İlk 11 için erken biraz bekleyelim derim ben de. Fransa'ya karşı tek çare Paraguay gibi oynamak, onu da biz yapamayız.
0: Paraguay onun için bayağı çalışıp uğraşmış, antrenman yapmış. Sistemini ona göre belirlemiş. Yani Paraguay hadi Fransa'ya karşı böyle oynayalım diye sahaya çıkmıyor. Dinleyicimizin görüşü doğru. Çünkü bazı maçlarda dediğin gibi hem sert oynayacaksın hem kapanacaksın.
1: Paraguay'ın bu yani kapanma kapasitesi var. Bizim var mı emin değilim.
0: Çalışarak zaten bunu kazanıyorlar.
1: Evet.
0: Kapanmayı. Çalışarak antrenmanlarla çok tekrarlı oluyor. O da bir sanat.
1: Tabii,
0: Onun için de
1: savunma yapmak
0: uğraşmak.
1: da bir sanat, doğru.
0: Onun için de bir uğraşı gerekiyor. Hadi arkadaşlar biz bu hafta savunma yapacağız diye bir futbol taktik düşüncesi yok.
1: Kalabalık durmak, savunma yapmak demek değil zaten.
0: Oyun alternatiflerini antrenmanla geliştirebilirsin. Savunmaya dönüyoruz, kapanıyoruz.

0: olmuyor bu işler.
1: Rakibin oyun kurmasını engelleyeceksin.
0: Bir yüksek top atmasını bile engelleyeceksin. Tabii, tabii. Hani kapanıyorsun. Dakika 72, 1-0 öndesin. Orta diyorsun geldi. Kapanıyoruz. Tamam, kapandın. Rakibin kanatları durmadan senin ceza sahasının içine yüksek top atıyor. Orta yapıyor. Değişik yerlerden. Mutlaka bir hata alıp gol yersin. Ona bile izin vermeyeceksin. Yani hücum yaparken de rakibin canını sıkacaksın. Bunları başaramadığın sürece istediğin kadar çok adamla kendi yarı sahanda bekle.
1: O savunma değil işte. Savunmanın da setleri var.
0: Hücumun nasıl setleri var? Savunmanın da var.
1: Yani hatta işte Amerikan futbolunda falan savunma takımı, hücum takımı ayrı ya, bazı teknik direktörle bazı takımlar bir ara şeyi denemişlerdi. Savunma antrenörü, hücum antrenörü.
0: Evet.
1: Futbolda da. Bunu da deneyen teknik direktörler oldu. İşte taç antrenörü var.
0: Ama duran toplar...
1: Duran top antrenörü var.
0: Duran toplarda gerçekten uzman gerekiyor bence.
1: Bence de gerekiyor.
0: Çünkü sabah akşam duran top taktiğimi nasıl geliştiririm diyen bir duran top uzmanıyla teknik direktör arasında ister istemez bir fark oluyor. Teknik direktör takımın bütününü düşünmek zorunda.
1: Bir de her şeyi düşünemez bir teknik direktör. Böyle görevi parçalamak önemli bence.
0: Bence de. Görevleri her teknik adamın orada bir görevinin olması lazım.
1: Aynen.
0: Şimdi eskiden bir teknik direktör, bir de antrenör yardımcısı vardı. Bu sayılar çoğaldı. Çünkü teknik direktörler ne olursa olsun, diyelim ki kalecilerle gerçekten özel ilgilenmek ve çalıştırmak gerekiyor. Kaleci antrenörlüğü çıktı, gelişti. Duran toplarla ilgili taç antrenörleri, duran top olsun, bunların çalıştırılması gerekiyor.
1: Bence şey de olabilir yani, daha önce denendi savunma antrenörü, hücum antrenörü, bunlar da olabilir. Belki ilerleyen dönemde daha sık göreceğiz bunları.
0: Olabilir. Ya teknik direktörün işleri çok gelişmiş durumda.
1: Kesinlikle. Şimdi bir Uğurcan eleştirisi var dinleyicimizden. Ya Uğurcan çok gol yedi ama şu golde de hatalıdır ben diyemem bu sezon ya. Aklımda kötü yediği bir gol kalmamış Uğurcan'ın. Mesela Saviolo'dan yediği gol.
0: Ne yapacak ki?
1: Çok iyi yere gidiyor, yavaş vuruyor ama tam direğin dibine vuruyor. Yani önünde de Şalay var, belki geç görüyor. Uzandı, evet. Yetişemedi zaten. Yani yediği gollerde bir şey yapamazdı. Çorum maçına bakıyorum, bir tane 90'a attı. Oyuncunun adını hatırlayamadım. Mükemmel bir gol attı. Biri Davinson'un hatası karşı karşıya. Şimdi yediği goller, tamam gol yedi de hatalı gol yemedi Uğurcan.
0: Ya şimdi mesela sahaya indin. Şöyle bir kaleye geç. Kaleye bir bak bakalım.
1: 7.32.
0: 7.32'ye bak bakalım.
1: Çok büyük Ercan abi. İnanılmaz büyük yani kale.
0: O büyük kalede tek başınasın. Ha, ancak elinden kaçırırsın. Ya da topu kaptırırsın.
1: Ya da üstüne gelir, bir hamle, yanlış bir şey, hareket yaparsın.
0: Ayağın kayar.
1: He, o olabilir.
0: O yüzden kale öyle çok küçük bir yer değil. Bunu unutmayalım.
1: Yani bakıyorum yediği gollere. Hani Free Sporting Lisbon'da bir kişi daha koyabilirdi baraja belki hata olarak.
0: Mesela.
1: Mesela onu diyebiliriz. Free Kick'te onu diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Yediği golleri düşünüyorum Uğurcan'ın. Başka da bulamadım yani. Hata yaptığı, hatalı gol yediği. Mesela 6 tane yedi İspanya'dan. Onun 10-0 bitecek maç 6'da kaldı, Uğurcan sayesinde kaldı. 6-7 diye eleştiriliyor ama 10 yani, oluyordu maç.
0: Haklısın.
1: Liverpool maçı 4-0 ama o maçta 8'e 9'a gidiyordu.
0: Giderdi.
1: Bir penaltı kurtardı. Haklısın. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Ama orada da diyorlar ki 4-7. Ne yapsın adam? Her dakika pozisyon.
0: Yani o maçın bitmesini istersin ya bazı maçlar.
1: Tabii,
0: bazı.
1: Tabii.
0: Ben izlerken dedim şu maç bitsin ya.
1: Bitsin bitsin. Sıkıntılı bir maçtı.
0: Dediğin rakamlara doğru gitmesine hiç gerek yok. Avrupa'da özellikle. İspanya maçında mesela çok üzüldüm.
1: Tabii tabii. Hani orada da şu golü hatalı yedi diyemem ben, 6 yedi ama 4 tane de net kurtardı. Mesela.
0: Çünkü İspanya almış başını gidiyor. Dediğin 7'ler 8'ler olabilirdi tekrar.
1: Çok rahat olurdu. Liverpool maçı, penaltı ve bir tane sayılmayan gol ki evet. Penaltıyı yesen o sayılmayan gol bence goldü. Zaten 6-0 otomatikman olmuştu o maç. Bir de Uğurcan'ın kurtardıkları.
0: Bak çok kötü bir gününde çok... olsa dediğin gibi 8 olacak.
1: Tabii 8 olacak yani, 9 olacak belki. Çok çok yani Uğurcan eleştirilerine ben katılmıyorum, onu söyleyeyim. Ben bazı yorumcuları da dinledim, Uğurcan çok kötü girdi sezona diye.
0: Yediği, nasıl kötü girdi?
1: Yediği golle alakalı bir durum değil ki. Yani şu 3 tane hatalı gol yer deriz ki ya Uğurcan da formsuz. Öyle sayamadık mesela, bulamadık gol.
0: Mustera yapar diyor onu bazen. Hı-hı. Ya derdi ki Mustera nasıl yedi bu golü? Konuşurduk. He,
1: tabii tabii onu konuşurduk.
0: Uğurcan nasıl yedi bu golü diye sezon başından beri gözümüzün önünde hangisi var?
1: Yok. Hani geçen sene Ederson'un yediği goller mesela, bu sene çok iyi girdi sezona.
0: Başarılı girdi, doğru.
1: Ama geçen sene işte çıkmayacağı topa çıktı. Son dakikada gol yedirdi. Belki şampiyonluğa mal oldu.
0: Tabii mesela. Tabii.
1: Öyle bir hatası olmadı Uğurcan'ın.
0: Bilemedim. Ben katılamayacağım ben, o eleştirilere. Uğurcan eleştirilere. Ben de seninle aynı kanaat.
1: Katılmıyorum. İki yıl üst üste performans veremiyor Uğurcan demişler. Daha başlamadı ki. Daha bir sezona bir girelim. Daha giremedik. Daha 7 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 30 tanelik var.
0: Kupalar var.
1: Evet, daha bir zahmet bir sezona bir girelim de bakalım Uğurcan kötü mü değil mi? Hatalı gol dediğim gibi benim aklıma gelmiyor.
0: Tam sezona girerken de bir 21 gün ara çıktı.
1: Evet. Bakalım başka yorum var mı? Kalede Uğurcan olursa seyretmeye gerek yok. Her maç 5 tane yeriz.
0: O yok. O yok öyle bir şey.
1: Ben katılamadım.
0: Ben de katılamıyorum.
1: Kaleye gelip kaleye girmeyen top oldu mu?
0: O ne demek?
1: Yani Dünya Kupası'nda kaleye gelip... Dünya Kupası'ndaki yediği gollere bakalım. Var mı hata? Hata olması lazım kaleci eleştirmek için. Top kaleye gelebilir. 7 metrelik kale gelecek tabii. Kurtaramayabilir kaleci. O ayrı
0: Şenol
1: bir şey.
0: Hoca'nın görev yaptı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir hatırlayalım. Uğurcan'dı değil mi? Evet.
1: Bakalım. Hangi seneyi diyorsun Ercan abi?
0: İşte Azerbaycan, İtalya.
1: Mert miydi, Uğurcan mıydı?
0: O maçta bizim kalecimiz.
1: Uğurcan.
0: İstatistik anlamında turnuvada biz çok kötü bir sonuç aldık. Turnuvanın en çok kurtarış yapan kaleciler içinde birdeydi.
1: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. En çok kurtarış yapan kalecilerden biriydi Uğurcan.
0: Ben bu yüzden haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Kötüyse kötüyü deriz. Ama o kadar da değil.
1: Şimdi mesela Uğurcan'ın gol beklentisi 5.48, yediği gol 8. Ama şu da var. Bu gol beklentileri sizi yanıltmasın. Saviolo'nun o vuruşuna muhtemelen 0.3 vermişlerdir. Ama top öyle bir yere gitti ki, ya yani o mesela La Liga'da şey yapılıyor Ercan abi. Gol oldu ya da pozisyon ya da kaçtı. Diyorlar ki buradan gol olma ihtimali 0.2 ya da 0.27 diye o istatistik geliyor ekrana. O gol beklentisi demek. Oradan golü atarsan sen o 0.27'lik gol beklentisinden gol çıkardığın olarak istatistiğe geçiyor. Evet. Ama orada oyuncunun vuruş becerisini de dikkate almak lazım. Topu kalecinin üstüne vursan kaleci kurtarıyor. 90'a atarsan gol oluyor.
0: Tavana vurdun. Gol. Çok dar bir açı.
1: Evet. O senin
0: şansın. Ben sana olasılığı söyleyeyim. 0.01 olan yerde sana gösteriyor. Çünkü açı çok dar. Sıfıra yakın. Kalede kaleci var. Hemen sağında da kalecinin başka bir oyuncu var. Ama oyuncu topa öyle bir vuruyor ki tavana mermi gibi gidiyor. Ne oldu 0.01'lik ihtimal? Ne oldu?
1: Gol oldu.
0: Bitti, gol oldu.
1: Mesela Jakobs'un bir pozisyonu vardı, kaleye vurdu, onu anadan sonra direğe çarptı. O 0.1'dir maksimum gol olma ihtimali.
0: Evet.
1: Ama gol olabilirdi.
0: Ya futbolun zaten güzelliği bu.
1: İşte biraz reflekste hata yapsa, geç elini kaldırsa o top içeri tavana gidiyordu.
0: Ya bunları unutmamak lazım. Ya futbolun güzelliği bu.

0: Kurtarılabilecek topların hepsini yemiyor arkadaşlar Oğucan. Öyle bir top gelmedi. Ya tabii sizin o düşünceniz, saygı duyuyorum da biz aynı görüşte değiliz.
1: Evet.
0: Yani hatalı golü var mı? Siz bize onu söyleyin, gol beklentisinden gitmeyin mesela. Şurada yanlış çıktı, boş kaleye rakip yuvarladı.
1: Topu elinden kaçırdı. Santrafor'un önüne düştü, gol oldu.
0: Evet, var mı öyle bir hatası Uğurcan'ın? Ya Trabzon'dan yediği 4 gol, tam 4 top geldi. 4'ü de gol ama hangisinde hatalı? Var mı hata? En fazla işte Sabioğlu'nun vuruşu yavaştı. O da direkt dibine gitti. Geç gördü. Yetişemedi ona belki diyebiliriz.
1: Hayır, nasıl yetişeceksin de
0: Ya
1: direkt dibine gidiyor.
0: işte
1: Bak ne diyorum. Kale kocaman bir yer. Söylesene bir daha. 7.
0: 7.32.
1: 7.32 desin. 7 metre 32 santim.
0: Bir de önünde savunma vardı. Geçtikten sonra topu gördü, atladı ama uzak, uzak yer. Yani Uğurcan, ben iyi kaleci olarak değerlendiriyorum Uğurcan'ı hep. Yani Trabzon'da da çok beğeniyordum, Galatasaray'da da beğeniyorum. Şu anda da bence Türkiye'nin bir numaralı yerli kalecisi,
1: Evet.
0: bana kalırsa.
1: Fikir birliği içindeyim seninle.
0: Şimdi tabii milli takımla ilgili sorular da var. Onlara da değineceğiz. Büyük bakalım. Berke'yi getirsinler. Berke ile ilgili problem çözülemedi hala.
1: Milli takım kampını terk etti.
0: Evet.
1: Kendisi ile ilgili milli takımdan tabii ki kadrodan çıkarıldı. Ondan sonra hiçbir açıklama iki taraftan da yapılmadı. Bu problemin bitmediği anlamına geliyor. Onu söyleyeyim.
0: Ya muhtemelen federasyon bir özür bekledi ya da Montella, bilmiyorum. O özür gelmedi
1: Ben
0: Berke'den.
1: duymadım. Sen duydun
0: Ben
1: mu?
0: de duymadım.
1: Haksız mı federasyonda?
0: Yok, değil. Bir özür
1: Milli takımı
0: olabilir.
1: temsil ediyorsun.
0: Tabii, kampı izinsiz terk etmek her yerde
1: Aynı muamele olur.
0: bir yaptırım olur. Yani bugün Mbappe bile terk etse bir yaptırım
1: Yaptırım
0: olur.
1: olur.
0: Tabii. Mbappe izinsiz terk etti. Aldı bavulunu gitti.
1: Hadi asmadık dedi. Kimsenin haberi yok. Vedayı da kapıdaki güvenliğe diyor. Hadi ben gidiyorum
0: Ben
1: diyor.
0: gidiyorum dedi, gitti.
1: Arabasına bindi gitti ya da taksi çağırdı gitti.
0: Ne olacak? Zidane ne diyecek? Bir özür bekliyoruz diyecek herhalde. Bir şey
1: Başka bir şey
0: yapılması
1: denir mi?
0: lazım ki
1: Tabii.
0: yeniden gelsin.
1: Bir görüşecekler daha önce.
0: Yoksa bir yaptırım olmasa Ercan abi, bu sefer herkes kafasına göre takılır. Önlerinde bir örnek olur. Ha, belki yapmıştı, bir şey yapmadınız ona. Biz yapınca mı problem oldu derler, hakları da.
1: E tabii. Diğer arkadaşlarına da çok daha iyi örnek olması için federasyonun bu tutumunu ben kabul ediyorum. Ya da teknik direktör Montella'nın. Bir oyuncu öyle kendi başına hareket edemez Mehmet.
0: Etmemesi lazım. Türkiye'nin en iyi kalecisi belki Özelmiş, bir dinleyicimiz böyle yazmış. Teşekkürler.
1: Kaleci olarak değerlendirmiyoruz burada. Çok iyi kaleci. Ben bir şey demiyorum.
0: Ben de
1: Kötü
0: belki.
1: kaleci demiyorum.
0: Kesinlikle. Montella ve Italiano'nun iletişimi çok iyi. İkisi de İtalyan teknik adam. Beşiktaş oyuncular hakkında fikir alışverişi acaba yaptılar mı? Yapmışlardır
1: Bütün
0: kesin.
1: teknik direktörlerle konuşuyor Montella.
0: Evet.
1: Yani sadece İtalyanlarla değil, Süper Lig'de yer alan birçok maça gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ve konuşuyor teknik direktörlerle. Antrenmanlara gidiyor. Geçen sene Cagliari'nin antrenmanına da gitti değil mi? Semih'le görüştü.
0: Gitti. Gitti. Gidiyorum. Beşiktaş'tan bu kadar oyuncu almasının nedeni aralarındaki samimiyet midir diyor.
1: Sanmıyorum. Orkun'la Salih zaten milli takımda oynuyordu. Onlar şu anda Beşiktaş'ta oynuyor. Emirhan fena değil. Öyle değil mi?
0: Fena değil. Emirhan deyince dinleyicimizin sorusu geldi aklıma. Diyor ki, Semih'i konuşur musunuz? Niye tercih edilmiyor? Semih Kılıçsoy'dan bahsediyor.
1: Semih'e
0: Faruk
1: şans
0: Bey.
1: verdi Beşiktaş. Montella diyor. O da bir ilk defa çağırmıştı. Italiano da oyunu aldı onu Avrupa kupalarında. Oynattı da. Biraz oyuncunun da o formayı istemesi gerekiyor gördüğüm kadarıyla. O konuda istenilen cevabı şu ana kadar vermiş değil.
0: Semih'in değerlendirilememesinin nedeni kendi performansı mı acaba?
1: Görüntü o.
0: Görüntü o, bana da öyle geliyor. İtalya'da bir işte Cagliari döneminde birkaç hafta ilk 11 başladı. Fena işler de yapmadı ama daha sonra yine kaybetti ilk 11 şansını.
1: Ya bir sürekli orada da, bir de fizik olayı biraz dikkat ediyor musun ısınırken? Görüntülerine bakıyor
0: fazla
1: musun?
0: Fazla kilo dikkatimi çekiyor.
1: Kilo mu acaba, o kas mı?
0: Kas olsa da ağırlık yapar Ercan abi.
1: Değil mi?
0: Tabii. Kas olsa da ağırlık yapar, o kadar fazla yani.
1: Bayağı bir fark var çünkü.
0: Hı hı.
1: O genç Semih diyorduk ya.
0: Genç Semih. Olgun Semih olmuş Ercan abi.
1: Görüntüsü öyle sanki.
0: Görüntü evet. Bakalım. Türk oyuncuları biz beğenmiyoruz, sorunumuz bu demiş. İtalyanların en iyi orta sahası, İtalya'nın en iyi orta sahası Hakan Çalhanoğlu'nu da biz beğenmiyoruz demiş dinleyicimiz.
1: Beğenmeyenler var. Ben beğenenler kategorisinde.
0: Ben beğeniyorum ya. Ben regista olarak, 6 numara olarak çok beğeniyorum Hakan Çalhanoğlu'nu.
1: Yani Hakan Milan'da oynadı, oradan Inter'e geldi. Senelerdir İtalya'da oynamak kolay bir iş değil. Final oynadı. Şampiyon oldu İtalya'da. Ve 11'in vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Bu sene İtalya'da tabii en üzüldüğümüz husus
0: sakatlık.
1: Kenan.
0: Evet, Kenan. Kenan'ın sakatlığı var, Hakan'ın sakatlığı var. Kenan Aralık'ta dönecek inşallah. Kasım'ı da kaçırıyor Ercan abi, milli takım için.
1: Ya Aralık derken şöyle bir gerçek var. Form bulması falan dediğimiz anda ocağı bulur o.
0: O da sezonun ikinci yarısı demek.
1: Evet ya, fazla da bilekte çünkü maalesef oluşan kırıkların tamamen geçmesi tamam geçer. Ondan sonra da form tutması için de kendisine biraz izin vermek gerekiyor. Hemen başlar başlamaz mükemmel bir Kenan göremeyiz.
0: Arda Okan için bir soru var. Göztepe'li Arda Okan. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ben beğeniyorum Arda'yı. İyi oyuncu. Süratli. Savunması, takıma katkısı. Bunlar hep olumlu. Ama Göztepe iyi değil.
0: Göztepe bu sene evet tepe taklak Ercan abi. Göztepe iyi değil. Gerçekten de beklentilerin bayağı altında. Göztepe'ye baktığımızda.
1: Yani sezona inanılmaz derecede kötü başladı. Ben hiç tahmin etmiyordum böyle
0: başladı. Bu sene ben de tahmin etmiyordum. Yani bu sene Göztepe bir hayli kötü. Ekstra kötü yani Göztepe. 17. sırada ve sadece Göztepe'nin 3 puanı var Ercan abi.
1: Çok az.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Singo muhabbetini az önce açtın reklam arasında.
0: Evet, Singo'yu söyledim Ercan abi. 17 Ekim'deki Gençler Birliği maçına kadar oynaması beklenmiyormuş Singo'nun. Yani sakatlığı devam ediyor. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına da yetişemeyecek Singo. Daha önce örneklerini verdik. İtalya'da, Fransa'da bu çocuğun 2000 dakikası var ortalama. 2000 küsür. 2000'in altında hiçbir sezonu yok. Galatasaray'da 2 sezondur toplam 1000 dakikayı bulamadı.
1: Ne oldu acaba?
0: Yani bir problem var Singo'da belli ki. Devre arasında yollar ayrılabilir deniyor. Şimdi
1: peki ayrıldı.
0: Kim
1: ve diyelim ki Lyon aldı.
0: Sakatlanmadı bir daha.
1: Bir daha hiç sakatlanmadı. Olabilir. O zaman ne olacak? Yani ne demek lazım?
0: İşte onu doktorlar bir karar verecek. İyice inceleyecekler. Her lifine kadar bakacaklar. Yani bakacaklar yani. Bir daha sakatlanır mı, sakatlanmaz mı? Sakatlanacaksa yapacak bir şey yok. Faydalanamıyorsun ve de iyi para veriyorsun. Benim bildiğim, yani haberde de vardı bugün, Singo'nun aldığı maaş, bakalım yani 6'ya yakın maaşı var deniyor Singo'nun. 30'da bonservis verildi. Yani maliyetli bir oyuncu.
1: Kolay kolay böyle yüksek gelir elde eden oyuncu takımdan ayrılmak istemez.
0: Bu sene teklif gelmiş ama gitmek istememiş deniyor.
1: Teklif geldi de 6'ya yakın maaş gelmedi ama.
0: Ha, onu bilemem.
1: Bence. Onu yoksa bilemem. Giderdi değil mi?
0: Yani ki muhabirler çok net bir şekilde Galatasaray'a resmi teklif de geldi dediler Singo için. Ama Singo kalmak istemiş kendini. Haber öyle ispatlamak için. Çünkü Geçen sezon 145 gün sahalardan uzak kalmış Ercan abi.
1: Çok az.
0: İnanılmaz. 5 ay neredeyse.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasından sonra. Singo'yu konuşuyorduk. Kulüplerimize geçtik. Şimdi 145 gün sahalardan uzak kalmış, 23 maç kaçırmış geçtiğimiz sezon. Bu sezonda 28 gün forma giyemedi, 4 maç kaçırdı. Toplam 173 gün sahalardan uzak kaldı diyor Milliyet gazetesi. İstatistik çıkarmış Singo ile ilgili.
1: Biz de çıkardık onu geçen hafta. Tabii istatistik önemli. Maalesef yalnız şu var, tekrar söylüyorum, çok iyi geliri olan bir oyuncu o gelirinden olmak istemez. Ve bütün haklar oyunculardan yana bu konularda. Çünkü evet, oyuncu evde sakatlanmıyor. Hı hı. Evinin bahçesinde sakatlanmıyor ya da.
0: Evet.
1: Antrenmanda, maçta sakatlanıyor.
0: Kötü oyuncu değil ama çok az oynuyor. Kötü oyuncu değil. Ben Singo oynadığı zaman keyif alıyorum oyunundan. Bir kere çok atlet, bu tarz oyuncuları severim. Ama şimdi aldığı, yani fiyat performansa bakacak olursak da aldığı maaşın karşılığında bir performans göremedik. Bunu söylemek lazım.
1: Maalesef. Bazen olmuyor.
0: Evet. Yani oyuncu fena oyuncu değil. Ama sahada görmek lazım oyuncuyu. Hep sakatlıklarıyla anılıyor. Bu da Galatasaray için iyi değil. Şimdi Galatasaray'da bir seferberlik ilan edilmiş. Okan Buruk seferberliği. İnanılmaz bir Okan Buruk algısı yaratılmaya çalışılıyor gibi geliyor bana. Çok gereksiz buluyorum bu Okan Buruk eleştirilerini ben. Bilmiyorum senin görüşün ne? 4 yıl şampiyon yapmış. Hataları var mıdır? Vardır. Bence Trabzon maçı %100 Okan Buruk hatasıdır. Ben. Ama bu Okan Buruk gitsin demek değildir.
1: Ya her teknik direktör oyuncular gibi hata yapabilir. Hı hı. Bu gayet doğaldır. Ben bunu biliyorum. Futbolda da gayet doğaldır. Basketbolda hata yapmıyor mu koçlar?
0: Ya her günlük hayatta yapıyoruz hepimiz.
1: Ya da voleybol örneğini verelim. Hata yapmıyor mu koçlar? Yapıyor. Oyuncular.
0: Yapıyor. Yapıyor tabii.
1: Bu hatalar demek gitsin demek anlamına gelmiyor beni. Tekrar söylüyorum. 4 yıl bu takımda bir şampiyonluk var. Ve şu anda da 5. yıl. Geçen hafta kaybetmese liderdi. İşte kötü deniyor Galatasaray. Şu oldu. Geçen hafta liderdi. Ahmetspor.
0: Şu anda da Ahmetspor'u yendi. Evet. Kenara koyduğumuzda 4 büyükler içinde lider.
1: En önde.
0: En öndeki takım.
1: Sonra transfer, bana niye transfer yapmadınız diye çıkıp basın toplantısı düzenleyecek hali yok Okan Buruk. Belki istemediği oyuncular. Bunları bilmiyoruz. Kol kırılır. Biz de biliyorsun yen içinde kalır.
0: Mesela Biçiyabu'yu istemediğini ben bugün söyleyen bir gazeteci var ki güvendiğim bir gazeteci, ismini vermeyeyim. İstemediğini söyledi.
1: Ya bazı oyuncuları alıyorsun, teknik direktör diyor ki bu nereden çıktı? Hocam biz bunu aldık, böyle uygun gördük diyorlar. E tamam aldım. Oyuncu iyi değilse ne yapacaksın? Ya da ben bu oyuncuyu istemiyorum. Hiç bu oyuncu benim oyun tarzıma uygun değil.
0: Değil.
1: Aldık artık bunu idare edeceksin diyorlar. Bu bir gerçek bizim ligimizde. Futbol ailemizde bir gerçek bu. Hocam biz bu oyuncuyu aldık, idare edeceksin. Ne yapacaksın?
0: İdare edeceğim.
1: Ya ben çıkıp ne bekliyorlar ya? Okan Buruk çıksın. Ben şu şu şu şu oyuncuları istedim. Bu oyuncular geldi. O zaman zaten ayrılması lazım. Buna rağmen sessiz kalan bir teknik direktör var. Bilmiyoruz
0: o,
1: ki.
0: O da ister kampa transfer yetişsin, bütün transferler Haziran'da bitsin, hep beraber çalışılsın, sadece istediği oyuncular alınsın, böyle bir dünya mı yok? Yani Real Madrid, Barcelona değilsen istediğin oyuncuyu alamıyorsun bir kere. Bayern değilsen, o bütçen yoksa alamıyorsun, gelmiyorlar zaten.
1: O bütçen yoksa hem gelmiyorlar ya da o oyuncularla ne zaman başlıyor transfer? Haziran'da. Hı hı. Senin Nisan ayında işi bitirmiş olman lazım. Ya da en geç Mayıs'ın ortasında. Oyuncu gelip imzayı atıp kampa gidecek. Hı hı. Öyle bitmesi gerekiyor.
0: Geçen sene Sané'nin olduğu gibi
1: mesela. Çok nadir oluyor Türkiye'de.
0: Çok nadir.
1: Her şey bitiyor. Oyuncu

0: geliyor, imzalıyor, gidiyorsun. Ve daha sonra da kampa geliyor.
1: Daha sonra kampa geliyor.
0: Keşke bütün transferler öyle olsa Mehmet. İşte ama olmuyor işte.
1: Galatasaray'da son gün bir gelenek haline geldi. Yine son güne bırakıldı her şey. Orada da hepimizin kafasındaki soru işaretli bir oyuncu geldi, Leao. Onun da fizik olarak hazır olmadığını gördük zaten son maçlarda. Hem Başakşehir maçında da gördük fizik olarak hazır değil. Trabzon maçında da gördük fizik olarak hazır değil. Belki bu milli arada fizik olarak düzelebilir, hazırlanabilir.
0: Mi acaba? Çünkü Portekiz milli takımı kadrosunda şu an.
1: Evet, belki orada işte antrenmanlarda maçta oynarsa, maç temposu, maç ritmi kazanırsa belki o zaman.
0: Bir de Portekiz'in yeni teknik direktörü Jesus santraforla deneyebilirim dedi.
1: Leo, evet.
0: Evet. Onu çok iyi takip ettim. Ben kendisini santrafor mevkinde de denemek isterim dedi, görmek isterim dedi.
1: Yani o yüzden ben Okan Buruk tabii Fenerbahçeli bir futbol sever, Beşiktaşlı. Bugün hemen gitsin ister Okan Buruk. Lige ambargo koymuş. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sayısız teknik direktör değiştirmiş. Her sene seçim yapmış. Okan Buruk'u geçmek için her sene seçim yapmış. Geçememiş. O kadar mali zorluklara girmiş. İşte Ali Koç Türkiye'nin en zenginlerinden biri. Servetini harcamış. Şampiyon yapmak için Fenerbahçe'yi. Yapamamış.
0: Doğru.
1: Okan Buruk döneminde. Ben Fenerbahçeli olsam hemen, yani bu dakikada hemen gitsin isterim. Ama Galatasaraylıların Okan Buruk'u eleştirmelerini ben yani hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Bir noktaya da koyamıyorum gerçekten. Çok anlamsız geliyor bana. Hataları var mıdır? Vardır her insan gibi.
0: Ya gereksiz.
1: Yanlış kadro seçimi var mıdır? Vardı. Bence Trabzon maçı da yanlış. Ama bu gitsin demek anlamına gelmiyor. Hatalarının düzeltilmesi için yönetim olarak, taraftar olarak destek olman lazım. Çünkü sana çok iyi hizmetler veriyor.
0: Ya rekorları değerlendirme kuruyor. Zaten yaparsın. Yönetim, evet. Teknik direktör her zaman bu değerlendirmeyi yapıyor.
1: Ya bir iş yeri düşün Ercan abi. Çok işine yarayan bir eleman var ama ara ara hata yapıyor.
0: Kovar mısın? Hayır.
1: Kovar mısın? Öyle bir şey olabilir mi? Onun hatasını azaltmak için elinden gelen desteği vermeye çalışırsın. Niye hata yaptı? Niye burada bu oldu? Ona bir destek, bir yardımcı verirsin belki yanına. Ya da ne bileyim, çok yoğun bir gündemi vardır. O yoğun gündemden çıkarmak için iş yükünü azaltırsın. Ama o ya elemanı kovmazsın. Okan Buruk bugüne 4 tane şampiyonluk kazandırdı bu takıma. Türkiye Kupası, Süper Kupa, Avrupa'da geçen sene bence iyi bir başarı elde etti. Avrupa'da da yavaş yavaş bence kendini gösterecek. Hataları olmaya devam edecek ama doğruları yanlışlarından bence fazla.
0: Yani bu kupa diyeyim, şöyle girmek istedim konuya. Kupa lafını açtım. Şimdi bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi?
1: İmkansız.
0: Geçen sene kazanabilir miydi?
1: Hayır.
0: Peki geçen sene gidebildiği yere kadar gitti mi?
1: Bence gitti. Bence gitti. Bir Türk takım için son 16 bence final.
0: Ya Juventus'a 5 attı.
1: Eledi. İyi veya kötü eledi.
0: Juventus'u eliyorsun.
1: Eledi. Sonra Liverpool. 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Son Premier Lig şampiyonunu, evet, da yeniyorsun ama deplasmanda
0: olmuyor.
1: Olmuyor. Ki herkes zorlanıyor. Ya Barcelona da 3-0'ı koruyamadı Anfield'da Ercan abi.
0: Evet.
1: Barcelona 3-0 Anfield'da koruyamadı arkadaşlar. Elendi.
0: Veda etti kupaya.
1: Veda etti. Yani oynadığınız takım Liverpool ya. Nasıl Liverpool'a karşı böyle ezilirsin? Barcelona ezildi ya.
0: 3-0 avantajı da çıktı ve elendi.
1: Elendi.
0: Bunlar gerçekler.
1: Yani yok, Okan Buruk deplasmanda başarısızmış. Ya bırakın da o kadar başarısız olsun. Öğrenecek o da. Yavaş yavaş. İlla bugün ya mesela kimler geldi? Mourinho'lar geldi. Oldu mu? Olmadı. Mancini'ler geldi.
0: Olmadı. Olmadı.
1: Ya elinizdekinin değerini bilin. 2 yıl sonra kapısında gidip hocam biz ettik siz etmeyin. Geri gelin demeyin yani. Bu buraya doğru gidiyor iş.
0: E tabi o çarka doğru gidiyor. Türkiye'deki ya. Geleneksel çark o.
1: Geleneksel. Sonra İş işten geçecek diyecek, hocam biz seni anlamamışız, geri dön, 2 yıldır Fenerbahçe şampiyon oluyor, gel bizi kurtar diye. O senaryolar çok uzak değil yani bence.
0: Hem de çok yakın.
1: Çok yakın, çok yakın. O yüzden elinizdekinin kıymetini bence bilin kaybetmeden önce, bana kalırsa.
0: Bana kalırsa da.
1: Bence iyi. Ya hataları var mıdır? Tabii ki var. Diyoruz, hata yaptığında eleştiriyoruz. Ama bu gönderilmesi anlamına gelmiyor. Ya
0: hata gayet zaten insan doğasında var. Var. Makine değiliz ki.
1: Makine de hata yapıyor Arcan abi. Yağ azalınca bozuluyor.
0: Evet.
1: O yüzden yani ona da hata yapma şeyi verin. Kredisi verin yani. Dediğim gibi yani buraya en iyi teknik direktörler geldi. Olmadı. Geri gitti. Del Bosque geldi.
0: Del Bosque geldi, doğru.
1: Del Bosque geldi yani. Bu
0: daha ülkeye. Ne olacak değil mi? Sonra gitti Dünya Kupası aldı. Falan.
1: Dünya Kupası kazandı. Mourinho geldi. Beğenilmedi Real Madrid'e. Yeniden gitti. Mancini İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. Türkiye'de yapamadı. Başarılı olamadı yani. Galatasaray'da hani Avrupa'da başarısız deniyordu. Her sene final mi oynuyordu Galatasaray'ın? Son işte 20 yıla bakalım. Bir tane galiba çeyrek finali var. Yani, başka da bir şey yok.
0: Kupa alındığı dönemden kaç sene geçti? Bu sene 27 olacak değil mi?
1: Hı hı.
0: 27. yıl.
1: Evet.
0: Kimler geldi? Kimler geçti?
1: Şimdi kadrosu iyi deniyor. Ne iyi kadrolar kuruldu olmadı Türkiye'de. Fenerbahçe'nin kadroları kötü müydü? Son 4 yılda Galatasaray'dan.
0: Yok.
1: Değildi.
0: Ve ortaya çıkan tablo. Ya şimdi 5. kez de şampiyon olursa diyelim oldu.
1: Hı hı.
0: Ve devam ediyorlar. 6. yılda 3 tane kötü sonuç alınca bu Okan Buruklu olmayacak mı bu iş denecek?
1: Öyle denecek Türkiye. Türkiye'de öyle diyorlar. Bilmiyorum. Hiç bana mantıklı gelmiyor. Rakipsem karıştırmaya çalışırım ortalığı gitsin diye. Ama Galatasaraylıysam Okan Buruk'un kalması için de ona destek olmaya çalışırım. Hata yapmasının önüne geçerim, ne bileyim. Ekibine başka birini daha koyarım. Hocayla konuşurum. Hocam çok fazla mesai yapıyorsan yükünü azaltalım derim.
0: Evet. Ya bir istikrarını 4 yıldır korumuşsun zaten. Niye bu istikrarı bozmak için herkes elinden geleni yapıyor?
1: İşte bilemiyorum. Bugün Fatih Altaylı da yazmış. Galatasaray ne zaman başarılı olsa bir önünü kesmeye çalışanlar ortaya çıkar diye. Hep de Galatasaray'ın içinden çıkar diyor. Herhalde doğru.
0: Valla bilemedim. Çözemedim iş.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'da Trabzon maçından sonra 3 günlük bir yoğun antrenman programı oldu ve devamında da oyunculara 5 gün izin verildi Mercan abi. Bu arada da Okan Buruk'un moralini yönetim düzeltmeye çalışacakmış. Abdullah Kabukçu, Eray Yazgan ve Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Okan Buruk'la zaten bir destek mesajı yayımlanmıştı resmi evet. siteden. Ve yeniden bir araya gelecekmiş.
0: Ya bu konular çok gereksiz konular.
1: Evet, bu
0: bir de şöyle tehlikelidir. Mesela hocamızın yanındayız. Açıklaması oldu mu? En tehlikeli açıklama odur bizde, ligimizde.
1: Maalesef.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Evet. Hocamızın yanındayız aşkına. O yüzden yani yapılmaya da bilirdi, gerek yoktu bence. Ama herhalde yapılma zorunluluğu hissedildi, bilmiyorum.
0: Olabilir, tabii tabii. Ya bu iş böyle olmayacak, biz bir açıklama yapalım demiş olabilirler.
1: Olabilirler. Yani hocanın belki moralsiz olduğunu gördüler.
0: Hissettiler.
1: Böyle bir açıklama geldi. Şimdiden de transfer haberleri çıkıyor.
0: Erken değil mi? Çok erken ya transfer için.
1: Şimdi milli aralarda bunlar çıkar Ercan abi, habersizlikten.
0: Klasik, evet.
1: Habersiz kalınca insanlar.
0: Şu anda hiç kimse transferi düşünemez, biliyor musun?
1: Kop Miners deniyor yeniden. Zaten gündeme yazın da gelmişti. Hollanda
0: oyuncunun sözleşmesi var kulübünde, öyle değil mi?
1: Evet, var.
0: Yani şu anda kimseyle
1: Kop Miners'e,
0: şimdi bir oyuncuyla şu anda görüşemezsin, biliyorsun.
1: Tabii.
0: Hiç kimse görüşemez.
1: Yasak. Şu anda bir görüşme yapamıyorsun.
0: Yani hem FIFA hem UEFA'dan ceza alırsın. Hem oyuncu alır hem sen alırsın. Görüşemezsin şu anda.
1: Hı hı.
0: O isimler işte dediğin gibi sosyal medyada yer alıyor. Ama sadece doğruluğu kesinlikle tartışılacak haberler bunlar. Görüşemezsin. Mümkün değil.
1: Muhtemelen işte kulübe yakın insanların işte ne bileyim konuşmalarından çıkarılan haberler çoğu, o da olabilir. Ya da yazın işte bu isim gündeme gelmişti, Şimdi de Ugo Çukwu'dan veriyor.

0: alamadı Galatasaray. Yeniden kopma iners. Muhtemelen gündeme gelir, haberleştireyim demiş olabilir. Bunu
1: Ha
0: yapan
1: şey olabilir. Ya ben
0: arkadaşımız.
1: habere bir şey demiyorum da.
0: Hı.
1: Ama şunu söylüyorum. Ekleme yapıyorum. Zaten oyuncuyla görüşemezsin. Oyuncunun menajeriyle görüşmen de bir şey ifade etmez. Çünkü oyuncunun sözleşmesi devam ediyor.
0: Deprem Turan iyileştikten sonra Kopmaynas gözden çıkarılacak deniyor Juventus için İtalyan gazetelerinde.
1: Evet.
0: Orada da hani Deprem Turan'ın dönüşü de Aralık Ocak, yani ikinci yarı diyelim, diz ameliyatı oldu.
1: Ya o dizden mesela bu sene eğer istenilen performans ortaya çıkmazsa Turan'da
0: O
1: bu
0: zaman
1: sefer sezon sonuna kadar gidecek demektir. Ve hemen zaten ben bir kulüpte diyelim ki sen de yetkilisin ben de bir oyuncun geliyor diz ameliyatı yaşamış. Ben diyor Aralık'ta hazırım diyor. O riske girer misin?
0: yani
1: O
0: ben girmem.
1: geliyorsa şu oyuncuyu da hemen gönderelim der
0: Yok.
1: misin?
0: Bana mantıklı gelmedi. Kopma inersin. Sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyorum.
1: %100. Ben derim ki Mayıs'a kadar Turan'ı bir görelim derim.
0: Ben seninle aynı görüşteyim.
1: Futboldaki kritik sakatlıklar bunlar.
0: Diz
1: Diz,
0: sakatlığı. Ameliyat
1: aşil,
0: oluyorsun bir
1: öyle
0: de.
1: değil mi?
0: Evet. Bir de ameliyat geçirdikten sonra dönüşün ne kadar verimli olacak, ona bir bakmak lazım. Şimdi
1: Resmi olarak da hiç kimseye bir teklif yapamayacağın için ocağa kadar, yani ocakta ne zaman başlıyorsa transfer dönemi, o gün yapabilirsin ancak.
0: bir enteresan haber daha var. Çok bana enteresan geldi. Şimdi Galatasaray biliyorsun Trabzonspor'dan Ulay'ı istemişti.
1: Evet.
0: O transfer gerçekleşmemişti. Ulay da Fiorentina'ya gitmişti. Galatasaray'ın Ulay'ı da takip ettiğini yazan gazeteler var. Çok enteresan geldi bana. Şimdi Ulay'a da iyi para verdi
1: Fiorentina.
0: Fiorentina ve yani Galatasaray'dan en az o kadar para ister. Zannetmiyorum o
1: 25.
0: transferin de
1: 25
0: gerçekleşir.
1: değil mi?
0: Evet. Bana bu haber de çok mantıklı gelmedi. Açıkça söyleyeyim ama tabii yansıdığı için medyaya biz de paylaşmak, yorumlamak durumundayız. Kopmayners ve Ulay haberleri, çizmeden gelen haberler Galatasaray için transfer döneminde olabilecek hamleler deniyor.
1: Neden olmasın deniyor.
0: Neden olmasın deniyor. Şimdi Noah Lang geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giymişti. Sosyal medyada bir kullanıcı demiş ki Galatasaray seni seviyor. Noah Lang da bunu beğenmiş. Acaba aklı hala Galatasaray'da mı? Yorumları yapılıyor. Olabilir.
1: Aklı olabilir de şu andaki hedefli Lang olmaz ama. Galatasaray'ın orta sahaya ihtiyacı var. Leao'yu aldın daha yeni.
0: Ya Leo'nun yerine Lang daha faydalı olur muydu? Kafamda bir soru işareti var.
1: Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz galiba.
0: Evet. Bu hafta da ilk 11 başladı. Fiorentina deplasmanında Napoli ile Noah Lang. Allegri ilk 11'de şans verdi kendisine.
1: Yalnız o istenilen performansı sergiliyor mu? Pek değil.
0: Yok, evet. Ama en azından savunma yardımı var. Bir saha içinde, maçın içinde bir oyuncu her zaman.
1: Ya
0: Öyle bir
1: şöyle bir
0: artısı
1: gerçek
0: var.
1: var. Allegri'nin futboluna uyan bir yapısı var, değil mi?
0: Yani Allegri'nin futbolu da dünyanın en kötü futbolu diyebiliriz Ercan abi.
1: Diyebiliriz.
0: O kadar
1: Fakat
0: kötü bir futbol yani. Çok
1: defansif bir
0: büyük
1: futbol.
0: teknik direktör deniyor Allegri için ama alsan getirsen Allegri'yi burada yani biz pek tutmayız gibi geldi bana.
1: Allegri şöyle düşün. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmiş bir İtalya ve o takımın başında Allegri var.
0: Olabilir. Orada olur da bizde
1: Ben sana şunu söyleyeyim. Ben hiç şaşırmam Allegri ile yarı finale finale yükselirse.
0: İtalya mı?
1: Evet.
0: Sonuç alıcı bir futbol ama bizdeki gibi hani
1: Estetik
0: keyif
1: göze hoş
0: alamazsın.
1: alma. Evet.
0: Yok, keyif alamazsın yani Allegri'nin.
1: Sonucu çok önemseyen bir teknik direktör. Benim için sonuç önemli. O da kazanmak diyor.
0: Evet.
1: Öyle estetik, güzel futbol. Hayır diyor ben 1-0.
0: Bir, aynen. Bir
1: Hayır, şu
0: sıfır.
1: meşhur cümleyi edelim. 1-0 olsun,
0: Bizim olsun.
1: bizim olsun diyor ya. Allegri öyle bir teknik direktör.
0: Bu sene işte o 1-0'ları da koruyamadığı

0: Hem oyuncuların çok ağır antrenman sistemi var.
1: Hı.
0: O zaten o antrenman sistemine alışamayan oyuncu anında gidiyor. Ya da ya sakatlanıyor, adale sakatlığı yaşıyor.
1: Evet.
0: Ya da ben diyor Conte ile çalışamam diyor. Conte'nin idman sistemi çok ağır.
1: İşte beni sıkıyor Ercan abi, yani Conte'nin futbolu, Allegri futbolu, bilemedim. Tabii sevenleri de
0: Ama
1: vardır da.
0: başarı garantisi ne yakındır onların futbolu.
1: Evet. Ama ben hani keyif almak için izlediğim için futbolu, ya benden uzak kalsınlar derim yani.
0: Ben de keyif
1: Ya,
0: için izlerim.
1: ya Fabregas'ın topunu daha çok seviyorum mesela. Fabregas iyi
0: Ya
1: futbol
0: Luis
1: oynar.
0: Enrique'nin oynattığı futbol. Geç
1: Ha.
0: 2 senedir, son 2 senedir.
1: Aynen.
0: Çok keyif almıyor musun Paris Saint-Germain'den?
1: Evet.
0: Avrupa'da oynadığı maçlarda.
1: Evet. Tabii ki, tabii ki.
0: Hansi Flick Barcelona'da şov yapıyor. Keyif almıyor musun?
1: Keyif alıyorum.
0: Barcelona biraz zorlandı diyorsun. Bir bakıyorsun deplasmanda
1: Üç bir
0: Sevilla'ya 3
1: olmuş.
0: atmış. Evet, zorlandı, 3 atmış.
1: Zorlandığı maçta 3 atıyor. İyi maçında 7 atıyor. Öyle bir
0: Öyle
1: takım yani.
0: gidiyor.
1: O yüzden, ama mesela bu hafta Napoli maçını da bir arkadaşım izlemiş, ya izleyemedim ya diyor, kapattım mecburen dedi. Çok da yani seyir zevkine hitap eden bir futbol oynatmıyorlar bu teknik
0: Ya
1: direktörler.
0: gözlerin yorulur derler ya.
1: Ha, Spalletti olur. Bak, Paladino olur, severim. Yani her İtalyan'a karşı değilim ama
0: Da
1: yani
0: bazıları tamamen sonuç
1: işte
0: alıcıdır.
1: Italiano
0: Evet.
1: güzel futbol oynatıyor. Keyifle izliyoruz. Ama hepsi öyle değil. İtalyanların. Herkesin farklı yoğurt yiyişi var.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'ın taktik değişikliğine gitmesi lazım demiş dinleyicimiz.
0: O tabii teknik direktörün düşüneceği, değerlendireceği. Ya bu öneridir. Dinleyicimiz de tabii ki yorumlar yapıyoruz burada. O yorumuna binaen şunu belirtmek lazım. O kadronun neler yapabileceğini teknik direktör ve
1: En
0: yardımcıları
1: iyi o
0: bilir.
1: bilir, evet. Bu mesela dinleyicimizin 3-4-2-1'i hoşuma gitti benim. Güzel düşünmüş, ya da 3-4-3. Güzel olabilir. Uğurcan'ı kaleye koymuş Ercan abi. Seninle de
0: Evet.
1: paylaşayım. Neden olmasın? Sanchez, Bicciabu Abdülkerim demiş.
0: Bir çağ bunun kilo fazlası var diyorlar.
1: Ben görmedim
0: Ben de
1: oyuncuyu ya,
0: göremedim
1: bilmiyorum.
0: oyuncuyu. 1,96'lık oyuncunun kilo fazlası
1: Kaç kilo ki bu adam? 200 kilo mu?
0: öyle
1: 1,90.
0: bir dolaştı ya bu
1: Öyle
0: kilo
1: bir,
0: falan.
1: ben hiç oyuncuyu görmedim de bilmiyorum. Genç oyuncu hemen verir ya. Kilo fazlası nedir?
0: Yani
1: 2 gün çorbayla beslersin, biter.
0: 1,96 nedir? Değil mi? 1,96 demek 100 kilo mu? 150 kilo mu? Kaç kilo?
1: Bilmiyorum Ercan abi. Hiçbir fikrim yok. O da bir soru işareti transfer. Yani Almanya'da gelişim gösteremedi oyuncu. Onu alıyorsun. Ugo Çukwu gelişim gösteremedi. Onu alıyorsun. Beklenen, hani bu oyunculara bir yatırım yapıldı kulüpleri
0: Evet.
1: tarafından. Ama o gelişimleri
0: Ya
1: o kulüplerde gösteremedi.
0: Ugo Çukwu'nun gördüğü kırmızı kart çok amatörce.
1: Panik mi yapıyor acaba
0: Bence
1: oyuncu?
0: panik. Öyle bir kırmızı kart yok.
1: Ben öyle bir şey hissettim Ercan abi. O çocukta
0: Hani
1: bir
0: derler
1: panik
0: ya böyle,
1: var.
0: bu oyuncu sert, aman dikkat edin, bu oyuncu gaddar oyuncular vardır. Mesela Gattuso, eski
1: Direkt onu
0: şimdi
1: söyleyecektim ben de.
0: Lazio'nun teknik direktörü, gaddar oyuncu. Bileğine
1: Gascoigne.
0: basar. Gascoigne. Bileğine basar. Gaddardır. Keane vardı.
1: O. Roy Keane.
0: Roy Keane. Ya bu oyuncular gaddar oyuncular.
1: Bileğine basma, kafana basardı
0: Kaburgayı kırar.
1: o. Aynen.
0: Ama Ugo Çukwu'nun o tekmesi çok amatörce. Ya gaddarlıkla ilgisi yok.
1: Acemilik o.
0: Çok büyük acemilik.
1: Sakarlık da değil. Acemilik yani.
0: Ya umarım sakar değildir. O zaman yandın.
1: Ya şimdi şu var. Ugo Çukwu'ya 2 kere 25-26 küsür bonservis ödendi. Toplam 55 bonservis ödendi bu çocuğa. Bir
0: Evet.
1: şey görüldü bu çocukta, ama şimdi buraya geldiğinde baktığımda hiç 55'lik bir oyuncu gibi görmüyorum, göremiyorum yani. 30'luk bir oyuncu yok
0: Ya bu
1: karşımda.
0: karşımda ben gelişir mi gelişmez mi sorusuyla dolu bir oyuncu görüyorum.
1: Ben gelişmemeye daha yakınım.
0: Ya ben hala
1: Hı?
0: diyorum ki gelişir mi
1: Zaman
0: gelişmez
1: verelim.
0: mi bir bakalım diyorum.
1: Sen zaman verelim diyorsun.

0: Ama oyuncunun acaba şimdi çok büyük bir stres mi yaşıyor? Galatasaray'a geldi.
1: Ya olabilir,
0: çok fazla beklenti var.
1: Ya o da hissediyor bunu.
0: Gelir gelmez bir eleştiri. Ne oluyoruz mu dedi.
1: Ya biz Türkiye'ye gelen her orta saha oyuncusuna Iniesta, Xavi beklentisinde olursak yandık. Yandık. İşte öyle beklentiler oluyor ya futbol severler.
0: Evet.
1: Acayip bir orta saha geldi. E geldi, ne oldu? Her orta saha topu alacak orta alanda, rakibinden sıyrılıp şöyle ayağının dışıyla muazzam bir pas verecek. Herkes yapamaz ki bunu. Yapsa zaten Türkiye'ye gelmez. Onu söyleyeyim de. Bizim lige gelmez.
0: Gelmez. Ama bu çocukta da şey var. Yani ben de seninle aynı görüşteyim ama bir ışık görmek istiyorum. Işığı göremiyorum. Evet. Bu Gocukba'da o ışığı göremedim. Yani bazı oyuncular seyredersin bir 10 dakika, bir ışık verir sana. Ya dersin ki bu bir hata yapıyor ama bunda var bir şeyler.
1: Ya şimdi şu da konuşuluyor.
0: Diyemedim ben onu.
1: Mehmet, şu da değerlendiriliyor. İlkay niye oynamıyor? Şimdi iyi bir İlkay'ı bir teknik direktör oynatmaz mı? İyi bir elinde İlkay çok iyi.
0: İlkay konusuna gelelim, yarış aramız varmış.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor Ercan abi. İlkay diyordu onu, İlkay Gündoğan.
1: Evet.
0: Geçen sene 2000 dakikası var İlkay'ın. Bu sene 11.
1: Mehmet, bu 11 dakika şaka gibi.
0: Bu sene 5 Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Sporting maçında 5 dakika, 6 dakika da ligde oynamış.
1: 11 dakika şaka.
0: İlkay gibi bir oyuncu için.
1: Kimden bahsediyoruz? İlkay Gündoğan.
0: Evet.
1: Ve buradan şuna geleceğim. Teknik direktörlere tabii yapılan toplantılarda pomsuz mu? Bunu gayet nazik şekilde sorabilir o basın toplantısını takip edenler. Onlara akıl öğretecek haddim de yok. Onu söyleyeyim. O haddi de değilim. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Usulünce ben öğrenmek isterim. İlkay neden yaralamıyor diye. Sen merak edip sormaz mısın?
0: Ercan abi, ben merak edip sorarım. Şimdi bir sezon önce bu oyuncu neredeydi? Manchester City değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi Manchester City'de sence kaç dakika süre almıştır? Geçtiğimiz Galatasaray'a gelmeden önceki...
1: İyi süre almıştır diye düşünüyorum.
0: 3171 dakika. 3171 dakika süresi var.
1: Çok yüksek değil mi?
0: Çok yüksek. Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'daki süresi 1500 dakika, yarı yarıya düşüyor. Bu sene 11 dakika.
1: Ya bunu gerçekten çok merak ediyorum.
0: Yani yarıya düştü burada. Ya 3100 dakika İngiltere temposunda oynamış bir oyuncunun...
1: İngiltere'de sadece Premier Lig değil.
0: Tabii tabii, hepsini saydım.
1: FA Cup.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 415 dakikası var.
1: FA Cup'ı var, Şampiyonlar Ligi var. Tabii, bu tabii. Maçlarda tamamıyla yer almış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Aynen.
1: Ve yakın geçmişten bahsediyoruz. Sonra da geçen seneyi örnekledik senle beraber. Bu sene de 11 dakika süre alması şaka. Gerçek değil bence.
0: Sakatlığı da yok. Bildiğimiz kadarıyla.
1: Dersin ki tamam sakat.
0: O da yok.
1: Ya da bir operasyon yaşadı. Öyle bir şey de yok. Ben merak ediyorum mesela. Bunu ben sorardım.
0: Bu kadar mı kötü? Fiziksel anlamda.
1: Ya İlkay'a da sorulması gereken bir soru bu. Yani kötü bir sakatlığın mı var? Kadroda yer bulamıyorsun. Bu da sorulabilir. Neden sorulmuyor ki? Bence sorulmalı. Ama burada teknik direktöre de soracaksın. Belki kendisinin...
0: Tabii ki o kamburuğa da sormak lazım.
1: Kendisinin bu konuda bir değerlendirmesi bence mutlaka olacaktır.
0: Şimdi sistemine uymuyor olabilir. O zaman almayacaksın oyuncuyu. Sistemine uygun değilse. Mesela Leao bana kadarsa Okan Buruk'un sistemine uygun bir oyuncu değil. Ama alındı.
1: Artık geçmiş olsun, bitti.
0: Evet. O zaman oyuncuya göre bir sistem yapman lazım. Ya 40 milyon verdin, yedekte oturtamazsın Leao'yu. Oynayacak yani. 40 milyonluk oyuncu. O ya da ona göre bir sistem dedin yani 4-3-3'e geçebilirsin. Hani Sané, Leao geri gelmesin. O zaman orta sahadaki 3 tane oyuncu onların açığını kapatmak için koşacak. Yani Okan, Suat, Emre üçlüsü.
1: Evet. Bir de sosyal medyadan şunu da değerlendirmek isterim. Sen de mutlaka buna bir yorum yapacaksındır. Ya aileye sorup, eşine sorup niye İlkay oynamıyor, oynasın artık falan diye sorular aileye sorulmaz.
0: Kendi kendini mi formayı alıp sahaya girecek?
1: İnsanların ailesine bu tarz sorular sorulmaz. Nereden bilecek eşin niye oynayıp oynamadı?
0: Tabii o da zaten demiş ki teknik direktör kararı, ona sorun demiş. Okan Buruk'a da soruldu. Ben, elimde çok oyuncu var. Ben en iyilerini, en hazırlarını oynatmak istiyorum. Keşke hepsini oynatabilsem diye politik bir cevap verdi.
1: Fakat burada bahsettiğimiz oyuncu İlkay Gündoğan.
0: Ama oynadığı mesela geçen sene oynadığında da ben İlkay'ım dedirtmedi bize Ercan abi. Süre aldı bayağı. 1500 küsür dakikası var.
1: Oynadığı yerler de çok önemli değil mi? Bir de oynadığı sistem önemli. Mehmet sen konuyu sistemle değerlendirdin.
0: Hatta geçen sene 2000 dakikası var İlkay'ın. Evet. 2000 dakikada.
1: Konuyu sen sistem açtığın için sistemle değerlendirdin. Leao'dan bahsettin şu anda. Hı-hı. 40 kağıdı verdin mi? Ben ona göre oynayacaksın.
0: Mecbur.
1: Ya ben diyelim ki yöneticiyim. Hı-hı. Ben sorarım teknik direktöre, hocam biz bu oyuncuya 40 milyon euro verdik, hayırdır diye sen sormaz mısın?
0: Aral şimşirini almadılar, 12 ben vermem dedi yedek oyuncuya sayın başkan.
1: Evet.
0: Şimdi 40 verdi. Demek ki yedek değil.
1: Yedek değil. 40 verdiğine göre banko oynayacak.
0: Banko oynayacak. Banko oynarsa da yani izlerken gördük hiç. Ya Bekini hiç kovalamaz diye o. Ya
1: bunu
0: kariyeri
1: zaten
0: boyunca kovalamadı yani.
1: Ya kariyeri ay oyunun ve oyuncunun tarzları vardır. Her oyuncu öyle koşacak, geri gelecek. Leao öyle bir oyuncu değil ki.
0: Tabii tabii değil. Ya onu biliyoruz.
1: Bunu zaten biliyoruz.
0: O yüzden senin sistemine işte orada problem şu Ercan abi. Senin sistemine uygun olmayan oyuncuyu almaman gerekiyor.
1: Ya şimdi aklıma bir isim geliyor benim. Batrakov. Hı hı. İşte Trabzon'da niye 11'de başlamadı?
0: Kesin başlaması gerekiyordu bence. Ama tabii benim görüşüm hocaya sonra.
1: Ay neden biliyor musun? Bu Batrakov'a da bonservis olarak 25'i aşan bir rakam verdi. Bizim ligimizde bence büyük lükse giriyor bu işler. Ben 25'lik oyuncuyu ya da kulübede oturtuyorum.
0: Büyük lüks. Şimdi ben...
1: Ya Premier Lig değil ki burası.
0: Şimdi Galatasaray'ın zaten bir gol problemi var. Öndeki ön hatta Osimhen dışında golcüsü yok. Kimse gol atmaz. Mesela Sané 7 maç 0 gol 0 asist bu sezon. Barış Alper 7 maç 0 gol 0 asist. Ön hat oyuncuları bunlar.
1: Geçen seneki Barış'ın başlangıcını hatırlayalım.
0: Evet.
1: Muazzamdı. Bu sene iyi başlayamadı.
0: Leao 4 maça çıktı. 0 gol 0 asist. Denizgül 4 maç 0 gol 0 asist. Bir tek Yunus'un 1 gollük bir katkısı var. İşte Torreira attı Lisbon'da. Osimhen atıyor. Atarsa. Bir de Abdülkerim'i
1: oynarsa, iyileşirse.
0: Abdülkerim şey maçını kurtardı. Kocaeli maçını.
1: Evet. Senin, ekstra bir 3 puan diyor.
0: Ekstra bir gol. Senin ön hattın gol atmayan bir ön hat. E oraya en azından bir golcü 10 numara koyman lazım. Bu da Batrakov.
1: Şimdi bunları saydık. Orada gole yakın olan, Rusya'daki rakamları da ortada olan, hı-hı, iyi, başarılı anlamda söylüyorum bunu. Batrakov'tan faydalanmak gerekiyor. Bazen radikal kararlar almak lazım.
0: Ben belki gol atacağını düşünüyorum Matrakov'un. Hala atmadı ama ben atacağını düşünüyorum.
1: Ha, belki hoca
0: ben oyunda bu, var çünkü.
1: Ben bu oyunu nasıl değiştireyim bu saatten sonra?

0: belki öyle de düşünüyor olabilir. Herkesin alışmış olduğu bir oyun var. Ben bunu nasıl
1: O
0: değiştireceğim şu
1: zaman
0: anda?
1: Leao'yu almayacaksın, Noah Lang'ı alacaksın.
0: Değil mi?
1: Tabii. O oyuncu senin kendi sisteminin oyuncusu Noah Lang. Leao değil. Ya da Sané değil. Upgrade edilmiş Rashica. Gidecek gelecek.
0: Baskı yapacak.
1: Baskı yapacak.
0: Topu
1: Koşacak.
0: rakipten alacak.
1: Aynen. Ona göre oyuncu alacaksın o zaman. Sen kendi sistemine göre oyuncu almazsan işte bu tarz problemleri yaşıyorsun. Bak kimsenin golü yok. Ön hattı saydık. 7 maç geçmiş. Kimse gol atmamış. Asist de yapmamış.
0: Zirvede zorlanırsın.
1: Tabii ki ya yani çünkü teknik direktör der ki sezon öncesinde ben işte Osimhen'den 25 gollük katkı alırım. Yunus'tan şu kadar, Sané şu kadar atar. Leao bu kadar atar ama Galatasaray'ın bu ön hattı Barış dediğimiz, Yunus dediğimiz, Leao, Sané dediğimiz oyuncular golcü değil. Gol atmayan oyuncular, hazırlayıcı. Sana gol atacak adam lazım. Hep hazırlayıcılardan kurulu bir takım o zaman Osimhen'in 50 gol atması gerekecek sana.
0: E tabi o da çok zor.
1: O da zor.
0: Çok zor.
1: Yani gol atmayanları toplamışsın, ön hat yapmışsın. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun, Olaytan atar. Orkun atar. Vlahovic atar. Černý atar. Herkes atıyor değil mi?
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de Kerem atar. Muriç atar. Greenwood atar. Asensio atar. Sen de atan hiç kimse yok. Kadro planlaman yanlış. Kimse gol atmıyor. İşte Torreira atıyor Lizbon'da bir tane. Kocaeli Abdülkerim atıyor. Onlarla da
0: Başakşehir atıyor Torreira.
1: Başakşehir'e Torreira atıyor. Kaç tane kurtarabilirsin?
0: Esas mesele burada.
1: Evet. Yani.
0: Ya bu Batrakov'u aldın. Tamam aldın, iyi güzel.
1: O zaman oynat.
0: Ya zaten mecbursun
1: O zaman
0: oynatmaya.
1: oynat yani.
0: Ya şimdi Leao ile Batrakov'u oynatmadığını düşün. 65 milyon euro kulübede mi oturacak?
1: O
0: Değil mi?
1: 65 ya 65'in kulübede oturması yani çok büyük takımlar için bile lüks olabilir.
0: Bu ister istemez tabii ki taraftar şimdi bu oyuncuları bekliyor. Ama
1: Tabii ki
0: bu
1: haklı olarak.
0: oyuncuların oyun sistemine alışması, hocanın istediklerine alışması, işte bunlar problem. Bunlar problem. Bu yüzden de hoca gitsin, işte bu hoca gelsin, la olmaz bu iş.
1: Şimdi orayı da biz bilmiyoruz. Mesela işte bu transferlerin hepsine Okan Buruk okey dedi mi? Bilmiyoruz. Bir Çiyabu için istemediğini söyleyenler çok. Batrakov'da bir fikir birliği olmuş gibi. Leao'da bir ayrım olmuş ama orada da bir yıldız transferi taraftar ister diye alınmış deniyor.
0: Ya taraftar ister de oyuncuyu bir de oynatmak mesele.
1: İşte Leao bu sistemde
0: Leao da ben
1: zor.
0: Galatasaray'a geleceğim diye üstünü başına yırtmadı değil mi?
1: Yırtmadı. Ben hatta sana mesaj da attım. Maçı izlerken Trabzon
0: Evet.
1: maçını mesela top ilk yarıda hani protokol tribünü dediğimiz eski şeref tribününün olduğu noktada pilot kamera. Değil mi?
0: Evet.
1: Sané'nin kanadı, Şallay'ın kanadı, Trabzon'un da sol kanadı. Tam karşıda da Trabzonspor'un sağ kanadı ve Leao. Şimdi oraya bakıyorum. Orada bir tane Trabzonlu oyuncu hep bomboş. Leao önde. 20 metre gerisinde bir tane Trabzonlu. Jakobs da ister istemez Salah'ı kontrol etmek için içe giriyor. Oraya dönse Trabzon hep pozisyon dönebilse. Yani orada mesela ikinci golde herkes
0: Oyun gelişimini öyle yapsa değil mi?
1: öyle yapsa. İkinci golde herkes Şalai'yi eleştiriyor da Şalai doğru bir kademeyle içeriye girdi. Çünkü Mustafa Eskellaç içeri girdiği için onu takip etti. Sané'nin takip etmesi gereken adam bomboş kaldı. Ya da Sané'nin takip etmesi gereken Mustafa içeriye girdiğinde Sané takip etmediği için Şalai onunla girmek zorunda kaldı. Savio'da bomboş kaldı. Plasayı bıraktı.
0: Orada da uğurcanlık bir mesele yok.
1: Uğurcanlık bir mesele yok. Artı o serbest vuruş iki kere kullanıldı. Galatasaraylı oyunculara bakıyorum. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Dinleyicilerimiz baksın. Biri işte Yunus yüzünü siliyor serbest vuruş kullanılırken. Torreira eğilmiş, dizleri üstüne eğilmiş bakıyor.
0: Evet.
1: Sané elleri belinde bekliyor. Sara

0: belinde bekliyor. Şimdi bir konsantrasyon eksikliği de var. Biri de Abdülkerim dönmüş Uğurcan'a bir şeyler söylüyor.
1: Mutlak konsantrasyon eksikliği.
0: İnanılmaz takım darmadağın. Ki o serbest vuruş iki kere kullanıldı.
1: Mutlak bir konsantrasyon eksikliği.
0: Yani Galatasaraylı oyunculara bir bakın, bir daha izleyin özetleri. Yani herkes kendi halinde takılırken o gol oldu. Ki hakem iki kere tekrarlattı. Evet. Yani top hareket halindeydi dedi. Geri verdi. Bir daha kullanıldı. Yine herkes dağınık. Şimdi böyle problemleri de var Galatasaray'ın. Bunu da çözmesi gereken kişi Okan Buruk. Okan Buruk çözecek ya da bu eleştirilerin devamı gelecek. Bakalım. Kadro planlaması bu arada kadro planlamasına gelelim. Bir reklam aramız varmış.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz sormuş, kadro planlaması yanlış gibi söylüyorsunuz ama daha lig yeni başladı, erken değil mi? Yani biz sadece gördüklerimizi söylüyoruz. Tabii ki erken, yani düzelebilir.
1: Oyuncular kendine gelebilir.
0: Tabii Leao daha yeni geldi. Kendine gelebilir. Daha fiziksel olarak ben hazır görmedim zaten.
1: Ben de.
0: İşte Lemina'nın gelmesi savunmayı toparlayabilir.
1: Olabilir.
0: Lemina çok önemli bir oyuncu bence Galatasaray için.
1: Orta sahada eksikliği hissediliyor.
0: Çok hissediliyor Ercan abi. Gerçekten de Lemina olmadığı zaman, ya diyorum ya, Trabzon dün istatistiği verdim. İki kere rakibinin yanına gidebilmiş Torreira. Yani iki kez ikili mücadeleye girebilmiş. Çünkü ne pres yapabildi Galatasaray, rakip çok iyi topu dolaştırınca rakibin yanına gidemedi. İkili mücadeleye Torreira gibi oyuncu giremedi mesela. 90 dakika bittiğinde iki kez ikili mücadeleye girmiş Torreira gördük.
1: Bu da kendi yarı sahanda kalacaksın. Yani yapacak bir şey yok.
0: Bu da oyunun ne kadar yanlış kurgulandığının bir göstergesiydi Galatasaray adına. Şimdi biraz da Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe'de Lukaku için özel bir antrenman programı uygulanacakmış Ercan abi.
1: Diyet var mı işin içinde?
0: Milli arada diyet artı kondisyon.
1: Yalnız kendisi Belçika milli takımın kadrosuna seçildi bildiğim kadarıyla.
0: Hı hı.
1: Gitmiyor mu milli takıma? Gitti.
0: İsmail Kartal fiziksel seviyesini yükseltmek ve hücum hattındaki rolünü netleştirmek için özel bir plan hazırlamış, Lukaku'ya vermiş.
1: Hayır, öyle çalışıyor. Özel çalışma programı.
0: Özel çalışma programı. Ceza sahasında daha çok topla buluşması isteniyormuş Lukaku'nun. Buna göre de galiba oyun sistemini kendisi değiştirecek. Ya da ona göre bir sistem belirleyecek. Güçlü fiziğinden yararlanmak istiyormuş Fenerbahçe. Aceleci davranmayacakmış İsmail Kartal. Milli ara boyunca uygulanacak bu programla fiziksel verimliliğini artırması planlanıyormuş.
1: Evet.
0: Ya o da bayağı eksik göründü açıkçası fiziksel anlamda. Ama geldiğinde de çok şeydi, özgüvenliydi. Ben hemen oynarım dedi. İyiyim. Doğru. Dedi, hazırım dedi.
1: Sahada
0: ama
1: öyle değil.
0: Sahada bunu bambaşka bir Lukaku gördük. Bambaşka bir Lukaku vardı.
1: Yani saha içinde bunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Vlahovic'in de dönüş tarihi Ercan abi, milli takıma gitmedi biliyorsun.
1: Evet.
0: Vlahovic Kocaelispor 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyormuş. Yani milli aradan sonra sahalarda göreceğiz.
1: Evet, o sakatlığın ilerlememesi için gitmemeyi tercih etti.
0: Evet. Kendisi açısından bence doğru tercihi yaptı.
1: Olumlu karar verdi. Evet.
0: Evet, onu söyleyebiliriz. Şimdi Vincenzo Italiano Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'na çok fazla şans vermedi malum. Bu iki isimden de pek faydalanmayı düşünmüyor gibi.
1: Hazırlık maçlarında verdi. Sonra Avrupa Kupası maçında Semih oyuna girdi.
0: Eyüp maçında 11 başlamıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Çorum ve Ahmet maçlarının kadrosuna alınmadı.
1: Bu Semih biraz kendi düşünecek bunu. Bak ben seni 11 başlatıyorum mesajı verdi. Eyüpspor maçında.
0: Şimdi Mustafa Hekimoğlu milliyetin haberi bu. Diyor ki devre arasında

0: kiralanacak. Semih için de özellikle milli arada İtalyano özel olarak kendisiyle ilgilenecek deniyor. Yani Semih, hani genç Semih, potansiyel var milli takımın, belki de gelecekteki değişmez oyuncusu olacak derken, ya buralara gelmesi beni üzüyor. Genç bir
1: açıkçası beni de üzüyor. O fırsatları
0: değerlendiremedi.
1: Semih'in değerlendirmesi lazım. Şimdi de tekrar eğer ilgileneceklerse gerçekten bunu çok iyi algılaması gerekiyor Semih'in. Mustafa şu anda olamadı.
0: Şimdi Samsunspor da istemişti aslında Mustafa.
1: Gidiyordu. Sonra vazgeçtiler.
0: Şimdi arada bir kiralayalım noktasına gelmiş Beşiktaş. Devre arasında yani.
1: Fakat şu var, kiralayacağı takımda da oynayabilmeli.
0: Ne, oynayacağı bir takıma vermek önemli değil mi? Doğru.
1: Şimdi kiraladın, yine yedek. O bir başarı getirmez. Kiralayacağın kulüple konuşacaksın. Oynayacak mı, oynamayacak mı, ne kadar süre alacak? Ona göre Mustafa'yı görmek lazım. Ama Mustafa'nın aldığı şansı da hiçbir oyuncu almadı genç yaşında.
0: Bayağı aldı, evet, şans aldı. Mesela bu tarz oyuncular için Ercan abi, daha fazla süre alacakları, mesela Beşiktaşlı oyuncular için şöyle fırsatlar oldu geçtiğimiz sezonlarda. Ligden erken koptuğu için Beşiktaş, teknik direktörün gözüne daha fazla girebilecek imkanları vardı çünkü.
1: Ve taraftarın.
0: Taraftarın. Çünkü mesela işte Okan Buruk ne diyor? Ben oynatamıyorum çünkü puan kaybetme lüksüm yok diyor benim. Yani oynatmak istiyorum ama maçları en iyi kadromla hep oynamak zorunda kalıyorum. Çünkü çok
1: hazır olduğum kadroyla.
0: Çetin bir rekabet var. Ama mesela Beşiktaş'ta bu tarz sirkülasyonlar çok yapıldı. Teknik direktörler değişti, sistem değişti. Hani puan kaybetse de Beşiktaş için artık pek ifade, bir şey ifade etmeyen maçlar çok oynandı. Oralarda kendini kanıtlaması gerekiyordu genç oyuncuların.
1: Ve o kadar çok süre aldılar ki. Yani geçtiğimiz yıllarda taraftarlar da gözlerinin önüne getirecektir. Hatta Semih'e git Kalyar istiyor, tamam git oyna bile dendi.
0: Gitti.
1: Kulüp kolaylık da sağladı. Solskjaer döneminde Mustafa istemediği kadar yer aldı. Belki kendi de istemiyordu ama yer aldı. Ya o psikolojik baskıdan dolayı biraz espriyle karışık söylüyorum bunu. Ama bir türlü o istenilen umudu veremedi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim.
0: O fırsatlar ikisine de geldi gerçekten. Diyor ki İtalyano, Ahmet mağlubiyeti canımızı sıktı ama canımızı acıtmadı. Çünkü önümüzde liderlik fırsatı vardı ve kendi ellerimizle bu fırsatı bıraktık. Evet. Ama futbol düştüğün yerde ne kadar kaldığınla değil, oradan nasıl kalktığınla ilgilidir.
1: Beşiktaş'ın diyelim iç sahada kazandı. Ben bundan sonraki deplasmanlarını merak ediyorum.
0: Bir deplasman eleştirisi var. Oraya geliriz ama yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Son bölümdeyiz. İtalyano'nun deplasman performansı eleştiriliyor. Bunu değerlendirelim biraz da. Ligde bir Alanyaspor yenilgisi deplasman, bir Amed yenilgisi deplasman, bir de Žalgiris yenilgisi Avrupa'da deplasman.
1: 3 tane deplasman mağlubiyeti var, doğru. Žalgiris'i de sayabiliriz tabii. O maçta da yine bayağı kötü bir oyun vardı.
0: Niye bu kadar fark oluyor iç saha ile dış saha arasında?
1: Siyahla beyaz gibi.
0: Evet.
1: Keskin bir ayrım var. Mutlaka bu problemi halletmesi gerekiyor.
0: Fenerbahçe deplasmanında da üstün oyun vardı ama mesela.
1: Derbi ama bu maç.
0: Ama da evet, o da derbi.
1: Şimdi o keskin farkı, çünkü şifre, zirveden kopmamanın şifresi bu tarz maçlarda kesinlikle kaybetmemek.
0: Lucescu'nun bir sözü vardır bu böyle. Şampiyonluk yolu derbi kazanmaktan geçmez. Kaybetmemen gereken maçları kaybetmemekten geçer derdi.
1: Toprağı bol olsun. Evet. Yine andık kendisini.
0: Bir futbol filozofuydu Lucescu.
1: Ve bizim ligimizde bence çok başarılı işler yaptı.
0: Evet. Kıymeti bilinmedi, klasik Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Her zaman başarılı, olduğu gibi.
1: Çok, çok...

0: başarılı işler yapmış.
1: Çok çok. Yani mesela işte Beşiktaş'a gitti, şampiyon yaptı. Ondan önce Galatasaray'daydı ki hak etmediği bir şekilde gönderildi bence Galatasaray'dan.
0: Ya ben çok iyi hatırlıyorum.
1: Ağlayarak gitti.
0: Hı-hı. Evet doğru. Beşiktaş'ta, hatta o zaman Galatasaray'da dikkat ediyorum. Deplasmanlarda inanılmaz çekiniyorlardı rakipler. Deplasmanda. Hı-hı. Çünkü çoğu maçı üçlük dörtlük yaptı deplasmanda da rakipleri. Hı-hı. Bunu başarabiliyordu oyun sistemiyle.
1: Evet.
0: Bunu sağlayabilen bir teknik direktördü. Bu yüzden bu ligin şifresi gerçekten o maçlarda. Bunu çözemiyorsan sadece iyi oynadığın, kazandığın, harika sonuçlar aldığın maçlar güzel bir hatıra olarak zihinlerde yer eder, o kadar. Beklenen başarı ortaya çıkmaz.
1: Şimdi tabii deplasmanları da şampiyonluk deplasman galibiyetlerinden geçiyor. Orada da kazanmak zorundasın. Şimdi Beşiktaş'ın fikstürüne bakayım. Beşiktaş çünkü Avrupa dönüşlerinde bu deplasmanlarda iki yenilgi aldı.
0: Evet.
1: Avrupa dönüşlerinin ne kadar yıpratıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sene bunu Galatasaray'da yaşamıştı Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Fenerbahçe'de yaşadı. Bu sene de yaşayacaklar. Beşiktaş'ta yaşamaya başladı. Şimdi bakalım Beşiktaş'ın fikstürü. Lig yeniden hareketlendiğinde ilk maç Kocaeli Spor maçı ayın 11'inde. Ercan abi 11 Kasım'da. Avrupa'daki maçı 15'inde.
0: 4 gün sonra.
1: Hoffenheim deplasmanı.
0: Evet.
1: Hoffenheim deplasmanından geldiğinde Trabzon deplasmanına gidiyor.
0: Çok zor değil mi?
1: Oo. Bak zor. Şimdi Hoffenheim deplasmanından geliyorsun, Trabzon deplasmanına gidiyorsun. Bir başka soru işareti benim kafamda şimdi.
0: Bayağı ya bu futboluna bakarsak deplasmanda şansı çok düşük Beşiktaş'ın.
1: İşte evet, oraya bir çözüm bulması lazım ki şimdi Hoffenheim deplasmanı da yani kolay bir deplasman değil. Hani ilk maçını kaybetti Hoffenheim Avrupa'da. Ama şimdi kendi evinde telafi etmek isteyecek.
0: Evet.
1: Oradan dönüşte Trabzon deplasmanı. Thomas Reis'li Trabzon bir hava yakaladı. Zor bir deplasman, zor bir fikstür.
0: Çok zor.
1: Çok zor. Sonra Başakşehir'le ayın 26'sında oynuyor. Ama 22'sinde Crystal Palace maçı var.
0: Ya. Çok zor, acayip zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın şu an.
1: Sonra 5'inde Celtic deplasmanına gidiyor.
0: İskoçya'ya.
1: 5'inde oraya gittikten sonra bakıyorum yanlışta 5 Kasım'da Celtic Gençler Birliği içeride. Neyse orada içeriye dönüyor o deplasmandan sonra. Ama Celtic deplasmanında da orada kaleciden dolayı kazanır. Kalecisini ben hiç beğenmedim Celtic'in. Çok hata yapan bir kaleciyim.
0: Ama yine lig maçında da Old Firm derbisinde Laskov yendi Celtic'i.
1: Hem kupada hem ligde.
0: Değil mi? Arka arkaya.
1: Arka arkaya yendiler. Bu da kolay olacak bir şey değil yani. Old Firm'de arka arkaya bir hafta arayla iki maçı içeride dışarıda kazanmak kolay bir şey değil. Büyük iş başardı.
0: Rangers.
1: Bu deplasmanlar bakalım problem olacak mı yine Beşiktaş'a? Tabi Hoffenheim'in üstü Trabzon deplasmanı
0: ya istatistikler
1: pek iyi olmamış.
0: İstatistikler olacağını gösteriyor. Fakat maçlar oynanmamış. Belki de İtalyano bu konuyla ilgili tedbir alacak. Olayı anlayacak. Teşhisini koyacak. O zaman da bu deplasmanlar ya çok zor deniyordu. Daha iyi hale gelecek.
1: Belki bu deplasmanlarda hele Avrupa dönüşü belki biraz daha o muhafazakar bir oyun oynayacak. Böyle pres oyunu değil de.
0: Evet.
1: Geçiş oyunu oynayacak belki. Daha az efor sarf etmek için.
0: Belki onu deneyecek.
1: Belki başka bir deneme yapacaktır tabii ki.
0: Çünkü ben seninle burada aynı görüşü paylaşabilirim. Madem böyle oluyor, bu takımda da bakacak. Evet, olmuyor. İki maç arka arkaya istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Senin de söylediğin gibi, benim de katıldığım tabii, daha kompakt bir oyunu tercih edebilir.
1: Şimdi Galatasaray'ın düştüğü durum

0: Bunu da gördükten sonra belki Trabzon'da, hani açık oyununda Trabzon'un Salah'la yaptığı geçişleri
1: %100.
0: Belki biraz daha der ki ya burası zor bir deplasman, bir sakin başlayayım diyebilir.
1: Ahmet maçına da sakin başladı, olmadı. Olmaz. Sakin, onun ortasını bulması gerekiyor.
0: Aynen.
1: Ya ama spor maçında da yavaş başladı biliyorsun.
0: Ama 2-0 oldu bir anda.
1: Bir anda. O da olmuyor. Şimdi baktı. Ha,
0: tutmayı başaracaksın.
1: İki tarafta da olmuyor.
0: Tutamadın orada da. Arasını bulmak dediğin gibi. Dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş deplasmanlarda gol yiyince çok kontrolsüz saldırıyor. Ve geride önemli boşluklar bırakıyor. Bu nedenle.
1: Ona da katılıyorum. Bir an önce beraberlik golüne ulaşmak için yüklenmek istiyor. O sırada savunma hataları çok fazla. Katılıyorum bu yoruma. Bunları çözmesi gerekiyor İtalyano'nun.
0: Beşiktaş Avrupa dönüşü hep deplasmanlarda, Galatasaray'sı içeride. Arkadaşlar kurayı takımlar çekiyor. Ne yapalım yani?
1: Evet.
0: Yani, kura çekildi. Geçen sene de Galatasaray suçlandı ama Galatasaraylı yönetici topa elini bile sürmedi. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yöneticiler seçti topları. Yani çok algıya kapılmayın. Bu tarz algılar yapılıyor da. Mesela Celtic maçı dönüşü içeride. Beşiktaş hep dışarıda değil. Hoffenheim dönüşü dışarıda ama Celtic dönüşü içeride.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray için de bu geçerli. İçeride var, dışarıda var. Beşiktaş dışarıda tamam maç kazanamıyor ama dışarıda oynadığı oyun güven veriyor demiş dinleyicimiz.
1: Bu güvenin yalnız puana ve gollere dönüşmesi gerekiyor.
0: Ramazan Bey mesela diyor, diğer büyükler dışarıda bana o kadar güven vermiyor demiş. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Trabzon. Güven vermiyor ama Beşiktaş'ın oyunu güven veriyor demiş. Ama iki yenilgi de aldı.
1: İşin aslı o. Avrupa'yı da katarsan Zalgiris maçı da 3 yenilgi diyor.
0: Avrupa'da evet toplamda.
1: Ben İtalyan'ın yalnız bu problemi halledeceğini düşünüyorum.
0: Bir şekilde çözecektir evet yani. Çünkü şampiyonluk yolu dediğim gibi bu maçlardan geçiyor. Tabii tabii onu konuştuk. Mehmet Bey yazmış. Avrupa dönüşü deplasmanlar olduğunu söyledik zaten.
1: Evet. Esas mesele o zaten.
0: Geçen sene de Galatasaray 3 kere Avrupa dönüşü deplasmana gitti. Üçünde de puan kaybetti. Doğru, Ajax'tan geldi. Kocaeli'ye gitti.
1: Evet.
0: Kocaeli de mağlup oldu. İşte bir Alanya maçı vardı. Mucizevi bir galibiyet. Uğurcan'ın galibiyeti. Tek 1-0'da tuttu maçı.
1: Doğru.
0: Yani onlar da Avrupa dönüşü deplasmanlarda çok sorun yaşadılar Galatasaray'da.
1: Bu sene hepsi aynı zorlukları hepsi tekrar yaşayacak.
0: Hepsi yaşayacak.
1: Ya o en az hasar alan takım bunda avantaj elde edecek.
0: Aynen öyle. Herkes o problemleri yaşayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şöyle bir handikapı var. Daha zor rakipler var Şampiyonlar Ligi'nde. Daha yıpratıcı rakiplerle oynayacaklar. Belki böyle bir handikaplar olabilir.
1: Daha çok hasar alabilirler daha, tabii, oyun anlamında.
0: Aynen. Aynen. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı diye bir soru geldi Ercan abi.
1: Zor.
0: Bu saatten sonra ben de pek bir
1: kolay değil, zor.
0: Fayda sağlayacağını düşünmüyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii Türkiye Ligi'ni Arap Ligi zanneden oyuncular olabiliyor. Buraya geldiklerinde şaşırıyorlar bu ligin zorluğuna demiş dinleyicimiz.
1: Doğru. Yani bizim ligde de bazı maçların antrenman zorlukları, tempo, taraftarı memnun etme, kolay bir lig değil burası.
0: Fiziksel mücadele çok.
1: Bunu başaramazsan bizim ligde tutunamıyorsun. Böyle bir gerçeği de zaten oyuncu geldikten sonra hemen anlatmak lazım.
0: Ercan abi, favori bir saha dizilimin var mı diye soru geldi. 3-5-2-4-4-2.
1: Benim ya yani 4-3-3 4-4-2'yi de severim ama çok oynaması zor bir sistem.
0: 4-4-2 evet. Onu Ferguson'la United çok iyi oynardı.
1: 4-4-2. Zaten İngiltere'de benimsenen bir sistem o. Tam böyle uygulayabiliyorsan 3-5-2'yi severim.
0: Evet.
1: İyi bir sistemdir. Kanatların çok iyi olması lazım tabii, kesinlikle. Ya bunlar sevdiğim sistemler.
0: Son dönemde en çok tutulan sistem 4-2-3-1 oldu. 4-4 ya 3-5-2 80'lerde çok popülerdi. Herkes 3-5-2 oynardı. Sonra evet. 4-4-2 çıktı Ercan abi. Sonra 4-3-3 çıktı Total Futbol.
1: 4-3 1900 esasında 70'lerin başından itibaren Hollanda ekolüdü, benimsenmiştir. Ve şu anda onda takım oyununu çok iyi sergilersen, takım olarak, hücum takım olarak savunmayı başarırsan Total Futbolu en efektif sistem. 4-3 en başarılı sistem.
0: Yani. Ama onun uygulaması da zor, kolay değil, ona göre oyuncular.
1: Bütün sistemler öyle.
0: Tabii tabii. Son dönemde dörtlü savunmadan üçlüye bir geçiş oldu yeniden. Özellikle Conte ile beraber.
1: Evet, Allegri de seviyordu üçlüyü.
0: Üçlüye geçildi. İşte ya futbolda da değişim oluyor kendi içinde. Teknik direktörler oyuna bakışlarını değiştirebiliyorlar. İşte bir Barcelona'nın oyunu herkesi cezbetmişti. Millet Barcelona gibi oynamaya
1: çalıştı. Tiki-taka.
0: Tiki-taka. Ama o oyuna göre oyuncu lazım, çok zordu. İşte Conte'nin sistemi başarı getirmişti.
1: Oyuncu lazım.
0: Evet. Yani her sistemin kendine ait aslında artıları eksileri var.
1: Ya o oyuncularla onu başaracağına inanıyorsan o sistemleri benimseyebilirsin. Fakat az önce kaldığımız bir konu vardı ya, iç sahadaki oyunla deplasman oyunu arasında çok keskin farklar olmaması lazım Mehmet.
0: Evet, çok uçurum olmaması gerekiyor. 3-5-2 çok iyi değil mi diyor dinleyicimiz. İşte fark ediyor.
1: Eskiden bir sistem de,
0: çok kullanılırdı.
1: Fakat sistemleri sistem yapan oyunculardır. Çok antrenör iyi. Öyle bir hayal kurabilir oyuncularla ilgili. Ya üçlü oynayalım, beşli, 3-5-2 yapalım. Ama o oyuncular ona uygun değilse olmuyor. Yediliyorsun, kaybediyorsun.
0: Bir de bunların
1: başarılı çok, olamıyorsun.
0: Çok antrenmanı var Ercan abi. Yani.
1: Çok.
0: Üçlü oynamak kolay. Hani bugün üçlü oynuyoruz diye çıkamazsın sahaya. Onun saha dizilimi, kademeye girmesi, çıkması, dönmesi bayağı bir çalışma gerektiriyor. Onlar için ayrıca bir hazırlık lazım. En iyi takımlar tabii maç içinde bu dönüşümleri yapabilen takımlar oluyorlar sisteme göre.
1: Evet.
0: Bunu yapan takımlar da var. Ama kolay bir şey değil. Bir dinleyicimiz yazmış. Bu haftaki tahminlerim tutmadı demiş. Olur öyle şeyler.
1: Tahminler maalesef futbolda en tutmayacak şeyler.
0: Şimdi Leao ile Greenwood'u kıyaslar mısınız demiş.
1: Evet, farklı biri oyuncular ya. Çok farklı oyuncu.
0: Çok farklı oyuncular. Sana şunu sorayım.
1: Ama top ikisinin de ayağına yakışıyor.
0: Yakışıyor.
1: O ayrı. Onu söyleyelim.
0: Şimdi United'da Carrick dönemi geçen sene çok iyiydi. Şimdi
1: hayal kırıklığı.
0: Hayal kırıklığı ve Conte sesleri var. İngiltere basınına ben bugün baktım. Conte United. Ya Conte başarıyı getirebilen bir teknik direktör. Olur mu dersin bu birliktelik?
1: Conte başarıyı getiriyor da o başarıyla beraber oyuncuların da Conte ile beraber çalışabilecek oyuncu var, çalışamayacak oyuncu var. Şimdi United oyuncu.
0: Herkes için çalışamıyor tabii.
1: Ya Conte'nin antrenman sistemiyle çok üzülür bazı oyuncular. Götüremezler iş. O zaman Kerry'e sezon sonu keşke teşekkür etselerdi.
0: Ama o da çok iyi oynadı. Yani oynattı takımı.
1: Bu sene ama olmadı işte, dikkat ediyor musun?
0: Bu ne sene diyorsun? De olmadı, evet. Bu sene de olmadı. Bu sene aynı şekilde devam etti zaten. Bu iddia gündeme büyük ihtimalle gelmeyecekti. Conte de boşta. Herkesin şu anda takip ettiği teknik direktörlerden biri bence. Yani bir üst düzey bir takımın teknik direktör ihtiyacı olsa ilk gideceği hoca sanki

0: kötü olacak gibi geliyor bana.
1: Premier Lig'de de bu bir numara olur. Çünkü daha önce çalıştı İngiltere'de.
0: Tabii. İngiltere'yi biliyor. İngiltere de onu biliyor. Bu olabilir. Bu arada bugün bir haber çıkmıştı. Trabzonspor devre arasında Gelson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor diye. Çok hızlı bir yalanlama geldi. Gelson'un menajerinden öyle bir ihtimal kesinlikle yok dedi. Spartak'ta oynamak istiyor ve kulüpte çok mutlu açıklamasını yaptı yani.
1: Evet, gün o içinde haber şimdi bu konuyu sen iyi açmıştın. Milli takım aralarında bu transfer haberleri çıkıyor da bunlara şöyle bir ad verebiliriz, adlandırabiliriz. O da transfer fısfısı bunlar.
0: Evet evet, yani bunlar milli arada çok çıkar.
1: Milli aradaki fısfıslar.
0: Fısfıs haberler.
1: Evet.
0: Bir dinleyicimiz Şanlı Brighton'ı yorumlar mısınız demiş.
1: Arsenal'i perişan etti ne?
0: İnanılmaz futbol değil mi?
1: Tabii canım.
0: Yani direkt
1: o pres değil öyle.
0: Direkt olarak Arsenal'i
1: perişan yani, etti. Bitirdi.
0: Ki Arsenal gibi takımı da böyle bir oyunla sindirmek yani olağanüstü bir teknik direktör başarısı. Çok iyi bir hazırlık.
1: Sezonun başarısıydı bence.
0: Çok çok iyi bir maç.
1: Şu ana kadar izlediğimiz en başarılı oyunlardan birini sergiledi.
0: Yani muazzam bir performanstı. Şanlı Brighton'ı da tebrik edelim. Ağzına sağlık Ercan abi, bitirmişiz.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar dileyim ben de. Görüşürüz.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bundan sonra tabii milli takımı bugün bir saat konuştuk ama daha uzun süreler ayıracağız. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Milli aradayız. Milli takımımızın da karşılaşması yarın oynanacak. Ulusal Ligi maceramız A Ligi'nde başlıyor. Zorlu bir karşılaşmayla başlıyor. Milli takımda dün 3. antrenmanını yaptı. Bir kez daha Orkun Kökçü antrenmanda yer alamadı. Devam eden ağrıları sebebiyle dün federasyondan konuyla ilgili bilgilendirme geldi akşam saatlerinde. Orkun Kökçü 3 antrenmandır yok. Bugün de maçtan önceki son antrenman olacak. Öğle saatlerinde Riva'da antrenmanı yaptıktan sonra milli takım Kocaeli'ne hareket edecek ve akşam da saat 20.15'te basın toplantısı var. Basın toplantısında da Vincenzo Montella ile birlikte bir futbolcumuzu izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Dün Muhammed Şengezer de antrenmanda yer almayan bir diğer isim olmuş. Muhammed'in yokluğu tabii şu aşamada çok hayati bir eksiklik değil. Herhalde rotasyonda 3. kaleci deriz Muhammed'e Uğurcan ve Altay'dan sonra. Ama Orkun'un hala antrenmana çıkmıyor olması büyük bir dezavantaj. Dün maçın hakemi de açıklandı. Almanya Futbol Federasyonu'nda Felix Zweier karşılaşmayı yönetecek. VAR'da da Sporting Galatasaray maçında çok tartışılan Christian Dingert olacak. O da enteresan bir tesadüf herhalde oldu demek lazım. Onu söyleyelim. Fransa cephesinde de bir önceki antrenmanda Kylian Mbappe grip belirtileri sebebiyle idmana çıkmamıştı ama dün o da herhalde o rahatsızlığını atlattı ve idmanda hazır bulundu. Bazı denemeler yaptığı söyleniyor.

Zinedine Zidane'ın muhtemel bir 11'i L'Équipe paylaşmış. Program içerisinde milli takımı konuşurken ondan da bahsederiz. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı akşam saat 20'de A Spor'un canlı yayın konu oldu. Bir moderatör, 3 yorumcu ve Serdal Adalı, 5 kişilik bir ekip canlı yayında ekran karşısına geçtiler ve Serdal Adalı da gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, MHK, transferler, genel kurul, bir seçim var Beşiktaş'ta. Bununla alakalı durumlar, birçok konu maddesi çıktı Serdal Adalı'nın açıklamalarından. Onlara program içerisinde bakacağız. Bir de Raskin, biliyorsunuz, transfer döneminin son günü Beşiktaş'ın gündemine geldi. Fakat transfer son anda olmadı. Dün Başkan Adalı da konuyla ilgili konuştu. Raskin'in de bir röportajı sosyal medyada paylaşıldı. O da son gün neler yaşandığına dair kendi penceresinden gelişmeleri aktardı. Onu da Serdal Adalı'nın açıklamalarıyla paralel olarak program içerisinde size aktaracağım. Trabzonspor'da Muhammed Salah ilgi odağı olmaya devam ediyor. Onun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'ndaki o taşın yanına dün Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bank yerleştirildiği haberi paylaşıldı. Onun videosu sosyal medyada bayağı tıkaldı. Zaten taşın yanında bir Salah Yaylası tabelası konmuş. Bu dikkat çekiyor. Ve tabii Salah Trabzon'a gelince büyük bir etki yarattı. Bazı işletmelerin de Salah adını kullanarak reklam yaptıkları, ürün satışı yaptıkları tespit edilmiş. Dün Trabzonspor Kulübü de bununla ilgili bu izinsiz kullanımla alakalı bir duyuruda paylaşmak zorunda kaldı. Enteresan bir noktaya gidiyor Muhammed Salah durumu. Onu da yine program içerisinde konuşuruz. Bugün artık futbolda Uluslar Ligi karşılaşmaları başlıyor. Bizim maçımız yarın ama bugün A Ligi'nde iki farklı grupta toplam 4 karşılaşma var. Saat 21.45'te başlayacak hepsi. Hollanda ile Almanya oynayacak. Hollanda'da dün takım kaptanı Virgil van Dijk basın karşısına geçti ve yani Hollanda'dan çok beklemeyeceğim şekilde van Dijk'tan basına dair bir isyan bayrağı açılmış adeta. Valla hani bilmesem sanki bir Türk futbolcunun açıklamaları, Türkiye'de yaşanmış gelişmeler diye düşünürdüm ama Van Dijk işte son Dünya Kupası'nın elendikleri Fas maçına beşli savunmayla çıkma fikrinin kendisine aitmiş gibi lanse edilmesine basın tarafından karşı çıktı. Tamamen saçmalık dedi. Onun haricinde diğer oyuncular gibi değerlendirilmediğini, kendi basın tarafından daha acımasızca eleştirildiğini, yani hak ettiği değeri pek görmediğini ima etti. Bir gazeteci de yine hani her şeyi benim üzerime ekmeye çalışıyorsunuz şeklinde bir tartışması, diyaloğu ya da diyelim oldu. Enteresan bir basın toplantısı. Milli takımı bırakma ihtimali de varmış yaz döneminde ama Xavi ile konuştuğunun 10. saniyesinde devam etme kararı vermiş. Ne oldu diye sorulmuş Van Dijk'a. O da bir cevap veriyor. Program içerisinde aktaracağım o kısmı da. Ve bugün Van Dijk için de özel bir karşılaşma olacak. Çünkü karşısında da Liverpool'dan eski hocası Jürgen Klopp olacak. Klopp'un da Almanya milli takımıyla ilk karşılaşması çok merak ediliyor. Deplasmanda olacak Almanlar. Bakalım nasıl bir karşılaşma göreceğiz. Akşam 21.45'te aynı grupta Sırbistan-Yunanistan maçı da olacak. Ve diğer grupta da Norveç-Danimarka, Portekiz-Galler karşılaşmaları var. B liginde Avusturya-İsrail, Kosova-İrlanda, D liginde de Andorra-Malta ve Liechtenstein-Litvanya karşılaşmaları bugünün bülteninde yer alıyor. Bugün aynı zamanda Euroleague'de başlıyor resmi olarak. Saat 19'da iki maç var. Dubai-Real Madrid ve Apoel Tel Aviv-Bayern Münih. Bugün Anadolu Efes'te parkeye çıkıyor. Barcelona deplasmanında olacak temsilcimiz Pablo Laso önderliğinde. Anadolu Efes'te bu yaz dönemini dün araştırdığım kadarıyla çok yakından takip ettim.
bakmıyorum ama bayağı bir hareketli geçilmiş. Çok sayıda yeni takviye takıma katıldı ki Mike James bunlardan en önemlisi. Shane Larkin'in Fenerbahçe transferi sonrasında Mike James'le Anadolu Efes anlaştı. Ondan çok şeyler bekleyecektir muhakkak. Dario Saric eski oyuncusu önemli bir isim, o da takıma geri döndü ve birkaç yeni parça daha takıma eklendi. Bu sezon daha umutlu benim gördüğüm kadarıyla basketbol kamuoyu Anadolu Efes'ten. Geçen yıl 20 takım arasında 19. olmuştu Efes. Tabiri caizse felaket bir sezondu. Ama bu sezon daha iddialı bir yapılanmayla sezona başlıyor Anadolu Efes. Karşılarındaki Barcelona da Efes'ten de daha büyük bir revizyona gitmiş kadrosunda. Neredeyse oyuncu bırakmamış. Tamamen yeni bir kadro Barcelona'da. Onlar da son yıllarda pek istediklerini yapamamışlardı. Enteresan bir maç olabilir. Bugün toplamda 7 maç var Euroleague'de. Kızılyıldız Zalgiris, Panathinaikos Paris, Baskonya Olympiakos ve Asvel Maccabi Tel Aviv'de. Günün diğer maçları, yarın da kalan 3 maç oynanacak. Beşiktaş Euroleague'deki ikinci sezondaki ilk maçına kendi evinde Valencia karşısına çıkacak. Saat 20.45'te de Fenerbahçe tarifinde Virtus Bologna oynayacak. 21.45'te de haftanın son mücadelesi Partizan Olimpia Milano karşılaşması olacak. Evet, haberlerim özet şimdilik bu şekilde. WhatsApp hattına da mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87 şarkı reklam aramız, sonrasında buradayız.

0: Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Umran Oto Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
7: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
0: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: geldin.
1: Teşekkür
0: Herkese
1: ediyorum.
0: iyi perşembeler ve İstanbullulara sabır diliyoruz. Trafikteki İstanbullulara.
1: Evet, iki gün önce buradan çıktım. Hiçbir şeyden haberim yok saat 15'te.
0: Normalde, masum diyorsun.
1: Masum gidiyorum ama o gün tabii yağış ihtimali vardı ve bir uyarı vardı. Köprü trafiği de çok normalin ötesindeydi. Yani ben 40 dakikada 50 dakikada gittiğim evime 1,5 saatte gidince şöyle bir fikir yürütmüştüm. Herhalde insanlar o yağış uyarısını duydu. İş yerlerini erken terk ettiler. Oluyor ya böyle kar döneminde de. Trafik ondandır diye düşündüm. Bir şey de görmedim başka. Gittim evime. Paşa paşa. Ertesi sabah kalktım. Yine arabayla geldim. Fakat dün 2 saat sürdü eve gitmem. Bir gün öncesini aradım mumla. Ve radyo trafiği açtım. Ve orada da gördüm ki bu ikinci köprüde Kavacık tarafında Molla Gürani viyadüğünde bir çalışma yapılıyor ve şerit eksilmesi de yok bu arada gündüz vakti. 4 şeridin 4'ü de akıyor ama orada bir ne deniyor ona işte?
0: Psikolojik mi şey? Şeritler açık ama psikolojik olarak.
1: Yok, hız azalıyor mecburen o şeyi geçmek için. Ne deniyor ona ya? Bulamadım kelimeyi de.
0: Kasis mi var?
1: Kasis işte, kasis. Kasisi geçmen için durmaya yakın olman lazım. Hızını bayağı azaltman lazım. Onun etkisiyle birlikte ikinci köprü felaket, birinci köprü felaket. Bir o. Yani ne bir kaza, ne bir şerit kapan. Mesela onun biraz daha ilerisinde bir şerit kapalı biliyorsun. Biz YouTube'a giderken o en sol şerit kapalı. Mesela o zaman öyle bir şey olmadı, öyle bir trafik. Belki yaz dönemine denk gelmesinin de etkisi olabilir. Şimdi okullar da açık, şeritler açık. Gündüz vakti, gece kapanıyor galiba böyle. Ama acayip bir trafik. Valla insanlar kafayı yemiş.
0: Tabii sadece şey değil, mesela sen işte 3 civarı çıkıyorsun genelde. Hı hı. Senin 2 saat sürüyor. Mesela 8 civarı çıkanların da 2 saat sürüyor.
1: Evet, daha bile fazla sürüyor. Yani
0: bir şey değişmiyor mesela.
1: O da Cezayir çok abi 2,5 saat dedi az önce karşılaştık.
0: Dün mesela ben de
1: karşıya işte geçenler için tabii.
0: 8'de çıktım. Ben Mecidiyeköy'deyim yani. Sabahları 20 dakikada geliyorum. Dönerken 8'de çıkmama rağmen akşam 50 dakikada döndüm.
1: Bana iyi geldi yani 50 dakika deyince benim şey.
0: Herkes için acayip süreler arttı.
1: Evet.
0: Yani topun oyunda kalma süresi şu an İstanbul trafiğinde maşallah Barcelona maçları gibi.
1: Peki herkes kendine göre bir tabii şey yapabilir. Ben şöyle bir çözüm ürettim bugün. Arabayla Uzunçayır'a kadar gittim. Evime yakın metrobüs. Orada da İspark yoktu bir süredir. Tadilattaydı. Açılmış. Fiyatı da uygun geldi. Oraya bıraktım arabamı. Metrobüsüme bindim. Halka karıştım. Metroya bindim. Sonra Hacı Osman'dan da yürüyerek şirkete geldim. Dönüşte bir daha o trafiği çekemem. İşte Cuma günü akşama kadar çalışma devam edecek diye dün okudum ama onlar uzayabiliyor. Ona da pek güvenilmez. O yüzden bugün çok rahat, çok keyifli şekilde geldim. Keyifli şekilde de dönmeyi ümit ediyorum. Eğer metrobüs ve metroda bir sıkıntı yaşamazsam ki insanlar tabii orada da gergindi, orada da kaçıyorsun ama.
0: En azından şeyim belli. Ne derler? Saati belli, ne yapacağı belli, ne kadar gideceği belli. Onlar belli. Onun bir güzel tarafı var. Herkes tabii bir çözüm bulmaya çalışıyor kendince. İşte senin gibi arabasını bırakanlar var, arabasını hiç çıkarmayanlar var.
1: Evet, hiç çıkarmamak.
0: Şehir değiştirenler var.
1: Şehir mi?
0: Artık yeter deyip İstanbul'dan taşınanlar var. Bunlar normal yani artık. Bu kadar tabii kalabalığa en ufak bir şeyde dayanmıyor şehir. Hep söylüyorum yani, normal değil.
1: Dün Kerim Öztürk'ün Instagram hesabında radyo trafiğin paylaştığı bir video denk geldi. Hani ikinci köprüyü kullanıp 20 kilometreyi 2,5 saatte geçebiliyorsun. Üçüncü köprüyü kullanıp 80 kilometre uzatsan 1,5 saatte gidiyorsun. Yes. Gibi bir matematik
0: var. Onu da yapanlar da var.
1: Onu da var mıydı? Ben onu hani hiç görmemiştim. Dün Kerim abinin o videosuyla gördüm.
0: O da var.
1: Valla birkaç gün için o da yapılabilir. Yani sürekli yapılacak bir şey değil. 80 kilometre her gün uzatmak da bu trafiği çekmek. Ben de hiç gelemiyorum trafikteki o dur kalka. Uyanık sürücülere.
0: Beni trafikteki dur kalk zorlamıyor da o senin tarif ettiğin sürücüler zorluyor.
1: İşte o zorluyor zaten.
0: Yoksa hepimiz bekliyoruz. Yani tamam, orada yapabileceğin çok bir şey olmadığı için onu kabul edebiliyorum ben. Ama kimse kendi şeridinde kalmak istemediği için. Yani dikkat et, İstanbul trafiğinde şöyle her 3 şeritli bir yolda giderken biraz kafanı kaldırıp yola baktığında sanki örgü örüyoruz İstanbul trafiğinde.
1: Çok fena ya.
0: Yani bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa, işte bir de herkesten şey akıllı arkadaşlar. Yani en ufak bir boşlukta en ufak bir boşlukta şerit değiştirmeyi beceri sanıyorlar. Aslında biliyorsun trafikte herkes kendi şeridinde kalsa daha çabuk gideceğiz hep beraber. Ama şerit değiştirenler yüzünden,
1: Tabii
0: o sık
1: duruyor,
0: şerit
1: yavaşlıyorsun,
0: değiştirenler
1: bir şey
0: yüzünden
1: oluyorsun.
0: senin de aslında trafiğe büyük katıyorlar. Ciddi büyük katıyorlar hatta. Ama bunlar tabii geçmiş konular artık. Yani bunları çok düzeltemezsin. Milyonlarca insan şeyde ne derler trafikte ve çoğu kurallardan habersiz. O yüzden de böyle hep beraber işte kaos şeklinde yaşıyoruz. Neyse geçelim artık bu konuyu. Bu konu şey değil.
1: Yok,
0: İnsanları geriyor.
1: geliyor benim içimde birkaç şey daha var. Bu ara servis şoförlerini not ettim. Bizi dinleyen de eminim çok sayıda servis şoförü vardır. Onlar trafikte en o şerit değiştiren en soldan en sağa, en sağdan ortaya, ortadan sola 100
0: Sen
1: metre içerisinde 3 şeridi
0: beni
1: kullanabiliyor.
0: gazlamaya mı çalışıyorsun? Kendi tespitlerini mi
1: Kendi
0: söylüyorsun?
1: tespitim, ben kendimi gazlıyorum gün
0: Çünkü
1: içerisinde
0: şey gibi
1: çünkü.
0: hani benim el bombamı şu an çekiyor gibisin mesela şu an böyle çektin bıraktın gibi ben patlayacağım şimdi.
1: Yok.
0: Neyse bir şey söylemeyeyim ben. Evet seni dinleyelim.
1: Öyle yani servis şoförleri de hani şimdi empati hakkımı kullanmayayım. Hadi bak kullanacaktım da vazgeçtim. Kullanmayayım. Onlar çok fena gördüğüm kadarıyla. Yani benim kendi deneyimimden yola çıkarak eminim bana katılacak da çok sayıda sürücü vardır. Yani çok felaket yani o tablo. Üzülüyorum, kızıyorum. Kendi kendime bir şey de yapamıyorum. Büyük arabalarda onun da avantajını kullanıyorlar. Galiba bir dokunulmazlıkları da var. Bir köprü trafiğinde de direkt en öne girme gibi bir özel hakları var. Çakarlı araçlar gibi ki. Şimdi başlayınca da benim çakarlığa geçeceğim şimdi. Çakarlığa girmeyeyim.
0: Ben sessiz kalma hakkımı
1: Tamam.
0: kullanıyorum bu konularla
1: Böyle.
0: alakalı olarak.
1: Bir de
0: Sen bile bu noktaya geldiysen ben
1: ben
0: kendimi
1: çok fenayım.
0: düşünemiyorum.
1: Ben çok fenayım.
0: Çünkü konuşmaya başlarsak diye.
1: Bir şikayetim daha. Bu genel bir şikayet. Genel sürücülerin hepsi yaptığını düşünüyorum. Böyle sağa dönecek mesela. 3 şerit diyor. Sağa doğru dönmesi gerekiyor. En soldan 200 metre kala döneceği yere en sağa geçmeye çalışıyor.
0: Ya bunu en çok kim yapıyor?
1: O da mı servis şoförleri? Ya yani onlar da yapıyor da normal şoförlerde de çok gördüğüm için sadece servis şoförüne yüklenmeyeyim dedim burada. Çoğu kişi yaptığını görüyorum ben. Hani yolu bilmese bazen olur. Hani yabancı plaka oldu mu şey yapıyorum. Olabilir diyorum, kaçırmıştır, geç görmüştür ki o da mümkün değil artık navigasyonla birlikte. 1 kilometre sonra sağa dön diyor. En sol şeritten de gitmezsin. En azından bir ortalarsın. İkinci şeride geçersin.
0: Orada yine en açık şeritten gideyim
1: Heh,
0: kurnazlığı var.
1: tabii trafikte en çünkü sağ şerit yavaş akıyor. Sonuna kadar ben sol şeridi zorlayayım ama Allah korusun yani çok da riskli. O diğer şeritlerde gidenleri de tehlikeye atan bir durum. En sol şeritten bir anda sağa kırıyorsunuz. Evet, bu kadar. Şimdilik içimdekileri döktüm, ben rahatladım. Bir dinleyicimiz fotoğraf göndermiş, o Kasis'teyim diyor. 6 kilometre yolu 40 dakikada geldim sabah saatinde. Bak ters yol hani
0: Valla.
1: şey diğer tarafa doğru trafik öbür tarafa sabah İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya 40 dakikada geldim diyor. Bununla ilgili bir eleştiri de neden yaz döneminde yapılmadı da okullar açıldıktan sonra yapıldı. İlk etapta bana çok haklı bir eleştiri olarak geliyor. Yani niye bu
0: Bir
1: döneme
0: şey söylendi
1: sarkıtıldı
0: mi?
1: bilmiyorum. Hani yeni bir sorun keşfettik olabilir en şey cevap. Yani inşallah öyledir. Hani yaz döneminde olmayan bir şey şimdi tespit edilip çalışma başlamış olsun yoksa olmaz yani planlama felaket olmuş olur ki yaz döneminde olsa da bu arada yine çok kötü olurdu trafik ama bu kadar da olmazdı.
0: Mesela radyo trafik İstanbul'daki yol durumunu vereceğine sürekli olarak yol durumunu veriyor ya İstanbul'daki trafik hakkında konuşsa bence daha iyi yapar.
1: Trafik hakkında.
0: Dertlerimizi konuşsak yani. Hani sonuçta hep söylüyorum ben sevgili Cezayir İstanbul trafiği tıkalı işte. Tamam bir şey söylemeye gerek yok. Çok fazla. Trafik tıkalı. Ama bu yani herkesin bence İstanbul trafiğinde yaşadığı ortak problemler var. Ortak problemlerin çözümü için ne yapılıyor dersen tabii ki belli bir çaba var ama o çabalar yeterli seviyede değil. Yeterli seviyede olmadığında insanların da hiçbir şeye tahammülü yok. Bir kaosa doğru gidiyoruz ve bu kaosta dikkat et yavaş yavaş böyle bir Hindistan trafiğine doğru bir dönüş var. Yani şimdi sen bugün İstanbul trafiğinde sağa dönüş yaparken sen en sağdaysan ve sağa dönüş yaparken eğer aynalarını kontrol etmezsen ne yazık ki bir motokura ile çarpışma ihtimali yüksek.
1: Evet. Sen geçenlerde ben

0: Bir anımı şeyimi anlattım, olay anlattım, motora çarpıyordum diye. Sağa doğru dönerken aynama bakmadım, motor çıktı dedim. Ben hatalıyım dedim. Dedi sen hatalı değilsin, yani motor öyle gidemez o
1: Evet.
0: yolda. Ben mesela o kadar kanıksamışım ki artık
1: Aynen.
0: hani motorlar arabanın yanından geçer. Ama yok yani, bizde artık normal bu oldu, kural bu oldu.
1: Herhangi bir yaya olarak yürürken bir anda karşından kaldırımda bir şey görebilirsin.
0: Tabii.
1: Motokurye görebilirsin.
0: Çok oluyordu.
1: Yani bu o kadar böyle şey ki motokureyi kesin olarak ters bir yoldan gelirken görebilirsin. Yani inanılmaz işler oluyor ve artık işte bunun kanıksanması, bunun doğal hale gelmesi bence en kötüsü. En büyük problem orada. Yani şöyle söyleyeyim, benim Mecidiyeköy'de evimin girişi var mesela. Oraya girerken orada böyle 20 metrelik bir yol var. Oradan girerken ters yoldan motokurye geleceğinin garantisi %99,9 değil, %100. Ya iki tane ya üç tane motokurye ile şey olarak geçiyoruz. Hani yan yana geçiyoruz. Ama mesela ben de kanıksadım. Çünkü oraya gelirken fren yapıyorum. Biliyorum ki bir tane motokurye gelecek. Benim sağımdan ya da solumdan, ters yoldan geliyor. Eskiden bir şey söylüyordum, kızıyordum, bakıyordum falan. Hani ters ters çocuklara. Ondan sonra baktım, yok yapabileceğim bir şey yok ki. Her
0: Her
1: gün
0: gün her
1: aynı yol.
0: gün değil mi
1: Her
0: yani?
1: gün 3-4 tane ters yoldan gelen motokurye. Eskiden kaldırımda karşılaştıklarımla şey yapardım, konuşurdum falan filan. Şimdi yani bak, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Sen bunu kanıksadın. En kötüsü kanıksamaktır. Yanlış yapılan işlerde en kötüsü normalleştirmektir.
0: Değişmeyeceğine artık
1: Evet.
0: inanmak, yani
1: Evet bak.
0: değişmeyeceğini düşünmek.
1: Anladın mı? Ben kavga eden, laf söyleyen, ondan sonra öyle şeylerden korkmayan, çekinmeyen biri olarak, tamam, ben hiç korkmam öyle yani. Başına bir şey gelir, o olur, bu olur falan. Aptalca bir şey şu an. Ama öyle bir yapım yok. Söylerim ya, niye buradan geçiyorsun? Geçme falan filan, yol benim. Ama bak, ben bile artık normalleştirmişim. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani herkesin normalleştirmesi demek, mesela motokuryelerin ters yolda rahat rahat gitmesi demek.
0: Tabii.
1: Bitti gitti
0: Bir
1: yani.
0: şey yok
1: Anladın
0: ki
1: mı?
0: yani.
1: Bunun işte
0: Cezası yok, bir şey
1: bunun
0: yok.
1: karşılığı da hep beraber kaos yaşamamız demek. Yani o kimse şey demesin, abi ne olacak 10 metre, 20 metre. O değil olay. Eğer ona izin verirseniz, işte yarın öbür gün kaldırımda gidiyorlar. Kaldırımda giderken de, tamam mı, yaşlı anne babanıza çarparlar, çocuğunuza çarparlar, canınız yandığında anlarsınız.
0: Tabii. Öyle oluyor genelde.
1: Tamam mı? Orada ne olacak dediğiniz önemli değil ya. Ne olacak? Ben çekildim, geçti dediğiniz noktada yarın öbür gün canınız yandığında anlayacaksınız. Canınız yanar, malınız yanar. Ama işte bu normalleştirme zaten zaman zaman başka şeylerle de alakalı, biliyorsun. Anlatmaya çalışıyorum. Normalleştirdiğin zaman, normalleştirmek demek kabul etmek demek. Normalleştirme eşittir kabul etmek. İşte İstanbul trafiğinde de bizim normalleştirdiğimiz, kabul ettiğimiz her şey bize stres, kaos olarak geri dönüyor ve Hindistan trafiğine artık şeyiz, adayız bence. Hani UEFA sıralaması var ya, orada da trafik sıralamasında Hindistan'ı bence zorlarız bu şekilde gidersek. Kurallara geri dönmediğimiz sürece trafikte oraya adayız artık. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne 5 şeyle gideriz, şehirle. Anladın mı?
0: Ankara'dan bir dinleyici yazmış, siz böyle trafikle ilgili konuşurken ben 13 kilometrelik işime gittim bile diyor.
1: Valla
0: Bekleriz
1: bravo yani.
0: Ankara'ya demiş. Ankara'da da
1: Mesela Bursa
0: trafik
1: felaket
0: çok.
1: durumda.
0: Bursa'da
1: Sen
0: da evet duyuyorum.
1: senle bildiğimiz için.
0: Ben hani çok iyi artık yaşamıyorum hani Bursa'ya çok sık gitmediğim için, ama biliyorum yani az buçuk gittiğimde ben de yaşıyorum. Dinleyicimizin pimi de şuymuş, el bombası pimi. Sıkışık trafikte bile ölümüne selektör yapanlara da bir şey söyleyin bari demiş. Evet, o selektör konusu da çok güzel bir konu. Katılıyorum.
1: Selektör, korna.
0: Korna, evet. Selektör. Ben hani o en sol şeritten tam gaz gidip önündekinin arka
1: Dibine giren.
0: tarafına giren ve selektörle taciz eden adeta araçlara da çok hastayım. Güzel bir tespit. Bursa'da İstanbul'a benzemeye başladı diye mesaj gelmiş. Sen söyledin
1: Yok
0: zaten.
1: yok, Bursa'da da büyük kriz olduğunu biliyorum.
0: Unutmayın demiş. Türkiye'de en akıcı trafik sağ taraftır. Tecrübeyle sabittir diyor. Senin öyle şeylerin var değil mi? Bildiğim kadarıyla böyle
1: Tabii tabii yani.
0: hani,
1: İstanbul'da onu herkes biliyor
0: yok
1: zaten.
0: Hani bazı yerde soldur, bazı yerde sağdır, ortadır. Herkesin kendine göre bir

0: Benim de yollarda var öyle sağa sola geçtiğim. Radyocunun bile bu kadar gergin olduğu Türkiye'nin tersine işleyen trafiğinde gün boyu direksiyon sallayan şoförlere Allah sabır versin. O trafikte o şoförlerin arasında kalan diğer vatandaşlara iki kat sabır versin
1: Çok
0: diye
1: doğru
0: bir
1: bir tespit.
0: mesaj gelmiş dinleyicimizden. Şenol Ulusan, o da çok doğru söylüyorsun. Sağ dönüş siyeni 50 metre geriden verdi. Motokurya geldi, bana sağ tarafından çarpıp aynamı kırdı. Bırakın sağdan gelmeyi, kaldırımdan gidiyorlar demiş. Ben de hani sinyalimi veriyorum. Motoru da görüyorum dikizimde. Ama tereddütlü geçiyorum sağ, yani görmemiştir sinyalimi, bir şeydir.
1: Ya mesela tabii onlar da artık
0: Telefonla falan.
1: o kadar hafızayı almışlar ki. Mesela ben zaman zaman şimdi döneceğim, iyice hızımı kesiyorum. Ondan sonra o da mecbur yavaşlamak zorunda kalıyor. Mesela ben sağ sinyali verdiğim anda zaten bir daha görülmüyor şeyde. Sağ tarafta. Sol önümden geçmiş bile oluyor yani, anladın mı artık?
0: O da
1: Hani o
0: güzel.
1: sinyali gördüğü anda zaten sol önde artık o yani. Benim kapının önünden geçtiğini görüyorsun. Motokuryenin. Senle mi uğraşacağım deyip hemen arkandan dolanıp öteki taraftan yoluna devam ediyor. O yüzden lütfen hani İstanbul'da sağa dönüşlerde, tabii ki sola dönüşlerde dikkat etmek lazım. Ama sinyalinizi verin, aynalarınıza bakın. Yani ki olası öyle bir çarpışmayı önüne geçin yani.
0: Evet, 104.2 İstanbul Radyo Trafik'ten
1: Ali
0: bildiriyoruz.
1: ile Mert.
0: Ali ile Mert Yeni
1: Trafik
0: Transferler Radyo
1: sohbetleri.
0: Trafik Trafik sohbetleri bugün. Valla İstanbullular dertli. Şimdi İstanbul dışı dinleyenler belki ne konuşuyor bunlar demiştir ama dertli olan da çok dinleyicimiz var. Mesajlar
1: Trafikte Hindistan
0: geliyor.
1: etkisi.
0: Trafikte Hindistan etkisi. Hindistan'dan kötüsü yok mu trafikte?
1: Hindistan virüsü. Ne?
0: Daha kötüsü yok mu Hindistan'ın kötüsü mü?
1: Yani en kaotik trafiğin Hindistan olduğunu
0: Söyleniyor.
1: tahmin ediyorum. Ama belki hani Afrika ülkelerinde de olabilir. Oraları bilmediğim için hani Hindistan trafiği çok böyle örnek olarak verilen bir trafik. Benim de gördüğüm bir trafik olduğu için onu söyledim.
0: Motorculara laf yok demiş. Çok kibarlar. Geçen gün kaldırımda bana yol verdi. Kaldırımda yol vermiş. Çok iyi ya vallahi, ne sürücüler var ya. Helal olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Kaldırımda yol vermiş.
1: Bir de sen söyle.
0: Ben de kaldırımda böyle biri karşıma geliyor böyle motor. Yol vermiyorum. Böyle
1: Ters ters bakıyor mu?
0: inadına ben ters ters bakıyorum. Bir
1: Tabii.
0: şey diyemiyorlar tabii. Ama dese ben bir şey diyeceğim. Bir şey çıkacak orada.
1: Şey de çok güzel değil mi İstanbul trafiğinde? Mesela çok yoğun bir yaya geçidi var. Ondan sonra insanlar ışığı bekliyor. Ondan sonra yeşil yanıyor. İnsanlar yürümeye başlıyor. Sonra motorlar da bizle beraber gidiyor ya o ışıkta. Ters yola
0: Geçiyorlar.
1: girecek ya beraber, senle beraber iki motor falan geliyor böyle yani. Mesela 75 kişi yürüyor, yanında iki tane de motor var böyle. Eşlik ediyor böyle motorlar bize de, o ışığı
0: Vallahi
1: beraber
0: evet ya, o da
1: geçiyoruz
0: çok
1: falan.
0: kanıksandı.
1: Değil mi, ne kadar
0: Karşıdan
1: normal yani.
0: karşıya geçiyorlar adamlar.
1: Onlar da karşıdan karşıya geçiyorlar. Çünkü
0: Yarı
1: öteki taraf da
0: araç,
1: ters yola girecek.
0: yarı insan gibi davranıyorlar.
1: Aynen.
0: Hem
1: O da bizle
0: kaldırım.
1: geçiyor falan da, sonra oradan kaldırımdan geçiyor. Bir yerlerden çıkıyor falan.
0: Herkesin dertli olduğu şeyler tabii hem benzer hem farklı. Herkesin takıldığı mesajlarda görüyorum. Şu an konuştuğumuz her şeyi biz trafikte gözümüz önünde canlı canlı yaşıyoruz. Allah trafikte İstanbul'da araç kullanan herkese sabır versin. Hani ben İstanbul'da şanslı azınlıktanım. Sabah trafiğin olmadığı saatte çıkıp yayınımı yapıyorum 7'de. Öğlen de 15'te çıkıyorum ki yine o akşam trafiğine çok kalmadan gidiyorum. Ben çok zorlanıyorum. Ama sabah o trafiğe direkt giren ve akşam dönüşte de girmek zorunda kalanları düşündükçe ve
1: Tabii.
0: bunu 5 gün haftada yapan nasıl sinirleri laçkalaşmıyor
1: Laçkalaşıyor canım
0: ki,
1: öyle bir, tabii.
0: laçkalaşıyor. O insanlar eve gidiyorlar, evdeki huzur ne oluyor kim bilir, iş yerinde ne yapıyorlar kim bilir. Yani bu biriken bir şey yani, bir gün çekersin, 2 gün çekersin. Bak ben 2 gün çektim, son 2 gün. Bugün arabasız gideyim dedim bak.
1: Ben 2 gün çektim. Bugün 30 dakika konuştuk.
0: Evet.
1: Öyle düşün.
0: Ki ben çektiğim, bak benim çektiğim kimisi için de normal, bak birinde 1,5 saatte diğerinde 2 saatte gittim. Bu çoğu insanın normali bu arada. Değil mi?
1: Standartı
0: Standardı
1: tabii.
0: yani.
1: Doğru.
0: Ben burada bu kadar patlıyorum, patlama noktasına gelmişim. Bunu her gün çekenlerin gerçekten Allah yardımcısı olsun. Radyo trafikte de böyle psikoloji falan konuşuyorlar
1: Tabii
0: bildiğim
1: canım, her
0: kadarıyla.
1: şeyi konuşuyor. Ben espri yaptım. Her
0: Hani
1: şeyi konuşuyorlar yani.
0: orada
1: İşin psikolojisi, o su bu su, kurallar, her şey
0: kurallar, hepsini
1: konuşuluyor tabii.
0: bilgilendirmeye böyle çok pozitif mesajlar vermeye çalışıyorlar o tanıtıcı bölümlerde, reklamlarda
1: Ama
0: ama
1: şey tabii biraz saflık var yani radyo trafikte.
0: İsveç'teymiş
1: Mesela
0: gibi.
1: kampanya yapıyorlar, şeridinde kal falan.
0: Allah Allah.
1: Aa canım ya, ne güzel ya böyle hani, tabii hani
0: Şeridinde kalana ne veriyorlar peki?
1: şeridinde
0: Ne
1: kal
0: oluyor
1: ne?
0: peki? Kalınca ne
1: Abi
0: oluyor?
1: şeridinde kal diye böyle tatlı tatlı uyarıyor seni işte, bir şey vermesine gerek yok yani, kampanya şeridinde kal. İstanbul trafiği için çok böyle çok masumane. çok böyle çok hoş yani. Çok hoşuma gidiyor böyle. Hani bazen böyle ufak çocuklar bir şey söyler çok hoşuna gider ya böyle. Aha. Çok sevimli bir şey söyler. Aha. Onun gibi yani İstanbul trafiğinde diyorlar ki şehrinde kal.
0: Çok güzel. Güzel yani bu arada.
1: Mesela şu şehrinde kal dediğin anda 1 milyon kişi falan şerit değiştirdi yani şu an. Diye hemen öteki
0: şu an sinyaller verildi mesela.
1: Aynen, sinyal verilmiyor artık.
0: Bir de evet, sinyal verilse iyi mi? Tabii. Sinyal de verilmiyor.
1: Bir de şöyle bir şey yok mu şerit değiştirirken? Özellikle böyle yan yoldan çıkarken. Seni test eden sürücüler var. Yani arabasını öyle bir çıkartıyor ki. Hı hı.
0: Tabii evet.
1: Ondan sonra hani sen zaten eyvah bu adam çıkacak diye bir yavaşlıyorsun. Ondan sonra mesela onun şeyinden ne derler o fırsattan hemen geçiveriyor. Ama mesela sen devam edersen de paralel geçiyorsun. Bir teğet geçiyorsun.
0: Sonuna kadar gidiyorsun
1: sonuna
0: böyle.
1: Sonuna kadar gittiği için arabasıyla. Valla ne diyeyim ya.
0: Vay be, neler çıktı bizden de. Kaç dakika oldu programa gireli? Bir 20 dakikadır trafik konuşuyoruz. Konuştukça bu arada mesaj sayısı da artıyor.
1: Artar yani herkesin yaşadığı şeyler.
0: Evet, peki bir araya gidelim. Dertlerimizi paylaştık. Biraz dertleşme gibi oldu. Araya gidelim. Aradan dönüşte de hızlı bir spora girelim. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dün Aspor'daydı. Onun açıklamasını konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo Spor. Umran Oto Ekspertiz. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex. Umran Oto Ekspertiz. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
3: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Evet.
3: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.43 saatlerimiz, bir başka isyan edebileceğimiz konu da var da biz reklam arasında şimdi yayına girmeden saniyeden önce ben bir konu açtım Ali abi. Girmeden Salis'e önce hayret bir şey ya diye tepki verdi. Ama o konuya girmeyelim artık yeter.

0: Futbol dışı. Bazı dinleyiciler de sıkılmış galiba.
1: Kim sıkılmış ya?
0: Trafik konusunda siz futbola dönün demiş. Oraya girmeyelim. Oradan da çıkamayız yoksa. O gerçi daha az bir dert de trafiğe kıyasla. Biraz lüks bir dert. Ama olsun. Peki Serdal Dalı dün Serdal Adalı'nın çıkacağı böyle birkaç gün öncesinden belli miydi? Ben mi dün Beşiktaş'ın programa 2 saat kala attı tweet'te haberdar oldum
1: Ben de
0: çıktığını.
1: benim de haberim yoktu açıkçası.
0: Dün de görünce şaşırdım. Tabii dün gün içerisinde hani o saatte de karşısında başka bir şey yoktu. Ben televizyonda açtım Serdal Adalı'yı. Hani çok konsantre dinlemedim. Bir taraftan bugünkü program için çalışırken hani notlar alıyordum. Onu da dinledim bölüm bölüm. Uzun da bir program oldu yani 1,5 saat kadar sürdü. 9,5 civarıydı galiba en son kapanışı yaptığında Serdal Dalı. Önce şununla başlayayım. Tabii milli aralarda genelde kulüp başkanları böyle röportajlar hatta teknik direktörler röportajlar veriyorlar. Daha da bence izleyeceğiz. Milli ara daha uzun. Hocalar da çıkacaktır. Başkanlar da belki yöneticiler de çıkacaktır. Çıksınlar hiç bir itirazım yok. Sonuçta içerik olarak çok kötü şeyler söylemedikleri müddetçe, taraftar ortamı gelmedikleri müddetçe çıksınlar, konuşsunlar. Tercihleri tabii ki. Katılır mısın bilmem Ali abi, sen bu yayıncılık işinde tabii daha iyisin. Daha
1: Estağfurullah.
0: farklı fikirlerin de oluyor. Ben dünkü format tarzı programları çok beğenemiyorum, konsantre olamıyorum. Bir moderatör, üç de böyle
1: Soru
0: konuk
1: soran.
0: gibi soru soran. Dün işte Erol Kaynar, tabii Serdal Dalı olunca tecrübeli, deneyimli Beşiktaş'ın içinden bir isim. Eski yönetici değil mi Erol Kaynar? İşte Ender Bilgin, Murat Özbostanlı sanırım diğer isim. İşte Furkan da Beşiktaş muhabir olarak moderasyonda Serdal da işte tek başına oturuyor. Oradaki işleyiş, programın akışı çok oradan oraya, oradan oraya oluyor. Hani Furkan bir şey soruyor. Oradan Erol Kaynar başka bir şey soruyor. İşte Murat Özbostanlı'ya giriyor. Yok işte Ender Bilgin bir şey diyor. Hani onun yerine daha böyle birebir ya da iki moderatör, gerçek moderatör olan program formatları bilmiyorum. Benim daha hoşuma gidiyor izlerken. Böyle çok bir oradan bir buradan gibi hissediyorum. Senin bununla ilgili bir yorumun var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. O yüzden bir sorayım dedim önce.
1: Çok üzerine düşündüğüm bir şey değil açıkçası. Onu söyleyeyim başta. Fakat burada tabii soru soranların ne sorduğu ve bence başkana yakınlığı da çok önemli. Çünkü Beşiktaş Başkanı karşınızdayken Beşiktaş Başkanı'na zaman zaman duruma göre net olarak sorulması gereken sorular vardır. O soruların bir kere kesinlikle sorulması gerekir. Ama bizi de biliyorsun genelde bu tarz programlar biraz daha başkanların ya da siyasilerin zaman zaman kendi ajandalarını anlatma programına çevriliyor. Öyle olmaması lazım.
0: Yani dün hazırlanan görselleri gördüğümde öyle bir hazırlık tabii hissediliyor hemen.
1: Evet, işte zaten problem orada oluyor. Yani bunun için başkanın karşısına 4 kişi çıkarmaya gerek yok. Bir kişiyle de onu halledersin. İşte geçen gün mesela Trabzonspor başkanı çıktı.
0: İki
1: A
0: kişi miydi
1: Spor'da
0: onlar?
1: yayına. Orada 2 kişiydi. Tamam mı? Orada da aynı şey oldu. Yani orada da hani şimdi başkanı her soruyla zor duruma düşürmek ya da bir siyasi her soruyla zor duruma düşürmek değil bu söylediğim. Ama bazı sorulması gereken noktalar vardır. Şimdi onları es geçip eğer işi dediğim gibi başkanın, siyasinin ajandasına çevirdiğiniz zaman zaten o zaman karşıdaki kalabalık 4 olmuş, 1 olmuş, program 2 saat olmuş, 1,5 saat olmuş, hiçbir önemi kalmıyor. Ben öyle bakıyorum bu tarz programlara. O yüzden de hani dün ben izlemedim programı. Ama işte soruları sorabiliyorsanız tamam, 5 kişi de olur icabında. Ama yeter ki o beklenen, sorulması gereken sorular gelsin. Odur benim düşüncem programlarla alakalı olarak.
0: Dün hani zorlayan soru olarak benim aklımda kalan Furkan Yıldız'dı sanırım soyadı meslektaşımızın Orkun'un agresyonuyla ilgili soru sordu mesela benim izlerken hani soruş tarzıyla sanki biraz da eleştiriyor da gibiydi. Başkan da orada tabii biraz haliyle savunmaya geçti. Hani ne yapsın? takımın hakkını koruyor.

0: Zaten o kendi öz eleştirisini yapıyor dedi bize konuştuğumuzda. Niye böyle yaptım? İşte niye kart gördüm diye. Zaten her şeyin de aslında farkında diyor Orkun. Hani bizim ona diyecek ekstra bir şeyimiz yok. Hani hakkını savunuyor. O da farkında bazı şeyleri işte abarttığının. Ama hakkında korumakla yükümlü diyor. Hani sonuçta takım kaptanı diyor. Farkında ama kamuoyunda da tabii kaptanı o da savunuyor. O en zorlayan soru olarak aklımda kalmış benim 1,5 saatlik yayında. Onun haricinde İtalyan'ın süreci soruldu. Aslında başka bir adayla ilerlendiğini, imza aşamasına gelindiğini, İtalyan'ın da Napoli ile ilk etapta anlaştığını, ilk daha gündeme hem Serdal Dal'ın ekibi galiba hem Önder Özen ortak olarak Italiano ismi ortak olarak 3 isim listede varmış. Italiano da onlardan biriymiş. Daha ilk görüştüklerinde Bologna ile sözleşmesini feshetmemiş. Napoli ile sonra anlaşma aşamasındaymış. Fakat Napoli ile anlaşma bozulmuş bir sebepten. Ve Beşiktaş orada devreye girmiş. Hemen artık yurt dışında Portekiz'deydi galiba Önder Özen. İtalya'ya geçmiş. İki gün o görüşmüş. Sonra Serdal Dal'a gitmiş. Ve Italiano da o şekilde Beşiktaş'ın hocası olmuş. Napoli başkanına da teşekkür etti. İtalyano'yla anlaşmadıkları için. İtalyano'dan çok memnun oldukları Beşiktaş'ın çok bariz ki haklı bir memnuniyet dışarıdan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O aklımda kaldı dünkü programda. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK konusu Beşiktaş taraftarının şu anda en hassas olduğu şey 6 haftada işte verilmeyen, sayılmayan goller. Beşiktaş'ın işte tabiri caizse haklarının yendiğini düşünüyor Beşiktaş taraftarı ve bu yüzden Serdal Dal'ın bu yöndeki mesajları da taraftar nezdinde çok merak ediliyordu. Dün bu konu açıldı haliyle ister istemez ama yine aynı şey oldu. Ya dedi Serdal Adalı, hani MHK işte kötüye getirdi. TFF'de uğraşıyor dedi. TFF'nin biz iyi yaptığı şeyleri de söyleyemiyoruz bu yüzden dedi. MHK yüzünden dedi. Yani yine TFF'yi ve başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bir koruma refleksi çıktı Serdal Dal'ın içinden. Yani yine başkana ve TFF'ye dair bir şey yok. Çok iyi niyetli çalışıyorlar. İşte onların iyi yaptığı şeyleri bu sebeplerden dolayı konuşamıyoruz. Yine bir toz kondurmadı TFF nezdinde. Yine hakemler üzerinden, MHK üzerinden, hatta bu Fenerbahçe maçında yaşanan o İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi itip itmediği, Deniz Çoban'ın triodan ayrılmasına sebep olan konuyla alakalı olarak vesaire, onunla ilgili yayıncı kuruluşa da bir eleştiri getirdi. Hatta yayıncı kuruluştaki ilgili görevler için bu görüntüleri yayıncı kuruluştan VAR odasına aktaran kişiler için de suç duyurusunda bulunduklarını galiba, bulunacaklarını, bulunduklarını
1: onu zaten
0: paylaştı.
1: Şeyi açıklamışlardı. Değil mi? Bir açıklamayla Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı onunla alakalı olarak.
0: Galiba yaptı ama sonra da şunu konuşmuştuk üzerine de. Yayıncı kuruluştan VAR aktarılan bir görüntü yok. Yani suç duyurusunun altı dolu değil ki. Hüseyin abinin de genelde söylediği, bu konuyu bilen uzmanların söylediği. Ki Gündekin Oya da galiba söyledi mi bunu canlı yayında? Aynı anda gidiyor görüntüler yayıncı kuruluşa ve VAR odasına. Yani burada yayıncı kuruluşun herhangi bir dahli yok. VAR istediği anda istediği kamera açısına hakim isterse işte kaç kamerayla çekiliyorsa istediği kameranın görüntüsünü ekrana getirtebiliyor istediği takdirde. O yüzden o suç duyurusu da biraz benim gördüğüm, eğer büyük bir bilmediğimiz bir şey yoksa, biraz taraftara oynamak gibi olmuş. Hani yayıncı kuruluşu şöyle yapıyoruz, suç duyurusunda bulunduk. Ama ne çıkacak mesela, onu da takip edeceğiz. Beşiktaş Başkan'ın bu başvurusu karşılık bulacak mı diye. O konuyla alakalı olarak da o da neyse paralel bir konu, ona sonra gireyim. Deniz Çoban da hani triodan kesin olarak ayrılmış anladığımız kadarıyla. Ama onu program ilerleyen kısmında konuşalım. Başka programla alakalı olarak bu fikstür konusu yine Beşiktaşların en dertli olduğu konulardan biri. Avrupa'da oynadığı maçlardan sonra, özellikle hani deplasmandan sonra deplasmana gitmesi Beşiktaş'ın çok eleştiri konusu oldu. Biz de programda konuştuk. Hatta şöyle bir ortak noktada buluştuk Ali abiyle. Hani fikstür tamam kurayla çekiliyor. Serdal'ın söylediği dedi dün o. Hani bir şey demedi fikstür konusunda. Sonuçta kura dedi, bizim şanssızımız olarak görüyorum dedi özetle. Bence de öyle zaten. Şu an diyecek bir şey yok. Hani Beşiktaş'ın aleyhine bir oluşum var. Deneyecek bir şey yok bence. Fenerbahçe için de Galatasaray için de yok. Kura çünkü. Görüyorsun yani orada. Hatta zaman zaman Beşiktaş mesela önce çekiyor yöneticisi. Hı hı. O belirliyor. Diğer Trabzon mesela aynı torbadaysa o mecbur kalıyor diğer topa. Şu ortak noktada buluşmuştuk. Hani fikstür dağılımı daha farklı olabilir mi? Yani A takımında B takımına da eşit olabilecek bir fikstür hiç olmaz mı? Yani yurt dışında bunun örnekleri oluyor. Almanya'ya böyle bakmıştık. 2 sene önceki fikstür çekildiğinde. Sen orada daha dengeli bir dağılım vardı. Bizde daha dengesiz bir dağılım vardı. AB takım arasında fark oluşuyordu. Bu olabilir. Ama eğer fikstür böyle gidecekse bu şanstan başka bir şey değil. Kura şansı ya da şanssızlığı oluyor.
1: Yani fikstürün böyle gidebileceğinin ben matematiksel olarak pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Her şeyi ayarlayabildiğiniz bir fikstürde her detayı yükleyebildiğiniz, o yüklediğiniz detaylarla, isteklerle beraber bir fikstür oluşturabildiğinize göre o parçaya bir ekleme daha yapabilirsiniz. Bazı şeyleri gene değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Fakat mecbur kalındıkça derbiler pazartesi günü oynatılabiliyor demek ki. Yeni gördük bunu. Hı hı. Eğer mecbur kalırsanız aynı gün dört büyük takım da oynayabiliyor. Demek ki bu olabiliyor. Bunu kalkıp da sezonda sürekli olsun demiyorum ama 3 ya da 4 kere olması demek zaten problemlerin neredeyse çözümü demek. Demek ki bu iradeyle alakalı. Burada Avrupa kupalarında oynayacak bir takımın 8 maçın dönüşünün 7'sinde deplasmanda olması adil değil. Kurayla da olsa adil değil. Sana ciddi bir avantaj sağlıyor. Öteki kurayı çeken takıma. Bu 5-3 olabilir. 4-4 olabilir. Yani örnek veriyorum. Şöyle olabilir. Sen 4-4'ü çekersin. Ben 5-3'ü çekerim. Hadi bunu tartışmamız gerekir. Ama sen döndün 6 maçı içeride oynayacaksın. Ben döndüm 7 maçı deplasmanda oynayacağım. Şimdi burada işi yok kura şansı falan filan diye değerlendirmemek lazım. Demek ki orada yeteri kadar özen göstermiyorsunuz. Ya da yeteri kadar özen göstermediğiniz noktada yayıncı kuruluşu da onu ikna edememişsiniz. Fakat burada işte bak iş dönüyor dolaşıyor kulüpler birliğine geliyor. Kulüplere geliyor. Şimdi kulüpler o kadar fazla birbirleriyle ve hani böyle biraz da kimse kusura bakmasın ama boş işlerle uğraşıyorlar ki esas kendilerini ilgilendirecek işlerde herhangi bir şey görmüyoruz. Aksiyon görmüyoruz. İşte bunu yabancı kuralıyla alakalı da çok söyledim bu sene. Değil mi? Hı hı. İş işten geçti. Ondan sonra eyvah böyle olmaz. Şöyle olmaz. Ya neredeydiniz? Neredeydiniz? Doğru ya da yanlış. Bak doğru ya da yanlış. Size söylediler. 10 artı 4 şu tarihte gelecek. Bu sezonda gelecek diye. Benim penaltım verilmedi. O öyle yaptı. O onu hakkı yedi. O transferi biz yapmıştık. Ellerinden kaptık. En büyük biziz. Bunlarla uğraşacağınıza ya bir araya gelip deseydiniz ki kardeşim bunu istemiyoruz ya bu bizi yakar. Zamanında söyleseydiniz o zaman belki işler farklı olurdu. Fikstür konusu da aynı. Ya fikstür konusunda enerjini oraya harcadın mı? Topu çekiyorsun, sana patlıyor. Ondan sonra diyorsun ki haksızlık var. Var haksızlık ama ne yaptın? Mesela işte bunun sorulması lazım Serdar Adalı'ya.
0: Bunun değişmesi için bir görüşmeniz anladın oldu mu?
1: O yüzden söyledim ilgili... işte program az önce söylediğim buydu. Hani siz bunu şey yaptınız da şimdi isyan ediyorsunuz da mesela kura çekimi öncesinde fikstür çekimi öncesinde siz federasyona bir başvuruda bulundunuz mu? Burada bir adaletsizlik var. Bunu 5-3 yapın, 4-4 yapın, 8-1 olan 1-8 ya işte 1-7 olmasın öteki. Bununla ilgili ne yaptınız diye sorulması lazım. O zaman bu programların bir değeri oluyor. Bir şeyi olur, karşılığı olur. Ama öteki türlü başkana diyorsunuz ki başkan işte fikstürle alakalı olarak evet var işte biz onu çektik bunu çok doğru bulmuyoruz. Ne anladım ben bu işten? Kime ne yarar oldu mesela? Şimdi taraftarın da buraya odaklanması lazım. Mesela diyor ki taraftar abi işte bu yabancı kuralı Galatasaray'a karşı yapıldı. Bu yabancı kuralı Fenerbahçe işte parası vardı harcamasın diye yapıldı. Peki tamam dediğiniz gibi olsun. Ama kulübünüz ne yaptı?

0: Ya da kulüpler şimdi Fenerbahçe yabancı kuralından şikayetçi mi? Galatasaray'da şikayetçi.
1: Evet.
0: Mesela bir araya gelip Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Türk futbolunun ağır topları. Ya kardeşim, burada bir sıkıntı var. Gelin bunu böyle yapalım. İlk ama söylendiği anda. İş işten geçtikten sonra değil. Bir şey olmuyor. Ve ondan sonra biraz işte böyle hafiften zamanında müdahale etmedikleri, müdahale edebilecekken, o güçleri varken, önemli olan altı çizilmesi gereken noktalardan biri de o güçleri var. Ama böyle konularda geç kalıyorlar, bir araya gelmiyorlar, düşünmüyorlar ne olabileceğini. Araba devrildikten sonra da işte federasyon öyle yapsaydı, ya tabii ki yapsaydı. Tabii ki yapsaydı, ama senin kulüp olarak, kulüpler birliği olarak ya da büyükler olarak ne yaptınız bu konuyla alakalı olarak? Artı, bu sadece itiraz etmekle de olmaz. Onu da anlatmaya çalıştım. Yani istemiyoruz böyle. Peki ne istiyorsunuz? Hani istediğinizi de söylemeniz lazım federasyona. Federasyona bir teklifle gitmeniz lazım. Yani 10 artı 4 olmasın ama şöyle olsun, böyle olsun. Bunu bu yüzden istedik. 3 senelik bizim planımız bu. Bakın, siz de buna yaklaşabilirsiniz. Hani öteki de şey değil, geçer akçe değil. Sadece istemiyoruz ya. Şu an işimize gelmiyor, istemiyoruz. Yarın öbür gün işimize gelebilir, isteyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olmaması lazım. Araya mı gidiyoruz?
1: Ben unutmuşum arayı. Dalmışız.
0: Çok pardon.
1: Araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.04 saatlerimiz, bir hatırlatma yapayım bu bölümün başlangıcında. Saat 9 civarı Esport spikerlerinden, hatta yorumcu da diyebiliriz, yorumları da Radyo Spor'da dinlediniz, Cengiz Uygur telefon attığımızda olacak. Onunla da bugün başlayacak Euroleague sezonunu konuşacağız. Ondan bilgiler alacağız. Biz Ali abiyle çok takip etmiyoruz. Öyle ben sabah böyle Efes'le ve Barcelona'ya ilgili birkaç yorum yaptım dün okuduklarından, ama kulaktan dolma tabii. Direkt bilenden dinlemek, evet, sizin için de, benim için de, Ali abi için daha iyi olur.
1: Cengiz'i benim çok sevdiğim, Radyo Spor dinleyicileri de biliyor. Çok direkt, etkili yorumları olan biri. Çok da böyle uzatmıyor. O bakımdan bayılıyorum ben Cengiz'in yorumlarına. Pat diye söylüyor mesela. Şimdi ondan öğreniriz bizim takımların durumu, ligde, Euroleague'de beklentini bizim takımlardan. Dün baktım iddiada Olympiakos ve Panathinaikos en kuvvetli iki şampiyonluk alıyor. Ondan sonra Fenerbahçe geliyor.
0: Panathinaikos'ta Obradovic geldi, biliyorsunuz.
1: Evet, belki o ikisini, onu biliyorum. Onu sorarız. Nedir ne değildir diye. Ne olabilir diye. 9 civarı bir aksilik olmazsa Cengiz bizle beraber olacak. Mehmet Ünlü'nün mesajını okuyabilir misin? Bence konuyla alakalı çok güzel bir mesaj atmış. 8'i bir geç atmış, hı hı, mesajı. Tam olarak söylediğim konu bu aslında.
0: Bizde diyor, toplu halde çözüm aranmaz. Kendi başımıza gelince hep tepki gösteririz. Bana yapılan haksızlık rakibimize yapılınca oh iyi olmuş noktasındayız diyor.
1: Onun öncesi. Bir dakika, onu başkası yazdı o zaman. Mehmet Ünlü'nün mesajı sana boşuna okuttum.
0: Bilmiyorum, Mehmet Ünlü'nün 8.01'deki mesajı bu.
1: Efendim? Bir dinleyici çok güzel bir şey yazmıştı. Şöyle demiş dinleyici. Şimdi mesajı göremedim. Bir anda üst üste çok mesaj geldi. Ama Mehmet Ünlü diye aklımda kalmış. Diyor ki dinleyici, şimdi umarım buluruz, ismini de söyleriz.
0: Ben bakacağım şimdi sen söyleyelim.
1: Mesela Avrupa Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın başına daha önce İsrail takımıyla eşleşme ihtimali geldi ve Beşiktaş iç saha avantajından oldu. Hı hı. Şimdi demiş ki dinleyici, mesela federasyon ve Beşiktaş kulübü bu kura çekimi öncesinde bu konuyla alakalı ne yaptı? Hı hı. Çok güzel bir soru değil mi?
0: Tabii, Hüseyin Özkök de tweet attı bunu. Heh. Aynı şey. Yani bunu bildirse, Türkiye'de İsrail takımlarıyla maç oynanmıyor dese, o kategori alacak şu an.
1: Aynen öyle. Beni eşleştirme abi.
0: Eşleşemeyen ülke takımları var.
1: Aynen, eşleşemeyen ülke takımları var. Rusya ile Ukrayna takımlarını eşleştirmediniz atmadan önce. Hı hı. Daha yeni.
0: Şu anda değil da mi? Var işte.
1: Ha. Şu anda da var.
0: Devam eden.
1: Ha.
0: Bizde de olabilir Türkiye, evet, İsrail takımı.
1: Ne yaptık peki bununla alakalı? Müthiş bir bak, yani benim anlattığım bütün her şeyi tek cümleyle özetleyen çok güzel bir şey. Ne yaptık mesela? Biz dedik mi kardeşim, hani bak Beşiktaş şimdi dün ne diyor Serdar Adalı? Gürcistan'da oynayacağız diyor.
0: Seyircili oynayacağız maçı. Diyor ama hani
1: Gürcistan'da oynuyorsun.
0: Gürcistan'da
1: abi.
0: Oynuyorsun sonuçta.
1: 1000 kilometre uzakta oynuyorsun. İşte bu, yani anlatmaya çalıştığım olay bu. Büyüklerle alakalı da, kura çekimiyle alakalı, işte yabancı kuralıyla alakalı bir şeyin önceden önünü kesmek gerekiyor. Mesela işte bunu sormak lazım mesela federasyon başkanı. Hani siz federasyon başkanını övüyorsunuz hocam, Serdar başkanım. Ama mesela ne yaptı İsrail konusunda, ne yaptı yani? Beşiktaş niye o avantajını elinden kaybediyor, elinden kaçırıyor? Beşiktaş var mı?
0: Kendi de bak bu arada başvurabilir.
1: Niye kendi TFF de başvurabilir. Şey TFF, ama mesela TFF çatı kurum olarak uyarabilir. Birilerinin uyanması lazım ama bu konularla alakalı.
0: Önce bence Beşiktaş uyanacak. O TFF harekete geçirecek.
1: Tamam.
0: Öyle gidecek. Tamam,
1: haklısın. Beşiktaş da uyanabilir, TFF de uyanabilir. Keşke beraber uyansalar. Ya da biri dese ki ya böyle bir şey var, öteki biz hallettik merak etme dese mesela. Değil mi? Ne güzel olur. Biz başvurumuzu yaptık.
0: Ya keşke.
1: Keşke öyle bir şey olsa. İşte ama bunlar. Yani sen çok sert bir rekabette, çok zor bir fikstürde bir tane iç saha avantajını kaybettin işte. Dinleyicimizi bulamadım. Özür diliyorum tekrardan.
0: Orada dün de İbrahim Hacı Osmanoğlu ve eşi de Cefer'in eşinin İstanbul'daki sergisini ziyaret etmişler. İlişkilerimiz de çok iyi UEFA'yla malum. Bunu da ayarlayabilirdik diye düşünüyorum. Öyle çok zor bir şey olmasa gerek. İsrail takımlarıyla eşleşmemek.
1: Tabii canım,
0: oynanmayacaksa. Ya. Tabii bu yani. Yapılmayacak bir şey değil. Yani en azından başvurmuş olmak mesela başvurup reddedilse bile iyi. Hani en azından başvurmuş olursun. Şu an onu da diyemiyor.
1: Ama mesela burada UEFA'nın da hayır diyeceği bir durum yok.
0: Ha, ben oldu ki hayır dedi diyorum. Ama en azından sen yapman gerekeni yaptın mı yaptın. Ama işte o da o bile yapılmamış anlaşılan. Bulabildik mi dinleyici bizim mesajını? Ha, ben buldum, Cenk galiba dinleyicimizin ismi. 801'de dediğin gibi 60.
1: Evet evet, Cenk dinleyicimiz. Cenk. Tamam. İyi oldu. Aynen. Aynı Bey. Alttaki mesajı söylemişim ben. Hı hı. En azından saati tutturdum.
0: Evet. Gürcistan'da olacak karşılaşma. O stadın da böyle 20 bin kapasiteli bir stat olduğunu dile getirdi. Daha önceki Beşiktaş'ın maçında seyirci de yokmuş galiba yurt dışındaki.
1: Bunda yoktu. Var. Beşiktaş kaybetti o maçı çok kötü oynayarak. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Ben hissetmiştim o maçtan.
0: Hatırlıyorum galiba.
1: Felaket bir maçtı. Hapoel bilmem ne maçıydı. Tam ismini hatırlayamadım, hı-hı, takımın da. Felaket bir oyunu ortaya koymuştu Beşiktaş o maçta.
0: Burada en azından seyircili bir karşılaşma. 20 bin kişilik bir kapasitesi varmış Batum'daki stadyumun. Serdal Dalın'ın söylediği çarpıcı noktalardan biri ve çok da şaşırtıcı olmayan noktalardan biri, işte geçen yıl biz iki takıma maaş ödüyorduk diyor. Bir oynayan takıma, bir de işte gönderdiğimiz, kiraya gönderdiğimiz oyunculara maaş ödüyorduk. Aralarında da hani %10'luk fark vardı diyor. Burada tam neyi kastetti?
1: Büyük ihtimalle bir takımın maliyetiyle öteki takımın maliyetinden bahsediyor.
0: O da çok
1: bahsediyor.
0: Fazla ama yani.
1: Öyledir. Normal ki.
0: Maliyeti o kadar yakınsa birbirine. Ama diyor bu sene Allah'a şükür dışarıda maaşını ödeyeceğimiz futbolcumuz kalmadı. Şimdiden herhalde o her şeyi ödemeyi taahhüt etmiş.
1: Ama tabii demiş. Giderken verilen paralar var.
0: Tabii o. Maaş olarak değil ama yine bir takım kadar belki şey
1: çıkmıştır. Yani maliyeti çıkmıştır. Yüksektir.
0: Başkan açıklaması bu şekilde. Dünkü açıklamalardan yine gördüğüm, Rahmi Koç olmasa bu Beşiktaş olmazmış. Onu anlıyoruz. Rahmi Koç harici Beşiktaş'a öyle destek veren başka ikinci bir isim bulamıyor Beşiktaş. Rahmi Koç aşağı, Rahmi Koç yukarı. Son yılların Hasan Adı döneminde de böyleydi. Son gün Tüpraş Stadyum anlaşması galiba o dönem olmuştu. O parayla Muçi ve Al-Musrati transferleri yapılabilmişti.
1: İşte yani.
0: Olmasa ki daha iyiydi belki o sponsorluk.
1: Mesela Rami Koç'sun sen, tamam mı? Böyle devasa bir para veriyorsun. Son gün, sonra son gün gidiyor takım Al-Musrati alıyor. Ah falan diyor böyle, ah ah diye böyle suratını vuruyor ve alnını vurursun ya, ah gitti bizim paralar diye.
0: İki
1: yani.
0: Gün sonra yapsaydı hani, o reklam anlaşmasını da harcamasalardı.
1: Mesela ben hani Rami Koç olsam, öyle bir para versen Beşiktaş'a, sonra Al-Musrati alsa Beşiktaş, yani çok üzülürüm gerçekten.
0: Ama yani onsuz da Beşiktaş gerçekten de bu hem şaka hem gerçek. Bu Beşiktaş olmazmış. Bankalar Birliği anlaşmasının borçlarının da önemli bir kısmı yine onun sayesinde kapatılmış. Hala da bir 52 milyon euro seviyesinde borcu kalmış Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne.
1: Çok tabii çok yani insanın tabii sevdiği, tuttuğu takıma maddi ve manevi destek verebilmesi büyük bir haz olduğunu anlıyoruz. Bu insanlardan. Yani Saattin Bey'de de bunu gördük. Yakından gördük. O başka bir şey. Onlar için değer oluyor. Konuşulan rakamlar, Ali Koç'un da mesela Fenerbahçe'ye kasasına koyduğu kendi cebinden para. Hani ülkenin %99.9'un hayatı boyunca kazanamayacağı para belki. Ama o fedakarlığı yapıyorlar. Onu maddi manevi o desteği veriyorlar. O yüzden tabii bu insanlar çok değerli. Ama mesela bu kadar değerli insanlar bir anda çok büyük eleştirilere de maruz kalıyorlar sonra. Hani hayatlarında görmedikleri, yaşamadıkları hakaretlerle de karşı karşıya kalıyorlar. O tarafı da biz anlayamıyoruz. Ama dediği doğru başkanı yani.
0: Yani şu an Beşiktaş
1: Rahmi Koç olmasa
0: evet, yatıp kaldı.
1: Ve yani Koç'a dua etsin. Son yılların hikayesi değil yani.
0: Tabii.
1: Süleyman Sabah'a kadar
0: gidiyor,
1: işi götürebilirsin. Belki de öncesi de

0: Belki olacaktı isim sponsoru ya da başka bir sponsorluk ama olmayınca şu an Beşiktaş'ın basketbolda bir sponsorluğu da yok. Yani Beşiktaş Euroleague'e girdiği sezonda sponsor bulamaması da hani Serdal Dalın'ın ne kadar payı vardır bilmiyorum. Gezmediğimiz kapı kalmadı diyor. O zaman Beşiktaş camiasının ayıbı olur bu.
1: Ya tabii ki olsa çok iyi olurdu. Fakat işte belki biraz başarı beklentisi de bunu etkiliyor olabilir. Belki
0: Daha ne yapacak
1: Beşiktaş
0: abi Beşiktaş?
1: hayır, biraz daha başarılı olursa belki EuroLeague'de o zaman mesela biraz daha firmalar daha şey yaklaşabilir. Anlıyorum seni EuroLeague'e girmekte başarı olarak çok
0: Abi
1: büyük başarı
0: Beşiktaş
1: olarak
0: Olympiakos'u
1: değerlendiriyorsun.
0: tutmuş, Euroleague'e girmiş,
1: Evet.
0: geçen sezon Eurocup'ta finale çıkmış.
1: Ama piyasa şartları şu an bayağı sert, bayağı kırıcı. Çok ben açıkçası şey yapmıyorum, garipsemiyorum. Olabilirdi, olması gerekirdi, katılıyorum burada. Ama olmadığı zaman da dünyanın sonu değil. Dün işte biraz senle konuşurken bu konuları, hani kulüplerin futbola yatırdığı paralar, harcadıkları devasa bonservis ücretleri artı verdikleri inanılmaz maaşları düşündüğün zaman basketbolda da artık o paraları çıkabildiklerine göre basketbolda da aslında kendi ayakları üzerinde durabilecek bir şeyi sağlayabilirler diye düşünüyorum. O yüzden burada direkt olarak işte biz Euroleague'e girdik ama sponsorumuz yok. Beşiktaş camiası da bunlar olmuyor. Bu sene olmayabilir. Gelecek sene işler biraz daha düzelir. Sponsorun gelir ama Beşiktaş basketbol takımının çekim merkezi olması için istikrarlı bir şekilde gitmesi lazım. Yani bir sene bir sıçrama yaptın, sponsor bulamadık, işte Beşiktaş camiası da olmuyor bu işler bana çok mantıklı gelmiyor. Önce kendi bir istikrarı yakalaması lazım. Ondan sonra zaten senin kapını çalarlar. Öyle bir istikrar, öyle bir başarı görürlerse. Ben Fenerbahçe'de tabii Fenerbahçe Beko üzerinden gitti yıllarca. Anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin de oluşturduğu basketbol kültürünü unutmayalım. Orada yani
0: Ondan önce de
1: Fenerbahçe
0: Ülker vardı bu
1: evet.
0: arada.
1: Yani o Ülker de
0: O da.
1: belli. Yani Ülker de zaten Murat Ülker de büyük bir Fenerbahçeli. O da çok büyük yardım ediyor. Anlıyorum. Ama o iki büyük sponsor olmasa dahi yani Fenerbahçe şu basketbol kültürüyle oluşturduğu geçmiş başarılarıyla beraber sponsor bulmakta çok daha rahat hareket eder. Çok daha kolaydır işi. Anlatmaya çalıştım o. Bu sene olmayabilir. Gelecek sene olur. Ama asıl olan Beşiktaş'ın basketbol yatırımlarını belli bir seviyede tutması. Tekrar söylüyorum 30 milyon euro harcasın demiyorum. 20 milyon euro harcasın demiyorum. Ama ne Galatasaray ne Beşiktaş'ın basketbol şubelerinin bu seviyelerde de olmaması gerekiyordu yıllar boyunca. Hep böyle tekrar kalp atışı gibi böyle bir sıçradılar. Ondan sonra tekrar geri sıçradılar geri. İstikrar, istikrar, istikrar. O zaman daha rahat sponsor bulunur.
0: Sponsorda da mesela şimdi işte bu sırt sponsoru devam ediyor hala futbol takımında. Bu yeni yükselen bir şirketti değil mi? Bilmiyorum ben çok
1: Evet.
0: yakından takip etmiyorum ama mesela bu sponsorluklarda da mümkünse benim tabii bu kişisel tespitim böyle daha köklü firmalarla anlaşmalar yapılması daha uzun soluklu birliktelikleri beraberinde getirebilir. Böyle diğer firmalar bir anda yükselen bir anda da düşebiliyorlar. Yani bir sene sponsor oluyor. Ertesi sezon o sponsor nerede? Şirket var mı yok mu bilmiyorsun.
1: %100 haklısın. %100 haklısın. Ancak bence orada para tatlı geliyor.
0: Heh, ikinci söyleyeceğim de oydu. Yani o benim kastettiğim şirketlerden de bir teklif yoksa ve tek teklif bu tarz firmalardansa onlar da tabii almayı tercih
1: Evet, genelde
0: ediyorlar.
1: yüksek oluyor. Onların beklediklerinden de yüksek oluyor. O yüzden de o anlaşmalar yapılıyor diye
0: Evet, bunda
1: düşünüyorum.
0: farkındayım. Yani bu bir yönetim eleştirisi değil ama hani ideal olarak ben öyle bir şey, öyle bir birlikteliği daha uzun soluklu olabileceğine inandığım bir firmayla ilerlemek isterim. Ya yani bunda dediğim gibi yani evet çok yükseliyorlar. Sonra işte gördünüz tepe taklak da olabiliyorlar yani riskli oluyor. Ama ne olursa olsun hani Beşiktaş'ın Euroleague sezonunda bir sponsorluk bulamaması piyasa şartlarının farkındayım. Ama Beşiktaş büyük camia, büyük
1: Haklısınız
0: camianın
1: canım. Ona hiçbir şey demiyorum.
0: hani
1: Oralarda
0: bulamaması bu
1: haklısınız.
0: sezon yani Beşiktaşlar oturup düşünsünler yani niye böyle diye. Bu sponsorla alakalı da 2 yıllık bir sözleşmemiz var diyor Tera ile. Formamızdan da ayrılmadılar diyor. Bir ara bir görüşme olmuş. Beşiktaş Mobilen haber çıktı da sırttan çıktı diye. Dün başkan dedi onlar geldi bize böyle bir teklifle çıkalım mı diye. Biz dedik ki hayır anlaşmamız var. Ve devam edeceğiz. Bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun? Mesela böyle tartışmalı bir dönemde firma da teklif etmişken Beşiktaş hayır diyor. Bunu tabii iyi niyetle söylüyor.

0: anlaşmaya sadık kalma ama bana sorarsan çıkması en azından süreç sonuçlarına kadar kendileri de teklif etmişken bana daha doğru geliyor.
1: Bana da daha doğru geliyor. Acaba orada her zaman klasik olarak bu tarz anlaşmalarda yapılan bir önceden meblağının daha büyük bölümünü alma durumu mu var? O aklıma geldi benim.
0: O detay paylaşılmadı mı şu an yani? Onu
1: hani anlaşma, örnek veriyorum, 20 milyon dolarlık. Mesela Beşiktaş acaba 15 milyon dolarını aldı da önce, hani yapıyorlar ya öyle, parası peşin alındı. Tabii. Deniyor mesela. Acaba öyle bir şey mi?
0: Öyleyse de mi? Şirket yine teklif ettiyse hani gene ona rağmen.
1: Çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor. Neden öyle bir şey yapsın Beşiktaş? Çünkü hani ortada bir şey var. Hoş olmayan bir durum var. Çok sayıda mağdur insan var. Belki kapanacak şirket. Bilmiyorum ne olacağını. Belki lisans iptal edilecek. Yani orada ortada bir belirsizlik var. Ne olabilir diye düşündüğümde, dediğin gibi şirket de böyle bir teklif yapmışken ne olabilir?
0: Bir de şu an hani reklamın amacı ne? Orada durmasının. Hani ne olacak mesela orada TR'yi gören
1: insanların acısını hatırlatmak.
0: Para mı yatıracak mesela? Hani reklamlık bir şey yok ortada.
1: Haklısın.
0: Değil mi yani, bir işlem yok, oluyor canım. Mu bilmiyorum da.
1: Büyük ihtimalle şey.
0: Herhalde kapalıdır. Bu saatte kimse tabii. O firmadan o tarz işte davalı olanlardan bir şey de yapmaz.
1: İnsanlar acısı, bir şey yok. İnsanlar acısını hatırlatan reklam.
0: Değil mi? Bir anlamı yok şu anda onun orada durmasının. Hiçbir anlamı yok. Enteresan bir tercih.
1: Acaba sözleşmede işte bir şey mi var? Bir süre mi var? Bir şey mi var? Yani sözleşmeyle alakalı bir detay mı var?
0: Ama yine kendi ifadesi, şirket teklif etmiş yani. Artık onların
1: teklif ettikleri noktada zaten ötekiler de boşa düşüyor.
0: Yani onu herhalde yazılı olarak şey yaparsın, halledersin şirket teklif ettiği müddetçe.
1: Bir mantığı yok, ben de anlamadım.
0: O da dün detaylardan biriydi. Bir araya gidelim. 8-20 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirinin
3: kardeşi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dün A Spor canlı yayınına konuk oldu. Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamaları vardı. Milli takım konusunda Rıdvan Yılmaz'ı dün öne çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın da A milli takıma gitmesi gerekiyordu dedi. Bu eleştirimi kendilerine de söyledim diye de ekledi. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile herhalde bu konuyu görüşmüş. Rıdvan tabii çağrılabilirdi. Ali abi de iki gün önce bahsetti. Rıdvan olabilirdi, Mustafa olabilirdi. Montella hakkını Mustafa'dan yana kullandı. Ama sol bekte bir oyuncuya bir şey olsa herhalde düşünecek isimlerden yine biri Rıdvan olacak. Performansını istikrarlı şekilde sürdürebilirse son maç çoğu oyuncu gibi Rıdvan için de pek iyi geçmedi. Ahmet karşılaşması. Hatta böyle sosyal medyada bir video önüme düştü. Rıdvan'ın bazı tavırlarına diyeyim takılan Beşiktaş taraftarları da olmuş. Biz de çok çabuk böyle sosyal medyayla beraber rüzgar tersine dönebiliyor. Rıdvan konusunda da bir onu hissettim dün önüme düşünce nedense. Ama hani şu an Uğur Taran'ın olduğu rotasyonda Rıdvan %100 oynar. Kötü halde ki olacak arada illa kötü karşılaşmalar. Rıdvan çok daha yetenekli bir oyuncu gözüküyor. Hem işin hücum tarafında hem savunmada Uğur Taran'ın önünde bence. O yüzden Beşiktaş onu da pamuklara sarıp bakmalı diye düşünüyorum. Başka Serdar Adalı açıklamalarla alakalı mesajlara bir bakayım neler gelmiş diye.
1: Direkt açıklamalarla ilgili çok mesaj gelmemiş.
0: Çok gelmedi evet.
1: Genelde bizim konuştuğumuz konular üzerinden hani dinleyiciler yorumlarını yapmışlar. Orada da 3 aşağı 5 yukarı zaten herkesin söyledikleri benzer çok farklı şeyler söylenmemiş. Senin dediğin gibi şimdi milli ara tabii uzun bir milli ara. Teknik adamlar, başkanlar, zaman zaman oyuncular da olabilirse tabii röportaj verecekler. Bunları göreceğiz. Röportajlar iyi, röportajların olması gerekiyor. Ama işte biraz daha hani bazı soruların da sorulması lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Yapılan bu röportajlarda ben.
0: Beşiktaş'ta da bir yakın zamanda bir seçim var. Şu ana kadar da tek aday Serdal'da tek aday olarak girecek ve Beşiktaş'ta bir kez daha başkan seçilecek. Ama tabii yönetim değişikliği sebebiyle bu yapıldı. Bununla ilgili dün mesaj oldu. Ondan önce bir gün önce de Mali Genel Kurul var. Erol Kaynar onunla ilgili bir soru yöneltti. Genelde dedi kuruldan 24 saat önce o ekonomik verilerle ilgili şeyler atılıyor üyelere. Üyeler de yeter kadar inceleyemeyip bir şey diyemiyorlar genel kurulda ya da bir fikre ulaşamıyorlar. Öyle bir eleştiri var demişti. Serdar Adalı'dan biz 15 gün önce kadar galiba çıktık dedi onunla alakalı. Bir problem olmadığından bahsetti. Benim notlarım bunlar dün Serdar Adalı'nın açıklamalarından. Ha şeyi de söyleyecektim. Raskin konusu. Rangers'ın Belçikalı orta saha oyuncusu son gün gündeme geldi. Serdar Adalı da sabah saatlerinde işte o gün Rangers anlaşıldığını sonra Raskin'den de onay geldiğini dile getirdi ama akşamında maç vardı. İşte bir baktık kadroya alınmış, seyahat etmiş ve sonra da oyuncu gelmek istemediğini iletti. Biz 3 dönemde galiba ilgileniyoruz dedi. Ara transfer döneminde de yine son gün geçen yıl gündeme gelmiş olmamış. Yine olmamış Raskin. Raskin de dün başkanı mı dinledi ne oldu? Onun da Belçika basına yaptığı bir açıklama var. 2 Eylül sabahı beni arayıp Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler diyor. Ancak o akşam bir maçım vardı otobüste. Hala kararsızlık yaşıyordum ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Teklifi reddettim. Her şeyi kafamdan attım ve maçımı oynadım. 90 dakikada sahada kalmıştı. Ön altılıda oyundan çıkmayan galiba tek isimdir Askin. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Türkiye'de kupalar için mücadele ediyorlar. Fakat şu an olduğum yerde de çok mutluyum. Demiş artık zaten kaldıktan sonra tersini söylemezdi.
1: Biraz geç kalınmış. Yani aslında oyuncu ikna edilemeyecek bir durumda.

0: değil. Kulüp zaten anlaşmaya varmış ama sanki biraz geç kalınmış gibi o hamlede gözüküyor.
1: Başkan şöyle bir şey de söyledi şimdi dün aklıma geldi. Taraftarların beceremediler dedikleri transferleri de Ocak ayında yapacağız diyor. Bu herhalde orta saha takviyesi. Ocak ayında bir takviye ilk olarak düşünülecek. Astin olmadı çünkü yerine biri de gelmedi.
0: Olabilir, olabilir. Ama ihtiyaçlar da değişebilir. Takım şimdi yol aldıkça bazı beklenmedik eksikler de çıkabiliyor. Bazı eksik gördüğünüz pozisyonlarda performanslar iyi olunca oraya oradaki sorunu erteleyebiliyorsunuz. Onu zaman gösterir. Mutlaka Beşiktaş'ın bir planı programı var. Onu anladık. Artık Önder Özen sayesinde ve Graf sayesinde özür dilerim. Beşiktaş bu işleri biraz daha iyi kotarmaya başladı. Son transfer döneminde gördüklerimiz üzerine bunları net şekilde söyleyebiliyoruz. Ara transfer döneminde de ihtiyaca göre Beşiktaş ihtiyaçlarına göre şekillenecek ihtiyaçlara göre hamlelerini yapmaya çalışacaktır. Fakat işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bundan sonra mevcut taraftar kitlesini çok memnun edemeyecek. Hani başkan demiş ya beceremediler dedikleri transferleri yapacağız. Siz her şeyi iyi yaptığınızı düşündüğünüzde de sizden memnun olmayan bir taraftar grubu olacak. Biraz da bununla da yaşamayı da artık herhalde bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Kulüplerin de öğrenmesi gerekiyor. Hep bir eksik bulunacak. Hep bir hata bulunacak. Hep bir beceriksizlik. Hep bir eleştiri olacak. O da işin bence biraz doğası haline geldi. Doğal haline geldi. Doğası değil, doğal haline geldi.
1: Ben o sosyal medyadaki mesajları düşününce, bu dün İlkay'ın eşi üzerinden konuştuk ya, hani acaba kaçı böyle bot hesaplardan planlı şekilde atılan hakaret tweetleri? Çok olduğunu düşünüyorum ben onların da. Yani gerçek taraftar da vardır ama bot olan, artık rakip takım mı olur, kendi takımım mı olur, ya da kaostan beslenen insanlar mı ortalığı böyle alevlendirmek için? Öyle ezbere atılan anonim hesaplardan da, çünkü çok anonim şey hesabı var. Bot Twitter hesabı da var.
0: Çok.
1: Anlıyorsun yani. Gerçek bir insan değil. Sürekli hikaye uyduruyorlar bir de. Hadi bir başka konuya geçeceğim ama böyle bir şey anlatıyor. Böyle sanki kendi başına gelmiş gibi yaşadığı bir şey. Basit bir şey belki. Ama
0: Geçen gün bankaya gittim.
1: bankaya gittim, şöyle oldu, böyle oldu. Yok evlilik çok kötü. Yok bilmem ne çok iyi. Evlilik çok iyi, atıyorum. Öyle hep uydurma hikayeler paylaşılıyor ve bakıyorsun hesaba, kim olduğu belli değil. İsim yok, cisim yok, bir şey yok. Bot hesap gibi gözüküyor yani. Çok var artık bu teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte. Bir sürü şey üretiliyor zaten. Tweet de üretiliyor. Cevap da üretilir. Çok zor olmasa gerek yani, birinin altına gelen
0: Doğru. Fakat
1: yorumlara.
0: şu da var. Herhalde onu da kabul edersin. Örnek veriyorum. Mesela işte taraftarların takip ettiği o yine taraftar hesaplarını düşünün ama büyük taraftar hesapları. Anonim hesap. Gene isim soyad bilmiyoruz ama
1: Evet.
0: hani işte isim bilmem ne bey, anladın mı?
1: Mektebi
0: O,
1: Gala.
0: ha, o mesela.
1: Kim
0: Kim bu
1: mesela?
0: mesela?
1: Bilmiyoruz.
0: Belki 16 yaşında bir çocuk, bilmiyoruz yani.
1: Belki.
0: Neyse onun bir şeyi oluyor, paylaşımı oluyor. Örnek veriyorum işte İlkay'ı eleştiriyor. Tamam mı paylaşımda? İlkay şöyle, İlkay böyle. İşte İlkay beklenen performansı veremedi ya da İlkay çöp. Neyse artık hangi dili, hangi üslubu kullanıyorsa. Sonra ben genelde o yazının ardından yapılan yorumlara bakıyorum. Yapılan yorumlarda mesela sen diyorsun ya bot. Bot olmayan kanlı canlı kişiler de o oyuncuyu kılıçtan geçiriyorlar.
1: İlla ki. Tabii o da vardır.
0: Yani o yüzden ne yazık ki oradaki işte yayılan düşünce o insanları aynı zamanda o kişilerin yakın çevresine de o tarz mesajları attırabilir diye düşünüyorum. Botlar yok demiyorum. Ama sonuçta hani sen de sana gelen bir mesajda ne kadar bot ne kadar değil anlayabiliyorsun baktığın zaman. Hani böyle şey hesaplar var ya mesela Ali ondan sonra 1 milyon tane şey var. Rakam var. Biliyorsun değil mi
1: Tabii.
0: o hesapları mesela? AI ondan sonra 20 tane rakam, 20 tane harf geliyor. Bakıyorsun sıfır takipçi, bir üç şey ne derler? Takip edilen hesap. Onlar anlaşılıyor ama aynı zamanda kanlı canlı insanların da neler yazabildiğine ne yazık ki şahit olduk. Yani o kişiler de anlayabiliyordur kendine gelen yazılan mesajlarda bu kişi gerçek mi değil mi diye.

0: Ama ben üzülerek söyleyeyim ki ne yazık ki gerçek kişiler de işte o tarz az önce anlatmaya çalıştığım postların altına inanılmaz şeyler yazabiliyorlar. Yani orada bile zaten kan gövdeyi götürüyor. Orada bile yazdıkları yeter.
1: İşte o yüzden bunu bilip kulüp başkanı olarak da belki işte ünlü bir futbolcu olarak da belki çok kale almamak, buna göre işte kulübü yönetmemek de gerekebilir.
0: Kulüp başkanları bakabilir.
1: Bakıyorlar biliyorum.
0: Kulüp başkanları takip
1: Tahmin
0: edebilir.
1: ediyorum.
0: Herkes kendiyle ilgili yazılarını takip edebilir. Burada bir garip taraf yok. Ama bunu daha önceden ben dile getirdim. Ben kulüpte yönetici olsam oyunculardan kesin yorumlara kapatmalarını isterim. Paylaştıkları postları. Hiç buna gerek yok Türkiye'de yani. Orada iki kişi seni övecek diye 13 kişinin hakaret etmesini dinlemene gerek yok. O övgüyü de almayı ver artık yani. Ondan da eksik ol. Anladın mı? Ne gerek var yani?
1: O da suni çünkü ya tanımadığın kişilerden geliyor bir de. Yakın çevrenden al övgü alacaksan daha kıymetli bir de.
0: Ya okey yani hiçbir itirazım yok ama ötekine gerek yok. Ya, ötekinde ona o kozu vermeye gerek yok. Paylaşım yap. Kapat yorumları abi. Kapat tertemiz. Ailesine de söyle. Çocuklarına da söyle. Paylaşım yap. Herkes yapabilir. İsteyebilir paylaşım yapmak. Onu engelleyemezsin ama o şeyi rica edebilirsin. Şu yorumları kapatın lütfen yani burada.
1: Şey oluyor değil mi? Sadece takip ettiklerim yorum yapabilsin gibi bir şey de
0: Ya
1: var değil mi?
0: o da opsiyon da var
1: Instagram'da.
0: tabii. Aynen
1: Hani
0: o
1: kendi
0: opsiyon da
1: takip
0: vardır.
1: ettiğin birinin senin hakkında öyle küfürlü yorum yapması çok olağan değil. DM'de de aynı şey oluyor herhalde Instagram'da. Sadece onlardan mesaj alıp
0: Aynen.
1: sadece onlardan yorum almak
0: Yani kendini o
1: daha sağlıklı.
0: şekilde koru en azından sosyal medyada. Bunlarla uğraşma. O yüzden hani başkan demiş beceremediler demiş. Diyecekler başkan yani. Hani sen ağzında kuş tutsan da ki tutamadı. Hani ayrı konu ama yarın öbür gün eğer Beşiktaş'ta bu yapılanma devam ederse Serdar Alın'ın başkanlığı daha değerli hale gelecek. Bunu ben görebiliyorum. Yani şu an oluşturduğu düzen, teknik direktörü, sportif direktörü, scout direktörü, kulübün iletişimi bunlar devam edebilirse Serdar Adıl da daha başkanlığı değerli hale gelen bir kişi olacak. Daha değeri artacak Beşiktaş camiasında. O yüzden hep olacak. Hep bunlarla mücadele etmek gerekecek. Ama işin diğer tarafı çok engelleyebileceğiniz bir şey değil artık. Yani lütfen yapmayın kısmı 1800'lerde kalmış gibi sosyal medya için.
1: Şerit
0: Evet hani şerinde kal. Aynen,
1: değiştirmeyelim.
0: onun gibi.
1: Şeritine kal.
0: Naif yani.
1: Radyo
0: Naif.
1: trafiğin şey gibi. Neydi? Radyo trafiğin
0: Sloganı.
1: sloganı gibi oldu.
0: Kampanyalarından bir
1: Kampanya,
0: tanesi.
1: evet. Peki,
0: Ceza şimdi bizim basacak stüdyoyu. Ne
1: bari
0: diyorsunuz siz
1: bugün
0: kardeşim diye.
1: çok andık onları. Konu kalsaydık bari bir 5-10 dakika.
0: Ne? Alırız yani.
1: Sonda belki. 8.37 araya gidelim. Aradan dönüşte de milli takımla ilgili gelişmeler var. Artık maça da çok bir şey kalmadı. Milli takım biraz konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlen.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
6: Radyo Spor. Reklam.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz, hamile takımımız Uluslar A Ligi'nde ilk karşılaşmasına yarın akşam saat 21.45'te çıkacak. Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Bugün Fransa'nın da seyahati var. Onlar da herhalde önce İstanbul'a, oradan karayoluyla Kocaeli'ne geçecekler. Onların basın toplantısı bizim basın toplantısından önce. Normalde ev sahibi takımın erken olur. Dün programda Fransa'nın basın toplantısı 18.15 gözüküyor. Bizim basın toplantımız 20.15'te gözüküyor. Biz çünkü 4'te Riva'da antrenman yapacağız. Oradan çıkıp Kocaeli'ne hareket edecek.
1: Yetişemezler basın toplantısında. 4'te çıkarlarsa Riva'dan.
0: Riva ama şeyde değil mi? Yola şey, o viyadüğü bağlıyor mu o şey?
1: Hemen yetişemezler. Bütün şimdi herkes 3. köprüden gidecek ya.
0: Doğru, 3. bugün, köprü dolu olabilir.
1: Bugün dikkat etmesi lazım milli takımın.
0: Bugün evet sıkıntılı olabilir yine. İstanbul.
1: Onlar
0: ve
1: tabii işte eskortla gittikleri için polis eskortuyla bir sıkıntı yaşamıyorlar.
0: Şimdi milli takımda Orkun Kökçü, sen dün önceden haberin oldu aslında, bize çaktırmamaya çalıştın ama çıkmadı dedin antrenmana. Halbuki o ana kadar antrenman bile yoktu ortada ama sen önceden bildin, gerçekten de çıkmadı Orkun Kökçü TFF'den. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden.
1: Şimdi sen böyle söyledin, bunu gerçek sanırlar. Ciddi söylüyorum, onu düzeltmek lazım.
0: Tamam, sen düzeltin.
1: Yani dün hat-trick'te ben girmeden önce işte son haberleri kontrol ediyordum. Ondan sonra takip ettiğim hesapta Demarke hesabından bakıyordum böyle bir şey var mı diye. Orkun Kökçü antrenmana çıkmadı dedi. Orada şeye bakmamışım, saate bakmamışım. Yanlışlıkla söyledim Orkun bugün antrenmana çıkmamış diye. Sonra Mert düzeltti. Sonra insanlar zannetmesinler, Ali Erim içeriden haber alıyor falan. Çünkü dünkü hikayeyi bilmeyen. Çünkü sen böyle söyleyince bu adam içeriden haber alıyor ya, döner iş. Öyle bir şey yok.
0: Bir önceki habere bakarken güncel haber zannedip
1: yani
0: paylaştım.
1: Orkun'a en yakın olduğum nokta bize sağ olsun şeye gelmişti. Ne derler?
0: Röportajı.
1: Röportaja gelmişti. Ondan sonra işte ben teşekkür ettim Orkun'a. Ardından anlatmıştım ya, bir tane aile geldi. Orkun'la fotoğraf çektirelim diye.
0: Bitiremediler değil mi
1: fotoğrafı? Orkun'la 683 tane fotoğraf çektirince Orkun yine orada da biraz sinirlendi böyle. Maç bitmiş. Ondan sonra geldi bize röportaj verdi. Artık yani stat bomboş. Artık orada nasıl girdilerse bilmiyorum. İçerideler yani. Bir aile vardı. 3-4 kişiden oluşan. Orkun bir şöyle çekelim, bir böyle ikili çekelim, üçlü çekelim, bir sen çek falan, dur olmadı diye. Orkun'u deli etmişlerdi. Orada bir Orkun'a ben teşekkür ettim. O kadar. Orkun'la başka bir şeyim yok yani.
0: Bugünle ilgili bir
1: bu
0: şeyin
1: çok
0: yok.
1: Çok komikti ya.
0: Bugün antrenmana çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgin yok yani. Bir öngörün. 3 gündür çıkmıyor Orkun.
1: Bugün kendini dener.
0: Son antrenman artık.
1: Tabii. Artık son antrenman olduğu için bir kendini dener. Ondan sonra da karar verilir artık durumu ne diye. Tabii ayağında çatlak olduğu için ve o çatlakta iki maç oynadı Orkun. Marsilya maçından önce oldu o, biliyorsunuz. Marsilya maçında da konuşuldu. Kadroda olacak mı olmayacak mı? Trossard yok, Orkun yoksa eyvah dedik. Yeni hikaye değil. Şimdi Marsilya maçı o ayakla oynandı. Ahmet maçı o ayakla oynandı. O iki maç oynandıktan sonra zaten antrenmanlara katılmaması beklenen bir şeydi Orkun'un. Ama şimdi dener kendini ve ben maçta oynar diye düşünüyorum. İnşallah Osimhen'de yanıldığım gibi burada da yanılmam. Bu bir tahmin sadece. Osimhen'in de ben Trabzon maçında oynayabileceğini düşünüyordum çünkü. bugün dener kendini, ona göre de karar verilir.
0: Diğer tarafta Muhammed Şengezer de hafif sakatlığı bulunduğu için antrenmanda yer almamış.
1: Kimse fark etmemiş ama yokluğunu.
0: Yani zaten 4 kaleci çağrılıyor. 4 kaleci çağrılması da vazgeçmedi Montella. O konuda istikrarlı mı?

0: mesela. O yoktu ama çok büyük problem değil. Uğurcan ve Altay'da herhangi bir problem yok. Okan Kocuk da diğer alternatif ismimiz kalede. Bugün dediğim gibi 20-15 basın toplantısı, 21'de de yürüyüş varmış statta. Onu paylaşmışlar. TFF sitesinden not almışım.
1: Yürüyüş mü?
0: Yürüyüş. Yürüyeceklermiş.
1: Yani zemine mi bakacaklar?
0: Demek ki. Çünkü
1: Genelde
0: antrenman
1: maçtan bir gün önce
0: 16'da.
1: şey yapılır.
0: Zemine çıkıp sohbet
1: Yok,
0: ediyorlar.
1: statta da antrenman yapılır ya.
0: Yok işte burada antrenman Riva'da. Riva'da antrenman yapıp gidiyorlar Kocaeli'nde. Basın toplantısı 20-15'te, 21'de de yürüyüş gözüküyor programda.
1: Fotoğraf aldırmak için herhalde.
0: Herhalde toplu fotoğraf. Genelde orada çıkıp 5-10 dakika sohbet ediyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Fotoğraf çekimi toplu ve kapanış oluyor. Bugün maçı, bugün değil tabii maçı, yarın maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Resmi bilgilendirme dün geldi. Girişte de bahsettim. Varda da tanıdık bir isim var. Daha yeni Sporting Galatasaray maçında görev alan Christian Dingert. Çok da tartışmalı bir isimdi. Batako pozisyonda hakemi uyarmaması sebebiyle Okan Burun'da çok tatsız bir şekilde bence dile getirdiği ismiyle alakalı o hakem bugün de yine Varda görev alacak. Bakalım bu maçtaki kararları nasıl olacak, iş düşecek mi?
1: Batrakov pozisyonu dışında bir pozisyon daha vardı.
0: Penaltı pozisyonu hakem direkt verdi ama sanki, değil mi?
1: Penaltı pozisyonu.
0: Onu direkt verdi. Hani Jakobs pozisyonunda VAR'ın hani uyaracağı bir şey değil dendi sanki, öyle hatırlıyorum. Ama Batrakov pozisyonu en tartışmalı andı VAR hakemi için. Bugün, bugün diyorum işte ya, yarın bu hakem görev alacak. Fransa cephesinden de birkaç haber vereyim. Mbappe dün antrenmana çıkmış. Bir gün önce grip belirtisi sebebiyle yoktu. Dün antrenmandaydı. Zidane'ın Lekip'e göre 4-3-3 düzeniyle sahaya takımı süreceği söyleniyor. Orta sahada Kone, Rabiot ve Cherki'yi tercih edecekmiş. Hücum hattında da Mbappe'yi sol kanatta, Olise'yi sağ kanatta, Dembele'yi de merkezde kullanacağını ekip duyurmuş. Ama tabii değişebilir bunlar. Ama ekibin istihbaratı en azından bunu
1: Bayağı enteresan
0: görmüştür.
1: olur. Yani Mbappe'nin merkezden tekrar kanada evrilmesi ilginç olur Fransa milli takımında. Ayrıca o 4-3-3 de biraz garip bir 4-3-3 oldu.
0: Niye?
1: Mesela Rabiot, Cherki dedin.
0: Bu Kone bir de.
1: Kone dediğin zaman hani nasıl, sol iç sağ iç kim oynayacak mesela?
0: Normalde 4-2-3-1 gibi gözüküyor tabii.
1: Evet.
0: Anladım dediğini de bilmiyorum. Böyle yazmış Ekip gazetesi. Takip ettiğim bir başka Fransız gazeteci de bir gün önce bir muhtemel vermişti ama mesela o bambaşka bir muhtemel, yani çok
1: Normal işte, çünkü
0: değişecek.
1: yeni teknik direktör,
0: Evet.
1: bilemiyorsun şimdi kafasında ne olduğunu. L'Equipe tabii çok saygıdeğer bir gazete. Hani L'Equipe üzerinden gittiğinde de işte zaten bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yeni teknik direktör geldi, yeni bir şeyler düşünecek. O yüzden oyuncular ona adapte olmak isteyecek, onu uygulamak isteyecekler. Taktik disiplini belki daha yüksek olacak takımda. Motivasyon belli bir seviyede olacak. Bunun zorluklarını yaşayacağız. Örnek veriyorum, şu an mesela Montella Fransa milli takımının taktiğiyle alakalı hiçbir şey bilmiyor. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum.
0: Zidane'ın son dönemindeki Real Madrid mi çalıştırdı? Herhalde
1: Evet.
0: oraya biraz bakacaktır ama çok şeyler aktı
1: Tabii
0: olsunlar.
1: yani çok
0: Koltuğu
1: çok uzun
0: aktı.
1: süre oldu.
0: Onun üzerinden.
1: Oyuncuları herkes biliyor zaten karakteristik özelliklerini. Ama taktik anlamında ne yapacaklarını çözmek çok kolay değil. İtalya için aynı şey olacak. Belçika için aynı şey olacak. Yani zor, yani teknik direktörün işi zor. Tekrar söylüyorum şimdi, mesela Cherki, Rabiot ve Kone dediğin zaman mesela geride Rabiot'u mu oynatacak?
0: Koney.
1: Kone'yi mi oynatacak? Kone'yi mesela Deschamps çok şey yapmadı. Savunmaya çok yakın oynatmadı. Dünya Kupası'nda.
0: Tchouaméni vardı orada. Yok,
1: Evet, da
0: Tchouaméni yerine mi oynattı?
1: şeyde ya, yani benim gördüğüm pozisyon almalarında Kone merkezdeydi ama merkezde geriye doğru çok şey değildi.
0: Rabiot'u daha önde oynatır ya.
1: Öyle mi yapar?
0: Tabii Cherki zaten en geride oynatmaz. Rabiot'u daha önde kullanır diye düşünüyorum. Kone daha
1: O
0: geride
1: zaman
0: olur.
1: Kone savunmanın önünde olan oyuncu
0: Aynen.
1: olacak, çapa
0: Ben
1: gibi.
0: öyle bekliyorum. Bu 11 çıkacaksa.
1: Cherki işte ya sağ ya sol ön yap şey yapacak, iç yapacak. Bakalım. Yani ama mesela Mbappe acaba mutlu mu sol önde oynamaktan?
0: Ama klasik bir sol ön gibi değil herhalde. Salah'ın sağ
1: Yaklaştığı gibi
0: önü
1: mi olur?
0: gibi olur
1: Olabilir.
0: herhalde. Yani çok
1: Olabilir.
0: defansa dönmeden
1: Yani
0: önde

0: tutup.
1: Zaten sıkıntılı bir kadro. Şimdi Olise, Mbappe ve Dembele dediğiniz ama çok sıkıntılı yani. Rakip için çok sıkıntılı. Dinleyen şunu da diyebilir ya, ne olacak solda ya da merkezde oynasa ne fark edebilir bu kaliteyle diyebilir. Haklı da. Hı hı. Ama yine de yarın zor bir sınav. Montella için çok zor bir sınav.
0: Zor. Daha yedek kulübesinde Due Barcola gibi iki oyuncu var. Bizde de bekte solda Ferdi, sağda Zeki bekleniyor. Hı. Herhalde bir sürpriz yoksa. Olmadı da Abdülkerim yeri garanti. Yanında ben bir soru işareti koyuyorum. Merih mi, Ozan mı diye. Birebir eşleşmeler böyle.
1: Ya burada şimdi Olise ile ya da Dembele ile ya da Mbappe ile birebir eşleşen hangi bek olursa olsun, eğer zaten en ufak bir alan verdiğinde işinin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim beklerimiz de sonuçta uluslararası tecrübeye sahip, üst düzeyliklerde oynayan ve iyi oyuncular, fizik olarak da kuvvetli oyuncular. Yani bizim için de daha iyisi olmaz diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani mesela Ferdi. Şimdi güçlü mü? Güçlü. Ayağı yere sağlam basıyor mu? Basıyor. Ondan sonra savunma prensipleri belli bir seviyeye geldi mi? Geldi. Zeki zaten çok uzun süredir yurt dışında ve kendini net şekilde ispat eden bir oyuncu. Neticede İtalya için de Juventus transferi de yaptı. Bence değerli. Ondan önce oynadığı takım da Roma. O da önemli bir takım. Hani bizim kendi açımızdan daha iyisini zor buluruz. Çıkarma açısından yani. Milli takımın geçmişinde daha iyi bekler olabilir ama şu şartlarda iki tane Avrupa'da üst düzey ligde oynayan iki tane iyi oyuncu. Fizik olarak da iyi oyuncu. Bu kadar yani, elimizdeki şey bu. Hı hı. O yüzden de Dembele'nin, Mbappe'nin ve Olise'nin biraz da hani gününde olup olmamasıyla da alakalı olacak. Yani Olise de garip bir oyuncu. Garip bir oyuncu derken anormal derecede iyi bir oyuncu. Her an her şeyi yapabiliyor. Şutları çok ciddi anlamda sanki daha iyi gidiyor diye düşünüyorum Bayern'de.
0: Dünya Kupası harici.
1: Dünya Kupası'nda evet. Ama orada da biliyorsun asist de çok şov yaptı. Hı hı. Dembele zaten buldu. Yani Luis Enrique ile kendini buldu. Artık o eski Dembele ile bir alakası kalmadı. Barcelona dönemiyle. İstekli de. Bakıyorsun Mbappe altın top için yanıp tutuşuyor. Ben olsam bana veririm falan hani. Böyle bir şey durumda yani. Hani,
0: değil mi? Benim de sürekli hani, düşüyor.
1: Ben olsam bana veririm ne demek biliyor musun? Az önce Ronaldo ile konuştum demek. Yani telefonu kapattım ve bu açıklamayı yaptım demek. Günün Ronaldo eleştirisi de bu şekilde gelmiş olsun. Bunu neden söyledim? Şimdi bu maçları da bu şekilde önemseyebiliyorlar. Hani biliyor milli takımdaki attığı golün değerini, uluslararası anlamda ön plana çıkmanın değerini, istatistiğin değerini biliyor. O da onun motivasyonunu yaşıyor. Kabus gibi bir üçlü. Yani kimle oynamak istemezsin? Hangi üçlüyle oynamak istemezsin? Vallahi bu üçlüyle oynamak istemem. Bir de artı yedekleriyle. Çerki dediğin adam başka bir şey, baş belası. Atamayacağı çalım yok gibi gözüküyor. İnşallah yine küser birilerine de maç içerisinde, arkadaşına Zidane'a Midan'a küser falan da, hani öyle olduğu zaman da sahada olmuyor.
0: Salih dakika bir de ona bir sert girer.
1: Ha o şeyde o da sinirlenir. Onu
0: çıkarabilir. Aynen. Salih yapar. Yani, Salih Ahmet maçında da falan yapıyor maçta Salih öyle şeyler.
1: Yani öyle bir şey olması lazım. Çerki'yi de mesela gününde hiç istemezsin. En istemeyeceğin adam Çerki. Kone çok beğeniyorum ama tabii o işin hücum tarafında çok etliye sütlüye karışmıyor. Arada şut mut atıyor ama yani o da zor ihtimaller. İnşallah böyle dedikten sonra bir Kone şutu görmeyiz.
0: Daha yeni Roma Inter maçında iki golü de Kone attı değil mi?
1: Ya tam attı ama yani.
0: Yok değil. Ben seninle aynı fikrim de adam hani öyle yani. Dedin iki gol attı galiba.
1: Rabiot işte. Çok iyi oyuncu bence. Biraz hatta değerinin az bilindiğini bile düşünüyorum ben Rabiot'un. Yani Fransa'yı düşündükçe teknik direktör olarak olsam mesela, Fransa'yı böyle tek tek oyuncu olarak düşünsen oynamayayım dersin. Takım olarak da zaten seviyeleri belli. Ama aynı zamanda güzel bir şey de bu. Mücadele de. Hani kendi takımının seviyesini görmek. Oyuncular için eğer iletişimi iyi yapılırsa motivasyonu çok yüksek olabileceği bir karşılaşma. Ben futbolcu olsam, her ne kadar bu saydığım oyuncuların özellikleri beni korkutsa da, ben bu seviyede oynayıp bu seviyede bir rakibi yenmek isterim oyuncu olsam. Uluslararası Ligi'nin öyle değerli olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani 3 haftalık bir milli arada Letonya maçına konsantre edemezsin belki oyuncuyu, ama oyuncu bugün ya yarın ben Mbappe ile karşı karşıya gelebilirim düşüncesi Zeki'yi daha yukarı çekecektir. Zeki'nin antrenmanını da mentalini de kendine dikkat etmesini daha yukarı çekecektir. Onu seviyorum ben sporda. Biraz zorlanman gerekir. Daha iyi olmak için zorlanman gerekir. Bu mesela iyi bir şey bizim milli takım için. Ya ben Fransa ile oynamak isterim. Hani bir taraftan istemem teknik direktör olarak, olan eyvah diyebilirim. Ama bir taraftan da ya bir görelim, hani hepimiz bir görelim. Neredeyiz, ne yapabiliyoruz diye. O bakımdan da bence heyecan verici. Yani bu Uluslar Ligi'ni de o bakımdan ben iple çekiyorum. Güzel yani 4 maç oynamak, böyle rakiplerle oynamak. Allah'tan onu yaptılar, onu başardılar. Yani A Ligi'ne çıktık. O bence gurur verici bir şey. Hı-hı. Bu tarz rakiplerle oynamak. Şimdi bugün mesela B Ligi'ndeki maçlara bak. Yani Avusturya, İsrail yani. Anladın mı? Hani para versem izlemezsin. Mert sana şu kadar para vereyim. Sen abi boş ver de. Hani ben Alp'le vakit geçireyim. Sen de paranı git kendine simit al dersin bana. Hı-hı. Ama A Ligi'ne bakıyorsun. Hollanda, Almanya. Şimdi ilgi çekiyor mu? Çekiyor yani Hollanda, Almanya. Sadece adından bile şey yaparsın. İzlersin yani. Bu iki takım Dünya Kupası finalinde karşılaştı. Dünya futbol tarihine geçmiş takımlar. Ondan sonra yarın işte bizim maç. Var yani böyle çok karşılaşma var A Ligi'nde. O bakımdan da bir şeyi var. Bu A Ligi'nde oynamanın bir havası var oyuncular açısından da. Yani yarın şey bir maç izleyebiliriz bence.
0: Korakor.
1: Aynen, korakor, kıran kırana bir maç olabilir.
0: Sen böyle hücum hattını överken acaba dedim bir üçlü savunma önlem olarak bu hücum dörtlüsüne karşı Çerki'yi de dahil ederek düşünür mü? Eren'i oynatabilir mi diye düşündüm bir taraftan. Önce oradan çıktı. Eren hızlı ya sonuçta. Abdülkerim de biraz yavaş. Eren'i oynatırsam ama Ferdi ve Zeki'den bir yedek kalmaz. Ferdi'yi sağ kanat bekine attım. Zeki'yi de sağ stoper yaptım ki Roma döneminde sağ stoperde oynadı. Böyle bir acaba düzen önlem olarak düşünür mü?
1: Olabilir. Keşke öyle bir taktiksel şey de görsek.
0: Biz de şaşırsak.
1: Tabii tabii. Aynen.
0: Yani çünkü onlar bizi şaşırtacak tabii. Her türlü.
1: Yani Fransa'nın şey. Aynen. Çok güzel söyledim bence. Fransa'nın kanatlarına bakarak bu milli takımı gerektiğinde üçlü gerektiğinde beşliye dönebilen bir yapıda görsek hiç bence şey olmaz. Sakil durmaz. İtiraz etmezsin.
0: Hatta hani Zeki böyle sağ bek gibi zaman zaman. Ferdi de Brighton'da da sağ önü oynuyor. Mesela canım, böyle aynen. Sağ
1: İkisinde kanat bek oynama şeyi de var. Biliyorsun.
0: Tabii Zeki de oynuyor.
1: Ezberi de var yani.
0: Aynen. Böyle bir şey geldi sen konuşurken aklıma. Neyse bir araya gidelim. Aradan dönüşte değer uygunsa Cengiz Uygur'la biraz Euroleague konuşacağız. Sezon bugün itibariyle başlıyor. Son durumu ondan alacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi telefon attığımızın diğer ucunda Esport spikerlerinden Cengiz Uygur var. Cengiz, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Mert abi, hoş buldum. Nasılsınız?
0: İyiyiz vallahi biz. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
0: Sen de heyecanlısın büyük ihtimal. Euroleague sezonu bu akşam itibariyle başlıyor. Yoğun bir mesai. Senin adına da tahminimce olacak.
2: Böyle söyleme, böyle söyleme, karaları bağlamasınlar. Niye? Cengiz çünkü hem basketbol anlatıyor hem futbol anlatıyor. Basketbolda NBA anlatıyor.
0: Sabaha karşı değil
2: mi? Onu anlatıyor, bunu anlatıyor, maçları izliyor. O yüzden zor bir döneme gireceği için hatırlatmasan daha iyi olurdu şimdi.
0: Ama Cengiz'in ben çok sevdiğini düşündüğüm için o zorlukları zorluk olarak bence görmüyordur. Evet. Tam tersi keyif olarak görüyordur.
1: Ya, değil mi? Bizim de işimiz bu. Yani ve açıkçası basketbol sezonunun tatili biraz uzun sürüyor aslında yani futbola göre. O yüzden özlemi de biraz daha fazla oluyor açıkçası.
2: Yok canım, bir şey yok. Alt tarafı 3 aydır bir şey yapmıyorsunuz Cengiz, ne olacak? Bir şey yok, o kadar abartma canım. Kendini o kadar değil mi?
1: Sezon başlayınca da çok şey yapıyoruz ama hala.
2: Biliyorum, biliyorum. Cengiz Uygur, Esport'un hem yorumcusu hem spikeri, çok da başarılı. Ben Cengiz'i çok beğeniyorum. Futbolda anlatıyor. Futbolda da çok başarılı. Hı-hı. Onu söylemek lazım. Futbolda da kendini çok geliştirdi son dönemde.
0: Ne maç anlatıyor futbolda? La Liga?
2: La Liga'da anlatıyor artık. Serie A'da anlatıyor. Bundesliga'da anlatıyor. Oy. Yani Cengiz'e maç yazarken sonsuz güvenle yazıyorum artık. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Radyo spor dinleyicileri kendisini zaten Maradona'dan tanıyor. biliyor. Radyoya da çok uygun bir şeyi var. Üslubu var. Umarım yolu daha da açık olur. Cengiz'i bu sene inşallah radyoda biraz daha fazla değerlendirebiliriz. Euroleague konusunda da biraz daha tabii Radyo Spor bu sene atak yapacak. Euroleague ile alakalı olarak maçları gene yayınlayacağız. Euroleague de bugün başlarken Cengiz'i bir alalım. Üç takımımız ne durumda? Beklentiler ne? En iyi transferler, kadrodaki eksikler. Bununla beraber Euroleague'de anladığım kadarıyla Olympiakos ve Panathinaikos ilk iki favori olarak gözüküyor. Sonra Fenerbahçe geliyor. Onları biraz konuşmak için Cengiz'i bağladık.
0: Peki nereden başlayalım? Bizim takımlardan.
2: Bizim takımlardan başlayalım.
0: O zaman geçen yılın yarı finalisti Fenerbahçe. Tarfin'le Cengiz, dilersen sen nasıl bir dönem geçti yaz ve bir galibiyetle de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe başlangıcı yaptı.
1: Abi öncelikle çok teşekkür ederim söylediğiniz güzel şeyler için. Hani baştan onu aradan çıkarayım istedim. Fenerbahçe Tarfin açıkçası normal şartlarda bekleyeceğimizden daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdi aslında. Evet, belki Euroleague Süper Kupası'nda bir Olympiakos mağlubiyeti var. Ama birincisi bu mağlubiyet son topa kaldı zaten. Ve Fenerbahçe maç boyunca aslında Olympiakos'a karşı üstün taraftı. Sadece son çeyrekte hakikaten bir çöküş gördük. O son çeyrek seti geçti. Dubai maçında da, üçüncülük maçında da üçüncü çeyreği daha kötü oynayan taraf Fenerbahçe tarafında. Ama sezon başında özellikle böyle anlık kaymalar olabiliyor. Anlık kötü performanslar olabiliyor. Çok normal bir şey bu. Sonuçta Olympiakos'ta Ali abi de demin aktardı. Aslında Euroleague'in en iyi iki kadrosundan bir tanesi, en pahalı iki kadrosundan bir tanesi. Diğeri de zaten Panathinaikos. O yüzden çok kafaya takacak bir mağlubiyet değil. Beşiktaş maçı da açıkçası beklenenden daha rahat geçti. Beşiktaş'ın biraz daha istekli, hevesli ve bu sefer işte bu Fenerbahçe'ye sürekli kupa vermekten kurtulacağız, bu şeyden çıkacağız, bu zihniyetten çıkacağız gibi bir hava vardı ama maçın ilk yarısı pek öyle olmadı. Yeni bir kadro aslında Fenerbahçe tarafın. Çok fazla yeni transfer yapıldı ama bunu zaten her sene görüyoruz Fenerbahçe'de. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bütçe durumları. Fenerbahçe tavır olarak en azından şubenin zarar etmemesini sağlamaya çalışan bir yapıda. Böyle olunca bazen kontrat yenilemeleri olmayabiliyor.

0: fırsat varsa değerlendiriliyor genelde, daha yıllık ücret anlamında uygun oyuncular seçilebiliyor. Mesela Braxton Key çok önemli bir fırsattı bu yaz için. Valencia'da bir dağılma olacağı çok belliydi o takımın. Hakikaten beklentilerin de üstüne çıkarak Final Four oynaması sonrasında. Yine Shields'ın Milano'dan çıkacağı ve daha kupaya yakın bir takımda oynamak istediği belliydi. Onun transferi gerçekleştirildi. Darkin ve Clyburn yaşları sebebiyle uygun fiyatlara alındılar mesela. Yani Darkin'in aldığı para, Efes'te aldığı paranın yaklaşık %60 aslında şu anda oynadığı ücret. Öyle fırsatları değerlendirmek istedikleri için daha yeni kadrolarla parkede olabiliyorlar. Bu sene de öyle oldu. Geçen sene de aslında öyleydi. Bazı transferler de tutmadı. Mesela işte geçen sene Brandon Boston'dan istenen katkı alınamayınca yollar ayrıldı, bir senelik bir kontrattı zaten. Yeni bir takım için oldukça uyumlu gözüktü Fenerbahçe tarzı.
1: Eksik bir noktası sence var mı, eksik bırakılan ya da sezon içinde burası çok konuşulur o bölge gibi?
2: 8 numara mesela.
0: Her zaman aslında aynı şey konuşuluyor Fenerbahçe tarifin için. Yani bir geleneksel bir uzun oyuncu.
1: Uzun, değil mi?
0: Yani bildiğimiz pivot 2-10'luk. Çember etrafında iyi bitirebilen, çemberi iyi koruyabilen ama dışarıdan şut bulamayan daha sert geleneksel bir pivot her zaman Fenerbahçe için bir eksik olarak konuşuluyor ama bunun ben artık eksik olarak konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü belli ki Şaraf Yaskevicius bu tarz klasik bir uzunla oynamak istemiyor veya bunların en iyisini, en premiumunu takımında talep eden bu alınamıyorsa, böyle bir oyuncu piyasada yoksa, o zaman ben farklı çözümler üretmeliyim veya şutu olan dışarı açılabilen bir 5 numarayla oynamalıyım. Daha doğrusu kısanın karşısında kalabilen, switch savunmasında Fenerbahçe tarifini etkilemeyecek bir 5 numarayla oynamalıyım tarzında bir koç. O yüzden bu oyuncu genelde gelmiyor. Yani çok fazla oyuncuyla bugüne kadar Şaraz döneminde aşırı neşir oldu Fenerbahçe tarifin. Ve bu tarz bir uzundan istenen katkı da pek alınamadı. Mesela Armando Baycott böyle olduğu iddia edilen bir uzundu. Ama o da geçen sene ortaya iyi performans koyamadığı için yollar ayrıldı. Bir
2: Cengiz
0: sene.
2: Peki bu Fenerbahçe takımının şimdi uyum süreci olarak biraz daha iyi başlangıç yaptığını söyledin. İşte planlamadan bahsettin. Geleneksel bir uzun yokluğundan bahsettin. Peki bu takımın en güçlü tarafı ne senin gözünde? Artı en güçlü tarafıyla beraber sezon sonunda, normal sezonda bu takımı nereye konumlamak gerekir? İlk dört içerisinde yer alır mı? Yoksa beklentiyi bir tık daha düşürmek gerekir mi?
0: Normal sezonda beklentiyi bence bir tık daha düşürmeye gerek yok. İlk dört içinde konumlanabileceğini düşünüyorum. Geçen seneki takım bunu yaptıysa bu seneki takım da yapmalıdır. Çünkü daha geniş bir kadrosu var bence Fenerbahçe tarihinin geçen seneye göre. Ve topla daha iyi karar vericileri var aslına bakarsanız. Yani Clyburn bu seviyelerin çok tecrübeli bir karar vericisi. Larkin hakeza öyle. Trent Forrest geldi Baskonya'dan. Baskonya'da bir şeydi. Yani bir takımı sürükleyen bir oyuncuydu. Burada o kadar fazla rolü olmayacak ama dönem dönem kısım kısım Baskonya'daki rolünü almasını bekleyebiliriz. Shield aynı şekilde iyi bir karar verici topla yine. O yüzden takımın en büyük kuvveti bu büyük ihtimalle öncelikle savunma. Daha sonra da topla daha iyi karar vericiler var Fenerbahçe tarifinin kadrosunda. Fenerbahçe geçen seneye göre.
2: Evet. Cengiz Uygur bizlerle beraber, Esport yorumcusu, spikeri. Euroleague bugün başlıyor. Euroleague takımlarını konuşuyoruz. Kendi takımlarımızı konuşuyoruz. Anadolu Efes için neler söylemek lazım? Anadolu Efes geçen sene bir hayal kırıklığı yarattı. Bu seneki yapılanma, takımın güçlü yönleri, sezon sonunda Anadolu Efes'i nereye koyarsın sıralamada?
0: Yani Fenerbahçe için söylediğim şeylerin büyük çoğunluğu Anadolu Efes için de geçerli. Hem geçen seneye göre daha iyi bir kadro var ama çok fazla da yeni transfer var Anadolu Efes'te de, ki olması gereken de buydu açıkçası. Geçen seneki fiyaskodan sonra Beşiktaş için de bu geçerli bu arada. Yani 3 takımımızda yeni kadrolarla giriyorlar sezona. O yüzden en azından sezon başında alınacak bazı beklenmedik mağlubiyetlere hazırlıklı olmak lazım. Çünkü yeni takımlarda, uyum süreci geçiren takımlarda bu tip mağlubiyetler çok fazla görülebiliyor. Anadolu Efes de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Rusya'da VTB Süper Kupa'yı kazanmayı başardı misafir takım kontenjanından girerek. Mike James'i iyi gördük. Dario Saric'i iyi gördük hazırlık döneminde. Ki Dario Saric'le alakalı ben Efes'e transferi ilk açıklandığında açıkçası ya acaba biraz daha dikkatli mi davranılsaydı Dario Saric basketbolla çok alakası kaldı mı, ilgisi kaldı mı acaba diye düşünüyordum. Çünkü NBA'de son iki seneyi gerçekten işte sezon başı 5-10 maça çıkarak ve çıktığı maçta da 15 dakika maksimum oynayarak geçirmişti. Hiç oynamıyordu neredeyse. Hatta işte ben siz anlattınız başlangıçta NBA kere Euroleague geride. Ben Dario Saric'in NBA'deki son takımına bakmak zorunda kaldım internette. Kafamda yoktu yani. O kadar az oynadı. Ama işte Esport'taki röportajını da dinleme şansı buldum ben ve ben daha 32 yaşındayım ve basketbola vereceklerim, basketboldan alacaklarım henüz bitmedi. Böyle beni emekli gibi düşünmeleri de biraz açıkçası rahatsız etti beni. Bu yüzden
2: direkt sana söylemiş.
0: Cevabım da var diyor.
1: Peki Lasso hala değil mi görevde?
0: Evet, Efes'te. Lasso görev.
1: Ondan beklenti de daha yüksek olacak tabii. Kadro beklentisi yüksek.
0: Daha yüksek olacak. Geçen seneye biraz benzerse sezon başındaki Anadolu Efes performansı tartışmalar tekrardan açılacaktır. Çünkü Pablo Lasso'ya kalmamalıydı geçen seneki ihale tabii ki. Sonuçta farklı bir koçla başlandı. Farklı bir transfer stratejisiyle başlandı ve çok fazla sakatlık gördü Efes. Biraz da eski koçunun Kokoşkov'un suçuydu bu. Çünkü dikkatli izleyiciler hatırlar. Euroleague'in başında geçen sezon Larkin'in maç başı 35, Arjan'ın 33, Nick Weilerberg'in 33 dakikalarda oynadığını görmüştük ki bu kadar yoğun bir Euroleague sezonunda bu kadar fazla oynayan oyuncular her zaman sakatlığa bir davetiye çıkarıyor. Ama Lasso şimdi gerçekten değerlendirilecek yani. Nedir ne değildir. Eğer bu senede istenen performans ortaya konamazsa bence erken açılacak bir Lasso bitmeli mi kalmalı mı tartışması olur.
1: Fikstür'de şöyle başlıyor. Barcelona deplasmanıyla başlıyor Anadolu Efes bugün itibariyle ki Barcelona'da benim okuduğum kadarıyla çok daha derin bir değişim yaşadı. Bu iyi mi kötü mü Efes için bir fırsat olabilir gibi geldi. Dik'te de hemen hafta sonu Beşiktaş maçı var. Yani bu iki maçta alacağı iki galibiyet aslında Lasso tartışmalarını bir süre herhalde rafa kaldırır.
0: Evet, aslına bakarsanız yani Barcelona çok çok kötü bir değişim içinde. Hani futbolda şu an yani Barcelona'nın yönetim biçimini anlatmaya bir şekilde karşılaştırmaya bir şeyle çalışıyorum. Belki Manchester United'la karşılaştırılabilir. Hakikaten korkunç yönetilen bir Barcelona var. Yani Barcelona'ya giden oyuncu Barcelona'dan nefret ederek neredeyse.
1: Aynı United, güzel bir benzetme oldu.
0: Yani La Provitola mesela Badalona'ya gitti Barcelona'dan bu sene. Daha yeni Badalona'ya katıldı. Hı hı. İnanılmaz bir İspanya Süper Kupası maçı oynadı. Maçtan sonra da taktığımda bu maçı işaretlemiştim. Barcelona'dan geçen sene gördüklerim beni büyük ayak kırıklığına uğratmıştı. İntikamımı almaya çalıştım. Hı. Gibi bir şey dedi. Hernan Gomez Malaga'yla anlaştı sanırım. Duyurulduğu basın toplantısında ben zaten Real Madrid'liyim. Ailece Real Madrid'liyim falan dedi. Hani bir kötü yönetime karşı bir nefret de var Barcelona'da oyuncularda. Geçen seneden sadece neredeyse Panther duruyor. Onun dışında yepyeni bir kadro ve bence uyumsuz da bir kadro açıkçası kurdular. Ben Barcelona'dan çok bir şey beklemiyorum. Efes'in Barcelona'yla açması da bence bir avantaj.
2: Peki Cengiz, Anadolu Efes için normal sezon beklentisi?
0: Direkt playoff'u zorlamalı bir play-in bekliyorum Anadolu Efes'ten ve play-in'den playoff'a katılmasını bekliyorum. Ben Anadolu Efes'in de playoff oynayacağını düşünüyorum. O kadro kalitesine sahip. Bir de Mike King takım tabanını çok fazla yükselten bir oyuncu. Yani evet, belki Mike James'in Final Four'larda aldığı kararlar, bugüne kadar hiç Euroleague şampiyonu olamamış olması, bunların hepsi tartışılabilir, konuşulabilir. Yaşı tartışılabilir, konuşulabilir. 35-36 yaşında bir oyuncu. Ama her zaman bir takımın taban performansını yükselten bir oyuncu olmuştur. Ben buna da güveniyorum açıkçası.

0: Euroleague sezonu başlıyor. Euroleague'de Türk takımlarını konuşuyoruz. Beşiktaş'a geçeceğiz ama Cengiz seni bir dakika bekletelim. Bir reklama gidelim. Reklam aradan çıksın. Aradan sonra da Beşiktaş'ın Euroleague macerasını konuşalım.
1: Tabii ki.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
5: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 84.172 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyatta biraz geri çekilme oldu ama hala 80.000 doların üzerinde fiyatlanıyor Bitcoin. TL olarak da 4.109.991'de.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: Spor, sporun tek adresi.
5: 9.17 saatlerimiz Esport spikeri ve yorumcusu Cengiz Uygur'la Euroleague sohbeti yapıyoruz. Sezon bu akşam itibariyle başlıyor. Şu ana kadar Fenerbahçe tarihini ve Anadolu Efes'i konuştuk. Beşiktaş'ta tarihinde ikinci kez Euroleague'de boy gösterecek. Onlar için de tabii çok heyecanlı bir dönem olsa gerek. Beşiktaş'la ilgili Cengiz neler söylersin, ne tespitlerin var?
6: Valla açıkçası Beşiktaş hem Euroleague'e katılacağını geç öğrendi hem de bazı süreçleri geç ayarlayabildi. Yani Beşiktaş'ın başlangıcından itibaren, transfer döneminin başlangıcından itibaren Euroleague'de olup olmayacağı belli değildi. O yüzden biraz geç başlanınca transfere, böyle şeylerde geç başlayınca işin yarısını, %60'ını kaybetmiş oluyorsunuz aslında. Oyuncular takımlarla anlaşmış oluyor. Kime gideceğiniz belli olmuyor, bütçe ayarlaması geç yapılıyor vesaire. Bir kalem geç kalınca domino etkisi gibi diğerlerin hepsi geç kalmış oluyor. O yüzden Beşiktaş açıkçası biraz zorlandı yaz transfer döneminde oyuncu bulmakta. Yine bence kötü bir kadro kurulmadı ama geç bir araya geldikleri için de biraz kötü bir hazırlık dönemi geçti ki bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın özellikle ilk yarısında gördük hakikaten. Tanınmaz bir Beşiktaş vardı açıkçası. İkinci yarı biraz daha işler toparlandı. Yine Beşiktaş bir mücadele örneği gösterip farkı tek haneye kadar indirmeyi başardı ama genel anlamda baktığımız zaman özellikle Cumhurbaşkanlığı Kupası çok iyi bir sınav olmadı Beşiktaş adına. Yine Fenerbahçe tarihinin Anadolu Efes'te ikisinde de bahsettim. Bu takımın da bir uyum süreci olacak. Çok fazla yeni katılan oyuncu var ve bunların birbirine uyum süreci de biraz zaman alacaktır. Ama en azından şöyle bir iyi nokta var Beşiktaş adına. Euroleague fikstürü biraz daha rahat başlıyor Beşiktaş'ın. Yani biraz daha

0: 7-8 maçı ele aldığımız zaman diğer takımlara göre biraz daha kolay bir fikstür var önünde. Buradan çok yıpranmadan çıkabilirse şayet sezon içinde de gerekli toparlamayı yapacaklardır.
1: Cengiz bana şöyle bir şey söyledi, sizin ekipten biri kandırdı mı beni bilmiyorum ama işler iyi giderse play'ini zorlayabilir dedi.
0: İşlerin çok iyi gitmesi lazım.
1: İyi değil, yani çok iyi gitmesi böyle lazım.
0: Evet, işlerin hakikaten iyi gitmesi lazım play'in düşüncesi için. Benim Beşiktaş'la alakalı fikrim normal sezonu 14-16 arası bir noktada tamamlayacağı yönünde. Ama bundan dolayı çok büyük bir hayal kırıklığına uğramaması lazım kimselerin. Beklentileri doğru ayarlamak, iyi ayarlamak çok önemli. Zaten bu takımın Euroleague'de ilk sezonu, belki yine iyi Euroleague izleyicilerinin aklına Paris, Monaco örnekleri gelebilir. Bunlar ilk sezonlarında playoff oynayan takımlardı. Ama Beşiktaş'ın bunlardan ayrıştığını düşünüyorum. Çünkü Paris çok Euroleague dışı bir basketbol oynayarak ve çok düşeş gelen oyuncular bularak Euroleague'deki ilk sezonunu playoff oynayarak geçirmişti. Mesela DJ Short o sene acayip öne çıkmıştı. Ki aynı ekip, aynı sistem Almanya takımı Bonn'dan Paris'e geliyordu. Yani aynı oyuncular, aynı tip oyuncular, aynı tip basketbol vesaire. Yani bir geçmişi vardı o Paris takımının da. Monaco'da inanılmaz bir bütçeyle girmişti Euroleague'e. Yani Euroleague'e çıktığı ilk sezon direkt Mike James'i kadrosuna katan bir Monaco'dan bahsediyoruz. Çok iki durumda Beşiktaş'ta karşılaştırılabilir değil aslında. Yani Paris Monaco yaptı, Beşiktaş niye yapmasın deyip Beşiktaş'ın üstüne böyle bir baskı kurmaya bence gerek yok.
1: Sen 14-16 deyince Cengiz 9-10 galibiyete mi denk geliyor yaklaşık olarak 38 maçta?
0: Yok, aslında 15 galibiyete
1: 15,
0: falan.
1: 15 mi oluyor? 15. O zaman fena değil aslında galibiyet sayısı.
0: Ya evet, galibiyet sayısı da önemli olur burada tabii ki. Yani senin dediğin 9-10 galibiyet abi biraz daha...
1: Daha mı aşağı oluyor?
0: Toplam birinci falan.
1: Hmm, tamam.
2: Ben geçen sene Asvel sonuncu 8 galibiyet. Ha, tamam. Efes 19. 12 galibiyet.
1: Evet. 14. kaç galibiyet?
2: 14.'ünün 17. 16.'ının da 15 galibiyeti. Geçen sezon böyle
1: Cengiz 15-16'yı düşünerek söyledi herhalde galibiyet sayısı evet olarak da.
2: Aynen öyle. Peki 3 takım o zaman... konuştuk. Gerçekçi hedefleri de sorduk. Peki 3 takım haricinde Olympiakos, Panathinaikos ön plana çıkıyor. Böyle bir Final Four Fenerbahçe'nin de olduğu. 4. takım olarak?
0: Real Madrid. Yani
2: Real yine.
0: Real Madrid yine iyi bir takım kurdu. Ama ya sürpriz de olabiliyor tabii ki. Geçen sene mesela Valencia sezon başında hiç Final Four'a yazdığımız bir takım değildi. Yine ben açıkçası 6'ya 7'ye yazıyordum ama playoff'ta elenirler gibi bir fikir vardı aslında. Yani ama onlar Final Four oynadı mesela. Yine bu sürprizi yapabilecek yüksek bütçeli Dubai Apoel takımları var. Kızıl Yıldız her zaman oraları zorlamaya çalışıyor ama bir türlü kendini o bölgeye atamıyor. Onlardan bir atak gelebilir. Bu üç takımı biraz Final Four'a sürpriz bir katkı yapabilecek takımlar arasında sayabilirim. Yine Anadolu Efes de bu denklemde bence. Yani ben Final Four oynamasını sürpriz olarak değerlendirebilirim şu an için Anadolu Efes'ini ama sezon başlar Ocak ayında, Aralık ayında, Ocak ayında nasıl basketbol oynanır artık orayı da tam olarak tabii ki kestirmek zor. Belki Anadolu Efes öyle bir şey oynayacak ki, sezona öyle bir girecek ki Final Four adaylarımızdan biri haline gelecek. Bu da tabii ki mümkün. Beşiktaş'la alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Kadro kurulurken yani piyasada hangi oyuncu varsa ona gidildiği için mesela guard rotasyonu çok kısa boylu Beşiktaş'ın. Yani şöyle söyleyeyim. Ve Julius 1.80 civarı. Wilbekin 1.88. Devon Dotson 1.85. Jalen Nowell ki işte 2-3 numara gibi oynayacağı düşünülüyor. 1.91. Yani aslında bir point guard'dan artık biraz daha uzun olmasını da bekliyoruz. Çünkü savunmada fiziksel olarak rakibini yıpratabilmesini istiyoruz. O anlamda bir eksiği var Beşiktaş'ın. Bir diğer eksiği de uzun rotasyonunda Ante Žižić ile Wenyen Gabriel çok Euroleague seviyesi bir ikili olarak gözükmüyorlar işin doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Evet Cengiz, çok teşekkür ederiz. Sabahın erken saatinde Radyo Spor'a bağlandın. Euroleague sezonu başlamadan önce takımlarla ve Euroleague'le ilgili genel değerlendirmeleri yaptın. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sana yeni sezonda başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de size.
2: Evet, Cengiz Uygur bizlerle birlikteydi. Euroleague'e dair biz de

0: biraz bilgilenmiş
1: Aynen.
0: olduk. Çok yakından takip etmediğimiz için Cengiz de bu işi en iyi bilenlerden biri
1: Fenerbahçe
0: Türkiye'de.
1: ilk 4. Bir 5 numara sorunsalı devam ediyor Fenerbahçe'de. Ama yepyeni bir kadro. Anadolu Efes
0: Playoff zorlamalı play'in dedi.
1: evet, hani
0: Hedef
1: play'in
0: olarak.
1: içinden playoff alabilir. Hani böyle şey gibi oluyor. Nasıl oluyor?
0: 7, 8, 9, 10.
1: 7-8 gibi oluyor. Hani
0: Onlar
1: 7-8, 6,
0: play'in.
1: 6-7-8 gibi böyle konumladı. Yepyeni bir kadro ama dedi koç tartışmaları kötü başlanması durumunda tekrar alevlenebilir. Yani sezon içerisinde bir koç değişikliği Anadolu Efes'te görülebilir. Ondan bahsetti. Beşiktaş için tabii daha biraz daha beklentiler düşük. O benim söylediğim hani işler iyi giderse play'ine girme iş, işler çok iyi giderse play'ine girebilir. Guard rotasyonunun mesela boyunun kısa olması, boy ortalamasının kısa olması ondan bahsetti. 5 numarada bir alternatif olmaması ondan bahsetti. Biraz geç kalındığından bahsetti. Beşiktaş tabii biraz daha zorlu bir ilk sezon geçirecek. Ama bakalım güzel, keyifli olacağı net. 3 tane takımın olması her zaman için iyidir. İşte bu sene futbolda Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın olması bile
0: Değil mi?
1: bence çok şeyi değiştirdi. Bunu hep söylüyorum ben. O yüzden güzel, Beşiktaş taraftarı için de heyecanlı bir sezon olacak. Belki işler iyi gider çünkü basketbolun şöyle bir güzel tarafı var. İstediğiniz zaman transfer yapabiliyorsunuz. Kimse sizi niye transfer yaptın demiyor. Çok garip. Hala anlamış değilim ama öyle bir durumu var. Belki bazı oyuncular boşa çıkar. Bir şeyler olur. Sakatlıklar olur. Bir şey olur. Değişiklikler olur. Kadroyu da kuvvetlendirebilirsin. Belki işlere iyi giderken daha iyi bir oyuncu takviye etmek istersin. Hedefleri büyütürsün. Zaten sezon çok uzun. 38 hafta oynanacak. Oyun oyuna bitmeyecek.
0: Allah öyle.
1: O bakımdan umarız iyi bir sezon geçer tüm takımlar için. Fenerbahçe'nin zaten istikrarından hep bahsediyoruz. Anadolu Efes de hak ettiği şekilde bir sezon geçirir diye umut ediyorum. Eğer öyle olursa maçlara az giderim ben de.
0: Şimdi soru gelmiş. Anadolu Efes maçlarına mı gidecek, Beşiktaş maçlarına mı gidecek diye. İki maç,
1: Valla
0: iki takıma da gitmeye
1: iki takıma da gitmeye
0: çalışacak.
1: çalışacağım. Aynı salonda oynayacaklar. Aynı salonda oynayacaklar. O salona gitmek de kolay. İstanbul'da yani en kolay gidebildiğiniz salon bence toplu ulaşımla beraber. Mesela Ataşehir zorluyor. Ataşehir'e gittiği zaman insanlar park problemiydi, oydu buydu, bir sürü herkesin kafasında bir soru işareti oluyor. O yüzden mesela geçen sene ben Ataşehir'e galiba iki kere gittim. İki kere gittim. Fenerbahçe iyi bir sezon geçirdi mesela. Anadolu Efes'e daha çok gittim. Yerle bir oldu Anadolu Efes. Ama gideceğim yani. Bu sezon maçlara gitmeyi planlıyorum.
0: Bugün de Anadolu Efes 21.30'da
1: Evet.
0: Barcelona deplasmanında Radyospor'dan da maçı canlı olarak takip
1: Aynen öyle.
0: edebileceksiniz. Bu sezon sık sık olacak. Yarın da 20'de ve 20.45'teki iki maçı da dönüşümlü olarak yine Radyospor'dan takip edebileceksiniz. Heyecan başlıyor Euroleague'de. Bakalım neler
1: Evet.
0: olacak. Şimdi 9.27 saatlerimiz. Cezayir abinin tweet'i önüme düştü. Bugün bayağı trafik
1: Ne demiş?
0: konuştuk.
1: Şeridinde kal mı?
0: Yerinde kal demiş. Dün bir anket paylaşmış. Önce onu söyleyeyim. Trafikte önünüze kaynak yapmaya çalışan birini gördüğünüzde tepkiniz ne olur, ne oluyor diye. Asla yol vermem. Yol veririm. Kornayla tepki gösteririm. Sabır çeker. Devam ederim diye şıkları paylaşmış. Ben kornayla tepki gösteririm dedim. Öyle yapıyorum genelde. %17 almış bu. %52.4 de asla yol vermem çıkmış. 147 kişi oy kullanmış ama yarısından fazlası asla yol vermem diyor kaynak yapmaya çalışan birine. Yani ben de vermemeye çalışıyorum ama bazen alıyor adam, yani yapacak bir şey yok.
1: Dün önümde bir minibüs gidiyordu. Sol şerit akan şerit çünkü başka bir yola bağlanıyor. Sağ tarafta köprüye bağlanan yollardan birine bağlanıyor. Biz sol şeritte gidiyoruz. Gitti gitti gitti gitti. En son bak, en son hani böyle oyuncular kayarak topu çevirir ya, böyle içeride tutar ya, oradan girmeye çalıştı. Ama millet büyük isyan etti. Çıkan
0: Korna.
1: sesi duyman lazımdı. Çünkü insanlar bekliyor. Yapmaları gerekeni yapıyorlar. İnsan gibi bekliyorlar sıralarını. Sen benle beraber sol taraftan git git git. Ondan sonra bir sağ yaptı. Ben bile korna çaldım arkadan. Ben sinirlendim yani o insanların yerine.
0: Aynen.
1: Acayip bir ses çıktı böyle bir. Ama girdi mi? Girdi tabii.
0: Girecek illa. O biri vermesi. Diğeri verecek ya. Sonsuza
1: Zaten
0: kadar orada
1: öyle
0: kalmıyor
1: sokuyor ki araba
0: zaten.
1: yani.
0: Tabii.
1: Sen adım atsan arabalar birbirine değecek, sürtecek. O
0: Ama
1: yüzden de
0: Çok zor abi o iş. Ben de şeyi çok yapıyorum işte. Bir kaynak yapacak biri. Önümdekine böyle dip dibe gidiyorum kaynak yapamasın diye. O da riskli mesela. Şimdi öndeki
1: işte bunu yapmamamız lazım. Bu noktaya gelmememiz lazım. Aynen. Sen bunu düşünmemen gerek.

0: yani.
1: Ama yapıyorum adama yol vermemek için, hakkımı savunmak için. Önümdekinin hiç sevmediysem de, başkası da görsem sevmediğim şey, ama o kaynağı yaptırmamak için dibinden dibinden gaz fren gaz fren gidiyorum.
0: Teknoloji bu kadar gelişmişken, ülkenin de bu kadar fazla imkanı varken, bence kaynak yapılabilecek her noktaya kamera sistemiyle denetim kurulup hemen cezaların otomatik olarak gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Polis bazen duruyor mesela o köprü bağlantısında Zincirlikuyu'da ama bazen yazmıyor, bazen görmüyor. Başka şeyle, otobüslerle uğraşıyor mesela oradaki trafik polisi. Her gün biri oluyor mesela ama
0: Artık web kameraları bile
1: tabii çok basit artık.
0: HD görüntü veriyor sana. Hiçbir problem yok. Neyse, ben gidiyorum.
1: Nereye?
0: Son
1: Daha karpuz
0: kesecektik,
1: kesecektik.
0: doğru.
1: Mevsimi de
0: Ama
1: geçiyor.
0: katılmam gereken bir etkinlik var. Bir lansman var. O yüzden sizden izin rica ediyorum.
1: Vay be,
0: Bu
1: bu da oldu.
0: sabahlık. Bu da oldu.
1: Perşembe günü 24 Eylül'de Ali Yerim 9.30'da gidiyor.
0: 9.30'da ayrılıyorum. Ağzına
1: Bizdeyiz.
0: sağlık.
1: Senin ağzına
0: Son yarım
1: sağlık.
0: saatte program sana emanet. Biz de artık araçta dinleriz seni. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim diyeceğim ama öğlen görüşeceğiz seninle.
1: Tabi bugün öğlen.
0: Bugün Perşembe çünkü.
1: Bugün öğlen sabah spor için.
0: Evet.
1: Sabah görüşmek dileğiyle sen gidebilirsin. Ben
0: Ha,
1: birkaç
0: evet.
1: belki
0: O zaman
1: mesaj
0: görüşmek üzere diyelim.
1: okurum öğle reklam arasına. Giderim. Dinleyicimiz büyük harflerle ve arada birer de boşluk bırakmış harflerin arasında eğitim yazmış. Biz ceza üzerinden gittik. Daha temel bir şey tabii ki eğitim. Semih Şahin göndermiş mesajı. Eğitim, bilinçlendirme. İşte radyo trafik biraz şakayla karışık söylesek de bu işi yapmaya çalışıyor. Biraz eğitmeye çalışıyor, bilinçlendirmeye çalışıyor insanları. Ama ne kadar oluyor? İşte olduğu kadar tabii ki mükemmel olmayacak. Bunun da farkındayız. Yurt dışında da mükemmel bir trafik adabı olmadığını görüyorum ama Türkiye'ye kıyasla mükemmel, yani Türkiye'yi düşününce mükemmel gözüküyor yurt dışındaki trafik kuralları. Mesela benim Türkiye'de en çok şikayet ettiğim noktalardan biri bu stadyumlardaki sigara içilmesi ve kimsenin de bir ceza almaması idi. Yurt dışında işte Bayern Münih maçına gittim, Allianz Arena'ya, yanındaki adam mesela içti. Ama Türkiye'ye kıyasla baktım yani böyle yakın çevreme. İçen böyle tek tük. Onlar da hep gizli içiyorlar. Bizimkiler maşallah burada göstere göstere içerken onlar gizli içiyordu. Yani onlarda da oluyor. Ama bize kıyasla tabii çok daha az olduğu için ruhsal olarak, mental olarak bu kadar da yıpranmıyorlar. Ama ben çok bozulmuştum. Yani orada da buldum. Sigara içen bir taraftarı açıkçası. Cezayı bir de şundan anmıştım. Bu sabah girişte biz bayağı bir konuştuk. TEM'de Molla Gürani'deki o viyadükteki çalışma İstanbul trafiğini adeta felç etti. Ve neler yapılabilir diye, o da haliyle tabii çözüm odaklı sorular sormuş. Dün radyo trafiği dinlerken de Betül Akyemez'di sanıyorum canlı yayında. Sirkeci vapur iskelesinde seferlerin arttırılabileceği dilenirse. Öyle bir şey gelmiş İDO'dan. Artık hani bugün o ekstra önlemlerin alınması gerekebilir. Mesela Kuzey Marmara ve Avrasya tüneline geçici indirim yapılabilir mi diye Cezayir abi sormuş. Güzel sorular var. Ama trafik hala çok felaket seviyede gözüküyor. Trafikte olanlar Allah kolaylık versin, İstanbul'dakiler için tabii ki söylüyorum. Denizli'den dinleyicimiz o da selamlarını göndermiş. Bu işin eğitimle alakası yok. İnsanlar iyice ukalalaştı demiş. Olabilir. Bir diğer mesaj, o da Helal Süt yazıyor dinleyicimizin iki, firmanın herhalde sahibi. Büyük harflerle ve kelimelerin harflerin arasında birer boşluk bırakıp ceza yazmış. Diğer bir mesaj, günaydın demiş Mert. Programınız keyif ve dinginlik veriyor. Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Böyle hissettirebiliyorsak sizlere. Selim Sarı, insanlar cezalarla eğitilir. Yurt dışındaki kanunlar ağır olduğu için nizam da mevcut. Bakın araçta inene 180 bin ceza geleli insanlar arabadan inmeye korkar oldu. Vakalar azaldı demiş. Evet doğru, Türkiye'de bir ara çok sayıda araçtan inip diğer araçtakileri darp etmeye çalışan, araca zarar veren insanlar türemişti. Şu an ben de öyle bir gündem denk gelmedim açıkçası. Dinleyicimiz de aslında teyit etmiş oldu. Vakalar azaldı demiş. Sıfırlanmamıştır. Sonuçta cezalar var. ama hapishaneler

0: de çok sayıda insan da var. Cezalar tabii ki tamamen caydırıcı değil ama azaltıyor. Bu güzel bir örnek. 180 binlik ceza. İşte bizim de söylediğimiz basit, yani teknolojinin geliştiği noktada o kameralarla tespit edilip otomatik plakaya cezayı göndereceksin. İşte o kaynak yapanlarda, köprü trafiğinde. Bazı noktalarda var. Biliyorum. Ama benim güzergahımda yok mesela. Ben kendi güzergahıma da böyle bir kamera sistemi isterim. Bu da yaygınlaşırsa tabii çok daha güzel olur. Herhangi bir canlı yayın yok mu? Oraya bağlanın demiş Mehmet Ünlü. Mert Elam da gitsin demiş. Valla bu saatte bizim canlı yayın çıkmıyor. Çok nadir canlı yayın çıkıyor. Geçenlerde işte voleybol maçında verirken bir ona bağlanmıştık Esport Plus'a. Ama onun haricinde yok. Ben buradayım program sonuna kadar. Mesajlarınızda yine program sonuna kadar bekliyorum. TRT1'de ve diğer kanallarda eğitimle alakalı şeyler zorunlu eskiden demiş galiba dinleyicimiz, böyle demeye çalışmış. Böyle kısa kesitler, reklamlar yayınlanıyordu. Bu da eğitimi bir parçası demiş. Yani trafikle ilgili var ki yine vardır. Ben çok televizyon izlemiyorum. O yüzden çok da hakim değilim. Ama trafikle ilgili olmasa da neydi onun adı? Kamu spotu. Ha, kamu spotu olarak başka şeyler paylaşılıyor. Bunların da sayısı belki artsa daha iyi olabilir. Yayınlarla alakalı bir eleştiri gelmiş İzmir'den, bir sesle alakalı, ama valla öyle toplu bir mesaj gelmedi. Belki sizin frekansla alakalı olabilir. Başka eleştiriler var ülkeyle ilgili, şimdi onu okumayayım. Mersin'den de Alper, canlı yayın gerekiyorsa ben bağlanabilirim demiş. Beraber sohbet edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Son mesaj olsun. Bozkurt Celtemen, onunla birlikte reklam arasına gidelim. Trafik başta birçok sorunu eğitimle çözebilme şansınız sınırlı. Bence en önemli çözüm cezalandırma diyor. Zaten cezalandırma daha kestirme bir çözüm. En kolayı o. Katılıyorum. Eğitim biraz daha uzun soluklu bir şey. Futboldaki şey gibi düşünün. Hani burada ceza, transfer, ceza transfer, eğitimde altyapıya yatırım gibi düşünebilirsiniz. Güzel benzettim bence. Böyle bir mantık. Evet, yani ceza en kolayı. Şu anda insanları eğitecek belki şey o. Daha kolay. Ama eğitim de uzun vadede bence işe yarayacak bir şey. Tıpkı altyapıya yapılan yatırım gibi. Benzetme güzel oldu. Bugün trafikte futbolu en azından bir noktada bağdaştırabildik. Boşa gitmemiş olsun trafikle ilgili konuştuklarımızda. Peki 9.37, daha da mesaj geldi konuştukça, ama bir araya gideyim. Aradan sonra elimde bakayım ne kadar haber var. Bu Deniz Çoban konusu var. Bir onu konuşalım. Öyle de yavaş yavaş bitiririz programı.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.39 saatlerimiz sabah sporunda son bölüme geçtik. Gündemde milyar olduğu için pek fazla konu yoktu ama bu Deniz Çoban konusu. Önce yanlış hatırlamıyorsam Haluk Kürekli'nin YouTube'da programda söylemesiyle başladı, gündem oldu ve herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Trio'ya da çıkmayınca bu haftada, derbiden sonraki haftada Deniz Çoban, iddialar da güçlendi ve anlıyoruz ki Deniz Çoban'la Trio'nun yolları, Bein Sports'un yolları ayrıldı. Dün de Umut Eken bu konuyla ilgili bir YouTube videosu çekmiş ya da genel bir YouTube videosu ama konuyla ilgili de konuşmuş. Olay, bilmeyenler kalmış mıdır artık bilmiyorum, sosyal medyada da bayağı bir paylaşıldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Deniz Çoban işte maç esnasında da böyle tartışmalı pozisyonları, tabii onlar not ederek herhalde ilerliyorlar. Maçın başındaki pozisyonda İsmail Kartal'ın Batuhan Kulak'la bir diyaloğu var ve iddiaya göre de işte itiyor İsmail Kartal. Batuhan Kulak orta hakem Halil Utmeler'i uyarıyor, kırmızı veya sarı kart için neyse. Halil Utmeler de oralı olmuyor, oyun normal akışında devam ediyor. Bu pozisyonu not alıyor Deniz Çoban ve Fanatik'teki yazısı içinde programda da nasıl olsa tartışırız diye yazısına da yazıyor. Ki Bein Sports tüm kamera açılarında da sahip ve bu programı da diğer programlardan farklı kılan unsur bu. Diğerlerinin elinde olmayan açılarla birlikte bunları yapıyorlar ve Deniz Çoban elindeki açılarla beraber herhalde bunun kanıtını görmüştür diye varsayabiliyoruz. Sonuçta olmayan bir şeyi de bugüne kadar yazdığını görmedik. Hani pozisyonla ilgili yorumlarını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, doğru bulursunuz, bulmazsınız ama olmayan bir şeyi de konuştuklarına ben şahit olmadım. O yüzden bir görüntü olmalı ki Fanatik Gazetesi'ndeki yazılı gazetede o pozisyon çıktı. Fakat Trio'daki programda o pozisyon tartışılmıyor. Bununla alakalı olarak da şöyle bir şey deniyor. Bein Sports kendi içinde bir değerlendirme yapmış pozisyonla ilgili daha program başlamadan. Görüntü o maç içerisinde yayına verilmediği için maç sonunda da programda konuşulmasının doğru olmadığına kanaat getirilmiş. Açıkçası bu şey bana hiç geçmedi. Yani maç içerisinde verilmeyip sonra ortaya çıkan şeyler de olabilir bence. Bunlar da paylaşılabilir diye düşünüyorum. Hani bunun ne gibi bir sakıncası var? Hani şöyle bir sakıncasını yayıncı kuruluş tarafından söylenebilir. Hani yönetmen ekrana getirmedi, belki buradan bir eleştiri çıkar diye endişe ediyorlar ama hani böyle olunca daha mı iyi oldu? Şimdi herkes konuşuyor. Belki o gün Trio'da bu şey konuşulsaydı ertesi günde işte Fanatik'te zaten çıkmış yazı, ya bu kadar gündem olmayacaktı. O gün gündem olacaktı. Belki Deniz Çoban birkaç gün tartışacaktı. Şimdi günlerdir bir Deniz Çoban'dır. Gidiyor herkes Trio'ya çıkacak mı çıkmayacak mı, ne oldu? Bir yandan açıklama gelir mi? Deniz Çoban konuşur mu? Onu takip ediyor. Yani yine bence geri dönüp bakıldığında hatalı bir karar çıkmış orada bir yandan bence. Ve işte Deniz Çoban'la da yollar ayrılmış. Böyle bir gündem var. Burada hani yayıncı kuruluşun böyle bir talebi olduğu söylendi. Yazının Fanatik Gazetesi'nde öyle çıkması, sonra internet sitesinden kaldırılmasıyla alakalı kimin devreye girdiğine dair de artık o yayıncı kuruluş mu, Fenerbahçe mi, bununla ilgili bir bilgi yok. Herkesin bir düşüncesi var ama orası da biraz muallak gözüküyor. Fakat net olan bir şey var. Deniz Çoban'la artık Bein devam etmeyecek benim anladığım kadarıyla. Bakalım, belki Deniz Hoca'dan da resmi bir açıklama gelebilir. Gördüğüm kadarıyla bir açıklama yok kendisinden. Hatta çoğu kişi de ulaşamadığından bahsetmiş Deniz Çoban'a. Bu konuyla ilgili Aydın Cingöz'de haber yaptı. İşte Umut Eken dün paylaştı. Herkes istihbaratı ölçüğünde Serdar Çelikler de bir şeyler söyledi. Konuşuyor ama dediğim gibi yani bunu yayınlamak varken olabilir yani. İsmail Kartal hatalı bir şey yaptıysa kırmızı kart görmesi gerek denebilir. Yani bunda çok bir şey yok bu sezon. İşte Okan Buk da gördü kırmızı kart. Yarın öbür gün İtalyano da görür.

işte Trabzon'da Rice görebilir. Bunlar olur yani, bu kadar büyütülecek şeyler mi? Çok emin değilim ama işte maalesef bizim ülkemizde bunlar büyütülüyor ve iş bu noktaya kadar geldi. Bu haberden de bahsetmeden programı bitirmek istemedim. Program içerisinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalın'ın açıklamalarını konuştuk. Özellikle fikstürle alakalı başkanın Avrupa maçları dönüşü deplasmana gidilmesi alakalı bir şikayeti vardı. Genel Beşiktaş kamuoyunun da bu konuda şikayeti var. Bir dinleyicimiz de ben baktım hani diğer takımlara da, Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da, onlar da 4 kere deplasmana gidiyorlar. 4 kere evlerinde oynuyorlar. Beşiktaş da 4 kere deplasmana gidiyor. 4 kere evinde oynuyor. Niye bu itiraz diye bir soru yöneltmiş. Valla bu da benim eksikliğim olsun. Ben de kontrol etmemişim ama doğru, sonra ettim. Şu anda Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da Avrupa dönüşlerinde dörder deplasman, dörder iç saha maçı var. Beşiktaş'ın buradaki talihsizliği ilk iki dönüşünün deplasman olması, birinin Ahmet olması ve milli araya denk gelmesi herhalde. Normalde pazartesi günü oynayabilecekken milli ara olmasa pazar oynaması Beşiktaş'ı normalden biraz daha fazla tabii yıpratmış olabilir. Ve üst üste iki deplasmana denk gelmesi etkili ama sonrasında da Beşiktaş'ın üst üste 3 iç saha maçı var Avrupa dönüşlerinde. Sonra tekrar 2 deplasman ve bir iç sahayla da 8 maçlık sona eriyor Beşiktaş'ın. Yani burada aslında Türkiye Futbol Federasyonu bilinçli veya bilinçsiz bir denge sağlamış. Trabzon'a bakmadım 6 maç olduğu için ama belki ona da bakılabilirdi. Ona baktım yetmedi. Ama 3 büyükler arasında böyle bir denge var. Bu tartışma o zaman nereden bu kadar alevlendi? İşte biz de sosyal medyanın gazına mı, etkisine mi, gazına mı geldik, etkisinde mi kaldık? Onu da sormak istiyorum. Kaçırdığım bir şey varsa da Beşiktaş taraftarı da bana yazabilir. Bugün Ulusal Ligi karşılaşmaları başlıyor. Saat 21.45'te A Ligi'nde ikinci grupta Hollanda-Almanya günün en çok merak edilen karşılaşması. Hollanda'da Xavi göreve geldi. Almanya'da Klopp göreve geldi. İki ismin ilk kapışması olacak. Hollanda'da dün Van Dijk basın toplantısında kaptan olarak o çıktı ve girişte de bahsettim. Bayağı bir şikayetçi Van Dijk Hollanda medyasından ve genel belki sosyal medyadan, ama genelde medyadan, direkt medyadan, medya çalışanlarından. Diyor ki Van Dijk, hani Van Dijk'ı tanıtmama gerek yok herhalde, benimle ilgili diyor ulusal ve uluslararası medya arasında bir fark var. İnsan doğal olarak ülkesinde biraz takdir görmek istiyor ama yaratan algıda Hollanda medyasının payı büyük. Milli takımdaki diğer oyunculara göre eşit şartlarda değerlendirilmiyorum demiş Van Dijk. Bir gazeteci Dresden'le tartışma yaşadığı yine paylaşılmış. İyi bir Dünya Kupası geçirmedik ama sadece benim performansım önemliymiş gibi her şeyi benim üzerime yıkıyorsunuz. Birlikte başarılı olursunuz. Biz bir takımız diye bu gazeteciye cevap vermiş Van Dijk. Yetmemiş. Bir meslektaşınız Fas maçına beşli savunmayla çıkma fikrinin bana ait olduğunu iddia etti. Bu tamamen saçmalık ama Dünya Kupası'nda başarısız olduğumuzda acı bir gerçek diyor. Mesela böyle bir haber çıkması da tam bize özgü bir şey ama Hollanda'da da demek ki olabiliyormuş. Ve ilginç bir diğer çıkış da milli takıma devam edip etmeme kararıyla alakalı da Xavi ile görüştüm. 10 saniye içinde devam etmem gerektiğini anladım, biliyordum demiş Van Dijk. Haliyle sormuşlar ya yani nasıl 10 saniyede ne çabuk milli takımla ilgili karar verdin diye. O da demiş ki Van Dijk bana Van Dijk olduğumu söyledi. Bu kadar demiş yani. Sen Van Dijk'sın herhalde, tabii ki devam edeceksin demiş ve Van Dijk da tamam deyip o bırakma ihtimalini rafa kaldırmış. Van Dijk da bu dönemde herhalde bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na kadar en kötü milli takımla devam edecek. Yaz döneminde adı Galatasaray'la da anıldı biliyorsunuz. Davinson satışı konuşuluyordu. Komo'ya Van Dijk gündemdeydi ama sonra o gündem ortadan kalktı. Belki bir sonraki yaz tekrar Van Dijk gündemi gelebilir. Bugün Van Dijk da Klopp'a karşı oynayacak. Liverpool'dan teknik direktörü, onun için de duygusal bir karşılaşma olacak. Bugün
Eminim herkes Klopp'lu Almanya'yı merak ediyordur. Xavi'nin

0: Cruyff'un ekolünden gelen Barcelona'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Xavi'nin Hollanda ile ne yapılacağını ben de çok merak ediyorum. Merak edenler için 21.45'te bu karşılaşmayı da takip edebilirsiniz diyelim. Ve buradan da milli takımla alakalı, Almanya milli takımıyla alakalı dün Bild gazetesinin bir haberi, o da Demarke'de okudum, o dikkatimi çekti. Klopp bazı kararlar almış milli takıma geldiğinde ve demiş ki oyuncular takım yemeklerine birlikte ve zamanında katılacak. Bu kural, birlikte ve zamanında katılacak takım yemeklerine. Öyle kaytarmak, ben sonra yiyeceğim, yemeyeceğim. Yok, zamanında herkes orada olacak. İki, tam odaklanma ve takım için daha fazla iletişim hedeflendiği için maçlardan önce telefon yasak olacak. Şimdi bu tartışmalı bir konu. Bu zaman zaman bazı hocaların takım içerisindeki uygulamaları sosyal medyaya, böyle haber sitelerine düşüyor. Özellikle tabii yeni gelen hocalar bunları yapıyorlar. Klopp da yeni gelen bir isim, böyle bir kural getirmiş. Ama hani bu dönemdeki gençleri böyle uygulamalarla, böyle yasaklarla, nasıl diyeyim, hadi şöyle diyeyim, hizaya getirebilir misiniz? Bu tartışılan bir konu. Bunun işe yaramayacağını düşünen çok sayıda insan var. İşe yarayacağını düşünen de çok sayıda insan var. Klopp belli ki işe yarayacağını düşünen tarafta. Açıkçası ben de bu uygulamanın çok uzağında değilim. Beni bir süreden beri takip edenler zaten telefonla ilgili, sosyal medyayla ilgili düşüncemi biliyorlardır. Ben de çok bağımlısı olmak istemiyorum telefonun. Ve telefonun gerçekten insan arasındaki hani iletişimi kolaylaştırdı. Uzaktaki bir isme hemen ulaşabiliyorsun, ama direkt iletişimi de nasıl diyeyim, direkt iletişime de zarar verdiğini düşünüyorum. Hani futbol takımlarında da mesela şey oluyor, daha yeni gördüm, Galatasaray maçıydı herhalde, mesela takım otobüsünden iniliyor, herkes de bir kulaklık, telefondan bir müzik açılmış, işte önce stadın zeminine gidiyorlar. Bu genel tabii, herkes böyle değil. İşte Lea'yı gördüm, kulaklıkla müzik dinliyor, böyle dans ediyor. Arkasında ya Leslie ya Bichiabu, aynı şekilde. Diğer futbolcular bazen kulaklıksız 2-3 kişi sohbet de ediyor. Ama ben de orada yani müzik dinlemeye de tabii bir vakit ayrılması da gerekir. Oyuncular böyle bir ritüel sahiplerse tabii ki onun da yeri olsun. Ama daha çok o iletişimin olması, o birlikteliğin olması bana da daha iyi geliyor. Burada da program yaparken ya da YouTube'da belki görüyorsunuzdur. Mesela 4 kişi program yapıyor. Özellikle televizyon programları için söyleyeyim. 4'ü de böyle ayrı ayrı ekrana getiriliyor. Biri konuşuyor. Mesela diğer ikisi telefonla oynuyor. Diğer üçüncüsü bilgisayara bakıyor. O diğer kişi de tek başına konuşuyor gibi oluyor. Mesela ben izleyen olarak hoşlanmıyorum bu görüntüden. Ve kendim de burada bazen Ali abiye de takılıyorum bu anlamda, şimdi o yolda da dinliyor bizi, o da belki bana takılıyordur bazen, hani ister istemez tabii bakacağımız şeyler oluyor, o ayrı, ama bunun uzaması bence iyi bir şey değil. Orada da hani telefona bakmak, bilgisayara bakmak, yani tabii ki ona ayrılacak da vakit var, ama bunun uzun soluklu olması da bence sağlıklı bir şey değil. O yüzden Klopp'un bu uygulaması hoşuma gitti. Bakalım futbolcularda tabii nasıl bir karşılık bulacak, futbolcuları da ikna ettiyse ederse oradan bence kötü bir şey çıkma şansı yok. Bir diğer ilginç madde, bu da bizim bir takımda da çok oluyor. Takım otelinde diyor saç kesimi olmayacak. Oyuncular bu işleri kampa gelmeden önce halledecek demiş Jurgen Klopp futbolculara. Bizde de bu kuaförler çok meşhur. Turnuvalara falan götürüyoruz biz bu berberleri, kuaförleri. Klopp da sevmemiş belli ki, takılmış buna. Ben de vallahi takıldığım bir noktaydı bu. Kuaförler böyle odaya geliyorlar, 4-5 kişiyi falan tıraş ediyorlar. Onlarla yakın arkadaşlar. Ama gerek var mı? Bence de yok. Önceden hallet saç tıraşını. Son dokunuşları zaten otelden çıkmadan yaparsın. Ona da bir berbere ihtiyacı yok futbolcuların. Bence güzel. Ben de mi yaşlanıyorum acaba ya? Bu şeyler hoşuma gitti hepsi. Ve son maddede aile ziyaretleri kısıtlanacak demiş. Büyük turnuvalarda da ziyaretler sadece istisnai durumlarda mümkün olacak demiş. Yani bu konuda çok emin değilim. Şimdi bir oğlum oldu. Hani kendimi yerine koyuyorum futbolcuların. Böyle uzun soluklu bir turnuvada bir ay uzak kalmak iyi mi kötü mü? Tabii kötü olsalar daha iyi olur mu? Daha iyi olabilir. Burada da istisnai durum demiş. Belki hani çocuğu bebeği olanlara bir istisna sağlanabilir. Onun da içinin tabii görmek lazım. Evet, Klopp dönemi bu kurallarla bu akşam itibariyle artık resmi maçlarda da başlıyor. Bakalım maçla ilgili detayları da yarın programda konuşuruz. Diyelim benim bugün programda sizlere aktaracaklarım bunlar. Şimdilik veda edelim. Öğlen Metrik'te önce, ardından da yarın sabah sporunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri Öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Biz de boş değiliz.
2: Evet. Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş öğrenilsin. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsınız. Yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. İlk dinleyiciyi alalım o zaman madem telefonu. Günaydın. Alo. Günaydın.
6: Alo. Günaydınlar Aygün abicim.
5: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
6: İzmir'den taksici Veli ver Aygün abi.
5: Nasılsın, iyi misin?
6: İyiyim Aygün abicim, sen nasılsın?
5: Sağ ol Veli'cim, aynen devam işte. Sen ne yapıyorsun?
6: Aynen.
5: Havalar nasıl? Trafik aynen. Nasıl? Yoğun mu?
6: Vallahi abi trafik güzel. Havalimanına müşteri aldım, indirdim, dönüyorum.
5: Keyifler yerinde. Havalimanı müşteri.
6: Allah bereket versin. Allah
5: amin cümlemize, cümlemize amin.
6: Bakıyorum şimdi dönüşte bir yolcu alırım mı diye mi? Yoldayım.
5: Şu anda yolda olan 35 plakalı taksici arkadaşımız havalimanından dönüyor.
6: Evet Aygün.
5: Uygulamadan abi, çağırın. Allah razı olsun. Dinliyoruz seni. Ne diyeceksin sevgili Aygün kardeşim abi, benim, Veli kardeşim. Ha söyle.
6: Sadece bir şey sormak istiyorum.
5: Sor kardeşim.
6: Berk Özer neden milli takıma alınmıyor?
5: Montella'ya sormak lazım aslında. Normalde aynen hak ediyor. Abi. Sonuna kadar hak ediyor. Ama sonuna kadar hak eden çok isim de var biliyorsun. Ama maalesef acaba Montella mı yapıyor? Menajerler mi yapıyor? Birileri mi devreye giriyor? Bunu da sormak lazım Montella'ya.
6: Ya da Fenerbahçeli olduğu için mi alınmıyor acaba?
5: Yok, ben onunla alakalı. O zaman ama bir sürü Fenerbahçeli futbolcu var. O olmaz da yani. Ha. Belki şu anda çok formda alınması gerekiyor. Sonuna kadar katılıyorum.
6: Kesinlikle.
5: Sonuna kadar katılıyorum kardeşim.
6: Çok sağ olun.
5: Sağ ol. İyi yayınlar. Kendine çok iyi bak. İzmir'e sevgilerimizi iletelim. Ya yarı İzmirliyiz biz de biliyorsun. Yeni Asır gazeteciliğimizi yaptık. Bornova Özkanlar'da oturduk. Kordon, Alsancak. Aygün abicim yayınlar. Biz taraftarlar ve spor medyası bir yerde hata yapıyoruz demiş dinleyicimiz. Zannedersem TFF Başkanı'nın yaptığı yanlışlar ortada ama geçen gün Ertuğrul Doğan dün de Serdar Adalı TFF Başkanı çok iyi niyetle çalışıyor dedi. Sanırım bizde tuhaflık var. Mustafa Demirkaya sevgilerimizi iletelim. Mustafa'cığım bizde tuhaflık var kardeşim. Biz tuhafız. Kulüp başkanlarımız, tribünlere oynamayın. Oynamayın tribünlere ya. Tribünde maçlardan sonra çıkıyorsunuz. Neyse. Zaten sayın Serdar Başkan'ın çok önemli açıklamaları var. Orada hatta bir kısmı da böyle bir siyah almıştım. Bakacağım şimdi hangi kısım olduğuna. Günaydın. Alo, günaydın.
7: Günaydın abi, İbrahim.
5: İbrahim nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
7: İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
5: Nasıl gidiyor?
7: Abi sabah 10'da tura çıkıyorum.
5: Ara ara gidiyor İbrahim sesi. Hah, şimdi biraz daha iyi. Kulaklıkla mı konuşuyorsun İbrahim?
7: Alo. Hayır, hoparlörden konuşuyorum.
5: Şu an güzel, şahane. Dinliyoruz seni.
7: Aygün abi ben şey demek için aradım. Sabahları günaydın. Çok seviyorum ya. Vallahi. şey soracağım
5: sor.
7: Ben Aygün abi.
5: Sor.
7: Şimdi bu Alman milli takımda Jürgen Klopp bir
5: yasa anayasası yapmış. Ya. Aman ben demin Mert'ten dinledim ben onu. Yani çoğunda haklı adam. Bizimkiler biliyorsun özel uçakla falan kuaförlerini getirtiyorlar.
7: Öyleymiş Aygün abi.
5: Ya maalesef öyle yurt

0: dışına falan buradan beyefendi özel uçakla biniyor gidiyor kampta saçlar maçlar kesiliyor. Ondan sonra bir de bilet veriyorlar. Kuaför kalbi maçı izliyor falan filan. Bizimkiler biraz daha sosyetik. Ev hepsinin de villaları var Bodrum'da biliyorsun. 900'er bin dolar da primleri var ceplerinde şu anda. Yani onlar yapmayacak da biz mi yapacağız? Ama doğrusu Jürgen Klopp'un yaptı. Ailelerin girmemesi
1: Evet,
0: bence
1: evet.
0: çok aklı ve yerinde bir karar. Jürgen Klopp'un dediğim. Sen ne
1: Aynen,
0: diyorsun bu
1: inşallah bize
0: anlamda?
1: de uygulamalar olur. İnşallah bize de olur diyorum Aydın abi, uygulamalar.
0: Yani buradan şey bekliyorum. Eğer buradan da biz çıkarsak herhalde tahmin ediyorum Bodrum'da villa, Marina'da da tekne.
1: Bence
0: Yat verecek hepsini burada.
1: dünkü programda bir kişi mesaj yapmıştı. Milli takım 5 puan alsın, kedi mamaları benden diyor.
0: Doğru söylüyor. Sokaktaki kedilere mama da atacağım. Doğru söylüyor. Doğru.
1: Ali Erim de bunu not aldı. Arayacağım dedi. Abi görüşürüz.
0: Vallahi
1: Sonra görürüz.
0: Ali arar, yemin
1: Beğenilerini
0: ediyorum arar.
1: dinliyorum.
0: Sağ ol, Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak kardeşim
1: Tamamdır.
0: benim. Kendine
1: Şimdi
0: çok iyi bak.
1: yayınlar abi.
0: Sağ ol.
1: Kolay gelsin.
0: Şey güzel ya. Hangi yayında oldu? Ali Erim'den hangisi acaba? Hattrick'te mi oldu? Şeyde mi oldu? Sabahki programdadır büyük ihtimalle. Mama alacağım demiş ya. Helal olsun bak. Seviyorum ya. Ben de mesela sokakta görüyorum. Hakikaten insanlarımız torbalarından çıkarıyorlar. Sokak hayvanlarına mamalar dağıtılıyor. Güzel. Biz de yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Evet, bakalım şimdi. Günaydın Aygün, bir önerim var. Senin programın saat 10'dan 18'e kadar olmaz mı? Sonuçta bizler 8 saat çalışıyoruz. Maaşı da biz dinleyenler üstleniriz. Vay, herkes 1 lira verse ayda bir yat alırız. Seviliyorsun Almanya'dan Devrim. Ya ne güzel insan ya. Devrimcim, sana da sevgilerimizi saygılarımızı iletelim canım kardeşim. Alo, günaydın. Günaydın.
1: Aydın abi, günaydın, nasılsın?
0: İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz?
1: Ali, ben Denizli, Denizli'den.
0: Aa, nasılsın kardeşim, iyi misin? Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Ben çok eski radyosu, 2006'dan beri radyosu abi.
0: Helal olsun vallahi be.
1: 20 yıl olmuş tam.
0: Tam 20 yıl hakikaten ha.
1: Abi
0: Biz
1: ben
0: de büyüdün diyorsun yani. Şu an herhalde 25-26 yaşlarındasın tahmin ediyorum.
1: Yok abi, ben 43 yaşındayım.
0: Maşallah ya, ses var ya daha şey, daha genç geliyor ses.
1: Evet, görüntümü de öyle söylüyorlar
0: Maşallah.
1: yani.
0: Nazar değmesin o zaman.
1: Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim.
0: Dinliyoruz. Buyurun efendim. Hı.
1: Abi, Galatasaray'la ilgili birkaç şey
0: Tabii
1: söylemek
0: ki. Tabii
1: istiyorum.
0: ki. Hı. Alo. Ha.
1: Rafael, ben de Galatasaray'ım
0: Hı.
1: bu arada. Aldık. Batrokov aldık. Yani çok büyük yatırım yaptık. Ya ben bu Leão'nun bir Onyekuru'dan daha iyi olduğunu düşünmüyorum ya.
0: Maalesef.
1: Yani ben 70 küsur milyon euro ödemişiz. Dedikleri gibi bir gol, bir asist var sadece ya bu üçlüden.
0: Yani şöyle sana söyleyeyim. Bugün bir yerde gördüm. Fenerbahçe'de diyor Lukaku diyor.
1: Evet.
0: Galatasaray'da Leola Uguhuçu, yani Lesti söyleyeyim. Beşiktaş'ta Meretti ve Poku. Trabzon'da da Aral Şimşir ilk 6 hafta itibariyle hayal kırıklığı diye bir haber vardı. Bir yerde gördüm mesela Twitter'da, tam nerede gördüm hatırlamıyorum. Kim yazmış bilmiyorum da. Katılıyor musun peki?
1: Abi şimdi katılıyorum da bununla Aral Şimşir'e mesela 38 milyon euro verilmedi.
0: Yok, verilmedi tabii ki.
1: Yani tamam, hayal kırıklığı olsun. Batakov 25-30 milyon euro bonusu bilmem nesi parası var bunun. Yani benim şaşırdığım Galatasaray'da nokta bu. Yani çok büyük okluçu, adını bile telaffuz edemiyorum
0: Leslie
1: zaten.
0: diyoruz ona. Leslie diyoruz zaten.
1: Ben de 22 milyon euro bedeli var. Okan Buruk her maç sahaya salıyor. Yani 20 maçta oynarsa o da gelecek.
0: Abi
1: Ben
0: dedin doğru. Batrokova baktım şimdi, 25 milyon euro bonservis. 5 yıllık maaşta 16,25 milyon euroymuş. Yani 40 küsür milyon euroya patlıyor Batrokov.
1: abi çok büyük paralar ödediler ve
0: Bakayım
1: hiçbir
0: şeye
1: dönüş yok.
0: kaçama. Leon'un maliyetine bakayım bir de. Hı.
1: Bak
0: Dinliyorum
1: abi.
0: seni. Dinliyorum seni. Hı.
1: Yani şöyle, ben şey soracağım kendi bu aklım. Onyekuru Leo'dan daha iyi geliyordu bana. Katılıyor musun?
0: Katılıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Katılıyorum.
1: Yani daha çok fayda sağladı.
0: 38 milyon euro bonservis. Ciddi paraymış ya.
1: Vardır onun bonusu falan abi. Yani şey yapıyorlar alabilmek için galiba.
0: Bonuslarla beraber. Vay, net ücrette 40 milyon euroymuş yıllara baktığın zaman da. 4 yıllık sözleşme 40 milyon euro. Ciddi para.
1: Yani
0: Dedin doğru, 70 küsür milyon eurolara mal oluyor. Doğru. Yani her takımda var. Ben Fenerbahçe'm, ben şimdi diyorum ya Galatasaray, ben her takımda var arkadaşlar. Fenerbahçe'de de var maalesef. Fenerbahçe'de Lukaku var. 12 milyon euro. Lukaku. Adam dönemiyor ya. Dönemiyor.
1: Evet.
0: Nasıl bir mantıkla getirildi anlamış değilim.
1: Ya biraz da bu bence bizden kaynaklanıyor. Taraftarlardan. Hani biraz mesela Onyekuru geldiğinde çok bir ismi yoktu.
0: Onyekuru ama iyiydi.
1: Çok iyi topluyordu bana kalırsa.
0: Aynen, ben de beğeniyordum Onyekuru'yu.
1: Evet, yani biraz da biz de Lea olsun işte hani şu, gerçi Batrakov ismi yoktu aldık ama ondan da iş çıkmadı. Yani bunu söyleyecektim Aydın abi.
0: Peki, çok teşekkürler, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Günaydın abim, Onur ben demiş İstanbul'dan. Günaydın demiş. Acaba İsmail Kartal'ın ismi Samuel Conte olsaydı aynı tepkiler alır mıydı demiş. Yani alırdı ya. Gene eleştirirdik yani. Şimdi İsmail Hoca, hadi oradan sonra reklama gidelim sevgili Yüce. İsmail Hoca daha başlar başlamaz gömleği yanlış ilikledi. Yani nedir o gömleği yanlış ilikledi? O gençler bir maçındaki gereksiz, niye rota, hani ligin 7. 8. 10. haftası olur falan filan da daha ligin ilk maçı ya. 5 rotasyon yaptı. 65. dakikada rotasyon yapmış oldu, futbolcuları oyuna soktu. Adamlar 65'ten 90'a kadar ilk sanki ilk 90'da oynarmış gibi efor sarf etti. Orada mesela rotasyon yapmasaydı, başlasaydı, o gömlek tam anlamıyla iliklenseydi biz bunları yaşamazdık. Yani Fenerbahçe bunları yaşamazdı diyelim. Kısa bir araya gidelim. Buyurun efendim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Bak. Şu günaydın demeyi duymak için araçtan inmedim Aygün abi. Artık inebilirim diyor. İzmir'den Ayhan, sevgiler hürmetler demiş. Görüyor musun? Günaydın Türkiye. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Göreli.
0: Göreli abim geldi. Nasılsın abim, iyi misin? Hoş geldin. Sefalar hoş getirdin.
1: Valla Göreli'ye bir haber getiremedik. Yenildik maalesef.
0: Yapma be abi. O kadar da destek verdik be abi.
1: Evet evet abi. Ya ne olacak abi? Hep amatör çocuklar yani.
0: Doğru ay, söylüyorsun.
1: Hiç antrenman yapmadan maça çıkmıyor.
0: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Yok, doğru. Haklısın. Onlar da ne yapsın? Bir yandan başka iş yapıyorlar, bir yandan da futbol oynamaya çalışıyorlar. Saygı duyuyoruz. Ama bu saygıyı aslında biz değil, Türkiye Futbol Federasyonu duyması lazım bu saygıyı. Alt amatörlere de biraz destek olması lazım finansal anlamda. Evet. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Altlıklara destek olması lazım finansal anlamda.
1: Yok, onlar yapmazlar.
0: 6 milyon, onlar 7 başka. Milyon, yıllık 7 milyon pasta yiyinceye kadar o pastanın belli miktarını altlı amatörlere vermeleri lazım. Bu arkadaşların dediğimiz ya, zaman kızıyorlar ya, bize.
1: Ya canım onlar villalarla uğraşsınlar. Lan, ne
0: dediğin var? Doğru villalarla uğraşsınlar. Bu senede şey verirler büyük ihtimalle. Tekne şey verirler. Var. Tekne verirler bu senede.
1: Tekne verirler.
0: Bu sene oraya doğru gidiyoruz zaten.
1: Ya.
0: Ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Efendim.
1: Evet evet. Abi

0: onun nişanı var. İstanbul'a geleceğim.
1: Hadi abi inşallah gel. Şirkete de uğra abi. Bir şirkete uğra.
0: Vallahi
1: gel,
0: abi.
1: Bir yemek yiyelim. Bir kahve içelim. Gel abim bekleriz.
0: Bizim görenin şu kaşar peyniri.
1: Abiciğim alın. Senin gelmen yeterli. Bak senin güzel vallahi, insan. Vallahi. Senin gibi güzel insanın gelmesi yeterli. Sevgili abicim benim.
0: Sen vallahi, yeter abi, geleceğim gel. Ama geleceğim. Şimdi o kadar göreden bahsetti. Bu gören hiçbir şey yok.
1: Abiciğim bak. Senin gibi güzel insanın gelmesi bizim için yeterli diyorum abicim.
0: Tamam abicim inşallah gelmek nasip olursa geleceğim abicim.
1: İnşallah bekliyorum seni.
0: Görmeye geleceğim.
1: İnşallah.
0: Allah senden razı olsun.
1: Sağ ol senden de razı olsun abim. Kendine çok iyi bak.
0: Bizi mutlu ediyorsun abi.
1: Vallahi. Sen de bizi Allah razı olsun tekrar. Teşekkürler abim benim.
0: Pek haydi günler.
1: Sağ ol kendine çok bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz tamam mı?
0: İnşallah inşallah nasip olursa geleceğim abicim.
1: Peki kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere saygılar. Görüyorsun ne kadar güzel insanlar var. Abi İstanbul'da da bu ara bir trafik var. Bu ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet'te bir çalışmalar falan filan. Abi günün her saatini etkiler mi ya? Yemin ediyorum inanılmaz bir trafik var İstanbul'da ya. Abi bunu bak bunu yazın yapmıyorlar. Okullar tatil yapmıyorlar. Bak hakikaten ya. Tatil dönemi yap doğru mu? Abi okullar açılır. Bizim İstanbul'da maalesef yollar başlar abi. Köprü şeyleri ne o viyadükleri bilmem neleri zartı zurdu yok. Sağlamlaştırma bilmem ne. Abi bir de bakıyorum yemin ediyorum var ya geçiyorum mesela arabayla. Abi bu çalışan yok başında ya. Harbi diyorum ben sana. Böyle bekliyoruz. Ne zaman çalışıyorum arkadaşlar? Anlamış değilim. Hiç çalışırken görmedim. Ama şeylerle bariyerlerle kapatıyorlar. Alttan mı çalışıyorlar anlamadım ki. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Burak.
1: Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Burak Bey. Buyurun dinliyoruz sizi.
2: Ben Fenerbahçe'den bahsedeyim. Fenerbahçe.
1: Tabii ki buyurun Burak Bey, buyurun.
2: Şimdi
1: ortak noktamız ben de Fenerbahçeliyim. Buyurun.
2: Tamam. Şöyle çok kısa bir şekilde mevkilerin üzerinden geçeceğim.
1: Tamam efendim.
2: Ben kalede sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Kalede ben de sorun olduğunu düşünmüyorum.
2: Defansta %85 iyi diyorum.
1: Stoper anlamında söylüyorsun. Kanatlara sağ bek sol bek anlamında söylüyorsun. Stoper anlamında evet. Söylüyorsun. Doğru.
2: Orta sahada yani orta sahaya gelirsek orta sahada daha böyle Fred
1: tarzı bir oyuncu olarak. İhtiyacımız var.
2: Evet,
1: doğru.
2: Böyle bir ihtiyacımız var.
1: 8-10 numara ihtiyaç var. Doğru.
2: Evet, solda Kerem'in yerine daha bitirici özelliği olan birisi lazım.
1: Şu an iki transfer oldu. Doğru.
2: Evet. Sağ kanatta herhangi bir sorun yok. Dünya yıldızı geldi. Greenwood.
1: Doğru. Onu farklı yerde de kullanabiliyor. Doğru. Doğru. İrfan Can Greenwood farklı yerde de kullanılabiliyor. Evet. Doğru. Forvet anlamında diyorsun. Forvette mi sıkıntı var mı?
2: Ona geleceğim.
1: Buyurun.
2: Vedat'ta sıkıntı yok.
1: Lukaku'da yalnız çok.
2: Kerem'de Lukaku işi bozuyor.
1: He. Yani şimdi, şöyle 3 transfere ihtiyaç var ara transfer döneminde sizin dediğinize göre. Doğru anlıyorum değil mi efendim?
2: Ben 2 de yeter diyorum. 3 değil de.
1: Bir 8-10 numara dedin. Kerem'in oraya bir transfer dedin. Bir de forvet anlamına baktığımız zaman da Lukaku'nun oraya bir transfer 3 oluyor ama 2 de yeter diyorsun. Peki.
2: Şöyle üç diyorum. Gündüz'ün kendine gelmesi orayı düzeltir.
1: Düzeltir diyorsunuz. Peki.
2: Evet, şimdi bir de Kerem'i söyleyeceğim. Kerem kötü bir futbolcu değil biliyorsunuz.
1: Evet, doğru.
2: Kerem bir futbolcu ama ne yazık ki uyum yakalayamadı. Oraya o kanalı dolduracak bir transfer lazım. Lukaku'nun gönderilmesi lazım diyeceğim ama Lukaku'ya da o kadar para ver. 5 milyon euro yıllık veriyoruz.
1: 6 milyon, 12 milyon.
2: Evet 6 mı?
1: 5 artı 1 6 milyon. Bonuslarla 6 milyon. Artı 6 da bonservis 12 milyon.
2: Bonservis de 6. Evet. Şimdi bu büyük bir yönetim hatasıdır.
1: Hı-hı, doğru.
2: Bunu peki bir şey söyleyeceğim. Gürasi'yi alsak daha iyi değil miydi sizce?
1: Ne duyamadım. Kim alsak?
2: Gürasi.
1: Ha Gürasi. Gürasi vardı zaten Gürasi. Listede. Doğru vardı. Olmadı ama maalesef.
2: Peki sizde kim gelir onun yerine?
1: Valla Hakan Safi'nin dönemindeki Gürasi başta olmak üzere birçok isimler konuşuldu biliyorsun. Evet. Ben hatta şunu söyledim ya dedim. Şimdi bak Trabzon'da sıkıntı yaşanıyor ama ya Fenerbahçe Onaçu'yu niye almıyor dedim ya. Ben burada bunu kaç kez söyledim. Ben çok
2: bence
1: beğeniyorum Onaçu'yu.
2: Onaçu şey olmaz.
1: Ben beğeniyorum tabii ki ama yani Onaçu niye olmasın? Çok da iyi forvet.
2: Hayır ben
1: İki
2: beğenmiyorum.
1: Küsür abi. Peki abi almayalım o zaman. Peki abi. Ya,
2: ben daha böyle
1: daha hareketli daha hareketli istiyorsun sen. Doğru anlıyorum değil evet. Mi? Peki.
2: Gürasi olabilir. Gürasi olabilir. Watkins olabilir.
1: Doğru. O da listede vardı biliyorsun. Doğru.
2: Evet. Veya Lewandowski bile olabilirdi.
1: Olabilirdi aslında. Yaş itibariyle de olsa hala oynuyor.

0: doğru evet. olabilir. Doğru doğru doğru.
1: Bir de son olarak şunu söyledim Aygün
0: abi. Sherlock da olabilirdi.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Eğer geçen sene Ara transfer döneminde Leon dedi ki alsaydık Fenerbahçe şampiyon olurdu.
0: Doğru söylüyorsun. Çok büyük sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Doğru. Evet. Doğru. Doğru teşhis. Doğru abi. Doğru.
1: Tamam.
0: Peki.
1: Çok... Süren bitti mi?
0: Abi bitti. Hatta açtık. Bir sonraki aramından o sürede kısacağız.
1: Tamam.
0: Şaka teşekkür ederim. Şaka yapıyorum abim benim ya. Güzel
1: teşekkür
0: insan.
1: Ederim abi.
0: Ben çok teşekkür ederim ama senin dediğine göre 3 tane transfer ihtiyacımız var anladığım kadarıyla. Peki 2-3 çok...
1: diyorum.
0: 2-3 tamam. Peki çok evet. teşekkürler abicim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Rica ederim.
0: Saygılar. Doğru, doğru tespitler yaptı. Doğru söylüyor. Biz hala Fred'in orayı dolduramadık. Bak Asensio yok. Asensio'nun yediği kim biliyorsunuz hep burada söylüyor. Mert Hakan Yandaş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir kadro planlaması olabilir mi ya? Ondan sonra biz söylediğimiz zaman da tepki gösteriyorlar bize. Hain ilan ediyorlar ya. Gerçekten hain ilan ediyor. Gerçeği duymak istemiyor insanlar ya. Onların düşündüğü gibi konuşacaksın. İzmir'den günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim demiş. Sevgili kardeşimiz Musti'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abicim, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
2: Cevat Çiftçi, ben İstanbul'dan.
0: Nasılsın? Hoş geldin Cevat. Hoş geldin.
2: Bulduk, hoş bulduk. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum.
0: Hakikaten şansa ve başarıya ihtiyacımız var.
2: Aynen.
0: Çok zor.
2: Jürgen Klopp'un getirdiği yeni şeyler varmış.
0: Böyle. Sabah Mert söyledi ya. Ama evet. ama bak bir şey söyleyeyim. Adam haklı ama. Kura bak verdim. Yani. Kura bak verdim.
2: Ben de hak verdim abi yani. Saçıyla başıyla ne uğraşacağım diye anlıyorum.
0: Ya bizim hakemlerimizi görmüyor musun? Adam kafasına sürdüğü jöleyi biraz eğitimine kullansa çok daha olacak. Bir tanesi var ya jöleyle çıkıyor. Devamlı ikide bir saçını düzeltiyor maç içerisinde. İsim aynen vermeyeyim ben. Yani. Hadi Mehmet Türkmen diyeyim. Yani adam yemin ediyorum yarım kilo jöle sürüyor ya maçtan önce kafasına.
2: Evet tabii. Bir de şey var yani bu geçen milli takıma giden topçuların böyle giyiniş tarzları falan.
0: Ha, tarzları var. Farklı tabii.
2: Komik komik de biraz.
0: Doğru söylüyor.
2: Yani ne bileyim böyle yani şeye mi gidiyorlar, tatile mi gidiyorlar anlamadım. Abi sen diyorsun ya orası bir çiftlik diyorsun, yemekler, şeyler.
0: Ben demiyorum abi her şey. Ben gittim orada yaşadım. Yani hatta hanıma dedim ki niye akşamları biz böyle yemiyoruz? Ayrı bir masada pastalar olacak, ayrı bir masada salata bar olacak, ayrı bir masada et mi yemek istiyorsun, döner mi yemek istiyorsun, tavuk mu yemek istiyorsun? Yani böyle müthiş abi. Çiftlik, çiftlik. Ali Baba'nın çiftliği.
2: Peki oraya Fatih Terim gelirse abi disiplin gelir mi?
0: Gelir.
2: Gelir değil mi? Hem gelir. De babası gelir.
0: Gelir. Ben sana söyleyeyim getir. Fatih Hoca getirir.
2: Fatih Hoca karışıyormuş ya böyle şeylere.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca'nın kapısına da TFF Başkanı kapıyı vurarak girer. Bak o kadar da iddialı konuşuyorum.
2: Doğru doğru. Adam Florya'daki çiçeklerin bile şeyine karışıyormuş abi.
0: Karışıyor. Fatih Hoca'yı bildiğim için söylüyorum. Ağırlığı olan bir insan. Olur. Gelir.
2: Aynen, gerçekten ağırlığı var. Ben Trabzonspor maçında Okan Buruk'a şöyle bir eleştirim olacak abi. Trabzonspor maçında sanki böyle Kayserispor ya da ne bileyim böyle hani ondan çok böyle daha kadro değeri düşük bir takıma karşı öyle çıktı. Sanki kendisini Barcelona zannediyor. Yani ben bu konuda Okan Buruk'a çok...
0: Bir şey sana söyleyeyim. Okan Hoca ben de izliyorum. Devamlı dördüncü hakemlerle mücadele ediyor. Ya bırak hocam.
2: Evet ya bu sene çok formsuz başladı.
0: İki kez kırmızı kart gördü ya.
2: Aynen.
0: Yani, kart. Gerek yok. Gerek yok.
2: Galatasaray'ın yediği ilk golde yani arka tarafta bir Allah'ın kulu
0: yok. O gol ne golü biliyor musun? Maç 1-0 mağlupsündür. 85. dakikada gol atmak için saldıracağım gol pozisyonudur o. Bütün takım hücum edersin. Abi daha dakika aynen. Birinci dakika ya. Ne iş var adamların orada?
2: Aynen öyle. Hepsi orada. Yani sen bunlara nasıl böyle hücum et diyorsun? Yani karşında senin Trabzonspor var mı?
0: Salah gibi çok hızlı. Hakikaten ayağına çok hakim bir dünya yıldızı var.
2: Çok hakim bir adam var yani. Bir de karşısına iki kişi çıksa da aynı anda akart edip gidebilecek tabii, bir tabii. adam ya. Öyle bir adam var. Bu kadar acemice yani Galatasaray'ın bu kadar acemi bence şeyiyle Trabzonspor bizi yendi. Yoksa hani böyle kapalı savunmaya karşı
0: doğru.
2: İkililerle falan gol yemedik biz.
0: Doğru,
2: yani,
0: doğru.
2: Ben o konuda yani haddimizi bilmiyoruz bu sene. Özellikle Okan Buruk çok yüksekten uçuyor abi.
0: Doğru. Peki çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Günaydın, iyi yayınlar. 4 kaleci, 6 stoper oluyorsun. 1 bek almıyorsun. Bir de buna hoca diyorlar demiş. Ha şeyle ilgili. Günaydın Aygün abi, gel çay kahve içelim demiş ya. Çadırı kurmuş. Şahane. Neresi burası Gökhan ya? Neresi burası? Şahane bir yerde ya. Abi semaverde ya çay ya. Yemin ediyorum var ya. Şahane. Odun ateşi veya kömürde yapıyorsun ya. Nasıl keyifli o biliyor musun? Sabah sabah ya ne yapıyorsun Gökhan kardeşim ya. Şimdi açtım Alman basınında Bild'deki yazıymış. Bild gazetesinde çıkmış Jürgen Klopp'un şeyleri. Oyuncuların planlanan takım yemeklerine birlikte ve zamanda katılması gerekecek. Doğru bu karar. Doğru. Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Beren Bey.
3: Aygün Bey. Nasılsınız Aygün Bey? İyisiniz inşallah.
0: İyiyim. Siz nasılsınız Beren Bey? Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Aygün Bey. Saygılar.
0: Saygı bizden efendim.
3: Şimdi bu 6 haftada Aygün Bey analiz ettiğimiz bizim spor medyasının Beşiktaş'ın bence çok övdüler. Özellikle Beşiktaş'ın kalecisiyle hocasını.
0: Ben de övdüm valla. Onun içine beni de soktum. Ben de övdüm.
3: Şimdi Aygün Bey iş konunun öyle olmadığını biz Ahmet maçında gördük. Beşiktaş'ın hele ilk yarıda bence bu 6 maçın en kötü şeyini oynadı.
0: Beren Bey,
3: hele kalecilerinin.
0: Beren Bey bu sene Galatasaray bıraktı Beşiktaş üzerinden yürüyecek.
3: Şimdi hayır Aygün Bey oraya da geleceğim. Bir dakika Aygün Bey.
0: Buyurun Beren Bey.
3: Çünkü kalecilerin yediği iki gol üç tane goldür yani. Bir tanesi hadi diyelim ki
0: Salih Özcan'ın hataları var. Doğru. Orada goller
3: evet.
0: Hataları var.
3: Yani bu kadar övülen bir kaleci bu golleri 30 metreden yemez yani. Ben kalede olsam gene şey olurdum. Şimdi Galatasaray'ın Aygün Bey şampiyonluk adayı gösteriliyor ya.
0: Evet.
3: Evet şampiyonluk adayı 13 puan almış. Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ne kadar zavallı bir oyun oynadığını
0: Zavallı demeyelim de Osimhen olmadığı zaman sıkıntı yaşadığını görüyorum. Yani sıkıntı
3: evet,
0: yaşadığını
3: şey görüyorum. Yani kötülü bir oyun. Yani görüyoruz.
0: Osimhen'siz evet. Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim.
3: Evet. Onu görüyoruz Aygün Bey.
0: Evet.
3: Artı demin siz de değindiniz. Sayın Okan Buruk'un Trabzon'da hani o hakemin ben gerçekten gözlerinden öpüyorum. Çok saygı değer bir hakemmiş. Ne olursa
0: Batuhan
3: olsun.
0: Kolak. Batuhan Kolak hakem.
3: Böyle yürekli bir hakem lazım bize. Böyle yürekli gördüğünü çalan hakem lazım. Sayın Okan Buruk'a kırmızı kartını gösterdikten sonra Sayın Okan Buruk diyor ki ne yaptım işte böyle el işareti yapıyor. Çok konuştun. Bu konuşmanın Aygün Bey bak Trabzon'da Sayın Okan Buruk ne kadar konuştuysa onda biri değil Galatasaray sahasında. Anladım. Galatasaray sahasında bunun 10 katını yapıyor. Ama bir tane hakem delikanlı bir hakem bir kartını göstermiyor.
0: Toparlayalım Beren Bey.
3: Şimdi,
0: toparlayalım.
3: Toparlayacağım Aygün Bey lütfen.
0: Buyurun.
3: Trabzon'a gelince ben Muhammed Salah'a çok teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Niye?
3: Çok değerli bir oyuncu neden? Lige renk getirdi. Galatasaray'ın bütün forsunu kırdı. Şimdi ben Fenerbahçe'ye de geliyorum Aygün Bey. Aygün Bey Fenerbahçe'nin şeye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin bir eksiği ne eksiği var biliyor musunuz?
0: Ne eksiği var Beren?
3: Mücadele. Bakın Fenerbahçe'nin mücadele eksiği var. Sayın İsmail Kartal hocamıza ben söylüyorum. Sahada mücadele etmeyen oyuncularımız var. Özellikle yerli oyuncularımızdan Oğuz'un, İrfancan Kahveci'nin, ondan sonra İsmail Yüksek'in bak ikili mücadeleye girdikten sonra mücadeleyi bırakıyorlar Aygün Bey. Özellikle yerli oyuncularımızın 10 katı mücadele etmesi lazım.
0: Toparlayalım Berem abi. Haberlere yetişmemiz lazım çünkü.
3: Türkiye Ligi'nin de şu andaki en iyi kalecisi Ederson'dur. Bu böyledir. Teşekkür ederim.
0: Peki, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar bizden. Çatalca'ymış şimdi Gökhan Bey yazmış. Evet keyifler afiyet olsun Gökhan Bey. Şimdi biraz mesajlara dönelim. Aygün abi günaydın. İstanbul'dan Murat Koca Adam'a. Abi Bodrum'da villa muhabbetine gireceksek şu an emlakçılar satılık villa yok. Turnuva başladı da başladı diye kimse bile satmıyor abi dedi. Olabilir. Ama hiç ilanlar öyle değil. Görüyorum çünkü. Aygün Bey merhabalar yayınlar. 6 yıldır sabah 8'den akşam 17'ye kadar gün içinde hep dinliyorum ama sessiz kaldım. Bugün yazısım geldi. Bandırma Spor oyuncusu Tolga Kalender. Evet ya dün gördüm resmini. Allah rahmet eylesin ya. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Başsağlığı dilemek istedim diyor dinleyicim. Bir de şunu sor. Bir de ne demiş? Şu mesajların altında şey çıkıyor ya. Gözük. Bir de şunu sormak istiyorum. O kadar para verip ondan Uğurcan Çakır. Performansında düşüş var diyor. Kaleye emanet edilmemeli demiş. Bir Galatasaray olarak soruyorum. Ankara'dan Ünal Bey demiş. Tarafsız yayıncılığından dolayı gerçekten hastasıyım abi. Hastasıyım. Yolunuz açık olsun demiş. Çok teşekkürler. Ne dedin Yücel? Ha telefon var pardon. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Uğur ben.
0: Uğur hoş geldin.
4: Abi yine yayınlar.
0: Teşekkürler.
4: Gerçekten Türkiye'nin en güzel, en iyi yayıncılık yapan spor radyosu ve en güzel, güzel yüzlü ve
0: abi. Ey valla Uğur. Uğur'un numarasına darar arayalım böyle güzel bir
4: abi sonra sen Bursa'ya gel, sana güzel bir manzara olur.
0: Ya Bursa'ya geleceğim abi, bizim şey var. Simitçi kardeşim var, numarası duruyor hala bende. Cihan, Cihan'ı da arayacağım ben.
4: Abi al benim numaramı lütfen. Lütfen. Çay ne demek abi ya? Çay, çorba her türlü ikramımızı yaparız inşallah.
0: Bir dakika Uğur, bir dakika. Şimdi çay çorba olmaz. Bursa'nın nesi meşhur Uğur? Hemen şimdi bak. Yan topa gitmeyeceksin.
4: İskender de yeriz. Beşir olmayanları da yeriz abi. Ya. Hiç sıkıntı değil. Elhamdülillah. Allah bize ne verdiyse biz de sana veririz abi.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
4: Abi şimdi ben bir ufacık TFF başkanımıza bir iki belgesel
0: içeriye soracağım. Süreyi açalım. Süreyi aç. TFF'ye geliyor cevap çünkü. Süreyi aç.
4: Abi bu villalar ne oldu ya? Kızlarımıza, kardeşlerimize villa yok mu hala?
0: Onlara villa yok.
4: Topçulara vardı ama abi.
0: Abi onlar ama şimdi bak bizimkiler kızlarımız dünyaya bizi gösterdi. A milli takımımız 6 günde nasıl rezil olacağını gösterdi dünyaya.
4: Evet, rezil olana her şey var. Vezir yapana, vezir yapana hiçbir ses yok.
0: Aynen. Anladın
4: helal olsun. Ha. Türk milleti adına helal olsun sana İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorum.
0: Ya, ben de
4: böyle
0: söyleyeyim.
4: Devam et.
0: Aynen böyle devam.
4: Gelelim hakemler konusunda. Abi şimdi Beşiktaş taraftarına diyorlar ki ağlamayın, ağlamayın.
0: Beşiktaş
4: şimdi
0: ben sana haklı. Beşiktaş taraftarı hakem konusunda haklı. Başkan da haklı. Hakikaten Beşiktaş üzerine oynanıyor kardeşim. Kabul edin. Oynanıyor.
4: Ben şimdi bir şey daha söyleyeceğim, fikir atacağım ortaya ama şimdi diyecekler ki siyasi girmeyeceğim abi. Beşiktaş'ın sadece şunu diyeceğim. Beşiktaş'ın neden üzerine ve hangi tarihten itibaren daha çok eskiden de...
0: Ne demek istedim ama oraya girmeyelim. Ne demek istedim çok iyi anladım. Bak çok iyi anladım.
4: Anladın değil mi abi?
0: Anladım. Ne demek istedim
4: o
0: çok iyi anladım.
4: O tarihten itibaren Beşiktaş'ın affedersin yani
0: her
4: çocuklarını
0: şey
4: ağlattılar abi. Çocuklarını ağlattılar. Gözyaşlarını hala akıtıyorlar yani. Şimdi bir de şeye geleceğim. Ya gelelim. Başkanımız futboldan anlamıyor musun? Lütfen. Uyduruktan penaltı diyorsun. Sayın Serdar Adalı ya.
0: Uyduruktan penaltı demedi ya.
4: Uyduruktan penaltı diye açıklama yaptı maçtan sonra.
0: Hayır.
4: Bizim... Eşitlemek adına. Hayır hayır.
0: Şey anlamına söylüyor. Tamam okey tamam.
4: Ben eşitlemek adına diyor. Çıkıyorsun diyor. Uyduruktan bir de penaltı veriyorsun diyor hakeme.
0: Son dakikada penaltı yani. Vererek işte uyduruktan bir penaltı vererek bizi şey yapmaya çalışıyorsun.
4: Ya tamam. Uyduruktan mı Allah'ını seversen başkanım ya. Sen de böyle dersen zaten Beşiktaş'ı zaten yerle yaksan ediyorlar.
0: Doğru. Orada haklısın.
4: Ya çok gafletle yapılmış bir ya çok yanlış bir açıklama yaptı. Orasına çok üzüldüm. Şuradan son kez de başka arkadaşlarına zaman almayın. Hakemler lütfen elinizi vicdanınıza koyun artık.
0: Varsa vicdanları.
4: Artık bizim bedduamızı almayın. Yani bu dünyada belki yaşarsınız ama öbür tarafta rahat edemezsiniz. Bunu son kez de buradan böyle söyleyeyim de artık vicdanına gelin lütfen.
0: Peki.
4: Abi, Beşiktaş'a da Ahmet'e de şuraya da buraya da Bursa'ya da Galatasaray'a da adalet davranın ki millet rahat canı bir maç izlesin. Ya bir elimizde bir sevinecek bir şey. Milletin bir futbol kaldı. O başka voleybol, o basketbol. Yani batırmayın şunu ya. Kirletmeyin ya.
0: Peki bir tek keyif aldığımız futbol onda için etmeyin diyorsun anladım.
4: Etmeyin ya, yeter. Yani. Abi iyi yayınlar diyorum. Kolay gelsin.
0: İçine
4: herkese
0: de döktün.
4: İyi yayınlar.
0: Bak bedavada geldin. Psikoloğa geldin. İçine döktün gidiyorsun şu anda.
4: Doğru abi. Allah razı olsun abi. Bedava. Yani, o yüzden radyo spor çok seviyorum.
0: Hadi kendine çok iyi bak.
4: Abi görüşürüz.
0: Hadi, hadi bay bay. Araya gitmemiz lazım. Müjdel daldın. 10.30. Yok değil mi? 10.30 değil mi ya? Tabii araya gideceğiz. Kısa bir ara.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
6: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, dinleyicimiz Emrah ne demiş sevgili Emrah kardeşimiz? Aygün abi günaydın, seni seviyoruz. Fenerbahçe tarafta Asensio bizim için çok önemli ama kritik maçlarda yok. Oynasa her an sakatlanacak gibi hissettiriyor. Talişka'yı da çok tutmasam da hakikaten çok faydalıydı Talişka'ya. Bak, Şampiyonlar Ligi'ne Talişka soktu. Unutuyor insanlar. Hakikaten unutuyor. Arıyor Fenerbahçe Talişka'yı. Bedava gitti ya. Efendim 7,5 milyon dolar para alıyormuş. Maaş şeyinden Talişka'ya gönderdin. 12 milyona Lukaku'yu aldın. Nasıl bir anlayış? Günaydın.
2: Günaydın Aygun Bey. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Medet Turgu Beşiktaş taraftarı.
1: Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Aygun Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Sesini duyduk, daha iyi oldu kardeşim. Dinliyoruz seni.
2: Aygun Bey. Özellikle şu Beşiktaş'ta olduğum için söylüyorum. Biz ne zaman iyi futbol oynasak, ne zaman bir adım geri atacağımız gözükse, ya hakem,
1: kendimizi geri götürmeye çalışıyorlar diyorsun, doğru.
2: Yorumcular geri çekmeye çalışıyorlar. Bırakın bizi, biz oynayalım. Yani kaybedelim,
1: kazanalım. Hak eden şampiyon olacak zaten.
2: Yani hak eden şampiyon olsun. Şimdi Ahmet Spor maçında ben canlı 90 dakikasını izledim yani. Biz hak etmedik maçı. Hakem habire bize vermeye çalışıyor maçı.
1: Yok, vermeye çalışmadı, öyle deme. Orada bazı pozisyonlar var yani, onu da söyleyelim. Yok,
2: birkaç pozisyon haricinde olmayan şeylerde adamlara sarı kart veriyorlar.
1: O anlamda söylüyorum.
2: Olmayan şeylerden mesela Serdar Başkanımız diyen de hak etmediğimiz bir penaltı. Gerçek penaltı vermiyor, hak etmediğimiz bir penaltı veriyor.
1: Doğru. Ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bu dönem en çok hakkı yenen takımlardan bir tanesi, hep söylüyorum. Bak, ben Fenerbahçe'li olmama rağmen söylüyorum, Beşiktaş'tır diyorum.
2: Evet, ben Lyon maçında söyledim size mesela. İnşallah geçer Fenerbahçe'miz turatlar.
1: İnşallah. Bütün takımlarınız atlar inşallah.
2: Mesela ben inşallah Avrupa'da daha iyi olsun diyorum Fenerbahçe, ama bizi hakemler bıraksın, biz oyun oynayalım.
1: Rahat bırakın bizi diyorsun. Sonuna kadar haklısın. Sonuna kadar haklısın. Ya kimse ayrıcalık iste. Bak, bunu hep söylediğim zaman bana bozuluyor arkadaşlar ya.
2: Siz ayrıcalık istemiyorsunuz. Size doğru yönetmen maçı.
1: Gördüğünü çal be kardeşim. Kafana sürdüğün jöleye ayırdığın vakti biraz daha maçlara ayır be kardeşim. Bak, taktın evet, bugün Mehmet Türkmen'e taktın. Bugün de Mehmet Türkmen'e taktın, fark ettim.
2: Doğru diyor, fark ettim.
1: Peki, ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diyorum. Sağ olun, İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon olacak.
1: İnşallah kardeşim. Hep beraber göreceğiz inşallah. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hak eden şampiyon olur inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Aygün abi. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt. Fenerbahçe tamir mümkün olmayan bir sürece mi girdi acaba diyor. Evet, biraz zor bir süreç. Sadece Fenerbahçe açısından değil ya. Geçen gün onu gördüm ben. Nerede gördüm? Şimdi bakayım, o maçları çıkartmam lazım. O arada dinleyici de alırız. Önüme çünkü notlar koyuyorum ben. Bazen böyle sorular gelir, şeyde kalmayayım diye, zorda kalmayayım diye. Hakikaten zor bir fikstür. Buldum. Mesela Beşiktaş'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi fikstürüne dinleyici mi var? Alalım, ondan sonra konuşalım. Sonra bu kısmı kapatalım, Fatih Bey'e geçelim. Günaydın.
3: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız? Ben Sultan Gazze'den Ünal.
1: Ünal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Güzel bir sesi ve sizin sesinizi duyunca günümüz iyi geçiyor.
1: Sağ Allah. Aynı şekilde efendim. Sizlerin sesini duyduğunuz zaman bizim de günümüz iyi geçiyor. Buyurun efendim.
3: Şaka bir tarafa, yani o şey, objektif oluşunuz.
1: Sağ olasın.
3: Birisi bağlandı, gerçekten biz de duygulandık. Yani bir abi, kardeşim demeniz, abim demeniz, yani Sizin bu genel
4: Göreli abim benim. Göreli. Göreli'den.
3: Göreli olan evet. Gerçekten hani buraya bağlanmak şöyle diyeyim. İnsanın gününü pozitif olarak geçiriyor. Bir de sizin yaklaşımınız böyle.
4: Abi sanki... siz pozitif geçiyor. Ondan sonra ben neler yaşıyorum? Ben ne negatif neler yaşıyorum? Ondan sonra.
3: Siz bizim toplanıp ya da şey bir negatifini atmanız için bir toprağa basmanız lazım. Bir çimenliğe falan.
4: Abi, toprak mı kaldı? Her yer beton abi.
3: O da doğru.
4: Toprak mı kaldı? Ya... Tek toprak kara mezarlıklarda kaldı. Yemin ediyorum.
3: Evet.
4: Allah korusun ya.
3: Allah herkese önce sağlıklı ve
4: mutlu. Amin cümlemiz evet.
3: Ben şimdi milli takım konusuna geleceğim.
4: Buyurun efendim. Hoş geldiniz tekrar.
3: Kaldı, Allah razı olsun. Bizim grubumuzda biliyorsunuz Fransa, İtalya, evet. Belçika var.
4: Çok zor bir grup.
3: Şöyle diyeceğim. İtalya Dünya Kupası'na gidemedi.
4: Eski İtalya Fransa, değil.
3: Eski İtalya değil diyorlar ama şimdi şuraya geleceğim. Belçika ve Fransa istediği sonuçlar almadı. Gruptan çıktı halde diyoruz.
4: Doğru.
3: Biz gruptan çıkamadığımız halde o rakibimiz, üç rakibimizin teknik direktörleri değişti, antrenörleri değişti. Biz hala değiştiremedik. Bizim bu değiş... Hani
4: biz değişimi ya, sevmiyoruz kafayı... abi. Biz böyle mutluyuz. Biz böyle abi, mutluyuz biz abi. Mutlu yani Riva mutlu. Biz diyor ki biz başarısızlığı seviyoruz diyor. Mutlular abi. Bir şey diyemeyiz ki Şevgil Yunan abi. Onlar ama mutlular.
3: 85 milyon insan var yani. Gerçekten bak bir arkadaş katıldı. Hani ah ediyor. Ah etmeyelim. Lütfen ah etmeyelim de sonuçta. Onlar işini düzgün yaptılar. Biz burada oynayacağız. Burada en çok size destek veriyorum. Çünkü siz her zaman milli maçlarda falan Montella'yı ben unutturmayacağım dediniz.
4: Aynen unutturmam ben onu.
3: Yok gerçekten yani biz burada grupta birinci olmuş, ikinci, üçüncü olmuş önemli değil. Bizim ileriye yönelik ben bir de şöyle diyeceğim. Hemen kapatıyorum. Antrenör böyle Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi, hı hı. Ondan sonra Şenol Güneş gibi böyle nasıl desem
4: üst akıl anlamında mı söylemeye çalışıyorsun?
3: Üst akıl anlamında bunların başına geçmesi lazım bana göre. Çünkü gençliğinden yani tecrübe demek istiyorum. Tecrübe ya da onların emrinde asıl üst yapı bunlar olacak, üst akıl bunlar olacak. Onlara göre asıl milli takım için herkes birleşmesi lazım.
4: Doğru.
3: Çünkü kulüp bazında biz belki de kaç tane ligden çok fazla transfer parası harcayan bir ülkeyiz değil mi?
4: Doğru.
3: Ve de karşılığı olmayan mesela biraz önce Talisca'yı örnek verdiniz. 7-8 milyona verip 12 milyon Lukaku. Yani bu bence yönetim başarısını ve antrenör başarısı. Biz nasıl 10 numarayı alamadıysak Okan olarak İsmail Kartal da bence çok hatalı burada. Masaya yumruğunu koyacaktı. Eğer bazı dedikleri olmadığı için ben dönmemek üzere istifa ettim deyince gerçekten dönmemek
4: bir daha geri istiyor. Dönmemek üzereydi doğru.
3: Ha, o zaman ayakta alkışlanırdı. Yani doğru. Ben sizin her yorumunuza, her takım için yorumunuza katılıyorum. Tekrar teşekkür ederim.
4: Ünal Bey kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Evet arkadaşlar yoğun ilgi vardı. 10.43 oldu. Bütün hatlar yandı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mesajlar şu anda 83 tane mesaj şu anda okunmaya bekliyor. Hala 10-17 mesajlarındayım. Düşünebiliyor musun? 10-17 mesajlarım saat 10.44. Teşekkür ederim tekrar. Şu an yavaş yavaş bu bölümü bitiriyoruz. Haber Global Televizyon'dan sevgili Fatih Demirkol var değil mi? Fatih hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Sesini özledik Fatih.
5: Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
4: Çok istek vardı Fatih. Yani Fatih'e de ulaşamıyoruz artık. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor.
5: Estağfurullah canım. Benim telefonum hep açık.
4: Şaka ya. Yapıyorum, şaka yapıyorum. Fatih şeyden başlayalım istersen ya. Bugün hakikaten bugün bu güzel bir konu. Sevgili Mert Elam sabah yayında da konuşmuş. Jürgen Klopp'un bu şeylerini gördün mü milli takımla ilgili
5: gördüm,
4: olaylarını?
5: Evet, evet gördüm.
4: İstekte. Aslında baktığın zaman adamın söylediği her şey normal, doğru şeyler. Sen de çünkü uzun yıllar Fenerbahçe kulübünde de çalıştın. Yani bu tip şeyleri çoğunu gördün zaten. Oradan başlayalım istersen. Sonra yavaş yavaş milli takım ve takımlarımıza döneriz sevgili Fatih Demirkol.
5: Jürgen Klopp Borussia Dortmund'da göreve başladığında tesislere girdiğinde şöyle bir tur atmış. Bunu kendisi anlatıyor yaşadıklarını. Tesislerde şöyle bir tur atmış. Sonra dışarı çıkmış ve sportif direktöre şunları söylemiş. Bir, tesiste takım elbiseli kimseyi görmek istemiyorum. Çalışanlar dahil kimse kravat falan takmasın. Burada insanların rahat etmesini istiyorum demiş. İki, müzik

0: istiyorum demiş. Hiç müzik yok. Bu kadar soğuk bir tesis olamaz. Buraya gelen çocukların birbirlerine sarılması, duygulanması, müzik ruhu yumuşatan ve beraber yaşadığı insanlara ya da kuruma aidiyetini artıran bir olgudur. Müzik istiyorum demiş. Hatta şöyle bir diyalog geçiyor aralarında, çok komik. Diyorlar ki hocam o zaman senin dinlediğin müzikler nelerse onu çalalım. Yok onu çalmayın diyor. Ben heavy metal dinliyorum. Hmm. Burada çalarsanız kontrolü zor sağlarız diyor. Hakikaten o heavy metal dinliyor. Çok yüksek sesle dinliyor. Arabasında falan sonuna kadar açıyor. Ve şey diyor ki heavy metalin içindeki karışıklık, dağınıklık, o karışıklığın içindeki düzeni bulmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan o. Zaten Gegenpress'te biraz bununla alakalı. Felsefesi bu. Önce kontrollü bir kaos yaratıyor, karıştırıyor ama onun içindeki düzenle başarıya ulaşıyor. Ve oradaki bütün atmosferi değiştirerek herkesin birbirine sarılmasını, günaydın demesini, beraber yemek yemesini, beraber yemekten kalkmasını sağlayarak tam bir takım olgusunu oturtuyor. Zaten o Borussia Dortmund'un neler yaptığını herkes biliyor. Doğru. Sonra da Liverpool'a gitti ve Liverpool'da benzer kuralları uyguladı. Şimdi Alman milli takımında da aynı şeyleri yapıyor. Gerçekten bu çok önemlidir. Bu arada söyleyeyim. Yani işte Fenerbahçe'de çalıştığım dönemlerde de görüyordum. O yemek meselesi enteresan. Mesela bizim futbolcularımız çok çabuk yemekten kalkarlardı. Yani işte yemek
1: ya hızlı alır, yemek anlamında mı yoksa bir an önce gideyim anlamında mı?
0: Evet, bir an önce gideyim. Bir de çok hızlı yiyoruz biz. Ülke olarak da öyle.
1: Evet
0: yani
1: ya, çok şey.
0: Şimdi kendilerinden şöyle bir düşünsünler. İşte bir et yemeği yiyorsanız en az 38 defa ağzınızdaki eti çiğnemeniz lazım ki sağlıklı bir şekilde o hazmedilsin. İşte mideyi yormasın falan diye anlatıyor uzmanlar. Ben 38'i bekleyen kaç kişi vardır bilmiyorum. Yani
1: ama biz iki de atıyoruz ya, iki çiğneme de atıyoruz.
0: Evet evet.
1: Eti işte bir an önce mideye inelim, belki kaçar maçar diye. Zor alıyoruz zaten eti diyorum.
0: Çok acayip yetişmemiz.
1: Gider gider önümüzde. Zaten zor aldık o eti. Bir an önce indirelim. İki de atıyoruz hemen.
0: Şey, aman gitmesin önümüzde. Ya futbolcularda da şöyle bir şey var. Ya yani hepimizde olan bir şey. Aslında ben uzun yıllar bunu gözlemledim. Bir an önce yemeği bitirmek. Yemek şey gibi geliyor bize. Angarya. Yani mecbur olduğumuz için yemek yiyoruz gibi. Hmm. Hemen bitireyim gideyim. Herkesin bir işi var.
1: Keyif almıyoruz diyorsun. Keyif almadan. Yani bir yok, an önce yemek yemek ayrı bir keyiftir çünkü. Ayrı bir şey çünkü. Keyifli bir olay.
0: Yemek tam gibi. Tam da bundan bahsedeceğim. Güney Amerikalı futbolcular ağırlıkta, genellikle yabancı futbolcular da yemeği bir sosyalleşme alanı olarak aynen, görüyorlar. Aynen. Hatta ben bunu Alex'e sormuştum. Ya sizin yemekler çok uzun sürüyor demiştim. Çünkü onlara da yemeğe davetli olduğumuzda, eve gittiğimizde de saatler sürüyordu böyle. Bitmiyordu. David bir sabah kahvaltısına davet etti beni. Ailece gittik. Abi sabah bildiğin döner var ya, döner gibi bir et takıyorlar. Onların böyle bir şeyi
1: öyle
0: var.
1: Mi?
0: Evet. Sonra sabah gidiyorsun, açık menü tabağını alıyorsun. Oraya gidiyorsun, işte etten bir parça alıyorsun, oturuyorsun, sohbet, biraz oyun oynuyorsun, acıkıyorsun, bir tane biraz daha alıyorsun.
1: Saatler
0: oturuyorsun,
1: süren bir kahvaltı organizasyonu.
0: Saatler sürüyor yani, bu bütün günü alıyor. Orada oyunlar oynuyorsun, tekrar sohbet ediyorsun falan, tekrar karnı acıkan oraya gidip yemek alıyor. Yani yemek yedik bitti, toplayalım sofrayı diye bir şey yok onlarda. Ben Alex'e sormuştum bunu, yani niye bu kadar uzun sürüyor? Dedi ki ya yemek bizim kültürümüzde çok önemlidir çünkü aile efradının ya da dostların gözlerinin içine bakıp en yakın mesafede sohbet edebilecekleri tek yer orası. Diğer bütün alanlarda hep uzaktasın. O kadar yakın olamıyorsun ve o kadar birbirini dinleyemiyorsun. O kadar sabit kalıp karşındakinin söylediklerini anlamaya çalışamıyorsun. Bu yüzden biz de evde derdi. O zamanlar Maria küçüktü. İşte ben geldiğimizde akşam yemeğine mutlaka oturturum tam karşıma. Bugün neler yaptın diye sorarım. O da bana anlatır. Büyük bir keyifle onu dinler ve uzun uzun yemeğimizi yeriz diyoruz. Dolayısıyla yani bu bir kültür meselesi. Bizde bu aslında beraber aile yemekleri önemlidir. Ama son dönemde çok bireyselleşti. İnsanlar acıkan mutfağa gidip karnını doyuruyor hale dönmeye başladı. O duyuyorum. Hmm. Ama çok önemli bir şey bu. Ailenin bağını korumak için de Jürgen Klopp'un yaptığı şey de oradaki takım hüviyetini korumak için, bütünlüğü sağlamak için futbolcular oturuyorlar, konuşuyorlar, küs olanlar oluyor orada, konuşurken çözüyorlar, şakalaşıyorlar, birbirlerine sataşıyorlar derken takım oluyorlar. Takım olgusu her şeyin önünde. Hatta Artem

0: Wenger, FIFA Uluslararası Futbol Gelişim Direktörü, bir konuşmasında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, Dünya Kupası'nda bir şeyi bir kez daha gördük. Ölçülemeyen şeylerden bir tanesi takım olma hali. İspanya ve Arjantin gerçekten dünyanın en iyi takımlarıydı. Yani oradaki futbolcuların takım aidiyetleri, birbirlerine bağlılıkları, birbirleri için mücadele ediyor olmaları duygusu diğerlerinin tamamından çok daha öndeydi. Biz bunu gördük diyor. Yani bu aslında sizi uzun vadede en önemli başarıya taşıyan temel unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle Klopp da onu biliyor. O yüzden bir takım yapmaya çalışıyor önce Alman milli takımını. Sonra işte teknik taktik falan onlar sonradan gelir.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Singo'nun sağ ayak tendonunda bir sıkıntı varmış. Belki sen de duymuşsundur. Belki vermişsinizdir haber globalde. 2,5-3 ay olmayacakmış. Sağlarda olmayacakmış. Ayak tendonunda kopma varmış. Kopma.
0: O kopma çok kötü ya. Kopma.
1: Süleyman Rolup yani geçmiş şimdi de. Galatasaray haberi Süleyman abi geçmiş.
0: Şimdi belki arkadaşlar vermişlerdir. Ben bir sessiz bir alana çekildim. Seninle bağlantı yapmak için son dakikayı almadım. Şöyle daha önce Singo çok az sakatlanmış. Yani Monaco'daki ve bir önceki kulübündeki sakatlık geçmişine bakınca işte bir tanesinde bir maç kaçırmış, bir tanesinde dört maç kaçırmış. O Galatasaray'da 27 maç kaçırmıştı. Şimdi bunun üzerine kaç maç daha kaçıracak?
1: 2,5-3 ay sakatlık anlamına geliyor yani, diye yazmış. Sağ ayak tendonu kopmuş.
0: Korkunç. 2,5-3 ay. Çok kötü.
1: Çok maç kaçırır.
0: Evet, yani bu bir tarafıyla şanssızlık ama bir tarafıyla da sorgulanması gereken bir şey. Bu kadar az sakatlanan bir futbolcu burada niye sakatlıklar?
1: Aslında sana onu da sormak istiyorum. Biliyor musun? Yani Fenerbahçe'de de aynı sıkıntılar var. Ya antrenmanlarda mı sıkıntı var diyeceğim ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Belki o arada sen de haber de şey yapabilirsin belki. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Fatih Demirkoğlu'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la da sohbetimiz devam ediyor. Onu soracağım Fatih, acaba yani bizdeki teknik anlamda, yani çalışma anlamında biraz sıkıntılı mıyız ya? Bilmiyor muyuz bazı şeyleri? Çok mu ağır yükleniyoruz? Ne diyorsun? Yüklemeler mi çok?
0: Bu antrenman meselesi iki türlü bakmamız gereken konu. Onu söyleyelim. Şimdi şeye bakıyorum, Singo'ya bakıyorum da daha önce Torino'da sakatlıklar yaşamış. Onlar ama işte bir omuz sakatlıymış, bir diz iltihabıymış. Bir diz sorunu yaşamış tekrar. Ondan sonra Monaco'da bir hamstring'den, uyruktan sakatlanmış. Yani tendonla ilgili Galatasaray'a kadar sakatlığı yok. Tendonla ilgili geçen sezon bir sakatlık, tendon tahrişi yaşamış. Bir kas gerilmesi yaşamış. Galatasaray'da bir uyruk sakatlığı yaşamış. Sonra da şimdi de tendonun koptuğunu söylüyorsun.
1: Yani, ben değil, Süleyman Rodop'un haberi bu. Süleyman Galatasaray muhabiri Süleyman Rodop az önce açıklamış. O yüzden söyleyeyim de. Evet. Onu söyleyeyim.
0: Yani onun haberi olarak onun bakın. Haberi. Doğru olduğunu varsayarsak eğer ki hani bu haber resmiyet kazanıncaya kadar beklesek bile şu ana kadarki sorunu tendon.
1: Evet, tendon.
0: Dolayısıyla Galatasaray'da ikinci tendon sorunu yaşıyor. Bu antrenman meselesine biraz şöyle bakmak lazım. Öyle değerlendiriyorum. Bir, bizim teknik heyetlerimiz ne kadar uluslararası alanda gelişen yeni model antrenmanları takip edebiliyorlar. Yani bunun eğitimlerini ne kadar alıyorlar, teknik heyetteki arkadaşlar ne kadar yurt dışına gidiyorlar, ne oluyor ya bakabiliyorlar bilmiyorum. Yani bilmediğim için bir şey söyleyemem. Ben Fenerbahçe'de çalıştığım dönem sadece Aykut Kocaman döneminde Alper Aşçı'nın, Turgay Altay'ın işte çeşitli sürekli UEFA'nın, FIFA'nın seminerlerine gittiklerini, işte Barcelona'yı, Real Madrid'i, o dönem Liverpool'u, Manchester United'ı falan gidip ziyaret ettiklerini, antrenman teorilerine, yine İtalyan takımlarına baktıklarını biliyorum. Oradan notlarla geliyorlar, işte FIFA'nın, UEFA'nın son model antrenman şeylerini, uygulamalarını falan gidip kurslarını alıp geliyorlardı falan, onu biliyorum. Ama onun dışında yaşadığımız o 16 yıllık teknik direktörlerle birlikte çalıştığımız teknik direktörlerde bir ekibin gidip de yurt dışında bu eğitimleri aldığını bilmiyorum. Yani böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla günümüzde bu iş hangi boyutta? Italiano'nun ekibi ne kadar takip ediyor? İşte Okan Buruk'un ekibi ne kadar takip ediyor? Onları bilmiyorum. Ancak o ekiplerden birileri çıkıp biz UEFA'nın şu şu seminerlerine gidiyoruz, bu sağlık toplantılarına, departmanlarına katılıyoruz, işte şu şu kulüpleri ziyaret ettik, onların nasıl antrenman yaptıklarına bakıyoruz diyorlarsa onlar açıklayabilirler. Burada ne kadar biz doğru antrenman yapıyoruz, bu soru işareti. Bu birinci tarafı. İkincisi de şu, gittiğimiz bütün şeylerde, kamplardan, yurt dışından, siz de basın mensubu olarak bizi takip ediyordunuz ya. Hani siz şehri gezerken, şehrin kültürünü gezerken, efendim mümkün olduğu kadar şehri tanımaya çalışırken Aygün abi, biz de bulunduğumuz alanlardaki takımların antrenmanlarını takip ederdik.
1: Ha, metotlara bakıyorlardı diyorsun ha?
0: Metotlara bakıyorduk. Gizli gizli, çoğunu gizli takip ediyorduk. Çünkü yani sahanın kenarına gidip işte bizim teknik heyetteki arkadaşlarla birlikte onları izlemek için...
1: Bu çok önemli aslında, biliyor musun? Çok güzel bir şey bu.
0: Ama onu yapıyorduk, şunu fark ediyorduk. Ben teknik heyette hep giderdim. Onlarla birlikte o antrenmanları takip etmeyi çok severdim. Dediğim gibi çoğu zaman da gizli gizli. Hani çekim falan yapmıyorduk ama ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Nasıl antrenman yapıyorlar? Ona bakmak için yardımcı antrenörler giderlerdi. Ben de çok meraklıydım. Şunu fark etmiştik. Mesela en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Antrenman drilleri, rondo falan aynı yapılıyor mesela. İşte ısınma, aerobik dayanıklılık çalışmaları aşağı yukarı aynı yapılıyor. Aynı drillerle uygulanıyor. Fakat futbolcuların bu çalışmalara verdiği reaksiyonlar çok farklıydı. Mesela bir Stuttgart'ın, Benfica'nın izlediğimiz antrenmanlar için söylüyorum. İzleme şansı bulduğum başka ne vardı? Napoli'nin antrenmanını izlemiştim mesela. Onların antrenmanları ya da Premier Lig'den hangi takımı çağırırsan çağır, bakarsan bak, hepsinde şey vardı. Çok yüksek şiddetle antrenman yapıyorlar. Yani %100 antrenman yapıyorlar. Her dirili tam anlamıyla yapıyor futbolcular. Sonuna kadar yapıyorlar. Hani göstermelik, 10 tur koşun deyince 8'de bırakmıyorlar. İşte 10 şınav çekin deyince ya 5'ten sonra çok da önemli değil demiyorlar. Bizim oyuncularda ve bize gelen yabancılar bir süre sonra bunu görünce hemen şu başlıyor. Isınmalara falan dikkat edin. Mesela şeyde maç öncesi ısınmalara dinleyicilerimiz biraz dikkatli baksınlar. Maç önceleri onu, çünkü yayıncı kuruluş falan da veriyor. Ya da maça giderseniz o sahadaki ısınmalara. Yani o ısınma çalışmalarını, ısınma periyodunu bile en iyi yapan yardımcı antrenör. Yani futbolculara gösteriyor ya, evet, hareketi doğru, böyle yapın diyor, esneyin diyor mesela. Bir tek kendisi yapıyor. Onun dışındaki bütün futbolcular hafif esner.
1: Yani biraz lay lay lom diyorum ben ona. Biraz lay lay lom yapıyorlar.
0: Ama ısınma ne kadar önemli.
1: Çok önemli.
0: Yani iş orada başlıyor aslında. Bu bir kültür.
1: Aynen. Adelen atabilir. Bir sürü sakatlık, kas sıkıntısı yaşayabilirsin.
0: Tendon kopabilir.
1: Tendon kopabilir.
0: Ya.
1: O çok önemli. Bak gelen soru, Serdar Yıldız diyor, Aygün selamlar. Mert Hakan Yandaş kendisine verilen cezadan sonra Kasım ayında takıma dönecek. Acaba Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı? Ne diyorsun?
0: Ya ben Mert Hakan Yandaş'ın mental olarak çok uzun zamandır, yıllardır takıma futbolcu olarak katkı sağladığını düşünmüyorum.
1: Aynen.
0: O kendine başka bir rol belirledi. Futbolcu olduğunu unuttu ve tamamen bu rolü benimsedi. Bu rolde kendisine sürekli aslanım koçum diyen, bravo Mert, harika gidiyorsun diyenlerin söylemlerine baktı. Kendince bir yol belirledi. Futbolcu olarak Fenerbahçe ondan hiçbir şey alamaz. İşte kendine komutan dedirtiyor. İşte ne bileyim garip gureba tavırlar.

0: kendini falan. Dolayısıyla futbolun çok dışında ve bence hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yakışmayan tavırlar içinde. Mert Hakan'dan hiçbir şekilde yararlanamaz Fenerbahçe. Ama Mert Hakan şovunu yapması için işte oralarda biraz hani tırnak içinde söylüyorum, sokak ağzıyla söylüyorum, caka satması için alan yaratıldı. Mert Hakan'ın gönlü olsun, hoş olsun gönlü diye takımda tutuluyor. Mert Hakan'ın da gönlü hoş olsun. Yani ne yapsın çocuk şimdi? Nerede bu kadar hava atacak? O yüzden devam edelim.
1: İşte bizim en büyük, Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı evlatları anlamında. Yani Galatasaray'da mesela böyle bir şey olsa adamlar hemen anında koparıyorlar ilişkiyi. Hiç af yok Galatasaray'da. Fenerbahçe'de maalesef.
0: Beşiktaş'ta da yok.
1: Beşiktaş'ta da aynı. Bizde maalesef en büyük sıkıntı bu. Kopamıyor. Kopartmıyor.
0: Ya orada şey meselesi çok ciddi bir sorun. Yani tribüne oynayana prim verdiğiniz sürece tribüne oynamalar devam edecek. Antrenman meselesi de öyle. Yani antrenmanda %100 yapanla dalga geçildiği sürece yerlisi yabancısı antrenmanı doğru dürüst yapmayacak. Sonra biz diyoruz ki Allah Allah ya, yani yabancılarla oynarken onlar sanki daha çok koşuyor. Sanki sahada daha kalabalıklar gibi görünüyor. Bizimkiler niye koşamıyor dilleri dışarıda? Antrenman yapmıyorlar.
1: Yapmıyorlar da ondan.
0: Bu kadar basit yani. Doğru dürüst antrenman yapmadıkları için koşamıyorlar.
1: Fatih,
0: ya bizim sen, zaten temel sorunumuz bu.
1: Sen biliyorsun antrenman bitse bile yabancıların çoğu frikik çalışması yapıyor, şu çalışması yapıyor. Bizimkiler evet. Bir an önce arabaya binip dışarı gideyim modundalar. Onu da söyleyelim
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Milli takım aday kadrosunu nasıl buluyorsunuz diye sormuş dinleyicimiz. Çağrılmayan oyuncular var mı demiş. Ne diyorsun sevgili Fatih? Uğur Menteş'ten geliyor. Milli takımla alakalı.
0: Uğur Bey çok selamlar. Yani eldeki ana kadroyu muhafaza etti Montella. Başka kim olabilirdi? Belki biraz zorlayabilirdik ama mesela şey olarak nasıl bir örnek vereyim? Örneğin Mehmet Topuz'un Kayseri'de parladığı dönemi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Ya da Volkan Şen'in Bursa'da parladığı dönem falan. O zamanlar biz diyorduk ki ya Kayseri'de bir futbolcu var, kesin milli takıma gider. Mutlaka büyükler alır. Böyle çok yıldızı parlayan, çok öne çıkan, yani lige damga vuran Türk oyuncu göremiyorum ben son dönemde. Falanca bir futbolcu var, iyi ya, iyi topçu. Öyle diyoruz. İyi olabilir. Belki milli takım da olur falan diyoruz ama abi nasıl almazsınız bunu ya? Bu adam uçuyor falan dediğimiz.
1: Bir alt liglere bakılmıyor değil mi sence?
0: Alt ligler zaten şöyle sıkıntısı var o işinde. Milli takım futbolcusu diye bir tanım vardır ve doğrudur. Hı hı. Bu şu demek, belli bir kalitede olması lazım milli takım oyuncusunun ve o yüksek şiddetli mücadelenin içinde olması, ondan baş edebiliyor olması lazım. İşte alt liglerdekiler böyle bir mücadelenin içinde değiller, kalitenin içinde değiller, o sert agresyonun içinde değiller. Dolayısıyla o futbolcuyu aşağıda çok başarılı bulabilirsin ama yukarıya çektiğinde ya da milli takımı aldığında çok vasat altı görünebilir. Dolayısıyla genellikle Süper Lig'den tercih yapılır. Mümkünse Süper Lig'in şampiyonluk yarışında olan o baskıyı, o atmosferi, o sert mücadeleyi kaldırabilen oyunculardan tercih edilir.
1: Bir yandan da Urfa'da bir deprem olmuş galiba. Geçmiş olsun tamam. Diyelim de Allah korusun. Ona bakıyordum bir yandan da. Afat'tan bir mesaj geldi. Abi günaydın, iyi yayınlar demiş. Yalova'dan Harun Bey diyor ki sevgili Fatih'im, lüfer zamanı geldi diyor. Ne diyorsun? Lüferin yağlanması lazım biraz.
0: Allah bereket versin diyelim yani.
1: Evet. Yavaş yavaş milli takımla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih? Yani sormayı unuttuğumuz, nasıl görüyorsun şansımızı? Biraz çok zor bir kura. Çok zor bir grup.
0: Yani işte Uluslar Ligi'nde A'da yer alırsak zaten bu takımlarla karşılaşacağız. Kaçarımız yok. Hani bu grupta olalım. A'ya yükselelim. Uluslar A Ligi'nde olalım. Ama biz şeyle oynayalım, Makedonya'yla oynayalım falan deme şansımız yok. Yani orada işte Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır. Bunlarla oynuyorsunuz. Bu ayarda takımlarla mücadele edeceksiniz. Önemli bir turnuva. Özellikle prestij açısından çok çok önemli ama şimdi gelinen futbolun, yani günümüzde oynanan futbolun milli takımlara yansımalarını izleyeceğiz. Bir tarafta Zinedine Zidane'ı, bir tarafta 2020'nin şampiyonu Mancini'yi. İşte milli takımların başlarında zaten çok üst düzey teknik direktörler var artık. Onları izleyeceğiz. Onlar da gelişen futbola çok uyum sağlıyorlar. Çok hızlı geçiş yapıyorlar. Özellikle Dünya Kupası'nda da gördük ki Fransa ve Fransa'nın Paris Saint-Germain'le birlikte başı çektiği kulüplerinin çağdaş futbola ne kadar

0: yatkın olduklarını görüyorum. Çok atletler, çok hızlılar ve sprint sayıları çok arttı. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Onlara bakmamız lazım. Bizim temelde milli takımdan ziyade ülke futbolunu bir hızlandırma gibi sorunumuz var. Biz çok yavaş oynuyoruz. Çok, çok ağır oynuyoruz.
1: Çok ağır.
0: Yani itiş kakışı futbol zannediyoruz falan. Sadece hakemlere odaklandığımız için başka yerlere bakamıyoruz. Ama dünyada futbol çok gelişti, çok farklılaştı. Dünyada futbolun geldiği yerle bizim futbol arasındaki farkı en net gösteren maçlardan bir tanesi şeydi. Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor tam olarak low bloku oynadı. Yani günümüzde işte birçok milli takımın ya da üst düzey takımların oynadığı, rakibi kendi üstüne çek, çağır onu, arkadaki boşlukları çok iyi değerlendir, çok hızlı hazırlanmış çizilmiş hücum setleriyle rakibin kalesine git. Bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi Muhammed Salah'tı. İşte Rice da gelir gelmez hemen bunu uyguladı ve fark yarattı. Galatasaray yavaş oynuyor, savunma güvenliğini almıyor, klasik oyununa ve klasik alışkanlıklarına devam etti ve çok ağır ceza çekti.
1: İlk dakikada öyle bir pozisyon nasıl verdi Galatasaray? İnanır gibi değil ya Fatih.
0: Ya işte bu maça hazırlıkla alakalı. Hem futbolcunun hem de teknik heyetin bu maça nasıl baktığı, nasıl hazırlandığıyla alakalı. Bir, kimle oynuyoruz? Değil ve mi? O takım aşağı yukarı ne yapar? Yani sokaktan geçen 10 yaşındaki çocuğa deseniz ki ya karşı takımda Salah ve Saviolo diye iki tane futbolcu var. Bunlar ne yapar desen herhalde arkadaki boşlukları çok hızlı koşar bunlar der çocuk. Ama Galatasaray bunu dememiş belli ki. Ya da ya koşsa ne olur biz her türlü yeneriz onları keseriz falan diye düşündüler herhalde. Aşırı özgüven çok ağır sonuçlara gebedir her zaman. Aşırı özgüven hayat gibi size kaza yaptırır.
1: Alper Anlı Atamer diyor ki Uğurcan'la ilgili bir görüş belirtmek istiyorum diye Galatasaray yok. Uğurcan'la ilgili son dönemde hakikaten çok büyük bir formsuzluk var. Katılıyor musun? Yoksa çok daha farklı bir isim alınması gerekir miydi? Berke tarzı gibi. Ne diyorsun?
0: Ben şu taraftayım. Yani başka birini alalım falandan ziyade elimizdekini nasıl daha iyi yaparız? Buna odaklanmak zorundayız. Şimdi Uğurcan'ın Trabzonspor'da şampiyon oldukları sezonki performansını hatırlıyoruz. Mükemmeldi değil mi? Hı hı. Ama bir sonraki sezon çok büyük bir düşüş yaşamıştı. Sonra bir çıkış yaşadı. Sonra bir sonraki sezon yine çok kötü başlamıştı. Özür dilerim. Dolayısıyla Uğurcan'da bu var. Uğurcan'ın performans seyrisi sürekli inişli çıkışlı.
1: Evet.
0: Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Zaten Uğurcan'ı transfer edip 33 milyon euro harcarken bunu Galatasaray'ın da biliyor olması lazım. O zaman Galatasaray teknik heyetinin, departmanın, kaleci departmanının şunu yapması gerekmez mi? Ya bu Uğurcan uçuyor kaçıyor da bunun bir de düşüşleri var. Dur bakalım bu düşüşü nasıl engelleriz? Buna bir çare bulalım. Yarın öbür gün başımıza iş alırız. Demesi gerekmez miydi? Bu düşüşler aynen devam ediyor. Demek ki Galatasaray Uğurcan'a bir şey katamadı. Yani bunları planlaması gerekmez mi teknik heyetin?
1: Doğru. Ufak tefek canlı yayınlarda olabilir böyle arkadaşlar. Sevgili Fatih de yorduk tahmin ediyorum. Ama istersen kısa, çok kısa bir araya gidelim. Reklam aramız var zaten.
0: Tamam.
1: Yücel, Yücel'e baktım ama tahmin ediyorum. Yücel de şu anda reklamlar organize. Şu mesajı okuyayım ondan sonra istersen yavaş yavaş seni de biraz da dinlendirmiş oluruz sevgili Fatih'im. Gelen mesajlar var. Aa, geçmiş olsun. Günaydın Aygün abi. Sait ben Beştaşlıyım. Vallahi hasta halimle düşünmeye çalışıyorum. Telefona düşmüyor. Abi ayağımdan ameliyat oldum. Raporluyum abi. Gene de seni arıyorum demiş. Ama düşünemiyorum demiş. Sevgili kardeşim çok çok geçmiş olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmanı temenni ederim sevgili kardeşim. Hafif bir kısa bir aramız mı var? Yücel? Tamam. Kısa bir araya gireceğiz birazdan. Abi Ankara'da her yer şantiye demiş. Demin onunla ilgili de söyledik. Hakikaten yani İstanbul'da şu anda her yerde yollarda çalışmalar var. İstanbul trafiği felç olmuş vaziyette. Günaydın Aygün abi. Eylül ayında Fransa Lig 1'de ayın futbolcu seçilen Doğan Alemdar milli takımda yok. Ne düşünüyorsun abi? Etik mi bu sence demiş. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar dilemiş. 11 yaşında oğlum Beylikdüzü bölgesinde amatör olarak oynama TFF'den bu işlere bağlı spor bakanından hiçbir maddi manevi destek olunmuyor. Sadece belediye takımlarına destek olunuyor. Biz kendi imkanlarımızla çocuklarımıza destek oluyoruz. Ve kulübümüze İstanbul'dan Ümit sen bizim sesimiz olur musun demiş. Sevgili kardeşimize tekrar söyleyelim. Biz de elimizden gelince bu mesajı gerekli yerlerde iletişimi söylemek istiyorum. Fatih şunu sana sormak istiyorum. Fenerbahçe'ye geçeceğim ama Yücel araya gitmemiz lazım. Kısa bir ara verelim. Sevgili Fatih

0: Demirkol'la sohbetimiz devam edecek, çok kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Aygün abicim selamlar Eskişehir'den demiş. Tersten adaşız, adı Günay'mış. Günay, ben seviyorsun abim demiş. Galatasaray'ım ama sen objektifsin demiş. Hattımızda biliyorsunuz Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih, çok zor bir süreç ligimizde baktığımız zaman, biraz da Fenerbahçe'nin maçlarına baktık. Avrupa maçı ve deplasman anlamında zor bir süreç. İsmail Kartal'ı da bekliyor. Hafta sonu da biliyorsun bir... Sayın Başkan'ın katılacağı bir mali genel kurul var. Neler söylersin, neler konuşulacak, neler nasıl bir istekte bulunacak Sayın Başkan, sevgili Fatih Demirkol, neler söylersin?
5: Şimdi Sayın Başkan öncelikle mali tabloyu bir gözler önüne serecek ve Fenerbahçe'nin mali tablosunun hiç iç açıcı olmadığını göreceğiz. Zaten bilinen şeyler bunlar. İşte yıllardır devam eden mali anlamdaki olumsuz tablonun gelinen son noktası.
0: Doğru.
5: Burada çok ciddi bir borçtan bahsedilecek anladığımız kadarıyla. Yani çok farklı rakamlar geçiyor. Bilmiyorum senin de kulağına geliyor mu? Vallahi, ama
0: eski bir başkanımızın oğlu bir şeyler söyledi. Ondan sonra yok ben söylemedim tarzında açıklamalarda bulundu. Ama şunu söyleyeyim, bu mali tablo son dönemin değil, yıllardan beri gelen bir şey.
5: Tabii,
0: yani
5: tabii.
0: Baktığımız zaman onu söyleyelim. Sağ Aziz Bey'in döneminden itibaren mali tablo çok boyutlara, farklı noktalara geldi. Onu da belirtelim. Sevgili Fatih, söz sende tekrar. Buyurun.
5: Ya şöyle, bir kere 3 Temmuz süreci itibarıyla Fenerbahçe'nin bütün gelirleri bıçak gibi kesildi.
0: Doğru.
5: Bütün sponsorluklar çekildi ve çok ciddi sorunlar yaşandı. Sonra işte formaya göğüs sponsoru bile bulunamadı. Ama o dönem camianın bir şekilde başarıya ihtiyacı vardı. Yani biz sponsor bulamıyoruz, biraz geri çekilelim. Bu sezonu da, önümüzdeki sezonu da 10. 15. bitirelim, çok da dert etmeyin denemezdi. Bunun için büyük yatırımlar yapıldı. İşte kaliteli futbolcular alındı. Her seferinde gerek Aziz Yıldırım, gerek Ali Koç, gerek Saadettin Saran şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak istediler. Ve bunun için çok ciddi bütçeleri gözden çıkardılar. Ama başarı gelmeyince, Şampiyonlar Ligi olmayınca o sportif gelirler, stat gelirleri bunları karşılamıyor. Sizin kesinlikle çok ekstra gelirlere ihtiyacınız var. Fenerbahçe uzun yıllar bu sorunları yaşadı. Şimdi günümüzde maalesef yine en çok konuşulan ve haklı olarak dile getirilen konulardan bir tanesi camianın parçalanmış olması.
0: Doğru.
5: İşte Azizci, Alici,
0: Saadettinci, şucu falan filan tarzı. Doğru.
5: Yani konuyu konuşurken hemen bir kutuplaşma başlıyor. İşte ya çok borç var, biz mi yaptık, işte siz yaptınız, işte Azizciler siz yaptınız, yok Aliciler siz yaptınız falan
0: gibi.
5: Diye insanlar konuyu konuşamıyor.
0: Doğru.
5: Ya şu anda bir problem var. Bunu kimin yaptığı, nasıl olduğundan ziyade bunun içinden nasıl çıkılabilir konuşulamıyor. Bu asıl sorun bence. Yoksa Fenerbahçe çok büyük camia. Ne borçlar ödedi, bunları da öder. Bir şekilde çözülebilir ama yani oradaki bölünmüşlük, işte sen Alicisin, sen Azizcisin, sen Saadettincisin, sen o zaman Fenerbahçe düşmanısın, sen işte başarıların katilisin falan diye insanlar birbirlerine bu kadar sert net tepkiler gösterince

0: böyle şeyler yapmayın falan mı der, başka bir çözüm mü bulunur bilmiyorum. Ama halledilmesi gereken konu bir bu. İki, Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için ve bu konuyla alakalı dava açılması da dahil, Medikana'da diyorsunuz Fenerbahçe, evet, Üniversitesi, bütün yetkileri isteyecek. Maltepe arazisinin genişletilmesi, orada akademinin alınması, yapılması, inşa edilmesi ve arazinin de genişletilmesi için belki satın almalar gerekecek. Onun için yetki isteyecek. Bütün yetkiler satın alma üzerine olacak bu arada.
1: Peki bir şey söyleyeceğim Fatih.
0: Yetki istemeyecek, evet.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sevgili Fatih. Sayın Ali Koç döneminde ve Sayın Saadettin Saran döneminde bu yetkilerin verilmemesini istedi biliyorsun Sayın Başkan.
0: Ya şimdi nasıl bu yetkiler isteniyor diye haklı olarak soruyorsun. Bunu da Sayın Aziz Yıldırım açıklayacak.
1: Çünkü ne demek istediğimi anladın değil mi yani? Ne demek istediğimi
0: tabii. Yani işte bu, az önce söylediğim şey aslında. O dönemde yapılacak olan faaliyetlerle ilgili değildi konu. Konu sen alma ben alayım, aynen, ya da ne işte, şimdi siz almayın falan gibi bir şeydi. Yani şimdi bunları Sayın Aziz Yıldırım, kürsüye çıkan kimse, onlar eski yönetimlerden de insanlar çıkacaklar, yöneticiler.
1: Tabii ki çıkacaklar.
0: Konuşma yapacaklar
1: tabii ki, tabii ki.
0: Onlar soracaklar, muhatapları cevap verecek. Yani burada konu zaten bugüne ait bir konu değil. Geriye dönük hesaplaşma aslında bu.
1: Aynen.
0: Mali Genel Kurulu gerçekten yapılır. Bence yapılmalı bu arada. Yani kızmak, küsmek yok. Herkes eteğindeki taşları döksün. Ne diyecekse desin, bir daha da konuşmasın ama. Yani kapatsın konu artık.
1: Ya Fenerbahçe tamam, zaten bundan kaybediyor Fatih.
0: Evet.
1: Kayıp sebebi yani bu Fenerbahçe'nin.
0: En büyük sorun bu.
1: En büyük sorun bu.
0: Yani aile içinde küslükler olur, kızgınlıklar olur, bilmem ne, neyse ne, işte olmuş, yaşanmış, bitmiş. Tamam, bitti artık. Bir oturursun, konuşursun, ne diyeceksen dersin. Ondan sonra tamam, tekrar sarılıp yola devam edersin. Eğer ailenin menfaatleri düşünülüyorsa, kişilerin menfaatleri düşünülüyorsa, gelecek düşünülüyorsa bunu yaparsın. Yoksa aynı kavgalar yıllar boyu devam eder. Fenerbahçe hiçbir zaman başarıyı yakalayamaz. Bu bölünmüşlükler artarak gider. Ondan sonra zaten Fenerbahçe mutlu olamaz. Yani kümülatifte günün sonunda biz işte Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerin çocukları ağlamaya devam eder. Burada çözüme odaklanmak gerekiyor.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Ama bu nasıl olur bilmiyorum.
1: Yani ben hatta YouTube'larda da onu söylüyorum. Yani Sayın Başkan yok efendim localarla, ya bırak locayım hocaya. Yani biraz sağ içine dönmesi lazım Fenerbahçe'nin. Hep bunu söylüyorum. Kavga geldiği anda o loca, onun locası yok, bunun bilmemesi. Bunlarla hep camia bölünüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Bölünmemesi lazım.
0: Evet. Ya çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Çok büyük hatalar yapıldı. İşte insanlar azizci diye yaftalandı.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Saadettinci diye şey yapıldı.
1: Tersten işte, tepki aldı.
0: Tersten tepki aldı. Sosyal medyada linç edildi. Şu oldu, bu oldu. Ya bunlar sadece zarar verdi. Herkese ama.
1: Çok camiye zarar verdi. Aynen.
0: Ali Koç'a da zarar verdi. Herkese zarar verdi. Bu konuda yaftalananlar, ki ben de onlardan bir tanesiyim.
1: Ki en çok acı çeken sensin. O yüzden bu konuyu açmak istedim zaten. Oraya getirmeye, evet, çalıştım aslında. Söylemek istediğim oydu.
0: Ama bir sonu yok işte. İnsanların canı çok yandı. Fenerbahçe kaybetti. Yani Fatih Demirkol tek başına kaybetse ne olur, kaybetmese ne olur? Yani nedir? Fatih Demirkol kim? O değil konu. Bu bakış açısından camia çok kaybetti. Yani günün sonunda şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe, ben kendi özelimde anlatayım da bütün hepsini aynı gözle değerlendirebiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü Fatih Demirkol diye bir çalışanına, emekçisine yatırım yaptı 16 yıl.
1: Evet, doğru.
0: Bu adamı televizyonculuk yapıyordu. CNN Türk'te, ATV'de, işte VRT'de, şurada burada çalışmış bir deneyimi olan bir arkadaşı aldı. Fenerbahçe TV diye dünyanın en iyi kulüp televizyonu yapma hevesiyle, hedefiyle televizyona çağırdı. Çalıştırmaya başladı ve dedi ki bak Fatih Demirkol, burası Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Burada sana alan açıyorum. Sen de kendini geliştir. Sonra bir gazetecinin yaşayamayacağı çok büyük bir şans verildi bana. 16 yıl boyunca ben her antrenmanı, evet, yerinde izledim.
1: Doğru.
0: Gelen dünya çapındaki futbolcusu, teknik direktörü, yardımcı antrenörü hepsiyle zaman geçirme, onlardan sürekli öğrenme şansı buldum. Bir sürü profesörle, spor hekimiyle saatlerce sohbet ettim. Tedavi yaparken yanlarında durdum, öğrendim. Taraftar grupların içine girdim, altyapıyı takip ettim, bilmem ne. Ve beni, bana bir sürü yatırım yaptı Fenerbahçe. 16 yıl boyunca beni yetiştirdi ve dedi ki şimdi bu deneyimlerine ihtiyacım

0: var dedi. 16 yılın sonunda ya sen Aziz'cisin, sen bize yaramazsın dedi. Beni paketledi, dışarı attı. Bütün bu deneyimler, bütün bu yatırımlar sadece benim kullanabildiğim kadarıyla. Radyoda sizinle paylaşırken, Haber Global televizyonunda, YouTube kanalında ya da Kontra'da anlatabildiğim kadarıyla işe yarıyor. Fenerbahçe Kulübü bana yatırım yaptı. Niye bu kadar yatırımın karşılığı çöpe atıldı? Niye beni dışarı attınız? Neden? İşte Aziz Yıldırım'la 15 yıl çalıştın, daha ne bekliyorsun? Seni kovuyoruz. Tamam, kovun da. Tamam, dışarıda kalayım ama
1: sen orada yayıncılık da yaptın. Hayır, yayıncılık da yaptın. Yayındaki seslerden dolayı da sanki ocusun bucusun tarzına getirdiler. Doğru mu sevgili Fatih?
0: Yani
1: bunları da söylemek lazım.
0: Şunu, evet, yani günün sonunda şu. Burada olması gereken konu şuydu. Çalışmak istemeyebilirsiniz insanlar. Aygün Özipek'in kurumun içinde kalmasını istemeyebilirsiniz ama Aygün Özipek'in tecrübesine ihtiyacınız var.
1: Evet.
0: Dışarıda
1: kaldı. Bak senin boşluğun doldurulamadı.
0: Yok, estağfurullah.
1: Ben soruyorum abi, doldurulamadı Fatih. O sıkıntı hala yaşanıyor. Bugün yani kulüp Samandıra'daki sıkıntı hala devam ediyor. O tarz bir, senin tarzında biri yok orada. Söylüyorum, ben her yerde söylüyorum. Yok.
0: Estağfurullah. Arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, yapacaklar. Ben şu anda çalışanlar için de söylüyorum aynı şeyi. Yani sen ocusun, bucusun, Aziz'cisin, Ali'cisin falan değil. İnsanları dışarı attığınızda aslında kurum hafızasını dışarı atıyorsunuz.
1: Aynen doğru.
0: Kurum kültürünü dışarı atıyorsunuz. Orada yıllarca deneyim kazanmış, yatırım yaptığın üstüne o tecrübeyle birlikte aslında verim alman gereken insanları dışarı atıyorsun. Diyorum sana, Aygün Özipek Radyo Spor'da çalıştın, çok başarılı, çok iyi gidiyor, dışarıda kalsın, tamam, onunla çalışmak istemiyorsun. Ama o deneyime ihtiyacın var, niye küstürüyorsun, niye dışarı atıp yabancılaştırıyorsun? Çağır onu, gel seni, sana bak 5 kuruş para vermeyeceğiz kardeşim. Ama senin bu deneyimine ihtiyacımız var, şu işi sen yap dediğin zaman o da bir tuğla da üstüne koşsun. Bir şey yapılacaksa eline alsın kazmayı, küreği, o kulübe destek olsun. Ben bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Yani adam harcamak çok kolay ama yetiştirmek yıllar alıyor.
1: Çok zor, çok zor.
0: Bu kadar yetişmiş adamı, mesela çok basit bir örnek vereyim. Önder Özen bugün Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri değil midir?
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bugünkü ve daha önceki daha sezonundaki başarısının mimarıdır.
1: Doğru.
0: Önder Özen kimdir? Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yardımcı antrenörlükler yapmış, altyapılarda çalışmış. Çok
1: camiayı bilen, camiayı bilen, dinamikleri bilen. Ne
0: evet, şampiyonlar, şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımın yardımcı antrenörü. Zico'nun yardımcılarından biriydi. Sen bu adamı niye attın dışarı? İşte ocu bucu falan filan. Aynen. Ve bir daha yüzüne bakmadın. Yani Beşiktaş o değeri aldı ve şükürler olsun ki çok doğru bir şekilde kullanıyor. Ve o hafızayı, o kültürü, o birikimi en iyi şekilde değerlendiriyor. Beşiktaş'ın en önemli figürlerinden biri. Tebrik ediyorum, çok iyi gidiyor.
1: Çok iyi gidiyor.
0: İrfan Karaloğlu, Okan Buruk'un yardımcısı.
1: Ve inanılmaz işler yapıyor.
0: Evet. Yani şey demeye çalışıyorum. Bugün yine Burak Kunduracıoğlu, uluslararası birçok kulübe şu anda hizmet veriyor. Fenerbahçe'nin doktoruydu. İşte bir sosyal medya algısıyla şunla bununla Aziz'ci gönderildi. Şu anda bir sürü yabancı kulübe hizmet veriyor ama Fenerbahçe sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hasan Çetinkaya yıllarca Fenerbahçe'de idari menajerlik yaptı. İnanılmaz bir tecrübe. Uluslararası müthiş bir portföy. Westerlo'nun CEO'su. Ya hepsi bir tarafa. Aygün abi. Tolga Ovalı. Sen tanıyorsun Tolga'yı.
1: Tanımaz mıyım
0: bizim Tolga? Ovalı. Hı-hı. Fenerbahçe futbol takımının fotoğrafçısıydı. Fotoğraf çekiyordu yıllarca. Müthiş bir deneyim. Ne olaylar gördü, 3 Temmuzlar gördü, maçlar gördü, kaybedilen şampiyonluklar, ne fotoğraflar çekti. Azizci diye kovuldu. Şimdi İngiltere Premier Ligi'nin fotoğraflarını çekiyor. Gitti orada, işini yapmaya devam ediyor. Premier Lig'de fotoğraf çekiyor. Yeah. Ama bu değerlerin tamamı ocu bucu falan diye dışarı atıldı. Küstürüldü. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bu. İnsan yetiştirmek çok kolay, çok zor. Harcamak çok kolay. 2 dakikada harcarsın, gönderirsin.
1: Şu an bile kulüpte şu dakika itibariyle kulüpte bir sürü ocu bucu diye gönderiliyor. Onu da şimdiden söyleyeyim Fatih.
0: Maalesef. Onu diyorum yani, maalesef. Olacak işini ya. Olacak işte. Adam işini yapıyor. Yapıyorsa yani şey yapmıyorsa bir insan. İşini yapıyorsa, fitne fesat yapmıyorsa işini yapmaya devam etsin. Asıl amaç, asıl olay kulübe hizmettir.
1: Doğru.
0: O yüzden orada insanlar.
1: Çok son bir 30 saniyem kaldı sevgili Fatih Demirkol. Son olarak neler eklemek istersin sevgili kardeşim?
0: Yani milli maçta özellikle milli takımdaki oyuncuların çok zor bir süreci olacak. Burada yine aynı şey aslında, parça bütünün göstergesi. Az önce ben kulübün içinde harcanan insanlar, kötülenen insanlar, linç edilen insanlardan bahsederken bir kulüp için söylemiyorum bunu. Aynı şey burada da geçerli. Milli futbolcular çok zor maçlar oynayacak. Bir futbol kültürüyle, çağın en yeni teknolojisiyle ve en yeni bilimiyle, müthiş tecrübelerle donatılmış Fransa'ya karşı oynayacak. Zinedine Zidane geliyor, Desire Doué'si var, Barcolo'su var, bitmiyor. Mbappé'si var falan. Müthiş bir takıma karşı. Sonra da İtalya yine benzer. Sonra Belçika, yenilenen bir Belçika falan. İşler kötü gidebilir. Bu çocuklar bizim çocuklar. Vurup kırmayalım, parçalamayalım. Ya tabii ki eleştirilecekse eleştiriyoruz işte. Yani keşke onu yapmasaydın, bunu yapsaydın. Niye bunu yapmıyoruz diyelim ama yani insanları yok etmeye, bugün başarısız oldu diye ortadan kaldırmaya çalışmayalım, linç etmeyelim. Çünkü küstüğü zaman, vazgeçtiği zaman, artık geri dönülmez bir noktaya geldiği zaman o oyuncuyu, o futbolcuyu kaybediyorsun ama yerini dolduramıyorsun. Doğru. Kolay değil. Bu çocuklara yani çok acımasız davranmayalım. Bence çok zor günler bekliyor bizi. İnşallah çok güzel maçlar oynarlar.
1: İnşallah.
0: İnşallah çok büyük başarılar elde ederler. Hep beraber alkışlarız ama Dünya Kupası sonrası moral bozukluğunun üstüne bu dönem olası bir başarısızlıkta çok kötü şeyler yaşayabilirler. Onu yaşamasınlar.
1: İnşallah. Çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol. Yayınımıza bağlandığın için.
0: Sağ ol.
1: Evet, attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
2: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
5: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
6: Evet.
5: Biz de deriniz.
2: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
7: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.

0: Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Şov İstanbul 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmak için mikrofon başındayız. Ben Ufuk Çakır. Bugün Ankara ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Ankara için Aykut Balcı'yla koşulacak 9 koşuyu değerlendireceğiz. Aykut attığımızda, Aykut hoş geldin.

0: hoş bulduk Ufuk abi, nasılsın?
1: İyi, sağ ol. Sen nasılsın Aykut?
0: Çok teşekkür ederim abi. İşte idare ediyoruz, yarışları bekliyoruz.
1: Ankara'da havalar nasıl? Pist değişikliği gibi bir şey olur.
0: Yok, yok, kesinlikle olmaz. Dün hafif iç seledi ama öyle yağmur yok. Bugün de hava 18 derece, güneşli, kapalı. Yani bugün yarışlar şimdi olur abi, hiç sıkıntı olmasın.
1: Tamam, peki. Güzel. 3 şartlı bir yarışla başlıyoruz ki 9 safkanın katılacağı bir yarış var karşımızda. Burada da AGF birazcık dağınık çıkmış. Yani yarışsever tek bir ata yönelememiş. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Evet abi, gerçekten zorlu bir koşuyla birinci altıya başlıyoruz. Start sorunu olmazsa idman pistinde de çok farklılaşan, sonlarda kuvvetli gelmesini beklediğim 2 numara Akın Bey'li bugün benim net favorim. Yine son yarışında sahanın dibindeydi abi. 1 numara Prens Nadir. O da iyi durumda. Muhakkak onlarda olması gerekir. Yarışın gidişatına baktığımız zaman önlerde konumlanacak olan bir 9 numara Barbum ki uygun sıkletiyle yarışı bitirebilir. İstanbul'dan hazır gelen 3 numara Bolt Runner. Sürprizde ise bir önceki yarışını yaparsa maksimum yeterli olacaktır abi. Benim sıralamam 2-1-9-3-6.
1: 2-1-9-3-6 dedi Aykut Balcı. Birinci koşuya, Ankara'da birinci koşuyu, 3 şart koşuyu 5 safkanla geçti. Geldik meydana, ikinci koşuya. İkinci koşu meydanda da 1600 metre çimde koşulacak yarışta. 9 safkan kaldı. 10 safkan vardı. İlk defa koşacak olan alınca köylü yarıştan çıkınca 9 safkan start alacak. Aykut Balcı kimleri tutuyor burada?
0: Abi normalde formuna baktığımız zaman 1 numara Arkan Berk son kum yarışında fotoda kaybetti. Bir önceki yarış için iyi yarışıydı. İçeride kaldı, faal yedi. Geldi o yarışta 3. ayrıldı. Öyle hatırlıyorum. Bugün normal şartlar adı altında mesafenin uzaması da lehine gözüküyor. 1 numara Arkan Berk kazanması lazım. Ekonomik müşteriler banko yazabilirler. Ama ben burada 2 tane rakip önereceğim. Bunlar son yarışını çok beğendiğim ve idmanlarda da uçan 3 numara Bücürük Aktaş, devamlı yazdığımız 8 numara Uraz'ı da eklerlerse sağlama almış oluruz. Yani bir alternatif Bankom, 3 ve 8 rakipleri olacaktır.
1: 1 numara Arkan Berk Müslüm Çelik'le start alacak. Son 2 yarışında Müslüm Çelik'le ikincilikler elde etmişti. Bugün kazanmaya yakın isim dedi ki rakip 2 tane isim var. Biri Bücürük Aktaş, 3 numaralı safkan. Diğeri de Uraz ki Uraz'ı 3 yarıştır devamlı oynuyoruz kelefek kürsünün safkanı. Bir bıraksak gelecekmiş ki gibi görünüyor. 1-3-8 yazalım, garanti olsun. Geldik 3. koşuya, şartlı 3 koşuya. 1200 şimdi 2 yaşlı İngilizler ilk yarışlarını kazanmış, 3 safkan var. Kupa 9'da zaten yine 4 yarış koşup bir tane kazanma başarısı elde etmişti ama bu Wishman Chis'in bindiği Unpredictable ne diyorsun, çok favori, %70 AGF çıkmış.
0: Abi şey, deklere gününden kaçanlar bile oldu bu atı görünce. Unpredictable'ı hayatın ilk yarışında mükemmel bir tempo yarışı yaptı ki sonlarda da hiç kesmedi. Açık yarış atı resmen. Bugün de rakipleri sadece ikincilik mücadelesi yapar Net Banko mu abi?
1: Net Banko dedik. 4 numaralı Wishman Chis'in bindiği Unpredictable bankomuz oldu. Bir Torok temsilcisi. Safkan da Mucize Kız'ın kardeşi, Mucize Kız'ın ana baba bir kardeşi, anneden kardeşleri de yine var ama Mucize Kız başarılı yarışlarda tanıdığımız bir isim. Bu safkanda ilk yarışını çok kolay kazanmıştı, bugün de kazanır dedik. 7'li Ganyan, 7'li prestajcılar için bir bankoyla başlama önerisinde bulunduk. Geldik 4. koşuya, handikap 16 yarış, 2200 metrede çimde 8 safkan 2. altının başlangıç ayağında karşımızdalar. Burada da Serdeniz son 2 tane ikinciliği çimde ikincilikleriyle AGF'nde ilk sırasını almış, %28 oranı yakalamış. Ne diyorsun, sen nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet, devamlı yazıyorum abi. Star sorunu var. 7 numara Katı Cesur. İyi, yani iyi durumda ama bir türlü o star sorununu aşamadı. Bugün iyi koşacağını biliyorum. 7 numara Katı Cesur benim net favorim. Tabii sonlarda etkili gelecek ki o da çok çok iyi durumda, 3 numara Serdeniz. Muhakkak kuponlarında olacak. Bence bugün uygun rakipler yanında koşan 1 numara Lost'a önde boş kalacak bana göre. Ciddi rakip konumunda, yani favori hanesinde olmak zorunda. 7-3-1 bence ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar 4 numara oda başı, sonlarda kuvvetli gelecek 6 numara altı fırtına ekleyebilirler abi.
1: 7-3-1 ama öncelikle 3 ismimiz. 7 numaralı Katı Cesur, sonra 3 numaralı Serdeniz ve 1 numaralı Lostra. Öncelikle 3 safkan kuponları yazılsın. Daha sonra 4 numaralı Odabaşı ve 6 numaralı Atlı Fırtınalı'nın. Katı Cesur o kadar ilginç bir at ki her yarış startta kalıyor. Yani mesafede fark etmiyor. 1400'de startta kalıyor 7. 4.

0: 6. 2200'de kalıyor. Yani devamlı kalıyor. Kalmasa belki de yarışı kazanan isim olacak. Bu o gün,
1: Evet.
0: belki de bugündür. 7-3-1 öncelik, sonra 4-6 dedik ve geldik 5. koşuya, Maiden'a. Yarkaya ve Yeşil Yakut 8-11 numaralı safkanlar. Ekürü 11 safkan var zaten. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Şimdi abi ilk defa çıktığı için pistte başarılı koşan bir de kulaklık takısı alan Atlasan önlere yakın gidiyor. Düzlük yarışı yapabilir, benim net favorim. Yani son yarışı fena olmayan bir numara Atayeri, bir de Jockey'nin yakından tanıdığı, bugün çok farklı koşacak olan 6 numara Örnek Kan, son olarak da 3 numara Hızlı Kral diyeceğim. Yani ben 4 ismi ayrımsız yazacağım. 2-1-6-3 abi.
0: 2-1-6-3, 4 safkan dedin. 4 safkanı yazdın. Bu Maiden koşuda da 2-1-6-3 ile 4 safkanla geçtin. Sana bir mesaj geldi Aykut. Mustafa
1: Dinler.
0: Demirkaya yazmış. Diyor ki, Aykut Balcı'ya değinmek istiyorum. İlk duyduğumdan itibaren muhteşem bir ses tonlaması var. Tam yarışı anlatan spiker sesi diyor.
1: Çok
0: Abi tam
1: teşekkür ederim.
0: sen bir spikerlik
1: Dış
0: yapmamış.
1: kulvardan koptuk.
0: Evet, dış kulvardan Aykut geliyor deriz. Spiker olarak da Aykut Balcı'yı önermiş Mustafa.
1: Çok
0: Mustafa'ya da
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederiz.
0: edelim katılım için. 6. koşu kısa vadeli handikap 24 yarışta 1400 kumda 10 safkanın katılacağı yarışta. Kilo farkları var, 61 ile 52 kilo arası safkanların kiloları ve bu 9 kiloluk fark da zaten AGF tablosuna da yansımış. Çok istikrarlı 3 yaşında olup bugüne kadar koştuğu 7 yarışta da gayet istikrarlı gözüken King Luther 10 numara safkan favori çıkmış. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Abi şimdi öyle bir yarış ki gerçekten mükemmel bir yarış bizi bekliyor. Sonları asla gelmeyecek bir yarışım. Bak bu yarışı ben buradan size anlatayım. Bağlasan durmaz isimler var abi.
0: Spiker
1: Yani önde kaçacak o kadar çok isim var ki kim liderliği alacak ben hani kestiremiyorum. Yani şimdi burada yarışın gidişatı bana göre tam lehine olan bir numara Flexi'nden, yarışın süratli gitmesinden böyle dışarı alacak, tuta tuta gelecek gibi hissediyorum. İnşallah
0: evet.
1: hissettiklerimde yanılmam. Ben bugün kazanmasını bekliyorum bir numara Fleximen'in. Sonlarda etkili gidip. Çünkü yarışın gidişatı tamamen lehine. Ama tabii ki 2 numara Gökberk ki son İstanbul Sentitik'te koştuğu Beyaz Bayrak aynı yarışı yaptığı yarış şahaneydi. Ki Ankara'da hazırlanıyor. Çok çok iyi durumda. Muhakkak kuponlarımda olacak. 10 numara King Luther. İç pistte hazırlanıyor. Çok çok iyi durumda. Sevgili Aslan Tepe'nin atı bu zaten.
0: Evet.
1: Geniş oynayanlar. Hani bir, ya ben bir numara, benim alternatif.com rakip 2 ve 10 diyeceğim abi. Başka girmez diye düşünüyorum.
0: Çok süratli bir yarış bekliyorsun o zaman bu koşuda, günün 6. koşusunda ve önde gidecek safkanları böyle sağlam tutarak Gökhan Kocakaya böyle idare gidip sonunda Flexman'le kazanabilir ağır kilosuna rağmen, 61 kilosuna rağmen dedin. Ama iki tane rakibi var, 2 numaralı Gökberk ve 10 numaralı King Luther, ikisini de yazarsak rahat yarış seyrederiz gibi duruyor. Geldik 7. koşuya, kısa vade 9 Dişleri Alpi koşu 2100 metrede koşulacak, 7 safkan var. Şini ve Sentagma, Ayhan Kurşun ve Müslüm Çelik ön plana çıkmış isimler. Müslüm Çelik özellikle bu safkanla 6 kere bindi. 6'sını da kazandı. Sayın Takma ile 6 numaralı safkanla. Ne diyorsun? Ayhan da mesela 20 kere Şini'ye binip onun bütünleştiği bir isim. 11 kere birinci olmuşlar. 4 kere de ikinci olmuşlar. Yani 20'de 15, ilk 2'de bitirmişler. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Abi Karahan abinin atışı yine şimdi. Karahan abi de ayak kurşundan vazgeçemiyor. Jockey'im
0: Evet,
1: ayak kurşun diyor
0: bırakmaz.
1: zaten
0: Evet.
1: baktığın zaman da. Şimdi bir defa Ankara pistini çok çok seviyor. Önlere kolay da geliyor. Tabii ki benim net favorim Karahan abi de atına güveniyor. Bilginiz olsun. Buradan Radyo Spor aracılığıyla söyleyeyim. Ama ben burada hani Şin'in rakipleri muhakkak var. 2 numara Kuan Pretio ki çok iyi idman durumuyla geliyor. Ben o da sonlarda kuvvetli gelecektir diye düşünüyorum. Sentagma ilk defa bu mesafeye çıkıyor abi. Uzun mesafede koştu, kazandı Adana'da. Biliyorum etkili bir sprinti var. Mesafeden etkileneceğini düşünmüyorum. Yani ben 3 ismi ayrımsız yazma taraftarıyım. 3 Shiny, 2 Compreto ve 6 numara Sentagma diyeceğim. 3-2-6 yeterli abi.
0: 7. koşuyu kısa 9 koşuyu da 3-2-6 dedik. Yine 3 safkanla geçtik. Şini ve Sentagma yarışın favorileri belki ama Queen Preto şu an %6'larda, %7'lerde AGF'si, gelirse cazip olur. 8. koşu meydanında yine bir tane çıkan safkamız var. O da Kaya'dı. 6 numara safkan koşmayacak. 10 safkan dekler olmuştu. 9'a düştü. Koşacak at sayısı 9 ve Urfa Bey %41 oranla Mehmet Salih Çelik'in bindiği Camus Ekürsün Safkan'ı hem de yarış tecrübesi hem de çim tecrübesiyle ön plana çıkmış durumda. Aykut Balcı burada cazip bir isim tutuyor mu yoksa yine Urfa Bey üzerinde miyiz?
1: Yok, ben 5 numara Kaunpu'yu arası olsa da idmanlarında çok beğendim abi bu ismi. Ben Kaunpu benim net favorim. Tabii ki iyi durumu olan 1 numara Urfa Bey'i ve Ateş İzi imale gelmez. Geçen yarış takibimdeydi 8 numara Oskay Bey. Geniş oynayanlara da tavsiyem olacak. Ama 5 numara bende net favori. Rakip 1 ve 2, sonra 8 numara Oskay Bey olacak abi.
0: O zaman Kaunpu ile başladık. Bir Serdüven temsilcisiyle Mehmet Akyavuz'a başladık. 100 günlük arasına rağmen Aykut Balcı ilk sıraya 5 numaralı Kaunpu koydu. Sonra 1 numaralı Urfa Bey yarışın favorisi, sonra 2 numaralı Ateş İzi ve Oskay Bey. Peşini bırakmamak lazım. Son yarışı kumdaydı.
1: Evet.
0: Burada da Oskay Bey Eray Çizik'le bombayı patlatabilir. 9. koşu kapanış koşusundayız ve kaç safkan var, kimleri yazıyoruz, nasıl bir kapanış yapıyoruz Ankara'da?
1: Ya mesafe kısa aslında abi. Şöyle baktım, normalde hani evet formda isimler var. 3 numara Hop Detik, yani sprint mesafesini ayarlarsa kazanır gözüyle bakıyorum ama mesafe kısa korkumda var. Rakip 1 numara Sıkı Dost. Ama bana göre mesafenin gidişatı da tamamen 4 numara Erçan'a yarıyor gibi gözüküyor. Yani 3-1, 4-4, 1-3 benim için fark etmiyor. 3 isim bence olmalı. Bu şekilde rahat yarış seyredebilir yarış severler diye düşünüyorum.
0: 3-1-4, o zaman 3 ismi ayırmadık. 3 numaralı Hop Dedik'le başladık Ayhan Kurşun. Sonra 1 numaralı Sıkı Dost ve 4 numaralı Erşan. 3-1-4 ile kapanışı yaptık Ankara'da. Ufuk Demir de mesaj atıyor arkadan. Sana selamlarını söyletiyor Aykut.
1: Çok selamlar Ufuk Demir'e. Evet. Ufuk abi, ben seni çok özledim.
0: Görüşelim
1: abi.
0: Evet, 3-1-4 ile Ankara'yı kapadık ve sana teşekkür ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz. Şimdi İzmir'i Metin Abacı ile değerleneceğiz senden sonra. Dinle Metin abi. Bak, tamam, özel tüyolarını Metin abiden alacağız.
1: Peki abi, şimdiden size yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara'yı Aykut Balcı ile beraber değerlendirdik ki Aykut'la bugün Ankara'daki yarışları konuştuk. Ankara'da da 9 koşu var. 9 koşuda güzel yarışlar var. İzmir'de de mesela bugün şartlı bir yarışlar var. İlk defa koşacak isimler var. Onların 2 tane şartlı bir yarış var. Yine İzmir'de de zorlu bir program bizleri bekliyor. Onun için bizi de Metin abi, Metin Abacı yardımcı olacak. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abi. Nasıl İzmir'de havalar?
2: Hava açık güneşli. Dün yağış vardı. Bugün gayet güzel, açık güneşli. Biraz serin bir hava var. Yarışlara uygun.
0: Yarışlara uygun, evet. İzmir için görüşleri senden alacağız abi. Ve bugün şartlı bir koşular da var. İşte onların bir tanesiyle şartlı 27 ile aslında başlıyor. Bu şartlı bir değil, şartlı 27, 2 yaşlı İngilizlerin dişileri 1200 metre kumda koşacaklar. 9 safkan var. İzmir'e nasıl başlayalım?
2: Evet, şartlı 27 yarış, şartlı 1 ile aslında bakarsan aynı. Hiç start almamış safkanlar yer alıyor. Ama burada bir tek özellik, farklı olan özellik, bu yarışlar bölünmüyor diğer şartlı 1 gibi. Dişilere mahsus olan bu yarışta iki safkanı ön plana çıkaracağım. 7 numaralı Queen of Moolah ve 4 numaralı Life is Simple. Hazırlık olarak her iki safkan da çok iyi durumda görülüyor. Bence fotoya ikisi birlikte girerler. Foto ayırabilir. O kadar iyi durumda ikisi de. Geniş oyunlar içinde iki tane sürpriz isim önereceğim. Fena değil çalışmaları. 2 numaralı Daft Punk ve 9 numaralı The Black. 7-4 küçük ortalık çıktı. Kuponlara yeterli olur. 2-9'da geniş oyunlarda sürprizle alabilir.
0: Evet, Muhammed Birbilgin ve Mehmet Kaya'nın bindiği iki isim. Queen of Moolah ile Life is Simple. Öncelikli iki isim dedik, 7-4, sonra yazarsak 2 ve 9'la geniş kuponlara buraya 4 safkanla geçtik. Handikap 16 yarışa geldik. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumda koşacakları yarışta 11 safkan var. 11 safkan içinde Metin Abacı kimleri ön plana çıkardı?
2: Ben burada öncelikle 7 numaralı Muhammed Sayır diyeceğim. Muhammed Birbilgin'e ilk koşulu yarışını kazanmıştı. Sonrasında bir beşincilik yaptı ama derece olarak gayet iyiydi. Alt gruptan geldi. Daha üstüne koya koya geliyor. Bugün 3 güne daha hafif koşacak. 27 koşmuştu o günde zaten 1400'de. Bugün etkili bir yarış bekliyorum. 6 numaralı Piyasa. Gerçekten son yarışlar itibariyle bu safkanda sınıf atladı diyebiliriz. 2 numaralı Cherokee, grup çok uygun bu safkan için. 8 numaralı Kuzey'in Kralı, Bu kez ilk kez uzun zamandır 60 kilolarla koşan Safkar 54,5 kilo bisikletle koşacak. Son yarışını 60 kilo kazanmıştı yine. 7-6-2-8 sıralamasını değerlendirelim.
0: 7-6-2-8 4 Safkan yazdık. 7 numaralı Moment Saver 6, daha sonra 6 numaralı Pia

0: ise 2 numaralı Cherokee ve 8 numaralı Kuzey'in Kralı. 4 safgan olarak önerdik 7'li Ganyan 7'li Plesen'in başlangıç ayağında. İkinci altının başlangıç ayağında yine Şart 27'nin bu sefer erkek olanlarının koşacağı bir yarış. 2 yaş İngilizler 1200 metredeler, 9 safgan var. Nosotros AGF'de %43 almış. Mukki ikinci sırayı almış. 43 ve 30 rakipleri ayırmış durumdalar abi. Sen nasıl bir sıralama atıyorsun?
1: Ben de 8 numaralı Mukki ve 9 numaralı Nosotros'u ön planda önerdim. Bu safkanlardan 8 numaralı Mukki'nin 1-0-3 rahat kalımı çok çok iyiydi. Nosotros'ta 49.5'da bu yarışa hazırlandı. 8-9 ayrımsız 2 safkanı önerdim. Daha sonra 2 numaralı Akarcıoğlas ve 5 numaralı Baykalp'i de geniş önler için önerdim. Son düzlük.com'daki şablonumda. Sabah görüşmelerinde ise sahanın bankosu diyebilirim. 9 numaralı Nosotros'u herkesin dilinde. Dileyen 8-9 yazar, dileyen tek 9 numarayla 6'ya girebilir. 2 ve 5 de geniş oyunların sürpriz isimleri olur.
0: Evet, 8-9 Metin Avacı 2 isim ön plana çıkarmıştı ama 9 numaralı Nosotros sabah İzmir Hipodrom'da en çok konuşulan isimlerden biri olmuş. Nevzat Avcı'nın bineceği safkan çok ilgi çekiyormuş ki %43 AGF kadar çıkmış. Dilerseniz 9 tek, dilerseniz 8-9 ama çok sürpriz arıyorsanız 8-9-2-5 şeklinde değerlendirin burayı ve ikinci altılıya bu şekil girebilirsiniz dedikten sonra yamak bir yarışına geçtik. Şartlı 4 bir yarış, 1900 metrede kumda koşulacak tabii. 12 safkan var. Abi bu kilolar bir çok acayip olmuş. 60 kilo yedeklerden gelenler, 54 kilolu safkanlar, aprantiler bu kadar ağır kiloyla koşacaklar. 1900 metre uzun mesafe. Ne diyorsun? Nasıl bir değerlendirme yaptın?
1: Zor bir yarış gibi görülüyor. Biz bunu kolaylamaya çalışıyoruz. Bana göre burada kazanacak bir isim var ki o da 4 numaralı Akmeriç. İzmir'e geldikten sonra 2 yarış gördü burada safkan. 1900 kumda bir üçüncülük yaptı ama Altıntepe ve Balkutay gibi çok güçlü iki ismin hemen arkasındaydı. Ve çok iyi bir dereceyle de üçüncü olmuştu. Recep Ketme ile bu yarışından sonra bu kez bir ikincilik yaptı ki 1.50 içinde koştu. Yine 60 kiloydu zaten o yarışında da. Neverland gibi çok çok formda kalite bir ismin arkasında ikincilik yaptı. Yani o geçildiği rakipler kadar kalite isimler bence burada yok. Ki safkan daha da üzerine koyarak geldi bu yarışa. Yamak bir yarış. Efe Akpınar da buradaki yamaklar içinde oldukça tecrübeli. Bu yarışta Akmeriç'i fotoya atabilecek bir apantı olarak görüyorum. Ben banko olarak 4 numaralı Akmeriç diyorum.
0: 4 numaralı Akmeriç bankosu geldi. Metin Abacı'dan bir Frikya temsilcisi. Son 2 yarışında Bursa Kocaeli yarışları koştuktan sonra İzmir'e gelip 2 tane yarış koştu. Recep Ketme ve Nevzat Avcı'yla bir üçüncülük, bir ikincilik elde etti. Bugün artık kazanma zamanı dedik ve Efe Akpınar'la bu yamak bir yarışında banko olarak önerdik. Dördüncü koşu 4 numara Akmeriç banko. Altın handikap 16 koşuya, 5. koşuya geldik. Dişiler burada 2000 metrede start alacaklar. Muhammed Birbilgin'in bindiği Dream for Victory devamlı ikinci oluyor. 3 tane ikincilik ve AGF'de %46 oran yakalamış. Sen nasıl bir sıralama yaptın abi?
1: Evet, yarış dereceleri birbirine yakın safkan var. Hatta bir 2100 yarışta 15 antikap bir yarışta dişilere mahsus etse bu safkanlar ardı arda çok az farklarla sıralanmışlardı. Bir yerde onun revanşı gibi olacak. Yine son koşudan da ikincilikleriyle dikkat çeken bu isimler 7 numara Dream for Victory, 6 numara Ramona, 5 numara Roxelena. Ben bu üçlünün kuponlarda olmasını tavsiye ediyorum. Geniş oyunlar içinde 2 numara Warstar ve 8 numara Graham Price diyeceğim. Bu ikili de yine sürpriz yapabilecek isimler. Yine sabah görüşmelerinde 3 tane ikincilik ardından Muhammed Mirbilgil de bu kez kazanır görüşü hakim. 7 numaralı Dream for Victory'de dileyen risk alıp bu safkına da tek bırakabilir.
0: 7 numaralı Dream for Victory AGF'nin ön plana çıkan ismi. Metin Abacı'da da başta ama 7, 6, 5, 2, 8 gibi bir sıralama yaptı. Ama son bazı çalışma duyumlarda Dream for Victory çok öndeymiş. Dileyen ikinci teki burada da kullanabilir, tek olarak düşünebilir dediği. Ve geldik 6. koşuya, kısa vade 7 yarışa, 1200 kumda 10 safkan var. 10 safkan içinde yılların eskitemediği Obrada'yı da görüyorum şu anda. Ne diyorsun abi, kimleri tutuyorsun burada?
1: Evet, çok süratli geçecek bir yarış. Kısa mesafeli bir yarış tabii ki. Vücut hemen ön plana fırlayacak. Obrada keza öyle. Herzon Fest, Aslan Alim yine önlerde giden ama çok süratli giden yarışlarda 2-3 gitmeyi de zaman zaman yapabilen isimler. Bu süratli gidecek yarışta eski düzeye ulaştığını düşündüm. 3 numara Herdon Fest'le başlayan bir yarış gördük kısa vadeli yarışta.

0: Ama bu yarışa çok iyi hazırlandı. İlk sıradan bu safkana şans vereceğim ben. Daha sonra 6 numara Perfect Sunset, 7 numaralı Witwit, 8 numaralı World of Yıldızer diyeceğim. Bu mesafede iyi koşan isimler. 3, 6, 7, 8 bence ayrımsız yazılmalı. Ancak 4 numaralı Manstar, 2 numaralı Fabrice, sonlarda güçlü gelebilecek isimler erken kapışmalardan bir sürpriz çıkarabilir bu ikili. 3, 6, 7, 8 öncelikli, 4 ve 2 de daha geniş oyunlara.
1: 3, 6, 7, 8 bu zor koşuda öncelikli yazdığımız 4 isim ama 2 isim daha ilavemiz var. Onunla 4 numaralı, 4 ve 2 numaralı isim safkanlar, Maestar ve Febris ilavesi geniş kuponlara yapılsın diyelim ve gelelim 7. koşuya. 1200 kumda 9 safkan var, yine süratli geçmeye aday bir koşu gibi görünüyor. Kintbero önde yalnız kalırsa belki bitirebilir. Metin Amacı kimleri tutuyor?
0: Evet, son derece formda bir safkan Kintbero. Gerçekten de adeta sınıf atladı. Tutapta yarış kazanıyor. Bu kez jokeyi değiştik. Şat Yılmaz yanında Gökhan Gökçe biniyor ama kilosu ağırlaştı Kintbero'nun. Ben de Ali Yıldız'la son iki yarışında ikincilik yapan, ki İstanbul'da bir kazandığı yarış da var Santetik'te, ama özellikle kısa vade 6 yarışta 35.90 ile ikinci olurken, o yarışta Prince of Delmar adeta ağırlarla seri birliklerle bir parlayan güneş gibi İzmir'de kendini gösteren bu safkanın çok yakın arkasında ikinciliğini ben çok çok beğendim. 35'in içinde koştu ve aynı kiloyla koşacak. Kantbero ise 4 kilo ağırlaştı. O nedenle ben bir Eda'yı bir tık önde tutuyorum. Sonlarda gelip Kantbero'yu geçecektir diye düşünüyorum. Bitirebilir de Kantbero. Onun için 2-1 mutlaka yazalım. 4 numaralı Alamaç. Dikkat çeken bir isim. Sürekli grup 1, grup 2 yarışlarında çok güçlü rakiplerle koştu. Bu alt grupta birden kendi gücünü gösterebilir. Özellikle de biraz baba Mevlüt Tayı olduğu için kaba kumu biraz eksik olabilir diye düşünüyordum ama yağan yağışlarla pist helva gibi oldu. Lehine oldu Alamaç'ın. Bir sürpriz yapabilir. 2 ve 1 yeterli olabilir ama sürpriz almak isteyenler 4'e de bir çarpı atsın.
1: Evet, bu senenin flash babası aygırı Afrikaner temsilcisi Bir Eda'yı ön plana koyduk ki safkan zaten bugüne kadar koştu. 7 yaşta ilk 3'ten hiç düşmedi. 3 kere birincilik, 3 kere ikincilik aldı. Geçen haftada yine ikinci olmuştu safkan kısa vade 6 yarışta. Bir Eda başta, Kintbero kaçıp bitirebilecek isim, özellikle rakibi 2-1. Öncelikle bir bombamız var, o da 4 numaralı Alamaç. Muhammed Mirbegin bugün ilk defa üzerine çıkacak bu grubu geçmeye ihtimali olan isimlerden biri. Ve geldik
0: ki zaman zaman böyle bunu espritel olarak anlatıyoruz ya, bir koşuda bir sürü erkek bir tek dişi varsa erkekler arkadan baka baka geliyor. Burada da aynı şey var şimdi, bir daha tek dişi yarışta.
1: Evet, tek dişi o. Belli ol bu. Özellikle de kazandıktan sonra diyoruz bak, tek dişi vardı kazandı diyoruz. Biz şimdi başta söyledik abi, bakalım ne olacak. Kapanışa geldik. İzmir'de handikap 14, zor bir yarışla, 1600 metre kumda koşulacak bir yarışla İzmir'i kapatacağız. 1 numaralı Ersel Efe ve 15 numaralı Coştur Ekürü, 3 numaralı Kuruçay'la da 10 numaralı Benekli Ekürü olarak koşacaklar. O 1600 metre dediğim gibi tam bir orta mesafe, 17 safkan var. 17 safkan içinde kapanışı kimlerden bekliyorsun abi?
0: Evet, zor bir yarış gerçekten. 2 numaralı Gülüşü'den Mustafa Çiçek'le kazandı. İyi de derece yaptı. 1400 mesafede, bu kez de 1600 orta bir mesafe. Çiçek'le 2'de 2 yapmaya gidecek. 14 numaralı Cihan Şah gerçekten iyi bir form yakaladı. Son yarışlarda bundan bahsettirmeye başladı. 2 tane üçüncülük. Grupta önde giden isim fazlaca yok. Zorlayacak isimler fazla yok. Var ama belki hani Amur falan gibi böyle çok da formlu olmayan isimler. Kendi temposuyla yarışı götürebilir. Değişen jokeyi Ali Yıldız da ciddi rakip olur diye düşünüyorum. Yine sabah konuşulan isimlerden birisi de son ikinciliğiyle Altınbal Değer Bilir'iydi. Benim de zaten üçüncü sıradan çablandı olan bir isim. 2-14-6-3 safkan. Yine küçük oyunlara yeterli görüyorum. 1 numaralı Ersel Efe ve 9 numaralı Kıvırcın Mehmet de sürpriz potansiyeli olan iyi durumdaki isimler.
1: 2-14-6-3 isim öncelikli. Günüşü'den Cihan Şah'ı ve Değer Bilir. Öncelikli 3 isim kuponlara mutlaka yazılsın. Sonra 2 isim daha var yazmamız gereken. Bir tanesi 1 numaralı Ersel Efeki Ekül koşuyor. Öbürü de 9 numaralı Kıvırcık Mehmet. 2-14-6-1-9 diye İzmir'in de kapanışını 5 safkanla, maksimum 5 safkanla yaptık. Abi teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans olsun.
1: Sağ olsun. Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teydik. Günün yarışlarını sizler için konuştuk. Son Düzgün'de kampanyalarımız bitmiyor. Son Düzgün'e üye olup kampanyalardan yararlanabilirsiniz ki hem şans oyunlarında hem yeni üyeleri hem altılı ganyan kuponlarında kazanırsanız da bonusumuz var. Kaybederseniz de bonusumuz var. İademiz var. Sabit ihtimalle oyunları da unutmadık. Onlarda da 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyamız devam ediyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
8: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bugün programımıza bir son dakika gelişmesi vererek başlayalım. Zaten Türkiye'de ilk kez Ajans Spor'dan duyurduğumuz bir haberdi. Ajans Spor'dan paylaşmıştık. Sizler de detayları takip edebilirsiniz Ajans Spor'dan. Az önce Ajans Spor'da yaklaşık bir saat önce paylaştığımız bir haberdi. Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşandı. Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Çorum FK'nın vermiş olduğu bir karar, yönetimin vermiş olduğu bir karar. Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Detayları Salim Manav imzasıyla Ajans Spor'dan kontrol edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Mardin Spor'da da teknik direktör Ahmet Cingöz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Özellikle de hem Ahmet Hoca'nın hem de Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar'ın açıklamalarını okudum. Çok güzel bir ayrılıktı. Her iki taraf da birbirine teşekkür etti. Önce Ahmet Cingöz kendi resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yaptı. Ardından hem kulüp Mardin Spor sayfası hem de kulüp başkanı Rıdvan Aşar sosyal medya adresi Twitter'dan açıklama yaptı sevgili dinleyenler. Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı. Ben Uğur Hoca'ya ulaştım. Karşılıklı anlaşarak mı yollar ayrıldı dedim. Hayır, yönetimin kararı dedi. Bunu da paylaşmış olalım. Uğur Uçar geçtiğimiz yıl Çorum FK'da göreve gelmişti. Pendik Spor'dan Çorum FK'ya geçmişti. Çorum FK'da sevgili dinleyenler önemli işlere imza attı. Uğur Uçar an itibariyle Çorum FK'dan ayrıldı. Geçtiğimiz yıl Çorum FK takımı playoff finalinde Esenler Erokspor'u mağlup etmiş ve adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Bir ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Bunun da altını çizmiş olalım. Süper Lig'de ayrılıklar devam ediyor. Milli ara öncesinde toplamda ayrılıklara incelediğimizde ilk olarak Trabzonspor'da Fatih Hoca ayrıldı. Sonrasında Gaziantep FK'da Rado ile ayrıldı. Yerine gelen isimler Trabzonspor'da Thomas Rice göreve geldi. Fatih Tekke'nin ardından. Gaziantep FK'da Radoil'in ardından göreve Orhan Ak geldi. Süper Lig'de Eyüp Spor'da teknik direktör Özcan Pulat görevinden istifa etti. Henüz yeni teknik direktör konusu çözüme kavuşmadı. Son olarak da Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Yerine gelecek isim de ben bu hafta içerisinde belli olur diye düşünüyorum. Önemli adaylar var listede. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Çorum FK'nın teknik direktör listesinde önemli isimler var. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. Birçok mesaj var. Bir dinleyenimiz yazmış. Hasan Konak. Uğur Uçar Galatasaray'dan puan aldı. İyi hoca denildi. Fakat yollar ayrıldı diyor. Yani yeni bir takım. Transferleri de düşündüğümüzde yeni oluşturulan bir takım. Uğur Hoca için çok erken karar verildiğini düşünüyorum. Hüseyin Mecit yazmış. Hemen mesajını kontrol edelim. Ben Hüseyin Mecit. Selamünaleyküm, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Salim abim. Tüm konuklarına, tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, hepsine

0: selamlarımı iletiyorum. Şanlıurfa'da deprem felaketi yaşandı. Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Rabbim hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Özellikle de Derfin Yunustane ve Mustafa Demirkaya abiye selamlarımı iletiyorum demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Derfin Yunustane Şanlıurfa depreminden dolayı geçmiş olsun dileklerini göndermiş. Evet, yayına girmeden bir saat önce Şanlıurfa'da deprem felaketi olduğunu öğrendim. Umarım can ve mal kaybı yoktur. Allah beterinden esirgesin, beterinden sakınsın. Deprem felaketi çok zor bir felaket. Rabbim bu felaketi yaşayan halkımızın yardımcısı olsun. Delfin Yunustane güzel bir mesaj bırakmış. Bugün Samat Güneşi olarak nitelendirilen Zeki Müren'in vefat yıl dönümü. Ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılardan birisiydi. Ben de saygı ve rahmetle anıyorum. Hatırlattığın için Yunus abi teşekkür ederim. Kontrol ediyorum. Salim Bey iyi yayınlar. Ben Antalya'dan Utku. Uğur Hoca'nın ayrılığını tamamen başkan ve yönetimle ayrı anlaşmazlığa yoruyorum. Çünkü ligde gayet başarılı gidiyordu. Maalesef Çorum büyük bir hata yaptı. Bundan sonra kötü gidiş başlar diye düşünüyorum demiş. Utku Bey'e selamlarımızı gönderelim. Sevgili dinleyenler. Burada Uğur Hoca ile ben konuştuğumda yönetim tarafından bir karar verildiğini söyledi. Yönetimin aldığı karar dedi. Yönetimin aldığı bir karar. Ajans Spor'da bu haberi ilk kez dinleyenleriyle paylaştım. Okuyucularıyla paylaştı. Radyo Spor'da dinleyenleriyle paylaştı. Ben milli ara öncesinde özellikle de yol ayrılığının olabileceğine işaret etmiştim yayınlarımda. Nitekim de milli ara demek yol ayrılığı demek. Milli ara öncesinde koltuğu sallanan hocalar maç kazanamadığında yollar ayrılıyor ya da kendileri görevinden ayrılıyor. Böyle bir durum oluşabiliyor. Saatlerimiz 12.09. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net sigortam.net. Radyo Spor.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da okuyacağım. Ardından konuklarımız olacak. Planladığımız bağlantılar Yücel İldiz, Taner Karaman ve Menderes Kutlu. Gelen mesajlar var. Hemen kontrol edelim. İyi yayınlar sevgili. Salim, iyi bir kadrosu olan Çorum, açık da olan, lobisi kuvvetli olan, iş insanlarının iştahını kabarttı ve bu durum hocanın başını yedi. Yerine gelecek hoca kimse en büyük iş ve emek yerine gelecek hocam kimse emek hırsızlığı yapmış olur demiş. Yönetim de yukarıdan gelen baskılara çanak tuttu demiş. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum ya oradaki durumun. Hüseyin Mecit kardeşime sevgiler saygılar. Derfin Yunus Tane yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Ben de öncelikle Şanlıurfa'da yaşanan depremden dolayı Şanlıurfa ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de Hüseyin Mecit kardeşime ve Derfin Yunus Nane abime selamlarımı iletiyorum. Size de iyi yayınlar dilerim Salim Bey demiş Mustafa Demirkaya. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Yücel İddis. Yücel Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salim, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi valla, fena değil. Maçlara biraz uzaktanız diyorum bu an. Hala demek lazım biraz da. Burada işlerimiz vardı. Hala Çeşme'deyim ben ama işte itibaren inşallah İstanbul'da. Ama maçları takip ediyorum buradan.
0: Hocam birincilikte heyecan devam ediyor. Süper Lig'de ve birincilikte milli ara verildi. İsterseniz Süper Lig'i de takip ediyorsunuz. Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodu ile ilgili değerlendirmeniz ne olur?
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu gerçekten değerli hemşerimiz iyi sporcu bağımında Spor Lig'e kardeşimize Adana'da oynamıştı biliyorsun. Adana sporcu.
0: Evet.
1: Tolga kardeşimize, kardeşimizin ailesine başsağlıyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldük. Ama hayatta böyle şeyler maalesef istemesek de oluyor. Sorunuza gelince Süper Lig çok enteresan bir hal aldı biliyorsun. Gerçekten bu sene özellikle dört büyükler ciddi yatırımlar yaptılar ki. Gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray, gerek Beşiktaş ve gerekse Trabzon. Başlangıç itibariyle Galatasaray'ı alıp gidiyordu. Fenerbahçe biraz sallandı. İki mağlubiyette biliyorsun. Bayağı işte antrenör istifade geldi. Ama istikrarlı bir çizgi çiziyordu. Trabzon Salah olarak dünyada ses getirdi biliyorsunuz ama istediği başlangıcı yapamamıştı. Ama milli araya girilirken öyle skorlar oldu ki hepsi önüne yanaştı. Hepsi önüne işte Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Trabzon'a yeni bir ivme kazandırdı. İşte Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti ve özellikle yukarıdaki takı Galatasaray'ın mağlubiyeti puan farkı anında 3'e düşünce onlarda da tabii ki ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Beşiktaş gayet iyi gidiyordu hakikaten. Da tabii ki maçında mağlup olmaları beklenmedik şekilde Kamet Aslı bir galibiyet aldı. Fakat onlar yol diyorlar. Bütün bunlara da işte bu kadroyla ne yapacak falan, salahsız bir şey olmuyor gibi derken sükseli bir galibiyette onlar da havaya girdiler. Hakikaten dört büyük takımımız ciddi şeyler yaptı. Ama bütün bunların üstünde Ligin yeni spor hepsimiz sahalarında lider biliyorsun. Sürpriz bir şekilde. Aslında sürpriz değil de sahalarında çok etkili oynuyorlar. Deplasman maçtan da iyi oynasa daha iyi şeyler yapıyorlar. Yukarılarda süperlikte durumlar bu. Aşağılarda tabii ne olacağı Eyüp Spor'un durumu belli gibi duruyor.

0: Şunu da söyleyeyim, Erzurumspor ilk başarılı olup yeni takıma rağmen ligin yeni takımı, bu daha önceden vardı ama bu sene tekrar geldiler ama ilk sahama avantajını öyle veya böyle kullanıyorlar. Ha, ligin kalitesi daha oturdu mu dersen bence daha oturmadı. Söyledik. İstenilen düzeyde futbol çok oynanıyor mu? Galatasaray ki oturmuş kadrosu son 4 yılın şampiyonu, o oyunu oynayamıyor. Fenerbahçe son maçı şöyle böyle bir tane Avrupa maçını Fenerbahçe gibi oynadı. Çok. Bunlar için en istikrarlı Beşiktaş gidiyordu. Beşiktaş'ın oynadığı futbol gerçekten olumlu görünüyordu. İşte onlar iyi oynamadılar. Yani tam böyle lig oturmuş değil, onu söyleyeyim. Futbol kalitesi henüz istediğimiz seviyede değil. Şimdi milli takım aralarda biliyorsun böyle uzun oldu artık, yani ilk defa böyle devre arası gibi. Bu nedenle bu milli takım arasından sonra 20-21 ara devre arası gibi oluyor. Bu ikinci dönemde milli takım arasından sonra tahmin ediyorum ki daha farklı bir lig izleriz. Yani Galatasaray'da, Osimhen'de veya diğer takımlar daha oturaklı hale gelecek. Özellikle yeni yapılan transferlerin sakatlıktan dönem veya maç etkisi veren olan oyuncuların, bütün takımlar için söylüyorum bunu. Ve bu çok ciddi bir avantaj, bu hazırlık dönem gibi oluyor bu milli takım arası. Bu nedenle kalitenin ikinci milli takım arasından sonra daha çok artacağını tahmin ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yücel İldiz sohbetimiz sürüyor. Hocam, teknik direktör ayrılıkları da yaşanıyor, bunu da söyleyelim. Birçok teknik direktör ayrılığı yaşandı. Son olarak da Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bu konuyla alakalı ne dersiniz hocam?
0: Şimdi yani biliyorsun bizim ülkemizde bu meşhurdur. Özellikle milli takım ayrılığı geldiğinde en ufak bir sallantı olduğu zaman ayrılıklar da beraberinde geliyor. Bu nedenle yani normal karşılıyorum dersem normal değil ama bizim ülkemiz için o kadar normal olmaya başladı ki şu anda yani Uğur Hoca öyle ayrıldı. Şimdi o zaman neden başladınız? Yani fena da başlamamışlardı, içeride mağlup olunca mı ya Galatasaray'dan puan alınca, bilmiyorum yani çok enteresan şeyler olabiliyor. Bir arttıkça zaten biliyorsun gene aynı şekilde antrenör aylıkları daha aşağılarını saymıyorum bile, oralara yetişemiyoruz çünkü. Bu nedenle bunlar doğru şeyler değil, sürekli söylememize rağmen maalesef bu değişimler oluyor. Aslında antrenör değişikleri olmaz mı? Olur ama zorunlu hallerde olması lazım, ama bizim ülkemizde bu iş biraz keyfi hale geldi, kabul etmek lazım. Yani yöneticilerin şey haline geldi, yani antrenöre kaşın üzerinde gözün var gibi şeylerden antrenör değişikliği oluyor. Bu artık söylemlerimiz de var, bunu sürekli söylüyoruz ama bıktık söylemekten, ama değişen bir şey olmuyor, yaptırım da gelmiyor. Bu nedenle hep söylüyorum, kulüplerimiz baştan kimle anlaşsaksa anlaşsın, ona göre devam etsin diyoruz. Tabii meslektaşlarımıza da dikkatini çekmek istiyorum, onlar da sağlam gitsinler diyorum ama öyle olmuyor. Özellikle yeni yetişen arkadaşlarımız kendi ispat etmek adına her an kimle istersen uçuyor veyahut da şeyler yapıyor, ondan sonra da hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunlara dikkat edilmesi lazım söyleyeceğim. Yani bu konuda kısa ve özet söyleyeceklerim bunlar, yani ne desek boş ama maalesef bunlar olabiliyor.
1: Peki hocam, yani şu anda ilk 6 haftalık süreçte Trabzonspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çorum FK, 6 haftada 4 hoca ayrılığı yaşandı.
0: Evet.
1: Bu sayı artar mı sizce?
0: Bence artar. Yani bu çünkü istikrarsız giden takımlar da olabilir. Yani bir de bizim ülkemizde biliyorsun bir dahaki milli takım arasına kadar yetişirler mi bilmiyorum ama bu sayının artacağı görünen köye kılavuz istemez diye bir laf vardır ya. Evet. Yani artar, bu sayı artar. Bu ligde de bir alt ligde de bu sayı artarak devam eder diye düşünüyorum. Görüntü öyle görünüyor size söylemek lazım. Yani en büyük kulüplerimizde dahi, yani şöyle söyleyeyim size, bugün Okan Buruk 4

0: sene üstte Galatasaray'la birlikte şampiyon oldular değil mi? Bir mağlubiyette gelen eleştirileri hep birlikte okuyoruz. İdam edildi neredeyse. Zaten istifasını falan istemek bu gibi şey oldu. Bunun gibi işte, mesela onun bir referansı var, 4 sene şampiyon yapmış mesela, ama diğer arkadaşlarımız böyle değil. Bu kadar ağır eleştiriler olunca tabii takımlar ve antrenörler dayanamıyor. Özellikle yöneticiler kamuoyu baskısına, sosyal medya baskısına dayanamıyorlar. Sürekli antrenör değiştiriyor.
1: Yani hocam, değişiklikler direkt elzem oluyor. Bunun altını çizmiş olalım.
0: Şimdi Türkiye Lig denilen önemli takımlardan Fenerbahçe mi? İsmail Kartal istifa etti ve başkan döndürdü. Evet. Açıklaması neydi? Artık baskılara dayanamıyorum dedi. Değil mi? Açıklaması söyledi yani. İnanılmaz şeyler yazılıp çiziliyor dedi. Kendi eski meslektaşlarım dahil dedi. Düşünün yani, artık o nedenle Türkiye'de maalesef bu değişikler devam edecek gibi duruyor.
1: Peki hocam, birinci lige geçelim. Birinci ligde en çok şampiyon olan teknik direktörlerden birisiniz.
0: Evet, sağ olun.
1: Birinci ligde de heyecan devam ediyor. Bursa Spor, Kayseri Spor, Batman Petrol Spor. Yol ayrılıkları da var. Birinci ligde de yol ayrılıkları yaşanıyor. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Mardin Spor'da Ahmet Çingöz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi süperlikler olduktan sonra yine şu ana kadar birincilikte az bile oldu diye söylüyorum. Çünkü birincilikte daha çok oluyordu biliyorsunuz. Ama çok daha fazla olmaz, ama iyi giden ve gitmeyen takımlar var. Yani böyle baktığımızda antrenör aslında değil de sezon genel bir değerlendirme yapayım. Ama mesela yani değişiklersen düşünecek olsun. İnşallah çok anormal değişiklikler olmaz, ama burada da olacak gibi duruyor açıkçası. Onun dışında birincilikte şu anda zaten net bir şekilde iyi giden takımlar var biliyorsunuz, işte Kayseri Spor, Bursa Spor, Dörüvesli vesaire. Yani şimdi tek tek sayacak olsak gerçekten ciddi takımlar, çok ciddi takımlar var, iddialı takımlar var. Ama bunun yanında bazı takımlar biraz geri kaldı. Tekrar yukarıyı yakalayabilecek takımlar var. Sürpriz yapan takımlar var. İşte ben Batman Petrol'du, şeydi, bunlar bayağı ciddi yatırımlar yaptılar. Bu nedenle bu takımlar her an her şey yapılır, ama onun dışında geçen sene iyi olup hatta yukarılarda olup bu sene sıkıntı yaşayan takımlar var. Hatta çok aşağıda olan takımlar var açıkçası. İşte ne bileyim, mesela Nerot gibi, Pendik gibi vesaire, diğer takımlar gibi veya Bandırma falan, bu takımlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. O nedenle bu grup her zaman olduğu gibi, özellikle bu takımlardan sonra gene söyleyeyim, çok çekinceniz bir grup olacak. Gene her hafta sonuçları merakla beklediğimiz neticeler olacak gibi duruyor, ama burada yani burada maalesef yılların bolusu istediğimiz gibi gitmedi ve nereden bulduklarını bilmediğim bir antrenörle başladılar. Ondan sonra da bu hale geldiler. Sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Bu nedenle diğer takımlar ne zaman ne yapar göreceğiz. İstanbulspor son galibiyette biraz toparladı. Ne bileyim yani Antalya Spor Osmanlı'da geldikten sonra toparladı. Yukarıları yakalayıp Karagümrük son galibiyetle Esenler'i yenerek toparladı. Esenler'e yalkıydı bu sene. Geçen sene final oynayan Esenler. Ama mesela Karagümrük Antalya tekrar yukarıları yakalayabilir gibi duruyor. Ama çok beraberlik alan takımlar var. İşte Muğla Spor var, şey var ya, çok az bağlı bulup da çok beraberlik alan takımlar var. Bu nedenle haftalar ilerledikçe çok daha ciddi maçlar göreceğiz diye düşünüyoruz yani. Orada tabii bir de Mardin Spor var yani. O da çok ciddi yatırımlar yaptılar bu takımlar. Yani hep beraber göreceğiz.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi yani şunu söyleyebiliriz. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Bu sezon lige 4 takım veda edecek. Ligde kalmak da hocam şampiyon olmak kadar zor bence. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle sana katılıyorum. Hiç beklemediğiniz takımlar, ki şu anda da görünüyor mesela, geçen sene birçok iddialı takımlar aşağılardalar hep. Yani hangi takımın ne olacağı belli olmaz. O nedenle yani bugün bakın işte yani geçen sene neredeyse final oynayan takımların bazıları çok aşağılarda. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması lazım. Her an her şey olur bu grupta. Yani hedefe oynayan dersin, az bakarsın küme düşme potasındasın. Geçen sene bunların hepsini gördük zaten. Geçen sene şampiyonla oynayan Sakaryaspor küme düştü. Bakın bu sene bir haftalıkta çıkmaya çalışıyor gibi yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Yücel İldiz. Yücel Hocam, birinci ligi yakından takip ediyorsunuz. Birinci ligden çok şampiyon olan teknik direktörsünüz. Hocam şu an için var mı size gelen teklif? Geçtiğimiz yıl herhangi bir takım çalıştırmadınız.
0: Evet, geçen sene birazcık işte biliyorsunuz TRT rica etmişti orada. Biraz yoruma falan çıkınca herhalde herkes dedi göze çekildi mi diye. Yok, biz çekilmedik, biz buralardayız ama dediğim gibi sağlıklı bir şey olursa çalışırız. Onu söyleyeyim yani, hep söylüyorum yine. Hedef olan iddialı kurumsal takımlardan bir teklif gelirse çalışırız ama onun dışında gereksiz bir şekilde yani iki tane maaş alacağız diye falan gidip çalışmam. Çünkü bu şekilde kulüp bulursanız ondan sonra çabuk gönderilirsiniz ve biz bu saatten sonra bu tip şeyler yaşayamayız yani, onu söyleyeyim. Çok ciddi şey olsa çalışırız tabii ki, neden çalışmayalım hedef olan takımlarda.
1: Peki hocam, son dönemde genç yeni jenerasyon teknik direktörler görev alıyor. Mesela pazartesi günü yayınımızda konuğumuz Mesut Bakkal'dı. Mesut Bakkal ilk kez Ahmet Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Iğdır maçı öncesinde yöneticiler eline kağıt kalem aldı, kadro verdiler, bunları oynatacaksın dediler. Ben de burada benim işim yok, siz kafanıza göre takılın dedim, ayrıldım diye açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Ardından da ifade etti. Bu yöneticiler bu cüreti nasıl buluyor anlamıyorum şeklinde. Yeni jenerasyon hocalarla ilgili de orada konuştu, açıklamaları vardı. Ne dersiniz hocam, yani değişen futbol ikliminde yeni gelen nesil yönetici ilişkisi?
0: Şimdi şöyle, Mesut kızmıştır, ben Mesut kardeşim biliyorsunuz çok severim. Yani açıklamaların birçoğu doğru yani, net söyleyeyim. Şimdi yeni gelen jenerasyona falan ben güveniyorum hakikaten kendilerine. Aynen şu oluyor yani, aman bir işte tabii ki belki ekonomik koşullardan, belki işte gündemde kalmak için falan, aman bir yere gideyim de nasıl olur gidersem gideyim hesabı olunca, o zaman yönetici ne derse emme basma tulumma gibi böyle amencilik yapmaya kalkıyorlar. O zaman da tabii ki nasıl gelirsen o şekilde gidersin.
1: Doğru.
0: O nedenle ben yeni jenerasyona güveniyorum açıkçası. Çok değerli arkadaşlarımız, kendini geliştirmeye çalışan çağdaş arkadaşlarımız var ama bunun yanında diğer bu şekilde davranan arkadaşlarımız zaten onlar genel olarak ayrılırlar yani, çok net bir şekilde uzun sürmez.
1: Peki hocam, katılır mısınız siz bu yorumlara? Yani direkt Mesut Hoca direkt yeni jenerasyonun etkili olduğunu söyledi bu tarz olaylarda.
0: Biraz önce de ben söyledim yani, şu var ki maalesef dediğim gibi yani bazen aman hemen çabuk bir kulüp bulayım veya şey olayım derken diyalogla yamzülü karıştırabiliyor ve yönetici ne derse onu yapan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız var. Onlar zaten kaybediyorlar.
1: Evet.
0: Mesut bunu anlatmaya çalışmıştır herhalde. Biraz önce de söyledim. Ben o şekilde yapan arkadaşlarımız kısa vadede bir iki kulübe giderler ama ondan sonra kaybederler. Ona dikkat etmeye lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. İzmir'e selamlar hocam. Çeşme'desiniz şu anda.
0: Evet. Aybaşı'nın itibaren İstanbul'da olacağım inşallah.
1: Hocam İstanbul'a hiç gelmeyin. İstanbul çok soğuk. Yani özellikle de son 3-4 gündür şiddetli bir yağmur yağışı vardı. Bugün yağmur yağışı yok ama inanılmaz bir soğuk var. Yani 13-14 derecelere kadar düşen bir hava durumu var.
0: Yok, şu anda burada biraz daha iyi. O nedenle dediğim gibi yani inşallah artık soğuk sıcak ama ay başından sonra kısmet olursa İstanbul'da olacak.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam, sağ olun.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Yücel İldiz'di. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Reklam.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Hoş bulduk Salim. İyi, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Menderes Bey. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız Sayın Başkan.
5: Olur mu, ne demek, her zaman.
4: Adana 01 FK yoluna devam ediyor. Bu hafta da önemli bir maç var. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Milyar olmayacak. Deplasmanda rakibiniz Ankara Demirspor. Ardından Adana FK olarak Bingöl Spor'u ağırlayacaksınız. Bunun da altını çizmiş olalım. Cafer Hoca ile birlikte çalışmalarınız sürüyor. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Geçtiğimiz haftada önemli bir galibiyet aldınız.
5: Geçtiğimiz yana haftalara değerlendirme yaparsak, yani Erzincan maçı, arkasından Sakarya, arkasına Ordu maçı, gerçekten takım iyi futbol oynuyor. Evet. Yani mücadeleci bir futbol oynuyor. Yani basan koşan bir takımımız var. Yani 90 dakika maçı bırakmayan yani bir yapımız var. Tabii burada Cafer Hoca'nın emekleri büyük. Sonuçta bazı oyuncular cezalardan çıktılar geçen seneden kalma. Bazı oyuncular çaprazdan çıktı. Öyle bir kadro yapılanması yaptı ki ne? Yani herkes yani farklı düşüncelerdi ama ben Cafer Hoca'ya her zaman için inandığımdan dolayı kadro yapılanması, kadro mühendisliğine her zaman inanırım ben Cafer'in. Gerçekten yani az bütçelerle iyi bir kadro yapılanması yaptı. Tabii şimdi bizim burada şanssızlıklarımız var. Şimdi Melih İnan, Mesut Can Tunalı, bunlar iyi yani çok iyi oyuncular. 11'in değişmez oyuncular. Bunlar ikisi çaprazdan sıkıntı yaşıyorlar. Ama ilerleyen haftalarda dönecekler. Tabii burada aldığımız Sıraç'ımız var. Ali Demirel var. Bunlar da kamp görmedikten dolayı daha hazır değiller. Bunlar da hazır olduğu zaman, kadroya monte olduğu zaman gerçekten çok farklı bir Adana FK izleyeceğiz. Bunun örneklerini biz Erzincan maçında gösterdik. Erzincan maçında zaten hakem faciasından dolayı berabere kaldık. Sakarya maçı zaten son dakikalarda kadar berabereydi. Bireysel hatalardan dolayı orada mağlup olduk. Ama gerçekten Ordu maçı, gerçekten ben takımı gerçekten çok beğendim. Yani 90 dakika bırakmadılar, mücadele ettiler. Yani mağlup duruma düştüğümüz halde yani devamını getirdiler. Yani sonuçta son dakikada gelen galibiyet gerçekten insanı daha mutlu ediyor. Yani takımımız yani genel olarak baktığımız zaman gerçekten iyi oldu. Bu hafta işte Ankara'ya taraftarımızdan, tüm yönetimimizden Allah'ın izniyle hafta sonu Ankara'da olacağız. İnşallah iyi bir galibiyetle dönüp Bingöl maçına hazırlık yapacağız. Tabii bir de buradan sesleniş yapayım. Ankara'daki tüm Adanalıları, tüm Ankara'daki Adanalı öğrencileri Ankara Demir maçımıza pazar günü saat 3'te olması lazım. 3-3.30'da Ankara Demir maçına davet etmek istiyorum.
4: Hemen maça baktığımda Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi gündüz oynanacak. Bunu da söyleyelim, 15.30'da.
5: Evet, 15.30'da.

0: İstanbul'dan da Ankara'da tüm Adanalıları, Adanalı öğrenciler hepsini Etme Sosis adına maça davet ediyoruz buradan da.
1: Sayın Başkan, 3 maçta 4 puan aldınız ama ifade ettiğiniz gibi oynanan oyundan memnundunuz. Özellikle de Sakarya deplasmanında 2-0 mağlup olmanıza rağmen iyi bir futbol ortaya koydunuz. Erzincan maçında geri dönüşe imza attınız. 4-3 de olabilirdi. İptal edilen bir gol vardı. Takımın genel durumuyla ilgili Cafer Hoca zaten sizin inandığınız, güvendiğiniz, üçüncülükle de birlikte çalıştığınız bir teknik adam. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Bu sezon daha genç bir takım oluşturdunuz.
0: Ya şimdi genel anlamda gerçekten takım iyi yolda ilerliyor. Yani ben yani şurada hakemlere biz fazla değinmeyiz. Ama şu 3 maçtaki hakemlerin tutumundan şey yaptığım zaman sanki burada ikinciliklerde bir hakem yapılanması var. Yani bir takımı şampiyon yapacağız, bir takımı şampiyon yapmayacağız. Öyle bir izlenim, bütün kulüplerde öyle bir izlenim doğuruyor. Erzincan maçında bunu yani net gösterdi yani. Ordu maçındaki hakem de yani çok tutarsız, yani böyle yani olmayacak yerlerde atağımızı kesti, olmayacak yerlerde yani düdük çaldı. Yani bu hakemler yani sadece yani ikinciliklerde, yani bütün yani liglerde bu sıkıntı var ama ikinciliklerde ayrı bir sıkıntı yaratıyorlar. Şimdi artık maça çıkarken gerçi en başta hakemlerden insanlar korkmaya başladı. Yani Adana'ya karşı bir tutum mu sergiliyorlar, yanlı bir tutum mu sergiliyor, onu da çözemedik. Yoksa yani normal şartlarda baktığımız zaman yani en son Ordu maçındaki gerçekten takımın yani şeyini, kazanma arzusunu, isteğini 2-1 geriden gelip 3-2 öne geçmemiz, takımın oynadığı oyun gerçekten ilerisi için bize ışık veriyor. Tabii demin de dedim ya, şimdi yani sakat oyuncularımız, daha hazır olmayan oyuncularımız tam böyle kadroya monte olduğu zaman daha İshak, ondan sonra Samet Alikaya, bunlar da tam daha hazır değil. Tam hoca oynatıyor, zorunlulukta oynatıyor da, ama şimdi bunun ikisi de kamp görmediğinden dolayı bunlar da hazır bir şekilde şu an takım içindeler ama daha tam hazır değiller. Evet. Bunlar da tam hazır olduğu zaman gerçekten iyi bir Adana, FK, biz yani şampiyonluk şu bu falan, biz derler ya karda yürüyeceğiz izimizi belli etmeden, yani sezon sonu bizi nereden göreceklerini biz tahmin edebiliriz. Tabii Yüce Rabbim bilir bunu ama biz sessizden derinden emin adımlarına yolumuza devam edeceğiz.
1: Peki Sayın Başkan, hemen şunu da size sormak istiyorum. Son olarak Yiğit Eyüpspor'a gitti. Süper Lig'e transfer oldu. Yiğit dışında Süper Lig'den talip olan oyuncular var mı? Talip olunan?
0: Vallahi şu an Yiğit ise Eyüpspor'a gönderdik. Tabii Yiğit burada emeği çok. Yani 3 sene burada futbol oynadı. Yani gelişimini ne bileyim yani üstlüklere çıkma şeyini hep burada yaşadı. Bizim takımdan da bir oyuncumuzu, 3 senedir bizde olan bir oyuncumuzu da Eyüpspor'a göndermemiz, Süper Lig'e göndermemiz yani kulüp adına gerçekten bize çok mutlu etti. Ama tabii biz altyapıdan yetişecek gelen oyuncularımız var. Yani ileride yani Türk futboluna çok büyük renk katacak. Yani öyle yetenekli oyuncularımız var. Zaten Cafer Hoca da zaten altyapıda yani Hasan olsun, yani bir tur olsun, onlar da zaten kadroyu alıyor. Yani ilerleyen zamanlarda biz Adana altyapısından çok oyuncu yani üstlüklere göndereceğimizden eminim. Çünkü Cafer Hoca da yani Allah var, altyapıdaki oyunculara çok büyük yani ilgi alaka gösteriyor. Yani yarın bir gün 16 yaşında, 17 yaşında bir altyapı çocuğunu o ilk 11'de oynatırsa şaşırmamak lazım. Testimiz olmadı halde yani altyapıdan yani iyi oyuncular çıkacak bizde. Yani o şeyi görüyoruz biz. Çünkü geçen sene de bunun meyvelerini medik temel hemen bütün yaş gruplarında hep Adana birincisi. Deplasman elit ligde de hep yani birinci Türkiye şampiyonasına gittiler. Yani orada altyapı yani gümbür gümbür geliyor desem yalan olmaz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Menderes Kutlu, sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, son olarak camiaya, taraftara mesajınız nedir? Neler söylersiniz?
0: Ya ilk önce ben şunu söylemek istiyorum. Yani Adana'daki maçlarda takımı yalnız bırakmasınlar. Şimdi bizim stadın olduğu yer sen de bilirsin Salim. Sepeti bölgesinde. Bak bu hafta oradaki
1: doğal, doğal güzellik olarak yani Türkiye'nin en güzel statlarından birisi diyebilirim.
0: Tabii çam tabii ağaç... Baraj Çamlı'nın içinde, barajın dibinde.
1: Çam ağaçları var. Güzel doğal ortam.
0: Tabii çok güzel bir yer var. Orası Sepici semtine düşüyor orası biliyorsunuz. Orada evet. 8-9 tane okul var. İlkokul, ortaokul, lise. Yani biz bu hafta içinde yöneticilerimiz bütün okul müdürleriyle görüştü. Yani oradaki öğrencilere kale arkasını ücretsiz yaptık. Ya sanki o semt sanki futbola küsmüş gibi. Yani oranın gençliği futbolla alakası olmayan bir semt gibi ya. Yani fazla oradan yapmış seyirci yani bir türlü türbünlere çekemedik. İnşallah Bingöl maçında yani milliyetçi müdürümüzden görüşüp yani kale arkasını Adana'daki tüm öğrencilere ücretsiz yapacağız. İnşallah yani Bingöl maçında güzel bir karnaval havasında Ankara Demir maçında yenip gelin bir takım olarak inşallah Bingöl'ü de güzel bir şekilde ağırlayacağız. Güzel bir şekilde misafir edip inşallah puansız olarak göndereceğimizden eminim ben. İnşallah taraftarımız da önce aç doldurur. O taraftar zaten biliyorsunuz Ordu maçını taraftar hareketlendi. O taraftarın yani o katkısı o yani coşkusuyla yani aldık yani maçı. Ama Bingöl maçında o coşku ikiye katlayacağız. O türbünlerde full duracağımızdan eminim ben. Şimdilikten Bingöl maçına hazırlanan bütün Adana, tüm gençlik Adana gençliği yapmasını diliyorum.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim Sayın Başkan. Türkiye'de ulaşıma en kolay statlardan birisi. Otopark sorunu vesaire de yok. Ben de benim oturduğum mahalle de çok yakın stadyuma Ziya Paşa Mahallesi. Biz mesela hafta sonu arkadaşlarla birlikte mahalleden direkt çıkıp gelebiliyoruz.
0: Tabii karşıdan köprüden geçtiğiniz zaman direkt sizin oradasın.
1: Aynen arabayla da en fazla 3-4 dakika sürüyor. Otopark sorunu da yok. Yani güzel bir uygulama kutluyorum. Özellikle de Adana ilinde çocuklarımızın futbola ilgi duyması çok çok önemli bir uygulama. Başarılar diliyorum Sayın Başkan.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum Salim.
1: Çok ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum.
1: Başarılar dilerim.
0: Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu'ydu. Son dakika gelişmesini aktaralım. Bilindiği üzere sevgili dinleyenler, Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollara ayrıldı. Gündemde birçok aday var. Sadece şunu söyleyebilirim. Çorum FK listesine çok önemli isimler ekliyor. Menajerler tarafından çok önemli isimler öneriliyor. Yani Çorum FK'da az önce gelen bilgi, Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Fatih Terim adaylar arasında listede olan isimler, çok listedeki isimler Türk futbolunun önemli teknik direktörleri, bunu söyleyelim. Bunun dışında yabancı adaylar olarak da birçok ismi olan, dünya futboluna damga vurmuş isimler var. Ben de bu süreci araştırıyorum. İlk kez Uğur Hoca'nın ayrılığını paylaşmıştık. Yabancı teknik adam noktasında da, yerli teknik adam noktasında da listedeki isimleri araştırıyorum. Sizlerle paylaşacağım. Net bilgiler geldiği zaman. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman. Taner Karaman'la birlikte milli takımımızı konuşacağız. Yarın çok önemli bir maçımız var. UEFA Uluslar Ligi'nde A seviyesinde mücadele ediyoruz. İlk rakibimiz Kocaeli'de Fransa. Taner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim sevgili Salim. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Teşekkür ederim. Taner abi, çok önemli bir maç. Fransa maçı. A ligindeyiz. Yani Uluslar Ligi'nde A grubundayız. En üst seviyedeyiz. Grubumuzda Fransa, İtalya ve Belçika var. 4 önemli maç oynayacağız bu 3 haftalık süreçte. Yarınki maç özelinde neler söylersin? Zinedine Zidane'ın da ilk maçı Fransa milli takımında. Öngörülerin nelerdir?
2: Şöyle sevgili Salim, tabii kolay maç olmayacak kesin zaten. Karşınızda Fransa gibi bir dev varsa bu maç kolay bir maç değildir. Ama biz de şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye sınırları içerisinde oynadığımız birçok üst düzey maçta, ki bunlar arasında Fransa'da var hatırlayacaksın ki, şediş mücadeleler verdiğimiz, puanlar aldığımız ya da beraberlikler, galibiyetler aldığımız maçlarımız oldu. Ben bu karşılaşmayı da böyle görüyorum. Yani Dünya Kupası'ndaki serüvenimiz bir hayal kırıklığı gibi görünebilir ama Dünya Kupası geride kaldı ve biz artık yeni bir

0: sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada Kocaeli'de bu takımımızın ben istediğini alabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Kadroya baktığımız zaman önemli eksiklerimiz var ve özellikle ön alanda Can Uzun, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve ileride muhtemelen ki Barış Alper Yılmaz gibi bir dörtlüyle oynama ihtimalimiz var. Ve karşı tarafta da Olise'nin, Çerkin'in, Doğuya'nın, Mbappe'nin sahada olmasını beklediğimiz, arkalarında Rabiot gibi çok önemli bir ismin olduğu bir ciddi bir kadroyla Fransa sahaya çıkacak. Yani onların da kadrosuna baktığımız zaman evet, Lida'nın ilk maçı ama önemli bir kadro var. Şunu da söyleyeyim. Açıkçası Döşamp'la sahaya geliyor olmanın tercih ederdim. Yani bu maça Zidane'la değil, Döşamp'la gelmeyi geliyor olmanın tercih ederdim. Çünkü Zidane çok iyi bir teknik direktör ve bunu zaten gösterdi. Ve Zidane gibi bir Fransa futbolu efsanesinin de söylemlerini ya da ona karşı kendini ispat etmeye çalışan ya da ona karşı gösterilen saygının mutlaka sahada bizi zorlayacak bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Ama her şeyin sonunda şunu da ifade etmemiz lazım. Az önce saydığım gibi, Olise gibi, Çerki gibi, Doğuya gibi, Mbappe gibi çok süratli, Kamavinga gibi, hatta on merkez orta sahadan Kamavinga'yı da söyleyebiliriz, Zabiu gibi. Ön alanı çok hızlı, çok süratli olan bir Fransa'ya karşı Eren Elmalı gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi ya da Zeki gibi oynarsa Ozan Kabak gibi arka tarafta oynayan dörtlümüzün, ki buna İsmail Yüksel ve Salih Özcan'ı da dahil edebiliriz. Merkezde beklediğim ikili bu çünkü. Dahil edebiliriz. Çok fiziksel anlamda dirençli kalmamız gerekiyor. Ve 90 dakika boyunca bizi yıpratmaya çalışacaklar. 90 dakika boyunca yormaya çalışacaklar. Mutlaka Zidane şu maç, son haftanın özellikle lig maçlarını seyretmişti ve orada biliyorsun ki Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Sanchez'le Abdülkerim ikilisinin, benim gözlemim ve aynı zamanda veriler de bunu söylüyor, performans olarak zayıf kaldığı gerçeği var. Üstelik zaten yenilen goller de bunu gösteriyor. Bu karşılaşmadaki özellikle Abdülkerim'in ağır kalmış olmasının bu karşılaşmaya referans alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Zidane muhtemelen burada özellikle ön alan oyununda stoper ikilisinde bir karar verecekse, burada biraz daha bizim sol tarafımızda, yani Eren'le ve Abdülkerim olan bölgeden Diouf'la, Rabiot'la, Doya ile birlikte, yani kendilerinin sol tarafıyla bizim sol tarafımızda bir mücadeleye sokacak gibi gözüküyor. Biz burada biraz daha diri kalmamız lazım. Fiziksel mücadelemizi yitirmememiz gerekiyor ve kadro olarak da gayet de biz Fransa'ya karşı istediğimizi alabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi buradan ifade etmiş olayım sevgili Salih. Diğer taraftan da sanırım yani oyunu çok yerden oynamamız gereken de bir müsabakaya çıkacağız. Çünkü hem kale performansı, hem Upamecano'ya işte ya da diğer oyunculara bakarak çok uzun boylu, Rabiot da yine 1.90 üstü, çok uzun boylu bir Fransa geri hattıyla karşı karşıya kalacak. Ve takım boyları çok yüksek olduğu için de belki de oyunu kurgularken yerden bir oyun bizim için biraz daha avantajlı olabilir ki özellikle Arda gibi bir beynin olduğu bir orta saha hattında biz bunu istediğimiz gibi sahaya yansıtabiliriz diye düşünüyorum sevgili Sarp.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, yalnız çok fazla eksik var. Özellikle de kamuoyunda bir dedikodu var. Bu dört maçın sonucuna göre bu Montella'nın geleceğinin belli olacağı yönünde. Katılır mısın bu yorumlara?
0: Yani ben biraz daha istikrardan yana olacaklarını düşünüyorum sevgili Sarp. Yani Türkiye Futbol Federasyonu şu aşamada herhangi bir şekilde bu Uluslar Ligi performansımız eğer istediğimiz gibi olmazsa bile gemiyi limana yanaştırırken, yani bu geminin limanı neresi biliyorsunuz ki kongre. Yazın Türkiye Futbol Federasyonu bir kongreye gidecek. Ben burada bir değişikliğe gitme niyetinde olduğunu düşünmüyorum Türkiye Futbol Federasyonu. Yani biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut yönetiminin belki de en belirgin özelliği çalışanlarıyla, özellikle işte bakıyorsunuz süreç içerisindeki birçok tabloda ben istikrardan yanayım diyorlar ve devam ediyorlar. Burada da ben bir değişim yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki de şunun altını çizelim. Yani hezimet tabloları çok büyük baskılar doğurabilir. Ama buradan da İtalya'ya karşı iki maçımızda da, özellikle bu önümüzdeki dört maçtan bahsediyorum, Belçika'ya karşı da, Fransa'ya karşı da, yani böyle bir hizmet tablosu değil, aksine puanlar alabileceğimiz bir tablonun olacağı kanıtı.

0: öyle de ifade etmiş olayım sevgili Salih.
1: Yani bu noktada ifade ettiğin gibi istikrardan yanalar. Mevcut bir seçim var. Seçime de yaklaşık kontrol ettiğimde 9 aylık bir süreç var.
0: Doğru sevgili Salih.
1: 9 aylık bir süreç var. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki Montella ile ilgili bir değişim beklemiyorsun?
0: Yok, beklemiyorum.
1: Arka planda adaylık çalışmaları var mı? 9 ay yani aday olmaya karar veren kişiler için hazırlık yapmasını gerektiren bir süreç.
0: Ya şöyle, mutlaka kafasında, aklında aday olmayı düşünen, belki de bununla alakalı arka planda çalışmalar yapan, ekibini belki de belirlemeye çalışanlar olacaktır.
1: Evet.
0: Başkanlık koltuğu için diyorum. Çünkü burada böyle bir niyeti olan bir kişinin, bir yöneticinin de hazırlığı, biliyorsun ki sadece bir yıllık bir hazırlık olamaz. Yani böyle bir koltuğa gelirseniz sizin belki de 2-3 yıl, belki daha uzun süre bunun yol haritasını belirlemeniz lazım. Yani bu iş dün karar verdim, bugün başkanlığa hazırım olayı değil. Mutlaka bunun bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. O yüzden de aday olmaya niyetli olanlar olacaktır. Mutlaka bunun üstünde de çalışmalar yapanlar da vardır diye düşünüyorum sevgili Salih.
1: Evet. Taner abi, İtalya maçı özelinde yorumun nedir? Fransa maçını konuştuk.
0: Ben İtalya karşısındaki oyunda özellikle iç savunumuzdan bahsedeyim sevgili Salim. Biz İtalya'ya karşı oynadığımız müsabakada da, ki evet yani zorlanacak bu kesin, ama İtalya'ya karşı müsabakamız, biz şunu göreceğiz sevgili Salim. Fransa maçında ne kadar yıpranacağız? Biraz da bu var. Yani evet. Fransa'ya karşı oynanacak oyunda biz ne kadar yıpranacağız? Bu oyun bizi bir sonraki karşılaşmaya giderken fiziksel anlamda ne kadar yıpratacak? Çünkü evet. Şimdi 25'inde maçı oynuyorsun. 26-27 dinleniyorsun. Ve sonra İtalya'ya karşı çıkıyorsun sahaya. Sonra gidiyorsun. 29-30 ve 1'de dinleniyorsun. Bu sefer Belçika'ya karşı sahaya çıkıyorsun. Üstelik deplasmana çıkıyorsun. Sonra gidiyorsun 3'ü 4'ü dinlenip bir daha İtalya'ya karşı çıkıyorsun. Yani bugün ayın 24'ü, 24'ünden 5 Nisan'a, yani yaklaşık 1,5 hafta içerisinde 4 tane majör takıma karşı, tabii ki Uluslar Ligi A grup A liginde olmanın verdiği bir etki bu tabii. Evet. Bu kadar majör ligde takımlara karşı oynuyorsanız bir kere fiziksel kapasitenizin iyi olması lazım. Evet. Bu yüzden de ben İki maçı evimizde oynamayı kıymetli buluyorum. Yani ilk iki maçta biz deplasmanlarda oynayıp evimize döndüğümüzde yorgun bir şekilde, örneğin Fransa deplasmanına daha doğrusu çıkıyor olmak falan, bunları istemezdim. O yüzden hazır takım yeni toplanmış. Fiziksel anlamda güçlü durumdayız. Evet. Evimizde oynuyoruz Fransa, İtalya'ya karşı. Bu evet. İki karşılaşmadan istediğimiz sonuçları alıp kalan 4 maça kredi çıkartmamız lazım. Ki biz eğer Fransa, İtalya, Belçika ve sonra deplasmandaki olan İtalya karşılaşmasında o 4 maçlık periyotta istediğimiz sonuçlarla ya da bir şekilde bizi yarışın içinde tutan sonuçlarla bu 4 maçı çıkartırsak, Belçika ile oynayacağız biliyorsun. 12 Kasım'da.
1: Evet.
0: Türkiye ile oynayacağız bu maçı. O Belçika maçını biz o maçı alırız. Yani biz bu 5. maça gelirken eğer 4 maçlık serüvende çok istemediğimiz sonuçlarla ayrılırsak milli takım çok yıpratılacak.
1: Evet.
0: Çok eleştirilecek. Yani kamuoyunda gerçekten Montella Hoca da çok yıpratılacak. Ama biz bu 4 maçlık periyodu istediğimiz gibi geçer de Belçika maçına gelirsek o maçı alır.
1: Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere sevgili Salih.
1: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Taner Karaman'dı. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır.
3: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. Ankara'da bugün 9 koşu var. 4. koşuyla günün 2. altı yani başlayacak. 4 karalapların 2200 çimde handikap 16 yarışıyla başlayacak. Bu yarışta 3 numaralı Serdiniz ve 7 numaralı Katı Cesur rakiplerine nazaran son yarışta daha istikrarlı 2 isim. 3 ve 7'nin dışında geniş oyunlar 1 numaralı Dostra ve 6 numaralı Atlı Fırtına'da yazarak bu ayakta daha rahat bir yarış izleyebilir. 2. ayakta Bölünen Maiden 3 yaşlı Arapların 1600 çimde start alacağı bu yarışta son koşullarında tabela yapan isimler 1 numaralı Ata Eri, 2 numaralı Atlasan, 3 numaralı Hızlı Kral ve yine 6 numaralı Örnek Kam. Bu dörtlü birincilik mücadelesi yaparlar. Diğer tayların bugün meydandan çıkması biraz zor görünüyor. 1, 2, 3, 6'yı yeterli görüyorum. 3. ayakta 3 kar İngilizlerin kısa vade handikap 24 yarışı 1400 kumda koşulacak. 10 numaralı King Luther. Bu safkan koştuğu kum yarışlarının tamamında ikiliden düşmedi. Çok formda. Bugün 52 kilo sikletiyle de iyi derecelerle kazandığı ya da ikinci olduğu yarışlarına bugün belki de kendi adına bir rekor kıracak derece yapabilir diye düşünüyorum. Ama burada bir Gökberk var ki çok kalite bir isim. Ara sonrası dönüşü mükemmel oldu. Çok ciddi rakip olacaktır. 10 ve 2 yazarak bu ayağa geçebiliriz. 4. ayakta 3 çıkar İngiliz'in 2100 kumda kısa vade 9 yarışı. Dişilere mahsus bu yarışta da 3 numara Şini'nin rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko olarak önereceğim bir isim olacaktır. Rakip arayanlar için 6 numaralı Sid Nakma ve 4 numaralı Visenya'yı önerebilirim. 5. ayakta Bölünen Meydan'ın 3 yaşlı Arapların diğer ayağı 1600 simde koşulacak bu yarışta da 2 numaralı Ateş İzi, 1 numaralı Urfa Bey'i. Gerek daha çok yarış koşmaları ve daha çok tabela yapmaları gerek son yarışlardaki performanslarıyla diğer rakiplerden oldukça ayrılıyor. 2 ve 1 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olacaktır. Geniş oyunlar 5 numaralı Kampu, 7 numaralı Krensia, 4 numaralı Günalp ve 8 numaralı Oskay Bey ile sürpriz arayabilirler. Son ayakta şartlı 5 yarış 4 karar atlan 1200 simde koşacağı bu yarışta da kalitesinin 4 numaralı Erkşan eski gücüne ulaştı. 3 numaralı Hop dedik yine son yarışını kazanan bir isim ve 1 numaralı Sıkı Dost çok istikrarlı iyi yarışlar yapıyor. 4-3-1 ile bayağı geçebiliriz. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor. Sporun

0: Ek adresi.
1: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor Hat-trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
3: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Evet.
3: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz herkese. Mutlu bir perşembe diliyorum sizlerle birlikte. Her perşembe olduğu gibi önümüzdeki bir saat dilimi boyunca futbol gündemine minik bir virgül atıp biraz da basketbol konuşacağız. Bugün özel bir gün. Evet. EuroLeague'de 2026-2027 sezonu bugün itibariyle başlıyor. Yeni sezon öncelikle tüm basketbol severlere hayırlı olsun. Ümit ediyorum temsilcilerimiz Fenerbahçe, Tarfin, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın başarılarıyla bol bol güzel şeylerden söz ettiğimiz güzel bir sezon olur bizler için. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan. Başlamadan önce WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Salı günü bir Cumhurbaşkanlığı Kupası, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finali oynanmıştı. Onunla alakalı görüşlerimizi, fikirlerimizi buradan yine belirtelim, üzerine konuşalım. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyorum. Biraz sohbet formatında geçsin program. Saatler 13.10 reklamından sonra da Karşıyaka'nın genel menajeri göreve geri döndü. Sevgili Selim Çınar bizlerle olacak. Burada biraz da Karşıyaka'nın yeni sezondaki planlamasından, hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdilik dediğim gibi WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonrasında Süper Kupa maçıyla başlayalım. 30 geçeden sonra da EuroLeague maçlarına değineceğiz. 0538 052 14 87, tekrar ediyorum, 0538 052 14 87, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz efendim. Biraz da sohbet etmiş olalım, yeni sezon öncesi bir temennilerimizi, değerlendirmelerimizi yapalım. Evet, salı günü başlamak gerekirse 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, Tarfin ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bu iki takımın Sarunas Yasikevicius ve Dušan Olimpijević yönetiminde karşı karşıya geldiği 6. final oldu. Bundan önceki 5 finali de Fenerbahçe tarafı kazanmıştı. Bu maçta da sonuç değişmedi. 72-59'luk skorla kazanan taraf Fenerbahçe Tarfin oldu. Öncelikle şunu söylemek lazım. Normalde bu iki takımın mücadelelerinin daha skorlu geçtiğini görüyoruz. Mesela geçen sene de Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Karşılaşma 85-83 bitmişti ve o son topta Devon Dotson'un köşeden kullandığı şutta Nicolò Melli eğer blok vurmasa belki de Beşiktaş kazanabilirdi. Devon Dotson çünkü maç sonunu sıcak geçirmişti. Bu anlamda biraz daha hücum açısından beklenenin altında bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe enteresan bir yabancı rotasyonuyla çıktı. Bence Beşiktaş'ın eksik kaldığı noktalardan biri bu oldu. Ne Marcus Bingham ne Chris Silva, Fenerbahçe tipik beşler olmadan bir kadro seçimi yaptı. Burada Sertaç Canlı iyi süre aldı. Yine Nicolò Melli oynayan oyunculardan biriydi. Beşiktaş burada eğer Connor Morgan'ı, kaptan Connor Morgan'ı yabancı listesine yazsaydı şayet, ki yazılmadı. Connor Morgan listede yoktu. David DeJulius'la birlikte kısa beşlerde, Omuri ve Connor Morgan'ın olduğu beşlerde biraz daha hücumda fark yaratabilirdi. Fenerbahçe savunmada daha arzulu, daha iştahlı kaldı. Beşiktaş tarafında bence uzun rotasyonu çok ciddi problem yarattı. Fenerbahçe'nin aslında hep bahsediyoruz, en zaaflı olduğu bölge. Buradan saldırabilirdi Beşiktaş, ki dediğim gibi Marcus Bingham ve Chris Silva gibi iki real 5 numara, yani Melli biliyorsunuz 4 orijinli bir oyuncu, İki real 5 numara pozisyonlu oyuncu yokken Beşiktaş burayı iyi işleyebilirdi belki ama olmadı. Eksikler biraz göze battı Beşiktaş tarafından. Hani maç öncesinde ben Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de çok kadroda ciddi revizyona gitmesi, biraz da ciddi kimlik değişikliği yaşaması ve iki takımın da sezon başında tam hazır olmaması nedeniyle, kadro değişikliklerine gerekçesiyle biraz daha ortak olabileceğini düşünüyordum ama

0: Beşiktaş'taki eksikler biraz net gözüktü. Öncelikle şunu söylemek lazım. Uzun rotasyonunda Ante Zizic hücum tarafında iyi bir post-up silahı, kabul edebiliriz. Savunmada bir kara delik. Wayne Gabriel kötü bir savunmacı değil, o da ama hücumda ciddi bir kara delik. Böyle bir problem var. Yani Beşiktaş'ın orada Madi Sissoko gibi oyunun iki yönünü oynayan net ilk 5 uzunu bulmuşken, onun da bir karaciğer rahatsızlığı geçirip biliyorsunuz sözleşmesi donduruldu. Eksikliği ciddi anlamda hissedildi. Bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın böyle bir profile ihtiyacı olduğu çok net. Bir 5 numara transferi zaten Beşiktaş'ın aradığını biliyoruz. Bu eksik biraz göze çarptı. Oyun kuruculardan Devin Dotson bence çok yüzdeli oynamasa da maçın içinde kalmaya çalıştı. Wilbekin bence çok iyi gözükmedi ama çok çabaladı. Aldığı süreyi de düşünecek olursak sezon içinde biraz form kazanırsa belki faydalı olabilir gibi düşünüyorum. Yine yeni transferlerden Jalen Nowe sorumluluk almaktan kaçınmadı gibi gibi. Burada Furkan Korkmaz çok eleştirildi. Gerçekten fiziken çok kötü gözüktü. Fenerbahçeli bütün oyuncular üzerine atak etti Furkan Korkmaz'ın. Onun biraz fizik durumunu düzeltmesi lazım. Yoksa Euroleague'de yine rakip hücumların savunmadaki hedef aldığı oyuncu haline gelecektir ki bu rotasyonda kalması ve süre bulması açısından Furkan Korkmaz için bu eline geçen belki son büyük fırsatı değerlendirmesi adına çok olumlu olmayacaktır diye söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafında Wade Baldwin iyi gözüktü. Jalen Nowell'le birlikte 13'er sayıyla Beşiktaş'tan Jalen Nowell'le, Fenerbahçe'den Wade Baldwin. Bu düşük skorlu karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldular. Yine Braxton Key hazırlık döneminde özellikle Euroleague Süper Kupası'nda da çok iyi gözükmüştü. Etkili oynayan, sahaya enerjisini koyan oyunculardan biri oldu. Trent Forrest yine etkili isimlerden biriydi. Shavon Shields'i iyi gördük burada. Fenerbahçe'de aslında skor yine homojen dağıldı. İşte Will Clyburn'un zaman zaman attığı, Wade Baldwin'in attığı, Key'nin, işte Shavon Shields'ın, Trent Forrest'ın zaman zaman inisiyatif aldı. Fenerbahçe iyi bir galibiyet aldı diyebiliriz. Savunmada biraz daha arzulu, fiziksel olarak biraz daha sert bir Fenerbahçe gördük. Beşiktaş'ın geçen sezona nazaran fiziksel olarak biraz daha geride olduğunu, en üst takımın tam oturmadığını söyleyebiliriz. Burada yeni transferlerden Daquan Jeffries'in mesela biraz daha etkili olmasını bekliyorum uzun vadede. Belki Eugene Omori yine daha etkili olabilir. Ya dediğim gibi Fenerbahçe için sezonu kupayla açtı Sarı Lacivertler. Cumhurbaşkanlığı kupasını alarak. Beşiktaş tarafında da eksikler biraz daha net bir biçimde gözüktü diyebiliriz. İki takımımızın da yarın Euroleague'de bir mücadelesi var. Konuşacağız bunların hepsini. Anadolu Efes'te bugün Barcelona deplasmanında Palau'da sahaya çıkacak. Dediğim gibi hepsini değerlendireceğiz. Şimdilik en azından Süper Kupa özelinde küçük küçük notlarımız bu şekilde olsun. Burak Alaca selamlar demiş sevgili Yunus Delfindane. Selamlar, sevgiler buradan Yunus abiye de. Burak kardeşim merhaba, iyi yayınlar. Diliyorum amilli takım aday kadrosu. İyi yayınlar diliyorum. Amilli takım aday kadrosu hakkında ne düşünüyorsun? Sence hak edip çağrılmayan oyuncu var mıydı demiş. Buna girmeyeyim. Artık Euroleague'de de sezon başladı. Basketbol gündemimiz de yoğun. Artık biraz daha basketbolun içinde kalalım. Yaz aylarında biraz futbola değiniyorduk ama dediğim gibi artık daha yoğunuz. Önemli konuklarımız olacak sezon genelinde. Bugün de az önce de belirttiğim gibi Karşıyaka Genel Menajeri sevgili Selim Çınar bizlerle olacak. Yine yarın bir aksilik olmazsa Trabzonspor koçu sevgili Selçuk Ernak bizlerle birlikte olacak. Bundan sonra Perşembe Cuma günleri basketbol çevresine önemli konuklarımızı konuk edeceğiz. İyi bir haber, yarın akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının olduğunda 6. Adam Euroleague programıyla saatler 8-12.45 aralığında sizlerle olacağız. Maçların canlı anlatımı ve beraberinde güzel bir sohbetimiz olacak. Onu da bekleriz. Yeni sezonda bu formatla da sizlerle birlikte olacağız. Euroleague'de basketbol sezonuna bugün itibariyle başlıyoruz velhasıl. Artık bu programda futbola pek fazla girmeyeceğiz. Burak kardeşim merhaba. Fenerbahçe tarifinde oyun aklı denilebilecek oyuncu az gibi kaldı sanki. Wade Baldwin ve Melli dışındakiler her birinin eline bakıyor. Bu ikisi oyunda olmayınca Beşiktaş maçında bile hücum akmadı. Ne düşünüyorsun? Yani Trent Forrest oraya ilerleyen dönemde konumlandırabilirsiniz. Shane Larkin gelecek. O yüzden oradaki oyuncu adedi, oyunu kontrol edecek oyuncu adedi artacaktır. Yani şimdilik daha sezon başı, eksikler var. O yüzden çok ciddi bir vahamet tablosu olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonra kısa bir reklama gidelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Bir reklama gidelim, ardından kıymetli konuğumuzla sizlerle birlikteyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda devam edelim. Konuğumuz zannediyorum birazdan bizlerle olacak. Şu an bir kendisine ulaşamadık. Tekrardan deniyoruz. Kolay gelsin Sayın Burak Bey. Hatırlarsanız Dubai Basket'ten ne çekti demiştim. Yunan takımının elinden kaçırdı. Bu sene iyi olacağız. Belli oldu demiş. Yani Olympiakos maçı Fenerbahçe için çok aslında 3 çeyrek önde götürdüğü bir maçtı. Üzücü oldu Dubai Real Madrid karşısında. Orada Pedro Martinez'in basketbolu sonlarda skor almayı başardı. Olympiakos'ta Real Madrid yenildi. Real Madrid iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Dubai Basket yine fena olmayacaktır ama ben mesela Jalgiris'i yaptığı harcamalara binaen biraz daha önde görüyorum. Evet, hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Karşıyaka Basketbol'un genel menajeri sevgili Selim Çınar bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldiniz.
11: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Öncelikle bir hayırlı olsun diyelim kulüpteki görevinize. 1,5 yıl sonra geri döndünüz. Uzun yıllarda, güzel günlerde Karşıyaka'da önemli emekleriniz vardı. Bu anlamda sevenler tekrardan kavuştu diyebiliriz herhalde.
11: Diyebiliriz, doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. 25 yıllık bir süreçti. 1,5 yıllık bir ara verdik gibi diyelim. Şimdi tekrar yollarımız kesişti. Çok teşekkürler.
0: Bu 25 yıl içerisinde bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu var. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir final var. Ümit ediyorum daha niceleri de ilerleyen dönemde olacaktır. Şimdi
11: İnşallah.
0: Geçen sezon Karşıyaka gerçekten zor dönemler geçirmişti. Ligde son hafta kalmayı başardı. Yaz aylarında bir seçim durumu vardı. Sonrasında hızlıca yeniden yapılanmaya gitti kulüp. Öncelikle bu yeniden yapılanma sürecinden biraz bahsetmek isterim. Hani koç olarak Nenad Markoviç takımın başına geldi. Daha önce Süper Lig'de de deneyimi olan bir baş antrenör. Yine önemli hem tecrübeli hem de potansiyel hamleler yapıldı. Öncelikle bu seçim sonrası yeniden yapılanma sürecinden biraz bahsedebilir miyiz? Akabinde yine isim isim gideriz burada.
11: Elbette o süreçte her ne kadar resmi olarak dün açıklanmış olsa da elimden geldiğince dışarıdan süreçlere yine destek vermeye, dahil olmaya çaba gösteriyordum. Tabii seçimin nispeten tarih olarak biraz geç olması buradaki süreçleri geciktirdiğini de bir aşikar. Onu da açık söylemek gerekiyor. İşte yapılaşma biraz vakit aldı, geçe kaldı. Takımın derlini toparlanması geçe kaldı. Beraberinde takvim diğer birçok takım tatmin oluşturdu.

0: Şunu sorayım peki, kadro yapılanmasında planlama ne doğrultuda oldu? Bazı oyuncular mesela çok ciddi potansiyel vaat eden, çıkış yapması beklenen oyuncular. İşte burada İsmail Elamin'i dahil edebiliriz. Hani büyük Avrupa liglerinde ilk deneyimi olacak. Yine Rashard Kelly'yi Japonya'dan geldi, buraya ekleyebiliriz. Bir tarafa bakıyorum, Bryant Weber gibi, işte Xavier Mumford gibi, Steven Enoch gibi tecrübeli oyuncular da var. Dengeli bir kadro var aslında, hem veteranlardan hem de potansiyel oyunculardan oluşan. Burada nasıl bir karşı yaka basketbolu bekliyoruz? Nasıl bir kadro planlaması yapıldı?
1: Öncelikle yapılanmada şu var. Son birkaç sezondur belki bu atlanmıştı ama açıkçası koçun tercihleri ve direktifleri yönünde kulübün de imkanları, işte bütçe yapısı, bunlar göz önünde alınarak, çok güzel ifade ettiniz, dengeli bir kadro oluşturmaya çalışıldı. Dolayısıyla günün sonunda da oluşması gereken bir kimya var. Bu kimya oluştuğu takdirde kadro bu şekilde devam edecektir ama yolda değişiklik, yolda ekleme gerekecektir. Bunu da biraz zaman gösterecek. Dolayısıyla mümkün olduğunca çok açık ifade etmek gerekiyor. Yani kulübün içerisinde bulunduğu finansal durumlardan da dolayı mümkün olduğunca dengeli ve bütçe sınırları içerisinde kalmayı hedef almış öncelikle bir kadro oluşturuldu.
0: Şöyle bir güzel haber de var bu arada. Dün çok ciddi bir ödeme yaparak birkaç gün öncesinde karşı yaka FIBA'daki dosyaların neredeyse tamamını kapattı. Bu karşı yakanın bu sezon en azından geçtiğimiz yıl yaşadığı problemlerin tekerrür etmemesi açısından bence çok güzel bir gelişme. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Bu sezona başlamak adına olanlar evet ortadan kaldırıldı ama bir borç yükü var. Muhakkak önümüzde karşımıza yine FIBA'da dosyalar çıkacaktır. Ama önemli olan bunların planlı ve programlı bir şekilde kapatıla temizlene hareket edebilmek. Bu sezonun başında da, daha doğrusu sezon sonuna itibaren, yeni sezon hazırlıkları başladığından itibaren de işte de herkesin dilinde olan en büyük dosyalardan biri Vernon Carey dosyası karara bağlanmış bir dosyaydı ama yine menajerleriyle, avukatlarıyla yapılan pazarlıklarla, görüşmelerle hem borcun büyük bölümü, %50'sine yakın olan bölümü silindi. İşte basına da zaten yansıdı biliyorsunuz. Nevesine de yapılandırması yapıldı. Diğer birkaç dosya için de aynısı geçerli. Federasyon üzerinden de, Türkiye Basketbol Federasyonu üzerinden de transfer yasakları vardı. Onlar da sonuçlandırılıyor. Dolayısıyla en azından sezona temiz bir şekilde başlıyoruz. Ondan sonrasında umarım iyi bir şekilde yönetmeye devam edebiliriz.
0: Burada yeni yönetimin basketbola karşı olan yaklaşımı, desteği ne düzeyde, onu bir sormak isterim. Hani sezon yeni başladığı için bunu görmek için çok erken ama en azından içeriden bir görüş olarak sizin düşünceleriniz nelerdir?
1: Açıkçası kulübü bütün olarak ele almak lazım burada. İşte basketboluyla, futboluyla, voleyboluyla, yelkeniyle, tenisiyle yönetim mümkün olduğu tüm branşları gerektiği şekilde, gerektiği ölçüde azami özeni göstermeye çaba sarf ediyor. Konsantrasyonu göstermeye çaba sarf ediyor. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik şartlarda mümkün olan en iyisini yapmaya, yerine getirmeye çalışan bir yönetim var.
0: Burada karşı yakanın son yıllarda yaşadığı problemlerin başlangıcı olarak birçoğu takımda da bunu duyuyorum. Yani ligimizde birçoğu takım aynı problemden muzdarip, yöneticilerle, başkanlarla konuşuyoruz. İsim sponsorluğu konusunda bir gelişme var mı? Burada ben şehir takımlarının, özellikle şehrin büyük şirketleri ve iş adamları tarafından çok yalnız bırakıldığını düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Burada biraz daha desteği hak ediyor bence karşı yaka spor kulübü. Hem kulüp olarak hak ediyor, hem yönetim olarak hak ediyor, yapılmaya çalışanlar anlamında hak ediyor. İsim sponsor anlamında çalışmalar, görüşmeler var. Bunların biraz daha vakti var, vadesi var diye görüyorum. Bir de açıkçası biraz özel işleri gibi de yapacağım. Hani kulübün adının son birkaç sezondur sürekli borçlarla, sürekli olumsuzluklarla anılıyor olması da açıkçası imaj açısından çok da doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ödev önce bizim ödevimiz bence. Ödevimiz nedir? Önce biz doğruluğu yapalım, gereken temizlikleri yapalım, imajımızı düzeltelim. Ondan sonra insanların karşısına çıkıp bakın, sizin esasında tanıdığınız, bildiğiniz, özlediğiniz karşı yaka tekrar burada diyebilirim.
0: Burada planlanan hamleler bu anlamda imaj için sportif olarak mı, yoksa genel işte bu borçların kapatılması vesaire, şu an adımı atılan şeylerin ilerletilmesi anlamında mı?
1: Bunları ikisini birbirinden ayrı düşünmek çok kolay değil. Yani evet, borcu muhakkak ki eritmek ya da yönetmek, bunu nasıl ifade ederseniz. Çünkü o ifade günümüz konjonktüründe bence çok değişiklik gösteriyor. Çünkü hani sıfır borç veya tamamen borcu kapattık diye ne ticarette ne de sosyal hayatta böyle bir durum söz konusu. Evlerimizde bile söz konusu.
0: Çok
1: evimizin bir borcu var. Çok, o borcu yönetmek önemli olan ve hayatı idame ettirebilmek. Hayatı idame ettirebilmek için de sahada da sportif anlamda biraz da başarı gerekiyor. Biraz orada varlığını hissettirmek gerekiyor. Bu maalesef ikisi birbirinden ayrı düşünülebilecek olgular değil diye düşünüyorum.
0: Benim çok sevdiğim bir yakınımın bir sözü vardır. Borcun yoksa zenginsindir diye. Hakikaten şu an günümüz durumlarında böyle bir şey söz konusu gerçekten.

0: Doğru, bakış açısı. Kesinlikle doğru.
1: Ya burada dediğim gibi bir çağrıda da bulunmak isterim. Yani işte farklı takımlarda da gördük bunu. Geçen sene Bursaspor için de konuştuk. Karşıyaka'nın da içinde bulunduğu durumlar var vesaire. Yani her şekilde bu en başta bir önceki Pınar süreci bittiğinde de şehirden biri bence sahip çıkmalıydı. Yani Karşıyaka bence İzmir basketbolunun en büyük değeridir. Hani orada bir Ala Petkim gerçeği de var. Çok büyük saygı duyuyorum ama Karşıyaka'nın taraftar kitlesi olsun, Basketbol Süper Ligi'ndeki mazisi geçmişi olsun, Avrupa'daki başarıları olsun. Bunun sürdürülmesi için bence herkesin bir nebze olsun elin taşın altına koyması lazım. Bu anlamda benim bir kırgınlığım var, onu söyleyebilirim bir basketbol sever olarak.
0: Sizin bunu dile getirmiş olmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz çok doğru. Hatta biraz da üstüne şunu ekleyeceğim. Biz özellikle Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığımız süreçte o yıllara dönüp bakarsanız futbolda dahil Ege bölgesinde bölgeyi Avrupa'da temsil eden tek takımdık.
1: Evet.
0: Yani bu tarz böyle birkaç sezon üstte bu tarz title'larımız var. Yani burada da biz mütevazi davrandık ama sizin de dediğiniz gibi aslında biraz daha fazla desteği, biraz daha fazla övgüyü belki hak ediyorduk.
1: Yani %100 mesela burada hani Karşıyaka zor durumlarda kaldı. Finansal olarak zorlanıyor diyoruz ama mesela o sene final oynayan San Pablo Burgos küme düştü sonra İspanya'da. Hani bu finansal sürdürülebilirliği şimdi dışarıdan çok kolay gözüküyor. Belki sizin anlatınızı kolaylaştıracak bir şey söyleyeceğim ama şimdi her yere dış hatlardan uçuş bulmak çok kolay olmuyor. Çoğu zaman siz Avrupa deplasmanlarına İstanbul aktarmalı gidiyorsunuz. Bunun ekstra konaklama masrafları var. Rotasyon Euroleague takımları gibi geniş olmadığı için sezon içi yorgunluk payı var. Takımın form durumunu yukarıda tutmak zor oluyor. Finansal külfetler artıyor. Bu şekilde bir yapıyı sürdürmek kolay değil. Bu anlamda dışarıdan hani
0: Kesinlikle.
1: bir laf vardır, davulun sesi uzaktan hoş geliyor diye. Burada aslında zor bir iş başarılıyor. Bakın geçen sene o kadar sancılı döneme rağmen takım hala ligde devam ediyor. Diyorum Burgos düşmüştü mesela.
0: Evet.
1: Bunun biraz teveccüh görmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Beraberinde o sportif başarının getirdiği ekstra elbetteki yükler ve maliyetler de var. Yani bunu hani oyuncuların kontratlarından tutun da kontratlarındaki şartlarından tutun da diğer dışarıdaki yaşamın ve mücadelenin devamının anlamında doğan maliyetler de var. Dolayısıyla bunların hepsi bir tür beraberinde getiriyor. Yanlış anlamayın, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığımız sezonda Covid'in içerisindeydik. Onun öncesinde iki sezon Covid etkisiyle geçti. Yani oradaki gelir kayıpları ayrı konular. Ayrıca maliyetleri arttıran başka etkenler vardı. Çok güzel bir örnek verdiniz. Yani bir İzmir takımı olarak Karşıyaka buradan baktığınızda İstanbul aktarmalı belki birçok yere gitmek gerekiyordu. Ama o dönemde bunlar da kısıtlıydı. Birçok yere özel uçakla gitmek zorunluluğu doğuyordu. Maliyetleri buna göre tetiklerini arttıran şeyler vardı. Maalesef dediğiniz gibi kulüplerin normal standart hayatlarını devam ettirmesi bile çok kolay değil günümüz konjonktüründe.
1: Ya bilet gelirlerinden falan da ciddi anlamda takımlar kaybı uğradı ki Karşıyaka'nın Basketbol Süper Ligi'nde seyirci desteği en çok olan, tribüne en dolu olan takımlardan biri. Hani bu da mesela çok kıymetli bir detay. Belki diğer takımlar için çok büyük bir problem değil. En azından ligin büyük bir çoğunluğu için ama Karşıyaka seyircisi zaten anlatmaya gerek yok herhalde burada.
0: Evet, o dönem hazırlamış olduğum bir rapor vardı. Sunduğumda ben de rakamı kendim görünce çok şaşırmıştım. Pınar Karşıyaka'nın o dönem işte Karşıyaka Basketbol'un Covid'den kaynaklı tribün gelirlerinden zararı total bütçenin %25'i seviyesindeydi.
1: Zaten ekstra giderleri düşününce orada çark tersine dönüyor ne yazık ki.
0: Tamamen tersine dönüyor kesinlikle. Kesinlikle. Gelir kaybında %25 seviyesindeydi.
1: Ya burada şeyi idrak etmek lazım bence. Bunu zaten herkesin dilinde ama tam olarak herhalde bilmiyorum ne kadar ciddiye alınıyor. Basketbol zaten hani FIBA'da da oynasan, Euroleague organizasyonlarında da oynasan karlı bir organizasyon olmadığı için burada kulüplerin mümkün olduğunca destek alması gerektiğini düşünüyorum. Burada herkes geri adım atıyor. Yani bütün kulüplerin aynı sponsor sıkıntısını yaşadığını görünce ben çok ciddi hayal kırıklığına uğruyorum. Yani bundan 5 yıl önceki kadar kolay değil herhalde hiçbir şey.
0: Her geçen gün zorlaşıyor. Burada bir ifadeyi müsaadenizle eklemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hani bu söylemimden de basketbol futbol kavgası doğusunda istemem ama aslına bakarsanız futbolda da gelirlerin giderleri karşıladığı bir maalesef şey yok. Atmosfer yok. Yani oradaki o matematikte de eksikler var. Evet, basketbolda belki aynı şekilde hani basketbol ya da Euroleague organizasyon diyorsunuz. Şampiyonlar Ligi FIBA'nın organizasyonu diyorsunuz. Hangisini söylerseniz söyleyin. Belli bir kısım gelirler var ama bu gelirler oradaki giderleri ne kadar karşılıyor her zaman tartışma konusu.
1: Evet.
0: Ama diğer branşlarda da maalesef bu gerçekle yüzleşiyoruz. Yani o sponsorluklarda gelir yaratmada galiba biraz daha hem desteğe ihtiyacımız var hem bizim yol kat etmemiz gereken yol var.
1: Yani evet, bu arada futbolun maliyetleri de daha yüksek. Bu konuda da katılırım hani, eğer çok büyük. Ya bu arada şeyi söyleyeyim, hani mesela söylediğinizi destekleyecek bir örnek. Bugün Süper Lig'de futbolda şampiyon olan takım 6-7 milyon civarı bir ücret alıyor. Yani bu ya bir futbolcunun maaşını bile karşılamıyor. Dediğiniz çok
0: Evet.
1: kıymetli.
0: Evet.
1: Peki.
0: Sporun genel sıkıntısı bence bu. Sporun kanayıyoruz.
1: Maalesef.
0: Genel anlamda.
1: Şunu sormak isterim peki. Dediğim gibi dengeli bir kadro kuruldu. Süper Lig tecrübesi olan bir koç geldi. Geçen sene Karşıyaka seyircisi biraz aslında stresli bir sezon geçirdi diyebiliriz. Son hafta mesela Bursaspor karşısında gelen son saniye galibiyeti, Sokolovski'nin turnikesiyle vesaire, hani
0: Evet.
1: derin bir roh çekildi ve tribün yine fulldü. Bu sezon özelinde beklenti nedir, hedef nedir? Karşıyaka taraftarı ne beklemeli takımdan?
0: Umarım önce korku değil de heyecan yaşattığımız bir sezon olur
1: Aha.
0: taraftarımız için. Ve tribünde de o son birkaç haftanın özellikle o hissettiğimiz yoğunluğu, ilgiyi, heyecanı oradan başlayarak devam ederiz. Sadece bir handikapımız geçen sezondan kalan iki maçlık bir cezamız var. İstihdaki iki maçı maalesef seyircisiz oynamamız gerekecek. Ama ondan sonra gelen ilk maçta tahmin ediyorum taraftarımız salonu dolduracaktır.
1: Evet, burada Karşıyaka seyircisinin Nenad Markovic'i de geçmişten tanıması burada önemli. Ki bence aldığınız veteran oyuncular da, özellikle mesela Xavier Mumford, benim Hapoel döneminde çok beğendiğim bir oyuncuydu. Süper Lig'de gerçekten takımı belli bir düzeyin üstünde tutabilecek birkaç oyuncu da var. İşte Brian Tewaber bence çok iyi iki yönlü bir oyuncu. Daha önce Çekmece'de de izlemiştik. İtalya'da da Olympiakos'ta da zamanında izledik. Öte yandan işte Steven Enoch, Euroleague deneyimi olan, daha önce ligimizde de izlediğimiz bir oyuncu. Yani takımın iskeleti aslında bir noktada takımı tutacak düzeyde. Bu anlamda bence kağıt üstünde güven veren bir yapı var.
0: Dediğim gibi bireysel olarak katılıyorum tamamen söylediğinize. Üstüne diğer oyuncularla ilgili bile özellikler sayabiliriz. Önemli olan takım olgusunu, kimyasında doğru oturtabilirsek bence güzel ve keyifli bir sezon geçirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Burada yaz aylarında hazırlık süreci nasıl geçti peki bu anlamda? Onu da sormak isterim size.
0: İlk başta konuştuğumuzda örneklemeye çalıştığım esasında oydu. Orada da sıkıntı yaşadık. İşte bir kısım şeylerin geriden gelmesi, geç bir araya gelinmesi, geç toplanması, yapının geç kurulması bizi orada da geciktirdi. Antrenmanlar anlamında sıkıntımız yok ama oyuncuların gelişleri gecikti. İşte kontrat süreleri birazcık sarktı. Karar verme aşamalarından kaynaklı. Dolayısıyla takvim, diğer o takımlar kendi takvimlerini oluşturmuş oldukları için biraz orada geciktik. Takım şu an biraz eksik maçla sezona başlıyor olacak. Yani sezon başı takım olgusunun oturması anlamında biraz daha süre ihtiyacımız olacağı için zorlu bir sezon başlangıcı bizi bekliyor diyebilirim açıkçası.
1: Ümit ediyorum minimum sancılı şekilde sezon başlangıcını atlatır Karşıyaka. Bu sene de taraftarının
0: Umarım.
1: dediğiniz gibi korku değil, heyecan ve mutluluk yaşatan bir Karşıyaka görürüz. Çünkü Türk basketbolunun çok kıymetli bir değeri. Yani Süper Lig'in herhalde son 25 yılına baktığımız zaman, ben hani 2001 doğumlu olduğum için söylüyorum, evveliyatı için yanlış anlaşılmasına, geçmiş şampiyonluk da var. En heyecan verici takımlardan, ligin en renkli takımlarından biri. Hani gözünüzü kapattığında sayacağınız 4-5 takımdan biri Karşıyaka. Yine orada olmasını temenni ediyorum ben.
0: Umarım tekrar orada oluruz.
1: Buradan peki Karşıyaka taraftarına bir mesajınız var mı? İzmir'den bizim çok dinleyicimiz var çünkü her programda da Karşıyaka ile ilgili soru alıyorduk. O yüzden sizin bugün burada olmanız da gerçekten çok keyifli oldu. Buradan bir seslenmek isterseniz Karşıyaka taraftarına son olarak mesajınızı aktarmanızı isterim.
0: Takıma güvensinler, yönetime güvensinler. Hep beraber yine salonu dolduralım. Heyecanı hep beraber birlikte yaşayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Evet, hattımızda Karşıyaka Genel Menajeri sevgili Selim Çınar vardı. Buradan biz de Karşıyaka'ya yeni sezonda başarılar dileyelim. Eski Karşıyaka'yı en tez vakitte görmek dileğiyle diyelim. Galiba bir reklam aramız var. Sevgili Yücel abi arkadan dip sesi verdi. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
1: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Evet.
2: Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi. Radyo Spor!
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklamdan önce Karşıyaka Genel Menajeri sevgili Selim Çınar'la birlikte Karşıyaka gündemini konuştuk. Sağ olsun bizi kırmayıp vakit ayırdı. Yine yaptığımız röportaja gün içerisinde akşam saatlerinde yazılı olarak Ajans Spor web sitesi ve Ajans Spor sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni sezon itibariyle çoğu zaman aksilik olmadığı takdirde Perşembe Cuma günleri programımızda basketbol camiasından önemli isimleri konuk edeceğiz. Bunları yazılı olarak dediğim gibi Ajans Spor'dan da takip edebilirsiniz. Ajans Spor'u X ve Instagram üzerinden takip edebilir. Ayrıca web siteden de ulaşabilirsiniz. İlaveten bir rica daha, kendi YouTube kanalım Burak Alaca YouTube kanalına da abone olursanız sevinirim. Orada da basketbol ve futbolla alakalı özel içerikler geliyor. Bu hafta bir şey yükleyemedim maalesef. Salı günü bir küçük hastanelik olma durumum oldu. 39'a kadar çıkmıştı ateşim ama şu an iyiyim. Yüklemeye de çalışacağım pazara yetişirse bakalım. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şu an 1411 abone varmış. Yayın sonuna kadar ne kadar arttırabilirsek, ne kadar destek olabilirseniz o kadar da makbule geçer. Çok teşekkür ediyorum şimdiden dinleyen herkese. Birkaç mesajımız varmış, sonrasında ona bakalım. Akabinde Euroleague'de günün maçlarını konuşalım. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Biraz mazeret değil ama hakemlerin maçı biraz Fenerbahçe lehine verdiğini düşünüyorum. Mesela Sertaç nasıl 5 faul almadan oyunda kaldı demiş. Hakem muhabbetine daha sezonun başında hemen hiç girmeyeyim. Yani basketbola karıştırmıyorum. Futbolda zaten her hafta hakem konuşmaktan sinir stres bir hal olduk. Burak Bey merhaba, Pendik'ten Sercan. Sizce Barcelona-Efes maçında 180 sayı olur mu? Yorumlarsanız sevinirim. Valla Anadolu Efes'te Mike James'in durumu şüpheli. Mike James olmadığı takdirde Anadolu Efes'in skor baremi ne kadar yükselir bilmiyorum. Öte yandan Barcelona tarafına bakıyorum. Tamamen bilinmez bir kadro. Çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu düşünmüyorum. Yaz aylarında işte yapmaya çalıştıkları Josh Nibo ve Moses Wright'la anlaşmışlardı. Nibo imzaladı ama Moses Wright'ı kaybettiler. İşte Silvian Francisco'nun peşinde çok koştular, olmadı gibi. Şu an bence vasat bir kadroları var. Koç Xavi Pascual de söz verdikleri projeleri yerine getiremedikleri için takımın başında tutamadılar. Ya Barcelona'dan ötürü bilmiyorum. Bugün Barcelona'yı bir izleyip görmek lazım. 180 çok ama bence. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Öncelikle Radyo Spor'a çok teşekkür ederim. Burak Alaca gibi güzel bir insanı bize tanıştırdığı için. Ardından Euroleague'de bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Burak Alaca, sana sorum, Beşiktaş bu kadrosu Euroleague'de güzel işler yapabilir mi? Umutluydum. Hala çok kesin konuşmak için erken ama Salı günü biraz endişelendiğimi söyleyebilirim. Yani o görüntüden Beşiktaş adına söylüyorum. Hani rotasyondaki eksikler biraz göze battı bence. Yani 2-5 transferi yapılacak deniyor. Hadi David de Julius gelince bir rotasyonla 2'de belki Jalen Lovell, işte belki Jeffries'i kısa beşlerde, uzun beşlerde

ikiye atarsın gibi farklı rotasyonlar yapılabilir ama bence 5 numara rotasyonda ciddi sıkıntı var Madis Sokko'nun yokluğunda. Yani şunu gördüm. Dediğim gibi Antezis hiç hücum anlamında tamam iyi bir post-up silahı ama savunmada kara delik. Venin Gabriel savunmada iyi bir savunmacı ama o da hücumda hiç yokları oynadı. Beşiktaş'ın maç içinde ilk 5 sahaya atabileceği net bir pivota ihtiyacı var. Bence deneyimli bir iki tane Euroleague oyuncusuna ihtiyacı var. Hala çözülmemiş bir isim sponsorluğu konusu var. Dün Başkan Serdal Adalı da Alspor'a yaptığı açıklamalarda bu konuda biraz serzenişte bulundu. Beşiktaş'ın bence biraz eklemeye takviye ihtiyacı var. Şu kadroyla Euroleague'de bir şey yapabilir mi? Yarın bir Valencia maçı var. Valencia geçen sezonun gerisinde gözüküyor ama şimdi kadrosuna baktığın zaman hala Mirotić gibi, Jan Montero diyorum düzeltiyorum, TJ Shorts gibi, Harmony Brooks gibi önemli oyuncuları kadrolarına kattılar. Zor da bir fikstür yani. Süper Kupa'da Fenerbahçe ile başladı Beşiktaş. Cuma günü Valencia, Pazar günü Anadolu Efes. 3 gün sonra 30'unda galiba Salı ya da Çarşamba günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacaklar. Ya bu süreçten en azından 2 galibiyetle çıkması lazım Beşiktaş'ın. Kalan 3 maç için söylüyorum. Fenerbahçe maçı zaten gitti. Beşiktaş'a takviye şart. Yani potansiyel olan bir kadro, potansiyel oyuncuları olan bir kadro. Kadro geneli için söylemeyeyim işte. De Julius gibi, Noel gibi maç alabilecek oyuncular var. Ama eksikler de çok belli oluyor. Net bir 5 eksiği var ve bence 1 numarada ya da 2 numarada net bir Euroleague veteranına ihtiyaç var. Kim olur bu bilmiyorum ama net bir Euroleague veteranına ihtiyaç var. Geçtiğimiz günlerde sevgili Murat Özen'le bir yayın yaptık. Kendisinin verdiği özel habere göre 15 Ekim'de NBA'de waiverlar belli olacak. Yani takımlar kadro listelerini verecek ve boşta kalan oyuncular belli olacak. Bunu beklediğini söyledi Beşiktaş'ın. Bakalım oradan gelecek isimler ya da gelebilecek isimler ne yönde olacak, ne kadar iyi olacak. Bunların hepsini göreceğiz. Dursun Türker bir fotoğraf paylaşmış. Fenerbahçe'nin Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası daha doğrusu zaferinden. Ya Fenerbahçe sezona yine kupayla başladı. Gerçekten Sarunas Yasikevicius için bir kupa koleksiyoneri demek artık gayet mümkün. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87. Ne olur Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik, Euroleague'e yönelik soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada sizleri yanıtlandırmaya çalışacağız. Öte yandan az önce de dediğim gibi Burak Alacı YouTube kanalına da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Öyle de ekstra bir ricada bulunayım. Desteklerinizi bekliyorum. Daha çok uzun zaman olmadı. Henüz 3-4 ay oldu kanalı açalı. Haftada bir video çekebiliyorum şu an. İkiye çıkartmaya çok çalıştım ama biraz iş takvimim yoğun olduğu için. Fena da değil izlemeler. Bu hafta maalesef video çıkartamadık. Şundan mütevellit. İşte salı günü ekstra bir yayınım vardı. Bundan sonra salı günleri de olacak. YouTube'da bu arada Burak Alaca yazarak yine nerede yaptığımı da görebilirsiniz. Burada reklama girmesin. Öte yandan yine küçük bir sağlık problemi yaşadığım için çok ikinci programı çekme vaktim olmadı. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemde yine her perşembe programlar sizlerle olacak. Oradan da abone olup takip edebilirsiniz. Bakalım bakalım bakalım. Mesajları bitirdikten sonra günün maçlarını değerlendireceğiz Euroleague'de. Evet, bugün Şanlıurfa'da bir 5.7 deprem yaşanmış. Buradan bütün Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ümit ediyorum. Bir can kaybı olmadığını duydum. Bu çok güzel bir haber. Ümit ediyorum. Artçılar olmaz. Hiç kimsenin de psikolojisi kötü anlamda etkilenmemiştir. Hızlıca geçip biten bir çırpıda bir süreç olur. Çok geçmiş olsun buradan bütün Şanlıurfa halkına. Sevgili Yunus abi yazmış. Selamlar, hoş geldin. Öncelikle Şanlıurfa depremi için şehrimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Can kaybı olmaması çok önemli. Ayrıca sanat güneşimizin bugün 30. ölüm yıl dönümü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Başka bir Zeki Müren geleceğini zannetmiyorum. Sevgiler, saygılar, seviliyorsun demiş. Geçmiş olsun, aman dikkat et diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Yunus abiye. Zeki Müren gibisi bence de gelmez. Yani sadece şarkı, ses ya da şarkı söylemek değil. Ben Zeki Müren gibi söz yazabilecek o kapasiteye sahip çok fazla sanatçı da olduğunu düşünmüyorum. Yani gözlerin doğuyor gecelerimi çok sevdiğim bir parçadır.
Ve şu an açık ve net söylüyorum, hala Türk çok büyük sanatçılar var aktif, ama bu tabii eski sanatçıların yeri

biraz daha ayrı benim için. Ben daha çok tüketmekten keyif aldığım için söylüyorum. Öyle bir eser mesela kolay kolay kimseden çıkacağını düşünmüyorum. Gözlerin doğuyor gecelerime, her akşam güneşin battığı yerden. Hakikaten inanılmaz. Ya bunu yazmak sadece şey istemez. Elin kalem kağıt tutması da yetmez. Bir şeyleri hissetmen, bir şeyleri yaşaman gerekiyor. Ama gelinen noktada bu şey çıktı ya, dopamin detoksu diye bir şey çıktı. Herkes farkında aslında her şeyin, işte teknolojiyle fazla aşırı neşir olmak vesaire gibi şeylerin insan konsantrasyonunu, yaratıcılığını çok kötü etkilediğinin. Bu kadar dopamin tüketiminde bu kadar fazla uyaranla biz bu kadar kanayız olup o kadar kederi yaşasak da onları kaleme alamayız bence. O anlamda Zeki Müren çok büyük sanatçıdır. Buradan Allah'tan rahmet dileyelim Zeki Müren'e de. Burak Bey'i yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Geçenki maçtan sonra Beşiktaş ile Euroleague arasındaki fark çok net göründü. Maalesef Beşiktaş'ın işi biraz zor. Yani eksikler biraz gözüktü. Hani bu kadar trajik bir durum var mı bilmiyorum ama bence eksikler gözüktü. Katılırım burada. Harun Bey'e. Burak kardeşim, öncelikle deprem için çok geçmiş olsun. Saras koleksiyonuna bir kupa daha ekledi ama Beşiktaş hiç hazır değil. Gelecek 2 ve 5 numaralarıyla inşallah düzelirler demiş. Yani kim olduğu önemli. Artık sadece mesele transfer yapmak da değil, kimi transfer ettiğin biraz önemli. Doğru isimlere gidilmesi önemli. Bu anlamda bakalım yani kimler olacak, neler olacak onu görmek lazım. Ben üye oldum Burak Bey demiş bir dinleyicimiz, hemen bakalım. Sercan Çimen, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Zaten YouTube'a yazdığınızda da en yukarıda çıkacak. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum buradan Sercan Bey'e de. Şimdi duydum, çok geçmiş olsun demiş Harun Bey. Şanlıurfa'daki deprem için. Evet, buradan bizi dinleyen Şanlıurfa'daki bütün dinleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimi, en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dediğim gibi ümit ediyorum. Can kaybı olmaması çok güzel bir haber, çok sevindirici bir haber. Ümit ediyorum psikolojik olarak da sizi çok sarsmayan bir hadise olmuştur. Gündelik hayatınıza gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz bunun travmasını yaşamadan. Zor bir şey çünkü benim annemde de çok ciddi bir deprem fobi var. Hakikaten insanın gündelik hayatında etkilediğinin farkındayım. Ondan görüyorum mesela şu an Şanlıurfa'da deprem olduktan sonra sabah beni aradı. İşte şey, vertigo ilacımı aldım diye hemen genelde annem deprem sonrası hemen avizeyi falan sürekli kontrol eder. Onda da öyle bir fobi var. Zor bir durum, onu yaşayan bilir. O yüzden çok geçmiş olsun demek isterim. 15 Ekim'den sonra NBA'den takviye olacak mı? İzmir'den İbrahim Bey yazmış. Evet, bunu sevgili Murat Özen'le konuştuğumuzda kendisi olacağını söyledi. 15 Ekim'den sonrasını bekliyor Beşiktaş. Orada waiver'a düşen, yani takımların sözleşme vermediği, boşa düşen oyuncular ya G Lig'de ya da Avrupa'da ya da Çin'de, Asya'da, Avustralya'da kariyerlerine devam edecekler. Bu boşluğu bekliyor Beşiktaş. Ha, buradan çok Avrupalı oyuncu düşmez. Amerikalılara yönelecekler. Burada doğru seçim yapmak da kolay değil tabii ki. Yani şu yüzden söylüyorum. Bu oyuncular orada çok iyi gözüken oyuncular dahi olsa Avrupa'ya geldiklerinde bir adaptasyon süreçleri olacak elbette. Bir uzun takviyesi şart. 2 numarada belki biraz zar atılabilir ama uzun için bence iyi bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani burada Mo Bamba oradan düşebilecek isimlerden biri. Bilmiyorum ne kadar faydalı olur Avrupa'da. Onun da hücum yönü hep bir eleştiri sebebi oldu kariyeri boyunca. Ya birkaç kişi daha var böyle ama bekleyip görmek lazım. Bir dinleyicimiz yazmış. Gözlerin doğuyor gecelerime şarkısının söz yazarı Hakan Kısmet yazmış. Halit Çelikoğlu'dur. Ya bunu bilmiyordum mesela. Bu güzel bir bilgiymiş. Ama sadece şarkı olarak değil, hani bir kenarda yazı olarak, şiir olarak bile gerçekten çok başarılı bir eser olduğunu düşünüyorum. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Gerçekten çok güçlü. Çok geçmiş olsun memleketimize. Abi en son Fenerbahçe Beşiktaş Basketbol Kupa karşılaşmasında ben biraz ümitliydim Beşiktaş'tan, ancak tabii Fenerbahçe'nin kalitesi yüksek. Sence kaç tane oyuncu gerekiyor Beşiktaş'a? Bence en az 2. Bir pivot net. Onun haricinde yani mesela forvet rotasyonunda Anthony Brown ve Dequan Jeffries. Burada Dequan Jeffries'in gelişimine göre bir tane forvet de gerekebilir. Anladığım kadarıyla Furkan Korkmaz'dan o katkı çok fazla gelmeyecek. Dequan Jeffries'in de yani ilk maç itibariyle çok iyi bir görüntüde olmadığını gördük. Hazırlık sürecini iyi geçmişti. Onun gelişimini biraz görmek lazım. Şimdilik 2 ve 5 diyebiliriz ama 5 çok elzem. 5 gerçekten çok elzem. Onu söyleyebilirim. İyi yayınlar, selamlar. Beşiktaş'ın 2 ve 5 numaraları 2 ve 5 numara ihtiyaçları için sizin önerebileceğiniz isimler kimler?

Olur. Yani NBA'de 5 numara için 2 numara için NBA'den çok önerebileceğim bir oyuncu yok. Hani orada G League'e giden gelen çok fazla isim var ama ya Avrupa'da ne yapacakları konusunda çok net bir yorum yapamıyorum. 5 numara için belki ne bileyim Bismack Biyombo biraz yaşlı olsa da orada değerlendirilebilir. İşte Mo Bamba ismi konuşuluyor. Orlando Robinson. Daha önce adı Milano ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Avrupa'ya gelmedi. Ya Orlando Robinson mesela burada Euroleague'de iş yapabilecek oyunculardan biri olabilir. Mo Bamba savunma tarafında iyi gözükür ama hücumda yine eksik kalırsın. Wayne Gabriel'in yaşadığı problem gibi bence. Çok net bir hücum silahı olmaz. Ki G League'de de devam edebilir. NBA'den sezon içinde kontrat bulması muhtemel. Ben açık bir şey söyleyeyim mi? Hani oyuncunun Türkiye hakları Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de almıyor senelerdir. Eğer burada bir orta yol bulunursa ben Ömer Faruk Gürsever'e gözüm kapalı giderim. Bence Gabriel'dan da Antezis işlerinde çok daha iyi bir pivot. Yani savunmada çember önünde kalabilen, hücumda mobil, şut atabilen, orta mesafe atabilen, parmak hassasiyeti olan, gözyaşı bırakabilen, atletik de bir oyuncu. Hani sakatlık problemleri çok sıkıntı yarattı şimdiye kadar ama eğer sağlıklı kalırsa bence Ömer Faruk Gürtseven Beşiktaş'ın net ilk 5 pivotu olur. Benim burada önereceğim isim Ömer Faruk Gürtseven olurdu Beşiktaş'a. Ha dediğim gibi hani menajerlik şirketinde değiştirdiğini duydum. Sevgili Onur Kıran'la geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk cumartesi günü burada. Eğer bir imkan varsa ben Ömer Faruk Gürtseven'i isterdim. Beşiktaş'ta fark yaratacağını düşünüyorum. Kendisi de henüz kulüp bulmadı. Yaz aylarında milli takımda da iyi gözüktü. Bence doğru isim Ömer Faruk olabilir. İki için bir şey söyleyemiyorum. Yani burada NBA'den gelecek guardları çok değerlendirmek kolay değil. Çok farklı bir basketbol kültüründen geliyorlar. Hani orada NBA'de ya da G League'de performans çok iyi olabilir ama burada ne vereceği her zaman bir soru işareti barındırıyor. Onun için sadece 5 için bir yorum yapmış olayım. Gelelim günün Euroleague karşılaşmalarına biraz kağıt üstünde değerlendirelim. Yarın zaten maçlar bittikten sonra tekrardan hepsini konuşacağız. Bir mesajımız daha var, ona bakalım son olarak. Beşiktaş'ın 3 sayı performansı geçen maçtaki gibi olursa Euroleague bizim için çok zor olacak. Valencia geçen yıla göre çok değişim yaşadı. Valencia maçı için ne düşünüyorsunuz demiş İzmir'den İbrahim Bey. Zor maç. Değişim yaşadı ama hala iyi bir takım. Yani geçen seneden mesela Cameron Taylor takımda duruyor. Öte yandan TJ Shorts tekrardan bir çıkış için buraya geldi. Harmony Brooks gibi geçen seneyi çok iyi geçirmiş bir oyuncu aldılar. Mirotić gibi bir veteranları var. Bilmiyorum ilk haftaya yetişir mi? Çok geç takıma katıldı. Ve çok da kötü bir takım değil. Bakalım Pedro Martinez'in bıraktığı yüksek tempolu basketbolu oynayacaklar mı ki ellerindeki malzeme de bu yönde. Kolay olmayacaktır. 28'de 5, %18'de şut attı Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Öyle bir şut performansıyla Valencia gibi işte Harmony Brooks gibi Nathan Rivers gibi net şutörleri olan bir takım karşısında durmak zor olabilir. İyi şut atması lazım Beşiktaş'ın. Diyelim. Evet, açılış maçı 19 seansı Dubai Basket Real Madrid. Bu iki takım Euroleague Süper Kupa organizasyonunda da karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı 98-95 Real Madrid kazanıp adını finale yazdıran, sonrasında da şampiyon olan takım olmuştu. Pedro Martinez Real Madrid'i iyi gözüktü, yalan yok işte. Campazzo çok iyi olmasa da her zaman büyük bir eksendir takım için, ağırlık eksenidir. Tavares fena gözükmedi, Gabidek fena gözükmedi. Timote Luwawu-Cabarro takımda Hezonya'nın yerini dolduracakmış gibi gözüktü. Real Madrid fena bir Real Madrid değil. Dubai belki rövanş almak isteyebilir evinde, iyi de bir takım ama ben sanki bugün Real Madrid kazanır gibi düşünüyorum yine bu maç için. Real Madrid yine iyi bir görüntüde. Çok ek transferler göz doldurmamış olsa da yaz aylarında Real Madrid'in adı bile zaten belli bir yere kadar gidiyor. Onu gördük Süper Kupa'da, kazanmalarını anladık. İlk şampiyon oldular, öyle düşünün. Yani şu an yere göğe koyamadığımız Olympiakos'u yenmeyi başardılar. Yine 19 kuşağında Hapoel Tel Aviv Bayern Münih karşılaşması. Hapoel ligin en pahalı ikinci kadrosu. Vasilije Mitsic, Elijah Bryant, Daniel Oturu gibi çok özel oyuncuları var. Rakip Bayern Münih kadrolarını bu yaz Marjon Bouchamp gibi NBA'den gelen potansiyelli bir oyuncu kattılar. Yine Dwayne Washington gibi önemli bir skorer kattılar. Andreas Obst gibi bir oyuncu var. Austin Wiley bence artık Euroleague'e gelme zamanı gelmişti. Eski Tofaşlı Süper Lig MVP'si. Fark yaratabilir. Fena bir takım olmadı Bayern Münih. Skorlu olabilir. Apoel kazanır burada. Çok Bayern Münih'e şans vermiyorum tabii orada. Anton Gavel'le yeni bir maceraya başlayacaklar. Çok rekabetçi olacaklarını zannetmiyorum ama renk katabilirler. Özellikle Euroleague Fantasy Challenge için ciddi anlamda değerlendirilebilir bir takım olacak bence Bayern Münih. Onun haricinde burada Apoel'in kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok bir base yok.

benim için. Hapoel galibiyetinde daha önde bir takım rakibine nazaran. Devam ediyorum. 19 kuşağı maçlarını konuşmuş olduk. 21 kuşağı Kızıl Yıldız Jalgiris. Bu güzel maç. Kızıl Yıldız İbon Navarro'yla bir sözleşme imzaladı. Unicaja Malaga ile iki defa FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan bir koç bildiğiniz gibi. Öte yandan Jalgiris tarafı yaz aylarında önemli hamlelere imza attı. Moses Wright ismini kaybettiler. Silvian Francisco'yu kaybettiler ama Marek Blažević gibi geçen sene Süper Lig'e damga vurmuş Tofaş'ta bir oyuncu aldılar. Önüne senelerdir NBA'den gelmesi dört gözle beklenen Jonas Valančiūnas gibi deneyimli bir uzunu koydular. Kısa rotasyonuna bakıyorum. Carson Edwards, Sterling Brown gibi önemli eklemeler geldi. Yani iyi bir takım olacak. Mazzulis'le geçen sene zaten çok iyilerdi. Bu sene de EuroLeague'de ciddi bir playoff adayı benim gözümde. Jalgiris Kaunas. Deplasmanda da Kızılyıldız zor bir tribün ama Jalgiris bir galibiyet alırsa şaşırmam. Bence koçları daha tecrübeli. Geçen sene EuroLeague'i yaşayan bir koç. İlave eten de bence daha iyi bir kadroları var. Burada Jalgiris yarım adım öne koyarım. Zor maç ama kazananı tercih etmek zor olacak. 21-15 Panathinaikos Paris. Paris tempolu, bol skorlu geçebilir. Eşlik edecektir maçı ama Obradovic Panathinaikos'u bugün nispeten eksiklerle. Nan belki olabilir. Gershon Yabusele kadroda olacak. Yine Silvian Francisco kadroda olacak. Net bir Panathinaikos galibiyeti gelecektir burada. Çok uzatmaya gerek yok. Barcelona-Efes maçı. Efes'te sezonun kader belirleyici oyuncusu bence Mike James olacak. Bugün durumu şüpheli. Eğer Mike James oynarsa bence Efes kazanabilir Palau'da. Barcelona'nın çok zayıf bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama Mike James'in durumuna göre burada daha net bir yorum yapmak mümkün olacaktır. Maç saatinde belli olacağı için bir şey söylemiyorum. Bu da çok ortada bir maç. Bana sorarsanız hatta skorlu ya da düşük skorlu olacağı konusunda bile bir tahmin yapmakta biraz zorlanıyorum. Açık söyleyeyim. 21-30 Baskonya Olympiakos. Bence Baskonya sezonun en zayıf takımlarından biri olacak. Sezon üzerinde. Son şampiyon Olympiakos rahat bir galibiyet alır. Kanısındayım. 21-45 Asvel Maccabi. Asvel ilginç bir sezon yaz dönemi geçirdi. Takıma Armoni Brooks'u, Silvian Francisco'yu, işte Nick Weilerbaby, Daniel Tice gibi önemli oyuncular kattılar ama sonra finansman sağlayamadıkları için bu oyuncuların hepsini sağa sola dağıttılar. Maccabi daha net bir kadro oldu. Jimmy Clark bu sezon çıkış yapacaktır. Bonzi Colson'u kadrolarına kattılar. Daniel Tice'ı 5 numaraya eklediler. Ki orada Sorkin gibi önemli bir oyuncuları var. Jalen Ord'u tutmayı başardılar. Odet Kataş'ta dediğim gibi daha rekabetçi bir Maccabi bekliyorum. Burada da Maccabi'nin Fransa deplasmanında kazanacağı düşüncesi içerisindeyim. Bu şekilde paylaşmış olayım maçlarla alakalı düşüncelerimi. Son bir mesajımız varmış. Ona da bir değinmek isterim. Haliburton, Tyrese Maxey, Steven Adams transferlerini Beşiktaş'ımız Stepe'ye oynatır. Serda Adalı duysun bizi. Haliburton'da Maxey okeyim de geçenlerde Houston'ın basın lansmanında Steven Adams'ın bir açıklaması vardı. Grand Theft Auto biliyorsunuz meşhur bir video oyunu. Altıncısı çıkıyor. O çıktıktan sonra benim performansımı dikkatli izleyin diye çok sallamayacağını, evde oyuna gömüleceğini sinyaller. Tabii espri yapıyor ama zor. Yani Haliburton'la Maxey eli değmişken ne bileyim zaten bu oyuncuların 3'te 2'si All-Star. Ne bileyim Alperen'i de geri getirebilir sanki Steven Adams yerine, öyle düşünüyorum. Keşke. Selamlar güzel insan Burak Bey, basket takımını Fenerbahçe maçında izledim, hiç hoşuma gitmedi. Valencia'yı yenmemiz gerekiyor yarın. Siz ne düşünüyorsunuz? Satılmış saat, dediğim gibi kolay bir maç değil açık söylemek gerekirse. Evet, süremizin sonuna geldik galiba, doğru mu düşünüyorum? Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Bizleri dinleyen, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka genel menajeri sevgili Selim Çınar bizlerleydi, ona da bize vakit ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Radyo Spor.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine

0: kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
3: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
4: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetre'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Perşembe, Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi.
0: %67. %67.
1: Ben bu sefer senden daha fazla hissediyorum. Daha yüksek hissediyorum.
0: Daha yüksek hissediyorum. Tabii, daha yüksek. %67 dedin, az önce anlattığın hikayeyle biraz enerjin düşmüş olabilir diye düşündüğüm için. Yoksa
1: düştü,
0: görüntü olarak haklısın. %67'den daha yüksek gözüküyorsun, evet. Da o dedim belki biraz

0: etkilemiş olabilir. Can sıkıcı bir hikaye.
1: O erken saatte o etkiyi belki yaşadım. Geçti artık yani. Geçtiği önümüze için bakıyoruz bundan sonra ne yapabiliriz.
0: Yüzde kaç peki?
1: %78 falan derim ben.
0: %78 enerji seviyesiyle Mertelen bomba gibi demektir.
1: Bence iyi. Perşembe günü için.
0: Programın sabah sporunun son yarım saati nasıl geçti?
1: Dinlemedim mi? Açmadım.
0: Dinledim. Yoldaydım, dinledim. Senin için nasıl geçti?
1: Bu güzel geçti. Ben böyle hızımı aldım mı programda şey rahat geçiyor. Bazen zor geçiyor. Hmm. Tek başına ama bugün güzel akıcı geçti. Birçok yine şey konuştuk gibi oldu. Son bölümde sen gittiğinde reklamdan sonra da öyle. Güzeldi, keyifliydi.
0: Sen gittikten sonra normal adam akıllı konuları konuştuk diyorsun.
1: Evet yani.
0: Program asıl, kendine geldi diyorsun son yarım saatte.
1: Asıl konuşmamız gereken konuları konuştuk son bölümde sensiz.
0: Peki ben neredeydim?
1: Biliyor sen musun? Söyle, ben söyledim de.
0: Neredeydim biliyor musun?
1: Söyleyecek misin bilmiyorum.
0: Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası tanıtım lansmanındaydım.
1: Nerede oldu lansman?
0: Beşiktaş'ta bir otelde oldu.
1: Beşiktaş'ta
0: bir otelde oldu. Ondan sonra sağ olsun başkan bizi davet etmiş. Ajans Spor'un müdürü Murat Duymuş'la beraber gittik. Emre Kümet de Saran'dan bizle beraberdi. Üçümüz gittik. Cumhurbaşkanlığı Kupası yapılacak Yağlı Güreşler'de.
1: İlk defa mı?
0: İlk defa. Yani 57 yıl sonra ilk defa yapılacak. Şeyde yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Hı hı. 8 baş pehlivanla 84 pehlivan katılıyor. Bunlar hani
1: 8 baş pehlivan seri başı mı olarak?
0: Seri başı olarak onlar kuraya katılıyorlar. Şimdi tabii benim uzak olduğum bir konu.
1: Murat abi yakındır.
0: Murat abi yakın. Murat Duymuş yakın, Murat abi demeyeyim ben. Murat Duymuş abi yakın. Fakat şöyle bir şey çok hoşuma gitti. Federasyon başkanının konuya hakimiyeti. Ben uzun süredir bir federasyon başkanının federasyon başkanı yaptığı spor dalına artı yaptığı organizasyona bu kadar hakim olduğunu görmemiştim. Hmm. O çok hoşuma gitti. İbrahim Türkiş beyefendi. Ben bugüne kadar ismini duymamıştım.
1: Ben de senden şu an
0: öyle. Bilmiyordum kendisini. Orada gördüm. Ondan sonra işte kürsüye geldi. Aa, bir dakika dedim, burada bir şey var. Bir
1: daha konuşma.
0: Hiç. Ama bir baktım. Bak gerçekten biliyorsun ben böyle şeyleri söylemem kolay kolay. Ama mesela şeyi anlatıyor işte, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı neden yaptıklarını, nasıl planladıklarını, planlarken ondan sonra kimlerle görüştüklerini, fikir değiştirdiklerini, şöyle olduğunu, böyle oldu. Yani işin çok o kadar içinde ve o kadar hakim ki zaten Yağlı Güreş'i çok iyi bildiği belli. Hı hı. O zaten hiç şeysiz, hani böyle bazen biri futbolu konuşur çok iyi bildiğini anlarsın ya hemen. Hı hı. Böyle 3 dakika 4 dakikada. O bakımdan çok hoşuma gitti. Demek ki böyle federasyon başkanları da varmış dedirtiyor yani ülkede. Normalde benim ilgim olan bir şey değil.
1: Kendi eski sporcu değil mi?
0: Bildiğim bir şey değil. Vallahi eski sporcu mu bilmiyorum.
1: Hani bir iş adamı gibi mi?
0: Bilmiyorum ama zannedersem Antalya Elmalı. Hı hı. Yağlı güreşlerin de merkezlerinden bir tanesiymiş. Hı hı. Başkan da oralı. Hı hı. Belki yani oradan bir gelenekten bir şey var. Hı hı. Çocukluktan belki bir şey var. Kendisi
1: aileden.
0: Bilmiyorum. Belki aileden, aynen, çocukluktan bir şey var. Ama gerçekten ben normalde böyle şeyler söylemem. Ama başkanın böyle konuya hakimiyeti, yani hem yaptığı organizasyonla alakalı olarak, hem sporla alakalı olarak, hem işte ondan sonraki planlarıyla, böyle şeyle, insanlarla konuşmasıyla çok hoşuma gitti. O lansmana gittik. Ondan sonra da geldik. Normalde hani çok böyle bahsederim falan diye düşünmüyordum bu lansmanla alakalı olarak ama dediğim gibi başkan beni etkiledi yani konuya hakimiyetiyle.
1: Tarih?
0: Bu cumartesi.
1: O kadar.
0: Bu cumartesi 26 Eylül'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 5000 kişilik bir şey yapılmış. Tribün yapılmış. Orada takip edebilecekler. Onun yanında ne söyleyebilirim? Oraya gidene yeme içme ikramı olacak. O 5000 kişiden çok daha fazla. Yaklaşık 20 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek bir şey yapılacakmış.
1: Yani 5000 kişi şeyi izleyebilecek ama etkinlik alanı daha mı büyük?
0: Herhalde etkinlik alanı. Oraya o kadar insan giderse o kadar insan yiyecek, içebilecek yani. Öyle söyledi. Bu arada mesela bir baş pehlivanın sadece Cumhurbaşkanlığı kupası

0: katıldığı için alacağı rakam 250 bin liraymış. Ayak bastı parası, şey gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası. Eğer şeyi kazanırsanız, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanırsanız toplamda 5 milyon 250 bin liraya çıkıyormuş ödül. Orada tabii farklı kategoriler var. Başkan hepsini söyledi. Hepsinin neden yapıldığını da söyledi. İşte onlar çok hoşuma gitti. Yani burada böyle düşündük. Onu öyle yaptık. Onun yüzünden böyle karar verdik. Orada işte dördüncüye, üçüncüye ödül verseydik mağlup olan sporcuya verecektik. O yüzden ona vermedik. Böyle düşünmüşler yani her şeyi. Konuşmuşlar. Onları anlattı. O hoşuma gitti. Süresiz olacakmış. Bu yağlı güreşte süresiz durumu var. Onlardan bahsetti. Öyle yani, ilgilenen varsa 26 Eylül Cumartesi günü takip edebilir.
1: Televizyondan yayın olarak
0: bir... Televizyondan büyük ihtimalle yayını olur. Hani... Televizyondan büyük ihtimalle yayını olur.
1: Hani merak eden, şimdi sen o kadar anlatınca ben de bir merak etmedim değil.
0: Yani ya TRT Yıldız ya da TRT Spor uygunsa Cumartesi günü onu verir. İşte çocuk kategorisi var. Ondan sonra başka kategoriler de var şimdi. Ne yazık ki aklımda tutamadığım. Onu da söylemiş olalım diyelim. Ama her şeyi de söyledi başkan. Şimdi yağlı güreş işte turnuvaları, organizasyonları yapılıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı kupasının yarattığı ekonomi sporcular açısından böyle 5-6 ayrı organizasyona katılmak kadar değerliymiş. Yani mesela çocuk yaştaki bir sporcu katıldığı zaman dahi ayak bastı parası 50 bin lira alıyor bu turnuvada.
1: Onlar için çok büyük.
0: Sadece şey tabii, sadece yarışmak. O bakımdan da iyi. Hatta şeyi de söyledi, o da hoşuma gitti. Yani bir dedi, yani orta çaplı bir sporcu dedi, genç bir sporcu katılsa dedi, ailesinin hani 5-6 aylık ekonomisine ciddi katkı verebilecek bir rakam dedi. O bakış açısı da hoşuma gitti. O bakımdan İbrahim Türk İş Başkanı'na da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben benim şimdi... favori federasyon başkanım oldu şu an.
1: Vallahi evet, kendisi. Not ettim.
0: Hiç bilmediğim bir sporda favori bir federasyon başkanım oldu.
1: Yani çok farklı beklentilerle gidip çok farklı şekilde geri döndüm.
0: Sıfır beklentiyle gittim. Bilmediğim yani, bir şey olduğu için sıfır beklentiyle gittim. O bakımdan da enteresandı.
1: Ben şimdi yayın akışına baktım. TRT Spor'un Cumartesi günü 12.30'da başlıyor gözüküyor TRT 12.30, Spor'da.
0: TRT Spor'da veriyorlar.
1: Bölüm bölüm arada spor bültenleri gözüküyor. Ama saat 17'ye kadar da gözüküyor bültende yani. Evet. TRT Spor'dan takip edebilir dinleyicilerde. Evet.
0: Peki şimdi saatlerimiz 14.09 oldu. Girişi de böyle farklı bir şekilde yapmış olduk. 0538 052 1487 Radyo Spor'da WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajları gönderebilirsiniz. Birkaç haber var sizle paylaşmamız gereken. Araya gidelim. Ondan sonra diğer haberlerle devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: tekrardan. 14-12 yaptık saatleri. Şimdi teknik adam değişikliğiyle başlayalım diyorum Süper Lig'deki.
1: Başlayalım.
0: Bayağı bir sürpriz diye düşündüm ben. Sonra Salim Manav'a sordum. Ya dedim Salim, bu işin arka planı ne? Net bir şey yok abi dedi.
1: Sen öyle mi sordun?
0: Ben öyle sordum.
1: Ben nasıl sordum?
0: Nasıl sordun?
1: Ben biraz daha sert bir soru sordum.
0: Hı, ne yapıyor bunlar mı dedin?
1: Hangi teknik adam
0: Uğurcan'ın kuyusunu mu kazdı?
1: Aynen, vallahi öyle sordum. Aklıma o geldi.
0: Hmm.
1: Öyle geldi. Bu tabii benim bakış açım. Nasıl olduğunu, nasıl gelişti bilmiyorum. Ama Türkiye'de çok duyduğum için yani Salim'den de diğer takip ettiğim gazetecilerden de böyle
0: Salim
1: şeyler.
0: Uğur Uçar Hoca'ya ulaşmış.
1: Hı.
0: Uğur Uçar Hoca da yönetimin kararı demiş.
1: Ya ne var şu an mesela gönderecek? Acil.
0: Bir şey yok. Genelde söylenen 6 maçta 7 puanlık performansın beğenilmediği.
1: 6 maçta 10 puan bekliyorlarmış. 13 Ahmet gibi liderlik mi bekliyormuş Çorum?
0: Yani işte nereden alırsan şimdi böyle durumlarda biliyorsun hep böyle biz fal açmak zorunda kalıyoruz. Acaba nedir ne değildir diye. Ama
1: Çorum Galatasaray deplasmanına gitti.
0: Beşiktaş'ta
1: Beşiktaş
0: oynadı.
1: deplasmanına gitti. Kendi evinde Alanya'ya mı kaybetti? Son karşılaşma neydi?
0: Şimdi Kasımpaşa'ya da kaybetti.
1: Kasımpaşa mı?
0: Kasımpaşa'ya da kaybetti. En son Alanya'ya kaybetti.
1: Alanya.
0: Hı.
1: Diğer iki maçı da kazandı o zaman.
0: Evet. Yani
1: Saymadığımız
0: Beşiktaş
1: iki
0: maçından
1: maçta.
0: sonra bir tepki vermişlerdi.
1: Hı.
0: Ama o tepki tabii Alanya maçıyla beraber son buldu.
1: Eyüp'ü ve Samsun'u farklı yendiler.
0: Hı.
1: Alanya kendi evinde kaybedince hop Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Yani dönüşteki fikstür de bayağı iyi aslında Çorum'un. Gaziantep, Rize, Göztepe, Erzurum diye gidiyor.
0: Yani normalde ilk 6 hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ın olduğu bir fikstürde lige yeni yükselen bir takım o maçlara 0 gönül rahatlığıyla yazar.
1: Bir aldı o maçlardan.
0: Samsun ve Alanya karşılaşmaları biri içeride biri deplasmanda. Orada 3 puan yazsan bence çok garip bir durum yok.
1: Hı.
0: Eyüpspor zaten kazanılması gereken bir karşılaşmaydı.
1: Hı.
0: Burada bir Kasımpaşa maçı sanki şey kalıyor. Ama Kasımpaşa maçında şeyleri biliyor musunuz? İstatistikleri biliyor musunuz? O maçı gördünüz mü?
1: Sen bakmışsın ya da
0: Evet, ben size
1: hatırlıyorsun.
0: söyleyeyim mesela o
1: Ben şimdi ona bakacaktım.
0: karşılaşmadaki. Heh. Yani
1: Dur, açtım.
0: istatistiklere bakarsanız
1: Ben açtım.
0: aslında heh.
1: 16 Çorum şutu, 6 Kasımpaşa şutu. Tek isabet Kasımpaşa, tek gol Kasımpaşa.
0: Evet.
1: Rakip ceza sahasında toplamışım. Çok özür diliyorum. 34'e 5 Çorum.
0: Evet.
1: Kaçan net pozisyon 3 Çorum, 0
0: Yani
1: Kasımpaşa.
0: 7 korner Çorum. Kasımpaşa'nın korneri
1: Korneri
0: yok.
1: 36 taç Çorum, 14 taç
0: Evet.
1: Kasımpaşa.
0: Topla oynamaya bakar mısın?
1: 75'e 25.
0: Evet. Yani o maç hani kaybedilecek bir maç değildi. Puan alınabilecek bir karşılaşmaydı.
1: Kasımpaşa koskoca maçta bir orta yapmış ya. Bir
0: Hı.
1: orta yapmış.
0: Hı.
1: İsabet yok, 1'de 0.
0: Yani bu maçta hani sanki yol kazası gibi gözüküyor.
1: Olabilir.
0: Daha doğrusu ben izledim maçı şeyi de genelini de hani öyle bir maç değil. Hani böyle hoca yüzünden kaybettik. Hoca beceremedi tarzında bir karşılaşma olmadığı için ben tabii kararı anlayamadım. Ve Abdullah Avcı sesleri yükselmeye
1: Valla ben bu
0: başladı.
1: soruyu daha kimse çıkmadan sordum. Şimdi hangi hoca kuyusunu kazdı gibi sormuştum. Abdullah Avcı'yı sonra gördüm. Başka da bir aday görmedim ben de. Abdullah
0: Evet.
1: Avcı'dan başka. Bakalım. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, Çorum iyi bir kadro kurdu. Bunu daha önceden de söyledik. Enteresan transferler var. İşte bir ara
1: Mukoko. Mukoko.
0: Mukoko. Bu kadar zor olmamalı ya.
1: Tabii.
0: Mukoko. O geldi. Tabii daha onu pek göremedik ama onun dışında Gökten Gürbüz'dü, işte şeydi, Cengiz'di. Onun dışında
1: Santrfor'u söyledik.
0: Berat'tı, benim beğendiğim santrafordu,
1: Kamerizmi.
0: Çağlar'dı, Marcos Felipe kaleci. İyi bir kadrosu var Süper Lig için. Ramirez benim
1: Kamerizmi.
0: beğendiğim santraforları. Mamet Yem gibi ligde bayağı iş yapan bir santraforu da aldılar. Ama böyle bir teknik adam değişikliği oldu Çorum Spor'da.
1: Daha resmi açıklama var mı?
0: Yani daha
1: Salim
0: resmi
1: yazdı,
0: açıklama
1: ben de
0: yok ama hani
1: gördüm.
0: Uğur Uçar Salim Manav'la konuştuğu için
1: Hı.
0: artık
1: Resmi.
0: resmi diyebiliriz ona. Ayrılık resmi en azından.
1: Hı.
0: Açıklama da gelecektir. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ahmet, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaeli,

0: Ben sayamadım da.
1: İşte şey.
0: Trabzon.
1: Trabzon 1. Ondan sonra Gaziantep 2.
0: Çorum dedik.
1: Çorum ve Eyüp. 4. 4 takım. 6 haftada 4 teknik direktör. Yani Süper Lig kendi standartına yavaş yavaş yaklaşıyor, geliyor hani. Her hafta bir teknik direktör ortalamasıyla gideceğimizi düşünürsen sezon boyunca. Hani 6'ya 4. İşte 7'de 5 olursa falan yavaş yavaş böyle. Bir hafta sonra bir kan gövdeyi götürebilir. Ora işler dengelenebilir. Ama tablo bu. Sırada Göztepe var bence demiş bir dinleyicimiz. Umut Tan isminde.
0: Olabilir. Hala galibiyet gelmedi.
1: Ahmet Tarin Çorum yönetimi bence Ahmet takımını görünce bir kıyaslama içerisine girmiş olabilir. O yüzden bu karar alınmış olabilir demiş bence. Bence Mert Elam'ın yaptığı çıkarım demiş Kahraman Bey. Üstelik Uğur Uçar ileride adından çokça bahsedecek yetenekli bir teknik direktör.
0: Yani ben öyle düşündüm. İşin içine bu arada siyasileri de katabilirsiniz. Ben hocaları kattım. Siyasiler de diyebilirsiniz yani benzer şekilde. Onların devreye girmesiyle, onların öne çıkaracağı teknik direktör de görevi. Ben teknik direktör dedim ama onu siyasilerle de bağlayabilirsiniz. Sadece teknik direktör değil.
1: Mehmet Ünlü ateşi yakmış, Çorum demiş.
0: Ne?
1: Tedesco.
0: Yok artık. Hiç olmaz ya Çorum.
1: Nedim Küçük, Salim Manav'a yazdım cevap veremedi demiş. Çorum'da pasta büyük, kulübün sahibi güçlü, para sorunu yok. Siyasetle arası iyi, Uğur Uçar'ın lobisi bunlara yetemedi demiş Nedim Küçük. Mert Elam'ın söylediğini başka kelimelerle ifade etmiş.
0: Finlandiya'da yaşamıyoruz, İsveç'te yaşamıyoruz biz de yani. Buradayız.
1: Uğur Hoca'yı yiyenler, Çağlar, Cengiz, Abdullah Avcı... Abdullah Avcı gelsin diye yaptılar.
0: Abo.
1: Geleceksin Abdullah Avcı diye bir başka dinleyici senaryoyu tamamlamış.
0: Çağlar'la Abdullah Avcı'nın şey var mı ki geçmişte? Hani Cengiz tamam Başakşehir'de birliktelerdi bir sezon da.
1: Çağlar
0: direkt Altınordu'dan yurt dışına gitmedi mi Almanya'ya? Bilmiyorum. Ya, olmaz ya. Ben
1: Çağlar
0: Cengiz Başakşehir'e gitti.
1: Cengiz tamam.
0: Çağlar yurt dışına gitti.
1: Evet.
0: Ama fena bir şey değil hani. Yol değil dinleyicimizde. Olabilir, bu da olabilir yani. Cengiz üzerinden.
1: Bir dinleyicimiz Almanya'dan bize mesaj yazmış. İsmi Turgay. 2009'dan beri sizi Türkiye'nin her tarafında dinledim. Şimdi Almanya'dan dinliyorum demiş. Almanya'ya yerleşmiş. Bir ay sonra şoförlük işine başlayacakmış Almanya'da. Yine Türkiye'de şoförlük yaptığım süre boyunca Radyo Spor'u dinlemek için yüklü miktarda para vererek girdiğim iş yerinde arabaya radyo teyp almak zorunda kaldım. Bunu size bildirdim, hiç destek olmadınız demiş.
0: Barış Altül dönemi miydi acaba?
1: Ondan sonra pahalı bir kulaklık aldım. İş aracılığıyla sizleri dinlemek için onu da belirttim. Hiç sesiniz yine çıkmadı demiş. Destek olmadınız.
0: Nereye gidiyor bu mesaj acaba?
1: İnşallah Almanya'da başlayacağım işte, sıkıntı yaşamayız, saygılar demiş. İyi yayınlar, seviliyorsunuz diye de eklemiş.
0: Evet. Kampanya yapalım dinleyicimiz için.
1: Radyo Spor arası. Dinleyen herkese radyo mu alalım? Mesela böyle bir kampanya mı?
0: Kulaklık talep alalım. Ediliyor?
1: Kulaklık alalım. Güzel aslında. Güzel bir jest olurdu. Belki hani böyle bazen yaptırıyorlar ya işte kolonyalı mendil, araba şeyi, belki kulaklık vermek daha iyi olabilir.
0: İşlevsel bir şey yani. Daha tabii. İşlevsel bir şey.
1: İşlevsel bir şey. Bir de hani radyoyla da al kulaklıkla bizi dinle falan. Burada yorumlar daha iyi dinleniyor. Daha iyi oluyor yorumlar bu kulaklıkla diye.
0: Radyo trafik şey yapıyor işte. Ne bileyim, araba kokusu veriyor. Ne o güneşlik veriyor. İşlevsel şeyler onlar veriyor. Bizim için de kulaklık tabii mantıklı.
1: Evet. Tedesco Mönchengladbach söylentileri varmış. Fatih Tekke Çorum deniyor. Böyle bir mesaj. Fatih Tekke konu tartışmaya kapalı diye mesaj gelmiş.
0: O kadar iddialılar yani.
1: Evet.
0: Fatih Tekke çok okumadım ya. Tekrar bakayım Twitter'a. Takip ettiklerime de bir şey var mı diye.
1: Çağları milli takım

0: İlk Abdullah Avcı çağırdı diye bir mesaj gelmiş. Bilmiyorum.
1: Ama zaten o çağları kim çağırmayacak ki? Hani Abdullah Avcı şey mi yapmış? Jest mi yapmış çağlara sanki? O Abdullah, evet. Yani kim olsa o çağıracak.
0: Bir dinleyicimiz de sağ olsun beni tanıyor. Demiş ki Almanya'daki kardeşime simit ayran yükleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi Almanya'da ya, şöyle diyeyim mi? Rahatlıkla buraya gelsin, simit ayran ısmarlarız ona. Nasıl Almanya'da?
1: Almanya'da. Nasıl o bize Almanya'da ısmarlasın simit ayran.
0: Kedi maması karşılığı sizden de dinleyici döneri bekliyoruz diye mesaj gelmiş Mustafa Dürüst'ten.
1: Dinleyici döneri.
0: Evet, daha mantıklı mesajlar da geliyor tabii yani. Dinleyicilerimizin bu tarafında beğeniyorum ben. Böyle bir şey olduğu zaman hani böyle biraz akıldan uzaklaşan, hani yapılması zor şeyler geldiği zaman hemen insanlar
1: cevabını veriyor.
0: Doğru tepkiyi veriyor. Araba kullanırken sizi dinlemeyi çok istiyorum ama arabam yok. Yardımcı olur musunuz demiştim. Böyle bana bunlarla gelin yani. Bu daha mantıklı, anlatabildim mi? Buna yardım etmeyi daha çok isterim. Buna gerçekten daha çok isterim.
1: Aynen, yardım etmeyi.
0: Dinleyicimizin bu ticari zekasını da gerçekten tebrik ediyorum. Kendisinin ismi İlter'miş. Peki. Çorum Uğur Uçar'ı gönderdi. Pek anlaşılabilecek bir teknik adam değişikliği gibi gelmedi bize. Bakalım arkasında bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Şu an Çorum Lig'de az önce bahsettik 6 maçta 7 puan toplamıştı. Ve averajla 11. basamaktaydı milli ara öncesinde. Şimdi milli arada ilk kanı Çorum akıttı. Milli arada başka bir teknik adam değişikliği sanki ligde beklenmiyor.
1: Yani Göztepe yeni daha sözleşme uzattığı için Stoylov'la ben de kısa vadede bekliyorum. Birkaç maç daha kazanamazsa belki bir sonraki milli arada olabilir de şu an Göztepe olmaz. Erzurum biraz daha sanki Serkan Hoca toparladı gibi.
0: Serkan Hoca son 3 maç 2 galibiyet aldı.
1: Evet.
0: 6 puan oradan geldi. Zaten toplamda 7 puan var ki başlangıç fikstüründe Erzurum'un da Beşiktaş ve Galatasaray vardı. Onları da biraz hesaba katmak gerekiyor.
1: İlhan Hoca Konya'yla
0: son 2 maç 4 puan
1: toparladı gibi.
0: Samsun'da son 4 maç 4 yenilgi.
1: Evet, Fink'in
0: işi durumu, biraz zor. Evet. Dönüş maçı kimle hatırlıyorsun?
1: Trabzon'la.
0: Antep yeni hoca değiştirdi. Rize'de bir problem yok. Trabzon yeni hocasını değiştirdi. Fenerbahçe İsmail Kartal'la artık tamam. Pereira Alanya'da ekstra bir başlangıç yaptı. Sanki milli arada eğer Gençler Birliği'nde Metin Diyedin'le başkan kavga etmezse hani bir şey olmaz gibi gözüküyor.
1: Ben ama hani bir şey olursa evet o olur.
0: Değil mi? Yani.
1: Gençler Birliği olur bak, evet.
0: Gençler Birliği
1: olur. Gençler Birliği olur. Evet. Başka olmaz.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Bu milli arada başka olmaz.
0: Aynen öyle olur gibi gözüküyor. Evet, yani bu tabii haberle futbol tarafının girişini yapmak ne yazık ki iyi değil ama böyle bir şey çıktı. Şimdi dönelim Galatasaray'ın Singo açıklamasına. Singo Galatasaray'da baş ağrısı olmaya devam ediyor. Ama sakatlığı yüzünden. Hı hı. Oyuncu problem çıkardığı için değil. Sahaya dönemediği için baş ağrısı tabirini kullandım. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor Galatasaray'ın açıklaması.
1: İddia ne onu da söyleyeyim mi? Bizim WhatsApp grubuna geldi. Hı. Süleyman Rodop demiş ki Singo'nun sağ ayağındaki tendon koptu. Sağ ayağındaki tendon koptu diye yazmış önce. Sonra düzeltme yapıyorum. Singo'nun kas tendon birleşiminde yırtık var diye düzeltmiş bizim WhatsApp grubuna gelen şey bu herhalde. Onun bu haberleri üzerine çıktı. Dün, çünkü Nevzat Dindar dün bir haber paylaştı. O Barcelona ve neydi diğer Kasımpaşa maçlarına yetişemiyor diyeydi. O yalanlanmadı. Bu aşil tendonu kopardı gibi çıkınca onu yalanladı Galatasaray.
0: Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka adale grubunda ileri orta düzey kas fasya tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama tespit edilmiştir. Yani Galatasaray diyor ki ilk gün ne paylaştıysak o, bir değişiklik yok. O da işte ileri orta düzey kas tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna zaten açıklamada da geçiyor. Veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. taraftarlarımızın gerisi klasik. Bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı

0: dikkatli olmalarını, Galatasaray'ın resmi mecraları takip etmelerini önemli rica ederiz diyor Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada.
1: Bir suç duyurusu yok, bir akreditasyon şeyi yok. Bu haberleri yapanlarla ilgili sadece taraftara bir yalanlama kamuoyuna.
0: Evet, Singo'nun tabii şimdi milyarı olduğu için böyle kulüplerde hep söylerim ben, yani işleri iyi giderken ya da işlerin iyi gittiği bir yerde haber üretmekte zorlanırsınız. Yapacağınız haberlerin de bir karşılığı olmaz. Ama eğer biraz böyle sıkıntılı bir konu varsa kamuoyu da medyada bu tarz konuları kaşımayı sever. Şimdi Galatasaray Singo'nun biraz yumuşak karnı. Çok pahalı bir oyuncu. Çok fazla maç kaçırdı. O yüzden de gündeme geliyor. Tabii gündeme gelmesi gelebilir ama gündeme gelirken de haberleri de doğru olması gerekir. Yani şimdi gündeme getirebilirsiniz. Böyle bir sıkıntı var Galatasaray'da. Bu bence konuşulabilir. Burada garip bir taraf yok. Yani Galatasaray böyle bir yatırım yaptı bir oyuncuya. Ondan sonra bu kadar para verdi. Ben geçen gün kendi fikrimi söyledim yani. Dünyada bırak hani şey Türkiye'yi, dünyada sağ bek pozisyonuna hani 30 milyon euro bonservis bedeli verecek 4-5 tane takım var dedim. Bu bir tespit, bu bir fikir. Katılırsın, katılmazsın. Bu konuşulabilir ama. Hı hı. Singo performans vermediği için, sürekli sakat olduğu için. Fakat hani Singo'nun şimdi aşil tendonu koptu demek işi çok farklı bir noktaya götürüyor. Onu ben anlayamıyorum bir türlü. Yani mesela çok teyide muhtaç bir bilgi.
1: Peki bunu durduk yere masa başında üretebilir misin? Mesela transferi masa başında üretiyorlar. Ona alıştık. Sakatlık haberini masa başında üretmezsin. Hele böyle bir topa kendi başına, hele ki Süleyman Rodopki deneyimli bir gazeteci, girmez. Büyük ihtimal birinden kulaktan dolma bir şey duydu. Kulüp içerisindeki artık kaynaklarından mı neredense. Yoksa durduk yere böyle bir haber yapılmaz Ali abi. Yani, hani Nevzat Dindar gibi yaparsın, ne bileyim. Şu maçları kaçıracak.
0: Ya peki tamam anladım.
1: Haber bu arada doğru değildir bence de.
0: Anladım.
1: Ama anladım, ona yanlış bir şey gitmiş.
0: Tamam anladım senin dediğini. Peki farz et Galatasaray için en kötü senaryo oldu. Galatasaray'ın en kötü senaryo ile bu şekilde uğraşması mı daha şey? Kulüp için zorlayıcı ve zedeleyici. Yoksa tamam tendonu koptu ne yapalım yani. Yani adamın da aşili kopuyor, bacağı kırılıyor yani, sporun içinde var. Söylersin değil mi? Hani sakatlığı böyleydi. Ondan sonra bir de tendonu koptu dersin. Ya da ilk tendonu koptu dersin. Konu kapanır. Yani tendonu koptu 7 ay yok. Ne yapalım?
1: Tabii ki.
0: Ne yapabilirsin? Şey. Yani?
1: Bunu bu arada saklayamazsın.
0: Değil mi? Ha. Yani, tabii ki. O değil mi? Bence mesela öteki daha kötü. Çünkü sürekli olarak insanlar bir şey üretiyor. Şöyle oldu, böyle oldu bak. Ne diyor Galatasaray? Sadece tendonunun koptuğu değil, bir de kronik sakat olduğuna dair haberler de yalan diyor. Şimdi bunlarla mı uğraşmak istersin? Ben kulüpte iletişimci olsam neyse ne yani. Sakatlık bu. Önüne geçemezsin ki. Mert'in kolu kırıldı. 3 ay yok. Ali'nin kafası şişti. 2 gün dinlenecek. Hani bitti gitti. Temiz. Öteki bence daha yaralayıcı. Sürekli bir şey üretiyor insanlar. İşte dedikoduya gidiyor. İşte yanlış bilgiye gidiyor. Sen diyorsun bak. Hani yanlış bilgi olabilir. O şekilde gitmiş olabilir.
1: Olabilir yani. Hı. İstihbarat yanlış olabilir. Ama burada da işte Ali abi gazeteciliğin de zorlu yanlarından biri bu. Mesela ne denir? Bir haberi aldın mı? Teyit et. Teyit ettir. Birkaç farklı yere teyit ettir. Şimdi mesela böyle bir istihbarat geldi sana. Singo'nun tendonu koptu diye. Kulüp içinden veya yakın birinden. İlk ne yapman lazım söylenen? Kulübe sormak değil mi? Kulüp mesela teyit eder mi böyle bir şeyi gazeteciye? Ondan da emin değilim. Hani,
0: kulüp resmen teyit etmez de.
1: Yine yalanlar büyük ihtimalle.
0: Yok hani teknik sağlık ekipten biri yapabilir o teyidi.
1: Ama zaten açıklama yaparsın.
0: Böyle oyuncu şey oyuncuya varsa. Yakın bir kaynak yapabilir. Hani kaynak kullanımı farklı gazetecilikte biliyorsun. Yani direkt olarak illa kulüpten resmi bir açıklama almana gerek yok. Sağlık heyetinden birini tanıyorsan oradan alabilirsin. Oyuncuya yakın birini tanıyorsan oradan alabilirsin. Doktorunu tanıyorsan oradan
1: zaten
0: alabilirsin.
1: Zaten bu bilgi birine yakın birinden gelmiş evet. Abi. Durduk yere bu bilgiyi masa başında uyduracak bir bilgi değil bence. Demeye çalıştım o. Ama teyit ettirecek kişi veya kişiler de kabul etmezler tabii ki böyle bir şeyi. Zor yani bilmiyorum. Benlik işler değil zaten bu haber alma da.
0: Yani.
1: Ben sevmiyorum bu tarz işleri.
0: Evet zaten. Bayrampaşa'dan Ramazan. Ali abi demiş konudan bağımsız Barış abiyi özledik. Radyo Spor ailesi olarak demiş. Barış abi özleyen benim gibi çok insan var Radyo Spor'da diye de eklemiş. Valla biz de özledik.
1: Ben de nasip

0: giderdim.
1: Evet, sen Asya'ya giderdin.
0: Bir yarım saat 45 dakika sohbet ettik.
1: Yani eskiden ben de mis gibi sabah sporunda keyfimi sürüyordum. Güzel günlerdi. Biz de özledik. Sohbetini de özledik. Barış abinin yorumlarını da özledik. Arada diyoruz gel bekleriz diye. Sallıyor bizi. Gelin, tabii diyor. Gelirim
0: aynı
1: diyor.
0: O çizgide devam etti dün bizim konuşmada.
1: Yoksa merak etmeyin, biz de söylüyoruz arada. Arada mesajlar işte, Barış abi nerede, niye gelmiyor, söylemez miyiz yani? Hı-hı. Sonuçta sizin attığınız mesajlar bizim önümüze düşüyor. Dolayısıyla arada söylüyoruz. Gel abi falan filan diyoruz. İşte o kendine az üslubuyla cevap veriyor. Bize 2-3 tane laf çakıyor. Klasik olarak. Bunlar yaşanıyor yani. Ama inşallah bir gün gelir gene. Hatta düzenli olarak gelir. Radyoda program yapar.
0: Sen hala inanıyorsun ha?
1: Ben de rahatlarım yani, ne diyeyim. Ben en çok ben isterim. Benim işime gelir yani Barış Ertuğrul'un dönmesi. Şey gibi yani, Messi'nin Barcelona'ya dönmesi gibi olur. Hmm. Yani o bakımdan rahat olur. Gitti şimdi şeyde, MLS'te takılıyor orada. Şimdi 14.34 saatlerimiz, bu da ikinci aranın geldiği anlamına gelmekte. Gidelim ikinci aramıza, sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 yaptık saatleri. Radyoyu pek yakından takip etmeyen bir dinleyici Genco Boran programdan neden ayrıldı demiş. Yoksa komple radyodan mı ayrıldı diye sormuş. O Genco burada ama Genco Hattrick'e Salı ve Cuma günleri geliyor.
3: Pazartesi
2: bir de pazartesi günleri geliyor. O sayılmaz ama.
3: Sen yoksun
2: diye. Ben yokum diye. Yani Genco haftanın 3 günü Hattrick'te. Ondan sonra da hafta sonları arada radyoya uğruyor kendisi. Dolayısıyla bir ayrılma yok. Program değişikliği de yok Genco'da.
3: Haftaya hatta Genco Boran'a doyacaksınız.
2: Aynen. Sabah sporunda da Genco Boran olacak. Şimdiden hepinize sabırlar diliyorum. 28 Eylül haftası herkes için zor bir hafta olacak. Mert için de zor bir hafta olacak.
3: Pazartesi
2: ama, sen seviyorsun ama Genco'yla sabah sporu
3: geçmiyor yapmayı. Bende bir sıkıntı olmuyor.
2: Aynen.
3: Ben yani, keyif alıyorum.
2: İşte nasıl söyleyeyim? Hani nasıl ki hakemler açıklandığında Yasin Kol'u gördüğümde her iki takım oyuncularına da böyle empati kurup şey diliyorsam, herkese diliyorum gelecek hafta için. 28 Eylül haftası için.
3: Pazartesi Fransa maçını konuşacağız.
2: Pazartesi Fransa
3: Salı'da
2: maçı.
3: Salı'da İtalya maçının ertesi günü oluyor. İki gün üst üste milli takım.
2: Güzel.
3: Ağırlıklı program olur. Zaten fikstürde yoğun, sonrasında da gelecek hafta bizim için yoğun geçer, malzeme var. Milli takım malzemesi.
2: Evet. İlhan Fakalı'nın Ümit milli takıma gitmesi.
3: Şimdi
2: Montella bunu ikinci defa yapıyor. Direkt böyle bak, sert bir eleştiriyle başlayayım. Fatih Bey'in eleştirisiyle başlıyorum.
3: Ha, tamam.
2: Fatih Bayraktar yazmış.
3: Tamam.
2: Montella bunu ikinci defa yapıyor. Ümit milli maçı bugün belli olmadı. En baştan neden açıklanmıyor? Ümit milli maçı o kadar önemliyse Arda Güler'i de alsınlar o zaman. Arda daha iyi maçı, daha rahat çözer. Montella'nın art niyetli olduğunu düşünüyorum. Semih'e de yaptı aynısını. Çocuk o günden sonra toparlanamadı. Mental olarak oyuncuyu düşürür. Bence bu tür olaylar diye konuyu bağlamış.
3: Ya ben de Beşiktaşlar tabii çok hassas milli takım konusunda. Yine Beşiktaş oyuncusuna denk gelmesi bunun manidar tabii ki. İnsan şey düşünür yani, ben de Beşiktaşlı, fanatik Beşiktaşlı olsam. Yani sürekli bizim oyuncularıma denk gelir ya böyle şeyler. Dedirtir. Bir şey demiyorum. Bir haklı payı veriyorum Beşiktaş taraftarlarına. Ben de ilk okuduğumda bu haberi aynı şeyi düşündüm şey olarak. Ya U21 belli maçı ne zaman oldu. Madem oraya gidecek adam günün sonunda, en başta antrenman yapsın yani. Bu adam pazar

0: Cumartesi, salı, çarşamba A milli takımla antrenman yaptı. U21 kendi başına antrenman yaptı. Şimdi bugün ve yarın maç, cumartesi bu arada Ukrayna maçı. İki antrenmanda çıkabilecek İlhan. Tamam, bir önceki milli arada U21'deydi. Takımı da tanıyor. Bu arada U21'in havuzu da hep benzer oyunculardan kurulu. Baktım geçmiş maçlarına. Bir birliktelik şeyi olabilir ama o üç antrenmanı da U21'le yapabilirdi diye ben de düşündüm. Sonra şey aklıma geldi. U21'de bir sakatlık oldu. Başar Önal dile transfer olmuştu. Kanat oyuncusu. İlhan'ın bölgesinin oyuncusu. O aday kadrodan çıkarıldı. Onun üzerine bu oldu. Yani o çıkarılmasa herhalde, tabii yine emin değiliz ama, İlhan gitmeyecekti U21'e. Olunca İlhan U21'e geldi. Bunu düşününce biraz daha yatıştım ben. Bir de Berkay Yılmaz da çıktı, sol bek Almanya'daki. Onu yine bir çağrılmadı. O yüzden hadi dedim, bu sefer çok sert bir eleştiri getirmeyeyim. Orada bıraktım bu haberden dolayı.
1: Şimdi U21 takımımız Avrupa Şampiyonası eleme grubunda mücadele ediyor. H grubundayız. H grubunda Hırvatistan 5 maç sonunda 13 puanla artık liderliği almaya çok yakın. Biz şu an puan farkıyla Ukrayna'nın 3 puan önünde ikinci basamaktayız. Ve ikinci basamaktaki yerimizi koruyarak en iyi ikinciler sıralamasında olmak istiyoruz, kalmak istiyoruz.
0: Burada şöyle bir şey var. Sen tam hakim misin bilmiyorum da en iyi bir ikinci direkt gidiyor. 9 grup var. 9 lider direkt gidiyor. Ve 10. olarak da en iyi ikinci direkt gidiyor. Geri kalan 8 ikinci de playoff'a kalıyor.
1: Bizim orada şansımız yok zaten.
0: En iyi ikinci olmak.
1: Çünkü konusunda. İtalya şu an 18 puanla en iyi ikinci. Hı hı. Biz bir maçımız eksik olmasına rağmen 11 puandayız. Hı hı. Yani kazansak dahi 14 puanla gene yetişemiyoruz.
0: Yani biz playoff'a kalmak için mücadele ediyoruz.
1: Biz playoff koltuğunu kaybetmemek için uğraşıyoruz. Orada da neden önemli? Şimdi Ukrayna, biz ilk maçı 1-0 kazanmışız. Hı hı. Bu maçı Ukrayna deplasmanında oynayacağız. Bu maçı kaybedersek, tek farklı kaybetsek dahi ikili averaj eşit olacak. Ama genel averajda Ukrayna bizden önde.
0: Evet.
1: Artı şey de olacak. Bu maçı kaybettiğimiz için mesela 1-0 kaybetsek biz 0 olacağız. Ukrayna 4 olacak averajda. Yani son maçta Ukrayna averaj olarak da genel averajda yakalamamız zor. Macaristan'da oynayacağız. Macaristan'ın bir şansı yok. Macaristan maçını kazanırız. Ama Ukrayna maçında en az beraberlik almamız gerekiyor. Hı. Gözüküyor.
0: Ukrayna bu arada Hırvatistan'da oynuyor son maçını. Ama Hırvatistan'da çoktan garantilemiş.
1: Hırvatistan'da, Hırvatistan'ın da şeyi yok.
0: Evet, bizim beraberlik almamız lazım bu maçta.
1: Yani bizim bütün olayımız Ukrayna deplasmanında artık nerede oynayacaksa karşılaşma, mağlup olmamak. Hı hı. O yüzden de durum bu, tablo bu. Hani neden, ne oluyor Ümit Milli Takım'da derseniz, tekrar söylüyorum, Avrupa Şampiyonası elemeleri, grup liderliği şansımız yok denecek kadar az. Çünkü Hırvatistan'ın bir maçı eksik. Biz Ukrayna ve Macaristan maçlarını oynayacağız. Ukrayna'ya yenilmediğimiz sürece de ikinci sıradaki yerimizi koruyup en azından playoff'la yolumuza devam etme şansımız var. Tablo bu.
0: Aynen öyle.
1: İlhan Fakılı da burada milli takıma yardımcı olsun diye gönderilmiş. Ama tabii diğer konu tartışmaya açık. Bu maçı oynayıp milli takım kadrosuna gelebilir miydi? Gelebilirdi.
0: Yine gelecek bu arada.
1: Yine gelecek. Oyuncuya daha önceden bilgi verildi mi? Mert'in dediği gibi sakatlık sonrası gelişen bir değerlendirme mi? Bunları bilmiyoruz. Ama tabii Beşiktaş taraftarı böyle bir şey olduğu zaman Mert'in de söylediği gibi hassas.
0: Ya bu arada sakatlık değilse, sakatlık olmasa da gidecekse bu da önceden söylenebilir. Yani kamuoyu buna da hazırlanabilir. Biz İlhan'ı milli takıma seçtik. Detay olarak denir ki işte 3 gün milli takım antrenman yapacak. Perşembe, cuma U21'e gidecek. Cumartesi maçını oynayacak. Pazar dönecek. Pazartesi de işte Bursa'da milli takımımızın kamp kadrosuna yer alacak. Geri kalan dönemde de, çünkü Ümit Milli'nin de bir resmi maçı var bu arada. Bu maçı yapacak. Başka bir maçı yok resmi olarak. Tekrar dönecek dense yani bu kadar şey olmaz yine. İletişimde daha rahat çözülebilecek bir konu maalesef uzuyor.
1: Evet. Emrah demiş ki, Emrah Üstekin, bir tespitim var. Ali Erim izinde milli arada gidiyor ve gündem yoğun olmadığını düşündüğü için izne çıktığı gün gündem coşuyor demiş. Evet, bunlar da yaşandı iki kez ağır şekilde. Ben milli arada bir şey olmaz diye düşünürken yer yerinden oynadı.

0: eğer oldu da Montella milli takımdan ayrılırsa katkım bence büyük olur.
1: Ayrılması için pazartesi günü, ama pazartesi değil, iki maç
0: Bir
1: kaybedip.
0: hafta izinim sürecek ya.
1: Abi biz üçüncü maçı da oynayacağız değil mi?
0: O yüzden bayağı uzun bir süre yani Montella'nın iyi performans göstermesi
1: Evet.
0: lazım. Yoksa işi zor bu milli arada. Beni Dünya Kupası'ndaki o iki maçla değil, yaptığım işin tamamıyla değerlendirdiler. Geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılma durumumuz zordaydı ve grubu lider bitirdik. Harika bir finaller süreci geçirdik. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınmam söz konusu olabilirdi ama federasyon ötesine yani geleceğe baktı demiş. Sence bunu kim söylemiştir? Bu sözler kime aittir?
1: Valla bugün aklıma çok şey espriler geliyor ama otokontrolümü devreye sokup frenliyorum kendimi. Yapmayacağım o yüzden.
0: Şimdi bu bir kesit tabii verdiği röportajdan. Ben nereye röportaj verdiğini görmedim ama önüme düştü diye okudum.
1: İtalyano Corriere dello Sport'a konuştu da ben de şeye bakmadım, Montella'ya.
0: Evet. Tabii Montella'nın sözlerinde de hani bütün kendi içindeki övgülere rağmen görevden alınmam söz konusu olabilirdi cümlesi de enteresan. Yani diyor ki ben geldiğimde Avrupa Şampiyonası bile tehlikeliydi, gittik. Grubu lider bitirdik, birinci olduk. Yıllar sonra Dünya Kupası'na gittik. Tamamına bakıyorlar. Ama diyor görevden alınmam söz konusu olabilirdi. Neden?
1: O da Finlandiya'da da yaşamıyor çünkü. Türkiye'yi biliyor
0: Bildiği
1: herhalde.
0: için mi?
1: Herhalde.
0: Ya da işin doğasında olduğu için.
1: Doğal futbolda İtalyanlar da bizim gibi duygusal bir ülke sonuçta. Onlarda da o olmuştur. Bizde de olabilir. Yani birçok, bir de ya sadece bize özgü değil. İşte Dünya Kupası'ndaki birçok ülke hocasını gönderdi. Ki bizden daha ileri gidip elenenler dahi gönderdi. O yüzden biz iki maçta elendik. Biz de haydaydı Montella gönderebilir. Yani Montella da bunun farkındadır. Kıymetini de bilsin yani.
0: Bence Montella'nın tek kriteri belki de isteği Dünya Kupası sonrası bu Milletler Ligi'ni oynamak. İtalya'ya karşı olduğu için kendini göstermek istiyor. Muhtemelen turnuva sonrası gidecek.
1: Uluslar Ligi sonrası gidecek.
0: Zaten Uluslar Ligi'de değil. Şeyde bitiyor. Kasım'da bitiyor.
1: Daha Mancini yeni geldi. Nereye gidiyor İtalya?
0: İtalya'da kulübe gidebilir ama.
1: Ben milli takım olarak düşündüm. Hani milli takıma karşı gösterir, milli takıma gitmek
0: İtalya
1: gibi
0: yani
1: düşündüm.
0: İtalya kamuoyuyla kendini hatırlatacak.
1: Olabilir.
0: Antalya'dan Selim Genco Boran bir markadır demiş. Hayatımda tanıdığım en doğal yayıncı olabilir. Verdiği 5 maçtan 4'ü yatsa da haftanın 8 günü dinlemek istiyoruz demiş. Antalya'dan Selim dinleyicimiz. Genco Boran bir markadır. Tabii ki markadır. Şey var ya mesela hani Puma satıyorlar. Puma var bir de. Anladın mı?
1: Abidas.
0: Ha, Adidas aynen onun gibi. Öyle bir marka Genco'dan yani. Öyle düşünmek lazım. Doğru diyor yani. Bu konuda haklı.
1: Markanın evet kalitesinden bahsetmedik.
0: Konuda haklı. Montella 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren benim dedikçe aklıma İsmail Kartal geliyor demiş Vatan Ergüven. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şeyinden bahsediyor. Herhalde. Evet. Milli takımda Orkun dünkü antrenmana çıkmadı. Muhammed Şengezer dünkü antrenmana çıkmadı. Milli takımda. Orkun'un durumu tabii bizim için çok daha kritik ve önemli. Onu bugün haber olarak bekliyoruz. Bugün son antrenman var artık. Olacak mı olmayacak mı? Onu göreceğiz. Bunun yanında İlhan'ın durumunu konuştuk. Belki İlhan'ın durumu gene Montella'ya basın toplantısında sorulabilir. Bugün tabii sorulacak sorular önemli Montella'ya. Bakalım nasıl sorular gelecek? Biraz daha sert sorular mı? Yoksa biraz daha hafif sorular mı? Onları da göreceğiz. Çok kısa bir parantez açayım. Bugün basketbolda da Euroleague başlıyor. Saat 19'da iki karşılaşmayla beraber Euroleague'de 2026-2027 sezonuna merhaba diyeceğiz. Dubai Real Madrid ve Hapoel Tel Aviv Bayern Münih karşılaşmaları saat 19'da başlayacak. Bugün temsilcimiz Anadolu Efes'te saat 21.30'da Barcelona deplasmanında olacak. Sabah Cengiz'i bağladık. Cengiz de sağ olsun bize hem Euroligi anlattı genel durumunu hem de takımları tek tek

0: değerlendirdi. Takımlarımızı tek tek değerlendirdi. Barcelona ile alakalı olarak konuşurken, Cengiz derken Cengiz Uygur bu arada. Barcelona'nın bayağı böyle bir keşmekeş içerisinde olduğunu, hani futboldaki Manchester United'a benzediğini, giden sporcuların ve kaçarak uzaklaştığından falan bahsetti. O yüzden acaba bugün Anadolu Efes bir Barcelona deplasman galibiyeti çıkartabilir mi? Hep beraber göreceğiz. Barcelona Anadolu Efes mücadelesini de 21.30'dan itibaren Radyo Spor'da canlı olarak dinleyebileceksiniz. Basketbol severlere de bu hatırlatmayı yapalım. Tabii ki karşılaşmalar Esport ve Esport Plus'tan da yayınlanacak. Yarın Euroleague'de saat 20'de Beşiktaş'ta Valencia'yı ağırlayacak. 20.45'te de Fenerbahçe Virtus Bologna karşılaşmaları var. O mücadeleler de Radyo Spor'da yine bir aksilik olmazsa Vedat dönüşümlü olarak verebilecek miyiz? Vereceğiz. Dönüşümlü olarak ekrana gelecek. Bir 45 dakika tabii full Beşiktaş Valencia ile gideceğiz. Ondan sonra artık maçlardaki duruma göre geçişleri yapacağız Radyo Spor'da. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi artık yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Tabii ki yine sizlerden çok fazla sayıda mesaj geldi. Onlara bir bakalım, biraz mesaj okuyalım. Bozkurt Bey, az önce Mert söyledi ama hadi söyleyelim tekrar. Bilmediğim için soruyorum. Daha önce İlhan U21 takımında forma giydi mi?
1: Giydi.
0: Giydi. Bunun yanında bir dinleyicimiz Rıdvan Bey Galatasaraylı'da enteresan bir soru sormuş. Biraz daha aslında konu geride kalmıştı ama Barcelona, Lille ve Fenerbahçe maçlarını kaybederse Okan Buruk'un tahtı sallanır mı?
1: Yani
0: sallanır. Sadece yoksa istifa gelir mi? Demiş.
1: Sallanır canım. 5 maçın 3'ü oluyor. Sıradaki 5 maçın 3'ü.
0: Okan Buruk'un bir maç bile kredisi yok gibi gözüküyor. Bakalım şimdi mesajlara. Dinleyicimiz. Singo sakatken bir daha sakatlanmış. Bu doğru mu?
1: Bilmiyorum. Bununla ilgili bunu da yalanladı Galatasaray aslında. Yani açıklama, ilk açıkladığımız sakatlık neyse
0: devam
1: o
0: ediyor dedi.
1: Beklenen şekilde devam ediyor tedavi süreci dedi Galatasaray. Ekstra bir yeni sakatlık oldu demedi.
0: Murat Şahin, Radyo Spor ailesinden ricam bana Galatasaray forması hediye etmesi demiş.
1: Radyo Spor ailesi.
0: Rıza Çalınbay demiş bir dinleyici Çorum için.
1: Rıza Hoca ne yapıyor ya?
0: Şu an bir şey yapmıyor. Balık tutarken sizi dinlemeyi çok istiyorum. Bana olta alır mısınız? Kişiselleştirilmiş istek saati bu şey.
1: Spor yaparken seviyorum. Bana yürüme bandı alır mısınız eve?
0: Ali Erim, Mert Elam. Bir saat yayın yapıyorsunuz. Bunun neredeyse 20-25 dakikası reklam.
1: Değil. Yuh artık.
0: Yani, Mert dayanamadı.
1: Yani 25 nereye reklam ya?
0: Vedat, senden rica etsem bu hat-trick saati içerisinde 10 geçe buçukta ve 10 kala toplam kaç dakika reklam verdiğimizi söyleyebilir misin? Rakamlarla konuşalım şimdi. Çünkü şöyle, eğer biz bir kere 20-25 dakika reklam veremiyorsunuz. Zaten toplamı 12 dakika rutin izin verdiği
1: bir saat
0: içerisinde.
1: Max 12.
0: 20-25 dakika reklam versek zaten hani bizim yerimize insan çalıştırır burada. Hani evet. 3 dakika. Şu saat 14 ile 15 arasında Radyo Spor'da giren reklam spot süresi 3 dakika.
1: Yayına da 01'de girdik. Hadi 1 dakikada oradan yiyelim.
0: Evet.
1: 4 olsun.
0: Hadi 2 dakikada tanıtım dönmüş olsun ki tamam. En fazla o kadardır. Ne kadar oldu?
1: 6 dakika mı?
0: 5 ya da 6 dakika oldu. Dinleyicimiz de 20-25 dakika diyor. Aynen. Abartacaksan bu dinleyici gibi abartacaksın. Yani güzel.
1: Sana çekmiş bence. Senin gibi. Aynen. Bu abartıda.
0: Vur diyorsun, öldürüyor. Futbolda fazla konuşmuyorsunuz demiş. Sabah... Yağlı güreşle başladık ya. He. O yüzden
1: sabah da trafik konuştuk ya çok.
0: Yıllardır niye sizi dinliyorum ben de bilmiyorum demiş. Zaten bu programın güzelliği o yani. Hani böyle olması.
1: Bağımlılık yaratması mı? Hı? Alışkanlık, bağımlılık.
0: Yani zaten bu program böyle hardcore futbol konuşsa bu kadar popüler olmazdı. Yani yıllardan beri özelliği bu programın. Uzun yolda sizi dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bana tatil parası gönderir misiniz demiş. dinleyicimiz.

0: Güzel. Daha ne kadar gidecek bakalım.
1: Galatasaray Singo konusunda çok hassas. Mustafa Dürüst'ün mesajı. Oyuncu tamamen sağlık duruma gelene kadar sıfır riskle hareket etmeyi düşünüyorlar.
0: Bilgi olarak söylüyor.
1: Bence anlaşılabilir. Hani sen sürekli sakatlandın. Artık gerçekten bir iyileş de artık bundan sonra bir istikrarla beraber devam et.
0: Peki geçen seneki tartışmaları hatırlıyor musun? Bir daha sağ bek oynayamaz. İşte şeyin sağlık heyetine raporu var. Genel İnce yalanladı. Emre Kaplan haberiydi galiba. Sonra ona çıktı sanki bütün her şey. Yani sağ bek oynaması riskli. Sağ bek de sakatlandı değil mi yine Dünya Kupası'nda? Singo. Stoper'de mi sakatlandı yoksa?
1: Sağ bek pozisyondaydı galiba.
0: Mesela döndüğünde...
1: Çizgiye yakın bir pozisyonda sakatlandı diye hatırlıyorum.
0: Ben de sağ bek hatırlıyorum da. Agbadu'yla kim oynuyordu stoper'de o zaman?
1: Diop'tur. Kim olacak?
0: Singo sanki stoper mi oynuyordu işte? Yanlış mı hatırlıyorum? Aha doğru. Stoper oynuyordu. Orada sakatlandı da galiba bir stoper girip sağ bek'e geçmişti. Singo diye hatırlıyorum. Yani yine sağ bek'te sakatlanmış olması lazım. Mesela döndüğünde nerede kullanacak onu? Okan Buruk. Şu an Şalay çok eleştiriliyor. Ama bek'e koyup sakatlanırsa Singo, o da al başına dert. Stoper'de de Davinson var. Bilemiyorum.
1: Marco Asensio, Milliyet'in haberine göre Ajans Spor geçmiş. İzin süresini dinlenmek yerine ekstra antrenmanlar yaparak tamamlayacakmış.
0: Fenerbahçe geçen Erdem Akbaş'tı galiba. Ederson'la ilgili biz de konuştuk ya. Milli arada gitmek istemedi. İstanbul'da kalıp takıma konsantre olmak istedi şeklinde. Ama biz haberleri tabii atlamışız. Carlo Ancelotti demiş ki ben Dünya Kupası'ndaki kalecileri çağırmayacağım. Tafarel diğer kalecileri de görmek istiyor. Öyle bir şey yokmuş. Carlo Ancelotti'nin açıklamasına bakılırsa. Hani Fenerbahçe taraftar da o gün biraz kızmıştı bazı yorumlar için bizim. Ama hani Ederson'un kendisiyle alakalı bir durum değil. Ancelotti ve Tafarel'in
1: gerçek bu
0: tercihiyle olmuş. Ya sen söyle bilmiyorum nasıl olmuş da Ederson aklıma geldi bu haberle.
1: Evet. Böylece programın da sonuna geldik Mert. Herkese teşekkür ediyoruz. Bence güzel, keyifli bir program oldu. Okuyamadığımız tabii mesajlar kaldı gene. Bugün bakalım Euroleague'de Anadolu Efes'in başlangıcı nasıl olacak? Tekrar söylüyorum, hatırlatıyorum. Radyo Spor'da karşılaşmayı dinleyebileceksiniz. Uluslar Ligi bugün başlıyor. Onu da tabii söylemek lazım. Uluslar Ligi'nde de doğal olarak bu gece oynanacak Hollanda-Almanya karşılaşması. Bayağı keyifli olabilir 21.45'te. Onu da hatırlatmış olalım programın sonunda. Az sonra Spor Kazanı, her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah sporunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo Spor.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Tabii ki gündem biraz farklı. Niye farklı? Uluslar A Ligi'ndeyiz ve yarın ilk karşılaşmamıza çıkacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Ahmet? İyi misin?
0: Ben gayet iyiyim. Dersimi çalıştım. Yine bol Eyvallah. Miktarda çalıştım. Fransa milli takımına ne kadar çalışılır o kadar çalıştım. Bu bilgileri de bilgisel olarak yine dinleyenlere bizde de paylaşacağım Ercan abi. Enteresan bir karşılaşma var. Milli takımı ağırlıklı olarak konuşacağız. Tabii ki diğer gelişmeler de var. İşte Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Yabancı kuralı ile alakalı yine notlarımı aldığım bir açıklaması var. Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'ın istifa daha doğrusu gönderilmesi var ve yeni teknik direktör kim gelecek? Abdullah Avcı tekrar Süper Lig'e mi geri dönüyor? Haber başlıkları var. Yine Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi herhangi bir gelişme yok ama Okan Buruk konusunda söylentiler var. Arda Turan ismi ön plana çıkmaya başladı. Fatih Terim benim öğrencimdir. Birliktelikle başarı gelir bu tarz durumlardan. Birliktelikle beraber çıkılır açıklaması var ve Okan Hoca'ya destek açıklaması var. Yani böyle başlıklar da var. Evet. Milli maç arasında nedense böyle dedikodu tarzında açıklamalar ya fazla oluyor.
1: Nedir Okan Buruk'la ilgili büyük problemler mi var? Ne oldu? Okan Buruk 4 yıldır bu takımı şampiyon yapmış. Hala milli maç arasında bunun devreye girmesi, konuşulması olabilir. Devreye alınabilir, konuşulabilir. Tamam, bir şey demeyeyim. Ama yanlış buluyorum ben.
0: Ben de çok yanlış buluyorum yani.
1: Yanlış ya olmuyor. Ve böyle
0: bunu,
1: olmaz.
0: Bunu şöyle bir baktım köpürtenler de var Ercan abi ciddi.
1: Konu yoktu ondan.
0: Köpürtenlere baktığımda da takım olarak tuttukları takıma bakıyorum Galatasaray. Yani böyle de bir durum var enteresan bir durum var. Hadi bunu başka takımlar yapsa anlayacağım ama böyle bir durum var. Ya da işte Galatasaraylı oyuncu Singoy'un sakatlığıyla alakalı çok acayip acayip söylentiler çıktı.

0: Bir bakıyorum, söylentileri çıkartanlar kim? Galatasaray'ı, ki Galatasaraylı olduğunu deklare etmiş, Galatasaraylı olduğu bilinen maalesef işte gazeteciler, yorumcular. Ercan abi, böyle bir durum söz konusu. Yani başka takım olsa tamam diyeceğim. Evet, çünkü diğer takımlarla aralarında atışmalar olur, taraftar içinde olur, gazeteciler, yorumcular arasında da olur. Oluyor bunlar. Bunlar futbolun bir şekilde diğer yüzü diyebileceğimiz
1: Evet.
0: durumlar. Ama bunu Galatasaraylıların yapması bana da enteresan
1: Ya
0: geliyor.
1: şimdi bir Hazard örneği var. Singo konusunu dedin. Hazard biliyorsun Real Madrid'le sözleşme imzalamıştı uzun süreli. 5 yıla yakın. Ve birçoğunda sakatlığından dolayı forma giyemedi. Real Madrid'le yollar ayrılmadı. Son senesi artık kendi bıraktı. Bazen transferlerde oyuncuyu alırsınız. Oyuncu da büyük bir iştahla gelir, formanızı giyer ama sakatlanır ve iyileşemez. Bu kronik hale dönüşür. Futbolun gerçek dünyasında bu var. Singo'da da bu olabilir. Singo buradan gider, bir bakmışsınız tamamıyla istikrarına kavuşmuş, bambaşka bir oyuncu olmuş ya da futbol hayatını devam ettiremez. Ya futbolun içinde bunlar var. Vay, bu oyuncu niye böyle sakatlanıyor diye bir şey yok. Sakatlanıyor. Ya
0: Futbolun içerisinde sakatlık var.
1: sakatlanıyor. Yapacak hiçbir şey yok.
0: Tendonu koptu dediler Ercan abi. Yani bir insanın tendonun kopması demek, normal bir insanın bir sene yürüyememesi demek. Futbolcunun da bir sene futbol oynayamaması
1: E
0: demek.
1: tabii
0: Yani
1: canım.
0: bu çok ciddi bir itham. Yani ve kulüp de resmi olarak açıklama yaptı. Böyle bir durum yok. Sakatlığı bu şu tarihlerde de dönmesini bekliyoruz minvalinde bir açıklama yaptı. Yani bunu da anlayabilmiş değilim. Devamlı kulüpler, sadece Galatasaray özelinde de bahsetmek istemiyorum. Diğer kulüplerde de var bu. Fenerbahçe'de de var. İsmail Kartal çok ciddi eleştiriliyor. Çok ciddi bir şekilde Fenerbahçeliler tarafından eleştiriliyor. Baktığınızda Beşiktaş'ta geçmiş dönemlerde çok sıklıkla gördüğümüz durum vardı ki Sergen Yalçın örneği var. Sergen Yalçın feci şekilde eleştiriliyor. Ki bu isimler işte İsmail Kartal Fenerbahçeliyle, Sergen Yalçın Beşiktaşlılığıyla, Okan Buruk Galatasaraylılığıyla ön planda olan isimler ve Okan Hoca başarılı 4 sene boyunca şampiyon yapmış takımını ama inanılmaz bir eleştiri kültürü var. Hatta eleştiri kültürü de geçildi artık. Linç kültürü var. Yani
1: Evet,
0: böyle bir
1: evet.
0: linç olayı doğru değil Ercan abi. Gerçekten doğru değil yani. Bunlar da konuşuluyor devamlı. Bize de geliyor, bazı dinleyicilerimiz yazıyorlar. Bunlar konuşuluyor diye. Bu söyleniyor. Evet, bizim de haberimiz var. Hepsinden haberimiz oluyor. Her konuşmadan haberimiz oluyor bizim de. Ama yani doğru değil. Bazı durumları artık gerçekmiş gibi yansıtmamak gerekiyor. Ya bunda gazetecilere, yorumculara da çok iş düşüyor. Yani her şeyi gerçekmiş gibi yansıtmayın. Ya da işte oyuncunun sakatlığı konusunda bu kadar kafadan fikir çıkması da doğru değil mesela. Yani doğru bilgileri vermek zorundayız. Ve kulüp eğer açıkladıysa kulübün dediğine inanmak durumundayız ki kulüplerin de ciddi manada yalan söyleyeceğini düşünmüyorum Ercan abi ben.
1: Ben de, ben de.
0: Diyelim. WhatsApp numaramızı söyleyelim dinleyicilerimiz için. 0538 052 1487 0538 052 1487. Tabii ki milli takım haricindeki gündemi de konuşacağız. Başka konu başlıkları da var. Onları da sizlerle paylaşacağız ama bizim artık gündemimiz milli takım. Neden milli takım? Çünkü yarın Uluslar A Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Neden çok önemli? Rakip çok önemli bir takım. Fransa ile karşılaşacağız. Hani hep diyoruz ya, biz bizim futbol anlayışımız, bizim futbola bakış açımız ve bizim bulunmamız gereken yer, hem tüm turnuvalar, hem iyi takımlarla mücadele ve iyi takımlara karşı kendimizi test etme ve onlara göre hazırlanma. Hep bunları konuşuyoruz. Her türlü organizasyonun en tepesinde yer almak. Evet, ileride başarıların da geleceğini düşünerek adım adım adım adım devam etmek ve işte o adımlardan bir tanesi Uluslar A Ligi'ndeyiz. Uluslar A Ligi'nde kolay rakip yok. Şimdi öncelikli olarak bunu söylememiz lazım. Fransa, baktığınızda bir araştırma yaptım. İngiltere'den sonra kadro değeri en yüksek ikinci takım. İngiltere 1 milyar 478 milyon civarı, düzeltiyorum, 1 milyar 700 milyon civarında bir değeri var. Fransa'nın da 1 milyar 440 milyon euro değerinde bir takım. Şu anda açıklanan kadrolardan bahsediyorum. Ve böyle bir takımla karşılaşacağız. Çok önemli bir karşılaşma. Bilgileri de aldım. Birazdan ara vereceğiz. Ara sonrası detaylı bir şekilde onları da sizlerle paylaşırım. Genel hatları itibariyle nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Ercan abi?
1: Zor bir karşılaşma bekliyorum. Kolay değil. Herkes de öyle bekliyor. Bu sebepten rakibimiz karşısında, ya İspanya maçında kendi oyunumuzu oynamak istedik diye bir mevzu açılmıştı. 6 tane yedik. Kendi oyunumuz değil, Fransa'nın oyununu nasıl bozarız? Fransa'nın etkisini nasıl durdururuz? Herhalde öyle çalışacak teknik kadro ve antrenmanlar öyle gidiyor. Çünkü biz kendi oyunumuzu sahaya çıkıp sergileyelim diye düşünürsek zor anlar yaşayabiliriz. Karşımızda uluslararası alanda forvet gücü çok yüksek bir takım var. Son Dünya Kupası'nın yarı finalisti. Ve bu takım kupayı alır diye konuşuluyordu, düşünülüyordu. Alamadı ama dediğim gibi çok yıldızlar topluluğu. Onun dışında Paris Saint-Germain'in son 2 yılda Avrupa kupalarına nasıl ağırlığını koyduğunu gördük, Şampiyonlar Ligi'ne. Bu yıldızlar topluluğu karşısında biz Paraguay örneğin nasıl oynadıysa biraz ona yakın oynamamız lazım.
0: Ben de biraz bugün düşünürken, çalışırken de aynı cümleyi kurdum Ercan abi. Ya Paraguay ne yaptıysa bizim de biraz onu yapmamız lazım diye.
1: Öyle oyuncularımız var mı? Var diyebilirim.
0: 3-4 tane sayabilirim Ercan
1: evet,
0: abi.
1: Evet, olabilir. Yoksa ya bizim Fransa'nın uygulatmak istediği oyunu adapte olmamamız lazım. Olay bu. Eğer biz evet seninle aynı şekilde oynayacağız diye düşünüyorsak olmaz.
0: Genelde işte araştırmalarımı yaparken bu programı takip edenler bilirler. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz için de bu araştırmaları yapıyorum ve paylaşıyorum. Genelde artılar eksileri de koymaya çalışıyorum. Çok böyle bir eksisi yok kadronun ama bir şanssızlığımız var bence Ercan abi. Onu da hemen belirteceğim. Bir kere Zizou. Bizim için çok önemli bir oyuncudur. Yani benim jenerasyonum, benden önceki jenerasyon için de öyledir. Çok çok önemli bir futbolcuydu ve sonrasında çok önemli bir teknik direktörü oldu ki dünyada yılın teknik direktörü 2 kere üst üste seçilen isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Zidane'dan bahsediyoruz. Zidane ilk defa Fransa milli takımının başında olacak. 2021'den beri takım çalıştırmıyor ve nasıl oynatacak, ne oynatacak hiçbirimiz bilmiyoruz Ercan abi. Evet. Eminim Montella da bilmiyor. Montella Hoca da bilmiyor bunu. Çünkü kimse bilmiyor şu anda Fransa nasıl bir oyun oynayacak. Sadece söylentiler var. Nasıl söylentiler var? Fransa basınını takip ettiğinde ki en önemli basın ayağı L'Équipe'dir. L'Équipe'de 4-3-3 tarzı bir taktikle oynayacağı söyleniyor. Real Madrid günlerine baktığımda 4-3-3, ofansif 4-3-3'ü çok oynattığını görüyorum. Genelde zaten ofansif 4-3-3 oynatıyor. Ama Fransa milli takımına bunu oynatır mı? İşte orada soru işaretlerim var. Ve kadroya baktığımda da bazı soru işaretlerim var. Birazdan zaten detaylı bir şekilde aradan sonra paylaşırım, kadroyu da paylaşırım. Çok önemli bir rakip Fransa. Evet, bu eksiklik işte, yani kapalı kutu diyebiliriz Zidane'ın nasıl oynatacağı ama ne oynayabileceğini bireysel olarak oyuncuların biliyoruz. Neler oynayabileceğini. Ve çok önemli, dediğiniz gibi hücum ayaklarının olduğunu biliyoruz. Nereden bakarsanız 10 numara pozisyonu orta saha ile beraber çok ciddi bir atak gücü var. Hem sağ açık, hem sol açık, hem forvet. Ki forvet olarak, santrafor olarak Mbappe oynar mı oynamaz mı soru işaretleri var. Fransa'da da bu tartışılıyor. Sol tarafta işte Zidane değerlendirmek istiyor.
1: Ya şimdi Mbappe grip olduğu için ilk maçta oynar mı oynamaz mı, antrenmanlara katılma durumu. Dün katılamadı antrenmana. Ama Mbappe'nin olmaması Fransa için, bu kadrosuna baktığın zaman inanılmaz bir kayıp değil ki. Barcola'sıyla, Dembele'siyle, Olise'siyle, ya Fransa'nın
0: Duesi
1: zaten yıldızlar topluluğu.
0: Arkada
1: orta alanda Cherki ile. Bu yüzden ben Fransa'nın oyuncu bazında çok etkilenecek bir kadrosu olmadığını görüyorum. Ama biz etkilenebiliriz. Mesela Orkun'un parmağındaki çatlak dolayısıyla orta alanda bir kişi eksiz. Sağ kanatta Mert Müldür yok. Ya da kötü oynayabiliyordu her zaman milli takımımızda. Eksiz.
0: Zeki oynar diye tahmin ediyorum ki Türk milli takımında da, milli takımımızı da detaylı bir şekilde konuşacağız. Kimler oynayabilir, kimler oynayamaz diye. Bazı enteresan bilgilerim de var. Yani son dönemde demeyeyim, 1996'da ilk karşılaşmamızı oynamışız Fransızlarla.
1: Evet, evet.
0: Yani toplam 6 karşılaşma var ve o 6 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazandık.
1: Konya'da
0: kazandığımız 2-0. Deplasmanda da Fransa'da da 1-1 berabere kaldık.
1: Evet.
0: 2 puan aldığımız, bir kazandığımız, bir de puan aldığımız karşılaşmalar ki o dönem çok daha işte Avrupa Şampiyonası elemeleri karşılaşmaları o dönem güçlü bir kadroya sahiptik. Bakalım yani şimdi nasıl olacak, ne bitecek, çıkardım bu sene Fransa'nın yaptığı maçları da çıkardım. Fil dişi sahili yenmiş mesela, işte kim yendi diye baktım, İspanya yarı finalde yeniyor. Üçüncülük dördüncülük maçında İngiltere yeniyor ama tabii ki üçüncülük dördüncülük maçında biraz bırakmış durumdalar. Fil dişi sahili hazırlık maçında yeniyor onları. Paraguay çok zorluyor onları ama 1-0 kazanıyorlar.
1: Ama çok az maçlar bunlar.
0: Tabii onları detaylı bir şekilde şimdi Vedat uyarıyor, bir aramız var. Ara sonrası detaylı bir şekilde konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 1487. Yarın Fransa maçıyla alakalı ne bekliyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Dinleyenlerimize de soralım. Gelen mesajlar var. Birazdan onları da paylaşacağım. Biraz karamsar tabii gelen çoğu mesaj. Ama bazı mesajlar var. Onlar biraz daha umut dolu mesajlar. Yendik yine yeneriz tarzında mesajlar. Tabii ki
1: tek
0: galibiyetimiz var. 2019 senesinde aldığımız bir galibiyet.
1: Konya'da
0: şampiyon Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldığımız galibiyet. Hazırlık maçlarında ilk zaten 96 ve 2000'de hazırlık maçlarımız var. 4-0'lık kayıplarımız var.
1: Doğru.
0: Öyle karşılaşmalar var diyelim. İsterseniz hemen detaylı bir şekilde Fransa milli takımını da şöyle bir analiz edeyim, paylaşayım dinleyenlerimizle. 23 kişilik kadroya sahipler. 18'si Fransa dışında oynuyor. Yaş ortalaması 26 olan bir kadro. Fransa'nın 2 Dünya Kupası var. 98'de aldılar ve Rusya'da aldılar, 2018 zannedersem.
1: Evet.
0: Tarihi yanlış da söylüyor olabilirim. 2 Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. 1 UEFA Uluslar Ligi, yani şu anda yarın oynayacağımız Uluslar Ligi'ni bir kez müzesine götürmüş bir takımdan bahsediyoruz. 2 Konfederasyon Kupası var. Bir tane CONMEBOL UEFA Şampiyonlar Kupası'na da sahip ve çok tecrübeli, kupalara sahip olan, Dünya Kupası kazanmış bir rakipten bahsediyoruz. Çok güçlü bir rakipten bahsediyoruz. Kadrosuna baktığımızda kalede Milan'ın kalecisi 20 milyon avro değerinde, 31 yaşında Mike Maignan oynuyor. Yine yedeklere baktığımızda Toulouse'dan 18 milyon euro'lu değerinde Restes var ve Jean Boutes, Komodo oynayan kaleci.
1: Evet.
0: Enteresan takımlardan gelen isimler de var. Defans hattında kimi oynatır kimi oynatır diye baktık. Konate sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in oyuncusu Liverpool'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Kadrodan çıkartıldı. Onun yerine Manchester United'dan Lenny Rojo kadroya dahil edildi. Evet. 20 yaşında oyuncu Lenny Rojo. Upamecano bence oynayacak ki en önemli defans oyuncusu bence Upamecano Fransa'da.
1: Upamecano oynar, evet.
0: Bayern Münih'ten 27 yaşında. Yine Jeremy Jacque Liverpool'da 55 milyon. O da genç bir oyuncu, 21 yaşında ama ben Maxen Lacroix'i oynatacak Chelsea'den diye tahmin ediyorum.
1: Lacroix, evet, oynayabilir.
0: 26 yaşında, yani stoper hattını Upamecano ile Lacroix ikilisine emanet edecek Zidane diye düşünüyorum. Yine baktığımızda Özellikle bir tane sol bek, orijinal mevki olarak bir sol bek ve bir sağ beki var. Acaba dedim kadroya baktığımda üçlü oynatır mı diye düşündüm ama sonrasında takımlarında oynayan oyuncuları da baktık, kontrol ettik hangi mevkilerde oynuyor. İşte Mert Elam'la da konuştuk.

0: Dortmund'da Barcelona'dan oynayacak gibi geliyor bana yarınki kadroda. Orta sahada özellikle son dönemde Manu Kone oynatılıyor Roma'da. Onu İstanbul'da da izledik Fenerbahçe karşılaşmasında. Çok da varlık gösteremedi. Özellikle ikinci yarıda çok fazla varlık gösteremedi. Hatta sonrasında oyundan çıkartılmıştı. Manu Kone orta sahada bence o oynayacak gibi gözüküyor. Camavinga bende soru işareti Ercan abi. Camavinga çünkü oynamıyor. Bu arada Camavinga'yı sol bek rotasyonunda da kullanabilir düşüncesi var. O da konuşuldu bugün. Merak ettiğim ki herkesin merak ettiği oyuncu Luca da Cunha, Como'da onu ilk defa milli takıma dahil ettiler ve nasıl olacak, neler olacak çok merak ediyorum. Como'da iyi işlere imza attı, orta sahada oynatılabilir ve bence tecrübe olarak oynatacağı Rabiot Milan'dan, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da kadrodaydı, 11'deydi yine. Adrien Rabiot bence oynatılır. Biraz orta sahada tecrübe eksikliği var. Yani Rabiot haricinde çok tecrübeli oyuncu görmüyorum. Yani Dünya Kupası kadrosunda olmayan oyuncular genelde ağırlıklı olarak.
1: Yeni bir kadro girişimi var ama bu oyuncular tecrübe derken büyük takımlarda oynadıkları için zaten o gerekli deneyime sahip oyuncular. Öyle değerlendirelim olayı. Yani bu oyuncular genç bir takımdan gelmiyor. Zaten üst düzey maçlar oynamış oyuncular olarak kabul edelim.
0: Bu sebepten Roma, Real Madrid, Como, Inter, Milan, yani ya bu, orta saha kurgusu.
1: Bu oyuncuların o yüzden deneyim anlamında ben bir şey demem.
0: Hücuma girmek istiyor muyum, istemiyor muyum diye düşünüyorum Ercan abi. Analiz. Yani ya, hücum analizi vahim ya, gerçekten vahim. 10 numarayla başlayalım. Hadi konuştuk, girelim. 10 numara Ryan Cherki, Manchester City oyuncusu, 23 yaşında. Evet. 90 milyon avro değeri var. Tam bir 10 numara. Ayağında top yapışıyor. Neler yapabileceğini tabii görebiliyoruz, biliyoruz. Sol açıkta Bradley Barcola ismi ön plana çıkıyor. Liverpool'a yeni transfer oldu. Paris Saint-Germain'den, 24 yaşında, 90 milyon avro. Sağ açığa baktığımızda işte orada çok da girmek istemediğim bir oyuncu var. O ise Bayern Münih oyuncusu, 24 yaşında, 170 milyon avro değerinde. Yani onu evet işte Kocaeli'de yarın izleyeceğiz. Büyük ihtimal 11'de olacak. Keşke olmasaydı dediğim oyunculardan bir tanesi o.
1: Bu oyuncuları seyretmekte bir keyif. Ben yani senden biraz ayrılayım bu konuda. Keşke İşte Mbappe de iyi olsa, sahaya çıksa, bu oyuncuları Türkiye'de seyretmek önemli.
0: Tabii. Ya o bir futbol severi olarak aynı düşüncedeyim sizin.
1: Bu oyuncularla ilgili olarak da hangi tedbiri nasıl aldıklarını görmek de benim için önemli. Bizim takımımızda elinden geleni yaptı. 24 yıl sonra işte Dünya Kupası'na katıldı. Şimdi Uluslar Ligi'nde A kategorisindeyiz. Önemli olan bu kategoriye yükselmek, bunu kabul ediyorum. Ama A kategorisinde de devam etmek. Hı hı. A kategorisine veda edip B'ye düşmemek. Hı hı. Bunu başarmak istiyoruz bu sefer. Orada kalıcı olmalıyız. Ve kalıcı olmak için de iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bunu başarırsak tahmin ediyorum bizim için başarı ölçümüz bu olacak.
0: Bizim için en büyük başarı A Ligi'nde kalmak zaten. Hatta bizim bence Fransa maçı ölçüt olarak ben görmüyorum Fransa maçını. İtalya ve Belçika maçları grupta asıl bizim ölçümüz olacak maçlar. Ki ikisi de bence dişimize göre rakipler. İtalya da eski İtalya değil. Bunu kabul etmek lazım. Tabii onlar da bir yenilenme aşamasındalar. Belçika da eski Belçika değil. Dünya Kupası'nda iyi işler yaptılar ama sakat oyuncuları var. İstenilen seviyede değiller. O yüzden de dişimize göre rakipler olabilirler. Ama Fransa bayağı bir farklı olarak gözüküyor. Şimdi işte Doué var mesela, sağ açık oynattıkları Paris Saint Germain'den. Solda da oynatabiliyor. Yine Manes Akliouche var Paris Saint Germain'den. Forvet hattında Kylian Mbappe zaten en büyük starları. Oynar mı oynamaz mı, evet, soru işareti. Son gelen bilgiler sol tarafta Zidane'ın onu denediği ve forvet hattında santrofor mevkiinde değil ama sol açık olarak onu oynatacağı yönünde. Fransa'dan dış basından gelen bilgiler genelde bu yöndeydi. Bakalım, takımın kaptanı bu arada Mbappe, 200 milyon avro değerinde bir süperstar. Diğer süperstar ki geçen sezonun Ballon d'Or sahibi oyuncusu Ousmane Dembele Paris Saint Germain'den. O da santrafor mevkiinde oynayabilir, sağ açık oynayabilir. O da çok etkili oyunculardan bir tanesi. Ve yine benim merak ettiğim, oynatır mı oynatmaz mı, Le Pau Rennes'den geçen sezon gol kralıydı Fransa'nın, Esteban Le Pau. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı, o bende soru işareti ama sanki ikinci yarıda oyunu alır gibime geliyor. Oyunun durumuna göre belki oynatır gibime geliyor. Şimdi mevkisine göre toplam değerleri 1 milyar 440 milyon avro değerinde bir kadrodan bahsediyoruz.

0: Kalede 46 milyon avro, defans 352 milyon avro, orta saha 278 milyon avro, forvet 765 milyon avro. Zaten fark ortaya çıkıyor. Yani hücum hattında fark ortaya çıkıyor. Çok tehlikeli bir takım. Zidane'a baktığımızda işte Zidane en son 2021'de Real Madrid'de teknik direktörlük yaptı. 2021'den beri herhangi bir takımı çalıştırmadı.
1: Evet, milli takım ya da tekrar Real Madrid'e gideceğim demişti ayrılmadan önce. Bu prensibi de uyguladı. Genelde oyun yapısı anlamında 4-3-3'ü her zaman benimseyen, güzel futbolu tercih eden, Deschamps döneminden daha farklı bir oyun düzenini deneyip oturtacak. Bunu son basın toplantısındaki başlıkları okudum, baktım. Yeni bir 4 yıllık plan yapmış durumda Fransa ve Zidane da bu planları anlattı. İşte Kante'yi de bu yüzden milli takıma almadıklarını belirtti. Çünkü Kante ile ilgili bir soru da sordular. Artık bizim kafamızda başka bir kadro, başka oyuncularla bu 4 yıllık planı değerlendirmek istiyoruz dedi. Bu yüzden de ben yeni oyun düzenine nasıl adapte olacaklarını hep beraber merak ediyorum, çünkü Fransa'nın büyük ihtimalle de Zidane'ın sevdiği, en sevdiği sistem 4-3-3.
0: 4-3-3 ofansif.
1: Evet.
0: Genelde Real Madrid'de en çok tercih ettiği sistem 4-3-3 ofansif. Ağırlıklı olarak onu oynattı. Sonra 4-2-3-1 ve 3-2-1 gibi bazı sistemler yine dörtlü defans oynattı, ama benim merak ettiğim üçlü oynattı mı hiç Real Madrid'i diye, oynattı Ercan abi. Onu da gördüm. 3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1 ve 3-1-4-2 sistemlerinde Real Madrid'i oynattı. Yani duruma göre, pozisyona göre, oyuncuların formuna göre değiştirebiliyor. Sistemleri değiştirebiliyor. Öyle tek bir sistemde kalmıyor, ama ağırlıklı olarak 4-3-3 ofansif, ki evet, onu bildiğimiz sistem. Kendi oynadığı sistem de biraz ona benzer bir sistemdi. Enteresan da bir durum söz konusu. Onun için de heyecanlı ve ilk maç Zidane için de. En son futbolcu olarak bıraktığında bir Dünya Kupası finalinde kafasını hatırlıyoruz.
1: Materazzi'ye attı. Gördüğü kırmızı kart. Evet, iyi bir anıyla bırakmadı, ama dünyanın tabii sayılı oyuncularından biri. Teknik direktörlüğünü de Real Madrid'de kazandığı başarılar ve Avrupa şampiyonluklarıyla kanıtladı zaten. Herkes Fransa milli takımının başına geçemez.
0: Geçemez. Hele bir de yani Deschamps'tan sonra geçemez Ercan abi. Deschamps enteresan, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan 3 isimden bir tanesi. İşte onu da notlarıma aldım. Brezilyalı Zagallo, Alman Beckenbauer ve Dünya Kupası'nı kazanan işte 3. isim Zidane. Düzeltiyorum. Evet. Deschamps hem futbolcu olarak 98'de futbolcuydu. Sonra Rusya'daki Dünya Kupası'nda teknik direktördü. 2012'den sonra geldi. Yani onu geçmek isteyecek Zidane anladığım kadarıyla. O yüzden de biraz hırsı geliyor. Evet. Dediğiniz gibi ya Real Madrid ya da milli takım dedi. Ve son röportajında benim hayalim de milli takım. Yani burada olmak hayalimdi dedi. Bu takımı çalıştırmak, milli takımı çalıştırmak hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum dedi. O yüzden de hırslı bir Zidane görebiliriz. Yarınki karşılaşmada 174 galibiyeti var. Toplamda 263 maça çıkmış teknik direktör olarak Zidane. 174 galibiyet, 53 beraberlik ve 36 yenilgi. Çok önemli bence. 2.30 ortalamaları da tutturmuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fransa'nın Dünya Kupası dahil olmak üzere bu sene oynadığı maçlara baktım. İşte biraz önce paylaşmıştım. Fidiş'i sahibine yenildiler. İspanya'ya yenildiler ve İngiltere'ye yenildiler. Onun haricinde bütün karşılaşmaları kazandılar. Bazılarını 3-0, bazılarını 4-1 gibi, yani farklı sonuçlarla da kazandılar. Gol atma konusunda sıkıntıları yok. Ama işte Paraguay maçı bir örnek olabilir.
1: Oyun yapısında Paraguay sahada futbolun çirkin yönü şudur. Sert oynarsın. Faul yaparsın. Rakibini sinirlendirirsin. Paraguay futbolda sertliğin dışına da çıkarak o çirkin oyununu, futbol adına söylüyorum bunu, gösterdi. O zaman da ister istemez tabi kim olursa olsun, dünyanın en iyi oyuncuları da olsa sinirlenirler. Bunu başarabildi Paraguay. Ama her takım bunu uygular mı, başarabilir mi? Bu konuda tabi ki yine düşünmek lazım. O arayı çok iyi ayarladı Paraguay. Yani kırmızı karta fazla girmeden, çünkü öyle sert ve çirkin oynarsın ki bir anda 3 kişi eksik kalırsın sahada. Bunu yapmadan bu profesyonelliği sergilemek de çok çalışma ve tekrara bağlı. Bizim takım bir anda öyle oyun oynayamaz.
0: Ya Güney Amerika takımları genelde bunu yapabiliyorlar da biz yapabilir miyiz? Birkaç oyuncumuz yapabilir diye düşüncesine sahibim.
1: Bence çok zor, hemen kırmızı görürüz.
0: Çünkü şimdi 2019'daki maçı hatırlıyorum. Mbappe'yi kitleyen bir Hasan Ali Kaldırım örneğimiz vardı Ercan abi. Hasan Ali Kaldırım
1: fiziksel olarak
0: gerçekten Mbappe'ye biraz baskı da kurmuştu. Tecrübesiyle beraber, ki Mbappe daha tecrübesizdi o dönem. Ama yine de bir süperstardı. Ona rağmen fiziksel gücünü de kullanmıştı Hasan Ali Kaldırım ve kitlemişti Mbappe'yi. Evet, hatta başka işte kramponunda delik var, Mbappe ona takıldı gibi bir sürü haber de vardı ama asıl mevzu fiziksel olarak da üstün gelmişti Mbappe'ye. Şimdi bu üstünlüğü biz sağlayabilir miyiz düşüncesi var. Yani ben de biraz maçı düşünürken bunlar aklıma geldi. Hasan Ali Kaldırım gibi bir fiziksel güç koyabilir miyiz? İşte kim Salih yapabilir orta sahada bu gücü koyabilir. Yine İsmail koyabilir bu gücü. Eğer oynatırsa Barış Alper bu gücü koyabilir. Onun haricinde ben bu gücü koyabilecek, fiziksel anlamda üstün gelebilecek bir duruma birkaç oyuncu haricinde sayamıyorum Ercan abi. Çünkü rakip de çok fiziksel oynayabilen bir rakip. Yani fiziksel özellikleri üst seviyede olan bir rakipten bahsediyoruz. O yüzden onları sindirmek o kadar kolay olmayabilir. Ama en büyük artımız Kocaeli'de karşılaşma. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Büyük destek olacak millilerimize. O yüzden de bunun da artıları olabilir. İşte dediğim gibi tecrübe orta sahada bizim için artı, onlar için eksi olabilir. Rabiot bir tek Dünya Kupası oynamış tecrübeli diyebileceğimiz oyuncu ama işte Kone örneği var. Kone'yi Roma maçında izledik İstanbul'da. Kante bir nevi oyundan düşürdü onu. Yani bu örnekleri de söyleyebiliriz. Ona göre de çalışmamız gerektiğini düşünüyorum milli takım olarak.
1: Aynı kanaatteyim ben de.
0: Gelen mesajlar var ama Vedat'la da bir bakayım. Hemen bir ara verelim. Ara sonrası gelen mesajlara da geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Evet, Katı Cesur'da Starch Max'taki yerini aldı. Keyifli seyirler, iyi şanslar. Son kontroller yapılıyor. Yarış başlamak üzere artık. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu başladı. Katı Cesur, Lostra ve Emir Kartalı birer boy gibi geciktiler. Liderliği 8 numaralı Pervari aldı ve 2 boy fark yaptı. Dışarıdan doldurup geldi 1 numaralı Lostra ön tarafa. Hücumunu yaptı ve liderliği almak için efor sarf etmeye başladı ve liderliği kapar gibi. Ama Pervari de ona cevap verdi. 2 safkan koşuyu epey süratlendirdiler. 7-8 boy kadar geride 2 numaralı Tabip Bey var. Bu arada ön tarafta kapışma sürüyor. 8 numaralı Pervari liderliği bırakmadı. 1 numaralı Lostra'nın bir boy kadar önünde. 1600 metre start yerine doğru gidiyor. 12-13 boy kadar geride 2 numaralı Tabip Bey. Tabip Bey'in yarım boy, bir boy gerisinde 3 numaralı Serdeniz. 2 boy kadar geride 6 numaralı Attı Fırtına. 4 boy kadar geride 4 numaralı Oda Başı'nın gayretleri var. Oda Başı'nın 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Mir Kartal, 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Katı Cesur. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru yaklaşık 2 boy farkları liderliğini 8 numaralı Pervari koruyor. 1 numaralı Lostra ikincileri razı oldu ama Pervari de yakından takip etmeye çalışıyor. Bunların yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde 3. ile 3 numaralı Serdeniz sakmaya çalışıyor. İçindeki 2 numaralı Tabip Bey de ona yakın koşan safkan. 3 boy kadar geride 6 numaralı Attı Fırtına. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Odabaşı. 3 boy kadar geride 5 numaralı Mir Kartalı. 4 boy geriden geride 7 numaralı Katı Cesur. 1 numaralı Lostra tempo yükledi geldi. 8 numaralı Pervari'yi atlatmaya çalışıyor. Pervari de içeride tempoyu yitirmeme derdinde. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Serdeniz'in. Bunun hemen 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Tabip Bey'in gayretleri var. 5.likte 2 boy geride 6 numaralı Altı Fırtına dışına geldi. 4 numaralı Odabaşı. Daha sonra Mir Kartalı, daha sonra Kası Cesur. Son viraja doğru Pervari'den kurtuldu 1 numaralı Lostra ama hemen yakasına yapışan 3 numaralı Serdeniz'in ataklarına maruz kaldı. Serdeniz düzce lider çıktı. Son 300 metreye 2 boy fark yaparak geliyor. Dışarıdan 4 numaralı Odabaşı'nın, ortadan 6 numaralı Altı Fırtına'nın gayret

0: Serdeniz'i yakaladı ve liderliği de alıyor. 2 boy, 3 boy fark yapıyor. Katı, cesur, en geride takip ettiği yarışta son metrelerde rahat liderliği aldıktan sonra tutanakta fotoyu buluyor Katı Cesur. 4 numaralı Odabaşı 2. 3 numaralı Serdeniz 3. 6 numaralı Atlı Fırtına 4. 2 numaralı Tabip Bey de 5. oldu. 7 numaralı Katı Cesur Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: nakitte karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık mesajları da paylaşacağız demiştik. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesajları gönderdiler. Bir dinleyicimiz yazmış. Berk Özer, Lille'de Eylül ayının kalecisi seçildi Fransa Ligi'nde. Neden Türkiye milli takımına çağrılmadı? Sizce bu etik mi diye soruyor Ercan abi.
1: Berk Özer'in...
0: Ramazan Bey.
1: Evet, milli takım kampını izinsiz terk edip gitmesi. Bunun sonucunda... Gerek belki Özer'den gerek federasyondan bir açıklama yapılmadı. Sadece izinsiz terk edip gittiği açıklandı. Normal koşullarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kendisine ceza verebilirdi. Hı hı. Milli takımda hiçbir mazeret göstermeden yer almadığın takdirde uzun süreli bir ceza ile muhatap oluyorsunuz. Bu bir.
0: Bu, bence o ceza verildi Ercan abi. Seçilmemesi zaten bir ceza olarak bence kendisine
1: şöyle,
0: bir ceza olarak düşünüyorum.
1: Şu beklenmiş olabilir. Belki Özer tarafından yaptığın hareketin yanlış olduğu, bir daha tekrarlanmayacağı ve kendi hatasından dolayı olduğunu belirten ben bir açıklamada görmedim. Sen gördün mü?
0: Hayır.
1: Hiçbir şey açıklanmadı.
0: Hatta kendini yaptığının doğru olduğu yönünde bir minvalde bir açıklama vardı diye hatırlıyorum.
1: Böyle bir açıklamada, ona yakın bir açıklamada yapıldı kendi cephesi tarafından. Bu yüzden milli takım için yapacak bir şey yok, alınmaz. Yani dünyada yılın kalecisi de seçilse, dünyada diyorum bak, milli takım kampını terk edip gitmek maalesef bir disiplinsizlik.
0: Artı ve onun da seçim, yani sonuçta bu seçimi milli takım kurmayları yapıyorlar. Kurmaylar seçiyorlar.
1: Onun da bir kuralı var. Milli takım hocasına bağlı bir de oynayıp oynayamamak bir kalecinin. Ya da oyuncunun. Hı hı. Yani tamamıyla milli takım teknik direktörü niye var? Kadroyu oluşturması için var. Kadroyu oyuncular oluşturmuyor. Milli takım teknik direktörü sahaya çıkacak kadroyu ya da kulübede oturacakları belirliyor. Ya şu anda bu olay çıkmaz sokakta. Çıkmaz sokaktan çıkması ve normal bir yere doğru, olumlu anlamda söylüyorum bunu, evrilmesi için tarafların adım atması lazım. Ama ilk adımın bana göre Berke'den gelmesi gerekiyor.
0: Ben de bana biraz göre. Ben de biraz aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani biraz o konuda Berke'nin biraz frene basıp bir işte özür mahiyetinde bir açıklama yapıp ben yanlış aksettirildi ya da anladım ya da işte yanlış söyledim gibi
1: hata yaptım diyecek.
0: Hata yaptım, evet. Diye bir duruma girmesi gerekiyor. Yani

0: Ama böyle bir açıklama da bugüne kadar gelmedi. Sonuçta evet, çok önemli bir kaleci. Lille'de çok önemli işlere imza atıyor. Yine ayın oyuncusu seçiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Tecrübeli bir kaleciden bahsediyoruz artık. Yani genç bir kaleci değil artık, tecrübeli bir kaleci. Avrupa'da da adını geçen sezon özelinde çok fazla dile getirmiş isimlerden bir tanesi. O yüzden de yani bunun da tatlıya bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu atmosferde çok da olası gözükmüyor yani. Belki adım
1: Maalesef,
0: atmadığı sürece
1: maalesef.
0: çok olası gözükmüyor. Yine özellikle İran'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi çok konuşuluyor
1: Tekrar geri
0: Ercan abi.
1: alınacak.
0: Bir maç için
1: Bir
0: gönderiliyor.
1: maç için,
0: Ukrayna
1: Ukrayna
0: maçına.
1: maçı için gönderildi. Tekrar sonra milli takım kadrosuna dönecek. Bu da bir yönetim kararı.
0: Beşiktaşlılar biraz tepki koyuyorlar Ercan abi bu karara.
1: Ya şimdi milli takıma seçiyorsun, sonra Ümit Milli Takım'a gönderiyorsun. Bu tabii Beşiktaşlar haklı şöyle. Neden Beşiktaşlı oyuncu yapıyor bunu? Semih'te de oldu. O yönden hak veriyorum.
0: Yani genç oyuncular olduğu için bir de çünkü...
1: O zaman direkt olarak oyuncuyu Ümit Milli Takım'a al.
0: Acaba Ümit Milli Takım'dan mı istendi? Çünkü şeye
1: Ümit Milli Takım'dan istenmiş tabii. Şimdi 20 yaşında. Yani önümüzdeki yıl biraz daha faydalanabilirsin. Belki o da. 21-22'ye doğru 21 yaşını doldurduktan sonra biraz zor oluyor faydalanman. Ya bu değerlendirmeyi şöyle yapmamız lazım. Ta oyuncuyu aldın, sonra tekrar geri çağırdığında oyuncunun morali şöyle bozulabilir. Milli takımda demek ki beni düşünmüyorlar. Ya sen oyuncuyu milli takıma davet ediyorsun. Sonra tekrar Ümit maçına tek maçlık, bir de tek maçlık diyorsun. O yüzden de evet, Beşiktaşların bozulmasını ben gayet normal karşılıyorum.
0: Haber de şöyle patladı ki doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte Ukrayna maçı mutlaka 21 sene sonra Ümit milli takım işte turnuvaya katılacak. O yüzden de bu tek maç çok önemli diye bir haber patlatıldı ama gerçek o değilmiş. Playoff'lar için playoff'la kalmamız durumu varmış. Yani daha oynanacak maçlar var. Bizim Ümit Milli Takımımızın.
1: Var tabii canım.
0: Yani ikinci sıradayız bildiğim kadarıyla. İlk sırada Hırvatistan var. Yani ilk sıradakiler direkt gidiyorlar. Hırvatistan direkt gidiyor. Biz gitmiyoruz. Yani orada da bir yanlış haber patlatıldı diye bugün de söylüyoruz. Bunu da paylaşalım. Yani bugün de öyle bir durum söz konusu oldu. O yüzden de benim ilgimi çekti. Yani milli takıma çağırıp, milli takıma çağırıp sonra Ümit'e göndermek oyuncunun moralini de açıkçası bozar.
1: Oyuncuyu tabii olumlu olarak etkilemez. O zaman en baştan Ümit Milli Takım kadrosuna çağırsın, oyuncuyla konuşursun. Ona göre bir standardı da belirlersin.
0: Ki bu sene bence sezonun en iyi giriş yapan oyuncularından bir tanesi.
1: Ya şimdi Ümitler'de Avrupa takımları seçmelere dikkat et. Fransa milli takımını sayıyorsun. 20 yaşında oyuncular var Fransa'da. A milli takım kadrosunda. Ya da diğer ülkelerin milli takımlarında. A milli seviyede. Artık 20 yaş demek milli seviye demek. Ümitlerin seviyesinin biraz daha düşük olması lazım. Yaş ortalamasını söyleyeyim ben sana. 17-18, en fazla 19. Ya 19 yaşında milli takıma seçilen çok oyuncu var dünya milli takımlarında. Ve kulüplerinde de oynayan böyle oyuncu sayıları çok fazla. Futbolun yaşı çok gençleşti. Ya belki şöyle düşüneyim, artık bu Ümit milli takımlar olayını kaldıracaklar. Olayı genç milli takım kategorisine indirecekler. Nasıl olacak? İşte 15-18 arası diyecekler. Çünkü Ümit Milli olayının bir esprisi kalmadı. Kaldı mı? Ya o yaşlardaki oyuncuların hepsi milli takımda oynuyor artık.
0: Çok oyuncu var öyle dediğiniz gibi. Bakalım yani bir düzenleme gerekiyor.
1: Kesinlikle buna bir yaş düzenlemesi gerekiyor.
0: Yaş düzenlemesi yapılması gerekiyor. Cüneyt
1: 17 yaşında oyuncu oynuyor Bayern Münih'te.
0: Oynuyor. Oynatabiliyorlarsa oynuyor Ercan abi, ki bunu çok konuştuk işte, gence yatırım yapacaksanız böyle oyunculara yatırım yapılması gerekiyor. Yok,
1: sonra oyuncu direkt olarak şöyle söyleyeyim, milli takıma çağırıyor, Almanya milli takımına diyelim. Yani ne Ümit'i kalıyor ne genç milli takımı kalıyor. Çünkü oyuncu profesyonel düzeyde oynayabileceğini gösterdikten sonra, bunun örneklerinden biri de Mbappe'dir. 17 yaşında milli takım formasını giymiştir. Daha da örneğini vereyim, Pele'dir 17 yaşında. 1900, o da 50'lerden bahsediyorum, 58'lerden bahsediyorum. Oyuncu iyiyse Ya onun ümit var, ümitli işte, ümit milli takımda önce oynatalım, sonra A milli takımı alalım. Artık o olay bitti. Ya benim gözümde bitti.
0: Ne oyuncular var ümit milli takımında oynamamış, sonra direkt A milli takıma çağrılmış, ne oyuncular var Ercan abi?
1: Ya hiç öyle oynamadan zaten.
0: Öyle, öyle durumlar da var. Bazı kesinlikle ülkelerin, öyle. Bazı ülkelerin milli takımlarında ümit milli takımlar nasıl seçiliyor, ne yapılıyor? Ya bunlar çok apayrı tartışma konuları maalesef. Ya
1: bir de dünya ümitler, işte ümit milli takımlar diyor. Bir reytingi var mı artık Allah'ını seversen? Ya bütün dünyayı da kastederek söylüyorum. Artık 25 kişi bile izlemiyor millilerin maçlarını.
0: Tabii.
1: O kadar çok maç var ki.
0: Takip edilmiyor. İşte işi olanlar takip ediyorlar. Futbolu gerçekten sevenler takip ediyor. İşi olanlar dediğim menajerler olsun, aileleri olsun, işte ne bileyim futbol menajerlik oyununu oynayanlar olsun. Bu tarz futbol delileri diyeyim. Ya bu, onlar takip ediyorlar.
1: Evet, 15-18 arası dünya gençler ligi ya da kategorisi ya da şampiyonası
0: var,
1: nasıl
0: zaten,
1: adlandığını zaten var.
0: Katar'da oynanacak bu önümüzdeki sezon.
1: Bunu nasıl
0: bu sezon düzeltiyorum, 2027'de oynanacak.
1: Bunu nasıl değerlendirip düzeltecekler, onu konuşmaları lazım. Başka çaresi yok.
0: Yok. Cüneyt Bey yazmış, bizim milli takım maç seçer, maç seçiyor. Böyle büyük maçlarda çok daha iyi konsantre oluyor diye yazmış.
1: Katılabilirim. Konsantrasyon anlamında milli takımımızın büyük maçlarda gerçekten bazen beklenmedik şekilde iyi oynadığı yorumuna katılmadan edemeyeceğim. Son dönemde yalnız bayağı iyi oynamak istediğimiz İspanya'ya karşı 6 yedik.
0: Bir işte İspanya'daki maçın ikinci yarısı.
1: Evet,
0: gayet iyi top oynadık.
1: Bayağı elimizde. Umutlu olarak başladığımız İspanya karşısında kalemizde 6 gol gördük.
0: İngiltere'nin kadro değeri abartı. İngiltere'yi söyledim. Birinci sıradalar kadro değerleri olarak. 1 milyar 700 küsür milyon avro değerinde
1: o
0: bir kadro.
1: O Premier Lig'den kaynaklanan.
0: Tabii onu da değeri. Zaten Serdar Bey yazmış. Premier Lig'e oyuncu gittiği gibi çarpı 2 yapıyor. O yüzden İngiltere özellikle
1: hatta
0: kadro değeri
1: 3.
0: abartılı diye yazmış. Evet. Zaten baktığınızda Fransa milli takımının kadrosunda da çok sayıda Premier Lig'de oynayan oyuncu var. Onların değerleri de haliyle 2x3 ya yani çarpı 2 çarpı 3 olarak.
1: Serdar Bey haklı. Ben İngiltere Ligi'ne Ahmet sen de transfer olsan yarın Leeds United'a çarpı 3 olur senin de transfer değerin.
0: Çarpı
1: bu,
0: 3
1: böyle,
0: olur.
1: Böyle bu işler Premier Lig'de.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. İlhan Fakalı ile alakalı ümit milli takımına konuştuk. İlhan Fakalı işte morali bozuluyor haliyle böyle oyuncuların. Ama sonuçta bir maçlık bakalım. Bundan sonraki İtalya ve Belçika maçlarında oynatacak mı oynatmayacak mı? O da merak konusu.
1: Hayır, ben oynatmayacağı düşüncesindeyim. Ya istese, ben öyle düşünüyorum. Tabii umarım ben yanılırım. Şunu diyebilirdi. Ben bu oyuncudan faydalanacağım. O yüzden de izin vermiyorum. O teknik direktörün tamamıyla kararı. Milli takım teknik direktörün. A milli takıma davet etmişsin çünkü oyuncuyu.
0: Yani bende de bir sıkıntılı bir durum var gibi.
1: Normal yani bir şey değil bu.
0: Ya ben olsam biraz moralim bozulmuştu. Alt kategori milli takım. Tabii ki milli takıma seçilmek çok önemli bir olgu. Hele A milli takıma seçilmek bambaşka bir olgu ama işte alt kategoriye düşürüldüğüm anda bir moral bozukluğunu yaşarım.
1: O en baştan ümit milli takım açıklanır. Ümit milli takıma davet edersin. A milli takıma seçilmiş bir oyuncuyu tekrar sen bir ümite git gel yapmak bana biraz ters geliyor. Bu hangi oyuncu olursa olsun, hangi milli takımda yer alırsa alsın, herkesin morali bozulur, bunu söyleyeyim. Çünkü A milli takıma davet ediyorsun sen beni, sonra diyorsun ki önemli bir maç var, sen bir ümitlerde bir maç oyna sonra geri gel.
0: Yine bir başka dinleyicimiz, mini maç konusunda ilk defa size katılmıyorum. Saldırmamız lazım. Kendi evimizde oynuyoruz. Deplasman olsa tamam da diye yazmış. Tamam, saldıralım da karşımızdaki takım Fransa. Yani Fransa'ya da öyle
1: ya, tabii
0: haldır
1: ki,
0: haldır saldırmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Saldırırsan
0: evet, en büyük artımız Kocaeli'de kendi evimizde oynuyoruz ve taraftar baskımız olacak, taraftar desteğimiz olacak. Tabii
1: bence
0: ki
1: üzülürsün.
0: Bunlar çok önemli ama işte hücum hattını biraz önce saydım. Yani öyle bir hücum hattı var ki rakibin. Yani gerçekten korkulacak bir hücum hattına sahipler. Ve birlikte oynadıkları anda tehlike yaratabiliyorlar.
1: Ya bizim stoperlerimizde zaten ağırız. Defansın merkezi çok ağır bizde.
0: Zidane izlemiştir Ercan abi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarının tamamını izlemiştir. Trabzonspor Galatasaray maçında Abdülkerim'in durumunu takip etmiştir.

0: Ahmet maçında Beşiktaş'ta oynamadı ama yani sonradan sonra girdi ama Emirhan'ı takip etmiştir. Hepsini Arap Ligi'nde mutlaka Meri'yi takip etmiştir. Etmiştir. Hepsini takip ediyor. Mesela şimdi Arap Ligi'ni mutlaka takip ediyorlar. Döşamp'a El Ahli transfer teklifinde bulundu. Yeni daha. O da bu bir süre ben ailemle vakit geçireceğim. Çalışmak istemiyorum dedi. Döşamp da Zidane öncesi Fransa milli takım teklif sektörü.
1: Şöyle defansın ortasında bizde kabul edelim problem var. Ağrısı.
0: Onu da zaten ilerleyen bölümde konuşuruz. Acaba nasıl bir 11 çıkartacak Montella Hoca? Onu da ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde konuşuruz. Biraz çünkü mesajları eritmek istiyorum. Şimdi de konuşabiliriz ama biraz mesajları da eritmek istiyorum. Biz kadrolar kuruyoruz, yorumlar yapıyoruz ama unuttuğumuz konu 4 maç üst üste oynayacağız. Hoca kadroyu kurarken bunu göz önüne alarak hedef maçlara göre bir düzenli çıkabilir. Tek maç oynamayacağız. Çünkü Belçika ve İtalya maçlarına da çıkacağız. Ve ilk 3'e girerek A liginde kalmak için uğraşacağız. Yorumlarken bu 4 maçın sonucuna göre eleştirmemiz gerekmiyor mu? Şimdiden Montella'yı hediye paketi yapmak ne kadar doğru? Bir kere Montella ile alakalı bu programda herhangi bir eleştiri yapmadık. Net olarak söylüyorum.
1: Tabii kimseye hediye paketi
0: çünkü
1: yapmadık.
0: Dünya Kupası geride kaldı. Dünya Kupası evet. Çok kötü bir tecrübeydi. Geride kaldı ama Montella Hoca bizi bu Uluslar A Ligi'ne çıkardı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na soktu. Aynı zamanda Dünya Kupası'na gönderdi. Yani o yüzden de çok da fazla eleştirmedik. Hele bu programda hiç eleştirmedik. İlerleyen bölümde de çok eleştirmeyi düşünmüyorum ben. Ancak maç sonuçlarına göre yorum yapabiliriz. Maçın oynanış şekline göre yorum yapabiliriz. Yeni bir turnuva, yeni bir heyecan. O yüzden de eleştirmedik. Başkaları eleştiriyorlarsa onların kendi bilecekleri iş. Ama biz bu programda çok da fazla eleştirmedik. Dediğinize de katılıyorum bu arada. Sadece ki bunu da söyledim. Sadece Fransa maçına bakmamak lazım. Bizim asıl hedefimiz, asıl rakibimiz dişimize göre Belçika, İtalya. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. Bunu açık açıkta dillendirmemiz gerekiyor. Yoksa dediğiniz doğru bu arada. Yani bu konuda katılıyorum size ama Montella'yı hiç eleştirmedik. Bugünkü programda. Yarın hangi kadroyla ve hangi taktikle oynarsak oynayalım sonuç bizim için facia olacak gibi bence diye yazmış bir dinleyicimiz. Ogün Bey paylaşmış. İşte zor karşılaşma. Kalecinin isminin telaffuzu Benyan'mış. Çok teşekkürler Mustafa Bey, düzeltmeyi yapmış. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yine Montella'yı eleştiren Metehan Bey, Beşiktaş düşmanı olarak Montella'yı söylemiş.
1: O mesela şeyin çok samimi arkadaşı İtalyan'ın.
0: Evet, öyle de bir durum var. Ercan abiye %100 katılıyorum diye yazmış bir dinleyicimiz Önder Bey. Keşke Mbappe oynasa. Şöyle bir düşünce yanlış. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz. Karşımıza zayıf rakipler gelsin istiyoruz. Uluslar Ligi'ne çıkıyoruz. Karşı takımda iyi oyunculardan korkuyoruz. İyi oyuncularla, iyi takımlarla oynaya kendimizi geliştireceğiz.
1: Ancak öyle olabilir.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Ama bir taraftan da Fransa'nın hücum hattı korkutmuyor değil. Yani Fransa komple korkutmuyor değil.
1: Ya, artık yapacak bir şey yok. Gerçeklerden kaçamazsın.
0: Ki programı da şöyle açtım Ercan abi. A ligindeyiz. Kolay rakip yok. Kolay rakip. Eğer buradaysak biz de onlara göre zoruz. Onlar da bize göre zor. Ya öyle de bir durum var. Yine gelen diğer bir başka mesaj. Türkiye'de başarılı o kadrolarla Okan Hoca için yazmış. Ama başarısız olma ihtimali de yok diye yazmış. Fransa maçı için tek unsur Zidane'ın ilk maçı olması ve Mbappe'nin sakatlığı ama Kocaeli'de iyi maç olacak diye Ali Bey yazmış. Hem de Fransa'dan yazmış.
1: Evet.
0: Fransa'ya da selamlarımızı iletelim. Fransa'yı da burada ağırlayacağız Kocaeli'de yarın. Mbappe Arda karşı karşıya gelecekler. Onlar için de değişik bir durum olacak diye düşünüyorum. Enteresan bir durum olacak diye de düşünüyorum. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Türkiye-Fransa maçında Arda Güler kaptan olacak diye bir söylenti var. Doğru mudur diye yazmışlar. Şimdi ana kaptan Hakan Çalhanoğlu'ydu. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle yok kadroda. Ve 10 numaralı forması da artık Arda'ya gitti. Arda da artık 10 numaralı forma. O yüzden de kaptan çıkar mı çıkmaz mı açıkçası bende bir soru işareti var. Ama çıkarabilir. Arda'nın sonuçta Türkiye'nin şu anda en önemli oyuncusu. Yani bunu da söyleyelim. 3 tane zaten çok önemli oyuncusu vardı milli takımımızın. Kenan Sakat. O yüzden onu dışarıda tutuyorum. 2 tane çok çok önemli uluslararası yıldız diyebileceğimiz Arda var. Can Uzun var. Evet. İsterseniz bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Radyo Spor.
3: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajları da saat sonuna kadar da eritmek istiyorum. Yine bir dinleyicimiz yazmış, Karşıyakalı Serkan Bey. Ercan abi, belki yeni nesil hatırlamaz ama sen dünyada en iyi 3 futbolcudan birine koyar mısın Zidane'ı diye yazmış.
1: 3 olmasa da 5 olur tabii canım.
0: Ben net koyarım Ercan abi ya. Çok özel futbolcuydu. Yani hepimiz onu izlediğimde o olmak istemiştim. Yani yalan değil yani. Hem oyunculardan bir tanesiydi.
1: Fenomen Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi,
0: Ronaldinho.
1: Tabii Maradona'yı ayrı yere koyuyoruz. Cruyff'u ayrı yere koyuyoruz. Bunlar apayrı oyuncular. Ama Zidane da bu oyuncuların arasında rahatlıkla yer alacak.
0: Romario'lar, Rivaldo'lar, tabii, onları tabii. Yani apayrı oyuncular var ama Zidane onlardan da üstte bir oyuncuydu. Çok enteresandı. Yani onun ayakları gerçekten çok ve oyun görüşü her oyuncu olmayandı. Ben akıllını kullanan, aklıyla oynayan oyuncuları çok severim. Ve birkaç hamle sonrasını düşünerek oynayan oyuncuları çok severim. Zidane onların bence en tepelerinden bir tanesidir.
1: Futbolun fenomenlerinden hangi isimler futbol fenomeni olarak değerlendirilir diye konuşsak herhalde Zidane'ın yeri ayrı. Ama dediğin Romario'lar, Ronaldinho'lar maalesef onların da yeri ayrı.
0: Onlar da çok özel oyuncular. Romario mesela çok özel oyuncu Ercan abi.
1: Romario'nun attığı goller, Romario tekniğiyle beraber golcülüğü, şu anda Romario gibi bir oyuncu olsa muazzam olur biliyor musun? Şu anda. Şu anda bile iş yapar yani.
0: Yok Ercan abi. Öyle bir oyuncu yok. Yok. Öyle bir bitiricilik yok. Maalesef yok yani. Gelmiyor. Başka forvet oyuncuları, santrafor özellikle oyuncular geliyor ama onun gibi bir oyuncu gelmiyor.
1: Evet, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Brezilya'da zaten bunun sıkıntısını yaşıyor. Ciddi manada yaşıyor. Döşan, Müslüman oyuncuları sevmezdi diye yazmış. Kante'yi uzun süre oynattı. Turgay Bey yazmış. Çok uzun süre Kante'yi oynattı. Var öyle yani ki zaten Fransa milli takımının Müslüman olmayan oyuncu sayısı daha azdı bir dönem, hatta yani öyle bir durum söz konusuydu. Çok sayıda Müslüman oyuncuya da ev sahipliği yapmış bir milli takımdan bahsediyoruz ki dünya için Kante Müslüman olarak çok önemli bir oyuncudur. Böyle bir bilgi de Afrika'da için çok önemli bir oyuncudur. Bu bilgiyi de bir kez daha paylaşmış olalım. Ama evet, böyle durumlar da var. Bazı haber başlıkları da vardı. Evet. Dinleyicimizde de o konuda hak veriyoruz. Yağmurlu ve soğuk bir Kayseri gününden merhabalar demiş Hakan Bey. Milli takımımıza başarılar diliyorum diye yazmış. Bence bu maçta iki bekimizin rolü çok büyük olacak. Defansımızın öyle birebir yakalanacağı şekilde bir sistemle oynamayacağımızı düşünüyorum. Zor maç olacak ama...

0: oynanmamış maç
1: Evet.
0: sonuçta. Ercan abinin dediği gibi şanslar %50 diye de devam etmiş. Çok teşekkürler. Kayseri'ye de selamlarımızı iletelim. Yine İlhan'la alakalı Beşiktaşlı dinleyicimiz Ramazan Bey biraz serzenişte bulunmuş Montella ile alakalı. Çok önemliyse Arda da gitsin U21'e diye yazan Erkan Bey yazmış İstanbul Sultan Gazi'den. Arda Güler kaç yaşında milli formayı giydi diye yazmış. 19'da mı giydi?
1: Aşağı yukarı.
0: O civarlarda giydi diye
1: Evet.
0: hatırlıyorum.
1: Ya şimdi yanlış. Bu iş yanlış oldu. İşte bir de hemen çıkıp bir maçlık diye bunu söylemeleri daha da yanlış oldu. En baştan sona ya bu federasyon milli takım seçimlerinde, oyuncu seçimlerinde bu hataları yapmayacaklar artık. Ya yani çok tecrübeli bir teknik heyet diyelim. Bunları yapmaması lazım. Yani çok hayati yendin mi rakibini Ümit Milliler'de ne oluyor? Dünya şampiyonu mu oluyorsun? Playoff'a katılsan ne olacak? Katılmasan ne olacak? Ne olacak?
0: 21 sene sonra turnuvaya katılalım düşüncesi var. O yüzden de playoff'ları geçmemiz gerekiyor. Birinci olamadı. Hırvatistan bir kez daha paylaşalım. Hırvatistan bizim önümüzde. Onlar gidecek büyük ihtimal birinci olarak. İkinciler playoff oynayacak. Playoff'lara kalmak için de Ukrayna maçını kazanmamız
1: Bu
0: gerekiyor.
1: olaya iki türlü bakılır Ahmet. Nedir Ümit takım ya da genç takım? A milli takım oyuncu yetiştirme yeridir.
0: Yetişiyor mu
1: Orada
0: Ercan abi?
1: yetişiyor mu? İşte onu soruyorum.
0: Ben
1: Ya
0: aynen,
1: da
0: soru
1: bu
0: işaretleri var.
1: takımlar biz 21 yıl bir şey yapamamış durumdayız. Avrupa'da gençlerde futbolda bir tane şampiyonluğun finalim var. Onun dışında yıllardır bir şey yapamamışsın. Akdeniz oyunlarında işte altın madalyada finalim var mesela. Onun dışında hiçbir şey yapamamışsın. O yüzden benim için ya katılmışsın 21 yıl sonra katılamamışsın. Ya benim spor sever olarak beklediğim ne biliyor musun? Oyuncu yetiştirmeleri. A milli takım kategorisine. Onun için kuruluyor zaten Ümit milli takım. Ya da genç milli takım. Öyle bir havuz oluşuyor. Bana oyuncu yetiştir diye. Fakat dünya öyle bir hale geldi ki artık 17 yaşında 18 yaşındaki oyuncular A milli takımda oynuyorlar zaten. Daha önce de oynuyorlardı. Örneklerini verdik programımızı açtığımızda.
0: Bir dinleyicimiz zaten yazmış hemen Melih Bey zannedersem Lamine Yamal 16 yaşında oynadı milli takımda
1: Ya
0: diye.
1: mesela Ümit o zaman alalım Yamal'ı. Sen
0: Ümit Milli'de
1: çok
0: oynattı o.
1: önemli ta İspanya için muazzam bir Ümit Milli maçı var.
0: Delefoyant
1: Dünya Ümitler final şampiyonası.
0: oynatır ama biliyorsunuz altyapıdan
1: Ya
0: geldi
1: oynatır
0: Delefoyant.
1: da. Hay oynatır da. Oynatmıyorlar ama.
0: Oynatmıyorlar tabii ki böyle Lamine Yamal gibi bir yıldızın varsa A milli takımda oynatacaksın yani alt kategoride değil. Yani Arda'yı da nasıl oynatmadılar alt kategoride hemen milli takıma alındı. Öyle bir durum söz konusu.
1: Ya bu işler yanlış. Şimdi oyuncunun o düzelen moralini ne yapacaksın? İçi acımıştır oyuncunun.
0: Biraz öyle olmuştur. Ya da gaza getirmişlerdir Ercan abi. Bak bu maç çok önemli. Bu maçta seni görmek, Ümit Milli Takım'da görmemiz lazım. Sen o takımda
1: Valla
0: çok daha önemli noktaya
1: ben
0: geleceksin. Fransa maçında seni oynatamayacağız. Ama bu arada Fransa 2. liginden gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani o da onun için de çok anısı olacak. Çok özel bir karşılaşma olabilirdi. Yedekte de olsa oyuna dahi girmese. Yani bu kadronun içerisinde bulunsa onun için de çok özel olabilirdi. Fransa'yı da seçebilirdi bu arada.
1: Tabii
0: Fransız
1: canım.
0: altyapısında yetişti için. Fransa milli takımını da seçebilirdi. Yani böyle bir durum da var. O yüzden de yani bu konu biraz enteresan ama bakalım nasıl çözdüler. Bir maçlık mı? Bir bakacağız. Onu da göreceğiz diyelim. Milli takımın oyun planı yok diye yazmış Semih Bey. Ben o kadar çok karamsar değilim yani. Bazı oyun planlarımız olduğunu düşünüyorum ama bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Yine Vedat'la göz göze geldik. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 3 kulvarda 10 numaralı Akgül Hanım'ın, bunun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hızlı Kral'ın, onun yakına gelen 1 numaralı Aseyri'nin gayretleriyle viraj dönülmek üzere 11 numaralı Yeşil Yakut'u ortadan yüklenen 5 numaralı Küçük Şövalye viraj dönülürken yakaladı. İçeriden ortaya doğru 7 numaralı Sever Bey hamle yaptı. Aralarından 10 numaralı Akgül Hanım çıkmaya çalışıyor. Dışarıdan da 2 numaralı Atlasan'ın hücumu var. Onun dışından da 3 numaralı Hızlı Kral gelmeye çalışıyor. Ateri de bariyerimden geliyor. İçeriden geldi 7 numaralı Sever Bey. Liderlik kaptı 1 numaralı Ateri'nin, 3 numaralı Hızlı Kral'ın gayretleri var. Bir boy farkla 7 numaralı Sever Bey önde. Ateri ve Hızlı Kral geliyor ama 7 numaralı Sever Bey kazanıyor. 1 numaralı Ateri ikinci. 3 numaralı Hızlı Kral üçüncü oldu. 2 numaralı Atlasan ve 10 numaralı Akgül Hanım 4 ve 5'incilik için aynaya yakın girdiler. 7 numaralı Sever Bey Mehmet Taha Coşkun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yeni saatteyiz. Gelen mesajlar, çok sayıda mesaj var. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar. İlerleyen bölümde hepsini yine teker teker paylaşacağız. Biraz Fransa'yı konuştuk ilk bir saat. Detaylı tabii. Bir şekilde Fransa'yı konuştuk. Artık biraz da bizim milli takımımızı konuşalım. Ev sahibiyiz dedik. Artılarımızdan bir tanesi o, Kocaeli'de. Ve Kocaeli'deki karşılaşma, ki Kocaeli'nin taraftarı da bu karşılaşmayı bekliyor. Sabırsızlıkla bekleniyor bu karşılaşma orada. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız Fransa'ya karşı. Şimdi milli takımımıza seçilen oyuncular, onun üzerinden tartışmalar var. İşte performans odaklı mı değil mi tartışmaları da dönüyor ama bir milli takım seçilmiş durumda. Nasıl bir 11 düşünüyorsunuz Ercan abi? Öncelikli olarak muhtemel olarak nasıl bir 11 öngörüyorsunuz?
5: Şimdi elimizdeki en iyi 11'i çıkarmamız lazım.
4: Kalede kim olur? Ben Uğurcan.
5: Başka bir şey kimse olur. Sağ bekte Zeki olacak.
4: Altay çünkü kendi takımında oynamıyor.
5: Evet, oynamayan kişilerin alınması da ayrı bir hikaye zaten de. Solda Ferdi oynar herhalde.
4: Net Ferdi oynar Ercan abi. Ferdi Brighton'da zaten formasını da aldı Brighton'da.
5: Ya şimdi Abdülkerim mi Emirhan mı? Onların yanında Merih mi oynar?
4: Ben Merih değil de Ozan'ı oynatır diye düşünüyorum. Ozan Kabak oynar.
5: Emirhan Ozan mı?
4: Emirhan Ozan fena bir defansif hat değil ama biraz da tecrübe gerekir derse Abdülkerim, o zaman Abdülkerim Ozan oynayabilir.
5: Çok formsuz başladı Abdülkerim.
4: Evet, yani o biraz özellikle son karşılaşmada Trabzonspor karşılaşmasındaki düştüğü durum diyeyim maalesef. Evet. Ciddi manada sıkıntı, çünkü Fransa'nın da çok hızlı isimleri var. Yani tek topla Mbappe bunlardan bir tanesi eğer oynarsa, işte Dembele, Olise tek topla direkt kaleye gidebilecek oyunculardan bahsediyoruz.
5: Ben forvette de bir değişiklik yapacağını sanmıyorum. Solda ya Oğuz oynar, Kerem oynar ortada bence.
4: Forvette bence Kerem oynar. Ben de aynı
5: sağda fikirde. Herhalde Barış tercihi yapılır. Orkun'un sakatlığı devam ediyor. Ayak parmağındaki çatlak.
4: Ben biraz farklı düşünüyorum Ercan abi sağ için. Yani ben mesela, benim kafamda şöyle bir 11 var. Forvet Kerem, solda Barış, sağda Arda, 10 numara pozisyonda da Can Uzun.
5: Arda kanatta mı?
4: Kanatta. Real Madrid'de oynattığı gibi içe kıvrılan
5: kanat oyuncusu. Olabilir.
4: Yani o da... kanatta şöyle Trossard'ı solda yaptığını Arda'yla sağda yapmak. Denemek. Oyun kurulumu. Evet. Oyun kurulumunu sağda da yapabilmek.
5: Hücum bölgesinde diyorsun.
4: Hücum bölgesinde.
5: Orta saha biraz defansif olmalı.
4: İsmail ve Salih ile ben orta saha başlar. Önlerinde işte Can Uzun oynar düşüncesine sahibim. Ki zaten ben 11'de Salih ve İsmail ile oynayacağını, eğer Orkun sakat...
5: Deniz de oynayacaksa...
4: Orkun eğer sakatsa, Orkun sakat değilse...
5: Antrenmanlara çıkamıyor.
4: Orkun'la Salih oynar
5: onu
4: ama...
5: takip ediyorum.
4: Yani evet, antrenmanlara çıkamadığı için ben orta saha kurgusunda defansif olarak Salih İsmail düşünüyorum. Önlerinde de ya Arda'yı oynatacak 10 numara pozisyonda ya da Can'ı oynatacak.
5: İkisinden biri tabii Can.
4: Ben Can'la Arda'nın aynı 11'de olması gerektiğini düşünüyorum.
5: Tabii.
4: O yüzden de böyle bir

0: 11 düşündüm. Sağ bek olarak da Zeki'yi düşündüm.
1: Tabii hemen arkasından deplasman yapacağız. Evimizde oynayacağız. Sonra bir Belçika deplasmanımız olacak.
0: Sormuşlar dinleyicilerimizde zaten, Fransa maçından puan çıkarma ihtimalimiz var mı? Gruptaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye.
1: Her maçtan puan almalıyız.
0: Onur Bey yazmış.
1: Onur Bey'e teşekkür ederim sorusu için. Ben her maçtan, yani galip gelemesek bile her maçtan puan almalıyız. Yani sıfır puan iyi değil.
0: Sıfır puan iyi değil ama Fransa maçını ben bir ayrı tutuyorum. Fransa maçlarını ayrı tutuyorum. Umarım hazırlık maçı gibi bakarlar rakip biraz öyle. Çünkü kimse hazırlık maçı yapmadı Dünya Kupası'ndan sonra. Ya
1: bunları zaten hazırlık maçı olarak koydular Uluslar
0: Ligi. Uluslar Ligi biraz öyle oldu.
1: Oyun için kategoriler var. A kategorisi, B kategorisi ve C kategorisi. Fakat bu A liginde kalmak önemli.
0: Ama kupa var sonunda Ercan abi, de
1: sonunda
0: öyle bir durum
1: var. Sonunda kupa var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıpranmadan iyi katılma var. Ya bu sonunda böyle güzel playoff oynama şansım var.
0: Var.
1: Bu Uluslar Ligi A fikstürü, B fikstürü sana bunları hazırlıyor.
0: O yüzden de yani biz de ciddiye alacağız. Fransa umarım çok ciddiye almaz diyeceğim ama ciddiye almadıkları halde de çok kuvvetliler. Bir soru işaretlerim oluyor Fransa maçları için ama ben İtalya maçlarını almamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani özellikle kendi evimizde oynadığımız bütün Fransa hariç iki karşılaşma, Belçika ve İtalya maçlarını mutlaka kazanmamız gerektiğini,
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Evet.
0: Eğer bir ilerisi için umutlu olmamız gerekiyorsa.
1: Ancak öyle olabilir.
0: Deplasmanda da mutlaka berabere kalmamız, bir tanesinden ya Belçika ya İtalya'da berabere kalmamız ya da kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer kazanırsak ve 9 puana sahip olursak ilk 3 için çok büyük avantaja sahip olacağız.
1: Hesaplar öyle olması gerekiyor. Umarım bunlar gerçekleşir. Tabii İtalya'nın da yeniden yapılanma sürecinde olduğunu hatırlatalım. Fransa'nın teknik direktörü değişti. Belçika'da da aynı şey var.
0: İtalya o yüzden yani dişimize göre diyorum. Normalde asla diyemem onu. Yani o
1: göreceğiz İtalya'yı.
0: Eski Azurilleri dediğimiz anda bir durmak gerekiyor.
1: Hayır, şimdi göreceğiz İtalya'yı. İtalya'da bakalım kadro olarak hangi oyunu, neyi benimsemiş, onları bir değerlendirelim, bir bakalım. Bir yani de görmemiz lazım.
0: Lig olarak da onlar biraz dibe çöktükleri için bu konuda şanslı olabiliriz İtalya,
1: evet,
0: konusunda. Belçika'da evet Dünya Kupası'nda iyi işlere imza attılar ama işte Trossard sakat, yani bazı oyuncularla sakat oyuncular ve formsuz oyuncuları var. İşte Courtois milli takımı bıraktı. De Bruyne geleceğim dedi milli takıma ama
1: Trossard'ın son durumu idmanlara çıkmıyordu.
0: Hı-hı.
1: Ama herhalde iyileşecek olarak değerlendirildiği için ve milli takım kadrosundan çıkarıldı diye bir haber yok şu ana kadar.
0: Şu anda yok ama işte bir yani herhalde ilk karşılaşmada oynamaz düşüncesine sahibim.
1: Öyle gözüküyor.
0: Bizim karşılaşmamızda oynar mı bilmiyorum ama umarım oynamaz diyeyim. Bir reklam aramız daha var, hemen o reklamı da aradan çıkartalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte İşte Kobi sigortasını.

0: İş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş
1: bankası. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle mesajlara da bakıyorum. Beşiktaş taraftarı İlhan'ın çağrılıp Ümit Milli Takım'a gönderilmesi konusunda gerçekten tepkilerini koyuyorlar. Gelen mesajlar Beşiktaşlı taraftarlardan özellikle evet. Sistem dolu. Onu bir kez daha paylaşmış olalım. Yine diğer şöyle bir dinleyicimiz yazmış. İlhan'ı çağırmıştır Montella. Oynatmayabilir kendi tercihi de. Ama belki de o milli takım havasını alsın, kendini geliştirsin diye yapmış olabilir diye yazmış. Bilemeyiz tabii ki. Ona gazetecilerin sorması gerekiyor. Basının sorması gerekiyor.
3: Şu var. Madem o konu açıldı, 20 yaşında oyuncu milli takımın havasını alsa ne olacak? Almasa ne olacak? Ne olacak ki? Ya yarın Zinedine Zidane ilanı çağırsa Ümit milli takımda oynamak bir şey fark ettirmiyor biliyorsun. Fransa milli takımına çağırsa, oyuncu gitse oyuncudan bir daha faydalanamazsın. Fransa milli takımının oyuncusu olur.
2: Bir daha gelemez.
3: Yani böyle şeylere düşünmeleri lazım. Herhalde düşünmüşlerdir.
2: Ferşat Bey yazmış, milli takıma başarılar diliyorum yarın için. Benim korkum Uluslar Kupası'na olan motivasyon. İyi olursa mücadele ederiz. Aksi halde iş zor. Çünkü basınımızda Uluslar Kupası tırt gibi laflar duyduk. Umarım oyuncular böyle düşünmez diye. Ucunda kupa var. Yani baktığınızda bir de A Ligi'ndeyiz. Ait olduğumuz yerdeyiz diye laflar dolaştı A Ligi'ne çıktığımızda.
3: Hayır, var,
2: çok zor çıktık A Ligi'ne bu arada.
3: Oynadığın milli maçlar çok üst düzey takımlarla oynanıyor.
2: C Ligi'nde San Marino'larla oynuyorduk Ercan abi.
3: Faroe Adaları.
2: Faroe Adaları'yla oynuyorduk.
3: Onlara da yeniliyorsun.
2: Yani nereden nereye geldik? O yüzden de bence oyuncular bu konuda daha hırslı olacaklar. Bir de Fransa ile oynayacaksınız. Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmalarda olacak. Çok güzel karşılaşma var. Almanya, Hollanda gibi maçlar da var. Futbol severler, dünyadaki futbol severler bu karşılaşmaları izleyecekler. Haliyle Türkiye-Fransa maçını da izleyecekler. Evet. Oyuncuların durumu çünkü yıldız, çoğu yıldız. Bizde de çok yıldız var. Arda yıldızlarımızdan bir tanesi. Kenan olmadı ama Can Uzun var. Yani bir sürü yıldız oyuncumuz da var. Baktığınızda onlar izlenecek, takip edilecek. O yüzden de ben daha sıkı işi ele alacaklarını düşünüyorum. Milli görev söz konusu ise hiçbir futbolcu ya da çalışanın surat yapmak ya da moral bozukluğu yaşamasını doğru bulmuyorum diye yazmış. Top toplayıcı bile olsa demiş Saruhan Bey. Aynı fikirdeyim ama sonuçta bu milli takıma seçiliyorsunuz ve bir anda milli takımdan Ümit milli takıma gönderiliyorsunuz. Haliyle ister istemez bir moral bozukluğu olacak. Oluyor. Yani bu seçildiğiniz anda çok ne kadar mutlu olursanız olun bir hayal kırıklığına düşüyorsunuz. Bir de yetiştiğiniz yer Fransa, o maçla oynamak istersiniz.
3: Tabii herhalde canım.
2: Yani o olayı bir de bu bakış açısından bakmak lazım.
3: Sizi Fransa altyapısı yetiştirdi.
2: Onlara rakip olmak istersiniz kendi ülkenizde. Yani bu böyledir. Arda Güler'i de Ümit Milli'ye göndersinler diye yazmış yine bir başka dinleyicimiz. Saldırırsak eğer Fransa için çok güzel antrenman maçına döner diye yazmış.
3: Bu en başta bu konuyu açtık evet.
2: Fazlı Bey bir dinleyicimiz yazmıştı.
3: Fazıl Bey.
2: Yine Burak Bey yazmış, o liseden çok korkuyorum diye. Kim korkmuyor ki yani? Futbol sever olarak, futbol severler olarak hepimiz bir çekiniyoruz o liseden ama sonuçta futbol bu. Mbappe de 2019'da geldiğinde korkulacak cinstendi, hala öyle ama o dönemde ciddi korkulacak cinstendi. Hasan Ali Kaldırım bitirmişti onu o karşılaşmada. Yine onu da bir kez daha paylaşmış olalım. İzmir'den selamlar demiş Tuncay Bey. Az önce bir arkadaşımız Türkiye'ye saldırır diyor ama Türkiye saldırır karşılaşmada diyor ama Türkiye saldırırsa Mbappe de bize saldırır diye yazmış. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı, onu da bir kez daha aktarmış olalım. İstanbul'dan bir dinleyicimiz yine İlhan Fakılı ile alakalı yine dünkü Serdal Adalı basın toplantısından sonra organize olarak böyle bir durum oldu falan diye yazmış ama yani ben öyle düşünmüyorum. Onu da bir kez daha paylaşalım. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bu konuyu eleştiriyor. Serdal Enişte'de bulunuyor. Çok zor bir maç. Bir anda İspanya

0: yok ama hareket tarzı yanlış.
1: Milli takımda oynayan ve formda olan oyuncular yerine oynamayan ya da az süre alan oyuncuların seçilmesini nasıl yorumlarsınız diye İzmir'den Oktay Bey yazmış. Teknik direktör tercihi deyip geçer miyiz diye de devam etmiş. Şimdi bu konu çok tartışıldı. İşte Dünya Kupası için de tartışıldı. Ben bile eleştirdim. Hatta yani Dünya Kupası öncesinde de eleştirdim. Avrupa Şampiyonası'nda yaptığım eleştiriler dolayısıyla bazı işte futbol severlerden ciddi eleştiriler de aldım. Teknik direktörü nasıl eleştirirsin gibilerinden. Ama ben artık şöyle bir noktaya geldim. Teknik direktörün bazı kontenjanları var. Bu sadece bizde değil. En basit mesela şimdi rakibimiz Fransa'da da Zidane'ın bazı tercihleri var. Yani hiç milli takıma seçilmemiş oyuncular var. Daha önce
0: var tabii canım.
1: Seçilmiş ama bir daha seçilmemiş oyuncular var.
0: Her teknik direktörün oraya görevli olarak getirilmiş teknik direktörün kararları nasıl saygı duyacaksın? Başka ne diyeyim? Böyle bir karar alınmış ama uzun vadede tabii oyuncuların bunu böyle düşünmesi, ilan bazında söylüyorum bunu, oyuncu bunu hoş karşılamaz, açıkça söyleyeyim. Oyuncunun kulübü de hoş karşılamaz. Sen bir oyuncu alıyorsun, buluyorsun. Fransa ikincilik olur, üçüncülük olur, Fransa birincilik olur. Beşiktaş ilanı Lille'den alsa ne yapacaktın? Ya da Monaco'dan. Fransa lig lideri Monaco'dan aldın oyuncuyu, getirdin. O da Fransa milli takımını tercih etmedi, seni tercih etti. Ümit milli takıma mı gönderecektin? Ya bu soruların o kadar çok tezlerin antitezi oluyor ya. Bu soruların o kadar çok yanıtı, o kadar ayrı yerlere gider ki bu konular. Bunları iyi düşünmeleri lazım.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış, Semih Bey, Uluslar Ligi'ni çok ciddiye almak doğru mu diye sormuş. Bence doğru.
0: Ben bütün ligleri ciddiye alırım.
1: Kupa var sonuçta. Biraz önce Ercan abi saydı işte artılarını. Daha Avrupa Şampiyonası'na daha rahat gitme durumu var. Playoff'lara kalma durumum var. Yani bir sürü artı var ucunda. Kupa var. O kupayı almak şahane bir olay. Baktığınızda kimler alıyor? İspanya alıyor. En son Portekiz aldı.
0: Evet.
1: Bu tarz takımlar alıyor. Fransa aldı. Bu tarz takımlar alabiliyor. Bu
0: o zaman kupayı. Yıldızlarını almazlardı. Önemseme durumu olmasaydı. O liseyi falan çağırmazdı Fransa. Mbappe'yi. Başka isimleri çağırırdı.
1: Fransa liginden bir alt kademe oyuncuları getirirlerdi.
0: Daha genç oyuncuları
1: yapmadılar mı daha önce? Yaptılar.
0: Çoğu yaptı. Öyle oyuncuları çağırırlardı. Ama hiç öyle bir hava yok gördüğün gibi. Bütün ülkeler öyle yapardı. Belçika'da öyle yapardı. İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da.
1: Yine Montella ve Beşiktaş'la alakalı işte düşmanla lıklı diye yazan dinleyicilerimiz var.
0: Ya bir umarım bir yanlış anlaşılma olarak değerlendirilsin bu. Ya Ümit Milli Takım işte kazansın diye yapılan bir uygulama. Öyle bakalım. Öyle bakmak isteyelim. Ya bir oyuncuyla da maç kazanılmaz. Onu da söyleyeyim bu arada. Ya Ümit Milli Takımı bir de o seviyede o maç durumuna getirmiş oyunculara da bu hareket bence saygılı bir hareket değil. Yani İlhan yokken bile orada oynamış olan oyunculara da normal bir hareket olarak değerlendirmem ben bunu. Bir de öyle bakalım Ahmet. Biz seninle her gün program yapıyoruz. Her gün program program. Yarınki programı işte bir Mustafa diye bir arkadaşımız var. Gelsin onunla beraber yapın deseler kabul edilecek bir şey mi? Değil mi?
1: Bir de benim merak ettiğim başka bir konu var Ercan abi. Onu da hemen sizle paylaşmak istiyorum. Yine bu konu minvalinde, üzerinde. Şöyle diyeyim. İlhan'ı çıkartıyorsunuz, Mustafa'yı alıyorsunuz. Mustafa'yı siz defansif olarak mı alıyorsunuz? Yoksa Mustafa'yı siz açık olarak mı alıyorsunuz? Bir de böyle bir bende soru işareti doğdu. Bir de Mustafa'ya da yazık değil mi yani? Mesela onun da dün işte bayağı
0: Mustafa
1: bir...
0: Eski Elilaç'tan bahsediyorum.
1: Evet, Mustafa Eski Elilaç. Onun da mesela işte dün programlarda hat-trick'te zannedersem esprileri de vardı. Düşünsenize eşiniz, dostunuz ya da ailenizle tatil planı yapıyorsunuz. Milli maç arasında milli takıma seçilmemişsiniz. 6 gün kulübünüz size tatil vermiş. 3 hafta olduğu için. Siz de eşinizle işte ailenizle tatil planı yapıyorsunuz. Bir anda milli takıma geri çağrılıyorsunuz. Tabii ki milli takıma çağrılmak çok önemli bir olgu ama planınız, programınız, eşiniz size gönül de koyabilir orada. Serzenişte de bulunabilir orada.
0: Ya bence...
1: Yani işin esprisindeyim tabii ama...
0: Hayır, bu esprisi da, değil.
1: Bu plansızlık, programsızlık anlamında söylüyorum.
0: Bu bence o kadar güzel bir yerden girdin ki konuya.

0: ilişkisi var. Çocuklarınla, eşinle, ailenle. Ya da o akşam bindin uçağa gittin İsviçre'ye.
1: Haldır haldır ertesi gün İsviçre'den tekrar döneceksin.
0: Ya da bırak İsviçre'yi, ben sıcak bir yere gitmek istiyorum dedin. Şu anda dünyada sıcak bir sürü yer var. Tatil yapılabilecek. Oralardan bir yere gittin. Yani uçakla 16 saatlik bir yere gittin. Ne yapacaksın? Öyle değil mi? Gidebilirsin.
1: Yani o yüzden de bu
0: işte, olmamış bu iş. Böyle şeyler olmaz.
1: Yani ben anlamadım. Onu da anlamadım ya. O tercihi de anlamadım. Açık mı oynatacak Mustafa'yı acaba? Yoksa geride defansif olarak mı çağrıldı? Evet,
0: defansta var zaten oyuncu.
1: Var. Ama işte bakalım. Bilmiyorum. Yani geçen sezon çünkü açıkta
0: defans
1: oynadı.
0: Defans oyuncuları sen. Ferdi. Tabii Mustafa oynar da. Defans oyuncuları belli. Eren var. Ferdi var. Var sol kanat savunma almış durumdalar.
1: O yüzden açık olarak alındı bence Mustafa.
0: Açık oyna, açık mevkinde oynar.
1: Ya sol kanat diyeyim, açık daha yanlış anlaşılabilir. Sol kanat.
0: Hadi bir maçtını aldın diyorsun da, peki bir maç sonra İlhan geri döndü. Mustafa'yı çıkartacak mı kadroya?
1: Gözüken o. Gözüken o Ercan abi.
0: Değişik değil mi bu?
1: Bu sefer Trabzonsporlular laf söylemeyecek mi? Zaten söylüyorlar. Mustafa'ya ilk başta alınmadığı için de söylediler.
0: Ya hiç almayacağım. Hiç kimseyi almayacağım madem bir maçlık diyorsun. Öyle değil mi? Bırak oyuncu tatilini yapacaksa da yapsın senin dediğin gibi. Kafasını bir dinlesin.
1: Abdullah Bey iki tane mesaj göndermiş. Bir tanesi, biz bu hatayı kulüp takımlarında da yapıyoruz. Galatasaray mesela Sporting maçında beraberlikle dönse fena mı olurdu? Beraberliği kötü sayıyoruz diye. Deplasmandaki beraberlik o kadar kötü değil. Ya hatta bazen, iyi. Güçlü rakiplere karşı çok iyi sonuç.
0: Milli takımlar düzeyinde de.
1: O bir puan çok önemli.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de evinde de mesela Real Madrid'de oynadın, yenilmedin. Kötü mü? Ya da Barcelona'ya kaybetmedin. Evinde oynuyorsun.
1: Aman hatırlatmayın Ercan abi.
0: Mesela kötü mü bunlar?
1: Ekim'de Barcelona karşılaşması var ve yani şu of, bir anda kötü oluyorum Barcelona ismini duyunca.
0: Neyse, öyle değil mi? Kötü mü bunlar? Var. Vakit var da ya, evinde puan almışsın.
1: İkinci mesajı Abdullah Bey'in. Ercan abi, sizce geçmişteki oyun mu daha göze hoş geliyordu, yoksa şimdiki daha atletik sportif futbolcularla oynanan futbol mu diye?
0: Benim şu anda gözüme hoş gelen oyunu söylüyorum. Hansi Flick'in Barcelona'sı. Luis Enrique'nin formda olan Paris Saint Germain'i. Geçmiş yeri ve günümüzü mixidir bu oyunlar.
1: Her yeri parselleyen oyun.
0: Evet. İki tane oyun çok hoşuma gidiyor şu anda.
1: Aynı fikirdeyim.
0: En son Brighton'ın Arsenal karşısında oynadığı oyuna da bayıldım. Onu söyleyeyim. İşte o maçın izlemediyseniz de özetini izlemenizi tavsiye ederim.
1: İngiltere Ligi biraz daha farklı tabii, işte kenar ortaları, uzun toplar, ağırlıklı olarak önemli pres oyunları, hücum pres oyunları orada biraz daha farklı oluyor.
0: Değil mi? Neden olmasın?
1: Çok işte o zaman da dinleyicimizin biraz dediğine geliyoruz. Atletik özelliği, fizik özelliği, kuvvetli tabii, oyuncularla tabii oyunlar oynanabiliyor. Yine başka gelen mesajları da şöyle bir eritmeye çalışıyorum. Montella aynı şekilde Semih Kılıçsoy'a da yaptı bunları. Artık bilerek yaptığını düşünüyorum diye yazan var. Beni ikna edemez diyor dinleyicimiz.
0: Ya bilerek olmasa da hata bence. Hata yapıyor.
1: Bir başka dinleyicimiz.
0: Ya Montella'ya bunu anlatmak lazım.
1: Ümit Milli Takım sol açığı sakatlandı, onun yerine İlhan Fakalı'yı çağırdılar diye yazmış. Ümit Milli Takım Hocası da oynatmasa ne olur İlhan'ı diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
0: Ya oynatır ya da oynatmaz. Bu teknik direktörün kararıdır da en baştan düğmeyi yanlış ilikliyorsun diye düşünüyorum.
1: Yine Bursa'dan Mehmet Bey, Arda Güler'le Can Uzun da Ümit Milli Takım'a gitmezse bu bahane kimseye geçmez. Aklımızda dalga geçmesinler diye, geçemezler zaten diye yazmış Mehmet Bey Bursa'dan. Ümit Milli Takım playoff'a kalmak gibi çok önemli bir maçı var Ukrayna ile. Bu yüzden bir maçlık ilana ihtiyaç duymuşlar. Bu oyuncuyu onurlandıracak bir durum olarak yazmış dinleyicimiz. Çünkü herkese ihtiyaç duyulmuyor. Zaten Fransa maçı ilanın kullanılacağı bir maç değil ve Ahmet maçında da çok kötüydü. Özgüven kazanması ve kendine gelmesi için bence Ümit Milli maçında bir fırsat olabilir. İlan düşünmüyor. Aksine kurtarıcı olarak Ümit Milli Takım'a alınıyor. İlan düşmüyor diye yazmış dinleyicimiz. Biraz daha
0: başka bir bakış açısı. Saygı bir ya, yorumların hepsine saygı duyuyoruz. Bunu tabii belirtelim. Hayır, siz yanlış düşünüyorsunuz demem ben.
1: Tabii yani.
0: Yorumların hepsine teşekkür

0: Teşekkür ederim. Sen de teşekkür ediyorsun zaten bol bol. Ben de aynı şekilde bol bol teşekkür ediyorum zaten, ve saygı duyuyorum.
1: Hemen hemen her mesajı da okumaya çalışıyorum ben, evet, yayınlarda. Hiç eksik, çok sayıda mesaj var.
0: O yüzden
1: sağ olsunlar bütün dinleyicilerimiz, hala mesaj gönderiyorlar. Evet. Teşekkürler. De göndermeye de devam edin tabii. Bütün mesajları da ben bir şekilde yayında paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki hakaret olmadığı sürece, tabii ki çok başka noktalara gitmediği sürece her mesajı da okumaya çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim. Montella bu maçlarda üçlü defansa çıkıyor. 5-3-1-1 tarzında oynayabiliriz. 5-3-1 9-10 tabii. 5-3-1-1 ben yenilmeyeceğimizi düşünüyorum diye yazmış. Fransa deplasman maçlarında o kadar da muazzam oynamıyor. Şimdi neyle karşılaşacağımızı ben çok kestiremiyorum. Yani Zidane'la nasıl bir oyun anlayışına sahip olacaklar kestiremiyorum. Bakalım. Yani Fransa'daki basın da aynı şekilde söylüyor. Yani biz de merak ediyoruz diyorlar. Biz de mesela antrenman maçlarında neler olduğunu az çok işte 4-3-3 oynatıyor, evet, diye söylüyoruz ama ya onlar da bilmiyorlar. Neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz. Kapalı yarın, kutu. Zidane'ın Fransa'sı.
0: Tabii tabii, yarın sahaya çıksınlar görelim. La Gazzetta dello Sport'a röportaj vermiş Montella. Bilgi olarak onu da söyleyeyim. Hı-hı. Belki takip edenler vardır. Türk milli takımı diyor işte 24 yıl sonra doğru milli takım olarak Dünya Kupası'na katıldık diyor. Dünya Kupası'nda iyi sonuç alamadık diyor. Biz ayrılabilirdik de diyor. Ama çalışmayı tercih etti federasyon diyor.
1: İsterseniz bu bilgiyi yarış arasından sonra verelim. O Montella'nın basına verdiği açıklamaları konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Onun bir boy gerisinde 5 numaralı Lobby Bond, 3 boy kadar geride 3 numaralı Can Efe, 4 boy kadar geride 4 numaralı Black Pablo, son 600 metreye 2 boy farkta 2 numaralı Gökberk lider girdi. 8 numaralı Night Flyers ikinciye girdi. Tale of the Dream'in dışından Flexman'in orta kulvardan 10 numaralı King Luther'ın gayretleri var. Viraj dönüldü düzüye, 1,5 boy farkta 2 numaralı Gökberk önde çıktı. 8 numaralı Night Flyers, onun dışından 10 numaralı King Luther yürümeye başladılar. Dışarıdan 10 numaralı King Luther geldi. Gökberk ve Night Flyers atlatıyor. Yarım boy, bir boy fark yapıyor 10 numaralı King Luther. Şimdi uzamaya başladı farkı. 3 boya kadar çıkarttı 10 numaralı King Luther. Koşan tek 3 yaşlı Ty 10 numaralı King Luther fotoyu buluyor. 8 numaralı Night Flyers ikinci, 2 numaralı Gökberk ve 3 numaralı Can Efe aynaya yakın girdiler. 4 numaralı Black Pablo da 5. olarak tabelayı tamamladı. 10 numaralı King Luther. Ve de tabii işte kazandı. Altılı Ganyan favorisiydi Tay. 9 numaralı Fire of Tiger start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran.

0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar, Bozkurt Bey yazmış. Hiç uzatmadan söyleyeyim, Montella ile milli takım gram yol alamaz diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, biz Fransa'ya kafa tutabiliriz ama solda Kerem, önde Barış izlemek de çok kötü diye yazmış. Formsuzlar yani, ama bize de çok maç kazandırdılar. Onu da belirtelim yani. Performansları bir anda parlayabilir, bir anda yükselebilir. O yüzden bu kadar da kötü olarak adlandırmayalım bu oyuncuları. Hele milli takım oyuncuları seçilmişler. Milli takım teknik direktörü seçmiş onları. Bu kadar kötü de adlandırmamamız gerekiyor maçtan önce. Tabii ki performanslarına bakmak lazım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Önder Bey, bence milli takıma gönderilecek kişi Montella olmalı.

0: diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Tolga Bey, önce Şenol Güneş zamanında Fransa'yı 1-0 yenmiştik. Bursa'da oynanmıştı galiba. Konya'da 2-0 yendik o karşılaşmayı. Konya'da evet. Oynanmıştı. Yine Şenol Güneş de, doğru söylüyorsunuz. Şenol Güneş de antrenördü 2019 senesinde. Net hatırlıyorum. Hatta Hasan Ali Kaldırım bir kez daha paylaşalım. Mbappe'yi fiziksel olarak bitirmişti. Mbappe devamlı peşindeydi. Nereye gidiyorsa Hasan Ali Kaldırım'ı görüyordu o karşılaşmada. Hatta devre arası soyunma odasına giderken bile yanındaydı Hasan Ali Kaldırım. Neler neler konuşuldu. Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarının uçlarının delik olduğu bile konuşuldu. Yani öyle haber başlıkları bile yapıldı. Ankara'dan selamlar diye yazmış. Biz en son bu mücadeleyi işte Kurtuluş Savaşı'nda verdik. Fransa, Belçika, İspanya. Bu FIFA bizim de alt lige, ulus ligine düşmemizi istiyor acaba diye. İşimiz çok zor diye yazmış.
1: Bütün takımlar öyle A liginde. İngiltere, Almanya, İspanya'da bir birlikte oynuyorlar. Bütün takımlar öyle. Yani A kategorisi bu. Bütün en üst düzey takımlarla oynuyorsun. Yani bizim sevinmemiz lazım. Bütün rakipler böyle. Ya Faroe Adaları, Malta, San Marino, Lüksemburg tarzı yok artık burada.
0: Cebeli Tarık. İspanya'nın dışında her ülke takımı için ümitlenirim diyor dinleyicimiz. İspanya bir başka seviye. İmkansız değil Fransa'dan puan almak. Milli takımda abilik yapsın diye futbolcu tutuluyor. Kadro şişiyor. Peki bu abi Berke ile köprü olup milli takıma kazandıramaz mı? Uğurcan kötü. Berke'ye ihtiyaç yok mu diye yazmış dinleyicimiz.
1: Bilemem.
0: Onu konuştuk biraz.
1: Programı açtığımızda zaten konuştuk. İki tarafın da adım atmasıyla ancak çözülebilir bu tarz işler.
0: Trabzon'da oynamayan Samet Akaydın milli takımın kadrosuna dahil edildi diyor. Ama Beşiktaş ilanı kadrodan çıkartılması, ümit takıma gönderilmesi yanlış. Daha önce yine Beşiktaş'ın santraforu Semih kadrodan ümite gönderilmişti. Hep Beşiktaş'a denk geliyor gibi oluyor diye yazmış. Ya konuştuk bunu da.
1: Şu var, teknik Cengiz direktörler bu konuda ikiye ayrılır. Onu belirteyim. Bazı teknik direktörler oynayan oyuncularla çalışmayı tercih eder. Bazıları da çok uzun zamandır kadrodun havuzun içinde yer alan oyuncuları çağırırlar. Bu ikinci maddeden Montella çağırıyor. Ama bazıları bunu toplantıda da söyler. Arkadaşlar oynayan oyuncu gelir, oynamayan oyuncuyu ben almam der. Ve benim çalışma tarzım bu deyip konuyu kapatır. Hangisinin daha iyi olduğuna artık teknik direktörler ya da yöneticiler karar verecek. Böyledir. Hayatta almazlar oynamayan bazı teknik direktörler oyuncuyu. Ne yaparsa yapsın.
0: Bazıları öyle ama bazıları da kontenjan işte. Teknik direktör kontenjanı biliyor çünkü oyuncuyu. Daha önce evet. İşte kulüp takımında çalışmış, milli takımı almış ki Samet öyle bir oyuncu. Samet Joker'i gibi. Evet. Montella'nın işte Yunus Joker'i gibi. Ya Yunus da mesela formsuz olsa ki son dönem çok formsuz diyemem. Trabzonspor maçında kötüydü ama ondan önce evet. Galatasaray'da yine form olarak daha üstte olan oyunculardandı Yunus. Bazı oyuncuları bazı teknik direktörler öyle tutuyorlar. Samet onlardan bir tanesi. Yani Samet tercihini biz çok eleştirdik ama sonuçta yine aldı. Yani yine aldı. Dünya kupasına götürdü. Avrupa şampiyonasına götürdü. Evet. Uluslar Ligi'nde yine kadroya aldı. Yani aldı. Ya yani bir şey diyemiyorsunuz o zaman. Ne kadar eleştirsek de eleştirelim. Böyle bir durum var. Evet Samet oynamıyor. Kendi takımında bile oynamıyor. Şu an Trabzonspor'da. Oynamıyor. Savic oynuyor. Emivo oynuyor. Samet oynamıyor.
1: Oynamıyor. Kadroda forma şansı da bulamıyor. Bu yüzden kesinlikle. Ama ben hangi görüşü seviyorum dersen ben oynayan oyuncu isterim.
0: Ben de aynı fikirdeyim ya. Ben performans odaklı bakıyorum. Performans iyi. Biraz önce işte muhtemel 11'ler paylaşırken Ercan abi Can'la Arda'yı beraber oynatırım dedim. Çünkü Arda da formda, Can da formda. Ya baktığınızda ikisi de formda yani ikisini beraber oynatırım.
1: Evet.
0: Barış mesela solda daha iyi. Solda oynatırım. Kerem forvette daha iyi. Milli takım için konuşuyorum. Onu orada oynatırım. Ama yine de bir forvet oynatacaksam Deniz'i oynatırım. En son çünkü Trabzonspor maçında Galatasaray'ın forveti Deniz'di. Yani böyle bir durum var. Kruyff yazmış, Nevzat Bey paylaşmış. Kruyff'la alakalı. Kruyff sorulan bir soru karşısında yeterince iyiyse yaşı da yeterlidir. If he's good enough, he's old enough diye cevaplamış. Nevzat Bey'e de teşekkürler. Danimarka ile alakalı, Danimarka milli takımı ile alakalı bir

0: soru sormuş ama tam olarak anlayamadım. Bu orada bir herhalde bir noktalamayla ya da işte harflemeyle alakalı bir sıkıntı var. Tekrar o mesajı gönderebilirseniz sevinirim. Onu da paylaşmak isterim. Yine gelen bir başka mesaj. Danimarka parmak arası terlik havluyu forma yapıp Avrupa şampiyonu oldu. İlhan Küser Mustafa tatilde diye kızar, Orkun trip yapar. Bu da o, bu ne diye yazmış dinleyicimiz. İşte ama Danimarka o dönem
1: kamptaydı.
0: Kamptaydı ya, bir de enteresan.
1: Milli maç oynayacaktı. O espriydi. Plajda topladılar, çağırdılar. Onlar da özel milli maç oynayacaktı.
0: Barcelona 98 olması lazım.
1: 92
0: pardon, düzeltiyorum.
1: 6 yıl öncesi.
0: 6 yıl öncesi.
1: Yugoslavya İç Savaşı nedeniyle devre dışı bırakıldı, Yugoslavya alınmadı.
0: Danimarka geldi.
1: Danimarka davet edildi.
0: Yunanistan da şampiyon oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Direkt 1-0'la 1-0'a yatıp defansif oynayıp şampiyon oldular yani.
1: Oyun sisteminde belirleyen bir sürü teknik direktör çıktı sonra. Futbolun pek iyi olmayan dönemidir o.
0: Maalesef işte otobüs çekmeler.
1: Evet.
0: Defansa.
1: Sıkıcı bir dönemdi o.
0: Arda Ümit'te oynamadı bu arada. Onu da bir kez daha paylaşalım. Benim bildiğim yok. Kenan Ümit milli takımda oynamış, oynadı. Can da oynadı, Semih de oynadı. Ama sonrasında Kenan'la Can zaten onlar kendi Avrupa'daki altyapılarıyla beraber zaten uçup gittiler ama Semih mesela hala oynayamıyor.
1: Yok, Semih Beşiktaş'ta da
0: yetiştiremedik yani.
1: Olmadı.
0: Ozan Bey yazmış. Ümit milli takım oyuncu yetiştirmiyor mu? Yetiştiremedik yani. Kenan'la Can'ı ayrı tutuyorum. Onların altyapıları biz değiliz yani. Özür dilerim, biz değiliz.
1: Ya şimdi İlhan'ın da tekrar hatırlatalım. Tamamıyla Fransa altyapısı. İlhan'la yapılan röportajı değerli dinleyicilerimiz izledi mi bilmiyorum. İlhan maalesef Türkçe de konuşamıyor. Fransızca konuşuyor.
0: Ben karşı değilim yani, bu oyuncuları Fransa zaten almamız gerekiyor.
1: Tabii tamamıyla Fransa kültürüyle büyümüş.
0: Şimdi Almanya'da bir oyuncu var.
1: Ferdi konuşabiliyor muydu Türkçe?
0: Hayır. Ferdi bilerek de konuşmuyor. Ben kötü konuşurum anlaşılmam evet diye. Dalga geçilir diye de konuşmuyordu. Evet. Milli takım bu maçları galibiyet alamadan tamamlar. Mutlu Bey yazmış. Kadromuz çok yetersiz. Başarılar dilerim fakat umutsuzum. Kenan ve Hakan'ı çok ararız. Kaptan Uğurcan çıkar. Konya'dan Mutlu Bey yazmış. Adil var defansa diye de yazmış.
1: Doğru.
0: Uluslar Ligi'nde yeni oyuncuları takıma adapte etme ve format için entegre etmek için fırsat bu maçlar. Dünya Kupası'ndan önce Can Uzun'u milli takıma adapte edemediler. Sorun budur diye yazmış. Hatta öncesinde her ne kadar Beşiktaş olmasam da İlhan'a yapılan saygısızlık olarak görüyorum, ayıp olarak görüyorum diye yazmış. Yine bir başka Hurricane'e denk gelmezseniz Karayip candır şimdi diye yazmış Uluç Bey. Evet, sıcak yer. Fırtınaya denk gelmezseniz Karayipler bayağı iyidir diye de devam etmiş. Efsane Milan kadrosu müthiş top oynardı. Van Basten'li, Gullit'li, Baresi'li, Ancelotti'li, Maldini'li. Say say bitmiyor. Şampiyon kulüplerde yarı final oynadığımız sene 4 yediğimiz ya finalde 5 gol atmışlardı.
1: Doğru.
0: Devam etmiş Mustafa Bey. O kadro çok efsane bir kadroydu. Yani unutulacak bir kadro da değildir. Yani her şeyden önce Marco van Basten. Yani forvette işte Gullit derseniz yine geçenlerde eşi rahmetli olan orta sahada Barcelona'da da oynamıştı.
1: Kuman.
0: Orta sahadan gol atıyordu Kuman. Filiklerden.
1: Evet.
0: 2009 yılı sanırım Wolfsburg'un iç saha maçlarındaki oyununu unutamıyorum. Dzeko ve Grafiteli iki forvetli müthiş oyun diye bir dinleyicimiz yazmış Oğuzhan Bey. Çok teşekkürler yine bu mesaj içinde. Montella hala Kerem'i ilk 11 oynatmayı mı düşünüyor? Dünya Kupası'nda maçlarında
1: bile
0: istifa edenlerle birlikte en az 8-9 teknik direktör istifa etti. Hala takımın başında. Tek takımın başında.
1: İşte ona gelmiştik reklam arasından önce. Gönderebilirdi diyor beni Futbol Federasyonu ama daha gelecekte planları olduğunu belirtti.
0: Bella Sport.
1: Bu sebepten diyor çalışıyoruz diyor.
0: Ben onu Dünya Kupası programlarında konuşmuştuk Ercan abi. Yani ben son hastalığım nedeniyle, sağlık problemlerim nedeniyle sonuna katılmıştım. Son bölümüne katılmıştım ama şunu da söylemiştim. Şimdi başarısız, eğer Dünya Kupası olarak bakacaksak sadece, Montella çok başarısız bir teknik direktör. Sondan bir önceki takım olduk. Sonuncu olmadık ama sondan bir önceki olduk. Montella çok başarısız. Dünya Kupası'nı baz alıyorsak. Ama Öncesini baz alıyorsak
1: başarılı.
0: Kusura bakmayın, başarılı bir teknik direktör. Niye? Avrupa Şampiyonası'na bizi soktu mu? Soktu. Uluslararası Ligi'ne bizi soktu mu? Şu an Fransa ile oynayacağız. Soktu. Tabii. Dünya Kupası'na yıllar sonra katılmamızı sağladı mı? 24 yıl katılmamızı sağladı. Baktığınız Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü bir sonuç mu aldığımız sonuç? Hayır, değil. Aldı. Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız sonuç.
1: Değil tabii canım.
0: Şimdi baktığınızda kötü antrenör mü diyeceğiz? Yerli antrenörlerimizle yapamadığımız başarıları bize sağladı Montella. Şimdi yani eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Evet, oyuncu seçimi konusunu eleştirebiliriz. Evet, Dünya Kupası konusunda sonuna kadar katılıyorum, eleştirebiliriz. Aldığı sonuçlar itibarıyla. Ama bir de baktığımızda böyle bir başarı da var. Yani bizim yerli antrenörlerimizin yapamadığı durumu bize sağladı.
1: Bunlar da var.
0: Bunlar da var.
1: Katılmamak yani, mümkün değil.
0: Ya başarısız diyemiyorum o yüzden. Maalesef diyemiyorum ya. Eğer baktığınızda işte eleştirenler için söylüyorum bu cümleyi. Diyemiyorum. Çünkü iyi. Bu taraftan baktığınızda iyi. Madalyonun diğer tarafında iyi. Ama madalyonun bu tarafına baktığımızda kötü. İşte saydım. Dünya Kupası sonuçları çok kötü. Oyuncu Sergi'yi forvet yok yine. Ve Deniz var. Santrafor olarak.
1: Allah'ta. Doğru.
0: Onu da çok eleştirdim ve en sonunda demiştim Dünya Kupası öncesi artık eleştirmeyeceğim. Çünkü ne kadar eleştirirsem eleştireyim işte forvetsiz oyun, santraforsuz oyun oynuyoruz ve sonuç alıyoruz. Dünya Kupası'na katıldık o
1: sayede. Yani yarınki maçta şimdi forvetle de ben yine Kerem'le başlar diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Belki de Barış'ı oynatır, bilemem. Ümit milli takımın hocası A milli takımın hocasını arayıp mı oyuncu istiyor? Burada bu profilin... bilmediğim için soruyorum diye Ersin Bey. Evet. Ararmıştır. Kesin aramıştır.
1: Rica etmiştir. Kabul etmeyebilir de. Hayır, bana lazım der. Hiçbir şey de yapamazsın.
0: Mehmet Bey yazmış. Milli takım bazında da ayrıştırmayı başardılar. Bu da bizim için ayrı bir düşündürücü durum diye Bursa'dan Mehmet Bey yazmış ama ben çok ayrışacağımızı düşünmüyorum. Maç başladığı anda yine omuz omuza o maçı izlemeye başlıyoruz. Evet, yani canım, çok öyle bir ayrışma olmuyor milli takımımızda.
1: Ya bunlar...
0: İzlemeyeceğim diyorum. Yine milli takımı izliyorum.
1: Hata nerede biliyor musun? En baştan düşünülecek şeyler. Kervan yola çıkıyor. Yoluna devam ediyor. Diyorlar ki ya şu arkadaki iki bölümü biz almayalım. Başka yere gönderelim.
0: Atasözümüz var, deyimimiz var. Kervan yolda düzüdür Ercan abi.
1: Ama
0: yolda
1: yapılır. Işte.
0: Yolda tamamlanır kervan. Hep doğru öyledir mu? Yani geçmişten beri.
1: Doğru mu?
0: Ben hazırlık taraftarıyım. Ben hep işlerime işte gördünüz çalışarak geliyorum. Evet. Sayfalarca hazırlanıp geliyorum yayınlara. İşte analiz ediyorum takımları. Eksileri artıları çıkartıyorum. İşte bilgisel yapıyorum. Bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Ben hazırlık tarafındayım. Ben dört dörtlük hazırlık tarafındayım. İşte bunu yapan çok az sayıda antrenör var artık. Çoğu antrenör de...
1: Bunu önceden düşünmek gerekiyor.
0: Mesela Zidane'ın o Kante ile alakalı söylediği çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Dedi ki ben 4 sene için geldim dedi. 4 sene teknik direktörüyüm.
1: Programımızı ona göre yaptık.
0: Programımızı ona göre yaptık. Kante 35 yaşında ve 4 sene sonra onu oynatamam dedi. Yani bu 4 sene sonra ben 4 sene boyunca oynatabileceğim oyuncuları tercih ediyorum dedi. Bakıyorum yaşlara 20, 26, 27, 20, 21 maksimum 31 yaşında kaleci var. Yine 32 yaşında oyuncuları yok. Bakıyorum, kontrol ediyorum. 32 yaşında oyuncuları yok. Rabiot 31 yaşında. Kalecileri işte Meynan 31 yaşında. Rabiot 31 yaşında. Yine kalecileri Jean Boutes 31 yaşında. Onun haricinde yok. Hep 26, 27, 24, 20 yaşında işte defans oyuncuları var.
1: Çünkü öyle bir plan ve program çerçevesinde mücadele etmek istiyor. Bunu en baştan ortaya koymuş durumda. Onu alalım, bunu Ümit Bin takıma gönderilmiş mi kimse Fransa'da? Yok. Bir ay öncesinden bütün kadro falan her şey bellidir orada.
0: Bir de gerçekten yani kapalı kutu dedik ama yani tehlike arz ediyor. Zidane ilk defa hayalini gerçekleştiriyor. Milli takımın başında kendi ülkesinin milli takımını çalıştırıyor ki diğer tekliflerin hepsinin elini tersiyle itti. Kulüp tekliflerini itti. Real Madrid harici çalışmam dedi. Milli takımda da Fransa milli takımını çalıştırdım sadece dedi. Yani ve şu an hayalini gerçekleştirecek. O yüzden de ilk maç olması bizim için biraz tehlike, hırsı geliyor.
1: Ya ben Zidane'ım. 2 sene önce Fransa milli takımının başına geçeceğini biliyordum. Hı hı.

0: Çünkü bu yazıldı, konuşuldu, planlandı, programlandı. Daha 2 sene önce. Ve 2 sene sonra milli takımın başına geldi.
1: Onlar hep öyleler. Deschamps da 2012'de geldi. 2022'ye kadar devam ettirdi. Ondan önce gelen de öyleydi. Hep
0: Evet.
1: öyle. 98'den beri öyle geliyorlar Ercan abi. Planlı programlı bir şekilde hareket ediyorlar.
0: Böyle olmak zorunda.
1: Diyelim bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Alper Bey'in mesajı var, okuyacağım ama Alper Bey sabah da mesaj göndermiş Sabah Sporu programına. İstanbul'daki trafik durumu, maalesef o Molla Gürani viyadüğündeki çalışmadan dolayı gerçekten trafik ciddi manada etkilenmiş durumda. Günün hemen hemen her saati trafik var artık. İstanbul'un genelinde bu trafik hissediliyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim İstanbullulara bir kez daha. Alper Bey'in yazdığı mesaj: uzun zamandır Tuncay Şanlı gibi hırslı, yenilgiyi kabul etmeyen, her durumda hata geçebilen bir oyuncu profili görmedim diyor. İki harekette takımı ateşleyebilecek oyuncular lazım bize diye yazmış.
5: Doğru.
4: O ruhu, evet, yani o ruhu yakalayacak oyunculara ihtiyaç var. Ben biraz Arda'da görüyorum o ruhu. Yani Arda sanki ona hazırlanıyor gibi geliyor bana. Hem kendi takımında Real Madrid'de, hem milli takımda sanki ona biraz evriliyor. Abileri olduğu için çok fazla sesi çıkmıyor ama şimdi 10 numarayı da aldı. Kaptanlığı alırsa da ben o hırsı görüyorum Arda'da.
5: Evet.
4: Tabii yurt dışında bütün altyapısını almış, eğitimini almış oyuncularda çok göremiyorsunuz bu hırsı. Onlar sonradan adapte oluyorlar bu duruma ama Arda burada aldığı için Arda'da görüyorum ben onu. Yine gelen mesajları da eritmeye çalışıyorum bir taraftan. Yine biz Barış'ı forvete oynamaz diyoruz ama performanslarını da eleştirdiğimiz kadar eleştiriyoruz. Ama Türkiye'de kendi kulvarlarında iki başarılı hoca var. Hem Okan Hoca hem de Montella forvette Barış'ı kullanıyor diye yazmış. Onlar mı işi bilmiyor yoksa biz mi çok biliyoruz? Bunu bir yorumlar mısınız diye de devam etmiş dinleyicimiz.
5: Yani, ben bir şey diyemeyeceğim o konuda.
4: Barış yıpratıcı olduğu için, yani çok yıpratıyor ama bitiriciliği konusunda maalesef benim soru işaretlerim var. Gerçekten soru işaretlerim var.
5: Geçen sene çok golcü başladı.
4: Ama solda oynarken golcüydü Ercan abi. Forvette, evet, değil. Forvette golü yok. Milli takımda golü yok.
5: Yok, olmuyor. Uluslararası anlamda. Geçen seneye giriş çok iyiydi. Mükemmeldi. Ama bu sene bir yorgunluk da hissediyorum kendisinde. İzlediğim zaman. İyi soru sormuş değerli dinleyicimiz. Tamam. Fakat başka oyuncu da İnatla şans verilmiyor.
4: Pres, yıpratıcılık, bu özellikleri kullanılıyor. Çabuk parlaması, yani patlama özelliği koşu anlamında. Yoğun pres yapıldığı zaman topu kapma özelliği, fiziksel özellikleri ön planda genelde Barış'ın. O yüzden tercih ediliyor Barış. Ama bitiricilik konusunda gerçekten yani soru işaretleri, çünkü golü yok yani milli takımda. Ümit Mini maçı tarihi bugün mü belli oldu ya da maçın önemi yeni mi anlaşıldı? İlhan'ı alırken neden baştan bir maç orada denmedi? Montella'nın planlaması bu kadar işte diye Mesut Bey yazmış. Hakan Çağlanoğlu olmadığı için umutluyum diye Cihan Bey yazmış. Son dakikada futbolcu çağrılması konusunda sanırım Mustafa Eskelaç hakkında yorum yapmıştınız diyor dinleyicimiz. Danimarka milli takımı 92'de son dakika çağrılmış. Bütün takım Avrupa Kupası için planını değiştirmişti. Sizce bu yanlış mıydı diye. Bence planlama ama çok farklı yani. Oyuncu bazlı bakmıyoruz. Ya şey, oyuncu bazlı bakıyoruz olaya. Takım bazlı bakmıyoruz.
5: Takım kaptaydı zaten. Yani insanlar şey zannediyorlar. Plajda toplandılar. Öyle bir şey yok. Danimarka milli takımı da kapta başka bir hazırlık maçı yapacaktı. Bu karar alındı. Danimarka'ya haber verildi. Zaten kampta olan Danimarka milli takımı döndü. Ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve şampiyon oldu. Takım zaten kamptaydı. Yani insanları şeyden toplamadılar. Karayiplerden, Uzak Doğu'dan, hadi gelin plajdan, Akdeniz'den. Öyle bir şey yoktu. Bunu belirtmek istedim.
4: Tayland'ın plajlarından
5: toplamadılar. Bunu belirtmek istedim.
4: Polonyalı bir oyuncu, eski oyuncu, işte en son İngiltere'de de Arsenal'de mi oynamıştı? Onun fotoğraflarını gördüm. Dünya turuna çıkmış. Herkes işte bekliyor Tayland'a gitmesi, Avustralya'ya gitmesi, sahil kenarlarında işte Ibiza'ya gitmesi gibi. O bambaşka yerlere gitmiş. Afganistan'a gitmiş. İşte Suriye'ye gitmiş Ercan abi. Yemen'e gideceğim diyor. Yani enteresan yerlere gidiyor. En son Suriye'de fotoğrafı
5: tur
4: vardı.
5: Ayrı bir tur.
4: Ah, yani ayrı bir tur yapıyor. Evet, dünya turu yapıyor kendisi. Evet. Sinan Bey yazmış, milli forma zaten büyük bir onur. Ben bu prim olayını anlamıyorum. Prim elbette başarıya verilmeli ama rakamlar ve kriterler şeffaf olmalı. Kamuoyunun vicdanını rahatsız edecek yüksek primler yerine başarıya endeksi adil bir sistem kurulmalı diye yazmış.
5: Hep kurulmalı, yapılmalı, çok güzel fikirler var. Yapılsa çok iyi olur. Ben de final olarak o cümleyi kullanmak isterim. Yapılsa çok iyi olur. Ya yani dinleyicimizin söylediği ve niyeti, iyi niyeti gayet doğru. Katılıyorum tabii ki.
4: Trossard oynayacak mı acaba diye yazmış. İlk maç oynamaz diye tahmin ediyorum ben ama kadroda çıkartılmadı. Ercan abi de o bilgiyi evet paylaştı.
5: Bilemeyiz. Belki bugün birazdan bir haber gelir. Bakıyorum ben ara sıra. Ama şu anda sakatlığıyla ilgili demek ki durumu iyi.
4: Yanlış anlamayın beni ama şu anki milli takım kadrosu bende olsa ben de bu başarıları sağlarım. Zaten bence bunlar başarılı olması gereken. Zaten sizin yabancı kulüplerde oynayan değerli yüksek olan birçok futbolcunuz var. Gruplardan da çıkılsın, Allah aşkına çıkılsın. Artık Dünya Kupası'na da katılınsın. Zaten katılmadığı için başarılı diyoruz. Katılmadı. 24 sene önce katıldık en son. Ondan sonra katılamamıştık Dünya Kupası'na. Ya da Avrupa Şampiyonası'na uzun süreler katılmadık. Sonra katıldık, 0 puan çektik. Bunu da söyleyelim, 0 puan çektik Avrupa Şampiyonası'na.
5: Evet. 96 Avrupa Futbol Şampiyonası İngiltere maalesef olmadı.
4: Yani böyle durumlar var. Ya o yüzden de biz Dünya Kupası'na katıldığımız zaman başarı addediyoruz ama işte bu devamlı katılırsak başarılı olacağız, çok başarılı olacağız. Ama katılamadık işte. Montella bize bunu sağladı. O yüzden başarısız diyemem ben Montella'ya.
5: Ben de 24 yıl sonra gelen şeye başarısız diyemem.
4: Montella'yı bırakırsak eminim ki İtalya milli takımının başına geçer, havada kaparlar diye yazmış bir dinleyicimiz. Onu bilemem çünkü en son teknik direktör arıyorlardı ve Mancini'de karar kıldılar bir kez daha, ki Mancini de çok önemli bir teknik direktördü.
5: Avrupa şampiyonluğu getirdi İtalya'ya.
4: İtalya için çok önemlidir. Bizim ülkemizde de gördük onu Galatasaray'ın başında. Ama çok başarılı değildi. Kendi kulüp bazında başarılı değildi.
5: Mancini bütçesi iyi olan takımlarda her zaman başarılı olur.
4: Arabistan'da teknik direktörlük yaptı. Arabistan milli takımının başındaydı. Onda başarılı

0: olamadı. Ya böyle böyle durumlar var. İlhan Fakalı Galatasaray forması giyseydi gene Ümit Milli Takım'a gider miydi acaba diye yazmış. Onu bilemeyiz. Montella ile kazanan maçları sayar mısınız diye yazmış. Bu hoca burada niye bu anlayamıyorum diye. İşte kupalara katıldık yani. Katılmadık mı? Şu an A Ligi'ndeyiz. Onun
1: Evet.
0: sayesinde değil mi? Başkası mıydı teknik direktör?
1: Onun iyi olduğu anları da belirtelim.
0: Yani. Kervan yolda düzülür diyoruz. Peki neden o zaman transfer dönemi var? Lig devam ederken de transfer devam etsin. Bu işin sakatlığı var, hastalığı var. Birçok etken var diye yazmış. Kupada Paraguay ve Avustralya gibi kabur altı sıradan iki takıma gol bile atamayan bu milli takımımızdan maalesef fazla bir şeyler beklemeyelim diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Bir de bu oyunculara villa verilmiş. Sondan ikinci oldukları için herhalde. Filenin sultanlarına niye bir şey yok diye de devam edilmiş.
1: Evet.
0: Uluslar Ligi uydurma bir turnuva, sadece işte oyunlar için organize edilmiş bir saçmalık diye yazmış. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası tamam da böyle saçmalık olur mu? Kesinlikle seyretmeyeceğim diye Taner Bey yazmış. Her mesajı okuyorum bu arada. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 2 numaralı Queen Proteo hemen dışarı alındı. Start verilmek üzereyken Queen Proteo biraz hareketliydi. Miss Conqueror yerini almıştı son isim olarak ama şimdi Queen Proteo box'ın dışındaki tek kısrak. Onu bekliyoruz. Ve 2 numaralı Queen Proteo box'a bir kez daha yaklaştı. Cumartesi günkü önemli yarış programını bir kez daha hatırlatmış olalım. Başkent'te 10 koşulu bir program olacak. Profesör Tevfik Başer koşusu, sürat koşusu, Ankara koşusu, Yıldırım Bayazıt koşusu, grup yarışlar, yarış saatleri bekliyor. 2 numaralı Queen Proteo yaklaştı box'a. Ve Queen Proteo da bir kez daha yerini aldı. Kısraklar hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Ortada 4 numaralı Vicenya, dışında 2 numaralı Queen Proteo arasında bir liderlik uğraşı var. Bariyerinden de 5 numaralı Miss Conqueror onlara eşlik etti ve 5 numaralı Miss Conqueror daha seri davrandı ve liderliği aldı. 2 boy fark yaptı. İç kulvarda 4 numaralı Vicenya hemen dışında 1800 metre start yeri geçirirken 2 numaralı Queen Proteo 2 ve 3. pozisyondalar. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Sintagman'ın gayretleri var. Sintagman'ın hemen yakınına, hatta önüne hamle yaptı şimdi. 7 numaralı Tisabella 2 boy kadar geride, 3 numaralı Shini bunun da 2 boy gerisinde, 1 numaralı Felix Perla sırasıyla 1400 metre start yeri şimdi geçirdi. 2 boy kadar farkla önde kaçıyor 5 numaralı Miss Conqueror. 2 numaralı Queen Proteo dış kulvarda hemen yakınında orta kulvardan şimdi 7 numaralı Tisabella hücuma kalktı ve geldi öndeki 5 numaralı Miss Conqueror'ın yakınına sokuldu. Bunların bir boy kadar gerisinde kaldı. 2 numaralı Queen Proteo. 1,5-2 boy kadar geride 4 numaralı Vicenya koşuyor. Bunun 2 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Sintagma. Dışında 3 numaralı Shini. 3 boy kadar geride 1 numaralı Felix Perla sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor kısraklar. 1,5-2 boy farkla 5 numaralı Miss Conqueror önde. 7 numaralı Tisabella'nın yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Vicenya. 2 boy kadar geride 2 numaralı Queen Proteo. Hemen içinde 6 numaralı Sintagma. Onun hemen peşine geldi 3 numaralı Shini. 3 boy geride 1 numaralı Felix Perla sırasıyla son 600 metreye girdi. Farkı 4 boya kadar çıkarttı 5 numaralı Miss Conqueror. 4 numaralı Vicenya ikincikte 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Sintagma. Dışına geldi 3 numaralı Shini, pozisyonunu aldı bile. Viraj dönüyor, dışarıdan geldi Shini, içinden Vicenya, Sintagma çıkmaya çalışıyor içeriden. İç kulvarda Miss Conqueror da direnmeye çalışıyor ama Shini çok rahat geldi buralara. Liderliği aldı Sintagma.
5: içeriden ortaya doğru meyilleniyor ama 4 numaralı Vicenya ortada kaldı. Şimdi

0: ki parkı 3 boy kadar çıkartıyor dışarıdan sıntagma. Saldırmaya çalışıyor ama 3 numaralı Şini avans aldı. Fotoya da uzanıyor, 3 numaralı Şini kazanıyor. 6 numaralı sıntagma ikinci. 5 numaralı Miss Kankır üçüncü. 4 numaralı Visenya dördüncü. 1 numaralı Felix Perla da 5. oldu. 3 numaralı Şini Ayhan Kurşun'la fotoladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 8 koşu var, 3. koşuyla günün 2. atılgana başlayacak. Şartlı 1 gibi, şartlı 27 bir yarışla başlayacak. İlk kez start alacak safkanlar bir arada. Şartlı 1'den farklı. Şartlı 27 yarışlar bölünmüyor şartlı 1'ler gibi. Burada 1. koşuda şartlı 27'de dişiler start almıştı. 3. koşuda şartlı 27'de bu kez erkekler start alacak. 2 yaşlı erkek İngiliz tayları 1200 kumda ayaklarının ilk startına çıkacak. Tüm safkanlar ayakları düz basın. Hazırlıkları çok iyi olan 2 safkan 8 numaralı Muki ve 9 numaralı Sutros sağdan da aldığım bilgiler ışığında birincilik mücadelesi yapacak 2 safkan olarak görülüyor. 2 numaralı Akazi Uras, 5 numaralı Baykalp'te sürpriz aramak isteyenlere kuponlarında yer alabilir. İkinci ayakta 4 yukarı Arapların şartlı 4 yarışı 1900 kumda koşulacak bir yarış. Son iki yarışı çok kaliteli isimlerle ve çok iyi derecelerle 3 ve 2 şeklinde koşan 4 numaralı Akmeriç. Bence bugün aynı performansı gösterirse yamak bir yarışta burada bu rakiplerini geçer ve kazanır. 4 numaralı Akmeriç bugün bankom. Üçüncü ayakta dişi 3 yukarı İngilizler 2000 kumda handikap 16 yarışı. Burada da son yarışından ikincilikle ayrılmış 3 safkan var. 7 numaralı Dream for Victory, 6 numaralı Romana ve 5 numaralı Roxelena. Ben bu üçlü arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 2 numaralı Warstorm ve 8 numaralı Grey Empress de burada sürpriz yapabilecek isimler olabilir. Sabah görüşmelerinde 7 numaralı Dream for Victory'nin çok iyi durumda olduğu, kazanımız bilgisini aldığım bu safkanı küçük oyunlar risk edip tekte yazabilirler. 4. ayakta 3 yukarı İngilizler kısa vade ediyor. İşte 1200 kumda koşulacak suratlı isimlerin bir arada olduğu bir yarış. 3 numaralı Herdan Fest eski gücüne ulaştı. 6 numaralı Perfect Sunset, 7 numaralı Witwit, 8 numaralı Lord of Yıldızer. Bu mesafelere çok iyi koşan isimler. 3, 6, 7, 8 kuponlarda mutlaka olmalı. 4 numaralı Maestar ve 2 numaralı Fabrice de sonlarda etkili ataklarıyla sürpriz yapmaya çalışacak isimler. 5. ayakta 3 yaşlı Arapların kısa vade 6 yarışı. 1200 kumda koşulacak bir yarış. 2 numaralı Bireda ve 1 numaralı Kate Barrow. Son yarışlar itibariyle bu iki safkan da fit durumda. İkili arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Grup yarışlar koşan 4 numaralı Alamaç şansını bu kez İzmir'de deneyecek. Sürpriz yapma ihtimali var. Dileyen kuponlarını ekleyebilir. Son ayakta 4 yukarı Arapların handikap 14 yarışı 1600 kumda koşulacak. 17 safkan günün en zor yarışı diyebilirim. En kalabalık zor yarışında. 2 numaralı Güneş Itan, 14 numaralı Cihan Şah ve 6 numaralı Değer Bilir. Son performanslara diğer rakiplerinden çok daha iyi olan bu üçlünün birincilik mücadelesine 1 numaralı Ersel Efe ve 9 numaralı Kıvırcık Mehmet de katılabilir. 2-14-6 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli. Geniş oyunlar 1 ve 9 ekleyebilir. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor.

0: günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirin ilk adresi
1: Bilyoner. Umran Oto Ekspertiz. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
2: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Baya milli takım konuştuk. Detaylı analiz yaptık. Artık son bölümdeyiz. Gelen mesajları da paylaştık. Yarın saat 21.45'te Fransa ile Kocaeli'de oynayacağız. Uluslar A Ligi'nde A Ligi'ne çıktığımıza göre artık böyle takımlar çıkıyor. Fransa gibi, İtalya gibi, Belçika gibi güçlü takımlarla oynuyoruz. İtalya eski İtalya değil yani, bunu da belirtmemiz lazım bir kez daha. Belçika'da çok böyle çok güçlü diyebileceğimiz eski jenerasyonunu kaybetmiş takımlardan bir tanesi. O yüzden dişimize göre, ama Fransa için evet biraz soru işaretleri var. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ercan abi, bir dinleyicimiz yazmış. Bizi dinlemek çok zevk veriyormuş ona. Giray Hoca, Giray Bulak'la alakalı yazmış. Giray Hoca Zidane'ın işte teknik direktör başarısı yok gibi sözler söyledi diye yazmış. Ben severim bu arada Giray Hoca'yı, Giray Bulak'a. Güzel analizleri de vardır. O minvalde konuşmuş ama şöyle diyelim, yani milli takım hocası olmadı hiç. Belki ona o tarz bir yorum yapmıştır.
1: Avrupa şampiyonlukları var.
0: Milli takım teknik Real Madrid'de Avrupa şampiyonluğu var. Çok önemli başarıları var.
1: Lig şampiyonluğu var.
0: Dünyada yılın teknik direktörü seçildi iki kere. 2016, 2017, 2017, 2018. Yani yaban atılacak bir teknik direktör değil yani, onu da söyleyeyim. Evet, ilk defa 2021'den beri teknik direktörlük yapmıyor. Çünkü hedefleri var. Şöyle, Real Madrid'in başını bir kez daha geçmek ya da milli takımın başına geçmek. Milli takımı bekledi.
1: Ya iki yoksa... sene önceden belliydi zaten milli takımın başına geçeceği. Ya burada ya programlarda biz bile konuştuk ya, Zidane, ben iki sene önce Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine, bu her yerde yazdığı için böyle çalışıyorlar. O yüzden de başka hiçbir takımın teklifini kabul etmeyeceğini belirtti. Ve takımlarda bir teklifte bulunmadılar. Ve Fransa'nın çok önemli bir futbol aklı kendisi. Onu söyleyelim.
0: Soruluyordu bu arada. Deschamps bile soruyormuş. Ara ara. Ne düşünürsün diye. Yani çünkü evet, onlarda böyle bir sistem var. 98'de Dünya Kupası'ndan beri böyle bir sistemle çalışıyorlar. Topu topu 98'den beri 3 teknik tabii direktörleri var. Yani öyle de bir durum söz konusu. 3 ya da 4 teknik direktör. Çok da değiştirmiyorlar. 2012-2022 10 sene çalıştı Deschamps.
1: Evet.
0: İzmir'den Recep Bey sormuş. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz, taksi şoförü Onur Bey yazmış. Türkiye'de bu maçlardan sonra 5 puan alırsa Montella'ya başarılı mı diyeceğiz? Yoksa bizim daha farklı bir hedefimiz mi var sizce? Montella ile devam mı etmemiz gerekiyor diye yazmış. Seviliyorsunuz diye de devam etmiş. Çok teşekkürler. Siz de seviliyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz dinleyicimize.
0: Yani Montella'nın başında şu anda, puan hesaplaması, İtalya'yı iki karşılaşmada da yenersek çok daha farklı konuşabiliriz. Belçika'yı da kendi evimizde yenersek çok daha farklı konuşabiliriz.
1: Doğru.
0: 9 puanla her an her şeyi yapabiliriz.
1: Bence, neden yapmayalım?
0: Bence grup, bu benim şahsi fikrim. Tabii ki farklılık gösterebilir. Yanlış da olabilir. Sonuçta gelecekle alakalı bir fikir beyan ediyorum şu anda. Eğer 9 puanımız olursa Ercan abi, bu grupta her şeyi yapabiliriz. İkinci bile olup Fransa'nın arkasından yolumuza devam edebiliriz yani. Ama neden olmasın diyebiliyorum ben. Ben diyebiliyorum. Ama sonuçta gelen çok sayıda olumsuz mesaj var. Özellikle Montella ve oyunuyla alakalı, oynattığı oyunla alakalı çok sayıda olumsuz da mesaj da paylaştım burada. Bütün mesajları da paylaşmaya çalışıyorum. Ramazan Bey, yarın 5'te paydos edeceklermiş. Kocaeli'de maça yetişir miyiz? Özel arabayla gideceklermiş.
1: Nerede ama?
0: Nereden? Evet yani, eğer
1: Gebze'deyseniz rahatlıkla yetişirsiniz mesela.
0: Avrupa yakasından çıkıp gelip ikinci köprüyü kullanmayı düşünüyorsanız hayır, yetişemezsiniz. 4,5 saatte ya, belki de yetişirler ama ya zor.
1: Beylikdüzü'nde
0: 3. köprü diyor Vedat. 3. köprüden evet yetişilebilir.
1: Beylikdüzü'nde bir iş yeriniz var diyelim. Oradan 3. köprüye bağlandınız, bana göre yetişir. Ama 3. köprü, ya o otobanı tercih etmeniz gerekiyor.
0: Biraz pahalıya patlar diye de Vedat uyardı. Evet, öyle biraz pahalıya patlar. Üçüncü köprü, üçüncü çevre yolu biraz pahalıya patlar.
1: Ama ben en iyi yolu söylüyorum.
0: En rahat yolu olabilir.
1: Tabii. Çünkü ikinci köprüde de bir bakım, onarım gibi bir şeyler
0: var.
1: Molla
0: Gürani viyadüğünde var.
1: Molla Gürani viyadüğünde var. Evet, bugün okudum onu.
0: Günün her saati büyük sıkıntı Ercan abi.
1: Ya 10 dakikalık mesafenin biraz size saate mal olduğunu biliyorum.
0: Gece saat 3'te bile trafik var, öyle diyeyim. Maalesef yani zaten anda, gece yapılıyor çalışma.
1: Şu anda öyle bir çalışma var, evet. Bu yüzden tavsiyem maça gideceklere ikiye girmeyin.
0: İki yoluna girmeyin. Barış solda oynarken ne zaman golcü olduğunu gördünüz diyor. Galatasaray'da soldayken geçen sezon golleri var. Sezon başında golleri var. Yine ikinci yarı golleri var.
1: Geçen sezon mükemmel bir başlangıcı var.
0: Yine sağda forvette oynarken 2 gol attı. Solda oynarken 3 golü var sadece diye yazmış. Yani var. Solda daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Benim şahsi fikrim bu yönde. Yine bunu da aktarmış olalım. Biz başarılarımızın çoğunu milli duygularımızı ve hırslarımızı en üst seviyede yaşarken kazandık. Bunun zayıfladığını düşünüyorum diye yazmış bir dinleyicimiz Veysel Bey. Çok teşekkürler. Ama yine de milli havayı soluduğumuzda tekrar o noktaya dönüyoruz. O birlikteliği sağlıyoruz. Ben o fikirdeyim ama işte o noktaya gelene kadar biraz farklı düşünüyoruz, ayrışıyoruz. Onu toparlamamız lazım.
1: Evet.
0: Can Bey yine uzunca Montella'nın hatta okuyayım, bence güzel bir mesaj bu. Montella Hoca ile önce istikrarlı bir takım haline geldik ve yarışmacı bir ekip olduk. Gruplardan rahatlıkla çıkabilen istikrarlı bir takım olduk. Eski başarısızlıklarımız göz önüne alındığında evet başarılı olduk. İnsanlar da ilk başta başarılı buluyordu ama başarı bizi daha fazlasını istememize sebebiyet verdi. Daha fazlası da olmayınca bu sefer Montella'yı başarısız görmeye başladık. Bence buradaki kıssas bizlerin beklentilerinin değişmesi diye yazmış.
1: Beklentiler değişir, hep aynı kalmaz ki. Dinleyicimiz gayet bence yorumu çok olumlu. Fakat insanın doğasında var. Bir olayı aştığı zaman bir başka hedefe doğru yönelmek. Bunu sen de beklersin, ben de beklerim. Kendinle de ilgili.
0: Daha üstünü beklersiniz. Bu hep böyledir. Daha üstü. Bir şeyi başarırsanız. Ya
1: insanın doğasında var bu.
0: Daha üstü, daha yani, ama şimdi Aykut Bey'in mesajıyla ben bağlamak istiyorum. Aykut Bey çok güzel de bir mesaj göndermiş. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Aykut Bey jenerasyon olarak, evet, yaş olarak biraz daha üstte. Yeni jenerasyon değil, öncelikle onu söyleyeyim. Dünya futbolunun birinci sınıf 3 takımıyla maç yapacağız. Bunun keyfini çıkartacağımıza tamamen negatif, sırf eleştiri dolu mesajlar gerçekten içimi kararttı. Futbol iklimimiz mutsuzluk üzerine. Üzücü bir durumdayız yazmış.
1: Şimdi, çok benim hoşuma giden bakış açılarından biri.
0: O yüzden paylaşmak istedim. Gerçekten öyle. Yani biraz da
1: futbolun dediğin gibi çok üst düzey takımlarla oynayacağımız için keyfini çıkartmamız lazım. Teşekkür ederiz dinleyicimize.
0: Aykut Bey'e de teşekkür ediyorum. Yine Can Bey'in de yazdığı işte başarısız görme durumu. Yani bir Dünya Kupası, evet, Dünya Kupası'nda sonuç odaklı baktığımızda Dünya Kupası'nda sondan bir önceki takım olduğumuz için sadece işte prestij maçında yedek ağırlıklı Amerika'yı yendiğimiz için onun haricinde maç kazanamadığımız için özellikle Paraguay ve Avustralya maçları, ki iyi hazırlanılmamış maçlardı net olarak söyleyeyim.
1: Tabii en azından Ahmet,

0: bizim için. Ama her turnuva yeni başlangıçlar, yeni başlangıçlar olduğu için de farklı farklı düşünebiliriz. Şimdi Bayrampaşa'da oturuyormuş bu arada. Bayrampaşa'dan hareket edeceğiz. Bakalım, zor yani.
1: Bayrampaşa'dan 3'e bağlanabiliyorsun bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: 5'te
0: Arkalardan
1: bitti. Bağlantı yollarıyla 3'e bağlandın mı? Tamam, maçtasın.
0: maçta, evet. Bilette varsa maçtasın.
1: Problem yok.
0: Antalya'dan Erdal Bey gerçekten bana yazmış herhalde. 9 puan telaffuz eden benim çünkü. 9 puan alacağımıza inanıyor musunuz? Milli takımla ben her sonuca inanıyorum. Yani her başarıya da inanıyorum. Yani milli takım için düşüncem bu. Her ne olursa olsun.
1: Bu en üst seviyede mücadele ediyor bütün takımlar. Bizim milli takımımız da öyle. Büyük bir başarı olur 9 puan. Hedef büyütmek kötü değildir. Ben bu üst seviyede hep kalmamızı isteyen spor severlerdenim. Ya ben Türkiye Faroe Adaları maçını tam oturup seyrederim de, işimiz bu çünkü. Ama Türkiye İtalya, Türkiye İngiltere, Türkiye Fransa maçları oynandığı zaman alacağım zevki Türkiye Faroe Adaları maçından alamam.
0: Çok eleştirdim Ercan abi o dönem. Faroe Adaları'na puan vermek ne demek? İşte şey, Lüksemburg'a berabere kalmak ne demek?
1: Ya Lüksemburg için, Lüksemburg düzeldi. Artık iyi takım. Şöyle oynuyorlar, böyle oynuyorlar. Öyle yorumlar yapıldı ki ben zannettim ki Lüksemburg 2 kere Avrupa finali oynamış. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Bir de Dünya Kupası'nda yarı finalden dönmüş.
0: Ya da geçmişte ekolü var. Geçmiş günlerini tekrardan yaşamaya başladı.
1: Lüksemburg'un en ileri olduğu iş bankacılık sistemidir. Futbolla ilgisi yoktur Lüksemburg'un. Ve hiçbir zaman da olmamıştır.
0: Hukuk sistemleri de fena değil
1: İşte
0: bu arada.
1: Avrupa'nın geliri en yüksek küçük ülkelerinden biridir yüz ölçümü olarak.
0: Büyük o işte dev dediğimiz uluslararası şirketlerin genelde hukuk merkezleri de Lüksemburg'dadır.
1: Lüksemburg'dadır ama futbolun feysinde uğraşmazlar futbolla. Ya Lüksemburg'a eyvah dedim, biz kimle oynuyoruz dedim. Öyle bir anlatıldı ki Lüksemburg'da. Sanki bilmiyoruz daha önceden. Ama o Lüksemburg bizi yendi zamanında. 1974'te mesela.
0: Var bazı takımların ilk defa kornerleri, ilk defa golleri
1: San Marino.
0: bizde var yani. Şanlı San Marino.
1: Evet. Ya bunları
0: Yani
1: da yaşadık.
0: yaşadık bunları da dibi 80'lerde dibi gördük. Bazı dinleyicilerimiz 80'leri yaşamadılar. 90'ların ilk bölümünü yaşamadılar.
1: Maalesefli yıllar. Top ağlara
0: Maalesef.
1: gittiğinde maalesef diye anlat. Ben de anlatanlardan biriyim.
0: Ya 8-0'lar var yani şimdi
1: Var ya, maalesef top ağlarımızda diye bir klasik oluşmuştu Türkçe'de.
0: Maalesef Erşan abi,
1: Değil mi?
0: maalesef yani. O yüzden de ben temenni yani temenniden ziyade ben her zaman milli takımımızın puan alacağını düşünüyorum. Hep yani bu turnuvalarda dediğiniz gibi düzenli olarak oynamamız lazım. Düzenli olarak bu takımlarla oynamamız lazım. Eğer gerçekten başarıyı istiyorsak, ileride de istiyorsak, futbolda seviyorsak yani dediğiniz doğru. Ben San Marino öyle değil, örnek veriyorum. San Marino öyle değil ama Fransa ile oynamak istiyorum. Ben İspanya ile oynamak istiyorum. Evet, 6-0'a eleştireceğim tabii ki. 6-2 ya da her neyse eleştireceğim tabii ki. Ama
1: Onlarla oynamam lazım.
0: onlarla oynamam lazım.
1: Ya ben yeri geldiğinde keşke Arjantin'le daha fazla oynasam. Ya da Brezilya ile milli takım olarak.
0: Ya Messi ile Arjantin'de ben oynamak isterdim Ercan abi.
1: Oynayamadık.
0: Oynayamadık.
1: Olmadı.
0: Nevzat Bey, futbolu doyurucu futbol dışını seviyeli bir şekilde bize anlattığınız için çok teşekkürler diye yazmış. Asıl biz teşekkür ederiz. Biz futboldan çok kaos seviyoruz. Belki de ondan kaos daha çok hoşumuza gidiyor yazmış. Bunu değiştirmemiz lazım. Kaos bir yere kadar.
1: Şahsen ben kaostan hiç hoşlanmam.
0: Ben de çok hoşlanmam. Yani bir yere kadar bir de. Çok uzun soluklu değil, uzun boyutlu değil. Bir basınla alakalı dinleyicimiz eleştirilerini yapmış işte takım ayrımı yaparak milli takımı basının bazı verdiğini yazmış. Takımcılığı bırakmamız lazım. Ben de takımcılığı yani takımcılığın olmaması gerekiyor. Tek takım var, milli takım. Başka
1: Başka bir
0: takım
1: şey
0: yok.
1: yok.
0: Yine dinleyicimiz Kadir Bey, mesajlarınızı gönderebilirsiniz programla alakalı. Zaten WhatsApp hattımız açık.
1: Açık.
0: WhatsApp'tan gelen mesajları da genelde okumaya
1: Yorum ve
0: çalışıyorum.
1: düşüncelere de çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Aynen paylaşıyoruz da diyelim. Sol kanat için formda bir inan varken Ümit Villi'ye gönderilmesi doğru mu diye bütün program neredeyse konuştuk. Çok da doğru bulmadığımızı da bahsettik. Onu da bir kez daha paylaşmış olduk.

0: Alalım.
1: Gerçekleri söylemekten vazgeçmeyiz.
0: Monteyle ile aranız iyi sanırım Ahmet Bey diye yazmış dinleyicimiz. Hiç öyle aram yok. Hatta Salim kulakları çınlasın, Salim Manav. Bana Adana Demirspor'un teknik direktörüyken Montella imzalı bir Adana Demirspor forması ya da üstü getirecekti. Onu bile getirmedi. Montella'nın ben futbolculuğunu çok severdim. Yani özeldir futbolculuğu. Ama öyle çok da üst seviyelere de çok da çıkmamıştır yani.
1: Evet
0: İtalyan
1: tabii canım,
0: futbolunda
1: Bitotti olamadı, Del Piero olamadı.
0: Del
1: Ama
0: Piero, Totti
1: iyidir. Yani
0: iyi.
1: İtalya futbolunun içindedir Montella.
0: Montella içindedir ve tanınır, bilinir.
1: Tabii.
0: Ve bence yani teknik direktörlük konusunda da milli takımımızı o kadar kötü bir milli takım, yani Dünya Kupası'nı ayrı tutuyorum, o kadar da kötü demeyelim yani. Çünkü bazı başarıları da var yani, yerli antrenörlerimiz yapamadı, o yaptı teknik direktör olarak. O anlamda tamam, evet, eleştirelim, çok eleştirelim ama bazı haklarını da vermemiz gerekiyor. Neden Enes Ünal milli kadroya davet edilmez diye
1: Bilmiyorum,
0: sormuş.
1: Enes oynamaya başladı. Teknik direktör tabii bu konuda değerlendirme yapacak.
0: Ercan abi, Dünya Kupası formatı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi olsa sizce nasıl olur diye yazmış, sormuş dinleyicimiz.
1: Ya uzun sürecek öyle mi? Lig gibi. Ya, Dünya Kupası'nı bozmayalım bence. Değil mi?
0: Ya grup aşaması, işte dört takımın grup aşaması, sonra işte üstler.
1: Onu bozmayalım bence.
0: Bence o sistemi bozmamak gerekiyor. Tabii Şampiyonlar Ligi
1: Ben
0: çok...
1: çok ülkede yalnız yapılması taraftarı değilim Ahmet. Ben tek ülkenin ev sahibi olması taraftarıyım her zaman.
0: Şimdi İngiltere,
1: Şimdi adada yapılacak.
0: Galler, İskoçya,
1: Britanya
0: Britanya,
1: adasında,
0: onlar da ayrılmayı düşünüyorlarmış Ercan abi. Siyasi
1: evet.
0: olarak da giriyoruz bazen programlara ama şey, programda siyasi,
1: Ben
0: Avrupa siyasette konuşuyoruz.
1: evet, Birleşik Krallığın buna izin vereceğini hiç tahmin etmiyorum.
0: Özellikle Galler, İrlanda ve
1: Çok
0: İskoçya
1: zor.
0: şunu söylüyorlarmış: bizim Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktıkları için ciddi sıkıntı yaşıyorlarmış. Bizim geleceğimiz Avrupa Birliği'nde diye
1: Öyle
0: konuşuluyor.
1: güzel yorumlar yapabilirler ama mesela İskoçya en son biliyorsun oylama yapmıştı. Red çıktı. Ayrılma konusunda. Bayağı bir şey, red çıktı. O olayın pek olabileceğine kanaat getirdi. Bir de Birleşik Krallık, ya Londra diyelim. Ben buna izin vereceğini tahmin etmiyorum. Kuzey İrlanda bile büyük problemler yaşadı biliyorsun. Çatışmalar. İzin verilmedi hiçbir şeyine.
0: Bu arada işte beni de işte 9 puan, tabii ki sonuçta bir gelecekle alakalı tahminde bulunuyoruz diyelim. Temenni, öyle kesin olacak ya da olmayacak diye de bir durum yok. 0 puan diyen de var dinleyicilerimiz.
1: Evet ya,
0: 3
1: oturup
0: puanı öpüp
1: da
0: başımıza koyalım diyen de dinleyicimiz var.
1: evet.
0: 48 takım tek ülke artık çok zor ne yazık ki diye, bu çok sayıda ülkede düzenlenmesi. Yo, bence
1: Ya.
0: düzenlenebilir. Ya niye öyle diyorsunuz? Bizim gibi ülkelerde coğrafyası geniş olan ülkelerde düzenlenebilir. Amerika'da düzenlendiyse bizde haydi haydi düzenlenir. Ben
1: Tabii
0: açık
1: canım.
0: net söylüyorum. Evet, biraz sıkıntı
1: Çok
0: yaşayabiliriz
1: az
0: ama
1: maç oynandı Meksika ile Kanada'da.
0: ya düzenlenebilir. Büyük coğrafyalı Avrupa'da, Almanya'da düzenleniyorsa bizde niye düzenlenmesin? Düzenlenebilir. Yeter ki planlı, programlı olalım diyelim. Vedat uyarıyor. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı
1: İyi
0: Ercan
1: akşamlar,
0: abi?
1: yarın görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yarın Mehmet Sevinç'le beraber Ercan abi yayında olacak. Pazartesi bir aksilik olmazsa yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim yayında. O zaman da İtalya'yı detaylı bir şekilde analiz ederiz, konuşuruz. Fransa maçını da zaten sonucunu öğrenmiş olacağız ve Fransa maçında konuşuruz Pazartesi günü diyelim. Herkese mutlu akşamlar. Çok teşekkürler.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Spor.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online daveti.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bittali sunar.
2: 3 numaralı düz koşunun gayretleri var. 2 boy kadar geride 8 numaralı Oskay Bey. Bunun 2 boyu gerisinde 5 numaralı Kampu'nun gayretleri var. 3-4 boy kadar geriye 1 numaralı Urfa Bey geldi. 2 boy farklı liderliğini son 800'e doğru koşulurken 9 numaralı Sevginur koruyor. 10 numaralı Uçan Deray geldi, şimdi baskısını arttırdı. Farkı eritmeye başladı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Ateş İzi. 1,5 boy geride 7 numaralı Krensia. 2 boy geride 4 numaralı Günalp'in, onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı düz koşunun uğraşları var. 3 boy kadar geride 8 numaralı Oskay Bey. Hemen Oskay Bey'in dışında 5 numaralı Kampu. 2 boy geride 1 numaralı Urfa Bey. Viraj dönüldü. Düzlüğe 2 boy farkla 9 numaralı Sevgi Nur lider çıktı içeriden. Ortaya doğru 2 numaralı Ateş İzi hamle yaptı. 2 boy kadar geride 10 numaralı Uçan Dere'in ortadan 4 numaralı Günalp'in uğraşları var. Son 200 metre 2 boy farkla 9 numaralı Sevgi Nur lider girdi. Dışarıdan 2 numaralı Ateşlisi'nin gayretleri var. Yine 3 boy farkla 9 numaralı Sevgi Nur lider. Ateşlisi'nin 4 numaralı Günalp'in, içeriden Kampu'nun gayretleri var. 9 numaralı Sevgi Nur fotoyu buluyor. 2 numaralı Ateşlisi ikinci. 4 numaralı Günalp ve 1 numaralı Urfa Bey arasında 3 ve 4.lüğü varış hakemleri belirtecek. 5 numaralı Kampu da aynayı 5. geçti. 9 numaralı Sevgi Nur Mehmet Taha Coşkun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü. Sevgili Anıl Yazar'la birlikteyiz. Nesine TV yorumcusu, Nesine editörü Anıl Yazar attığımızda ve Euroleague diyeceğiz Anıl'la beraber. Euroleague bugün başlıyor. 3 Türk takımıyla beraber yaklaşık 8 yıllık bir aradan sonra da Euroleague'deyiz. Heyecanlıyız. Anıl, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Özer, yayınlar.
5: Teşekkürler. Tabi dediğim gibi artık bu akşam Euroleague startı veriyoruz. 3 Türk temsilcimizden ilki Anadolu Efes bugün Barcelona ile akşam saat 9.30'da karşılaşacak ve bizim için Euroleague'in startını veriyor olacak. Nasıl bir Euroleague sezonu bekliyorsun? Öncelikle sana bunu ben sormak istiyorum. Tabii ki yazında önemli eklemeler yapan takımlar vardı. Panathinaikos ve Fenerbahçe, Tarfin belki de başta olmak üzere. Sen nasıl bir Euroleague sezonu beklersin bu seneden?
6: Yani geçen sezonki kadrolardan zaten devam edersek, geçen sezon aslında Olympiakos çok büyük oranda düzenini korudu, kadrosunu korudu. Fenerbahçe'de ben böyle bir kabuk değişiminin olduğunu daha önce söylemiştim ama yine Fenerbahçe'de bence...
5: 9 transfer yani.
6: Evet, yine ne olursa olsun zaten Final Four'un en büyük adaylarından biri olacak. Bu konuda...

0: Acayip bir fikirdir. Barcelona, ben mesela az önce sana Anadolu Efes'i bu akşamki rakibi Barcelona'dan bahsettim. Yani Barcelona'nın ben geçen sezonki çıtasını çok üstüne koyabileceğini düşünmüyorum. Aynı problemlerin hatta devam ettiği, yetenek olarak da hatta geriye giden bir takım olduğunu, işte geçen hafta Badalona'ya kaybettiler. İspanya Süper Kupası'nda çok farklı. Savunma problemleri devam ediyor. Çok fazla üzerine koymuş bir takım değil. Burada açıkçası Hapoel, Jalgiris'i buna ekleyebiliriz. Çok bence Jalgiris'in kurduğu kadro oldukça etkileyici bir kadro ve Final Four'un gizli adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Panathinaikos'u zaten Obradovic geri döndü biliyorsun ve Obradovic'in geri dönmesiyle birlikte zaten geçen sezon devam eden de halihazırda bir kadro vardı. Ona da, o kadroda bazı kritik eklemeler yaptılar. Biraz sonra konuşuruz tabii ki Panathinaikos maçı özelinde. Yine Panathinaikos'un bu sezon Obradovic'le birlikte açıkçası daha o kadronun, o geçen sezon Valencia'ya işte kaybedip Final Four'un uzağında kalan kadronun bu sezon biraz daha isminin hakkını, oyuncuların o hakkını vereceğini düşünüyorum. Real Madrid'de Valencia'dan tabii ki Pedro Martinez takımın başına geçti. Euroleague'de Süper Kupayı kazanarak sezona başladılar ki bence çok iyi oynadılar. Olympiakos karşısında maçın neredeyse tamamını önde götürdüler diyebiliriz. Zaman zaman maç içerisinde Olympiakos'un geri döndüğü, öne geçtiği dönemler oldu ama aslında maçın genelinde daha çok istediğini yapan takım Real Madrid'i çok net bir şekilde. Real Madrid aslında bakıldığında yaz transfer döneminde hani Pedro Martinez eklemesinden bahsettik. Onun yanında çok da böyle yüksek profilli oyuncuları gitmedi. Yani daha çok böyle Pedro Martinez'in o yarı sahayı çabuk geçmeye çalışan akıcı basketboluna ayak uydurabilecek işçi statüsünü oyuncuları daha çok kadroya katmaya çalıştılar. Çok fazla yüksek profilli oyunculara gitmeyerek geçen sezonunki kadroyu maksimum olanı korumaya çalıştılar. Tabii ki kaybettikleri isimler de oldu ama bunun yanında mesela oradan devam edersek Dubai, Xavi Pascual ile başlıyor sezona. Yani onlar da mesela açıkçası işte Okobo'yu düşündüğümüzde, Tornike Şengeli'yi düşündüğümüzde World Cup oldukça önemli eklemeler yaptılar. Geçen sezonki bence o play'in oynayan takımın tavanını kırıp zorlayabileceklerini düşünüyorum ben bu sezonki eklemeleriyle birlikte. Aslında burada tabii ki en enteresan takım kuşkusuz Asvel. Asvel için belki buradan bu programda
1: Evet.
0: biraz yerin ortasında konuşsak seninle belki bu
1: Ha, bu
0: programı
1: takım Euroleague
0: kazandı.
1: kazanıyor galiba abi derdik herhalde.
0: Evet, yani Asvel'de onun işte Final Four adayı olarak açılıyor diyecektik ama şu anda çok daha farklı yorumlar yapabileceğimiz bir takım haline geldi Asvel. Ekonomik problemler nedeniyle. Anadolu Efes tabii ki Beşiktaş'a da mutlaka temsilcilerimize değinmemiz gerekirse yani Anadolu Efes geçen sezonki kadrosundan tabii ki işte Mike James eklemesi tabii ki çok değerli. Ama hala ben Anadolu Efes'le ilgili ciddi soru işaretlerine sahip. Yani iyi bir VTB kupası oynadı mesela Anadolu Efes. Orada benim izleyebildiğim maçlarda en azından savunma direnci, o geçen sezon hemen savunmada direnci düşen, motivasyonu kaybeden takım veya işte hücumda yaşanan problemlerini düşündüğümüz Anadolu Efes'in bunları biraz üstesinden gelinmiş gözüküyordu. Zaten Mike James kadrodaki varlığı Stradera'nın bir sonun arkasında bir backup olarak çok değerli eklemeler oldu. Biraz da bu sezon aslında Pablo Lasso'nun gerçek performansını biraz da bu sezon görebileceğiz. Yani neler yapabileceğini. Geçen sezon çünkü sezon ortasına geldi. Çok birbirine benzemez oyunculardan kurulmuş, çok verimsiz bir takıma geldi. Buna rağmen Fenerbahçe serisinde yarı finalde çok iyi işler başarmıştı Anadolu Efes. O eksik ve sakat oyuncularla birlikte eksik kadrosuna rağmen. Bu sezon Anadolu Efes'in aslında Lasso'nun da gerçek anlamda bir sınav vereceğini düşünüyorum ben. Anadolu Efes'in de geçen sezonki o büyük hayal kırıklığından sonra, 50. yıldaki büyük hayal kırıklığından sonra Euroleague'de tabii ki bu sezonu bir reaksiyon sezonu olarak geçirmesini bekliyorum ama ne kadar yukarılara tırmanabilecek, o konuda da yine derin şüphelere sahibim. Çünkü hala bakıldığında bazı pozisyonlarda çok upgrade olduğunu düşünmüyorum isimler bazında. Özellikle boyalı alanda Anadolu Efes'in problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Orada hem derinlik hem nitelik hem nicelik açısından bakıldığında. Beşiktaş çok geç kurulmuş bir kadro. Geç kurulmuş bir kadroya rağmen bence fena bir kadro kurmadı dedik. Özellikle Fenerbahçe yönetim Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından önce de seninle konuşuyorduk ama yani Fenerbahçe maçında gösterdi ki baya baya Beşiktaş'ın süreye ihtiyacı var. Yani ciddi manada Fenerbahçe karşısında.

0: aslında iyi sinyaller vermedi Beşiktaş. Çok fazla ekleme yapıldı ve bu eklemelerden de ne kadar hani Jalen biraz kat kalabilirler. Sissoko'nun zaten sağlık problemi nedeniyle sözleşmesinin dondurulması boyalı alanda tamamen zaten orada işleri darmadağın etmiş durumda. Tamamen Wenger Gabriel ve Zizic'e kalmış durumdalar ama yani Wenger Gabriel ve Zizic profilleri aslında bakıldığında birbirine benzer profiller diyebilirsin. Orada Sissoko çok daha farklı bir oyuncuydu. O mesela Sissoko'nun tabii ki sağlık problemi Beşiktaş'ın oradaki
1: Evet.
0: problemlerini daha da görünür hale getirdi. Tabii çok da şu anda fazla transferin olduğu, biraz böyle eklemelerin de fazla olduğu bir toplama takımı hüviyetinde gibi gözüküyor Beşiktaş. Bir kısa süre içerisinde tabii ki taşların yerine oturması lazım.
1: Kesinlikle yani söylediğim gibi şimdi Beşiktaş kısmında biraz daha zaten yine konuşuruz. Ya ben uzun rotasyonu anlamında da endişeliyim. Yani kısa rotasyonundaki problemleri de sen aslında güzelce açıkladın. Bu takımla alakalı şu şerhe düşüyor olmak gerekir diye düşünüyorum ben de. Çok dezavantajlı bir noktadan başladılar Euroleague sezonuna. Daha sezon başlamadan keza Euroleague'e katılacaklarını birçok Euroleague takımı transfer operasyonunu bitirdikten sonra öğrenmişti Beşiktaş Basketbol Şubesi. Bu da tabii ki de piyasada oyuncu bulmayı zorlaştıran bir unsur haline geldi. Ben uzun rotasyonda Wenger Gabriel'ın Zizic'ten farklı bir şey katabildiğini düşünüyorum. Ama bu ne kadar kendi başına yeterli emin değilim. Ben sezon içerisinde çok fazla Omoruyi ile Connor Morgan'ın aynı anda denendiğini, sahada hani iki tane 4.5-4 ile oynamayı deneyebileceğini düşünüyorum Olympiakos için. Çünkü bence hani Zizic bu seviyede denendi ve olmadı diyebileceğim tipte bir oyuncu benim için. Ve hani uzun rotasyonda hala sürelerin çoğunu ona verecek olmanız fikri benim çok açıkçası hoşuma gitmiyor. Öteki anlamda sen diğer takımlardan da bahsettin tabii. Efes'e yine değineceğiz. Efes'in bu akşamki maçına tabii ki tahminde bulunacağız. Bir anda gittim ama Obradovic'in Panathinaikos'un başına tekrar geri gelmesi tabii ki çok büyük bir heyecan yaratıyor Panathinaikos cephesi açısından. Ergin Ataman'sız bir Euroligi çok uzun bir aradan sonra izleyeceğiz. Bu tabii ki bizler için bir hayal kırıklığı. Euroleague için de bence büyük bir eksiklik. Hezonya Real Madrid'den gitti. Sen onu Madrid'in eksiklerini konuştuğumuzda söyledin. Pedro Martinez orada neler yapacak merak ediyoruz. Dubai Basket bence Xavi Pascual ile beraber el büyüttü. Yetenekli oyuncuları da kadrolarına getirdiler. Enteresan bir Euroleague sezonunda bir yandan olacak doğrusunu söylemek gerekirse Anıl. Asvel'de hani Euroleague'i masada kazandılar ve masada kaybettiler gibi bir şey oldu doğrusu. Hani başlayıp bitmeden Euroleague sezonu bu kadar hızlı sönen bir takım ben açıkçası hatırlamıyorum. Jalgiris tarafında da elbette Jonas Valančiūnas'ın Avrupa'ya dönüşü ve Jalgiris formasını giyecek olması da yine o anlamda dikkat çekici bir gelişme. Keza Valančiūnas'ın bundan yaklaşık 2 sezon önce olması lazım. Panathinaikos'a gelme haberleri bir hayli sükse yaratmıştı Avrupa basketbolunda. Bakalım o da Žalgiris'te Kaunas'ı farklı bir noktaya çıkartabilecek bir yetenek olacak mı Avrupa basketbol özelinde diyelim. Onları göreceğiz elbette. Biraz istersen oradan bu akşama geçelim. Hapoel Tel Aviv, Bayern Münih, Dubai Real Madrid saat 7 seansındaki iki mücadele Euroleague'de sezonun ilk iki maçı. Hapoel istersen başlayalım. Hapoel bu sezona yine bir Final Four ümidiyle gelecek tabii ki Itudis yönetiminde Vasilya Misic'lerle birlikte. Sen Hapoel Bayern Münih maçından ne beklersin?
0: Hapoel için ben geçen sezon hep şunu söylüyordum. Yani toplama bir takım. Evet, iyi bir takım. Çok para harcanmış bir takım. Ama toplama bir takım. Yani bu da var, bunu da alalım. Bu oyuncu da var, bunu da alalım diye kurulmuş bir takımdı. Aslında bu yazda buna benzer yine bir agresif bir transfer politikası geçirdiler aslında. Seni çok daha iyi tanıyacağın isimler işte NBA'den Amir Kofi, Jacob Tatlan gibi atletik oyuncuları kadroya kattılar. Bunun yanı sıra Satoranski, Lidi'yi, Avrupa basketbolunu gayet iyi bilen tecrübeli oyuncuları bir araya getirmeye çalıştılar ve aslında o geçen sezonki takım kimyasını yakalayamamış Hapoel'i biraz daha bu sezon o dezavantajını törpülemeye çalıştılar bu yaz yaptıkları hamlelerle. Bayern Münih'te ise işte Anton Gavel takımın başına geçti orada da. Takımın aslında yani Ulm ve Bamberg'de iyi bir maç antrenörlük deneyimi geçirmişti Anton Gavel. Zaten Bayern Münih'te de öncesinde kaptandı. Çok uzun yıllar basketbol oynamıştı. Şimdi yeniden maç antrenör olarak bir head coach'luk deneyimi yaşayacak Bayern Münih'in başında. Tabii ki Bayern Münih'te Jokubaitis yaklaşık bir yıldan fazla süredir
1: sakatlı. Sakatlığı sonrası.
0: Çok büyük bir sakatlık yaşamıştı. Bir yıl sonra geri döndü. Tabii ki o Jokubaitis'in de geri dönmesi bir yeni transfer etkisi yaratacak kuşkusuz Alman ekibi için. Bayern Münih sezona yüksek bir perdeden girdi diyebiliriz. 36 sayı farklı mağlup etmişti. Hafta sonu Bamberg'i, geçen hafta sonu Bayern Münih. Şimdi hafta elinde açıkçası işte atletik oyuncular ve kattığı oyuncu, kadrosuna kattığı atletik oyuncuları az önce belirttik. İşte Amir Kofi'ye, Jacob Toffey'e bahsettik. Lidia'dan bahsettik. Mitchell'le Elijah Brand yine kadroda duruyor. Açıkçası yine Hapoel'in geçen sezon birçok maçta olduğu gibi yüksek skor karakteristiğine yakın bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Bayern Münih'in de çok yüksek perdeden bir sezon açılışı yaptığını az önce söyledim Bamberg karşısında. O yüzden ben bu maçta direkt olarak yüksek skora gitmeyi düşündüm ilk olarak. Tabii ki ben bu maça dair ilk paylaşımımı yaptığımda, yazıyı yazdığımda, maç yazısını yazdığımda 168.5'tan başlamış. Şu anda 170.5'a kadar çıkmış durumda bu barı. En yüksek param kadar çıkmış durumda. Yine ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. 170.5'tan da üst bariminden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bunun yanında Hapoel galibiyeti tabii ki daha yakın diyorum. Maç sonunda hani 5.5 handikaptan 6.5 handikaptan Hapoel galibiyetini ben açıkçası önereceğim. Bunun yanında ilk yarıdan yine Hapoel'in galibiyeti 2.5 handikaptan 3.5 handikaptan yine ilk yarı bir tercihine bence gidilebilir. Belki yine yüksek oran arayanlar için maç sonu 1 ve 173.5 üst tercihi var. 1.9 oranı var. Bu bahiste de yönelebilir diye düşünüyorum açıkçası bahis severler.
1: Aynı şekilde ben de 1 ve üst bileşik kombinini bu maçta dikkat çekici bulmuştum. Dubai Real Madrid'e geçelim o zaman istersen Anıl buradan. Bu iki takımı aslında birbirine karşı Süper Kupa'da oynarken izledik ve o maçı Real Madrid kazandı. Madrid daha Dubai'yi yaklaşık belki de bir hafta kadar bile değil, 6 gün önce mağlup etmişken bir yeni maça daha çıkıyor Dubai karşısında ve Dubai bu maçta favori gözüküyor. Madrid'in 1.86 oranı var. Cazip mi dersin, ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Yani ben yine mesela bu maçta ilk olarak yüksek skora gitmiştim öncelikle. 169.5'tu ben ilk yazdığımda. Şu anda 171.5'tan başlıyor bu baran. Şimdi Real Madrid'e verilen oran da aslında ilk açıldığında çok daha yüksekti bu arada. Yani yaklaşık 2'den başlıyordu diye ben yanlış hatırlıyorum. 1.86'ya düşmüştüm şu anda. 1.86'yı mesela yeterli görenler bir Real Madrid galibiyetini bir kez daha deneyebilirler. Geçen hafta sonu Real Madrid kazanmıştı. Aynı salonda, aynı rakibe
1: evet, karşı. Evet, aynen öyle.
0: Uzatmada kazanmıştı. Tabii kolay olmamıştı. Yine Real Madrid galibiyeti denenebilir. Bunun yanında bu kez hani biraz daha yüksek oranlar arayanlar için mesela maç sonu 2 ve üst tercihi 174.5 üst ve maç sonu 2 yine bence değerlendirilebilir. 36 oranı var. Bunun yanında hani biraz daha böyle ideal az risk arayanlar için handikapı ben bu kez Real Madrid'in tarafında yanıma alarak 4.5 handikapı ya da 3.5 handikapı maç sonu 2 tercihini burada öne çıkarabilirim açıkçası. Taraf bahsinde. Çünkü maç yavaş bir maç geçmesini bekliyorum yine. Ve burada biraz da handikapı yanıma alarak Real Madrid'in tarafına kalmayı düşündüm ben. Çünkü Süper Kupa'yı kazanmış bir takım. Dediğim gibi hani Hezonya'yı kaybettiler ama Pedro Martinez'in sisteminin ne uyacak böyle çok yüksek profili olmayan bir yaz transfer dönemi geçirdiler onlar da. O yüzden ben açıkçası biraz daha burada Real Madrid'den yana olduğumu yine söyleyebilirim. Dubai'nin az önceki eklemelerinden bahsettik. Yine yüksek skorlu bir maç olacağı için mesela 36.5 en düşük skorlu periyot orada da yine bence en düşük skorlu periyot 36.5'ü geçecektir diye düşünüyorum. Yani oradan da bir üst tercihine gidilebilir. Belki alternatif bahislerde yine oyuncular üzerinden bir takım şu anda bakıyorum bahis çıkarabilir miyiz diye ama mesela Okobo'nun 2 ve üstü isabetli üçlüğü benim direkt gözüme çarptı ilk olarak. 1.88 oranı var. Pradilla mesela Pradilla'nın da yine hatırlıyorum ben Olympiakos karşısında özellikle Süper Kupa maçında
1: bir tane
0: aynen çok iyi oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 tane ceza sokmuştu o maçta da yay gerisinden. Yine mesela Pradilla'nın 2.10 oranı var. Bu değerlendirilebilir. Campazzo üzerinden bir açıkçası bahis ben yine önermek isterim. Oyuncu isabetli serbest atış bahisinde Facundo Campazzo ki yani topla zaten çok hızlı bir oyuncu temaslı da oynamayı seven bir guard. Açıkçası Campazzo'nun ben 3 isabetli serbest atış bahsine yönelebilirim. Yani çizgiye Campazzo'nun bu akşam en az 4 defa gelmesini ve bunların en az 3'ünü sayıya çevirmesini bekliyorum. Çünkü dediğim gibi temaslı da oynamayı seven bir oyuncu. Maledon bence bu arada Yine Manedon'la ilgili bir bahis var. Manedon isabetli üçlükte de yine Manedon'dan önce ön plana çıkabiliriz. Yani Pedro Martinez'in

0: dönemini özellikle Manedo'nun ben oldukça öne çıkmasını bekliyorum Real Madrid'de. Hani alternatif faizler olarak da bunlara yönelebiliriz.
1: Evet, yani Pedro Martinez'in zaten Jean Montero'ya yaptığı dokunuşu da biliyoruz. Benzer bir işi Madrid'de de tekrar etmesini bekleyeceğiz. Buradan 9 seansında Kızıl Yıldız Jalgiris Kaunas mücadelesi var. Jalgiris Kaunas'tan tabii Valenciunas eklemesiyle bahsetmiştim. Ama onlar da tabii Silvan Francisco ve Moses Wright'ı çok önemli iki yeteneği kaybettiler. Fakat Valenciunas, Carson Edwards, Sabin Lee, Sterling Brown gibi dinamik oyuncuları aldılar. Yine Akabundo Eigu'yu aldılar. Kaudriç Akabundo Eigu'yu. O da benim İtalya Ligi'nden hatırladığım inanılmaz atletik bir oyuncu. Farklı bir Jalgiris nüvesi var bu sezonda. Sence neler yaparlar Kızıl Yıldız deplasmanında?
0: Evet, sen iyi ekledin. Valenciunas'ın dışındaki eklemeleri söyledin. Yani evet, Francisco'yu kaybettiler ama mesela Nigel Williams-Koss'u da burada eklediler. Hatta işte Anadolu Efes'ten Sabin Lee, Mabelo. Gerçekten iyi bir kadro kurdu Jalgiris ki bu sezon belki Final Four'u gerçekten ciddi manada zorlaması beklenen takımlardan biri. Kısa rotasyonu da çok açıkçası güçlendi. Oyun yani hücumda hem çember altında hem de yay girişinden ciddi manada tehdit yaratabilecek hücumda çok farklı silahlara sahip ve rakibe göre tempoyu ayarlayabilecek bir takım haline geldi Jalgiris Kaunas. Hücum tabanı oldukça yükseldi. Şimdi Kızıl Yıldız'da da İvan Navarro takımın başına geçti Malaga'dan. Onlar da aslında bu yaz kadroda radikal değişimler yaşadıklarını söyleyebiliriz. Yani onlar da Karin Çemekli ayrıldı. Staff'a katıldı diye biliyorum. Nick Weiderbett, Jonathan Mosley, Chris Jones'u aldılar onlar da. Daha atletik bir takım haline gelmeye çalıştılar. Hücumdaki bireysel yaratıcılığı da yükseltmeye çalışırlarken yani bir yandan da atletik bir takım haline gelmeye çalıştılar. Hani Kızıl Yıldız'ın iç sahadaki performansıyla birlikte bu maçı düşündüğümüzde Jalgiris'in işte hücumdaki özellikle az önceki silahlarından bahsettik. Yine ben yüksek skor bekliyorum. Zaten genel anlamda sezonun ilk maçları takımların savunmalarının oturması çok daha zaman alıyor. O yüzden savunma problemlerinin çok daha baş göstereceği karşılaşmalar olacağı için ben yine yüksek skoru bekliyorum. 165.5 üstten ben ilk olarak paylaşmıştım. Şu anda 166.5'da. Yani 166.5 üst, 167.5 üst, 168.5 üst, 169.5 üst. Ben yüksek skor beklediğimi bu karşılaşmada söyleyebilirim. Yani taraf bahsinde de açıkçası Jalgiris'ten tarafım. 1.82 oranı yeterli bulanlar direkt bir Jalgiris galibiyeti deneyebilir. Bunun yanında hani biraz daha böyle riski azaltmak isteyenler de 3.5 handikapı yanıma alarak maç sonu 2 alırdım ben Jalgiris tarafında kalarak, handikapı alarak burada riski düşürmeye çalışırdım.
1: Kesinlikle. Ben de burada bir tane oyuncu bahsi önermek istiyorum Anıl. Sen maçın genel hatlarına çok iyi değindin. Valenciunas reboundları dikkat çekici olabilir. Çünkü tabii. Kızıl Yıldız'ın uzun rotasyonu atletik ama size anlamında Valenciunas'a çok mücadele etmeye uygun da değil diyelim. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül

0: 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğinin kadresi
2: Milyoner. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Anıl Yazar'la birlikteyiz. Anıl, Panathinaikos Paris basket maçını istersen geçelim. Pana geçtiğimiz sezonun en olaylı takımlarından bir tanesiydi aslına bakacak olursak. Çok pahalı bir kadrolardı. TJ Shorts'u transfer etmişlerdi. Sezon ortasında Nigel Hayes-Davis'i getirmişlerdi. Bir noktada bu takımda 2024-2025 Euroleague sezonunun en iyi beşine seçilen 4 oyuncu birden vardı. Fakat buna rağmen Final Four'u göremediler. Aradıkları başarılardan çok uzak bir sezon geçirdiler. Ergin Ataman'la yollar ayrıldı. TJ Shorts bu takımdan gitti. Silvan Francisco geldi. Jelko Obradovic tekrar görevin başına o Panathinaikos'a döndü. Yeni bir sezonu da bu şekilde giriyorlar Paris Basket karşısında. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun sen Panathinaikos Paris maçında?
8: Evet, senin dediğin gibi Obradovic'in dönmesi tabii ki Panathinaikos için böyle fabrika ayarlarının dönüş niteliği taşıyabilir. Tam anlamıyla. İşte senin de yine biraz önce belirttiğin gibi Yabusele, Bonga, Francisco, Valencia'dan ayrılan yine Valencia'dan Badio'yu kadrolarına kattı. Evet. Çok da hani yaz döneminde de ciddi bir kan kaybı yaşadıklarını söyleyemeyiz. Sadece Cedi Osman hani belki burada Çipa'ya gitti. Önemli bir kayıp olarak gösterilebilir ama şöyle bir problemi var açıkçası Panathinaikos'un. Çok ciddi bir sakatlık problemiyle aslında Panathinaikos sezonu açıyor şu anda. Yani Mustafa Foğlu'nun zaten bir sakatlığı vardı. Nigel Davis, Kendrick Nunn ve Sulukas'ın bir sakatlığı var. Yani bu akşam da oynayamayacağı rapor edilmiş kulüp tarafından. En son benim baktığımda da kulüp tarafından yapılan açıklamada bu yöndeydi. Ciddi manada böyle bir sakatlık krizi var aslında Panathinaikos açısından konuşursak. Paris'te ise orada da enteresan bir yapılanma, yani Nadir Hiti tabii ki Paris'in elini tutması büyük sürpriz oldu benim maçımdan açıkçası. Ben Nadir Hiti'nin ayrılmasını bekliyordum. Hatta hani geçen sezonki bazı açıklamalarını hatırladığımızda büyük ihtimal hani sezon sonu Paris'ten ayrılır Nadir Hiti gözüyle bakılırken. Yeniden bu sezona Nadir Hiti ile başlaması Paris'in o anlamda sürpriz oldu. Tabii ki orada da sen çok daha iyi tanırsın tabii ki.
7: TJ Moran.
8: Evet, TJ Moran. Bir de hani şeyi söyleyecektim. Koçu söyleyecektim yani. Maxim Lefebvre'i söyleyecektim. Minnesota'nın stafından evet. Çektiler ve ilk baş antrenörlük deneyimiymiş Lefebvre'in.
7: Yani benzer bir işi Thiago Splitter'la da yapmışlardı aslında. Bu onların başarılı olduğu formülden çok uzak sayılmaz.
8: Evet, yani bu şeyi veriyorlar. Bu şansı tanıyorlar genç koçlara. Hatta Asfel'den de geçen sezon Asfel'in koçunu yapan Pupe galiba yine Lefebvre'in stafında olacak. Yani yardımcı asistan koç gibi olacak. Orada enteresan bir aslında koç yapılanması var diyebiliriz Paris için. Yine muhtemelen hani bunları düşündüğümüz yani NBA'den gelmiş bir asistan koç işte takımın başına geçiyor. Nadir Hiti takımın başında birkaç eklemeleri yaptığını tabii Paris'in de bu anlamda göze çarpan eklemeleri oldu. Tabii ki diğer takımlarla kıyaslayınca çok burada ön plana çıkaramayacağız. çıkarılamayacak isimler ama mesela Manisa'dan geçen sezonu Manisa'da geçiren Pereira hamlesi de enteresan. Çok atletik bir oyuncu o da. Hakikaten zıplama şeyi tavanı çok yüksek olan bir oyuncu. Manozinho Pereira'yı kadrolarına kattılar. Bu anlamda şimdi az önce Panathinaikos'un eksiklerinden bahsettik ama yine de ben yüksek skor bekliyorum ki bu iki takımın geçen sezonki maçları da yüksek skora sahne olmuştu. Panathinaikos geçen sezonki o iç sahadaki Oaxaca'da düzenlenen Final Four'a kalamadı. Onun hayal kırıklığının ardından sezonu iyi açmak isteyecektir. Ne kadar eksikleri olsa da. O yüzden ben yüksek skor bekliyorum. Şu anda 169.5'tan başlıyor bu baren. 169.5 üst, 170.5 üst tercihleri bence kuponlarda yer alabilir. Bunun haricinde de yine maç sonu 1 ve üst tercihi kombinlenebilir. 172.5 üst diye düşünüyorum. Panathinaikos'un iç sahada yüksek skora gitmesini bekliyorum. Panathinaikos'un ben 89.5 barajını geçerek en az 90 sayı bulabileceğini düşünüyorum. Ne kadar eksikleri olsa da bu bahislere yönelebiliriz diye düşünüyorum. Bugün belki hani bazı oyuncuların eksikliğinde sakat oyuncuların eksikliğinde bazı isimler fazlasıyla sorumluluk alacaktır. Bunlardan birinin Badyo olmasını bekliyorum ki Badyo'nun mesela 11 sayısı şu anda 1.59 oranı var.
7: Evet ama söylediğin gibi Badyo'nun performansı kritik olabilir. Hızlıca bir yarış arasına gidelim sonra devam edeceğiz.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Viraj dönüldü. Düzlüğe 1.5-2 boy farklı 10 numaralı yanacak lider çıktı. Orta kuvardan 8 numaralı Alda Gör atak yaptı. 2 boy kadar geride 7 numaralı Kılıç Kızı. Daha geride 5 numaralı Baba Deniz'in de hücumu var. Son 200 metreye girildiğinde 8 numaralı Alda Gör rakiplerine hakim oldu. Baba Deniz'in içeriden yanacağın yerlerden 7 numaralı Kılıç Kızı'nın Baba Deniz'in gayretleri var. Baba Deniz ve Kılıç Kızı geldiler. Baba Deniz hakim oluyor. 5 numaralı Baba Deniz fotoyu buluyor. 8 numaralı Alda Gör, 7 numaralı Kılıç Kızı 2 ve 3.lük için Barış Akemen'in kararını bekleyecek. 10 numaralı Yanacak 4. 1 numaralı Sıkı Dost'la 5. oldu. Başkent'te son koşuyu 5 numaralı Baba Deniz Nizamettin Demir'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nesine TV sunucusu, Nesine yorumcusu sevgili Anıl Yazar'la birlikteyiz. Euroleague konuşuyoruz. Anıl, Panathinaikos'la Badyo hakkında konuşurken lafını kesmek zorunda kaldım yarışla alakalı olarak. Var mı eklemek istediğim bir şey o maça dair?
8: Yine bugün mesela Paris'te sorumluluk almasını beklediğim oyunculardan biri de yine doğal olarak Nadir İşli. Nadir İşli'nin 3-3'lük isabeti de 1.93. Oranı da bence gayet yeterli. Ben yine mesela önerebileceğimiz alternatif bahislerden biri de bu olurdu.
7: Evet, Hifi'nin de performansını Paris'te izleyeceğiz. Buradan o zaman Anadolu Efes Barcelona diyelim. Temsilcimiz Anadolu Efes sezonu Barcelona deplasmanında Palau'da açacak. Isaiah Cordinha ve Yorgos Papayanis bu maçı kaçıracaklar. Şu anki haberler Mike James'in de bu maça yetişememe ihtimali olduğu yönünde, bu maçta oynayıp oynamadığının belirsiz olduğu yönünde. Tabii ki James'in varlığı ve yokluğu bahis anlamında bu maçı son derece fazla etkileyebilecek olan bir unsur. Anıl, sen ne düşünürsün?
8: Evet, yani burada senin bahsettiğin durum çok kritik. Açıkçası burada Barcelona tarafından ben biraz başlamak istiyorum öncelikle.
7: Tabii ki.
8: Yani Barcelona'nın kadrosu geçen sezonki problemlerine baktığımızda aslında işte Xavi Pascual yine galiba ilk maçı Anadolu Efes maçıydı. İstanbul'da kaybetmişlerdi son saniyede. O maçta başlamıştı ve sonrasında aslında gelecek sezona dair büyük umutları vardı. Barcelona kulübünün yeni bir yapılanmaya gidiyorlardı. Ama sözler verilmediği için önce Pascual ayrıldı. Sonra galiba Navarro ayrıldı mı emin değilim ama Navarro da galiba bir geri göreve çekilme gibi bir durumu oldu önce. Yani çok büyük bir aslında ümitle girilmişti. Girilmesi bekleniyordu. Bu sezonun büyük yatırım yapması bekleniyordu. Barcelona'nın bir toparlanma sezonu olarak bakılıyordu ama hiç beklendiği şekilde ilerlemedi onlar için bu süreç. Sekulic'i takımın başına getirdiler. Alexander Sekulic'i ve bakıldığında da yani Barcelona'nın kadrosuna baktığımda hani bu yaz Mesela Efes için de benzer bir yorum yapmıştım ama Barcelona için bence bu yorumu çok daha fazla noktada söyleyebiliriz. Hani hiçbir pozisyonda kadrodaki o pozisyondaki oyuncuların üzerinden bir upgrade gerçek

0: edemediler. Yani bir kadro kalitesinin Barcelona'nın ciddi manada değiştiğini, arttığını söyleyemiyoruz. Mesela Anadolu Efes için de bunu belli bir noktada söyleyemiyoruz ama bir Mike James eklemesi var mesela Anadolu Efes için konuşursak. Ama Barcelona'da hani bu açıkçası eklemeyi, bu değişimi çok göremiyorum. O yüzden çok Barcelona adına iyi bir sezon geçeceğini, çok parlak bir sezon geçeceğini çok düşünmüyorum. Temsilcimiz açısından bakarsak tabii ki işte Mike James de ilk de baştan çok yaz başında galiba Mike James yine kadrosuna satmışlar evet. Anadolu Efes. Yani Anadolu Efes için de aslında benzer şeyleri söyleyebiliriz. Yani hangi pozisyonda Anadolu Efes tam anlamıyla o pozisyonu upgrade etti, bir yükselme gerçekleştirdi dersen çok kolay değil. İşte Papayannis sakat, yine o zaten yok. Ve nasıl döneceğim belirsiz. Burada yine çember altı, yani boyun alanına yapılan transferle düşünürüz. Tar için mesela performansı bence çok kritik olacak. Yani Tar için nasıl dönüş yapacağı NBA'den, nedenle dönüş yapacağı, ne kadar sağlıklı olacağı ve ne kadar hani formda ve zinde olacağı çok bence belirleyici olacak Anadolu Efes için. Yani bu maç için konuşursak ben çok başa başlı mücadele beklediğimi söyleyebilirim. Bu yüzden hani riski almak isteyenler direkt Anadolu Efes galibiyeti alabilirler 1.69'dan. Ama ben Anadolu Efes'in handikapla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ilk açılımın 7.5'lara kadar Anadolu Efes'in handikapı çıkmıştı. Şu anda oldukça düşmüş durumda. 3.5-4.5'a kadar düşmüş durumda. Handikap avantajıyla birlikte 3.5 handikaptan değerlendirilebilir. Çok ben başa baş bir mücadele bekliyorum. Ve açık konuşmak gerekirse çok yüksek skor beklemiyorum. Hani diğer maçlar için yüksek skor beklentisinden hep konuştum. Ama bu maç için mesela çok yüksek bir skor beklentisi içerisinde olduğumu söyleyemem. O yüzden 172.5 alt, 173.5 alt, 171.5 alt tercihlerin ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma beklemiyorum.
1: Peki Mike James'in oynaması durumunda bu tahminin değişir mi?
0: Mike James'in oynaması durumunda tabii ki bu tahminim bir miktar değişir kuşkusuz. Yani o zaman Anadolu Efes'in kuşkusuz hücum tabanını daha fazla artacağını düşünüyorum. Zaten bir numaralı skorer Mike James Anadolu Efes için. Şimdi Mike James olmazsa orada tabii ki yoğunluk işte Lloyd'a kayacak, PJ Dozier'e kayacak çoğunlukla. Ama ben genel anlamda da dediğim gibi bir yüksek skorlu bir maç beklemiyorum. Mike James'in oynaması durumunda tabii ki biraz daha bu çıta yükselecektir. Ama Mike James'in oynamaması durumunda ben direkt olarak daha düşük skorlu bir bahiste yönelirdim bu karşılaşmada.
1: Evet, James'in varlığı veya yokluğu burayı belirleyecek. Sen aslında takımları da güzel özetledin Onur. Šarić konusu beni açıkçası birazcık rahatsız ediyor Efes açısından. Çok ya büyük bir umutla getiriliyor bu takıma ama yani gittiği dönemden sonra gelen hali artık Avrupa basketbolunda ne kadar 3 veya yani 3 numarayı geç 4 numara bile oynayabilecek noktada değil. Yani artık 5 numara dışında Šarić'i kullanmak Avrupa basketbolu için bile çok zor olabilir diye düşünüyorum ben doğrusu. Öte yandan tabii Lasso ile beraber ne yapacaklar görmek lazım. Mike James gittiği her takımın seviyesini yükselten bir takım oldu, taban düzeyini özellikle. Efes'e ben bunu da yapacağına inanıyorum. EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu. Hani burada iş biraz Lasso'nun neler yapabileceğiyle beraber de çözümlenecek. Çünkü Real Madrid'den gittiğinden beri bu seviyelere hiç yaklaşamadı. Madrid'den gittiğinden beri elde ettiği en iyi derece Euroleague'de 14.lük olmuş. Son derece kötü tabii ki. Anadolu Efes bu kadar pahalı bir kadroyu Euroleague'de 14. olmak için kurmadı diyelim. Burayı geçelim. Baskonya Olympiakos maçı için yorumunu alayım senin. Son şampiyon Baskonya deplasmanında açacak sezonu.
0: Baskonya'da mesela çok önemli iki oyuncuyu kaybetti. Luavo Cavarro gitti. Leo Cavarro Real Madrid'e gitti, Forest'a, Fenerbahçe'ye gitti. Açıkçası ve çok da kadroyu ciddi manada bu eksiklerden sonra da çok fazla takviye edemediler. İspanya Kral Kupası'nda Juventus'a kaybettiler yarı final maçında. Olympiakos zaten geçen sezonun şampiyonu, üstüne de eklemeler yaptı. Yani ben Olympiakos'un farklı kazanacağını, rahat kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmayı. Burada direkt bir Olympiakos kaybı 8.5 handikapı geçebileceğini düşünüyorum. Belki yine maç sonu 2 ve üst tercih birleştirilebilir. 176.5-3 çünkü Baskonya zaten problemleri olan bir takım savunmada ve atarak kazanmaya çalışan bir takım. O yüzden yüksek skorda Olympiakos galibiyeti birleştirilebilir.
1: Kesinlikle. Son olarak da günün son mücadelesi Asvel'le Maccabi Tel Aviv arasında olacak. Bu karşılaşmada ne beklersin?
0: Asvel içinde az önce konuştuk yani çok farklı şeyler konuşabilirdik ama şu an itibariyle yine Euroleague'in en zayıf kadrolarından biri. Yani işte Silvian Francisco'yu almışlardı, ayrıldı. Bazı yine kalbur üstü oyuncuları hala sahipler. İşte çok tecrübeli bir Petr Mills mesela bunlardan birini

0: olarak söyleyebiliriz. Maccabi'de mesela Tamir Bilet'i kaybetti ama Bonzi Colson eklemesi var mesela orada. Alman'da bir katı aldı yani. Fenerbahçe'den iki önemli ekleme yaptılar. Ondan sonra Daniel Theis bence çok önemli bir oyuncu. Aslında evet, çok da beğendiğim bir oyuncu. Önemli bir ekleme oldu bence. Burada ben Maccabi galibiyetini öneririm. İlk maç. Maccabi'nin ben maç sonunda 2.5 handikapı kazanıp geçerek kazanacağını düşünüyorum. Yine yüksek skora gidebilecek bir karşılaşma olabilir ama daha çok burada ben Maccabi'nin sayılarını önerirdim. 85.5 üst, 86.5 üst Maccabi'nin bu barajı aşıp kazanacağını düşünüyorum.
1: Evet, Asper Maccabi maçında bu şekilde değerlendirmiş olduk. Anıl Yasar, teşekkürler zaman ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Sevgili Anıl'la beraber Euroleague açılışını konuştuk. Detaylı bir şekilde oynanacak maçları değerlendirdik. 2026-2027 sezonu artık Euroleague'de başlayacak. 3 Türk takımıyla beraber temsil edileceğiz ve elbette bu maçları da takımlarımızda Nesine Saatlerinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben Özel Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Şimdi buradan lafı sevgili Emrecan Demirci'ye bırakıyorum. Hoşça kalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin kadresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Bugün günlerden 24 Eylül Perşembe. Bültenden seçtiğim karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Artık tam anlamıyla milli aranın havasına girmiş bulunuyoruz. Bu akşamdan itibaren oldukça yoğun bir süreç başlayacak. Geçtiğimiz yılların aksine bu sefer milli ara da oldukça uzun tutuldu. Yaklaşık 3 hafta boyunca karşılaşmalar ardı ardına gelecek. Bugün elbette Uluslar Ligi'nde de başlangıcı yapacağız. Ancak ilk olarak Afrika'daki mücadelelerle başlamak istiyorum. Orada Afrika Uluslar Kupası'nda eleme karşılaşmaları grup etabıyla başlayacak. Saat 19'da Moritanya Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Afrika Uluslar Kupası önümüzdeki yıl Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ortaklığında düzenlenecek. Grup aşamasında 48 takım yer alıyor. 12 grupta 4'er takım mevcut. Toplamda 24 takım turnuvaya katılacak. Dolayısıyla her grupta ilk iki sırayı alan takımların organizasyona katılacağını belirtelim. Tabii ki bu grupta öyle bir durum yok ama genel anlamda ufak bir adaletsizlik de söz konusu, hatta büyük bir adaletsizlik sayılabilir. Turnuvaya katılacak ev sahipleri aynı zamanda eleme aşamasında da yer alıyor ve konumlarından bağımsız olarak kupaya katılacaklar. Dolayısıyla onların yer aldığı gruplarda bir anlamda iki turnuva slotu tek slota düşmüş durumda. Fakat bu mücadele için, bu grup için öyle bir durum yok. Ama yine de şunun altını çizmek lazım. Moritanya ile Orta Afrika'nın yer aldığı F grubunda Burkina Faso ve Benin gibi oldukça iki güçlü aday söz konusu. Dolayısıyla bu iki takımın birbirleriyle oynayacağı maçlar ekstra önem kazanacaktır diye düşünüyorum. Moritanya'nın kadrosuna baktığımız zaman teknik ekibin fazla risk almadığını görüyoruz. Her ne kadar çok ön plana çıkan yıldızları olan bir ekip olmasalar da milli formayı çoğu kez terletmiş, tecrübeli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro seçimi yaptıklarını söyleyebiliriz. Fakat bu mücadele Fas'ta oynanacak. Dolayısıyla Moritanya adına bir ev sahibi avantajının olmadığını da ayrıca belirtelim. Orta Afrika Cumhuriyeti ise özellikle son karşılaşmalarda gördüğümüz kadarıyla hücum kapasitesi oldukça kısıtlı bir takım. Dolayısıyla öncelikle savunmayla ayakta kalmaları beklenebilir ve açıkçası saha avantajından da yoksun bir Moritanya'ya karşı ben oyunu soğutup geride kalarak istediklerini alabileceklerini, ilk bölümde oyundan kolay kopmayacaklarını düşünüyorum. Bu sebeple görece sakin ve düşük tempolu bir ilk yarı izleyebileceğimiz kanaatindeyim. Burada önceliğim ilk yarı beraberliği olacak. İkinci karşılaşmada saat 22'de Kamerun Komorları konuk edecek. Kamerun Dünya Kupası elemelerinde playoff aşamasında, kıtasal playoff aşamasında Demokratik Kongo'ya kaybetmişti. Aslında oldukça kaotik bir süreç yaşadıklarının altını çizmek lazım. Çünkü bir anlamda iç savaşa benzeyen bir durum yaşanmıştı orada. David Pagu teknik direktörken farklı isimlerin açıklamaları olmuştu. Federasyonda problemler vardı. Dolayısıyla bu durumdan ciddi anlamda etkilenmişlerdi. İki ayrı kadro açıklandığı bir dönem olmuştu. Düşüşlerinde biraz bu durumunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bir aşama kaydedildi. David Pagon'un artık net bir şekilde teknik direktör olduğu, Baris Embomo'yla Kofane'yle yine hücumda da hatır sayılır bir skor tehditleri var. Ama bana göre Kamerun bu çalkantılı süreci geride bırakmış olsa dahi eski kalitesinde olan bir takım değil. Çünkü eski jenerasyonun yerini dolduramadılar ki Onana, Aboubakar, Anguissa gibi yakın dönemde zaten forma giymiş isimleri de kaybettiklerini görüyoruz. Keza başta kalede olmak üzere çoğu mevkide de ilk 11'e yönelik soru işaretleri mevcut. Bu anlamda oyuncu kalitesinin düşüşüne ek olarak şu an taktiksel anlamda da bireysel anlamda da bazı belirsizlikler olduğunu söyleyebiliriz Kamerun cephesinde. Tabii ki Afrika standartlarında özellikle de iç sahada oynarken hala güçlü bir takımlar, hemen her maça favori olarak çıkmalarını bekleyebiliriz. Fakat bahis anlamında çok handikaplar açısından baskın bir performans anlamında güven verdiklerini şu aşamada düşünmüyorum. Komorlar ise

kesinlikle burada Komoros'un golü de riski almaya değer gibi görünüyor. Önceliğim cazip oranıyla karşılıklı goller olacak. Avrupa'ya dönelim. Avrupa'da da Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu ilk maçlarla bu akşam başlıyor. Saat 21.45'te bir Kuzey Klasiği Norveç ile Danimarka'yı karşı karşıya getirecek. Katılır mısınız bilmiyorum ama Norveç uzun yıllar olgunlaşmaya, tabiri caizse olmaya yakın ama tam anlamıyla bir türlü o noktaya gelemeyen bir takım hüviyetindeydi. Hep bir şekilde gerekli imkanlara da sahip olsa bile beklentileri karşılayamıyordu. Fakat son yıllarda, hatta özellikle bu yaz, hücumda Haaland gibi bir oyuncunun artık tam anlamıyla yetişmiş olması, Bodo'nun kulüp düzeyinde Norveçli bir çekirdekle yaşadığı başarı ve tabii ki Avrupa'nın büyük liglerine gönderdikleri isimlerle artık o eşiği atladıklarını düşünüyorum. Bu doğrultuda Dünya Kupası bence çok önemli bir sınavdı ve orada da oldukça başarılı oldukları kanaatindeyim. Hatırlayacaksınız, çeyrek finale kadar yükselmişlerdi. Brezilya'yı elemişlerdi. Ve İngiltere'ye uzatmalarda kaybettikleri maçta da bence oldukça iyi bir oyun ortaya koydular. Hatta bir bölümde Norveç'in ciddi baskısı söz konusuydu. Kazanabilecekleri bir maç izlemiştik. Elit seviyede bir takım olmak için savunmada hala yetersiz olduklarını düşünüyorum. Ama oyuncu kalitesi ve artık tecrübe bakımından da özellikle hücum hattında artık tabiri caizse ben de buradayım diyen bir Norveç var. Gruptaki diğer iki takım Portekiz ile Galler. Dolayısıyla liderlik, şampiyonluk playoffları için hatırı sayılır bir şansları olduğu da göz ardı edilmemeli. Konuk ekip Danimarka son yıllarda Norveç'in bence tam tersi bir yönde ilerledi. Uzun yıllar Kuzey futbolunun en güçlü temsilcisi konumundaydılar. Fakat Dünya Kupası'na gidemediler. Yola teknik adam Brian Riemer'le devam ediyorlar. Çok ciddi bir dönüşümden söz etmek mümkün değil onlar adına. Porto'nun genç yıldızı Froholt'la Hoffenheim'de sezona iyi başlayan forvet Dagim eğer şans bulacak olurlarsa benim performanslarını özellikle merak ettiğim isimler. Mevcut koşullarda oldukça moralli ve bu mücadeleyi de Oslo'da taraftarın önünde oynayacak Norveç'e karşı tercihim ev sahibi için 1.5 gol üstü olacak. Yüksek oranlı kuponlarda ise maç sonu 1 ve karşılıklı goller ikilisi de denenebilir diye düşünüyorum. Günün son mücadelesinde saat 21.45'te Hollanda ile Almanya, bir diğer bölgesel klasikte derbi niteliği taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşacaklar. Bu mücadele şu yönüyle de önemli. İki ekip açısından da bir anlamda yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı olacaklar. Uzun süredir Hollanda tabiri caizse patinaj çekiyordu ve Dünya Kupası'nda da zaten son 32'de Fas'a elenerek evlerine erken döndüler. Bunun üzerine teknik direktörlük görevine Xavi'yi getirdiler. Aday kadroda çok büyük bir değişiklik yok. Davet edilen genç isimlerin de ben en azından bu süreçte, bu karşılaşmada fazla ön plana çıkmasını beklemiyorum. Ama Xavi ilk 11'de ana çekirdekte fazla bir değişiklik yapmasa bile oyun tarzını daha akıcı, keyifli bir hale getirmek isteyecektir. Ve açıkçası takımın da bunu, bu beklentiyi karşılayabilecek seviyede olduğuna inanıyorum ben. Almanya'da ise benzer bir tablo vardı ama beklentiler bazında düşünecek olursak onlar için durum biraz daha dramatikti diyebiliriz sanırım. Çünkü onlar da yazın son 32'de Paraguay'a elenerek şok bir mağlubiyetle Dünya Kupası'nın dışında kalmıştı. Göreve Jürgen Klopp'u getirdiler. Milli araya çok geniş bir kadroyla geliyorlar. 44 kişilik bir grup söz konusu ama bu grup ikiye ayrıldı. İçlerinden sadece 22'si İlk iki karşılaşmada forma giyebilecek. Ağırlıklı olarak yeni oyuncuların bu ilk kampta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Almanya'nın ilk iki maçında yeni bir yaklaşım ve farklı denemeler görme ihtimalimiz daha yüksek diye düşünüyorum. Klopp zaten kulüp kariyerinde kağıt üstünde çok üst düzey görünmeyen kadrolara seviye atlatmasıyla bilinen bir teknik direktördü. Pek çok oyuncudan cevher çıkardı. Uzun süredir eski havasında olmayan Almanya'da milli kadroyla da aynı

0: yapmaya çalışacak. Grupta 4 takım var. İkisi çeyrek final yapacağı için ve diğer rakipler de Yunanistan'la Sırbistan olduğu için burada her iki takımın da denemeler konusunda daha cesur olması beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü A Ligi için görece uygun bir gruba düştüler. Ben bu yönüyle de her iki takımın kendini göstermekten, gerekirse risk almaktan çekinmeyeceği bir karşılaşma bekliyorum. Geri adım atmayacaklarını tahmin ediyorum. Bu yönüyle keyifli, gollü geçmeye aday bir karşılaşma bence bizleri bekliyor. Her iki takımın da gol bulmasını ve toplamda 2,5 gol barajının aşılmasını bekliyorum. Önceliğim karşılıklı goller 2,5 üstü ikilisi olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine başka bir...

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük

0: Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Milyoner. Radyo Spor.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Radyo Spor. Reklam.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
0: Derin pas baş.

0: C'est très bien l'importance qu'il a eue au niveau du foot français. En tant que joueur, maintenant en tant que coach, j'ai été très attendu. Et évidemment, son aura aussi fait que il prend beaucoup de place et les gens en attendent beaucoup et c'est normal. Je pense que lui, justement, essaye de se mettre en retrait le plus possible pour laisser plus cet aspect-là aux joueurs, laisser les joueurs s'exprimer au maximum, faire qu'on parle le moins possible de lui. Évidemment, ça sera compliqué, mais c'est aussi quelque part une bonne chose parce que pour certains, on parle peut-être parfois un peu plus du coach que de certains joueurs et ça peut permettre d'être plus tranquille parfois, je pense.
1: Milli takım aday kadrosu Çağlar'dan liste çıktıktan sonra bir araya geldiniz oyuncularla. Nasıl bir heyecan vardı Zidane'a karşı? Ve şunu da biz medya olarak dışarıdan fark ediyoruz. Fransa takımı bir tarafta ama Zinedine Zidane da başka bir tarafta. Günlük hayatınızda zor bir şey mi bunu taşımak? Hiç zor değil bizim için. Sonuçta o Zinedine Zidane kendi fiziki olarak yetiyor. Bize çok çok destek oluyor. Şu an takımın içinde bize en büyük faydası onun yaptığı bütün maçlar, bize verdiği bütün taktikler, onu bir efsane gibi dinliyoruz. Ve takım içinde de şöyle bir güzel bir şey var. Takım oyuncuları arada kendilerine bir şeyler söyleyemiyoruz. Tek söylediğimiz şey hocayı konuşuyoruz ve bu konuyu da çok güzel bir yere getiriyor ve takımı da çok iyi yerlere getireceğini biliyorum.
2: La dernière question avec vous monsieur.
1: Sonuncu soru.
3: Recep Kaya, Gezzede Spor. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye milli takım kaptanı Merih Demiral'la beraber oynamıştınız. Yakın bir arkadaşlarınız vardı. İletişiminiz hala devam ediyor mu? Kendisiyle bu maç hakkında bir kritik yaptınız mı?
1: Encore une fois, bienvenue en Turquie. On a une question par rapport à Merih Demiral. Est-ce que vous le connaissez? Et on sait que vous le connaissez personnellement. Est-ce que vous avez des contacts avec lui ou est-ce qu'il y a une réticence de le revoir sur un terrain?
0: Qui c'est qui posait la question là?
1: Qui me sort de sourire?
0: Ok, d'accord. Je le connais bien, évidemment, on a évolué ensemble à la Juventus. C'est vrai qu'après, il est parti, on s'est perdu de vue. On a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu il y a plusieurs saisons. Mais depuis, je n'ai pas eu trop de nouvelles de lui. C'est un très bon défenseur. J'aimais beaucoup son style, très, très agressif. Bon balle au pied aussi, mais voilà, si je le vois demain, ça me ferait évidemment très plaisir de le saluer.
1: Pardon. Tabii ki Merih Demiral benim oyuncu arkadaşım, Juventus'te beraberdik ama profesyonel hayatımızda başka yerlere de gidebiliyoruz. O gittikten sonra birkaç sezon konuşamadık ama diliyorum ve umuyorum ki yarın sahada beraber oynarız ve bir şekilde onu saha içinde görmeyi çok çok mutlu olurum.
2: Merci Adrien, merci à tous. On va chercher le sélectionneur dans quelques
1: minutes. Roger Geljek.
4: Evet, Adrien Rabiot'un açıklamalarını dinledik.
5: Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. Türkiye-Fransa maçı öncesi Fransa milli takımının tecrübeli oyuncularından Adrien Rabiot kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Özellikle Fransa milli takımında Zinedine Zidane heyecanının yaşandığını paylaştı. Birçok oyuncu için idol, dünya futbolunun yani tüm zamanların en iyilerinden biri. Tabii Fransa'nın 98'de Dünya Kupası'nı aldığında ki uluslararası ilk şampiyonluğuydu Fransa'nın ve başrolde Zinedine Zidane vardı. Keza Euro 2000'de Avrupa şampiyonu olmuştu Fransa. Onun gelmesi tabii büyük bir heyecan yaratmış durumda oyuncularda. Adrien Rabiot da özellikle buna vurgu yaptı. Kendi içimizde Zidane hakkında çok fazla sohbet ediyoruz ve onu takip ediyoruz, onu izliyoruz, neler yapıyor, neler söylüyor diye. Bir de İspanya maçıyla alakalı bir soru vardı. Bir Fransız gazetecinin sorduğu soru ki Dünya Kupası'nda birkaç ay önce yarı final maçında çok tabirime maruz görün ama aciz kalmıştı Fransa, yani İspanya karşısında neredeyse topla buluşamamıştı, bir atak geliştirememişti, futbol olarak söylüyorum bunu. Ve bugünkü şartlarda İspanya'ya karşı bu maçı oynasanız yine durum aynı olur muydu da farklı olur muydu şeklinde bir soru geldi. Rabio'da kesinlikle farklı olacağını söylüyor. O gün İspanya'nın planı karşısında hiçbir şekilde karşılık veremediklerini paylaştı ve yeni hedeflerinin de UEFA Uluslar A Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyledi. Şimdi de Zinedine Zidane bekleniyor. Tabii bu basın toplantısı Fransızlar için de önemli. Çünkü Zinedine Zidane'ın bir maç öncesi ilk basın toplantısı olacak. Fransa'nın beklentisi ondan oldukça yüksek. Dediğim gibi Fransa milli takımının uluslararası turnuvalardaki kaderini değiştiren oyuncuydu. Yani 98 Dünya Kupası'nı izleyenler hatırlayacaklar. Tabii o takımın önemli parçalarından biri de Didier Deschamps da 14 yıl Fransa milli takımını çalıştırdı. Fransa'yı dünya şampiyonluğuna ulaştırdı. Bir kez finalde kaybetti. Son turnuvada yarı finalde kaybetti. Hiç kuşku yok ki o da hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak Fransa milli takımının tarihine geçti ama Zinedine Zidane başkaydı tabii. Dolayısıyla bugün de Fransız gazeteciler Kocaeli'deki basın toplantısına yoğun ilgi gösteriyorlar. Zidane yeni sistemle, oyunla alakalı, oyuncu grubuyla alakalı, planlarla, hedeflerle alakalı neler söyleyecek? Açıkçası ben de merak ediyorum. Basın toplantısı başlıyor. Şimdi de Zinedine Zidane'ı dinleyelim.
2: Le micro s'il vous plaît.
1: Merci. Micro.
6: Bonjour Zinedine, Vincent Deluc à l'équipe. On se souvient de ta première sélection comme joueur, il y a 32 ans maintenant. Et est-ce que ta première comme sélectionneur peut être une émotion comparable pour toi?
7: Même plus peut-être. Même plus peut-être, je dirais. Parce que c'est vrai que 32 ans, bah, c'était loin. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ressens une immense émotion de pouvoir être là à la tête de cette équipe de France. En tant que sélectionneur.
1: Hoş geldiniz öncelikle. Sayın Zidane, 32 yıl önce ilk Fransa milli takımına siz oyuna girdiniz. 32 sene sonra buradasınız. Nasıl bir duygunuz var? 32 sene çok çok büyük bir yıllar geçmiş. Ama aynı heyecandayım. Aynı amacım var. Yine tekrar Fransa milli takımı olarak bizim kazanma ve kupa kazanma amacımız var.
8: Bonjour Zinedine, Jean-Louis Tour, RMC Sport. Deux petites questions rapides. Est-ce que selon vous, dès demain, on va voir dans le jeu un peu de la patte Zidane avec l'équipe de France? Et quelle utilisation vous avez en tête pour Ousmane Dembélé?
7: Ben, pour la deuxième, je vais répondre par la deuxième. Vous verrez demain, parce qu'en fait, on va commencer à divulguer ce que l'on va faire demain. On verra demain. Et nous, on a mis des choses en place. Et ce qu'on a mis en place, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses intéressantes sur le terrain. Alors, on va pas parler de Pat Zidane, c'est pas le truc. L'important, c'est qu'on soit prêt demain. Et c'est vrai qu'on a fait trois entraînements et demi. On a voyagé, donc voilà. On a mis deux, trois choses en place. Et demain, il va falloir être bon, préparé pour faire un bon match en tous les cas, parce qu'on a une équipe en face qui sera une équipe compétitive et avec des très bons joueurs.
1: Size iki sorum olacak. Öncelikle yaptığınız teknik oyunda size göre Zidane oyunu bir oyun olacak mı? İkinci sorumuz da Dembele'yi siz ne tarafta oynatacaksınız? Öncelikle ikinci soruya cevap vereyim ben sizin. Çünkü ikinci soru yarın olacak. Siz sahada onu göreceksiniz. Ama birinci soruya Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa milli takımını görecek ve biliyoruz şu an 3 tane antrenman yaptık, yolculuk oldu. Karşımızda Türk milli takımı bizi çok çok bekliyor ve umarım yarın çok güzel bir maç olacak.
9: Bonjour Zinedine, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous nous avez annoncé lors de l'annonce de liste que Kylian Mbappé serait votre capitaine. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de lui, déjà physiquement, puisqu'on avait vu qu'il avait eu un petit souci de santé au début du rassemblement. Et puis nous dire aussi pourquoi symboliquement, est-ce que ça n'est pas lui qui, pour votre premier match sur le banc des Bleus, en tant que capitaine, vienne s'exprimer la veille de la première rencontre?
7: Bon, l'obligation, c'est un joueur et un entraîneur. Donc le joueur est arrivé, est venu avant moi. C'était Adrien Rabiot aujourd'hui. Et voilà. Et lui, il va bien. Lui, il va bien. Il a un petit peu peur, mais rien de bien méchant. Il sera prêt pour jouer demain.
1: Öncelikle size bir sorum olacak. Siz gelmeden önce Mbappé kaptandı. Şunu görüyoruz, Mbappé'nin sağlık sorunları fiziki olarak var. Ne düşünüyorsunuz Mbappé hakkında? Mbappé hakkında şunu düşünüyorum. Ben gelmeden önce o zaten kaptandı. Ben geldikten sonra halen kaptan olacak. Ama yarın bir şekilde oynamasını umut ediyorum.
6: Bonsoir Zinedine. Si, tu m'as vu les DNA. Il y a beaucoup d'effervescence autour de vous depuis que vous avez pris le poste de sélectionneur. Comment vous le vivez, vous, à titre personnel? Est-ce que vous êtes surpris par l'engouement qu'il y a?
7: Ouais, c'est un petit peu normal. Enfin, c'est la suite. Après 14 ans de Didier, ben voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a tout à fait normal. Je deviens le sélectionneur de cette équipe de France. Donc voilà, ça parle, c'est tout à fait logique. Mais les protagonistes, ce sont les joueurs. Donc voilà, ouais, je vais rester dans mon rôle et voilà.
1: Bütün ışıklar şu an sizde, Zinedine Zidane olarak. Buna ne düşünüyorsunuz? Işıkların benim üzerinde olması çok normal bir şey. Didier Deschamps 14 sene burayı çalıştırdı ve ben yeni hocayım. Oyuncular var, hocalar var. Tabii ki hoşuma gidiyor ama şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyet ve takım olarak biz kazanmayı düşünüyoruz.
10: Teşekkürler. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. 28 yıllık meslek kariyerimin en güzel anlarından biri, çünkü Zidane'a soru soruyorum. Geçtiğimiz haftalarda evde otururken dedim ki kendi kendime, ben Zidane'ı çok özledim dedim. Ve açtım eski maçlarını izledim. Tekrar hoş geldi, hayırlı olsun. Yeni Zidane'ları görebilecek miyiz dünya futbolunda? Arda ve Real Madrid, kendisinin büyük bir Real Madrid tecrübesi var. Çok teşekkür ediyorum. Bir de kitabını getirdim. Eğer basın toplantısı sonu imzalarsa çok sevinirim. Teşekkür ederim.
1: En tout cas, merci d'être là, Monsieur Zidane. Je suis très heureux. Je suis journaliste de TRT. Ça fait vraiment, c'est mon rêve d'être en face de vous. L'idée, en fait, ma question de journaliste, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres Zidane qui vont arriver? Vous avez entraîné au Real Madrid, Arda Güler et au Real Madrid. Est-ce que vous pensez que voilà, il y aura d'autres joueurs comme vous? Et je suis un grand fan de vous. J'ai emmené un livre. Est-ce que c'est possible de me l'autographier?
7: Oui. Ben, on fera ça après. Oui, c'est un problème. Mais Oui, pour parler d'Arda Güler, c'est forcément un joueur de un très grand joueur turc qui joue au Real Madrid. Et il a beaucoup de personnalité, c'est très bien ce qu'il fait à son âge. Donc voilà, je suis content pour lui et pour le Real qu'ils aient un joueur comme ça. Et pour après, pour les joueurs, savoir s'il y a des Zidane, il y aura des. Aujourd'hui, ce sont des joueurs de l'équipe de France qui sont ce qu'ils sont, et ils sont très bons. Je suis content d'avoir ces joueurs-là, de pouvoir entraîner cette équipe. Il y a vraiment de la qualité et j'espère prendre beaucoup de plaisir avec cette équipe-là.
1: Tabii ki Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Ben bireysel olarak seviniyorum Real Madrid'de oynadığı için. Sorunuz, daha sonra Zidane'lar çıkacak mı piyasada? Şöyle cevap verebilirim size. Onu bilmiyorum. Tek bildiğim şey 11 tane oyuncum var, yedekler var. Ben şu an Fransa milli takımıyla çalışıyorum ve inşallah aralarından bir şekilde onlar da çıkar.
11: Bonjour Zinedine, Hortense Leblanc de France Télé. Il y a beaucoup de petits nouveaux dans cette équipe, même des nouveaux depuis l'annonce de la liste. Comment vous jugez leur premier jour en bleu, leur intégration et ce que vous voyez sur le terrain, sur les premiers entraînements?
7: Non, content de ce que je vois. Je pense que c'est justement, c'était aussi le but de pouvoir avoir des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas été jusque-là sélectionnés. Donc c'est bien, l'équipe de France est ouverte à tout le monde. Je crois qu'on est un bon petit groupe avec des anciens, des jeunes. Et ça va très bien.
1: Takımınızda yeni oyuncular geldi, genç oyuncular geldi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Söyleyeceğim şey bu. Fransa milli takımı herkese açık, kapımız herkese açık. Ben de onların ilk milli takım antrenörü olarak çok seviniyorum. Ve şöyle bir belirti var, onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapatıyorum.

0: Evet, Sine Deniz İnan'ın basın toplantısında paylaştık. Sizlerle reklama gidiyoruz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancın net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporla eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
11: Derin Pas devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19 yaptık. Derin Pas'a bugün Fransa milli takımının basın toplantısıyla başladık. Önce Kaptan Rabiot konuştu, ardından Zinedine Zidane basın mensuplarının sorularını paylaştı. Sevgili Hilmi Sever'in bir sorusu vardı. Türkiye'yi nasıl analiz ettiniz? Nasıl bir rakip bekliyorsunuz diye. Çok detay vermedi orada Zinedine Zidane. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu, Dünya Kupası'nda ilk turda elenmeyi hak etmediğini, dolayısıyla yarın kendilerini zorlayacak bir takıma karşı oynayacaklarını vurguladı Fransız teknik adam. Fransa milli takımında tabii yeni dönemle beraber bazı genç oyuncular var. Onların forma şansı bulup bulamayacağına dair sorular vardı. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını paylaştı Zidane. Ve yeni dönemde kendisinin takımın başına geçmesiyle Fransa halkını başarılarla mutlu etmek istediklerini paylaştı. Artık milli futbol takımını bekliyoruz. 20.15'te de teknik direktör Vincenzo Montella kameraların karşısına geçecek. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İtalyan basının açıklamalarda bulunmuş Montella. Onu da hemen yeri gelmişken aktarayım. 3 gün sonra Fransa maçı yarın. Bugünden hesaplarsak 4 gün sonra İtalya ile Türkiye'nin maçı var. Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç, hele ki birkaç gün içinde iki kez karşılaşacağız. Çok heyecanlıyım biliyorum, ancak Türkiye'nin bir hedefi var. Uluslar Ligi'nde çeyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olarak gruptan çıkmak istiyoruz diyor. İtalya çok değişti, sadece teknik direktör değil, bizim de kadromuzda pek çok genç oyuncu var. Ve bu yeni durum değil, bazen belki zamanlaması biraz erken olabilir ama bu formatta tek bir maçı bile kaybedemezsiniz. Yine de böyle olması güzel. Tüm maçlar belirleyici olacak demiş. UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alıyoruz. Bunun tadını çıkaracağız. Burada rekabet çok yüksek seviyede diye paylaşmış Montella. Mancini ile ilişkiniz nasıl diye sormuş İtalyan basını. Birbirimizi sık sık görmüyoruz ama aramızda karşılıklı saygı, takdir ve sevgi var. Sampdoria'da birlikte oynadık. Ona inanıyorum, İtalya'yı tekrar zirveye taşıyacak deneyime sahip diyor. Doğru kişi İtalya için demiş. Takımdaki eksik oyuncuların durumu sorulduğunda Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız yok diyor. Mert Müldür de olmayacak. İşler daha da zor hale gelse de yeni oyuncular için deneme alanı oluşacak diyor Vincenzo Montella. Kenan Yıldız'ın takımdaki rolü sorulmuş. Del Piero ilk başladığında Baggio ile eşit karşılaştırılıyordu. Yani onunla kıyaslanıyordu diyor Montella. Yeteneği var, büyük bir oyuncu ama büyük bir oyuncu olma potansiyeli var. Kenan Yıldız dünyanın en iyilerinden biri olacak. Belki bugün Kenan klasik bir 10 numara değil ama o yaşlarda insan değişir, dönüşür ve kanattan başlayıp içeriye doğru geçerse de 10 numara rolünü çok iyi yapabilir demiş. 2026 Dünya Kupası'nda niye olmadı diye bir soru sorulmuş. Şöyle diyor Vincenzo Montella. Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Biraz şanssızlık ama bahane aramıyorum. İlk iki maçta en az bir puan almak için gol yollarında daha etkili olmamız gerekiyordu. Orada yetersiz kaldık demiş. Bu yönde bir açıklaması var. Milli takımdaki görevinin devam etmesi üzerine bir soru var. Yani Dünya Kupası'ndan sonra bir ayrılık olabilirdi, gönderilebilirdin şeklinde. Doğru ama beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için yargıladılar. Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız olmadığı bir dönemde göreve geldim ve grubu kazandık. Harika bir final turnuvası oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na ulaştık ve ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınmam kabul edilebilirdi ancak federasyon bunun ötesine, geleceğe baktı ve benimle devam etmek istedi diyor. 5 yıldır Türkiye'deyim. Bence Avrupa'nın en genç ülkesi, her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapıyor Türkiye. Burada her şey uzun vadeli planlanıyor demiş. Buraya biraz takıldım. Yani bizim tamam işte şu an jimnastikte, boksta, güreşte, birçok spor branşında, voleybolda bunu çok net söyleyebilirim. Hakikaten bir planlı çalışma var. Yani her yıl bu sporun geliştiğini görüyoruz. İşte jimnastikte büyük bir çalışma var. Bunu 7-8 yıldır da takip ettiğim için çok rahat söyleyebilirim. Ama futbolda

0: gerçekten böyle uzun vadeli planlanıyor denildiğinde bana çok komik geldi. Bunu bu yüzden biraz üzerinde durmak istedim. Hangi kulüp uzun vadeli çalışma içerisinde? Bakın, yani Fenerbahçe'ye bakın, var mı o uzun vadeli planlama? Galatasaray'da var mı? Biraz Beşiktaş'ta var. Trabzonspor geçen sene öyle bir yola girmişti. Bakalım bu yıl işte hoca değişti, düşünce değişecek mi, zihniyet değişecek mi, yoksa o yoldan devam mı edecek? Anadolu takımlarında böyle bir planlama göremiyoruz. Herkes günü kurtarma derdinde. Burada Montella biraz şey gelmedi bana, yani samimi gelmedi bu ifadesi. Belki Türk futbolu için değil, spor, diğer spor branşlarında olabilir ama futbol kulüplerine baktığımızda onu göremiyoruz, uzun vadeli planlamayı. Genel hatlarıyla röportajı bu şekilde ve UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin hedefini de ilk 2'de yer alıp çeyrek finale kalmak olarak açıklamış. Bu arada İtalyano'nun Türkiye'ye gelmesine de çok sevindiğini aktarmış. Bugün Amirli futbol takımına dair bir önemli gelişme daha vardı. İlhan Fakılı çok da formda. Hatta buraya şöyle pas atayım. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teknik direktörü Italiano da İtalyan basınına bir röportaj verdi. Bu arada o röportaj da çok güzel olmuş. Onu da birazdan aktaracağım size. Oradan da paylaşmak istediğim noktalar var. İlhan Fakılı konusunda diyor, Montella beni aradı. İlhan'ı çok beğendiğini söyledi ve nihayetinde milli takıma aldı diyor. İlhan Fakılı da bir maç sonra Ümit milli takım kadrosuna gönderildi bugün ve yarınki Fransa maçı kadrosunda olmayacak ama pazartesi günü eğer Montella şans verirse İtalya karşısında oynayabilecek. Yani İlhan Fakılı'ya belki Ukrayna karşısında yarış mı? Yarışa gidelim o zaman, yarışın ardından devam edelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Koruyor. Dışarıdan 6 numaralı Deli Alper'in oğlu atak yapıyor. Gerilerden 2 numaralı Akarca Uras'ın 5 numaralı Baykalp'in gayretleriyle Safkanlar koşuda son 400 metreye şimdi giriyor. 9 numaralı Nosot Ross yarışın başından beri önde. Son 300 metreye girildiğinde farkı 6-7 boy kadar yaptı. 200 direğini rakiplerinin önünde geçti. Dışarıdan 7 numaralı Indian Creek ikinciliğe girdi. Koşuda son 100 metrede 9 numaralı Nosot Ross rakiplerinin 10 boy önünde çok gösterişli kazanıyor. 9 numaralı Nosot Ross fotoyu önde geçiyor. 7 numaralı Indian Creek ikinci, 2 numaralı Akarca Uras üçüncü, 6 numaralı Deli Alper'in oğlu dördüncü oldu. 8 numaralı Mukki de beşinci. 9 numaralı Nosot Ross Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

0: İrem Fakılı'nın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi haberinde kalmıştık ki 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri H grubunda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunuyor Ümit Milli Takım ve Ukrayna karşılaşmasında en az 1 puan alması halinde playoff'a kalmayı garantileyecek ve bu maçta da İlhan Fakılı'yı hoca, Egemen Hoca 11'de düşünüyormuş, ondan faydalanmak istiyormuş. Dolayısıyla burada işte Vincenzo Montella ile yapılan görüşmeler neticesinde İlhan Fakalı Ukrayna maçı için Ümit Milli Takımına gitti. Tamam, Ümit Milli Takımının ihtiyacı var oyuncuya, şu anki tablo bunu gösteriyor ama İlhan Fakalı da Fransa altyapılı, oradaki kültürü, futbol kültürünü çok iyi biliyor. Yani bu maçta hani Fransa'ya karşı İlk 11'e koysa Montella ben şaşırmazdım. Çünkü bu süreçte hakikaten hak etti orada oynamayı. Hani onun mevkisinde de işte sık sık paylaşıyoruz. Kenan Yıldız zaten sakatlığından dolayı yok. Aral Şimşir çok iyi bir sezon başlangıcı yapamadı Trabzonspor'da. Kerem Aktürkoğlu'nu hoca muhtemelen yarın yine forvette oynatacak. Öyle düşünüyorum. Orada çok fazla alternatif kalmadığından yani İlhan Fakılı ile başlasa herhalde birçok futbol sever için sürpriz olmazdı. Nihayetinde böyle bir haberi görünce de şaşırdım doğrusu. Biraz daha böyle iyi tarafından bakma gereği de hissettim. Ukrayna karşısında Ümit Milli Takım hocası kullanmak istemiş İlhan'ı. Umarım orada güzel bir maç ortaya çıkarır ve sonrasında da İtalya, Belçika maçlarında tekrar A Milli Takım'da oynama şansı bulur. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Türkiye-Fransa maçına dair haberleri şimdilik noktalayacağız. Dediğim gibi 20.15'ten sonra, 20.15'te daha doğrusu.
1: Reklam.

0: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin kadresi
1: Bilyoner. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Korsan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu dönem tabii yayın ihalesini de çok sık paylaşıyoruz. Bugün Türkiye Gazetesi'nde bir haber vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve beraberindeki heyet Turkcell'in CEO'suyla görüşmüş bu yayın ihalesi ile alakalı ve adı geçen firmalarla da federasyon yetkilileri, kulüpler birliğinin atadığı kişiler ön görüşmeler yapıyorlar. Bu minvalde de sanki görüşmeler devam edecek gibi, bunu da dikkate değer buldum. Çünkü Turkcell'in adı çok sık geçiyor yeni yayın ihalesi ile ilgili. Bakalım son anda bir değişiklik olacak mı, ihaleye girecekler mi? Bazı ortaklıklardan da bahsediliyor büyük şirketlerin. İlerleyen günlerde göreceğiz, sizlerle paylaşacağız. Bugün Vincenzo Italiano'nun açıklamaları dikkatimi çekti. Şimdi hemen onu da aktaracağım. İtalyan basınına Corriere della Sport'a konuştu Vincenzo Italiano. Diyor ki Türkiye'de ortam olağanüstü, stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve önemli bir ilgi var futbola. Büyük bir tutkuyla takip ediyorlar.

İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor Türkiye. Burada inanılmaz bir coşku var. Üstelik bu sadece büyük takımların taraftarlarıyla sınırlı değil. Her yerde böyle demiş. Son olarak ligin yeni takımlarından Ahmet deplasmanına gittik. Orada 40 bin kişi vardı. İnanılmaz bir cehennem ortamı vardı. Çocukken İtalya'daki stadyumların tamamen dolu olduğu dönemlerdeki atmosferin aynısını burada yaşıyorum. Sanki o duyguları yeniden hissediyorum. Burada başkanlar dahil herkesin en iyi olma konusunda büyük bir isteği var. Her gün ayrı bir mücadele yaşanıyor. Gerçekten çok şaşırdım. Belki de bu lig Avrupa'nın en büyük 5 liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli bir lig ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü buraya sürekli kaliteli futbolcular ve yabancı teknik direktörler geliyor demiş Italiano. Salih Özcan hakkındaki açıklamaları farklı sistemleri dönüşümlü kullanıyoruz. Salih Özcan sayesinde hem tek ön libero hem de çift ön libero ile oynayabiliyorum. Olay tanı da kullanabiliyorum. Benimli çok ilginç bir genç oyuncu. Salih sahadayken sistem 4-3 gibi görünüyor. Çünkü savunma hattının içine giren bir oyuncu. Roma'daki eski Daniela De Rossi gibi demiş Salih Özcan için. Bu arada İtalyano'nun yabancı kuralı ile ilgili söylediği sözler çok dikkatimi çekti. Beşiktaş'ta bu konuyu konuştuğum Alman bir yönetici var. Graf'tan bahsediyor. Bana İtalya'da 18 yaşındaki bir oyuncuyu çok genç görüyorsunuz ve onu bozacağını düşünüyorsunuz diyor. Ama başka ülkelerde böyle değil. Genç oyunculara sabrediliyor. Yaptıkları hatalar ve tecrübesizlikleri kabul ediliyor. Siz genç oyuncular konusunda yeterince cesur değilsiniz dedi. Yani Graf İtalyano'ya böyle demiş. Bence çok doğru söylüyor diyor İtalyano'da. Beşiktaş'ta 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Fransa 2. liginden geldi ve oradaki seviye çok yüksek değil. Montella beni arayıp bu oyuncuyu beğeniyorum dedi. Ardından onu milli takıma çağırdı. Bu benim için çok duygusal bir anda. İlhan gerçekten çok hızlı gelişiyor. Ayrıca Türkiye'deki yabancı kuralını da doğru buluyorum. Yani yabancı bir teknik direktör ki Türkiye'de işte Okan Buruk şikayet etti, Fatih Tekke'den duyduk, İsmail Kartal'dan duyduk ama Vincenzo Italiano gariptir. Yani bu sistemin doğru olduğunu ve olması gereken olduğunu söylüyor. Doğru buluyorum diyor. Kadroda en fazla 10 tane 23 yaş üstü ve 4 tane de 23 yaş altı yabancı oyuncu bulunabiliyor. Geriye kalan oyuncuların Türk olması gerekiyor. Böyle bir sisteme uymak zorunda kaldığınızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanıyor demiş. Yani bu açıdan değerlendirmiş. Şu ana kadar Türkiye'de bu sistem hakkında tek olumlu görüş belirten teknik direktör herhalde Vincenzo Italiano. Abartıyor muyum diye düşündüm, baktım yok. Burada yine işte bahane üretmeyen, mevcut imkanlarla en iyisini yapmaya çalışan bir teknik direktör var. Ahmet maçından sonra da çıktı, dedi ki 35. dakikadaki pozisyonda Vlahovic'in müdahil olduğu pozisyonda penaltı versayken güzel olurdu bizim için ama vermedi. Buraya takılmak istemiyorum dedi. Bizim oyun kötüydü dedi. Ya bu sadece yani bir teknik direktör nezdinde değil, bence bir kurum içinde, bir ülke içinde, bir insan içinde eğer

oyuncuların da gelişmesi gerektiğini ve bu sistemin de şu an mantıklı olduğunu aktarıyor Vincenzo Italiano. Beşiktaş benden 4 tane madde hedef, yani Beşiktaş'ta 4 hedef belirledik diyor. Daha doğrusu benden 4 şey istediler diyor. Beşiktaş için lig şampiyonluğu mu Avrupa Ligi mi diye sorulmuş. Kulüp bana 4 hedef verdi. Birincisi Avrupa Ligi aşamasına kalmaktı. Bunu başardık diyor. 3 takım eleyerek kaldı Beşiktaş. Avrupa Ligi'ne ve Marsilya'ya yenerek de 3 puanla başladı. İkinci hedef üst sıralardaki takımlardan kopmamaktı. Yani üst sıralarda olmaktı. Yarışma içinde şampiyonluğa oynamaktı. Şu an bu da iyi gidiyor diyor. Zirvenin bir puan gerisindeyiz sadece. Üçüncüsü bir oyun kimliği oluşturmaktı. Herhalde Beşiktaşlılar bu gelişen oyun kimliği konusunda bir sıkıntıları yoktur diye düşünüyorum. Zaten Vincenzo Italiano çıktığı ilk Midtjylland maçından itibaren sürekli bu oyun kimliği, bu sistemi Beşiktaş'a aşılamaya ve bunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı. Açıklamaları da bu şekildeydi ve geldiğimiz noktada da zaten oyunun geliştiğini görüyoruz. Ahmet maçını bir tarafa bırakırsak. Dördüncüsü ise neymiş dördüncüsü? Geleceğe olan oyuncu grubu yaratmak. Şu an Beşiktaş'ın takımında hakikaten çok fazla genç oyuncu var. Oyunla beraber, hocayla beraber onlar da gelişmeye devam ediyor. Yani buradan da şunu anlıyorum ki sonuçta burada Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta göreve başlarken Sayın Adalı ve Sayın Önder Özen'le yaptığı görüşmelerde konuşulanlar üzerinden paylaşımda bulunmuş ve 3 aylık kısa bir sürede Italiano Beşiktaş'ın kendisinden istediği şeyleri yerine getirmiş. Şampiyon olur olmaz o ayrı bir olay ama yani bu şekilde mücadeleye devam ettiği sürece de Beşiktaş bu yarışın içinde olacak gibi. Zaten Trabzon'da da problemler var, Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da öyle. Yani eskiye göre bu 4 takımın tamamının Avrupa'da olması, şimdi Ekim ayından itibaren Trabzon'da başlıyor maçlara. Oradan dönüşler biraz belirleyici olacak. Tabii hiçbir takım yaşamasın ama sezon içerisinde bir önemli sakatlık olursa, herhangi bir oyuncu ceza alırsa bunun sıkıntıları olabilir hocalar için. Buraları iyi aşan, problemleri iyi çözen takım aradan çıkacak. Beşiktaş da şu an iyi gidiyor. Uzun bir röportaj, hakikaten çok da böyle içtenlikle yanıtlar vermiş. Yani bazen röportaj yaparsınız ki ben de geçmişte çok fazla röportaj yapıyordum çalıştığım kurumlarda. Siz ne kadar iyi soru hazırlasanız da karşı taraf konuşmak istemez, geçiştirir, böyle bir an önce bitse de gitsek modunda olur. Bazen de böyle konuşur yani hoca, işte o gün keyiflidir. Oyuna dair konuşmak istediği, açıklamak istediği şeyler vardır. Ben mesela kariyerimde böyle geçmişe baktığımda Montella ile Adana'da Demirspor'dayken bir röportaj yapmıştım. Çok keyif almıştım o röportajdan. İşte biraz hayata dair de konuşmuştuk. Domenech Tolent çok eleştirilen biriydi. Onunla bir röportaj yapmıştım. Ondan da çok keyif almıştım. Oyuna dair çok güzel açıklamaları vardı. Zlatan İbrahimovic'de 2015'te bir röportajım vardı. İsveç Türkiye maçı öncesi Ankara'da. Ondan çok keyif almıştım. Hani yine böyle çok popüler isimlerle yaptım ama işte ortaya bir şey çıkmayan röportajlar da oldu. Corriere della Sport'a yaptığı açıklamalar hakikaten çok dolu. Yani hiç konuyu sulandırmamış Vincenzo Italiano. Olduğu gibi anlatmış. Transfer konusunda da diyor ki Enji'yi istemiştik diyor Fiorentina'dan ama şartlar oluşmadı. Sonrasında Poku'yu aldık diyor. Aslında ilk tercihi Fiorentina'dan Enji'ymiş kanat mevkisi için. Orada şartlar oluşmadığından dolayı sonrasında Leverkusen'den Poku'ya yöneldik diyor Vincenzo Italiano. Ve Barcelona hakkında yaptığı bir açıklama var. Burası da muazzam. Burayı da hemen aktarayım. Uzun yıllardır Barcelona'dan çok etkileniyorum. Çalışma yöntemi, futbol felsefesi ve oyuna bakışları gerçekten özel.
Burada belirli bir teknik direktörden değil, doğrudan kulübün anlayışından bahsediyor.

ediyorum diyor. Yani hocalar değişse de kulübün anlayışı aynı kalıyor. Barcelona beni büyülüyor. Teknik direktör kim olursa olsun aynı hücum futbol anlayışını sürdürüyorlar. Ortaya koydukları oyun gerçekten etkileyici. Ben de zaman zaman onlardan bazı şeyler almaya çalışıyorum ama bu zihniyeti kopyalayıp başka bir takıma uygulamak kolay değil diyor. Bu cümle çok önemli. Ben de zaman zaman onlardan bazı şeyler almaya çalışıyorum ama bu zihniyeti kopyalayıp başka bir takıma uygulamak kolay değil diyor Vincenzo Italiano. İşte o diyorum ya, burada çok sık kullandığım ifade Türk futbolunda zihniyetin değişmesi gerektiği yönünde. O zihniyet kolay değişmiyor maalesef. Yani geçmişten günümüze bir kodlama var. Birçok insanın kendi hayatında da eminim yaşadığı şeydir. Yani benzeri şeyleri yaşamaya devam eder. İşte Gustav Jung da bunu şöyle açıklamış. Bilinç dışını bilince çevirmediğimiz sürece aynı hataları yapıp hayatımıza devam ederiz diyor. Türk futbolunun da biraz bilinç dışını bilince çevirmesi lazım. Çünkü hep aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Oyuncu transferinde, sezon içerisindeki kulüplerin birbiriyle kavgası, zemin sorununu hala konuşuyoruz, çözülmedi. Altyapı problemini hala konuşuyoruz, çözülmedi. Ne oluyor? Tekrar tekrar tekrar aynı şeylerin etrafında dönüp duruyoruz maalesef. Bu röportajı eğer böyle futbol sever olarak ve biraz da işte oyunu hayata ilişkilendirerek takip edenler için tavsiye ederim. Çok güzel bir röportaj olmuş. Corriere della Sport'ta Vincenzo Italiano'yla tamamını okudum ve yani hepsini sizle paylaşmadım tabii ama uzun bir röportaj. Bunu da böylece noktalamış olalım. Değerli dinleyenler, birazdan yarış var. Yarış sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'den de haberlerimiz olacak. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Hala Samet'i Melih'i oynatmaya devam eden hoca mı söylüyor Türkiye'de geleceğe yatırım yapıldığını demiş dinleyicimiz. Bir başka mesaj şu şekilde: biz istiyoruz ki genç oyuncuları hemen sahaya sürelim. Semih'te yaşadık, yazın Aral Şimşir'de yaşadık, şimdi de İlhan'da aynı tepkiler var. Hatırlarsınız Arda Güler ve Kenan bile milli takımımıza yavaş yavaş süre almaya başladı demiş dinleyicimiz. Bir genç bir iki maç iyi oynadı, hemen 11'e konmaz oyuncuyu seyretmek istiyorsanız diyor takımının maçına gidin diye de not düşmüş. Görüşü bu şekilde. İtalyano Federasyonu ne duymak istiyorsa onu söylüyor diyor. Yerini sağlam almaya çalışıyor demiş bir dinleyicimiz. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Yani Vincenzo Italiano'nun burada biraz şey olmuş. Yani insan içinde ne varsa dışarıya onu yansıtır diye ben dinleyicimizin niyetini bu şekilde okudum mesajını. İtalyano'nun buna ihtiyacı yok. Italiano Türkiye'ye gelmeden Napoli'den teklif aldı. Avrupa'nın birkaç liginden daha teklif aldığını ama İtalya dışına çıkmaya cesaretinin olmadığını söylüyor o röportajda. Kötü bir düşüncesinin olmadığını düşünüyorum açıkça. Yani burada bir fikir beyan etmiş ve bunun altında doldurmuş Vincenzo Italiano. Hakan, Arda, Kenan gibi oyuncular kulüplerinde gösterdikleri başarılı oyun performanslarını maalesef milli takımda göstermiyorlar demiş. Bunu genelde herkes bu şekilde düşünüyor. Yani bu kadar şey değilim. Hakan Çalhanoğlu'nun da, Arda'nın da, Kenan'ın da son 3 yıla baktığımızda çok iyi maçları var. Hakan Çalhanoğlu için 2023'e kadar bunu söyleyebilirdik. Stefan Kuss döneminde de çok eleştiriliyordu. Hakikaten akılda kalan, böyle hafızada kalan performansı çok azdır ama son 3 yıldır Hakan sorumluluk alıyor. Yani Dünya Kupası'nda bir tarafa bırakıyorum, orada birçok oyuncu kötüydü performans olarak. Yani şeyde siz söyleyin, işte Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'na giderken elemelerde, playoff maçlarında Kenan'ın, Arda'nın, Hakan Çalhanoğlu'nun çok iyi maçları var. Arda Güler'in Ferdi'ye attığı pası ne çabuk unuttunuz ya, bu şey maçıydı, Romanya maçıydı. Galler attığı goller, Gürcistan attığı gol,
aklıma direkt geliyor. Kenan Yıldız Bulgaristan maçında müthiş oynamıştı. Gürcistan maçı keza öyle. Böyle işte biz en son yapılanla değerlendiriyoruz maalesef. Bu konuda biraz daha keskin olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa bu oyuncuların milli takımda çok iyi performansları da var. Zaten bu performanslar olmasa ne Avrupa Şampiyonası'na giderdik ne Dünya Kupası'na gidebilirdik. Şunu da kabul etmek lazım. Yazında çok kötüydü oyuncular. İşte kampa, iklim şartları, birçok faktör sayıldı. Kampın Amerika'da daha erken başlaması gerektiği üzerine çok fazla tartıştık. Geldiğimiz noktada kayıp bir Dünya Kupası oldu. Gittik mi gittik ama tad alamadan döndük. Bu oyuncular hala genç. Yani Hakan'ı bir tarafa bıraktığımızda Kenan'da, Arda'da, Ferdi'de daha uzun süre var önlerinde kariyerlerinde. Umarım bundan sonraki turnuvalarda daha güzel sonuçlar, oyunlar görürüz. Zaten Amerika maçından sonra Arda Güler'in bir açıklaması vardı. Ben de o gün ne sabah sevgili Ali Erim'in programına katılmıştım telefon bağlantısıyla. Orada Arda Güler gerçekten bir lider gibi çıkıp konuşmuştu. Biz kötü bir turnuva geçirdik. Türk halkından özür diliyoruz dedi. 3-2'lik galibiyet te rağmen Amerika maçından sonra söylemişti bunu. Genç oyuncular bunun daha fazla farkında. Yani şey tarafındalar böyle işte gereksiz hamasete girmiyorlar. İşte biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdük Türkiye'yi. O tarafta değiller. Turnuvanın kötü geçtiğinin farkında birçok oyuncu. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Derin pas devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: Start şimdi verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Türkan Hanım rakiplerinden 2-2,5 boy sonra koşuya başlayabildi. 11 numaralı Mikser İç Kulvar'da liderliği aldı. 5 numaralı Çağdaş Alaçat dışarıdan yaptı ataklarla ikinciliğe girdi. Rakibini takibi aldı. 1,5 boy kadar gerilerinde en dış kulvarda 10 numaralı Sufle koşuyor. Ortalardan içeriye doğru girerek 9 numaralı Akkobak da önlere yaklaştı. Bariyer dibinde 3 numaralı Avşıntay 1600 liraya geçildi. 1 boy gerilerinde 4 numaralı Akmeniç 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Sarsala onun yanında 1 numaralı Köycü Bey var. Onların bir boy kadar gerisinde iç kulvarda koşan Safkan. Ortalardan önlere doğru gelen 8 numaralı evet Sarsala ve 6 numaralı Gürselhan. Safkanlar karşı düzlüğe doğru ilerliyor. 11 numaralı Mikser koşuya liderlik yapıyor. Fark 1,5 boy kadar. Orta kulvarda 5 numaralı Çağdaş Alaçat yarışın başında rakibini takibi aldı. 2 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Akkobak 3.lükte yarım boy geride dış kulvarda 10 numaralı Sufle. 1,5 boy kadar gerilerinde dışarıda 4 numaralı Akmeriç hemen içinde. 3 numaralı Avşıntay 1 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 8 numaralı Sarsala dışında. 12 numaralı Sementla Turyanlarında 1 numaralı Köycü ve 2 boy kadar gerilerinde yine iç kulvarda 6 numaralı Gürselhan, daha sonra 2 numaralı Türkan Hanım, 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Kazancı sırasıyla safkanlar son 800 metreye doğru yaklaşıyor. Aslında toplu gidiyor koşu, çok da süratlenmedi. Liderlik el değiştiriyor. 5 numaralı Çağdaş Alaçat yaptı ataklarla en öne gelmeyi başardı. Virajda liderliği aldı, farkı 1 boya kadar çıkardı. Dış kulvarda 10 numaralı Sufle ikinciliğe sokuldu. İçeriden 9 numaralı Akkoba'nın gayretleri var. Onların 1,5 boy kadar gerisine dış kulvarda 12 numaralı Sement Batur önlere sokuldu. Hemen içinde 4 numaralı Akkoba Akmeriç sırasıyla safkanlar düzlüğü görmek üzere. Düzlüğe çıkılırken içeriden 9 numaralı Akkobak yaptığı ataklarla 5 numaralı Çağdaş Alaçat'tan aldı liderliği. Son 400 metreye ilk giren isim oldu içeride 9 numaralı Akkobak. Sonrasında dış kulvardan atak yapan isimler var. Bunlar 9 numaralı Akkobak'ı yakalayan 5 numaralı Çağdaş Alaçat. Hem dış kulvardan 12 numaralı Sement Batur'un gayretleri var. Ortalardan 4 numaralı Akmeriç'le birlikte dışarıdan 12 numaralı Sement Batur etkili geldi. Son 200 metre geçilirken liderliği rakiplerinden aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 4 numaralı Akmeriç girdi. Koşuda son 100 metrede 12 numaralı Sement Batur farkı açmaya başladı. 4 boy fark yaptı. 12 numaralı Sement Batur kazandı. 4 numaralı Akmeriç ikinci oldu. 9 numaralı Akkobak 3. olurken 2 numaralı Türkan Hanım hemen yanlarında 5 numaralı Çağdaş Alaçat ve 7 numaralı Kazancıysa 4.lük kararını varış hakemlerine bıraktı. 12 numaralı Sement Batur kazandı. Berkay Bülbül'le start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte.

0: De şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Umran Oto Ekspertiz.
6: Ay yıldızlılar, Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Yarın akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Milyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlenmenin
1: kardeşi Milyoner. Reklam.
0: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada bu akşam Euroleague'de başlıyor. Tabii Euroleague'de iki temsilcimiz bu akşam sahada olacak. Maçları da hemen paylaşayım sizlerle. Pardon, bu akşam tek temsilcimiz, yani Anadolu Efes Barcelona deplasmanında ve bu maç 21.30'da Esport Plus ve Radyo Spor ortak yayınında olacak. 21.30'da Barcelona Anadolu Efes mücadelesi. Yarın akşam da 20'de Beşiktaş Valencia maçı var. 20.45'te Fenerbahçe Bologna'yı konuk edecek. Bu iki maçı dönüşümlü sizlerle paylaşacağız. UEFA Uluslar Ligi'nde de maçlar bu akşam itibariyle başlıyor. Uluslar A Ligi'nde Hollanda, Almanya, Sırbistan, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Portekiz, Galler, Avusturya, İsrail, Kosova, İrlanda maçları var. UEFA Uluslar Ligi D Ligi'nde ise Andorra, Malta maçı şu an 1-1 devam ediyor. Bunları da hatırlatmış olalım sizlerle. Avrupa Boks Şampiyonası'nda sporcularımız mücadelesine devam ediyor. Şu sıralarda da yine bugün madalya maçımız vardı Buse Naz'la sanırım. Daha başlamadı o maç. Milli boksörler Gizem Özer ve Semih Gümüş Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Onları da kutlayalım. Program içerisinde Avrupa Boks Şampiyonası, evet doğru söyledim, Buse Naz'ın mücadelesi netleşirse onu da sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Şimdi Galatasaray'la ilgili haberleri aktarmaya devam edelim. Bugün Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Son günlerde özellikle Wilfred Tsengo'nun durumuyla alakalı bir hani haber bombardımanı vardı. Daha doğrusu oyuncu Ocak ayına kadar oynamayacak dendi. Aralık'ta dönecek dendi. Galatasaray Kulübü de yaptığı açıklamada şu şekilde bir paylaşım yapmış. Futbol A takım oyuncularımızdan Wilfred Tsengo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün diyor resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka dele grubunda

0: Tipvamik 3'e diye adlandırılan bir kanama tespit edilmiş. Bunu da şu şekilde çevirebiliriz. İleri orta düzey kas tendon içeren zorlanma ve hasar kanama olarak açıklamış tıp diliyle. Dolayısıyla tedavisi devam ediyor oyuncunun ve Singo'nun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberlere itibar etmemesini demiş. Önemli rica ederiz diye paylaşmış Galatasaray Kulübü. Wilfred Singo'nun Ekim ayının 17'sindeki Galatasaray artık o hafta Rize maçı sanırım yanlış hatırlamıyorsam o maçla beraber sahalara dönmesi planlanıyor. 3 hafta sonra şu anda da tedavi sürecinin olumlu geçtiği paylaşılmış bu açıklamada. Tabii teknik direktör Okan Buruk'la Dursun Özbek arasında yapılan bir görüşmeden olacağını söylemiştim o görüşmenin. Dursun Özbek de zaten hafta başında Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yazılı bir açıklama paylaşmıştı. Ve Okan Buruk'a da güvenini anlatmış. Tabii sıkıntılarını da paylaşmış. Takımın oyununa dair karşılıklı bir güzel sohbet geçtiği söyleniyor Okan Buruk'la Dursun Özbek arasında. Sıkıntılı süreçlerden bugüne kadar nasıl çıktıysak bundan sonra da birlikte çıkarız diyor Dursun Özbek ama bazı oyuncuların da işte performans olarak katkı verememesinin nedenlerini sormuştur Okan Hoca'ya. Bu da gayet normal. Nevzat Dindar Milliyet Gazetesi'nden telefon hattında Necdet abiye de soralım. Galatasaray'da başka neler oluyor? Necdet abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler Nevzat abi. Bu Singo konusu tabii bugün biraz açıklık getirdi Galatasaray. İşte 17 Ekim'de sahalara döneceği konuşuluyor. Sağlık heyeti de yalanlıyor yani uzun sürmeyecek sakatlığı diye. Sendeki bilgiler ne yönde diye sormak isterim.
1: Olayı açıkçası yani biraz anlamakta ben de güçlük çekiyorum çünkü yani dün Milliyet Gazetesi'nde bu haber benim haberim. Yani manşet, bunu manşetten vermişim. Haber şu: Singo'nun sakatlığı Osimhen ve Lemina Sallai'ye göre biraz daha ciddi. Milli ara sonrası, çünkü 3 futbolcu da yetişecek. Milli ara sonrası Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı var. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı. Singo'nun sakatlığı biraz daha ciddi olduğu için bu iki maçı da yetişmeyecek. Yani bu milli ara sonrası Singo dönmüyor. Haber bu. Haber doğru. Sonra haberde bir gazete haberi, manşetten verilmiş bir haber. Sonra akşam saatinde Süleyman abi, Süleyman oğlu, tendonu koptu. Singo'nun 2,5-3 ay yok. Dün akşam
0: Onu
1: olan
0: Süleyman abi mi yaptı o haberi?
1: abi. O tendonu koptu diye. Yani benim Singo geç çıkacak haberim, yani sahalara geç dönecek haberimin çıktığı günün akşamı, yani gün akşam Süleyman abi de kendi YouTube kanalında "tendonu koptu Singo'nun, 2,5-3 ay yok" şeklinde bir söylemde bulundu. Bugün tabii sabah, işte dün akşam o Süleyman abinin işte istihbarat ya da beri neyse, şimdi bunu sosyal medya yankılandı, çalkalandı. Kulüp de açıklama yaptı. Kulüp "Süleyman abi yalanlı. Benim haberim zaten dün çıkmış gazetede. Benim habere yönelik kulübün bir şeyi yok. Zaten Singo'nun sağları dün." Ama artık öyle bir noktaya geldik ki, ben doğru haber yapmışım. Doğru haberim, birisi benim haberimden yola çıkarak başka bir şey söylemiş ki o da kendisini düzeltti Süleyman abi de gün içerisinde. Bugün hani ben tendon koptu dedim. Tendonu kopmamış ama işte tendonun da zorlanma, işte yırtık vesaire. Yani şuraya bağlayacağım. Yani şimdi mesela işin içerisinde sen bir de olayın tam farkında değilsin Ayhan. Ne oldu? Ya, olay bu. Olay ben
0: Ben aşil tendon kısmını kaçırdım yani onu dün gece takip edemedim Süleyman abi o yüzden orayı kaçırdım sadece.
1: en azından hani giriş gelişme sonuç, yani olayı bir özetledim. Yani bir gazete haberine imza attım. Haber doğruydu. Ama benim haberimden yola çıkarak Singo'la ilgili farklı bir söylemde bulunulduk. Sonra kendisini düzeltti Süleyman abi. Kulüpte ya bir tendon kopmadı dediler. Yani netice itibariyle olay şu. Singo sahalara erken dönmeyecek. Ha, bu Galatasaray için artık kronikleşen bir vakayadır. Singo sakatlık haberi. Yani Singo'da belki kronik bir durum yok ama çok sık sakatlanmaya başladı. Belki farklı bir noktada.
0: Mesut abi şunu merak ediyorum. Geçen yaz Galatasaray bu oyuncuyu alırken sağlık raporlarına illaki incelemiştir Galatasaray sağlık heyeti. Orada hiçbir problem görülmemiş mi? Çünkü ciddi de bir
1: hayır, hayır. O konuda hassas zaten Galatasaray. Yani bazen olabiliyor yani böyle bir şanssızlıktır. Yani onun üzerinde hakikaten kara bulutlar dolaşıyor. Yani şimdi Dünya Kupası iyi giderken birden sakatlandı. Şimdi daha önce olduğu bölgede olsa bir kronik durumdan bahsedilir ama o bölgede de darbeye bağlı bir problem. Yani netice itibariyle Galatasaray ciddi bir yatırım yaptı ama bu oyuncunun potansiyeli var. Yani bu sene Avrupa'dan bir de Premier Lig'den teklifler vardı Galatasaray'a da. Galatasaray'ın aldığı rakamın üzerinde rakamlar teklif edilmişti ki Dünya Kupası performansına göre. Oyuncu kalmak istedi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bir tane daha oynayayım. Daha bir takıma gideyim. Yani orada Premier Lig'de top 6 takımdan birine gitmek istedi. Yani orada zaten Galatasaray geliş sürecinde de hem İtalyan, İngiltere'den teklifler vardı ama yani onun hayali ya da hedefi bir City yapmak, bir işte ne bileyim Arsenal yapmak vesaire. Yani onun böyle bir hedefi var. Ama Galatasaray'ın da Simo'ya ihtiyacı var. Şu an sağ bek pozisyonu sallay mecburiyetten oynuyor. Hani çok da hani kötü oynamıyor. Gerçekten son dönemde performansı düştü. Ama sakatlık da yaşadı işte Trabzon'da. Bu yüzden de milli takıma da gitmedi. Yani şu an sağ bek pozisyonu mesela bir kriz söz konusu. Yani orada Okan Hoca sallayının hani dönüşü nasıl olacak ya da maç içerisinde ya da performansı kötü olursan çözüm noktasında hocanın işi kolay değil. Yani netice itibariyle Singo ile ilgili yani bu sakatlık geçmişine bakarak Galatasaray'ın nereden çıkarması da kolay değil. Galatasaray'ın onu kazanmaktan başka çaresi yok, alternatif yok. Singo da sağlıklı bir şekilde bakalım ne zaman dönecek ama Barcelona maçına yetişmesi ben zor görüyorum. Barcelona maçından sonra artık Singo da döner çünkü Galatasaray için de önemli bir oyuncu.
0: Nevzat abi Galatasaray'da birçok oyuncu tartışılıyor performansıyla ama son dönemde iyice İlkay'a yükleniyor taraftar. İlkay Gündoğan konusunda ne düşünüyorsun? Yani sezonun kalan kısmında oynama şansı var mı? İşte eşinin de bir mesajı vardı. Hocaya sorun bunu niye oynatmıyor şeklinde bu mimalde bir şey söylemişti. Şu ana kadar da aslında hakikaten ortaya bir şey koymadı İlkay Gündoğan. Çok büyük beklentiyle gelmişti. Ve bir dinleyicimiz de sormuş orta saha kurgusunu Okan Hoca hala oturtamadığına dair ne düşünüyorsun bu iki konuda?
1: İlkay ile alakalı bence İlkay'ın performans bir kere artık istenen düzeyde değil. Barcelona dönüşte City yaptı ama zaten eski performansından uzaktı ki bu bahsettiğim takımlarda belli bir sistemi olan oturan kulüpler. Şimdi Galatasaray'ın yani belli bir sistemin olsa yani bahsettiğimiz kulüpler gibi bir futbol felsefesi işte ne bileyim İlkay'ı kaldırabilecek bir oyuncu grubu. Şimdi böyle bir şeyden de bahsetmedim. Ben o sakatlığı yaşamasa belki yani Galatasaray'a daha fazla katkısı olacaktı. Ama burada ben önceki İlkay'ın kendisini sorgulaması lazım. İkincisi bence İlkay'la yeni kontrat yapılması doğru değildi. Yani İlkay değerli bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın İlkay'dan yararlanması gerektiğini ama artık bu saatten sonra saha içinde değil daha çok İlkay'ın network ile ya da ileride nasıl bunun içerisinde olacak onu bilmiyorum ama iyi bir Galatasaray'dı ve çok değerli teknik adamlarla çalıştı. İşte Klopp olsun, işte Guardiola olsun, Alman müzesi vesaire. Yani çok önemli bir futbol kariyeri var. Şimdi böylesine değerli bir CV'ye sahip, çok iyi bir network'u olan İlkay'ı ki Galatasaray'la kimliğini hep vurgulayan biri. Yani ben bir şekilde onunla bağlantımı koparmam. Ama bunun faturası da Galatasaray'a 4-5 milyon euro. Yani burada Galatasaray'ın orta sahadaki problemler ortadayken Okan Buruk'un çıkıp İlkay'ı oynatmıyorum deme lüksü yok. Ama Galatasaray orta sahasına ya da futboluna baktığımızda da Galatasaray

0: kaldırabilecek bir futbol değil. Yani böyle işte set hücumu oynayan, rakip yarı alana yerleşen. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir organizasyon. Burada biraz daha artık atletizm, biraz daha işte fizik. Bunlar özellikle orta sahada Galatasaray. Ben Lemina'yı da tartışırken yukarıya hani bir maç tahammül edemez kimse. O yüzden hani burada problem İlkay'ın ta kendisinde. Onu söyleyeyim. Onun dışında işin şeyi olabilir ama yani bunun zaman zaman futbolcudan esperi ya da yakınları yapabiliyorlar. Sahnede işte o sahnede çıktı oynadı ama sahnenin de artık bir skor üretmesi lazım. Yani bir maç, iki maç, üç maç tamam ama artık insanlar da bir ayağına bakıyor, bir şey yap. Yani bir skor üret. Biraz daha böyle gamsız olma saha içerisinde. Biraz daha tabii her şey Osimhen'e bakıyor. Osimhen döndüğünde diğer futbolcuların performansı da bundan etkilenecek, onu söyleyeyim Ayhan. Bir diğer konu, sen şimdi şey dedin, yani futbolcular tartışılıyor vesaire dedin, doğru. Bu kadar tartışılırken Galatasaray hala rakiplerinin önünde.
1: Bu arada orta saha kurgusunda idare ne olması lazım Galatasaray'ın? Orada şu an 6 oyuncu var işte. Gabriel
0: ya Sarı. O şöyle, şimdi ideal orta saha kurgusunda ya üçlüye dönebilir. Şu anki Galatasaray'ın kenar oyuncularına baktığımızda özellikle aynı anda Sané ve Leao varsa sahada, onları arkasını toparlayacak bir üçlü hat, yani Bakrakov orta saha menşeli özellikle bir 10 numara olabilir. Yunus'u oynatıyor orada ama Yunus belli bir yere kadar bunu yapabiliyor. Sara kişi geçiştiriyor. Orada Lemina'nın ikisini Galatasaray hissediyor. Ama bence elinizde Leao gibi bir dünya markası, işte Sané gibi keza böyle bir oyuncu varsa, bunun dışında işte Osimhen dönecekse üçlü bir orta alan kurgusu. Burada işte Lemina, Torreira ve Bakrakov'dan oluşan bir orta saha. Ama bunlar tabii ki konuşulabilir. İşte değişkenlik gösterebilir. Yani bu benim söylediğim mesela Sané'de tartışılan bir dönemden geçiyor. Onun yanına işte Yunus'u ya da Barış'ı çekebilir. Vesaire vesaire. Ama bir gerçek var ki 10 numara pozisyonunda Yunus değil, Bakrakov olmalı. Yani 10 numara pozisyon derken onu sabit bir rol olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü box-to-box oynayan bir hücum oyuncusu Bakrakov. Yani işin savunma tarafında da olan bir oyuncu olduğu için onun orta saha özellikleri de Galatasaray'a bence çok katkısı olur. En azından öndeki üçlünün arkasını toparlayacak bir orta alan kurgusu kurulur. Ama burada Lemina'nın dönmesi, iyi dönmesi önemli. Torreira'nın formunu yukarı önemli.
1: Nevzat abiye çok teşekkür edelim. Yayında bir kesilme oldu sanırım. Reklama gidelim.
2: Derin pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
4: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Ay Yıldızlılar, Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirinin kadrisi
2: Bilyoner. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor.

0: Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. Bir güzel haber var. Havva Nur Ketu'da Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcumuz 80 kilo finalinde Rus rakibini mağlup etti ve altın madalya kazandı Avrupa boks şampiyonasında. Sporcumuzu kutlayalım. Az önce Nevzat abiyle, Nevzat Dindar'la yaptığımız yayında bir problem yaşamıştık. Şu an Nevzat Dindar telefon attığında. Nevzat abi, kapatmak zorunda kaldık teknik bir problemden dolayı. Sözlerin yarım kalmıştı. Lütfen tamamla.
2: Yani orta saha kurgusundan galiba bir dinleyicimizin öyle bir sorusu, evet, vardı. Orada dediğim gibi Batrakov denemesi, yani Batrakov'un dönmesi üçlü formasyon için, şu orta saha için özellikle Lemina'nın nasıl döneceği de önemli. Galatasaray'ın Barcelona maçına daha güçlü çıkması lazım. Bunun için de Lemina dönecek zaten milli takım sonrası. Milli takım sonrası bence Galatasaray, yani bu milli ara illaşı olacak. Belki yani bazı oyuncular milli takımlara gitti ama Galatasaray için kritik oyuncular işte pazartesiye kadar izin var. Pazartesi sonrası bir tedavi, ondan sonra sahalara dönüş süreci başlayacak. Bu oyuncular da Galatasaray için çok önemli oyuncular, sıradan oyuncular değil. Bakalım yani orada Okan Hoca'nın mutlaka zaten bir müdahalesi olacaktır yani bu şekilde devam etmez. Ama ben şöyle bağlayayım, yani sen de söyledin, Galatasaray'da futbolcular hakikaten tartışan performansları var ama Galatasaray bu haldeyken bile, yani bu durumdayken bile hala rakiplerinde ve hala form tuttuğunda çok daha farklı noktalara gidebileceğini işaretlendiriyor. Yani Galatasaray ikinci viteste, bir dördüncü, beşinci viteste çıktığında Galatasaray çok daha farklı seviyede olur. Burada sadece bence kritik nokta Barcelona maçı psikolojik açıdan. Çünkü hani genel şöyle bir beklenti ya da kanaat olabilir. Galatasaray Barcelona'ya ağır yenilecek, farklı yenilecek. Orada taşlar yerinden oynayacak. Ben bir kere böyle bir senaryo beklemiyorum kendi adıma. Galatasaray'ın reaksiyon bekliyorum ve Barcelona maçı Galatasaray'ın bütün dünyaya kendini hatırlatması ya da kendini göstermesi için muazzam bir fırsat. Yani zaten Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilmesi olağan, normal. Dünyada herkes bunu tahmin eder. Ama Galatasaray ve Okan Buruk ve öğrencileri Barcelona'yı yendiği vakit bütün dünya Galatasaray'ı konuştuk. Ajanslar son dakika geçti. Bütün televizyonlarda, işte gazetelerde, internette Galatasaray'ın başarısı konuşulacak. Yani bu Galatasaray için bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Ben teknik kadronda böyle maça yaklaştım ve peşin olarak yenildiği, çünkü gelene gidene 5 atan Barcelona'dan bahsediyorum. Peşin olarak Galatasaray'ın yenildiği Osimhen başta zaten kabul etmeden ve meydan okumak için Barcelona maçına çıkacak Ramspark'ta, ki orada inanılmaz bir taraftar şeyi olacaktır, desteği de olacaktır. Beklemek lazım. Galatasaray belki de o kendisi için çok kötü noktalara götürüleceği beklentisi ile yaklaşılan Barcelona maçını bir çıkış maçına çevirebilir.
1: Konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Nevzat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum tekrar.
2: Rica ederim. Ayağına hoşçakalın.
1: Evet, Galatasaray'la ilgili son haberimizde Lucas Torreira ile ilgili, Uruguay milli takımında Dünya Kupası'nın ardından bir teknik direktör değişikliği oldu. Diego Forlan göreve geldikten sonra da aday kadroya Lucas Torreira'yı da almıştı. Lucas Torreira da Uruguay milli takımının dün Japonya ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu maçta 90 dakika oyunda kalmış. 6 oyuncu değiştirdi Forlan ama Torreira'yı oyunda tuttu. 90 dakika sahada kaldı ve 4 yıl sonra Uruguay milli takım formasını giymiş oldu. Lucas Torreira Dünya Kupası'na katılamadığından çok büyük üzüntü duymuştu, ki Marcelo Bielsa pek tercih etmiyordu. Yeniden milli takıma dönmüş oldu Lucas Torreira. 28 kez topla buluşmuş, 21'de 19 isabetli pas, pas yüzdesi %90. İkili mücadeleyi 4 kez girmiş, 3'ünü kazanmış, sahipsiz topta 2 kere kazanmış Lucas Torreira.
0: Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1,5-2 boy farkla önde geçti. 8 numaralı Grey Empress ikincilikte takipte. Yarım boy gerisinde iç kulvarı tutan 1 numaralı Amoni. 1 boy gerilerinde dış kulvarda 6 numaralı Ramona var. Onların 1 boy 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvara doğru atak yapan Safkan 5 numaralı. Roxelena sırasıyla Safkanlar 1000 direğine doğru yaklaşıyor. 7 numaralı Dream for Victory 1000 direğini de rakiplerinden önce geçti. Aradaki farkı 1,5 boy olarak koruyor. Dış kulvarda 8 numaralı Grey Empress takip. İçeride 1 numaralı Amoni, en dış kulvardan 9 numaralı Gülazer önlere doğru aktı. Daha sonra 4 numaralı Zenith Sky, ortalarda 6 numaralı Ramona, 1,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Warstorm, hemen içinde 5 numaralı Roxelena sırasıyla Safkanlar koşuda son 600'e doğru yaklaşıyor. 7 numaralı Dream for Victory yine lider, fark yarım boya kadar düştü. 8 numaralı Grey Empress yaptı ataklarla rakibini yakalamaya çalışıyor ama 7 numaralı Dream for Victory buna izin vermedi. Fark yeniden 1,5 boy yaptı. Düzdü ilk o gördü. Son 400 metreye girilirken 7 numaralı Dream for Victory'nin liderliği sürüyor. Pistin ortasında dış kulvardan 9 numaralı Gülazer'in, 8 numaralı Grey Empress'ın gayretleri var. İçeriden 4 numaralı Zenith Sky atak yapıyor. 6 numaralı Ramona geliyor. İçeriden Amone atak yapıyor. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı Zenith Sky asfaltta rakibine alt kim oldu? Hemen içinden atak yapan 6 numaralı Ramona onu yakaladı. Koşuda son 100 metreye doğru dış kulvarda 4 numaralı Zenith Sky asfalt döndü. Farkı yarım boya kadar çıkardı. 4 numaralı Zenith Sky kazandı. 6 numaralı Ramona ikinci oldu. 2 numaralı Warstorm üçüncü. 5 numaralı Roxelena dördüncü. 1 numaralı Amoni de yarışın beşincisi. 4 numaralı Zenith Sky Recep Ketme ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Avrupa Boks Şampiyonası'nda Havva Nur Ketu da Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcumuz 80 kilo finalinde Rus rakibini mağlup etti ve altın madalya kazandı. Sporcularımız için de çok iyi bir turnuva oluyor. Buse Naz Sürmeneli yarın final maçı yarınmış. Ben az önce yanlış bir ifade kullanmışım. Finalde İngiliz Wright'la karşılaşacak. Buse Naz Sürmeneli ve o da altın madalya için ringe çıkacak. Emrah Yaşar erkekler 90 kiloda yarı finalde Alman Kevin Lebowski'yi 5-0 yenerek finale çıktı ve finalde İspanyol Emmanuel Reyes'le yarın karşılaşacak. Altın madalya maçına çıkacak Emrah Yaşar. Büşra Işıldar 75 kiloda mücadele ediyor. Rakibi Suniva Hotsvat'ı 5-0'la geçmiş ve büyükler kategorisinde ilk kez adını finale yazdırmış. Finalde İrlandalı Oruke ile yarın karşılaşacak. 75 kiloda Büşra Işıldar, Buse Naz, Emrah, Büşra'nın yarın final maçları var. Yarın başka kim final oynuyor? Hatice Akbaş, Polonyalı rakibi Natalia Kuczewska'yı 5-0'la geçmişti ve kariyerinde ilk Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmıştı. O da altın madalya için mücadele edecek. Havva Nur bugün az önce biten maçta Rus rakibi Olifrenko'yu mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Sporcularımızı kutlayalım. Şu ana kadar Gizem Özer 60 kiloda bronz madalya aldı. Semih Gümüş 55 kiloda bronz madalya ve Samet Gümüş de 50 kiloda bronz madalya alan sporcularımız. Nurselen Yelgettekin de yine bronz madalya almış. Esra Yıldız da bir başka bronz madalya alan sporcu. Gayet başarılı bir Avrupa şampiyonası geçiriyor. Milli sporcularımız hepsini

tek tek kutlayalım. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Fenerbahçe'den bir açıklama vardı bugün. Bir yasa dışı bahis şirketi Fenerbahçe'nin sponsoru gibi göstermiş kendisini. Fenerbahçe kulübü de tabii bu konu üzerine bizim bu şirketle hiçbir şekilde anlaşmamız yoktur dedi ve şöyle bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu şirketle veya herhangi bir yasa dışı bahis platformu ile hiçbir sponsorluk anlaşması, ticari ilişkisi ya da işbirliği bulunmamaktadır. Kulübümüzün adının kurumsal kimliğinin izinsiz ve yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine sorumlular hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan hukuki süreç kapsamında savcılık makamınca evvelilikle gerekli inceleme ve araştırmalara başlanarak ilgili internet sitelerine İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar neticesinde erişim engeli getirilmiştir diyor. Konuya ilişkin hukuki süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli tüm yasal işlemler ivedilikle yürütülmektedir denilmiş Fenerbahçe'den yapılan açıklamada. Ben kaçırdım yani hangi site olduğunu bilmiyorum ama maalesef bu yasa dışı bahis siteleri işte her tarafta bir şekilde vatandaşın kanına girmeye çalışıyor. Ya bir sosyal medya mecrasında Instagram'da, Twitter'da ya bir kaçak maç yayını yapan ya da işte kaçak film siteleri yani filmleri yayınlayan, dizileri yayınlayan sitelerde bir de üzerine Fenerbahçe'ye sponsor olduklarını aktarmışlar. Tabii Fenerbahçeli hukukçular da bunu görür görmez siteye erişim yasağı getirmiş. Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Çorum Futbol Kulübü Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Çorum Futbol Kulübü geride kalan haftalarda yanlış hatırlamıyorsam 7 puanda. Yani 6 maçta 7 puan. Tabii çok fazla transfer yaptılar. Çok da para harcadılar. Hal böyle olunca biraz işler yolunda gitmedi mi? İç sahada da kaybedilen Alanya maçı. Fatura Uğur Hoca'ya çıkmış. Biraz konuyu araştırdım. Uğur Hoca'nın yeni gelen oyuncularla iyi bir uyum yakalayamadığına dair kadro tercihleri üzerine de eleştirildiğini öğrendim. Yol açık olsun. Daha genç bir teknik adam. Bugün de birçok kurum ve o kurumlarda çalışan arkadaşlarımız, medyada çalışan arkadaşlarımız yazdı. Abdullah Avcı ismi ön plana çıkmış durumda. Yarın ya da hafta sonu Çorum Futbol Kulübü'nün artık futbolu yöneten yöneticileri Abdullah Avcı ile bir görüşme yapacaklarmış. Listede bir de yabancı teknik direktörün olduğu yazıldı ama o yabancı hoca kim bilemiyoruz. Bakalım Abdullah Avcı Çorum Futbol Kulübü'nün teklifini kabul edecek mi? Yani hoca için İyi bir tercih olabilir çünkü bütçesi olan bir takım Çorum Futbol Kulübü, arkasında sağlam bir şirket, başkan var, şehirde destek veriyor, maçlarda genelde tribünler dolu oluyor, sadece Çorum'da değil civar illerden de kombine sattıklarını söylemişti Çorum Futbol Kulübü yöneticileri. Zaman zaman ben de burada yayın alıyorum kendilerini. İyi bir kadrosu var. Hakikaten çok geniş bir kadrosu var Çorum Futbol Kulübü'nün. Abdullah Avcı için yeniden bir meydan okuma olabilir. Çünkü imkanı olan güzel bir stadı var. Yeni stadyum. Bakalım hocayla anlaşacak mı Çorum Futbol Kulübü yoksa yabancı bir teknik direktör mü getirecek? Hep birlikte göreceğiz ama birkaç gün içinde de bu sorunu çözmeyi planlıyor Çorum Futbol Kulübü yetkilileri. 6 haftada 4 teknik direktörle yollar ayrılmış bu arada Süper Lig'de. 18 takımdan 4'ü 6 haftada hoca değişikliğine gitti. Uğur Uçar Çorum Futbol Kulübü, Özhan Polat Eyüpspor, Fatih Tekke Trabzonspor, Mirel Radoy Gaziantep Futbol Kulübü. Eyüpspor'da ne oldu durum, onu ben kaçırdım. Özhan Hoca'nın yerine bir isim gelmedi diye biliyorum. Bakalım Eyüpspor'un tercihi ne yönde olacak? Bu arada birazdan Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan biri basın toplantısına çıkacak. Reklama gidelim, ardından devam.

0: devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
10: Türkiye-Fransa maçı öncesi şu sıralarda Kocaeli Stadı'nda Vincenzo Montella ile Salih Özcan bir basın toplantısı düzenliyor. Biz de şimdi mikrofonu oraya bırakacağız. Derin pası noktalıyorum. Yarın akşam Türkiye-Fransa maçı öncesi 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
11: Buyurun, sorularınızı alabiliriz Salih'e. Hilmi Bey, buyurun.
0: Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Salih, yarın için başarılar. Dünya Kupası'nda tam beklenen olmadı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle tabii ki takım içinde neler konuşuyorsunuz?

0: Güveniniz nasıl? Önemli eksikler de var takımda. Senin de çok iyi anlaştığın Orkun'un bir sakatlığı var sanırım. Hem milli takımdaki ortamla ilgili hem de yarın tabii ki Fransa'da Zidane'la bir değişim var. Yarınki rakibinizle ilgili neler söylemek istersin?
1: İyi akşamlar. İlk başta tabii Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Sakatlığı, Orkun sakatlığını da evet maalesef son maçlarda da zaten sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moralleri aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve dediğim gibi inşallah yarın ilk adımı daha yaparız.
2: Erhan Seven, TRT Spor. Öncelikle yarın akşam için başarılar dilerim. Sevgili Salih, geçtiğimiz yıl istenilen süreleri alamadın Almanya'da. Yine de milli takım geniş havuzunda bulundun. Zaman zaman da oynadın. Güzel de bir golün vardı. Şimdi düzenli oynuyorsun. Beşiktaş'ta ve takımın önemli isimleri haline geldin. Önemli isim haline geldin. Senin bu şu an iyi başlangıcın hem özgüvenine hem de milli takımdaki doğrudan 11'i ve düzenli istikrarlı oynama noktasındaki beklentini nasıl etkiledi? Başarılar dilerim.
1: Ya açıkçası ben süre almayınca da kendim güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Öyle de açıkçası Montella da zamanında çok süre almayınca arkamda duruyordu, destekliyordu. Ona da gerçekten teşekkür etmem lazım. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta da ilk maçlarda iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider. Ve öyle de sezon daha çok uzun. Çok maçlar da var ve inşallah sakatsız daha iyi bir sezon geçir.
3: Semih, on voudrait savoir en fait ton état d'esprit que tu es actuellement et en prestation dans ton club à Beşiktaş, ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au match de demain? Tout simplement, je veux remercier le coach parce que le coach a toujours été là quand ça allait pas, même quand j'avais des blessures. Mais depuis que voilà, dans mon club local, ça se passe bien, monsieur Montella, mon coach, il est là pour m'accompagner et donc je sais que demain au niveau de l'équipe, ça va très bien se passer ensemble.
4: Salih, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Bu sezon tabii şu ana gelene kadar oldukça yoğun bir tempoda gittin. 13 maçın 13'ünde de Beşiktaş'ta forma giydin ilk 11'de. Tabii Uluslar Ligi'nde de şimdi zorlu bir periyot var. Bunun öncesinde fiziksel anlamda, mental anlamda kendini nasıl hissediyorsun?
1: Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Gerçekten futbolcu olarak böyle takımlara karşı, kaliteli takımlara karşı oynamak gerçekten yani bunun için yapıyoruz bu şeyleri ve inşallah da yarın dediğim gibi takıma güveniyorum. Yarın ilk adımı galibiyetle inşallah 3 puanı da eve götürürüz.
3: Semih, bonne chance pour demain. Ça fait 13 matchs que tu joues dans le championnat turc. Tout se passe très bien pour toi. Tu es dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de ton esprit mental, que ce soit physique aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis dans une bonne phase au niveau de mon jeu. Donc tout se passe très bien pour moi, mais il faut que je sois vigilant avec l'effort et surtout au niveau de l'équipe et dans mon club et au niveau de l'équipe nationale. Voilà.
5: Sevgili Salih, öncelikle Kocaeli'ye hoş geldin. Şimdi son maçı Ahmet'te oynadınız. Orada biraz bireysel bir hataların oldu. Bunlarda biraz da yani taraftar baskısı da var işin içerisinde tabii. Şu an baktığın zaman kendini acaba o süre zarfında tam olarak mental olarak düzeltebildin mi?
1: Açıkçası evet, yani Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım. Dediğim gibi ama öne de bakmak lazım. Şimdilik Önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğrendim.

0: Salih, iyi akşamlar. Şehrimize hoş geldiniz. Hem kulüpte Beşiktaş'ta İtalyan bir hocayla çalışıyorsun, hem milli takımda İtalyan bir hocayla çalışacaksın. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a geldiği dönemden bu yana senin de performansın ciddi anlamda yukarı çıktı. Bunda hocanın da katkısının olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sen iki İtalyan hocayla çalışıyor olmanın avantajını milli takımda da hissedeceğini düşünüyor musun? Yani Vincenzo hocanın Beşiktaş'ta vermiş olduklarını Montella hocayla milli takımda daha böyle bir arada tutup daha iyi bir Salih izleteceğini düşünüyor musun?
1: Evet, açıkçası yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi Italiano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç. Herkes aslında inanmadı bize. Ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum ve yarın dediğim gibi ilk adımı atacağız.
2: Semih, tu as deux coachs aujourd'hui. Tu as un coach italien à Beşiktaş et puis un coach italien à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que l'aspect de ces deux coachs te renforce au quotidien? Effectivement, ces deux coachs m'apportent énormément. J'ai vraiment de la chance avec Vincenzo Italiano d'accompagner au quotidien et ça se passe très très bien. Et je peux juste aussi confirmer que on a joué contre l'Espagne et contre l'Espagne, tout le monde a vu avec coach Montella que tout s'est très bien passé.
3: Murat Türker, Bein Sports. Salih, öncelikle başarılar. Tabii yarın forma şansı bulman halinde bir güçlü bir Fransa'ya karşı mücadele edeceksiniz. Orta sahadaki yükünüz de oldukça ağır olacak. Rakibin hangi özelliklerine dikkat etmeyi düşünüyorsunuz öncelikli planda?
1: Ya, rakipler her pozisyonda aslında gerçekten kaliteli oyuncusu var. Önde olsun, arkada olsun ama genellikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Onların hızını gerçekten erkenden yok etmemiz lazım. Kontra pozisyonlara girmemek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. İkili mücadelelere de yani başarılı olmamız lazım ve inşallah öyle iyi bir maça gideriz ve iyi bir sonuç alırız.
2: Semih, qu'est-ce que tu penses par rapport à demain? Est-ce que tu penses que tu seras dans le titulaire en fait au niveau du jeu? Et si tu penses comment le match va se dérouler? Et si tu avais des points d'alerte par rapport au match de demain? Tout simplement, ce que je veux dire en fait, demain c'est la France. La France, il va y avoir des duels et il va falloir être vigilant avec des erreurs qu'il faut pas commettre de manière très facile parce que la moindre erreur contre l'équipe de France, ça risque d'être très compliqué. Surtout, ça risque de nous pénaliser facilement. Il faut être vigilant.
4: Salih'e başka soru var mı acaba? Fransız basınından da var mı tekrar bir soru?
2: Est-ce qu'on a des questions de journalistes français à notre joueur?
4: Yok herhalde. Salih, çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ ol Salih.
1: İyi akşamlar.
4: Bir soru daha var galiba. Beyefendiye verelim lütfen. İkinci sıra.
5: Bonjour. Je suis Louis Mont pour l'agence France Presse. La France a un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Il est assez connu dans le monde. Est-ce que ça change la façon de préparer ce match ou pas du tout?
2: Merhaba Salih. Fransız basını, sana sadece bir tek bir sorum olacak. Şimdi Zidane bizim hocamız. Ona göre bir mentalde sizin oyuncu olarak bir şeyiniz var mı, tereddütünüz var mı? Size bir baskı uyguluyor mu Zidane'ın hoca olması milli takımımızda?
1: Yok, açıkçası baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
2: C'est effectivement en fait c'est Zidane, mais la seule chose qui compte pour nous, c'est que nous on est une équipe, on est des joueurs qui sont là. Zidane est le coach, mais nous on est là vraiment pour jouer, donc on fait abstraction de qui il est sur le banc.
1: Merci.
4: Teşekkür ediyoruz Salih.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
4: Evet, Vincenzo Montella hocamıza olan sorularınızı alabiliriz. Mustafa Bey. Buraya.

0: Mustafa Mandev TV Spor, yarın için başarılar öncelikle. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok önemli oyuncular da sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yokluğu yarın taktik dizilişe etki eder mi? Nasıl bir milli takım bizleri bekliyor? Teşekkürler.
1: Ekşamar, sì, abbiamo giocatori importantissimi, infortunati. Akan, Kenan, Mert Mldur, Orkun, che ringrazio ancora una volta che è voluto rimanere con noi in questi giorni per cercare di recuperare per le prossime partite. Ovviamente le partite sono quattro, sono tante e ci avrebbero fatto comodo più che mai. Ovviamente abbiamo fiducia nei sostituti, nei calciatori che avremo modo anche di vedere un po' di più rispetto al passato, e quindi è una fase preparatoria questa, no? Il nuovo biennio, dove l'anno prossimo affronteremo partite per la qualificazione degli europei e per fortuna giocheremo nel massimo livello che possiamo giocare, quindi è uno stimolo, è una difficoltà, ma è anche un modo per poter vedere molto più chiaramente a che punto siamo anche con i nuovi innesti, insomma.
2: İyi akşamlar. Evet, çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var. Ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünlerde bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var. Ama bizde şunu da söylemem gerekiyor. Yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz. Çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda. Çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için.
3: Bonsoir coach, on voulait savoir en fait par rapport à votre effectif, il y a beaucoup de blessés, il y a de nouveaux joueurs. En fait, on veut savoir l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder ce match-là. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser par rapport aux absences? Tout simplement, non. Effectivement, il y a beaucoup de blessés. Il y a Hakan, Mert, Kenan et Orkun, que je veux remercier tout simplement parce qu'Orkun essaye de faire au mieux pour revenir et nous accompagner, au moins être ici, même s'il ne joue pas. Après, je veux juste aussi dire que tous les jours sont importants, et surtout depuis qu'on a réuni le rassemblement, il y a des joueurs, et on peut aussi affirmer que la porte restera ouverte pour tous ceux qui sont là. Donc tous les joueurs qui sont dans l'effectif peuvent jouer. Et je veux enfin dire aussi qu'on veut viser ces fameux 2 ans donc, de l'Euro qui approche. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Donc c'est le nouvel épisode pour notre équipe, et surtout être qualifié à l'Euro prochain.
4: Il me vient.
5: Hilmi Severan Dolu Ajansı, yarın için başarılar. Sizin döneminizde milli takım hep genel olarak bir yükselişteydi. Sadece Dünya Kupası'nda bir beklenti karşılanamadı diyelim. O dönem, böyle bir dönemden sonra başlangıç nasıl olacak? Milli takımdaki oyuncularda Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası şu anki dönemde bir güven farkı var mı? Güven konusunda oyuncularda hissediyor musunuz? Ayrıca sizin de moral motivasyonunuz nasıl?
1: No, sono gli stessi, insomma l'ossatura è la stessa, c'è stata una grande delusione, ma nel calcio, nello sport in genere, ma non puoi portarti nel presente gli insuccessi del passato, ma neanche i successi del passato non puoi portarti nel presente. Quindi vedo calciatori molto motivati, ma lo dico sia da allenatore che da calciatore, non c'è palcoscenico più bello di questo. Giochiamo in Nations League A, obiettivi importantissimi, e quindi vedo entusiasmo a prescindere per poter confrontarsi con i migliori calciatori al mondo.
2: Aslında yok öyle bir hissiyatımız, çünkü iskelet aynı. Yani sadece şunu söyleyebilirim, çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz.

0: Biz de ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nı da hatırlıyoruz hep beraber ve sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Yani aslında saymama gerek yok. Sonrasında çünkü Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösterdik. Tabii ki de bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ve hani bunları saymanın da hiçbir manası yok. Dediğim gibi az önceki soruda da cevap verdim. Hani başarıları bugüne getirmenin hiçbir manası yok. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı her
1: Match sur 36 matchs, il y a beaucoup de victoires. Ici, on est sur un stade où la Coupe du Monde s'est passée. Il y a une élimination qui était précoce. Par contre, on sait pertinemment qu'il y a quatre matchs qui sont très importants pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre avenir? Je pense que vous auriez pu me poser la question beaucoup plus directement. Ce que je veux dire, en fait, il faut qu'on soit réaliste. Et en étant réaliste, en fait, je peux vous confirmer que je suis très attaché à cette équipe nationale. Je suis rattaché à cette formation, à mon président, à tout le staff, à toutes les personnes qui travaillent au niveau du quotidien avec moi. Effectivement, quand on reprend le résultat, depuis que je suis là, tous les résultats sont bons. Aujourd'hui, on est dans la Ligue des Nations, dans la Group A. On a quatre matchs qui sont très importants. Et depuis que je suis là, en fait, on a réussi à faire ces quatre matchs qui sont très, très, très importants. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que je ne regarde pas derrière moi, je regarde de l'avant. Et je suis persuadé que ces quatre matchs vont faire que ça va aller encore de mieux. Et je reviens et je redis la même chose par rapport à notre objectif de l'après-Coupe du Monde, de revenir correctement pour durer le plus possible avec cette équipe nationale.
2: Buyurun.
3: Hocama 5. kez Kocaeli'ye hoş geldi diyorum. Geçen sezon Gürcistan maçı 3 kez Kocaelispor'u Süper Lig'de izledi. İki soru soracağım. 2001 yılında futbol oynadığı yıllarda Stadio Delle Alpi'de Juventus ile Roma arasında oynanan maç 2-2 bitti. Bu maç Zinedine Zidane ve Vincenzo Montella'nın Serie A'da karşı karşıya oynadığı son maç oldu. İlk golü Zidane atmıştı. Beraberlik golünü Montella hoca attı. 2-2 bitti o maç. Zidane hocanın Real Madrid kariyerinde oynadığı ve Roma'nın 1-0 kazandığı maçta da Montella hoca Şampiyonlar Ligi maçında asisti yapmıştı. Sahada son oynadığı iki maçta bir gol attı, bir gol attırdı. Yarın bu golleri kulübede atabilecek mi teknik direktör olarak? Yine Son Gülen kendisi olabilecek mi? Bir de genç takıma, Ümit Milli takıma seçilen oyuncularda kendisinin bir tasarrufu oluyor mu? Serhat Öztaş, Delen Kocaelispor'un kalecisi genç takıma seçildi. Biz aslında milli takımımızın da geniş kadrosunda olabileceğini düşünüyorduk. Serhat özelinde de bir soru sormak istiyorum. Çünkü burada geldi kendisi de hem Kocaelispor izledi hem oyuncuları izledi. Serhat için de eğer bir şeyler söylemek istiyorsanız derse memnuniyette hocamızı dinleriz.
4: Alla fine, sì. Parto dall'ultima domanda. Sì, lo stiamo seguendo Serhat, ovviamente con l'allenatore ci confrontiamo e quindi è un portiere che lo stiamo seguendo perché pensiamo che possa avere delle prospettive anche per la nazionale A, se continuerà ovviamente a migliorare e a crescere. Poi è sempre un piacere essere qui. Siamo venuti l'anno scorso, vengo a vedere talvolta le partite, come vado un po' in tutti gli stadi in giro per la Turchia, e quindi ci aspettiamo questo calore che abbiamo avuto anche contro la Georgia. Sì, con Zinedine ci siamo incrociati tante volte, anche in Champions qualche volta. Era un calciatore straordinario, insomma, ci siamo incrociati. Tu hai citato due episodi positivi per me, ma ahimè era in campo lui ed era in campo anch'io nella finale dell'Europeo, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e poi abbiamo perso all'ultimo secondo col golden goal dopo il pareggio in extra time, e quindi era un giocatore, un avversario estremamente forte, insomma, quindi ora me lo ritrovo qui e siamo un po' più grandi e sarà sicuramente un piacere affrontarlo.
0: Yani son sorudan başlıyor hocamız direkt olarak. Tabii ki de takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli'ni stadyum

0: durumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stattaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Evet, Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
1: Coach, ça fait 5 mois que vous venez à Kocaeli, ici, à ce club, faire un match. J'ai deux questions tout d'abord. En fait, la première question, c'est par rapport à Zinedine Zidane. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé énormément dans votre carrière de footballeur. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut juste dire qu'à chaque fois, vous avez toujours eu un plan d'avance sur lui. Donc, le résultat est en votre faveur. Deuxième question, c'est par rapport à un joueur de U21 qui s'appelle Selat Ostage. C'est un enfant du pays, c'est un enfant du club. Est-ce que vous pensez que ce gardien-là, il pourra un jour arriver à l'équipe nationale avec vous? Je vais d'abord commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est oui, effectivement, on a un vivier en fait de joueurs, de jeunes joueurs qui sont là pour un jour ou l'autre être en équipe A. Le gardien, c'est très important, mais il a beaucoup de travail à faire, donc on le suit de très près. Effectivement, on vient souvent à Kocaeli pour voir énormément de matchs. On a vu aussi beaucoup de matchs ailleurs. Et par rapport à Zinedine Zidane, en fait, effectivement, on s'est vu. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on se connaît par rapport à notre passé. Mais je peux aussi vous dire que ça n'a pas été tout le temps positif, parce que ça a été une fois négatif, parce que j'ai perdu un match très important contre lui à l'Euro.
2: Fransız basınından hocaya soru yöneltmek isteyen
1: var mı? Est-ce que des questions de la presse française, s'il vous plaît? Oui.
3: Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, le fait de jouer ici, dans ce stade, et pas à Istanbul? Est-ce que c'est un moyen d'échapper à la pression populaire, puisque ce sera un plus petit stade?
1: İyi akşamlar. Ekip gazetesinden size bir sorum var. Bu stadda oynamak sizin için daha mı avantajlı? İstanbul stadlarından farklı bir baskı mı var? O baskı daha mı kolay burada? Neden burada oynuyorsunuz?
4: Ama noi la nostra filosofia, cerchiamo di giocare un po' in tutti gli stadi. Abbiamo giocato anche al Gala, al Fener e al Beşiktaş Stadium, quindi abbiamo giocato in giro. Cercavamo una sede che non fosse Istanbul, ma che fosse vicino a Istanbul, per poter tornare nel nostro centro federale, per poter recuperare e allenarci lì. Semplicemente questo.
0: Yani aslında bizim felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. Hatta biliyorsunuz Galatasaray'ın stadında da oynadık, Fener'in stadında da oynadık, Beşiktaş'ın stadında da oynadık, yani İstanbul'da. Ama biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stat seçtik. Çünkü hani maç sonunda kendi tesislerimizi federasyonumuza dönerken daha yakın olalım ve bütün rejenerasyonlarımızı daha hızlı bir şekilde başlatalım diye bu stadı seçtik.
1: En fait, on n'a pas choisi le stade par rapport à une certaine facilité. On a énormément joué en fait dans les stades d'Istanbul avec Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray. On veut aussi être proche par rapport à notre centre d'entraînement. Et ici, c'est un stade qui nous va bien. Donc l'objectif, en fait, c'est d'être ici et c'est aussi de faire profiter à nos supporters pour qu'ils puissent venir ici dans un autre stade que Istanbul.
2: Son iki soruyu alıyoruz beyefendiden. Buyurun. Arkanızdaki beyefendi.
5: Aslında bu soruya paralel olacak. Selim Erilmaz. Hocam, Gürcistan maçından sonra Kocaeli'de tekrar maç oynamak isteriz demiştiniz. Bu Fransa maçının buraya alınmasını siz mi istediniz? Bir de Samsun Spor maçını burada tribünde izlediniz. Zeminle ilgili bir endişeniz var mı?
4: Ma ci confrontiamo, io dico le mie esigenze, ci sono le esigenze e le idee della federazione, quindi ho detto prima, ci siamo trovati benissimo qui, così come lo dimostra questa partita, è una strategia dettata anche da questo. Vengo qui, sinceramente qualche settimana fa il campo non mi sembrava eccezionale, ma ci hanno garantito che per domani l'avremmo trovato in condizioni ottime, come che mi sembra di aver intravisto adesso, insomma.
0: Aslında ben kendi isteklerimi, fikirlerimi federasyondaki arkadaşlarımızla konuşurken hep hani fikir alışverişi yapıyoruz. Yani burada gerçekten çok keyif alıyoruz bu stattan. Geçen hafta geldiğimde evet zemin çok iyi gözükmese de bana zeminin iyi bir durumda olacağını söylediler biz geldiğimizde. O yüzden hani bu stratejilerin içerisinde tabii ki de o kısım da var. Onu da düşünüyoruz tabii ki de.
1: Coach, une question par rapport à vous en fait. Vous, après le match de la Géorgie, vous êtes engagé de dire qu'on allait jouer à Kocaeli. Et pardon. Ah, attends, c'est comme tu veux. Ah. Je recommence. En fait, coach, après la Géorgie, vous avez demandé à jouer à Kocaeli, mais vous n'êtes pas revenu. Par contre, on vous a vu la semaine dernière, en fait, après le match de Samsun Sport. Pourquoi vous avez choisi ce terrain-là? Contre la France. Donc j'ai choisi ce terrain-là par rapport à la confrontation de demain, tout simplement parce que j'ai une équipe avec qui j'échange énormément. Je sais qu'ici l'atmosphère elle est très bien, que les supporters ils sont très bien, et je suis persuadé que l'herbe, même si la semaine dernière elle n'était pas très saine, je suis convaincu que l'herbe elle sera très bien par rapport au match de demain. Je pense que ça va très bien se passer et qu'il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet-là.
2: Bitirişi bir hanımefendiyle yapalım. Buyurun.
6: Libero TV Ceren Dalgıç. Yarın kağıt üzerinde çok da kolay olmayacak bir maç olacağının farkındayız. Ancak Türkiye Fransa karşısında oynadığı son iki maçta da puan kaybetmedi. Bu durum sizin için ekstra bir motivasyon sağlıyor mu yenilmezlik serisi adına? Yarın için başarılar.
4: Ma il passato non gioca, no? Sia quando si vince che quando non si vince. Ma noi abbiamo affrontare veramente la partita con coraggio, con le nostre caratteristiche, pensando a quali sono le qualità degli avversari e giocare in tranquillità. Veramente giocare in tranquillità perché i nostri sogni saranno in campo domani, giocare contro questi campioni. Insomma, le motivazioni vengono da sé, lo spirito viene da sé e dobbiamo giocare con le nostre armi, insomma, senza sentire pressioni particolari, sinceramente.
0: Yani açıkçası geçmiş oynamıyor. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de. O yüzden biz sadece şuna konsantre olacağız. Kendi özelliklerimize ve tabii ki de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden. Çünkü bu tarz maçlar oynamak böyle büyük futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.
1: Coach, demain il y a un match très important contre la France. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a eu deux matchs contre la France et les résultats sont plutôt bons. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que demain ça va continuer dans ce sens-là? Le passé ne joue pas, on ne regarde pas le passé. La seule chose qu'on regarde en fait, c'est de l'avant. On joue et on fait un métier en fait où on doit prendre du plaisir avec une pression qui est là, mais passer pour faire du plaisir. Et on sait pertinemment que demain, ça va très bien se passer pour nous, pour jouer la gagne.
2: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Takımımız da stadyuma gelmek üzere. Yürüyüşlerini çekebilirsiniz. İyi akşamlar.
7: Derin pas sona erdi. Reklam.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor.

0: Transpress teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Reklam.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Kaybettik. ettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan bahse gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.59'u gösteriyor. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreçte sizlerle birlikte olacağım. Çünkü saat 21.30 itibariyle Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak olan Barcelona Anadolu Efes Euroleague mücadelesi nedeniyle bugün erken ayrılacağım sevgili dinleyiciler karşınızdan, ama gece boyunca hem bu karşılaşmayı Esport'la birlikte ortak yayınlayacağız, hem de maç sonrasında da sevgili Görkem Tezer yine gece boyunca sizlerin karşısında olacak. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Kazandığımız maçların sonunda keyifle geçirdiğimiz bir gece olmasını diliyorum. Kazanmak demişken güzel bir haberle başlayalım sevgili dinleyiciler. 19 yaşındaki Havva Nur Kethuda Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nur Kethuda kadınlar artı 80 kiloda Rus rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyasını da kazandırmış oldu. Tebrik ediyoruz sporcumuzu. Bu anlamda hep söylediğim gibi programın başında hak ettiği gibi yerini almış oldu Havva Nur Kethuda. Daha genç bir isim, 19 yaşında, uzun yıllar Türk boksuna hizmet edebilecek, Türk sporuna hizmet edebilecek bir isim. İnşallah çok daha güzel başarılarda da göreceğiz. Çok daha güzelden kastım da işte dünya şampiyonları, olimpiyatlar, oralarda da önemli başarılar elde etmesini diliyor ve bekliyoruz. Bir kez daha belirtelim, 19 yaşındaki sporcumuz Havva Nur Kethuda Avrupa şampiyonu oldu. Evet, söylediğim gibi Barcelona Anadolu Efes maçı var. Bu gece saat 21.30'da başlayacak. Yaklaşık bir yarım saatlik bir süre kaldı. Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlayacağız. Biraz önce de Montella'nın basın toplantısı vardı. Yine Radyo Spor'dan canlı olarak yayınladık. Hem Vincenzo Montella hem de Salih Özcan basının karşısındaydı sevgili dinleyiciler. Ve açıklamalarını az sonra yine paylaşırım sizlerle, ama önemli açıklamalar Fransa maçı öncesi yaptığını söyleyelim Montella'nın. Yine öncesinde de sevgili dinleyiciler Zinedine Zidane kameraların karşısına geçmiş ve soruları cevaplamıştı. Oraya da yine bakarız. Sizlere de bu maça dair tüm bilgileri aktaracağız. Yarın Fransa karşısında olacak milli takımımız. Ardından İtalya, Belçika, sonra yine İtalya, böyle bir yoğun maç trafiği olacak. Gerçekten A Ligi'ndeyiz ve A Ligi'nde çok zor maçlar oynanacak. O zor maçlardan birisi de işte dediğim gibi yarın akşam oynayacağımız Fransa karşılaşması. Bakalım milli takımımız nasıl bir oyun oynayacak, nasıl sahadan ayrılacak. Çok eksiğimiz var dedi Montella. Birazdan onu da sizlerle paylaşırım. Evet, bugün yine çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Özellikle Galatasaray Kulübü'nden bir açıklama geldi. Galatasaray Singo ile ilgili bir açıklama yaptı. Nedenini söyleyelim yani bu açıklamanın. Öncesinde bir YouTube kanalında bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. O açıklama işte Singo'nun aşil tendonunda bir kopma olduğu şeklinde bir haberdi. Ardından Galatasaray bir açıklama yaptı ve bunu bu haberi yalanladı. Dedi ki böyle bir şey yoktur. Evet, oyuncumuzda bir sakatlık var. O da şudur, sakatlığı da şudur ve planlandığı gibi tedavisi devam etmektedir. Herhangi bir şekilde tendon kopması söz konusu değildir şeklinde bir açıklama yaptı Galatasaray sevgili dinleyiciler. Tabii burada özellikle yani şu ana kadar yapılmış olan açıklamalara baktığımızda, tabii Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı bu açıklamayla birlikte halihazırda Singo'nun ne zaman döneceğini bilmiyoruz, ama en azından aşil tendonunda bir kopma olmadığı bilgisini paylaşmış oldu Galatasaray sevgili dinleyiciler. O da günün dediğim gibi en çok konuşulan konularından biriydi. Evet, hafta sonu ile ilgili tabii Fenerbahçe'de mali kongre gerçekleşecek. Onun bir şeyi var, hazırlığı var. Beşiktaş'ta yine kongre hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki hafta gerçi Beşiktaş'ta bu kongrenin olacağını söyleyelim. Yani kısacası İki takımımızda Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki kongreler şu anda en öne çıkan, dikkat çeken konular olarak da önümüzde duruyor Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafında. Trabzonspor tarafına baktığımızda orada da tabii geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. En çok konuşulan, en çok merak edilen konulardan bir tanesi Muhammed Salah'ın Trabzon'daki yaşama ne kadar çabuk adapte olduğu ve işte neler yaptığı vesaire. Bunun üzerinden çok şey konuşulduğu gibi valla artık Muhammed Salah'ın adım attığı her yer bayağı bir turizm gezisi olarak ardından gidenler ziyaret etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir yaylaya çıkıp orada bir taşa oturmuş. O taş şu anda bayağı bildiğiniz ziyaret ediliyor. Yanına bir şey bile koyulmuş, bank bile koyulmuş. Dediğim gibi orada da Muhammed Salah devam ediyor. Oradaki o çılgınlık devam ediyor açıkçası. Tabii Muhammed Salah gibi bir transferi yaptığınızda bunun turizm açısından getirilerini de hatta transfer daha yapılmadan önce konuşuyorduk.
1: Transfer ateşi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Son 400 metreye de rakiplerinin 1-1.5 boy farkla önünde girdi. Dışarıdan 4 numaralı Ağlam Aç'ın gayretleri var. Onların dışından 3 numaralı Dadak Bey'in de gayretleriyle Safkanlar koşuda son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Kantero liderliğini sürdürüyor. Koşuda son 200 metreye girdirken aradaki farkı 3 boya kadar çıkarmayı başardı. 2 numaralı Bir Eda'nın gayretleri var. Gerilerden 3 numaralı Dadak Bey'in, 5 numaralı Gümbür Baba'nın gayretleri var. Bunlardan 5 numaralı Gümbür Baba ikinciliğe girdi. 1 numaralı Kantero ile aradaki farkı azaltmaya başladı. Kantbero önde, Gümbür Baba geliyor. 1 numaralı Kantbero kazanıyor. 5 numaralı Gümbür Baba ikinci. 2 numaralı Bir Eda üçüncü. 7 numaralı Salgur dördüncü oldu. 6 numaralı Rüzgar Veysel ve 4 numaralı Alamaç. 5.lik kararının varış hakemlerine bıraktı. 1 numaralı Kantbero Gökhan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Yarışın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Biraz önce Salim Manav'ın programı ile ilgili bir devam edecek de girdi. Salim'e buradan selam olsun ama bugün yayında ben varım, Vedat Parlak. Herkese güzel bir akşam diliyorum bir kez daha. Radyospor WhatsApp hattımızda hatırlatalım. Kısa sürede olsa gelen mesajları okurum. 0538 052 1487 0538 052 1487 bir an için daldım. Herkesin mesajlarını bekliyorum. Gelen tüm mesajları yayında okumaya çalışacağım. Barcelona Anadolu Efes mücadelesiyle de artık 23 dakika kaldı ve ben de şöyle bir yaklaşık 20 dakika kadar daha sizlerin karşısında olacağım. Ardından da bu maça pası atacağız ve Barcelona Anadolu Efes mücadelesiyle sizi baş başa bırakacağız. Radyo Spor'dan canlı yayınlanacak. Radyo Spor Esport ortak yayınıyla bir kez daha hatırlatalım. Evet, dediğim gibi bu akşam açıklamalar geldi Vincenzo Montella ve Salih Özcan'dan. Bakalım Montella neler söylemiş. Milli takım teknik direktörümüz, Uluslar Ligi'nin ilk haftasında oynayacağımız zorlu Fransa maçı öncesinde şu açıklamaları yaptı. Takımdaki eksiklerden söz eden Vincenzo Montella, çok önemli eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü gibi. Önemli sakatlarımız var. Orkun'a teşekkür ediyorum. Bizimle kaldı ve yetişmeye çalışıyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz. Bu dönem hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, dedi. Sözlerine devam eden Montella, iskelet aynı. Sadece Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadığımızı söylemem lazım. Geçmişten gelen başarısızlıkları veya başarıları bugüne getirmemek lazım. Kendimize güvenimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir yerdeyiz. Bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da bunlardan birisi olacak, ifadelerini kullandı. Devamında ise Vincenzo Montella soruları aldı sevgili dinleyiciler. Buna da cevaplar verdi. İtalyan teknik adam 10 günde oynanacak 4 zor maça istenmeyen sonuçlar gelmesi halinde oluşacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız sorusuna daha direkt sorulabilirdi bu soru. Alınmazdım sözlerine yer verdi. Ama cevap da vermemiş. Deneyimli teknik adam ben A milli futbol takımına çok çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için diyor Vincenzo Montella. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ben çok seviyorum, kalmak istiyorum burada. Ama ne gösterir zaman onu göreceğiz. Bakalım yani Vincenzo Montella ne kadar sevdiğinden ve aslında başarılı bir süreç geçirdiğinden bahsediyor bu soru üzerine. Peki Zinedine Zidane neler söyledi? Fransa milli takım teknik direktörü, ona da bakacağız. Sevgili dinleyiciler, Uluslar Ligi'nin ilk mücadelesinde aslında Zinedine Zidane'ın da ilk karşılaşması olacağını belirtelim takımının başında. Milli takımımızın yıldızı Arda Güler hakkında şunları söylüyor. Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum. Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum. Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var. O da kazanmak. Yarın herkes Fransa milli takımını görecek. Karşımızda Türk milli takım bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak dedi. Milli takımımızın çok güçlü bir takım olduğunu dile getiren Zidane, Türkiye çok güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır ifadelerini kullandı. Zinedine Zidane sevgili dinleyiciler. Aslında bu özellikle de milli takımımıza dair değerlendirmeyi yaparken ne kadar zor bir takımla oynayacağımızın farkındayız diyor Zinedine Zidane. Ama tabii Arda özel bir parantez de açmış. Tabii soru da öyle gelmiştir muhtemelen. O da Arda'ya özel bir parantez açmış durumda. Evet, milli arada kimler hoca değiştirir, ne olur, ne biter çok konuştuk biliyorsunuz ve işte bir hoca değişikliği geldi. Çorum Futbol Kulübü Uğur Uçar'la yollarını ayırdı ve şimdi en çok konuşulan isim Abdullah Avcı. Çorum Futbol Kulübü'nün Uğur Uçar'ın yerine Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'yı gündemine aldığı iddia ediliyor. Bein Sports'un haberine göre Kırmızı Siyahlar şu an başta olan 63 yaşındaki deneyici, boşta olan 63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirecek deniyor. Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrıldığı 31 Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. Deneyimli futbol adamı kariyerinde Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'da teknik direktörü olarak görev yapmıştı diye ayrıntılandırılmış bir haber. Ne dersiniz Abdullah Avcı tercihini bilmiyorum ama ben iyi olur diye düşünüyorum. Yani Çorum Futbol Kulübü yatırım yapan bir takım, iyi de bir kadro kurdular aslında. Bunu söyleyebilirim. Bursa'dan Yusuf diyor ki Muhammed Salah derbiye kadar niye alındı, çok paralar verdi dediler, şimdi ise iyi ki alındı diyorlar demiş. Yani böyle dememişlerdir diye düşünüyorum çünkü Muhammed Salah sezon başından beri gerçekten çok iyi oynuyor. Yani işler kötü giderken de iyi olan ender oyunculardandı Muhammed Salah. O yüzden bence böyle düşünülmemiştir diye düşünüyorum. Selamlar Vedat Bey, Montella'yı hayırlısıyla ne zaman Türk vatandaşı yapıyoruz? Her şey bir tarafa, daha 3 yıl öncesine kadar Faroe adalarıymış, Lüksemburg'muş, onları kritik ederken şimdi Fransaları, İtalyaları, Belçikaları konuşuyoruz. A Ligi'nin büyüklerin yanında olmanın keyfini çıkaralım. Bu 3 hafta derim. İnşallah iyi sonuçlar alacağız demiş. İnşallah sevgili Ali Cemal, ben de iyi sonuçlar almayı diliyorum. Bu söylediğiniz de çok doğru. Yani bulunduğu yer itibariyle zaten kolay maç yok milli takımımızın. A Ligi'ndesiniz. Yani diğer liglere baktığımız, diğer gruplara baktığımızda da dün Cerer'le de konuşmuştuk. Hatırlarsanız gerçekten çok az takım var belki hani bu gelseydi diyebileceğiniz. Her grup zor yani kısacası. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Lütfen oradan mesajlarınızı bize ulaştırın sevgili dinleyiciler. Şöyle bakalım, başka ne vardı? Bugün gündeme çıkan, öne çıkan haberlerden birisi de biliyorsunuz naklen yayın ihalesi için az bir zaman kaldı. Sanıyorum Ocak ayını işaret ediyorlar bunun için. Ve orada yapılacak olan ihaleyle birlikte belki de yayıncı kuruluş değişecek. Ya da aynı yayıncı kuruluş alabilir ama oradaki fiyat farkı, rakam çok değişecek. Bunu herkes söylüyor. Şimdi hal böyle olunca şunu da konuşmak gerekir herhalde. Hangi şeyler girecek, kurumlar girecek bu ihaleye? Bunun üzerine de çok konuşuluyor, konuşmak da gerekir. İşte onlardan birisi sevgili dinleyiciler, hangisidir diye sorulan soruya Türkiye Futbol Federasyonu'nda yayın ihalesi için flash hamle haberini gördük. Dev şirketle görüşme yapıldı deniyor haberin devamına, şöyle bir bakalım. Süper Lig ve birincilik kulüplerinin en büyük gelir kaynağı olan yayın hakları gelirinin yeni ihalede 400 milyon dolara çıkması beklentisi içinde. Bein Medya grubun 218 milyon dolara ödediği yayın hakları sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle yeni dönem yayın ihalesi için hazırlıklar başladı deniyor. TFF'den yayın ihalesi öncesi bir hamle gelmiş. Turkcell'le konuşmuş. Evet. Turkcell CEO'suyla görüşme yapmış Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu da işte haberleştirilmiş sevgili dinleyiciler. Bu ihalede daha çok konuşulacak gibi görünüyor günü gelene kadar ama sanıyorum en azından Türk futbolu için hayırlı olacak gibi görünüyor. Rakamların daha yukarı çekilmesi bekleniyor sevgili dinleyiciler. Bunun dışında şöyle güne baktığımızda tabii bir buradan ülkemizden milli takımına giden oyuncular var biliyorsunuz ve onların oynadığı maçlar var. Orada neler oluyor, nasıl bir performans gösteriyorlar, bunlar çok konuşuluyor. Ama bizim milli takımımızda da çok konuşulan bir konu var. O da sevgili dinleyiciler, A milli takım kadrosuna davet edilen Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı bir maçlığına milli takım kadrosuna gönderildi deniyor. Biliyorsunuz Ukrayna'yla oynayacak milli takımımız ve Ukrayna maçında en azından yenilmememiz gerekiyor. O yüzden ikinci olup playoff'lara oynayabilmek için en azından yenilmememiz gerekiyor. Çünkü orada Hırvatistan zaten aldı başını gitti. O anlamda baktığımızda Hırvatistan çok net bir şekilde orayı geçti diyoruz ama dediğim gibi bizim gruptan çıkabilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey milli takımımızın yenilmemesi Ukrayna'ya. Orada da bir eksiklik varmış. İlhan Fakılı'yı bir maçlığına göndermişler. Çok şey konuşuluyor tabii. Onu da söyleyeyim. Çok fazla şey konuşuluyor. Yani biliyorsunuz geçmişte de bunlar yaşanmıştı. Özellikle Semih'i hatırlayacaksınız değil mi? Semih Beşiktaş'tan gelmişti milli takıma. Ve sonrasında Ümit Milli'lere gönderilmesi sonrası çok fazla işte moralim bozuldu vesaire. Onlar konuşulmuştu Semih Kılıçsoy ile ilgili hatırlarsanız. O zaman galiba Feyyaz Uçar vardı Beşiktaş'ın şeyinde basın sözcüsü olarak yönetiminde. Feyyaz Uçar açıklamıştı hatta, yani ne kadar üzülmüş, aradı beni çocuk, üzüntüsünü dile getirdi vesaire şeklinde ve sonra çok konuşulmuş. Şimdi İlhan Fakılı'da da böyle bir durum olunca çok konuşuluyor ama bir kere ben ya doğru bir iletişim olmadığını söyleyeyim bunun. Federasyon ya da işte milli takım gidecek diyecek ki ya biz İlhan Fakılı'yı bir maçına, Ukrayna maçına gönderiyoruz. İhtiyacı var Ukrayna milli takımın Ukrayna maçında oyuncumuza. Sonra dönecek ve tekrar milli takım kadrosunda olacak gibi bir açıklama bence yeterli olurdu. Bu açıklamayı hiç yapmadan bu şekilde göndermek de işte böyle spekülasyonlara sebep oluyor. Ben de bunun aslında böyle güzel bir anlatımla, doğru bir iletişimle, yani çok rahat anlatılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Bence kimse de problem çıkarmazdı buna. Ama işte dediğim gibi bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Çorum Futbol Kulübü'ne ya da boşta olan hoca arayan Süper Lig'e bir kulübe Igor Tudor önerilmelidir demiş. Türkiye'ye bence tekrar gelmeli demiş. Sevgili dinleyicimiz Cem mi göndermiş bu mesajı? Evet, sevgili Cem'e teşekkür ederiz. Devam edelim. Merhaba Yetkin İstanbul'dan. Montella açıklamaları sadece yarın alacağı mağlubiyet sonrası yapacağı açıklamaların zeminini hazırlamak. bahane buluyor. Çok sakatımız var diyecek. Çünkü kafasında galibiyet yok, inancı yok demiş sevgili yetkin. Bir başka mesaj Adil'den gelmiş. Sevgili Adil diyor ki, selamlar Vedat Bey, Ankara'dan gece maç yorumunuz var mı demiş. Adil Koçak, iyi yayınlar. Sevgili Adil, var aslında. Şöyle bir bakayım hemen size, bu akşamki değerlendirmelerimi söyleyeyim. Yani beni takip ediyor musunuz bilmiyorum Uğur Böceği'nde. Ediyorsanız eğer orada da var zaten. Yani sizin orada kayıtlı olduğunuzu hatırlıyorum ben. Ama dediğim gibi yine de söylememde sakınca yok benim açımdan tabii ki. Şimdi bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde Norveç, Danimarka ve Hollanda, Almanya maçları var. Kadroları da biraz önce inceleme şansı buldum. İki maçta da 2.5 gol üst beklentim var. Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya 2.5 gol üst diyorum. Portekiz-Galler maçı var saat 21.45'te yine. Burada değişik bir tercih yaptım. Çünkü yani Portekiz galibiyetine falan çok oran verilmiyor. İlk yarı korner handikapı aldım. Yani iki handikaptan bir aldım Portekiz'i. En az iki fark atacak kornerde ilk yarıda. Yani Galler 1 kullandıysa Portekiz 3, Galler 2 kullandıysa Portekiz 4 olacak ki kupon tutsun diyelim. Devam edelim. Bir başka yine tercihim de şöyle. Bu akşam saat 21.45'te Cayenne-Rouen maçı var Fransa'da. Orada bir karşılıklı gol var bekliyorum. Ve fil dişi sahili Gana 22'de başlayacak. Orada da ev sahibi fil dişinin ilk yarıdan bir golünü bekliyorum. Böyle değerlendirmelerimi yapabilirim. Bir tane daha vardı, güzel de dediğim gibi Uğur Böceği'ni takip ediyorsanız orada görürdünüz. Mesela Andorra-Malta maçında Malta galibiyeti önermiştim. 2.32 orandan tek maç olarak zaten başarılı olmuştu. Teşekkür ediyorum. Peki. Hemen şöyle. Her milli maçta Beşiktaşlı oyuncuların milli takıma alınıp alınmamasını konuşuyoruz diyor. Sürekli bir futbolcu hakkında yangın çıkarılıyor. Beşiktaşlı tüm yerli oyuncuları 11'e yazsınlar. O zaman da kurtulalım bu işten demiş Ali Cemal. Yani öyle değil tabii. Yani orada biraz olsun aslında Ali Beşiktaş'ın zaman zaman haklı olduğu durumlar da oluşmuyor değil. Ama bu sefer en azından öyle bir durum yok. Onu söyleyelim. Ya Orkun oynayacak mı onu da merak ediyorum açıkçası. Ben önemli buluyorum. Orkun Salih ilk kez yan yana görür müyüz diye ümitleniyordum milli takımda. Ama şu anda gelen haberlere göre çok durum öyle değil gibi. Evet, dedim ya, bizim milli takımımızdan bahsederken ülkemizden gidip kendi milli takımlarında oynayacak birçok oyuncu var. Gözümüz bir taraftan da onlarda olacak değil mi? Ya diyeceğiz ki acaba bu oyuncu burada işte sakatlanmasın, iyi bir performans göstersin. Bunlara bakacağız. Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Yan Hu milli takım formasıyla Ekvator karşısında golünü attı. Güney Kore hazırlık maçında rakibini 3-0 mağlup ederken yeni teknik direktör Robert Moreno görevine galibiyetle başlamış oldu. Perdeyi açan golü attı sevgili dinleyiciler. Maçın 54. dakikasında

0: Beşiktaşlı futbolcu. Beşiktaşlı için en azından güzel haber olduğunu söyleyebiliriz. Ne demiş? Peki, sevgili Adil'den gelmiş yine bir mesaj. Tamam, Instagram'dan takip isteği attım, kabul eder misiniz diyor. Elbette ederiz. Instagram Vedat Parlak, sonunda 2K var. Vedat Parlak. Buradan Instagram adresinden takip etmek isteyenler varsa onlar da lütfen oradan takibi alsınlar. Paylaşımları oradan da zaman zaman yaptığımı belirtmek isterim. Yine Twitter'da Vedat Parlak, oradan da takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, artık maçın başlamasına 6-7 dakikalık bir süre kaldı. Ben de yavaş yavaş burada sizlere veda edeceğim. Son bir mesaj varmış, onu da okuyalım, öyle veda edelim. Peki sevgili Adil şeyi göndermiş, Portekiz Galler maçı ile ilgili kuponumu göndermiş Uğur Böceği'nden. Peki evet, Uğur Böceği iddiada kuponlarımı bulabileceğinizi bir kez daha söyleyeyim. Evet, teşekkür ediyorum hepinize. Kesinlikle bundan sonraki dakikalar bizim için keyifli, güzel dakikalar olacak. Barcelona karşısında Anadolu Efes'in iyi başladığı, Euroleague'e iyi başladığı, kazanarak başladığı bir gün olmasını diliyorum. Bunun yanında tabii yarın milli takımımıza başarılar diliyorum. Yarın yayında olamayacağım. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye Virtus Bologna karşısında başarılar diliyorum. Yine Beşiktaş'a başarılar diliyorum yarın Valencia karşısında. Ümit ediyorum tüm takımlarımız Euroleague'e iyi başlayacak. Milli takımımız yarın akşam galip gelerek Fransa karşısında. Yani en azından puan olarak, şimdi ben burada çok böyle gerçeklerin dışına çıkarak da konuşmak istemiyorum. Çok eksiğimiz var ve Fransa milli takımı çok iyi takım. İşte Zidane'ın ilk maçı Fransa'nın başında. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda öyle çok rahat kazanalım demek de kolay değil ama birincisi, evrene güzel bir mesaj yolluyorum kazanmak üzerine. İkincisi de inşallah öyle ya da böyle en kötü bir puan alarak bu mücadeleyi tamamlayalım diyoruz. Herkese çok teşekkür ederim bir kez daha gönderdikleri mesajlar için. Bu arada yeni mesajlar var mı? Varmış. Onları da hızlıca okuyalım mı? Antalya'dan Selim diyor ki Beşiktaşlı oyuncunun çağrılmama konuları artık bence çok abartıldı deniyor. Tamam. Orkun ve Salih'i ilk kez bir takımda görmek istiyorum dediniz de daha önce deplasmandaki İspanya maçı ve Dünya Kupası'ndaki Amerika maçında beraber oynadılar. İspanya ile berabere kalıp Amerika'yı yendiğimiz maç demiş. Şöyle, Beşiktaş'taki şu gösterdikleri performans var ya sezon başında. Bundan sonra ilk kez diyorum zaten, ya Salih de Orkun da neredeyse iki yıldır milli takımdalar. Yani o anlamda söylemedim. Salih ve Orkun'un Beşiktaş'ta yakaladığı uyumu milli takıma taşıyıp taşıyamayacağını merak ettim sadece. Mevzu bu. Teşekkür ederim size de mesajınız için. Herkese kolaylıklar diliyorum. Ben Vedat Parlak, dediğim gibi güzel bir gece geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Euroleague heyecanı başlıyor.
1: Josh Nibo'nun yanı sıra kadroda yer almıyorlar. İki diğer yeni transfer Anadolu Efes'te de Isaiah Cordinier'in sakatlığı var. Papayanis'in sakatlığı evet. Devam ediyor bu iki oyuncumuz.
2: Tabii Nibo'nun olması yok. Da bizim için bir avantaj. O da çünkü yani gününde olduğu zaman hakikaten çok atletik bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda fark yaratabiliyordu. Yani tek uzun gibi duruyor şu anda Barcelona.
1: Hakem üçlüsü Sasha Pukl, Maxim Buber ve Ioannis Tiganis. Ve Barcelona'da maç başlamak üzere. Anadolu Efes geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığını arkada bırakmak, unutmak, iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Barcelona karşısında replasmanda.
2: Evet, iki kısayla başlıyoruz. Oyunu kontrol etme anlamında. Sanki Mike James iki numara gibi başlayacak duruyor.
1: Barcelona'nın yeni bench'i, yeni teknik kadrosu Dario Saric NBA'de geçen yılların ardından Efes'e ve Avrupa'ya döndü.
2: Tabii onun performansı çok önemli bu sezon için.
1: Hava atışı yapılmak üzere. Ama şu anda masadan onay bekleniyor.
2: Geçen Cengiz'le de konuştuk. Burada çok o scoreboard problemi oluyor. Çok bekliyoruz. İnşallah bugün yaşamayız.
1: Çok beklemedik.
2: Evet.
1: Umarız oyun içinde de olmaz.
2: Olmaz.
1: Balcerovski ve Bruno Fernando hava atışına çıkıyorlar. Derken hakemlerden bu verin bir uyarısı
2: oldu. Scoreboard değil Allah'tan.
1: Hava atışı yapıldı. Hava atışında da bir ihlal oldu.
2: Faul mü? Faul çaldı.
1: Evet. Bruno Fernando'nun müdahalesine faul. Evet, burada yüzüne geliyor Balcerovski'nin ve hava atışında bir faul çalındı. Bruno Fernando'ya Barcelona
2: bu da ilk olmuş olabilir herhalde.
1: Ama bir de top kaybı Barcelona'dan. Schrazel çaldı. Colin Malkin potaya gidiyor ve ilk sayılar bizden geliyor. İlginç bir başlangıç evet. Oldu. Mude. Zorladı pozisyonu. O da Barcelona'nın ilk basketine imza atıyor. Yeni isimlerinden biri Stanley Mude. Strazel. Saric. Dışarıya döndü Mike James'e. Kevin Panther onu savunuyor. Bir double team. Saric pot altına iyi indirdi. Bruno Fernando pot altında
2: çok
1: bitiriyor.
2: Çok iyi top çevirdik.
1: Asisti yapan Dario Saric. Balcerovski bıraktı. Robinson. Bir turnikede ondan geliyor. İki kez penetre ettiler. Mike James. Bruno Fernando'nun perdesini aldı. Bir orta mesafeye gidiyor Mike James. Atış isabetli olmadı ama reboundu Colin Malcolm'la alıyoruz. Strazel. Malcolm. Diğer tarafa James'e yolladı. Balcerovski karşısında James'in yardım. Kevin Panther'dan geldi. Çok uzak mesafe. Strazel ve foul geldi Justin Robinson'dan.
2: Bir de sportmenlik dışı bir foul. Evet. Herhalde silindirine girdi. Göremedik. Bizim için iyi haber.
1: Burada izleyeceğiz işte. Evet, alta doğru, silindire doğru giriyor Justin Robinson.
2: Tam bir yani oyun hattından çok uzak Robinson. Yani neredeyse 9 metreden atılan bir şuta.
1: Ve Strazel çizgide. O da ben onun silindirine girmedim. O bana doğru çok geldi gibisinden bir itirazdı ama
2: yok hiç değil o
1: zaten
2: tabii.
1: Değişmeyecek.
2: O adrenalinden farkında evet. Değil yani. Acayip. sakar bir faul yapmış.
1: Çok gittiğini fark etmedi gerçekten.
2: Ha bir de Mike James olur da hani sokabilir diye Strazel oralardan hani attığı daha görülmemiş o kadar uzak. Onun için bizim adımıza olumlu bir faaldi.
1: 3 serbest atışın ardından şimdi kenardan Strazel topu oyuna sokuyor. Bruno Fernando. Balcerowski savunmasında. Colin Malcolm. Malcolm yüklendi. Colin Malcolm'dan bir basket daha, iyi başlayanlardan biri.
2: Çok iyi başladık.
1: 4 sayı Colin Malcolm. 9-4 öndeyiz. Robinson. Bir de top kaybı Justin Robinson'dan. Şimdi Strazel. Strazel orta boş. Strazel potaya gitti. Turnikeyi bıraktı. 11-4. Farkı 7 sayıya çıkarıyoruz. Cameron Panther. Colin Malcolm onu savunuyor. Balcerowski'nin perdesi. Parra. Tekrar. Panther aldı. Pası Umude'ye. Süre bitmek üzere. Stanley Umude. Biraz da geç kaldı. Evet. Saat. Süre doldu. Bu hücumdan da Barcelona boş dönüyor.
2: Gerçekten Panther'ı hem Malcolm'la hem de Fernando'yla çok iyi savunduk. Çok akıllı şovaplar yaptı Fernando. Birinde geri çekildi, birinde tam üstüne gitti. 24 saniyeyi doldurduk.
1: Strazel topu getirdi. 2,5 dakika maçta geride kaldı. Mike James. Üzerinde iki kişi vardı. Şimdi Šarić. Šarić devrildi. Šarić bitirdi. Evet. Bir de faul var.
2: Ya Mike James double team geldiği an pası çıkartıyor. Çok akıllıca ikidir. Ve onun sayesinde çok rahat sayılar buluyoruz.
1: Ve devamında da Šarić genelde onları iyi kullandı.
2: Evet. Bir tanesini de asist yaptı. Bunu da kendi bitirdi. Ya zaten bu beşte Anadolu Efes'i savunma şansları hiç yok. Yani hem atletizm olarak hem oyun aklı olarak çok üstün kalıyoruz şu ana kadar.
1: Serbest atış da isabetli. 14-4. Çok iyi bir başlangıç. Efes'ten Barcelona karşısında. Barra bıraktı. Kevin Panther. Robinson. Balcerowski'nin perdesi. Robinson Fernando'nun üstüne gitti. Çabuk kullandı. Olmadı. Reboundu alan Dario Šarić. Şimdi Mike James. Ortaya doğru girdi. Dışarıda Šarić. Bir de üçlük oluyor Dario Šarić. 17-4 molayı aldırıyor Anadolu Efes.
2: Muazzam muazzam. Mike James'ten yine çok akıllı bir asist.

0: Çok iyi başladık maça ve Barcelona molayı aldı az önce. 17-4'lük üstünlüğümüz var. Mola sonrasında Barcelona hücumu. Olivia Camoa oyuna girdi Barcelona'da. Umoja Gibson'la birlikte. 3 sayılık atış Kevin Panther'dan isabet yok. Fernando rebound'u vermedi. Mike James. Fernando'nun perdesini aldı Mike James. Yine ortaya doğru. Asist yapıyor. Muazzam, buradan muazzam. Fernando tek elle kapattı. Mike James servislere devam ediyor. Dördüncü asist oldu. 15-0'lık bir serimiz var. Camoa. Gibson. Panther şimdi. Colin Malcolm onu savunuyor. Yine sürenin sonuna kaldılar.
1: İnanılmaz.
0: Zor bir atış. Çok iyi savunma
1: muazzam.
0: Bir kez daha.
1: Malcolm resmen kuruttu Panther'ı.
0: Colin Malcolm diğer tarafta da boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli olmuyor. Gibson. Stanley Umode. Šarić'in üstüne gitti. Orta mesafesi başarılı oluyor. 4 sayısı var Umode'nin. Strazel haklı olarak bir faul bekliyor.
1: Doğru.
0: Ama çalınmadı o düdük Gibson'a. Şimdi bir faul geldi. Colin Malcolm çizgiye gidecek. Stanley Umode'nin faulü sonrasında. Bu az önceki pozisyon James Bruno Fernando Aleyhupu. Sayısı yok ama 4 asist yaptı Mike James. Dario Brizuela oyunda Barcelona'da. Kevin Panther kenara geldi. Onunla birlikte Tyrese Martin'i de oyuna sürdü Sekulic. Biz aynı 5'le devam ediyoruz.
1: Evet, şu ana kadar 6 sayıda tutup Barcelona'yı hakikaten savunma anlamında da çok iyi iş çıkartıyoruz.
0: Şimdi yalnız galiba ilk değişiklik gelecek. Colin Malcolm ikincisi de isabet buldu.
1: Evet, o gerçekten yoruldu Panther'ı tutarken. Çok iyi bir performans Malcolm'dan.
0: Jordan Lloyd oyunda. Gibson. Brizuela çıkamadı. Jordan Lloyd onun üstünde. Şimdi Parra'dan perde. Gibson dışarıya döndü. Tyrese Martin 3 sayılık atış kaçtı. Reboundu Šarić alıyor. Mike James tempolu getirdi burada da. Šarić köşeyi buldu. Strazel orada. 3 sayılık atış olmadı. Parra. Moşa Gibson, Joel Parra forvette boş kaldı. Sabit'i buluyor.
1: Ya tabii 14 sayı öndeyken çünkü sete set hücumda devamlı sayı buluyoruz. Tam fast break'te de hemen bir an önce maçı kapatmak istiyoruz ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor.
0: Foul. Gibson foul yaptı. Dördüncü takım faul oluyor Barcelona'nın.

0: Parra'nın az önceki üçlüğü. Bruno Fernando. Mike James aldı. İki sayılık şut Mike James'ten isabetli. İlk isabetini buluyor Mike James. Gibson. Tyrese Martin. Tyrese Martin pot altını gördü ama biraz zor bir pas oldu. Kamoa yakalayamıyor ve bir diğer top kaybı Barcelona adına. Dördüncü top kayıpları bu. Evet, bizde Bruno Fernando kenara geldi. Kai Jones oyunda. Jordan Lloyd topu getiriyor. Brizuela'nın baskısında. İlk periyotta son 3,5 dakika içindeyiz. Mike James. Adam değişti Barcelona. Umude'ye karşı şimdi hücum ediyor Mike James. Pası dışarıya ama Lloyd da biraz sağa doğru hareketlenmişti ve top kaybı.
1: Aslında yani Mike James haklı, biraz daha dibe gitmesi lazım bu Lloyd'un.
0: İlk top kaybımız oldu. Gibson. 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound.
1: Alalım.
0: Bizde Dario Šarić içeride tutmayı da başardı. Mike James. Jordan Lloyd. Tekrar James'e. James fake karşılık aldı. Bir adım içeriye girdi. Orta mesafe başarılı olmadı. Gibson rebound alıyor. Şimdi umut eden bir perde geldi. Gibson. Yalnız hücumları çok takılıyor.
1: Kesin. Çünkü yani oyun açıcı hiçbir oyuncuları yok Panther dışında.
0: Gibson, o da zor bir noktadaydı. Dışarıya dönmek zorunda kaldı. Zor üçlük Martin'den isabetli olmuyor ve top bizim. Yani, bir iyi savunma daha ama Barcelona hücumda gerçekten hareketsiz.
1: Yani, uzunları yok. Bilemedim yani nasıl bir kadro kurulmuş. İlginç.
0: Kamoa. Kenara geldi Barcelona'da. Walcherowski oyuna dönerken. Strasel. Šarić arıyordu. Şimdi aldı Dario Šarić posta ve Umude ile birebir bıraktı konu. Dario Šarić. Umude topu çaldı. Stanley Umude. Potaya doğru gidiyor yine. Umude. İlginç bir pozisyon. Kai Jones orada müdahale etmişti, ardından Gibson.
1: Evet, çemberde böyle bir saniye kaldı top.
0: Mike James. Šarić bir an tereddüt etti. Sonrasında üçlük isabetli olmuyor. 22-11. Gibson. Çember altını dolaştı. Şimdi Brizuela. Tekrar Gibson. Balcerovski'den perde geldi. Gibson indirdi Balcerovski'ye. Balcerovski smaçla bitiriyor. Kai Jones tekrar kapatamadı çember altını ve bu kez Pablo Laso mola istiyor bu ufak Barcelona serisinin ardından.
1: Belki Ercan'a dönebilir. Šarić biraz yoruldu.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin. Radyospor.
1: Barcelona'nın yeni sportif direktörü Navarro dönemi sona erdi Barcelona'da. O da Manresa'da geçen sezonların ardından, geçen sezon Baskonya'da çalıştı, şimdi Barcelona'da bu yol. Barcelona ufak bir seri yakalayıp farkı 9'a indirdi. Ve molamız gelmişti. Son dakikaya giriyoruz ilk periyotta. Mike James şutu kullanmadı. Şimdi Jordan Lloyd. Lloyd sağına doğru gitti. Yüklendi Jordan Lloyd. Hakemler de birbirlerine baktılar.
2: Bir kere bir karar vermeleri lazım. Sonra itiraz gelecek mi gelmeyecek mi, daha onu veremediler. İlginç.
1: Evet, hava atışı. Veremediler kararı.
2: Sanki Barcelona'dan çıkmış gibi ama...
1: Mudeve Jordan Lloyd hava atışı için hazırlar. 3.5 saniye var. Şariç'ten dışarıya Strazel, 3 sayılık atış isabetli olmadı ama hücum ribandı geliyor Kai Jones. James pas turnike isabetli Mike James'ten, bir defa Mike James yani, o ikinci hücumu çok seri kullandı ve bitirdi.
2: Evet, yani topu çevirip içeri drive ettiğimiz zaten durduramıyorlar, ancak faulle durduruyorlar. Bu ikinci basket faulümüz. Sadece topu her zaman olduğu gibi çevirip içeri drive etmemiz gerekiyor.
1: Mike James 4 sayı oldu. Şimdi bir de serbest atış. Bu da isabetli. Şimdi kenara gelecek. 5 sayı 4 asistle PJ Dozier oyunda. Justin Robinson. Hunter aldı. Tekrar Robinson'a döndü. Balcerovski'nin perdesi tepede. 3 sayılık atış Justin Robinson'dan isabetli.
2: Kai Jones'tan yine bir double team, yani show up yapmadı.
1: Strazel son anda potaya doğru gitti ama basket gelmiyor. İlk periyot sona eriyor. Çok iyi başladık. Sonra biraz Barcelona denge buldu ama ilk periyot sonunda 9 sayılık üstünlüğümüz var. 25-16.
3: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan

0: bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlerine 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, indirimleri kaçırma. Son gün 28 Eylül. MediaMarkt.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
5: Euroleague heyecanı devam ediyor.
6: Oyuncuydu, 7 sayı, 3 rebound, 1 asist, 10 verimlilik puanı ve Anadolu Efes'in de ilk periyot sonunda 9 sayılık üstünlüğü var.
7: Tabii Saric yani squad'da öyle gözükse de bence Mike James hakikaten çok iyi yönetti takımı. O double teamlerde pası çıkardı. Gerektiğinde çok iyi drive yapıp basket faulü buldu. Asistleriyle beraber. Şu ana kadar zaten bizim hatalarımızdan biraz Barcelona sayı bulmaya başladı. Biraz Kai Jones 2'dir. Bir gereksiz gitmeyeceği yerde double team'e gitti. Bir de show up yapacağı yerde yapmadı. Oradan bir 5 sayı çıkarttılar. Bir de erken bir hızlı ucumda Stradel'in 3 sayı denemesinden sonra Parra'dan bir üçlük yedik. Yani oyun genelinde tempoyu kontrol ettiğimizde yani bu Barcelona'nın bizi yenme şansı yok. Sadece zaten Panther'ı da mükemmel tuttuk. Onu dikkat etmemiz lazım. Onun dışında da yani böyle azıp da bizi tehlikeye atabilecek bir oyuncuları yok gibi duruyor şu ana kadar. Şu anda her şey bizim kontrolümüzde gidiyor. Çok iyi bir ilk çeyrek geçirdik.
6: İkinci çeyrekte ilk hücum Anadolu Efes'ten Ercan Osmani oyuna dahil oldu. Strazel'in pası biraz dağınıktı ama top kaybına dönüşmedi. Şimdi Jordan Lloyd. Orta mesafe Lloyd'dan isabet yok. Parra rebound alıyor. Panther. O da orta mesafeye gitti. Sabit gelmedi ama
7: evet işte yani Lloyd'dan mesela çok zorlama bir atış. Çünkü topu çevirdiğimiz her pozisyonda ilk çeyrekte sayı bulduk. Hemen gereksiz bir erken birebire gitti. Onun karşılığında da hemen hızlı ucumla Panther sayıyı buldu.
6: Burada çembere müdahale çalındı.
7: İşte o fileye temas var ama tabii topu
6: bir challenge
7: evet
6: geldi Lasso'dan.
7: Gerçi topun yani pozisyonunu değiştirmiyor ama değmemiş ama tabii o filenin hareketi topu etkiliyor mu etkilemiyor mu?
6: Şöyle top çember üstünde ve çemberi hareket ettiriyor o müdahale ediyor hakem.
7: Yani onu ettiremez de
6: sağdaki kararda kaldılar.
7: Evet.
6: Karar değişmiyor.
7: Yani görüntü öyle duruyor ama bence basket değildi.

0: 7 sayıya indi fark. PJ Dozier tepede aldı. Kevin Punter savunmasında orta mesafeye gitti Dozier. Brizuela rebound.
1: Yine tek pasta erken bir atış.
0: Barra erken kullandı onlar da. Rebound alıyoruz. Neyse
1: ki aldık.
0: Strazer. Johnston perdeyi kullandı. Potaya giderken Strazer bir müdahale vardı o topa ve son temas Strazer'den işareti.
1: Evet, bu çeyrekte pas yapmayı unuttuk. Her topa eline alan bir zorlamaya başladı. Üç ucumdur. İyi hücum etmiyoruz.
0: Bu da üçüncü top kaybımız oldu. Robinson. Balcerovski'den perdeyi almıştı Robinson. Bir faul veriyor. Kai Jones uzanmıştı oraya doğru ama Efes'te az önce Russell da oyuna girdi. Phelps Russell yeni transferlerden. Basket faul bu arada. Kolay yedik bunu da kenar oyunuyla. Bir anda Brizuela'yı buldular.
1: Evet.
0: Santi Justa da oyuna girecek.
1: Çok kolay yemişiz bunu. Lloyd uyumuş. Rotasyon başlayınca bir anda oyun tempomuz, oyun aklımız çok gerilere geldi. Yani ilk 5 başladığımız takımda şu andan ki takımda çok fark var.
0: Serbest atış kaçtı bu arada. Son temas Kamuva'dan. ...25-20... ...5 sayıya kadar... ...farkı indirdiler... ...7-0'lık bir seri var Barcelona'da... ...Dozier... ...Ercan dışarı açıldı... ...3 sayılık atış... ...Ercan isabet yok... ...rebound mücadelesi aldık... ...3'üm reboundunu... ...Fats Russell... Bruno Fernando perde getirdi. Russell orta mesafeye gidiyor o da. Yine bir müdahale. Santi Justa bu kez havuza doğru girdi ve reboundu almamızı sağladı. Sekulic'in itirazları var. Russell yüklendi şimdi. Basket bir de foul.
1: Tıkanan hücumlu Russell açtı sonunda. Yine zor bir atış ama şans bizden yana.
0: İşte burada itirazları oldu. Biraz hatta Sekulic oyun devam ederken challenge işareti yapmaya başlıyor burada.
1: Biraz da haklılar çünkü Russell'a çarpıyor sonra geri sahaya geliyor. Şans bizden yanaydı.
0: İlk sayılarını buldu Phelps Russell da şimdi çizgide. Evet 28-20. Serbest atış çizgisinde de 8'de 7 olduk. Bunter. Barra. Barra atış isabetli değil ama Kamuva reboundu alıyor. Kevin Punter. Çok zor bir atış Kevin Punter'dan isabetli.
1: Ya o double team'i yaptığımız zaman geri gitmemek lazım. Çünkü o topu elinden çıkarması lazım Panther'ın. Yoksa bu atışları rahatlıkla skora çevirebiliyor.
0: Dozier. Russell Bruno Fernando'yu aradı. Şimdi sırtı dönük alıyor Bruno Fernando. Dip çizgide yardım vardı. Ercan. Zor bir atış ondan da. Ama hücum reboundunda bir kez daha Santi Justa. Tipledi o kalabalıkta ve farkı 8'e çıkardı. İkili oyun, Kamuva alamadı. Top ise. Beşinci top kaybı Barcelona'nın. Fats Russell. Fernando'nun perdesi. Russell yine iki sayılık. İsabet yoktu ve rebound mücadelesinde Fernando bir faul dönüyor Bruno Fernando'ya. Evet. İkinci faul oldu onun. Santi Justa'nın az önceki hücum reboundu tipi.
1: Russell'ın basket faulü bu tipleme biraz ilaç gibi geldi bize. Çünkü bu beşte biraz hücum anlamında zorlanıyoruz.
0: Evet, Bruno Fernando kenarda, Dario Saric oyuna döndü Anadolu Efes'te. Saric'in 5 oynadığı bir.
1: Evet.
0: 5'teyiz şimdi. Kevin Punter. Kamuo'nun perdesi. Punter yine orta mesafeye gitti. Bu da isabetli.
1: Ya Punter'a mutlaka o double team'i getirmemiz lazım.
0: Russell. Russell. Saric devrilmişti. Foul. Tyrese Martin. Foul yapan oyuncu Barcelona'da. İlk faul oluyor. Sayısı var dışarı için ilk periyotta. Evet, çizgide iyi devam ediyoruz. 9'da 8 takım halinde. Dario Saric son olarak 2015-16 sezonunda Efes'teydi. Sonrasında NBA'in yolunu tuttu. Ağır sakatlık geçirdiği bir dönem de oldu. Diz, çapraz bağı.
1: Geçen sene de az oynamış galiba.
0: Geçen sezon da az oynadı.
1: Ama ona rağmen
0: yıl hatta
1: evet.
0: Toplam 21 maç.
1: Yani şu anda formda gözüküyor.
0: Martin. 3 sayılık atış kullandı. Rebound'u alıyoruz. Fats Russell. Aldıktan sonra da hızlı getirdi. Şimdi Santi Justa. Ondan Saric'e. Saric Ercan'ı buldu.
1: Çok
0: Ercan
1: iyi
0: da basketi buluyor.
1: İki tane çok iyi. Basket.
0: 34-24. Farkı yine çift hanelere çıkarıyoruz ve Sekulic molayı istiyor.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlerine 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, indirimleri kaçırma. Son gün 28 Eylül. MediaMarkt.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, sporun tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: Tekrar çifthaneye çıkarmamız üzerine ilk yarının bitimine 5 dakika 47 saniye var.
1: Evet, Saric'i 5 numaraya aldıktan sonra yine hücumlarımız rahatladı. Daha rahat sayı bulmaya başladık. Punter biraz kıpırdanmaya başladı. Barcelona hücumlarında ona dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Foul BJ Dozier, dördüncü takım faulümüz.

0: Hughes da onu savunuyor. Şimdi Umude. Panther çıktı. İki kişi üstünde. Umude. Tyrese Martin'e indirdi. Martin dışarıya dönüyor. Umude. Süre bitmek üzere. Üç sayılık atış isabet yok. Šarić ve ardından Dozier'la rebound bizde.
1: İyi savunma geldi. Özellikle Ercan Panther'a çok iyi yardıma gitti.
0: Şimdi Santi Justa. Santi Justa potaya doğru gitti. Bitirmeyi de başarıyor Santi Justa.
1: O da girdiğinden beri çok yararlı oynuyor.
0: Çok yönlü bir forvet Santi Justa.
1: Bir de acayip yumuşak bıraktı Orkun. Çok güzel bitirdi.
0: Gibson üçlükle karşılık veriyor. Moja Gibson'ın üçlüğü. Barcelona 10'da 3 oldu 3 sayılıklarda. ...36-27. Dozier'ın pası. Šarić ekstra pası yaptı Russell'a. Russell 3 sayılık atış isabet yok. Rebound'u Mude alıyor Barcelona'da. Bizde 3 sayılıklarda 7'de 1 oldu. Panther şimdi Russell eşleşmesini kullanmak istiyor. Atış kaçtı. Rebound Šarić çeldi ama Gibson'a geldi o top. Üst üste 2 hücumda 5 sayı Gibson'da. Russell bir anda hızlandı. Turnike isabetli değil. Ardından da faul duruyor Santi Justa için.
1: Ya işte yine bu gereksiz birebir zorlama. 7 sayı öndeyiz. Deplasmandayız. Barcelona biraz momentumu yakalamış durumda. Russell'ın biraz daha frene basması gerekiyor.
0: Ve bu faul de serbest atışlara dönüşecek.
1: Evet.
0: Hakkımız olmuştu.
1: Aynen.
0: Panther'ı dinlendirecekler. Justin Manaya oyuna girdi.

0: Kočarovski çizgide. Barcelona'nın maçtaki ilk serbest atışı sabit oldu.
1: Yani işte biz çok iyi oynuyor gözüküyoruz, Barcelona çok kötü diyoruz ama uyuta uyuta da 5 sayıya kadar indirdiler.
0: Bir baskıları vardı orada. Top yine bizde, Colin Malcolm çıkaracak. 4 dakika var ilk yarının bitimine. Şu anda Mike James, Colin Malcolm, Santi Justa, Ercan Osmani ve Dario Saric beşiyle sahadayız. Mike James. Gibson'a hücum etmek istiyor Mike James. Sırtına aldı onu. Tepede Dario Saric, 3 sayılık atış yine başarılı değil. Gibson. Santi Justa karşısında Balcarovski'nin perdesi. Gibson'a pas. Umude 3 sayılık atış. Kötü bir atış oldu. Ercan'la topu alıyoruz.
1: Neyse ki kritikti.
0: Mike James. Dip çizgide bekliyordu Dario Saric ama alamadı o pası ve top kaybı. Hücumda yine üst üste boş döndüğümüz bir bölüm.
1: Burada iyi savunma yapmamız gerekiyor. Hunter da yok.
0: Gibson. Mude bıraktı. Brizuela. Farkı 2 sayıya indiriyor. Dario Brizuela'nın üçlüğü. Yani
1: tek atabilecek oyuncu Brizuela. Onu da rahat atış veriyoruz.
0: Faulü Mude. Üçüncü faulleri oluyor. De 4 oldular 3 sayılıklarda. Diğer taraftan biz 8'de 1 atabildik şu ana kadar. Mike James, Ercan'ın perdesi. Santi Justa da dışarı açılmıştı. Şimdi Ercan hücum ediyor. Ercan Osmani turnike kaçtı. Rebound Balcarovski'de. Robinson kimseye bakmadan kullandı. İyi de yaptı.
1: Evet, neyse ki.
0: Şimdi Santi Justa. Justa potaya gidiyor. Santi Justa kaçırdı ama tamamlayan Ercan Osmani.
1: Evet, biraz acele etmeye başladık hücumda. Neyse ki bu ilaç gibi geldi yine.
0: Umude, Balcarovski. Robinson'ı arıyor. Şimdi Justin Robinson. Brizuela. Malcolm savunmasında çok zor bir atış ama bazen bunları sokabilen bir oyuncu.
1: Buna yapacak bir şey yok.
0: 7 sayı oldu Brizuela. Biz yine erken hücum ediyoruz ve Malcolm'un asisti Saric basketi buluyor.
1: Ya topu çevirdik mi? Hücum çok kolay. Sadece biz kendi hatalarımızdan bu kadar farkı indirttik.
0: Son 1,5 dakika ilk yarıda. 11 sayı Dario Saric. Robinson. Robinson'ın pası. Köşeye döndüler. Umude. Umude potaya gitti. Basket, bir de faul. Burada Saric'i geçtikten sonra potaya gidiyor. Justa'dan faul alıyor. Ve faule rağmen de bitiriyor Stanley Umude. Farkı bir sayıya indirme şansı Barcelona adına. Santi Justa'nın ikinci faulü oldu. Serbest atışı da isabetli. 40-39. Evet, Strazel şimdi oyuna dönüyor. Ercan kenarda. Matthijs Trezel topu getirdi. Şaric'in perdesi. Naya onu savunuyor. Strazel
1: yine çok kötü.
0: İndirdi Şaric'e. Şaric yardım yerleşti. Faul. Yerde faul işareti. Faul hakları vardı.
1: Yani ikinci çeyrek hiç topu çevirmiyoruz. Çeviremiyoruz değil, çevirmiyoruz yani. Birisi alıyor. O klasik Efes sendromu başladı çok erken.
0: Trezel topu oyuna soktu. Mike James hemen kullandı şutu ve isabetli.
1: Bravo.
0: Bu hücumu kurtardı Mike James. 42-39. Rizuela.
1: Yok artık.
0: Yine ona gittiler. Bu Rizuela ısındı, ısınınca en tehlikeli oyuncularından biri.
1: İşte o ilk üçlüyü attırdık. Ondan sonra senin de dediğin gibi
0: Dario Šarić. Skoru eşitlendi. Bir faul düdüğü daha. Faul hakları az önce dolmuştu ve iki serbest atış gelecek Mike James'ten. Naya faul yapan oyuncu. Rizuela bir anda 10 sayıyı buldu.
1: Buldu.
0: Mike James ilk serbest atışı başarılı. 8. sayı sonunda. Serbest atışlarda 11'de 10'la devam ediyoruz. Ve 2'de 2. Hücum süresiyle maç saati arasında 6 saniye var. Rizuela. Kamuan'ın perdesi. Dario Brizuela yine kendi kullandığı. Dario Brizuela ile öne geçiyor Barcelona. Mike James. Son topu arıyoruz. James kısa kaldı bu kez. Bir foul beklentisi de vardı Mike James'in. Yani çok iyi başladığımız bir devreyi son bölümde Brizuela'ya onun ısınmasına engel olamayarak geride kapatmış
1: ya,
0: olduk.
1: Ya tamam, o Brizuela yapacak bir şey yok. Çok yetenekli oyuncu zaten, bunları sokuyor ama ikinci yarı bu rotasyon başladıktan sonra bizim işte Lloyd olsun, Dozier olsun, bir de Russell olsun. Yani 10-12 sayı öndeyiz. Bu deneme atışları, ben bugün nasılım? Birebir zorlama, yani pozisyonu beklemeden çok kötü tercihler yaptık. Bunun sonucunda da ikinci çeyreği geride kapatıyoruz.
0: 10 yıl sonra tekrar Euroleague'desin. Neler söyleceksin ilk 20 dakika sonrasında? Farklı maç tabii ki 10 yıl sonra. Eskiden daha set hücumlarına dayalı işim, daha fazla koşuş var. Ama tabii ki elimden geldiğince alışmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Ve Umoja Gibson'ı dinliyoruz. 15 sayı gerideydiniz. Sonra nasıl dönmeyi başardınız? Serilerin maçı var. Bunu biliyoruz. Koç bize maçtan önce söylemişti. Savunmada birlikte kalmalıyız. Onları biraz durdurmalıyız ve hücumda kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gibson da bunları söyledi ilk yarının sonunda. Barcelona tam devre sonunda öne geçti ve 45-44 ilk yarıyı önde tamamlıyorlar. İkinci yarı öncesinde tekrar karşınızda olacağız.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Devre arasında kısa da olsa sizlerle birlikteyim. EuroLeague heyecanı başladı. E-Sport ekranlarında takip eden birçok basketbol severin yanı sıra da Radyo Spor'da yollarda olanlar da bu karşılaşmayı canlı olarak takip ediyor. İyi başladığımız bir karşılaşmaydı. İlk çeyrekte hani o özlediğimiz Anadolu Efes'in set ucumlarını gördük mü? Gördük. Ama ikinci çeyrekte neler oldu? İşte burada top kayıpları bence en kırılgan yapılarımızdan biriydi. İlk çeyrekteki üçlüklerimizle ayakta kaldık. Üçlük yüzdemiz oldukça yüksekti. Mike James'in asistleri çok değerliydi. İkinci çeyrekte Lasso'nun yapmış olduğu burada oyuncu değişiklikleri de tabii ki oyunun gidişatını etkileyen faktörlerden biri oldu ki hücumun önemli bir kısmı Efes cephesinde yine potoya gitme, iki sayılık atış üretme ve serbest atış çizgisine ulaşma üzerinden gerçekleşti. Zaten istatistiklere baktığımızda Mike James 5'te 3 saha içi isabeti,

0: çeken bireysel yetenekleriydi. Şimdi bu oyuncuların tamamı devreye girdiğinde zaten Anadolu Efes'in hücumu tek bir oyuncuya bağlı kalmıyor. Yani kritik nokta nedir? Hemen onu söyleyeyim. Efes'in ilk çeyrekte yaptığı doğru şeylerden bir tanesi, Barcelona'nın savunmasını sadece dış şutlarla çözmeye çalışmamasıydı. Hani panik hücum diye tabir ediyoruz ya, panik hücumları gerçekleştirmedi. Çok iyi bir top paylaşımı yaptı Anadolu Efes. 20 saniyede oyun kurdu. Ama topu oradan oraya gezdiren bir Anadolu Efes vardı. Ve bu da Barcelona'nın pot altını, direncini kıran faktörlerden bir tanesiydi. Barcelona üçlüyü kapatayım diye savunmayı dışarı çektiğinde de Anadolu Efes'in içeride veya kısa devrilmelerde de avantaj yaratması gerekiyordu. Ha, bunda etkili olabildi mi? İkinci çeyrek özelinde ben etkili olamadığını düşünüyorum. Şöyle üçüncü çeyrekten şimdi ne bekliyoruz? Tabii Anadolu Efes'in en önemli silahlarından biri savunma yapması. Ki ilk çeyrekte bunu çok güzel yapan bir Anadolu Efes vardı. İlk yarı boyunca sadece bir top kaybı yapan Efes'ten bahsediyoruz. O da ikinci çeyrekte geldi. Belki de maçın kırılma anlarından biriydi. Çok basit bir hataydı. Dario Saric, Mike James anlaşmazlığından gelen bir top kaybıydı. İkinci yarıya dönecek olursak da şimdi birazdan başlayacak karşılaşma. Anadolu Efes ikinci çeyrekte gerçekleştirmeye çalıştığı o panik hücumları, tırnak içerisinde söylüyorum, bunları gerçekleştirmeye çalışırsa işimiz zor. Yani açık ve net, işimiz zor. Ya, topu paylaşmamız gerekiyor. Çünkü ilk beşe baktığımızda bunu oynayabilecek çok oyuncumuz var. Ama bireysel yetenekler devreye girerse, Dario Saric devreye girmek ister ya da Mike James devreye girmek isterse burada kırılma anları yaşanabilir. Yaşayabiliriz. O da işin tabii ki ekstrem durumlarından bir tanesi. Şimdi rakibimizde çok iyi bir seri yakalayan oyuncudan bahsedelim. Brizola. Belki de kaydettiği 3 sayılık isabetleriyle Anadolu Efes'i temsilcimizin geri düşmesine sebep olan oyunculardan biri. Şimdi o Strizler olabilir. Yani bu oyuncuların bir şekilde 3 sayı çizgisine iyi savunma, alan savunmasını uygulaması gerekiyor. Bakalım neler olacak. İkinci yarıyı takip edeceğiz. Umarım temsilcimiz Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrılacak. Özlediğimiz o Anadolu Efes galibiyetlerini tekrardan bu sezon Euroleague'de görmeye başlayacağımızın habercisi olur bu karşılaşma. Diyelim, şöyle bir diğer skorlarımızı da hemen kısaca hatırlatmak istiyorum. Euroleague'de birçok karşılaşma var. Kızıl Yıldız Zagris Kaunas karşılaşmasında Zagris Kaunas 53-50 önde. Panathinaikos 48, Paris Basket 33. Burada da 3. çeyreğin bitimine 7 dakika gibi bir süre var. Baskonya 46, Olympiakos 56, Barcelona Anadolu Efes mücadelesi 45-44. Barcelona lehine ilk yarısı tamamlandı demiştik. Son mücadelemiz Asvel Lyon 35, Maccabi Tel Aviv 22. Burada da ikinci çeyreğin tamamlanmasına 3.14 gibi az bir süre kalmış. Peki, şimdi sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Birazdan karşılaşmanın heyecanıyla tekrardan Radyo Spor'da görüşmek ümidiyle diyorum. Ve maçın ardından yine yayınım kaldığı yerden devam edecek. Bu kısa hatırlatmayı da yaptıktan sonra sözü şimdi tekrardan İspanya'ya bırakmak üzere mikrofondan ayrılıyorum. Umarım temsilcimiz Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrılacak.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyorum.
4: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Eurolig heyecanı devam ediyor.
1: Sadece bizle ilgili değil. Evet, çok iyi başladık. Topu iyi paylaşıyorduk. Şut sokuyorduk. Sonra onlar çok zor şutları sokarak döndüler. Kevin Panther el üstü şutlar soktu. Brizuela'nın üstü üçlükleri var. Onlar da döndü. Basketbol böyle. Ve bunun olabileceğini biliyorduk Barcelona'ya karşı. O pozisyonlarda daha iyi savunma yapmamız gerekiyor diyor Pablo Laso.
2: Ya doğru söylüyor da tabii bizim

0: yukarı çekmedi. Sadece biz ilk topları zorlamaya başladık anlamsızca. 10-12 sayı öndeyken yani kendi kendimize skorun erimesine neden olduk.
1: Pablo Laso hakemlerden Sasha Pukul'la konuşma halindeydi az önce. İkinci yarı başlamak üzere. Palau Blaugrana'da Euroleague'de açılış haftası, açılış günü. Bu sezon 3 temsilcimiz var. İkisi yarın sahne alacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Ama evet, Anadolu Efes bugün Barcelona deplasmanında sezonu açtı.
0: Ya, tabii sezon başında bu maçları kazanmak önemli. Bunu hep söylüyoruz. Özellikle Anadolu Efes adına. Çünkü ilerleyen haftalarda veya sonlara doğru işte bu galibiyetler mumla aranıyor. Playoff hesapları, ilk 6'da bitirme hesapları. Onun için böyle bir Barcelona

0: fikirde Dario Brinzuela 13 sayıyla en skorer oyuncuydu. Bizde Dario Saric çift taneyi gördü, 10 sayı. Mike James'in de 9 sayı, 4 asisti var.
1: Ya bizde hücumda hiçbir problemimiz yok. Sadece o pick and roll'leri oynayıp pası erken çıkartıp o drive'ları yapıp zaten ya bitiriyorsun, basket faul oluyor ya da asisten o rahat şutu buluyorsun. Sadece biz bunu yapmayı bıraktık.
0: Bu arada Pešić de salonda, o da görüntüye geldi.
1: Kolluyor mudur diyorsun?
0: İkinci yarıda ilk hücum Anadolu Efes'ten. Dario Saric Mike James'in perdesini aldı. Şimdi bir kez daha Saric. Yardım geldi. Valcherovski'den Saric'in pası güzel ama Valcherovski Bruno Fernando'nun atışına müdahale etti. Sonrasında da faul geliyor Bruno Fernando'dan. Üçüncü faul olacak ya, bu.
1: Fernando'nun artık bunu içine kapatması lazım. O bu sol eliyle niye yani bitirmeye çalışıyor? O da bir anlamsız.
0: Robinson. Perde Valcherovski'den, ona doğru pas. Valcherovski, iki oyuncumuz müdahale etti. O da o savunma karşısında alamadığı kontrolüne ve top kaybı Barcelona'dan. Trussell. Mike James'in pası Saric'e. Parra karşısında Saric, onun üstüne gitti. Güzel döndü. Ve bitirmeyi de başarıyor Dario Saric. Foul Strazel'den. Yerde foul. Hemen şut göstermeye çalıştı Robinson ama zaten
1: yok. Onlar yok.
0: Yeni talimatlarla birlikte iyice dikkat ediliyor buna.
1: Evet.
0: Zor bir şut Kevin Panther'dan.
1: Bunlar iyi alamet değil tabii.
0: Dokuz sayı oldu orada. Mike James. Köşeye pas. Üç sayılık atış. Trussell, isabet yok. Üçlüklerde problemlerimiz devam ediyor. 9-1 olduk. Kevin Panther. Orta mesafe bu kez. Rebound'u Matthew Strazel'le alıyoruz. Tempolu getirdi Strazel. Faulden kaçmayı başardı. Potaya gitti, bitiremedi. Şimdi onlar için bir hızlı hücum imkanı var. Justin Robinson hemen
1: neyse
0: kullandı.
1: Ki
0: onlar da boş dönüyor.
1: Yani biraz daha akıllı seçimler yapmamız lazım bu hızlı hücumlarda.
0: Mike James. Mike James. 3 oyuncu başında. James o duvara çarptı. Panther'ın pası. Bomboş bir üçlük ve isabet geliyor Justin Minaya'dan. Biz sadece bir üçlük bulabildik. Buna karşılık Barcelona 18'de 8 üçlükle oynuyor. Farkı 5 sayıya çıkardılar. Colin Malcolm. Dip çizgiden poteye doğru gitti.
1: Evet.
0: James'i buldu. Mike James karşılık veriyor. Yani, bu defa iyi şutu üretti.
1: En ufak bir drive'de çok rahat pozisyon buluyoruz. Yeter ki topu çevirelim, drive edelim.
0: Parra şimdi dışarıya çıkardı yine. Robinson. Joel Parra, o da dışarıdan deniyor. Rebound Mike James'te ve Minaya orada faul yaptı. İşte o hamlesi Minaya'nın. ...51-49... Strazel. Tepede Fernando'nun

0: perdesi. Mathieu Schrazel ortaya girdi. Faulü aldı. İki serbest atış kullanacak. Burada da Parra yerde faul işareti itirazı yapıyordu.
1: Yok, adımlamış. Doğru karar.
0: Schrazel'in 6. sayısı. Serbest atışlarda 13'te 12 olduk. İkincisi kaçtı tekrar, ama tekrarlanacak. Parra erken girdi. Bu kez isabetli. 51-51 skor tekrar eşitleniyor. Gibson. Parra dışarı açıldı. Panther. Colin Malcolm karşısındaydı. Parra tekrar. Süreleri azalıyor. Parra Şariç'in üstüne gitti şimdi. Parra basketi buldu.
1: Sola gidiyor. Onun solunu kapatmamak gerekiyor.
0: Mike James. Bacherowski onun üstünde kalmıştı. James'in atışı hiçbir şeye değmedi. Gibson'la hücumda Barcelona. Parra yine boş şut buldular. Savunmaya dönmekte çok zorlandık. Neyse ki boş dönüyor Barcelona. Şimdi Mike James. Ve faul geldi. Yine atış faulü. İki serbest atışta Mike James'ten gelecek. Parra faul yapan oyuncu. Bu da onun az önceki turnikesi. Evet, ikinci faulü sonrasında kenara geliyor. Bizde Jordan Lloyd oyunda. Daha doğrusu oyuna girmek üzere.
1: Herhalde Mike James'e değişecek. Biraz dinlendirecek Mike James'i.
0: Kai Jones da kenarda.

0: Mike James'ten 2'de 2. 14 sayıyla şu anda en skorer ismimiz. Evet, James'le birlikte Bruno Fernando kenara geliyor. Jordan Lloyd ve Kai Jones oyundalar. Gibson'ın pası. Kamua. Caris Martin. Martin atış isabetli olmadı ama tipleyen Kamua. Barcelona bir kez daha önde 55-53 ile. Schrazel. Çift perdeyi kullandı. Kamua şimdi karşısında. Bir perdede Şaric'ten geliyor. Umude kaldı Schrazel'in önünde. Schrazel orta mesafe isabetli.
1: İsabetli ama yine çok kötü hücum. Kimsenin eline değmedi top. Yani bu hücumlarla kazanamayız. Topu çevirmemiz lazım.
0: Gibson. Üçüncü çeyrekte 5 dakika geride kalıyor. Brizuela perde çıkışı. Atış isabetli olmadı ama hücum reboundu Tyrese Martin'den. Bunu da kaçırdı Brizuela. Alamadık reboundu. Kamua. Köşede Tyrese Martin var. Steps. Foul. Hayır, Steps.
1: Neyse ki üçüncü kez hücum ettiler.
0: Ama boş döndüler.
1: Evet.
0: Son bölümde Barcelona çok hücum reboundu aldı. Lasso ve Mike James arasında az önce James kenara gelirken yaşanan diyalog ekrandaydı ve televizyon molasına gidiyoruz.
2: EuroLeague

0: heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Euroleague heyecanı devam ediyor.
6: 4 dakika 47 saniye 3. periyodun bitimine. Ama sonrasında Strazel'le hücumdayız. Lloyd, tekrar Matthew Strazel, Şaric'in perdesi.
7: Çok ezbere pas.
6: Evet, o pası bekliyorlardı. Brizuela müdahale etti. Hızlı hücum ettiler ve köşeden Gibson'la üçlük buluyor Barcelona. O da çift taneleri bulan bir diğer isim oluyor. Aşağıda almıştı Šarić. Mude'nin faulü, iki serbest atış gelecek Dario Šarić'ten.

0: Üçüncü faul oldu Stanley Umudeni'nin. Barcelona'nın da takım faul hakkı doldu. Dario Saric çizgide. %100 ile devam ediyor da 13. sayısı.
1: Şu ana kadar Anadolu Efes'in en iyi oyuncusu.
0: Dario Saric 2'de 2. 58-57. Tyrese Martin. Martin birebir oynadı. Tyrese Martin zor atış. Rebound'u Saric çalıyor. Mike James. Hemen Saric'i buldu. Saric potaya doğru gidiyordu. Savunma faulü ve az önce dolmuştu faul hakları. Saric bir kez daha çizgiye gidiyor. Kamua faul yapan oyuncu. Takım halinde 18'de 17'yiz. Serbest atışlarda şu ana kadar en bizim adımıza olumlu istatistiklerden biri, belki de birincisi.
1: Kesinlikle, bir de 3 sayı yüzdemizi biraz yukarı çıkartabilirsek.
0: Orada 10'da 2'yiz. Altıda 6 oldu Saric. 15 sayı, 5 rebound, 2 asist. Ve 7'de 7. Bir sayıyla öne geçiyor Anadolu Efes. Gibson. Kamuo'nun perdesini aldı. Gibson. Çok iyi müdahale. Kai Jones. Aleyup'a hazırlanıyorlardı ama Jones izin vermedi. Saniyesi var Barcelona'nın. Gibson oyuna sokuyor.

0: Barra'ya çıkardı tekrar Gibson. Mike James karşısında çok uzak mesafeden yolladı. İsabet yok. Mike James rebound'ı alıyor ve hemen uçuma geçti. Brizuela savunmasında şimdi Mike James orta mesafe isabetli. 16 sayıya geliyor Mike James. Farkı da 3'e yükseltiyor. Ve
1: istemem.
0: Bir de top kaybı Barcelona'dan. Hakemler birbirlerine baktılar, sonrasında Anadolu Efes topunu işaret ediyorlar.
1: Ama Brizuela herhalde koçu sordu, itiraz edelim mi diye, hayır dedi. Demek ki ondan çıkmış.
0: Mike James. Üçüncü çeyrekte son 3 dakikaya giriyoruz. Bir faul.
1: Yok, hatalı yürüme. Evet, Loy çok acele ediyor.
0: Alırken orada steps yapıyor. Justin Robinson. Barra. Üç sayılık atışı kaçtı. Rebound. Kai Jones. Kamua zorlamıştı ama Kai Jones reboundu vermedi. Lloyd. Šarić tekrar Jordan Lloyd'a. Mike James. Ortaya doğru girdi yine. Lloyd'a çıkardı. 3 sayılık atış. Olmadı. Brizuela hemen pası yolluyor. Parra koşmuştu. Oh! Blok geldi Mike James'ten. Mike James Parra'yı blokluyor. Sonrasında Kai Jones ama faul dedi.
1: Bize mi çaldı? Lasso'ya da teknik faul mü geldi?
0: 10 bloğa yazık oldu.
1: Görmek
0: devamındaki
1: lazım.
0: Devamındaki faul dediği. Evet.
1: Kai Jones'un. Buradan belli olmuyor tabii.
0: Daha izliyoruz.
1: İnanılmaz.
0: Muazzam bir blok.
1: İnanılmaz.

0: Tekrar başladı kenardan. Barcelona az daha bir steps geliyordu. Balcerovski'nin evet. Pası şimdi Brizuela. Sabiti buluyor Brizuela. ...61-61 skor bir kez daha eşitlenmiş durumda.
1: Haydi.
0: Lloyd bu kez olsun diyecektim ama bu da kısa kaldı. Robinson. Üç sayılık atı Justin Robinson'dan reboundu Kai Jones aldı.
1: Neyse ki en zor zamanlarda yardıma koşuyor Robinson.
0: Burada da Parra'nın faulü ve Šarić yine çizgiye gidecek. İki atış daha kullanacak.
1: Evet, onun yani içeride Šarić'i durduracak adamları yok zaten. Bu bölümü akıllı geçiyoruz. Šarić'i indirerek.
0: Joel Parra'nın üçüncü faulüydü. İlk kez kaçırdı bugün Šarić.

0: Mario Šarić. İkincisi isabetli. Ercan Osmani oyuna giriyor. Evet, Šarić biraz dinlenecek. Balcerovski. Justin Robinson. Farra Panther'a teslim etti. Jordan Lloyd onu savunuyor. Kevin Panther el değiştirmişti. Faul Jordan Lloyd'dan. Dördüncü takım faulümüz.
1: Çok içine girdi Lloyd. Panther da faulü aldı. Faul hakkımız doldu şimdi.
0: Teknik burada çalınmıştı Pablo Laso'ya. Robinson. Dışarı açılan yine Parra. Bir adım içeri girdi. Orta mesafesi kaçtı. Reboundları toplamaya devam ediyor Kai Jones.
1: Yani Parra atsın.
0: Üçüncü periyotta son dakika içindeyiz. Mike James. Kai Jones'un perdesi. James poteye doğru gitti. Köşeye çıkardı. Ercan'dan ekstra pas. Bu kez isabetli. PJ Dozier.
1: Hadi iyi savunma yapalım.
0: İlk sayılar oldu Dozier'ın ve 4 sayılık fark yakaladık. Faul duruyor. Faul Dozier. Hakkımız az önce dolmuştu. 2 atış gelecek.
1: Yani Kai Jones'tan çok iyi bir pick geldi Mike James'in adamına. Mike James içeri drive ve ekstra pas. Çok kolay sayı. Yani bütün bugünün senaryosu bu aslında. 2-3 tane pas yapmak hücumda.
0: Justin Robinson 2-2. ...9.2 saniye var. Parra kenara geldi. Mike James. Eklet süreyi şimdi Kai Jones'un. Perdesi Mike James. İkinci oyuncu da gelmişti. Boş adamı buldu PJ Dozier. Bu kez üçlük isabetli olmuyor ama Ercan reboundu aldı.
1: Bravo
0: Ercan,
1: Ercan
0: basketi buldu.
1: Çok önemli basket.
0: Reboundu alıyor. Süre bitmeden tamamlıyor Ercan Osmani ve bu basketle üçüncü periyodu 67-63 önde tamamlıyoruz.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: Evet. Sayı 3. periyotta toplamda da 17 sayısı var.
1: Gerçekten iyi besledik. Erken faul hakkı olan Barcelona'nın bunu iyi değerlendirdik. Tek problemimiz işte biraz savunmada o Brezilya'nın ekstra sayılarına yine engel olamadık. Onun dışında aslında genel olarak iyi bir çeyrek geçirdik.
0: Son periyotta ilk hücum Barcelona'dan geliyor. Justin Robinson.

0: Panther. Lloyd karşısında Panther. Faul. Jordan yani Lloyd'a çalındı.
1: Çok içine giriyor Lloyd. Yani bir böyle yarım adım geride durması lazım.
0: Üçüncü faul oldu Jordan Lloyd'un.
1: Yani bir de hamle yapıyor işte burada yani. O elini sokmaması lazım.
0: Kalçarovski tekrar Panther'a teslim etti. Kevin Panther bir an boş kaldı. Cezayı kesiyor.
1: Bu kadar yani basit yenmemesi lazım ya.
0: Ercan. Şimdi Mike James. Ercan perdeyi kurdu. Dışarı açıldı devamında. Fake'e karşılık alıyor Ercan. Dışarıya pası. B.J. Dozier 3 sayılık atışı isabetli olmadı ama Kai Jones'tan bir de hücum reboundu. Yine Dozier. Yine deniyor dışarıdan. Bu arada bir faul çalındı Ercan'a. Bu pozisyon. Çok ciddi problem yaşıyoruz dış atışlarda. 15'te 3 olduk.
1: Bir de çok kolay yedik savunmada. Şovu yapmayı unuttuk.
0: Parra. Yine Panther'a teslim ettiler forvette. Parra'nın perdesi. Ercan bir an yukarıda kalmıştı. Kevin Panther. Zor bir şut. Rebound Mike James alıyor.
1: Bu sefer iyi savunma geldi Lloyd'dan.
0: Kai Jones'un perdesini kullandı Mike James. Ona doğru pas Kai Jones. Çok yukarıda tamamladı. Reboundlarda çok iyi çıkarıyordu. Burada mükafatı da geldi. Mike James'in asistiyle şimdi Parra sırtı dönük oynadı. Kai Jones bloğa gelmişti ama Balcerovski boş. ...69-68... bir sayılık üstünlüğümüz var. Mike James, DJ Dozier. Dozier'ın pası Kai Jones'a, ondan Lloyd. Süre dolmak üzere Lloyd ortaya girdi. Atış isabetli. Şember'den de yardım aldı.
1: Evet, Lloyd'un devreye girmesi lazım mutlaka yani. O da şutu bulmamız lazım.
0: İlk sayıları oldu Jordan Lloyd'un. Parra. Balcerovski dışarı döndü. Robinson tekrar Parra'ya. Şimdi Kevin Panther. Panther.
1: Ercan bırakma ya.
0: Kolay buldu orta mesafeyi.
1: Bu şovu yani yarım yapıp kaçarsan Panther'ın en sevdiği, en istediği pozisyon. Yani tuttu adam da Parra. Yani top Parra'ya çıkabilir yani. Sanki Parra'yı çok önemli bir şutörmüş gibi tutuyoruz.
0: Mike James. Köşede Dozier yine boş kaldı. Ama kaçmaya devam ediyor bu şutla. Neyse. Alamadık. 3 dakika geride kaldı son periyotta. Kevin Panther foul. Kai Jones. Hayır, perdeye düzeltiyorum. Perdeye çalındı. Bu az önceki alley-oop Mike James ve Kai Jones. 5. asisti olmuştu Mike James'in.
1: Ya bu show-up'ları yapmadığın sürece bu yetenekli oyuncular en sevdikleri pozisyon. Şut açısı var, pas açısı var. Her şeyi görüyorlar.
0: Şimdi posta aldı Mike James. Gibson onu savunuyor. Jones'u yolladı. Birebir oynamak istiyordu. 6 saniye. Mike James döndü. Atışı isabetli. O eşleşmeyi istiyordu ve değerlendirdi.
1: Evet, Jones'u gönderdi. İşte bu da Mike James'in apayrı bir yeteneği.
0: 18 sayı 5 asist Mike James'ten. Burada da faul yaptı. Balcerovski kenara geliyor. Bunun yerine Kamua girdi, Umude girdi. Evet, Parra da kenarda. Panther. Kamuan'ın perdesi. Calvin Panther pas verdi bu kez Dario Brizuela. Brizuela o hücum etti. Yukarıdan bırakıyor ve basketi buluyor.
1: Ama çok rahat geçiriyoruz ya.
0: Bir sayıya indirdi farkı Dario Brizuela. Şimdi Ercan Osmani. Brizuela arkasında yardım geldi Kamuan'dan. Ercan. Hala Ercan'dı. Mike James'i buldu. 3 sayılık atış. İsabet yok.
1: Çok kötü hücum ediyoruz.
0: Gibson. Kamuaya git dedi. Ercan'ı karşısına alıyor şimdi Gibson. Ona hücum etmek istiyor. Gibson. Pası Umude'ye. Umude atışı isabetli olmadı. Rebound'a tekrar girmişti ve hava atışı Kai Jones'la Umude arasında. Venezuela'nın az önceki basketi. ...18 sayı Venezuela'dan geldi. 14 sayı Kevin Panther, ki o da şu anda kenara geliyor. Biraz dinlenecek.
1: Memnun değil o da kenara gelmekten.
0: Mode ve Kai Jones arasında hava atışı. Jones çeldi ve top bizde. Ama
1: ne?
0: Erken mi zıpladığını söylüyor?
1: Evet, erken topa vurduğunu söylüyor.
0: Kenardan Maxim Müller ihlal çaldı ve Barcelona topu.
1: Kritik karar.
0: Gibson. Burada hücum fauldürü. Brizuela. Jordan Lloyd'la mücadele halindeydi. Brizuela'ya hücum faul çalınıyor ve top yine bize geçti. Biberi affedebiliriz. İki düdük de ondan geldi Fransız hakemden.
1: İlk önce o çekti beni diyor Brizuela.
0: 5 dakika 17 saniye var. Strasser. Gibson savunmasında. Strasser. Bruno Fernando'nun perdesi. Şimdi Mike James. Mike James Bruno Fernando'yu arıyordu ama top kaybı. Oyun duracak bu arada.
1: Evet, zor bir pas Mike James'ten, evet. Zaten yani Fernando'ya da o kadar low pass biraz tutması da zor.
0: 5 dakika altına inilmişti top kaybı, oyun durdu ve televizyon molasına gidiliyor.
2: Kısa bir ara.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.

0: yakın giden bir maç. İkinci periyottan itibaren mola sonrasında Barcelona hücumu. Dario Brizuela bir kez daha ortaya biraz rahat girdi ve yine basketi buluyor. 20 sayıyı buldu.
1: Yani bayağı rahat girdi. İkidir ortayı kapatan yok. Yani Saric'e dönme zamanı geldi gibi sanki.
0: Mike James. Ercan'dan Ferdi. İkili oyun, Ercan devrildi. Ercan asisi yapıyor Ercan. Bruno Fernand mı bitirdi? Biz de iyi hücumla, iyi oyunla döndük. 75-74'te bir kez daha öndeyiz. Gibson. Gibson'ın pası Umude. Hemen yere vurdu. Fernando karşılıyordu onu ama faul düdüğü çalınıyor.
1: Ya işte bu top çalma hevesi, Ercan o hata yapınca tabii Umude bomboş o turnikeyi giriyor.
0: Ve 4 oldu Bruno Fernando. Ercan kenarda. Dario Saric tekrar oyunda. İlk atışını kaçırdı Stanley Umude. NBA'de 4 sezonda toplam 49 maça çıktı. Genelde G League'de oynadı ve bekledi Stanley Umude. İki atışta da isabet bulamadı. Önde kalıyoruz. 75-74.
1: 8 saniye,
0: 8 saniye oldu bu arada.
1: Ya hakikaten bu seviyede yapılmayacak hatalar.
0: Umude bu arada kenara geldi. Hop. Onlardan da top kaybı geliyor. Strazel'le geri kazandık. Strazel. Sonrasında Mike James'e aktarmayı başardı. Mike James. Gitti Martin'in üstüne ve basket. Mike James. Farkı 3 sayıya çıkardı. ...20 sayıyı buluyor Mike James... ...77-74 öndeyiz... ...son 3,5 dakika... ...Brizuela... ...Brizuela... ...top kaybı Brizuela'dan... ...üst üste çok kritik... ...top kayıpları Barcelona'nın... ...Strazel şimdi Saric'i çağırdı... ...Strazel... Ortaya girmişti blok. Parla.
1: Çok kötüsü. Mike James sayıları buluyor. Tekrar onu bulmamız lazım.
0: Gibson. Tyrese Martin. Birebir oynattılar onu. İsabetli. Onlar da çok ilginç bir seçime gitti aslında ama Saric orada biraz.
1: Evet.
0: İşlemek istediler. Mike James şimdi köşede işareti hiç karşılık verebilecek mi? Üçlük kaçtı. Fernando da reboundu alamadı. Barcelona hücum olacak.
1: Ya yine iyi şutu bulduk ama bugün maalesef sokamıyoruz.
0: Bu Parra'nın yaptığı blok. Dakika ve bir mola daha geliyor.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
4: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum ve sabah

0: sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
1: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
2: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Euroleague heyecanı devam ediyor.
5: Avantaj oyunda yakalamak üzereydik ama
6: çok basit hatalar maalesef. Bir 8 saniye yaptık işte Stadler'den bir kötü şut seçimi. Yani artık burada topun Mike James'in elinde olması lazım hücumlarda.
5: 77-77 son 2,5 dakika içindeyiz. Robinson. Faul dedi. Jordan Lloyd'a çalındı ve faul hakkımız dolmuştu. Panther serbest atışlar kullanacak.
6: Ya Lloyd haklı burada. Panther alttan kolunu geçiriyorken de yemiş tabii, çaldı.
5: Kevin Panther 2-2. Barcelona önde. Bu arada Pablo Laso'dan şimdi bir mola geliyor. Serbest atışların sonrasında 2 dakika 15 saniye var.
3: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Euroleague heyecanı devam ediyor.
6: Artık mutlaka ucunlardan sayıyla dönülmesi gereken dakikalar.
5: Strazel'le topu getireceğiz. Justin Robinson onun üstünde. Lloyd şimdi çıkıyor. Tekrar Strazel. Mateo Strazel. Fernando bir kez daha perdeye geldi. Strazel. Şutu Strazel'in isabetli. 80-79. Bu üçlükle bir kez daha öne geçiyoruz. Daha sonra Colin Malcolm oyuna girecek Efes'te. Kevin Panther. Panther. Lloyd'dan kurtuldu. Ortaya girdi. Basketi buluyor. Jordan Lloyd 4 faulde. Epey çekingen bir savunma yaptı.
6: Faul hakkımız da dolu diye ama tabii Panther geçtiği an onları çok iyi bitirebilen bir oyuncu. Ya yani bir de Fernando'nun blok tehdidi olmayınca rahat bıraktı.
5: Şimdi Lloyd zaten yerini Colin Malcolm'a bıraktı. 81-80'de Barcelona bir kez daha önde. Son 1,5 dakika içindeyiz. Strazel. James çıkmaya çalışırken faul. Kyrie Martin faul yaptı. Onların henüz hakkı var. Strazel topu kenardan oyuna sokuyor. Bruno Fernando. Mike James. Valcheros.

0: bir müdahalede bulundu. Yarı saha çalındı. Son temas Mike James'ten işareti.
1: Ama kontrolde değil top. Yani evet. Bir... Buna tabii itiraz olmuyor herhalde.
0: Balcerowski vuruyor. Sonra Mike James'e temas ediyor ama o Balcerowski'nin müdahalesiyle gelen bir...
1: Evet, yani benim bildiğim
0: bir...
1: kontrollü olursa zaten bakıyorlar.
0: Evet, masaya gitti hakemler.
2: Let's go!
0: Bir hakem izlemesi.
2: Evet.
3: Check again.
2: Okay, give your opinion.
3: Yeah, yeah, I will make stop when there is contact on the knee. So, okay, over there we have blue, white. Yes. So, let me give me knee.
2: Knee. Yes. So you agree?
3: Yeah. Let's take the time.
0: Karar değişmeyecek.
2: Oh,
0: bu arada nasıl fırçaladı fark ettin mi?
1: Evet.
0: Maxim Buber'i. Evet. 11 saniye saatte dedi.
1: Yeni pozisyon.
0: Ne 11'i? Yeni pozisyon mu dedi?
1: Ama ben bu yani hala pek anlayamadım bu geri pası.
0: Robinson Martin'e doğru oyunu soktu. Parra burada da çok kolay kaçırdık Balcerowski'yi. Aliyuka farkı 3 sayıya çıkarıyorlar. Oyun durduğu esnada buna hazırlanmışlar.
1: Evet.
0: Ve 83-80 bir mola daha geliyor.
4: EuroLeague heyecanına kısa bir ara.
5: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi. Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı. Podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği. Program ve programcılara dair detaylar. Ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: İşte skor gidişatı, az önce de belirtiyorduk, ikinci periyottan itibaren aslında çok yakın gitti skor. Şimdi 1-12 var bitme.
3: Mutlaka burada sayıyı çıkarmamız gerekiyor.
2: Strasel top oyuna sokuyor. Fernando. Mike James aldı. Balcerowski karşısında kaldı Mike James'in. Mike James faulü almayı başardı. 3 serbest atış gelecek Mike James'ten.
3: Yani bu gibi durumlarda topun devamlı Mike James'in elinde olmasında fayda var. Burada da çok akıllı şuta kalkarak alıyor faulü. Yani bu takımda zorlayacaksa bu pozisyonları Mike James'in zorlaması lazım. Biz maalesef üstüne basarak söylüyoruz. İkinci çeyrekte çok yanlış seçimler yaptık. Hem ucunda hem savunmada hakikaten çok kötü bir ikinci.

0: Direkt üç atış ya.
1: Evet öyle. Yani
0: nesine bakıyorlar anlamadım.
1: Yani evet, Balcerovski'nin kolu aşağıda olduğu için Mike James onu almaya gitmiş olabilir ama bunu yapabilir.
0: Tabii ki yani.
1: Sonuçta o şutu kaldırmayı başarıyor.
0: Yok, hiç
1: temas
0: yani,
1: sonrasında tabii, gösterdiği bir şey değil
0: hiç
1: yani.
0: Hiç tartışılır bir pozisyon değil yani. Tam derslik bir atış.
1: Büyük serbest atış gelecek şimdi Mike James'ten. Yapma. İlki kaçtı. %100'dü bu noktaya kadar.

0: İkinci serbest atışı Mike James'in. Bu isabetli 83-81. Bir dakika 3 saniye var bitme. Üçte iki geliyor. Farkı bir sayıya indirdi Mike James. Justin Robinson'la Barcelona hücumda. Hunter da perde getirmişti Robinson.
1: Bütün maç biraz kaçırdı.
0: Ve dribbling üstü bir şut attı bir de. 4 sayıya çıkarıyor farkı bu üçlük Justin Robinson'dan. 86-82 ve Pablo Laso'dan yine bir mola.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
3: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
4: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor!
2: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: Üstü şutu, üçlüyü ve iki pozisyona, iki baskete çıktı fark 86-82.
1: Yani sürede azaldı, hemen çok acele ikilik veya üçlük bir basket bulup iyi savunma yapmamız gerekiyor.
0: Mike James, Kevin Punter konuşması saha içinde. James topu aldı. Hunter savunmasında perdeler geldi. Mike James erken şut arıyordu. O şutu vermediler ve topu da çaldı Kevin Hunter. Foul beklentisi var Mike James'in. Robinson süreye oynuyor onlarda. Robinson, Balcerowski, foul. Mike James az önceki pozisyonda faul bekliyordu. Faul yalnız.
1: %100 haklı ya.
0: Bileği, bileği direkt. Hatta neredeyse iki bileği birden alıyor Panther. Ona da, Mike James'e de bir teknik faul.
1: Ya tabii maçı buraya getirmemek lazım. Sonuçta Barcelona deplasmanı. İlk çeyreği muazzam oynadığımız bir maç. İkinci çeyrekte işte

0: Yani hep söylediğimiz üzerine basa basa rotasyonu, değişik bir rotasyonla oynamamız. Bunun sonucunda da yediğimiz 29 sayı var. Brezilya tamam ekstra soktu, zor şutları attı. Orası ayrıca tartışacak bir konu ama yani bu maçın buralara gelmemesi gerekiyordu.
1: 7 sayıya çıktı fark. Mike James 3 sayılık atış isabetli olmuyor. Bizim adımıza zaten gecenin özeti kaçan üçlükler.
0: Evet.
1: Parra son bir şut. 89-82 kazanıyor Barcelona. Eurolig'e Anadolu Efes yenilgiyle başlıyor ve şu Barcelona'yı bir de izledikten sonra Murat abi gerçekten aslında bir fırsat kaçtı diyebiliriz.
0: %100 ya, %100. Yani bu Barcelona benim son yıllarda gördüğüm en kötü Barcelona'lardan diyebiliriz. Yani biz resmen maçı kendi elimizle, kendi hatalarımızla verdik. Yoksa Barcelona ekstra bir şey yapmadı. Tamam, zaten iki tane skoreri var. Biliyoruz bunların iyi oynayacağını ama yani böyle bir muhteşem ilk çeyrekten sonra bir anda o tamamen rotasyona gitmemiz. Tamam, yani sene içinde bu rotasyona belki girebilirsiniz ama Barcelona ilk maç, ilk deplasman, ikinci çeyrek hakikaten o rotasyonun da verimi alamayıp Lasso'nun bunda devam etmesi ve sonucunda da çeyreğin de sonunu çok kötü oynamamız, dördüncü çeyreğin sonunda çok işte 8 yarı saha ihlali, geri pas, yani bir sürü bu seviyede yapılmayacak hatalar yaptık. Onlar bizden daha iyi oynadı sonunu. Sonuçta da bu fark oldu.
1: Maçın en hani sihirli, spektaküler anı da bu blok. Mike James'in evet. Bloğu seçildi ama aslında ironik oldu bizim adımıza biraz, çünkü onun dönüşünde de pozisyonun işler bizim biraz aleyhimize dönmüştü. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Birazdan maç sonu röportajlarıyla birlikte tekrar karşınızdayız.
2: EuroLeague heyecanı sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık olarak 25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. Az bir süremiz var. Dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Hem basketbolla, Euroleague'le alakalı tabii yine görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onun dışında oynayacağımız yarın akşam Uluslar Ligi A grubu mücadelesi, milli takımımız Fransa karşılaşmasıyla alakalı skor tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Basketbol demiştik yayınımızın başlangıcında. Maalesef temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Yani oynadığımız oyunu gördükten sonra, Barcelona'nın bulduğu ekstra sayıları gördükten sonra tabii insanın biraz morali bozuluyor. Ne yalan söyleyeyim, benim biraz moralim bozuk. Barcelona maçı kazanmayı hak edecek bir oyun oynadı mı? Hayır, oynamadı. Bireysel hatalardan kaynaklı elimizdeki maçı rakibimize verdik. Yani bu maçın manşeti, elimizdeki maçı biz kazanmayalım, bu karşılaşmayı alın siz kazanın olurdu diye düşünüyorum. Ha, dördüncü çeyrekte, son çeyreğin kritik anlarında Mike James'e bir müdahale vardı, hatırlıyorsunuz. Barcelonalı bir oyuncunun topa müdahalesi var. Topa müdahale ettikten sonra da Mike James'e temas ediyor.

0: Top ve dışarı çıkıyor. Yarı saha ihlali verdi karşılaşmanın hakemi. Enteresan bir karardı. Basketbolda da hakem konuşacaksak artık tenis izleyelim canım. Hani hakemin olmadığı bir branş var mı? Varsa lütfen dinleyicilerim yazsın. Hakemin olmadığı bir spor mücadelesi istiyorum. Yani her karşılaşmada bizim takımlarımız, bakın, ay ve yıldızımızı temsil eden, bayrağımızı temsil eden takımlara karşı inanılmaz hatalar yapılıyor. Ha, Süper Lig futbolu fazla hakem konuşmak sevmiyorum. Konuşmayalım diyorum ama ya burada ülkemizi temsil eden bir takım var. Şimdi bu Fenerbahçe takımının da başına geliyor. Beşiktaş'ın da çok kez başına gelecek. Beşiktaş zaten daha yeni katıldı. Uzun zamandır burada olmayan bir takım deyip kararları aleyhine verebiliyor maçın hakemleri. Böyle enteresan bir karşılaşma sonuydu. Ha, hakem hatasına bağlamak istemiyorum tabii ki mağlubiyeti. Kritik kararlarda o işin ayrı bir kısmı da. Biz ne yaptık kazanmak için? Dördüncü çeyreğin skorunu veriyorum. 26-15. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes neyi kötü yapıyordu Euroleague'de? Hadi basketbolu, Türkiye Basketbol Ligi'nde bunu dengede tutabiliyordu bir nevi de. Euroleague'de playoff yapamamasının başlıca sebeplerinden biri, ilk 3 çeyrek maçı çok iyi götürüyor. 4. çeyrekte final periyodunda rakibine sayılar veriyordu. Ritim bulmasını sağlıyordu. Şimdi şöyle bakalım. Müthiş bir başlangıç yapan bir temsilcimiz Efes vardı. 25-16 ilk çeyreğin skoru. İkinci çeyrekte bir dağınık oyun gördük. Birbiriyle paslaşmayan bir Anadolu Efes takımını gördük. Bireysel çabalarla skor bulma durumuna geldi Anadolu Efes. Yani tam bir kaos basketbolu diyorum ben onun için. Mike James'e mi geliyor top? Mike James alıyor topu, sürüyor. Hiçbir arkadaşına vermiyor. Ya çembere bir atak yapıyor ya da dış atıştan bir sayı bulmaya çalışıyor. Peki Pablo Laso bir açıklamada bulunacakmış. Hemen oraya gidelim kısaca. Sonrasında yine devam edeceğiz.
1: Tam bir ilk maç oldu, klasik bir ilk gün maçı oldu. Bir fırsat kaçırdınız mı? Evet, evet. Üçüncü periyotta kendimize zarar verdiğimiz bir periyot oldu. 2-3 dakika kala 3 sayı öndeydik. Top bizdeydi. İyi kullanamadık. Sonra onlar da zor şutlar da soktular. Biz boş şutları kaçırdık. Onlar zor şutları soktular. Onlar şutlarını soktular. Basketbolda da farkı biraz bu ortaya çıkarıyor.
0: Pablo Laso'nun açıklamaları bu şekildeydi. Üzgünüz dedi. Bir fırsat da kaçırdığımızı düşünüyorum dedi. Yine yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada bunlardan bahsetti. Ha, katılıyor muyum? Evet, katılıyorum. Büyük bir fırsat yakalamıştı. İlk çeyreğin devamını getirebilseydi Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ortalarına kadar o ritimle oynamaya devam etseydi, çembere ataklar yapmaya devam etseydi, Mike James'i bu konuda değerlendirseydi, bir rotasyona gitmeseydi Pablo Laso, ki o da mecburen gidiyor. Hani canı sıkılıp da bir rotasyon uygulamıyor. Mike James, yani kaç yaşında olduğunu biliyoruz. Yaşlı bir oyuncu. Bunu 40 dakikaya yaymaya çalışan bir koç var kenarda. Sadece o değil. Bakıyoruz. Dario Saric yine günün başarılı isimlerinden biriydi. 17 sayıyla oynadı Dario Saric. 34 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii bunları dengede tutmak önemliydi. Laso da bunu yapmaya çalıştı ama o ritmi kaybetti Anadolu Efes. O oyuncu değişikliklerinin ardından maça başlayan ilk 5'in değişmesinden sonra tamamen oyun ritmini kaybetti ki ekstra sayılar da buldu. Rakibimize baktığımızda ekstra sayı bulduklarını da söyleyeyim. Brizola özellikle ikinci çeyreğin ortalarında müthiş bir seri yakaladı. 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya el üzerinden attığı basketler var, inanılmaz. Yani neredeyse orta sahadan atacak. Neredeyse orta sahadan atacak. Öde eli ısındığı zaman devamını getirebilen bir oyuncu. Robinson yine Barcelona'da ekstra katkı aldıkları isimlerden biri. Zaten Panther'ı söylemeye gerek yok. Maçın da oyuncusu seçildi. Bugün 19 sayıyla oynadı belki ama kazandığı toplara baktığımızda, aldığı ribantlara baktığımızda ya Barcelona'nın galibiyete uzanmasının başlıca mimarlarından biriydi. Kevin Panther tecrübesiyle Barcelona takımını sırtladı diyebilirim ben bu akşam.

Tabii burada Birizola'yı da unutmayalım. 20 sayı birden attı ki en kritik anlarda çıktı. En kritik anlarda çıktı. Mike James'i ben performansından dolayı gelecek adına umutluyum. Yine Dario Saric'in de takıma ciddi bir katkı sağlayacağı izlenimini aldım. Ha, çemberi iyi savunmak gerekiyor ilerleyen dönemde. Çünkü tamam Barcelona karşısında iyi mücadele etti, odur budur. Ama rakibimizin bu sezonki kadrosu bence çok kötü. Bu sezonki kadrosu çok kötü. Yani nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Enteresan bir şekilde ligin son sırasındaki bir takıma kaybedebilir ya da Final Four yapabilir, finale çıkabilir. Yani bu senenin finalistlerinden biri olabilir. Kadro kalitesi geçtiğimiz yıllara göre çok çok çok kötü olan bir takım Barcelona. Aldığı oyunculara bakıyoruz, sırf oyuncular, çaylak diyebileceğimiz oyuncular, öyle daha önce yıldızlara alışık olduğumuz Barcelona'nın ilk beşi yok sahada. Ha, bir Panther sayabiliriz orada tabii ki, güvendiğim isimlerden biri. Onun dışında da öyle aman aman diyebileceğim bir oyuncuları yok. Buna rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı temsilcimiz Anadolu Efes. Skoru hatırlatacak olursam son kez de Barcelona 89, Anadolu Efes 82, mücadele sonucu. Diyelim son 15 dakikamız kaldı. Sizlerden mesajlar gelmeye başlamış. Üzülmeyelim, Efes'imiz toparlar ilerleyen dönemde demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'miz belki de Efes'in bu mağlubiyetini unutturacak diyen sevgili Tarık Bey. Umarım ya, umarım. Yarın da güzel karşılaşmalar var. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın karşılaşmaları dönüşümlü olarak sizlere ulaşıyor olacak. Radyospor'da sizler de bu karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi dönelim milli takımımıza. Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Bir 15 dakikalık zamanım var diyorum ya. Bu karşılaşmayla alakalı skor tahminlerini bekliyorum. Öncelikle bakalım dinleyicilerimiz güveniyor mu? Radyospor dinleyicileri, futbol gurmeleri Montella'nın oyuncularına güvendiği kadar bizler takımımıza güveniyor muyuz? Sahadan galibiyetle ayrılabilecek miyiz ya da bir beraberlik çıkartabilir miyiz? Ki beraberliğin kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum ben. Fransa gibi bir takım karşısında. Şöyle Montella'nın açıklamalarına değineyim. Buradaki işim bitmedi dedi. Belki de basın toplantısının en dikkat çeken açıklamasıydı. Manşet diyebileceğimiz açıklamalardan biriydi. Bazı eleştiriler geliyor kendisine Montella'nın ve bunlara yanıt verdi. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum dedi Montella, milli takımımızın teknik direktörü. Fransa karşısında tam kadro olmadıklarını ifade eden İtalyan teknik adam yine şunları kaydetti. Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradadır, demiş İtalyano. Yani buna bir ayrı parantez açmamız gerekiyor değil mi? Yani çok önemli eksiklerimiz var. Kenan, Orkun mesela, iki oyuncunun ismi benim dikkatimi çekiyor. Ya biz bu oyuncuları en önemli karşılaşmalarda bile enteresan bir şekilde, altını çizeyim, değerlendirmedik. Yani sevgili hocam, değerlendirmedik bu oyuncuları. Yani Orkun'un bu maçta oynaması gerekiyor dediğimiz Dünya Kupası maçı var. Ama oynamadı. Orta sahadaki eksiklere rağmen oynamadı. Eksiği olan bir takımda kadroya giremiyorsa Orkun, ya demek ki çok önemli değil sizin için. Onu söyleyeyim. Ha, benim için önemli mi? Evet, milli takımımızın için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Olmazsa olmazlardan birinin olduğunu düşünüyorum. Ben gerekirse Hakan'ı oynatmam, Orkun oynatırım. İlk geldiği Orkun Kökçü'nün performansıyla şu anki performansı arasında dağlar kadar fark var. Orkun Kökçü orta sahanın vazgeçilmez oyuncularından biri bana göre. Peki devam edelim. Güven konusunda sıkıntı yok diyor yine teknik direktörümüz Montella. Bugün yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda yaşananları geride bıraktıklarını vurgulamış. Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız ifadesini kullanmış.
Montella bugün düzenlenen basın toplantısına ve devam ediyorum. İlk defa bu

seviyede üst üste 4 maç oynayacağız. İlk defa bu seviyede. Tabii ben hayatımda hiç bu seviyede mücadele eden bir milli takım görmemiştim. O yüzden dolayı Montella başarılı bir antrenördür. Bakın bunu peşin peşin söyleyeyim. Montella milli takımımızın belki de başına geçen en başarılı teknik direktördür. Ya bana ilki yaşatıyor. İlk defa bu seviyede üst üste 4 maç oynayacağız. Katılıyorum bu açıklamaya. Ya bu kadar üst seviye rakiplerle hayatımda ilk defa karşılaşıyor milli takımımız. Ben ilk defa görüyorum. Onu da söyleyeyim. Katılıyorum yani Montella'ya bu konuda. Anlıyorsunuzdur umarım ne demek istediğimi. Bu seviyede 4 maçımız var. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste 4 maç oynayacağız. Bir serüven yaşayacağız. Çok önemli ve bu bizi heyecanlandırıyor. Ayrıca motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız, demiş başarılı teknik direktörümüz Montella. Milli takıma çok bağlıyım. Takımla ilişkisine ayrıca parantez açtı, zaten ondan bahsedeyim. Ben A milli futbol takımına çok çok bağlıyım demiş. Bağlı olduğunu biliyoruz zaten. Ya bu konuda bir şüphe eden hiç kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Hiçbir vatandaşımız bu konuda bir tereddüt yaşadığını ben düşünmüyorum. 23 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik. Ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için, demiş. Başka da bir açıklama yok. Satır başlıkları ve açıklamaları bu şekilde. Bunları ben de not aldım. Önemli kısımlarını not aldım. Yoksa açıklamaların tamamını okursam, ya yayın değil, gece 2'yi bulabiliriz. Yani önemli açıklamalarda bulundu ve o açıklamaların en önemli kısımları bunlardı. Montella'nın Fransa maçı öncesi düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi diyelim. Şöyle canlı skorlarımıza dönelim. Yine Afrika Uluslar Kupası 2027 eleme karşılaşmaları var. Fil Dişi Sahili 2, Gana 0, Sierra Leone 2, Zimbabwe 2, Kamerun 3, Komorlar 1, Tunus 1, Uganda 1. 86. dakikası oynanıyor bu karşılaşmaların. Yine CONCACAF Uluslar Ligi Lig B Grup A karşılaşmasında da Porto Rico 0, Guyana 1. Şöyle bakalım başka bir canlı karşılaşmamız var mı? Şu an için başka da bir canlı mücadelemiz bulunmuyor. Tamamlanan karşılaşmalar var. Bizim de yer aldığımız A Ligi grubunda Sırbistan 1, Yunanistan 2. Birden 2 olan karşılaşma. Hollanda 1, Almanya 1 şeklinde sonuçlanmış. A Ligi grupta 4 karşılaşması. Portekiz 1, Galler 0. Norveç 3, Danimarka 2. Bu da enteresan karşılaşmalardan biriydi. Seyir zevki açısından benim çok keyif aldığım maçlardan biri. Göz ucuyla da bakmaya çalıştım. Bir yandan Anadolu Efes maçını izliyordum. Bir yandan Hollanda-Almanya karşılaşması. Hani sıkıcıydı. Açık açık söyleyeyim, Hollanda-Almanya maçının ilk yarısı bana keyif vermedi. İkinci yarıda Norveç-Danimarka mücadelesine geçtim. Çok keyif aldım o karşılaşmada. Kosova 1, İrlanda Cumhuriyeti 0. Kosova'da galibiyetle başlamış Uluslar Ligi'ne. Avusturya 3, İsrail 1 şeklinde tamamlanan yine bir başka karşılaşma. Uluslar Ligi B kategorisinde grup 3 karşılaşmasıydı. Kosova'nın kazanacağını söylemiştim çevremdeki birçok kişiye. Abi ne olur bu maç, ne oynayayım? Kosova'nın galibiyetini oyna dedim. Oranı güzel, 2'nin üzerinde. Zaten Süper Ligimizde forma giyen birçok oyuncu Kosova'da görev alıyor biliyorsunuz, saha içerisinde. Kalecisinden 9 numarasına kadar, orta sahasından hücum hattına kadar birçok tanıdık isim var Kosova milli takımında. İrlanda'nın hazırlık maçlarını hatırlıyorum. Öyle aman aman bir top oynadıklarını düşünmüyorum. Kosova çok daha iyi bir takım. Bugün de kazandı. Yine bana güvenen arkadaşlarımız kazandı. Onlar adına da ben ekstra mutluluk yaşadım. Son olarak Andorra 1, Malta 2. Bu da D Ligi Grup 1 karşılaşmasıydı. Tamamlanan bir diğer karşılaşmamız. Ne hatırlatalım? Peki kuponlarımı hatırlatayım o zaman. Nereden ulaşacaksınız? Bakın burası önemli.
kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit ki çok emek verdiğim kuponlar. Hani çok ciddi emek harcadığım kuponlar. Hani istatistiklere bakıp puan cetveline bakıp bir kupon oluşturmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bir karşılaşmayı izliyorum ve bir sonraki mücadelesini o maça göre yorumluyorum. Ona göre bir tahminde bulunuyorum. Onun altını çizeyim. Yani bir maçı sizlere önerirken ben güveniyorum ki öneriyorum. Maç vermek için de vermiyorum. Hiçbir dinleyicimize ya da hiçbir takipçimize vermiyorum. Öyle ücretsiz ama ben bu maçı da hadi oyna ya oyna oynaman için veriyorum değil. Güveniyorsam vermeye çalışıyorum. Karşılaşmalarımı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız ana sayfada yer alan sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri var. Gördünüz mü? ATMT yazar. Ben de GT yazıyorum. Görkem Tezler'in baş harfleri. İsim ve soyisim. Oraya tıklıyorsun. Seçenekler geliyor karşına. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seç, ilçe seç gibi seçenekler var. O seçeneklerin hemen yanında bir büyüteç var. Gördünüz mü? Sağda kalıyor. Büyütece tıkladığında da arama çubuğu karşına gelecek. Oraya 30-0-97 yazıyorsun. Birleşik olarak. 30-0-97. Bunu yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Hemen aşağıda göreceksin. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi karşına çıkacak. Ve o bayiyi seçip kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu. Ücretsiz olarak tabii. Hani herhangi bir beklentimiz, şartımız yok abi. Kupon oluşturman lazım, kuponlarımı görmen için gibi öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sadece kayıtlı bayini Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsun ve ardından da benim kuponlarıma ulaşabileceğin telefon numarasını veriyorum. Bakın yazın bir kenara, önemli. Dikkatlerden kaçmasın. Sonra ben duymadım. Vay Görkem, bana söylemedin. Gece maçları geldi. Instagram'dan sonra bana abi bugün güvendiğim maç var mı diye yazmayın. Zaten paylaşıyoruz. Her dakika bir kupon paylaşabiliyorum. 0540 300 0097. Bu numaraya mesaj gönderin. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Yazman yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız her gün düzenli olarak benim tercihlerimi tarafına iletiyor olacak. Ha, aklına takılan bir soru varsa, numarayı kaçırdıysan olabilir. Peki, olabilir. Onu da bana ulaştır. Yaz bana, ben sana yönlendirmeyi yapayım. Instagram'da Görkem Tezer yazman yeterli olacaktır. Bunu da hatırlatalım. Takip isteğinizi de gönderebilirsiniz. Sadece yazmak değil, öyle profile bakıyorsunuz sonra geri çıkalım. Yok, tamam, baktım ben profile, hadi buradan geri çıkayım. Yok, takip isteğini gönderin. Bu da önemli. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve şimdi skor tahminlerinizi alıyorum demiştim. Artık az bir sürem kaldı. 3 dakikam var vedamı gerçekleştirmeden önce. Sizlerden milli takımımız, Türkiye'miz Fransa karşılaşmasından beklentileriniz gelmiş. Skor tahmini gönderen birçok dinleyicim var. Onlara bir yer vereyim. 2-0 kazanırız abi, bana güven. Ben çok güveniyorum milli takıma. Sevgili Sertaç, İstanbul'dan taksi şoförüymüş. Kendisine kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Milli takımımız rakibini 4-0 yenecektir. Emre Doğan. Milli takıma güvenen birçok dinleyicim var şu an. Güzel, bak hoşuma gitti bu mesajlar. Yeniliriz abi, fark yeriz diyen bir kişi yok. En azından şu an için yok. Belki birazdan yazarlar, bilemiyorum. Şu an için gelen mesajlar oldukça pozitif. Bu da benim hoşuma gitti. Hoşuma gitti, devam ediyorum. Sevgili Tarık Bey, en kötü berabere kalacağımızı düşünüyoruz. Ben iyi mücadele bekliyorum. Kaybetsek de üzülmeyeceğimiz maçlardan biri ama iyi futbol bekliyorum, iyi yayınlar. Bugün özlettin kendini demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicime. Şöyle bakalım ne diyor bir başka dinleyicimiz. 2-0 kaybederiz. O görmek istemediğim mesajlardan biri, skorlardan biri. Tabii bu da futbolun içerisinde maçın favorisi Fransa. Yani 2-0'lık skor
nasıl oldu, biz nasıl kaybettik Fransa'ya diyebileceğimiz bir maç değil. Yani realist tabloyu değerlendirecek olursak Fransa 2-0 kazanır demiş dinleyicimiz, devam edelim. Özgür Bey sadece iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. Halim hatırımı soran dinleyicilerimizden biri, güzel hoşuma giden mesajlardan oldu. Sponsor bayisini numara mı? Kodunu mu soruyorsunuz? Anlayamadım ama Instagram'dan da yazabilirsin bana. Görkem Tezer yazman yeterli olacaktır. 30 çift 0 97 bayi kodu. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinin kodu.

Birleşik olarak yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra. Bunu da hatırlatayım. Şöyle bakalım neler var. Avusturya-İsrail mücadelesinden iyi kazandım demiş. Dile benden ne dilersen kazanmanızı diliyorum. İstediklerinizi başarmanızı diliyorum. Hani başka ne dileyim canım? Sizlerin kazandığını görmek ya da mutlu bir haber aldığınızı görmek, keyifli olduğunuzu görmek benim için en büyük ödül. O konuda anlaşalım. Yoksa abi senin sayende kuponun başarılı oldu. Sana benden şu. Yok, gerek yok. Hediyeleriniz için teşekkür, düşünceleriniz için teşekkür ederim. Ama öyle bir beklentim yok. Ama yine her zaman söylediğim gibi sizin kazanmış olmanız benim için en büyük ödül. En büyük ödül. 2-1 kazanırız. Yaşar Bey, devam edelim. Hızlı hızlı geçiyorum mesajları. Henüz katılım sağlamayan dinleyicilerim varsa çabuk göndermesi gerekiyor mesajlarını. Çünkü bedavamı gerçekleştireceğim artık. Hakem düdüğü ağzına götürdü. Her an düdüğü çalabilir. Son saniyeleri oynuyoruz. Ben de dikine doğru böyle bir gol bulur muyuz havasında mesajlarınızı okuyorum. Hakem son düdüğü çalmadan hiçbir şey bitmez, değil mi? Fransa 2, Türkiye 1. Fransa 2, Türkiye 0. İki dinleyicimizin tahmini bu. Bence gol çıkmayacak. İddiacıların hepsi kaybedecek demiş. Peki, farklı bir bakış açısına sahip dinleyicilerimden biri. Tarık Üstün. Teşekkür ederim Tarık Bey'e. Antalya'ya da selamlarımızı iletelim. Şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar. Yarın yayında olacak mısın? Yarın yayında olacağım ama şöyle bir durum var. Tekrar hatırlatayım. Hem Fenerbahçe'nin temsilcimiz, Euroleague'deki temsilcimiz, hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın maçları var. Ve bu karşılaşmalar Esport'tan bir de Radyo Spor'dan yayınlanıyor. Yani benim yayın saatimde Euroleague maçı denk gelebilir. Gelme ihtimali yüksektir. Siz ne yapacaksınız? Tabii ki Radyo Spor'da kalmaya devam edeceksiniz. Bir 15-20 dakika rötarlı yayına girebilirim. Yani biraz gecikme yaşayabilirim ama orada takımlarımızın kazanmış olması benim o yayına girmemden daha değerli. Totemlerinizi yapın lütfen. Yarın karşılaşmaları dönüşümlü olarak takip etmek isteyenler varsa dinlerken bir yandan da totem ihtiyacımızı lütfen gidersinler. Ben yayında olmadığım için sizlere seslenemiyorum o açıdan. Son mesajımı okuyayım. 1-0 biter, Fransa kazanır. Bir tane daha geldi. Kanada'dan selamlar. Abdülkerim kırmızı kart görür. Mbappe 2 gol 2 asist yapar diyen bir başka dinleyicimiz. Kanada'ya da selamlarımızı iletelim. Saatlerimiz de 23.56 hatta 57'yi gösteriyor. Peki benden bu kadardı. Bugün kısa oldu ama yine de güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes kazansaydı, temsilcimiz kazansaydı belki daha iyi olacaktı, daha keyifli olacaktık ama sezonun ilk haftası belki Beşiktaş ve Fenerbahçe yarın akşam onları telafi edecek. Beni yine mutlu edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları diyelim. Takımlarımıza şimdiden bol şanslar. Yarın tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Milli aradayız. Milli takımımızın da karşılaşması yarın oynanacak. Uluslar Ligi maceramız A Ligi'nde başlıyor. Zorlu bir karşılaşmayla başlıyor. Milli takımda dün 3. antrenmanını yaptı. Bir kez daha Orkun Kökçü antrenmanda yer alamadı. Devam eden ağrıları sebebiyle dün federasyondan konuyla ilgili bilgilendirme geldi akşam saatlerinde. Orkun Kökçü 3 antrenmandır yok. Bugün de maçtan önceki son antrenman olacak. Öğle saatlerinde Riva'da antrenmanı yaptıktan sonra milli takım Kocaeli'ne hareket edecek ve akşam da saat 20.15'te basın toplantısı var. Basın toplantısında da Vincenzo Montella ile birlikte bir futbolcumuzu izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Dün Muhammed Şengezer de antrenmanda yer almayan bir diğer isim olmuş. Muhammed'in yokluğu tabii şu aşamada çok hayati bir eksiklik değil. Herhalde rotasyonda 3. kaleci deriz Muhammed'e Uğurcan ve Altay'dan sonra. Ama Orkun'un hala antrenmana çıkmıyor olması büyük bir dezavantaj. Dün maçın hakemi de açıklandı. Almanya Futbol Federasyonu'nda Felix Zweier karşılaşmayı yönetecek. VAR'da da Sporting Galatasaray maçında çok tartışılan Christian Dingert olacak. O da enteresan bir tesadüf herhalde oldu demek lazım. Onu söyleyelim. Fransa cephesinde de bir önceki antrenmanda Kylian Mbappe grip belirtileri sebebiyle idmana çıkmamıştı ama dün o da herhalde o rahatsızlığını atlattı ve idmanda hazır bulundu. Bazı denemeler yaptığı söyleniyor. Zinedine Zidane'ın muhtemel bir 11'i ekip paylaşmış. Program içerisinde milli takımı konuşurken ondan da bahsederiz. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı akşam saat 20'de A Spor'un canlı yayın konu oldu. Bir moderatör, 3 yorumcu ve Serdal Adalı 5 kişilik bir ekip canlı yayında ekran karşısına geçtiler ve Serdal Adalı da gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

Milwaukee'ye. Transferler, genel kurul, bir seçim var Beşiktaş'ta. Bununla alakalı durumlar, birçok konu maddesi çıktı Serdal Dal'ın açıklamalarından. Onlara program içerisinde bakacağız. Bir de Raskin, biliyorsunuz, transfer döneminin son günü Beşiktaş'ın gündemine geldi. Fakat transfer son anda olmadı. Dün Başkan Adalı da konuyla ilgili konuştu. Raskin'in de bir röportajı sosyal medyada paylaşıldı. O da son gün neler yaşandığına dair kendi penceresinden gelişmeleri aktardı. Onu da Serdal Dal'ın açıklamalarıyla paralel olarak program içerisinde size aktaracağım. Trabzonspor'da Muhammed Salah ilgi odağı olmaya devam ediyor. Onun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'ndaki o taşın yanına dün Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bank yerleştirildiği haberi paylaşıldı. Onun videosu sosyal medyada bayağı tıkaldı. Zaten taşın yanında bir Salah Yaylası tabelası konmuş. Bu dikkat çekiyor. Ve tabii Salah Trabzon'a gelince büyük bir etki yarattı. Bazı işletmelerin de Salah adını kullanarak reklam yaptıkları, ürün satışı yaptıkları tespit edilmiş. Dün Trabzonspor Kulübü de bununla ilgili bu izinsiz kullanımla alakalı bir duyuruda paylaşmak zorunda kaldı. Enteresan bir noktaya gidiyor Muhammed Salah durumu. Onu da program içerisinde konuşuruz. Bugün artık futbolda Uluslar Ligi karşılaşmaları başlıyor. Bizim maçımız yarın ama bugün A Ligi'nde İki farklı grupta toplam 4 karşılaşma var. Saat 21.45'te başlayacak hepsi. Hollanda ile Almanya oynayacak. Hollanda'da dün takım kaptanı Virgil van Dijk basın karşısına geçti ve yani Hollanda'dan çok beklemeyeceğim şekilde van Dijk'tan basına dair bir isyan bayrağı açılmış adeta. Vallahi hani bilmesem sanki bir Türk futbolcunun açıklamaları, Türkiye'de yaşanmış gelişmeler diye düşünürdüm ama Van Dijk işte son Dünya Kupası'nın elendikleri Fas maçına beşli savunmayla çıkma fikrinin kendisine aitmiş gibi lanse edilmesine basın tarafından karşı çıktı. Tamamen saçmalık dedi. Onun haricinde diğer oyuncular gibi değerlendirilmediğini kendi basın tarafından daha acımasızca eleştirildiğini, yani hak ettiği değeri pek görmediğini ima etti. Bir gazeteciyle yine hani her şeyi benim üzerime ekmeye çalışıyorsunuz şeklinde bir tartışması, diyaloğu ya da diyelim oldu. Enteresan bir basın toplantısı. Milli takımı bırakma ihtimali de varmış yaz döneminde ama Xavi ile konuştuğunun 10. saniyesinde devam etme kararı vermiş. Ne oldu diye sorulmuş Van Dijk'a. O da bir cevap veriyor. Program içerisinde aktaracağım o kısmı da. Ve bugün Van Dijk için de özel bir karşılaşma olacak. Çünkü karşısında da Liverpool'dan eski hocası Jürgen Klopp olacak. Klopp'un da Almanya milli takımıyla ilk karşılaşması. Çok merak ediliyor. Deplasmanda olacak Almanlar. Bakalım nasıl bir karşılaşma göreceğiz. Akşam 21.45'te aynı grupta Sırbistan-Yunanistan maçı da olacak. Ve diğer grupta da Norveç, Danimarka, Portekiz, Galler karşılaşmaları var. B liginde Avusturya, İsrail, Kosova, İrlanda, D liginde de Andorra, Malta ve Liechtenstein, Litvanya karşılaşmaları bugünün bülteninde yer alıyor. Bugün aynı zamanda Euroleague'de başlıyor resmi olarak. Saat 19'da iki maç var. Dubai Real Madrid ve Apel Tel Aviv Bayern Münih. Bugün Anadolu Efes'te parkeye çıkıyor. Barcelona deplasmanında olacak temsilcimiz Pablo Laso önderliğinde. Anadolu Efes'te bu yaz dönemini dün araştırdığım kadarıyla çok yakından takip etmiyorum ama bayağı bir hareketli geçilmiş. Çok sayıda yeni takviye takıma katıldı ki Mike James bunlardan en önemlisi. Shane Larkin'in Fenerbahçe transferi sonrasında Mike James'le Anadolu Efes anlaştı. Ondan çok şeyler bekleyecektir muhakkak. Dario Saric eski oyuncusu, önemli bir isim, o da takıma geri döndü ve birkaç yeni parça daha takıma eklendi. Bu sezon daha umutlu benim
gördüğüm kadarıyla basketbol, kamuoyu Anadolu Efes'ten geçen yıl 20 takım arasında 19. olmuştu Efes.

0: tabiri caizse felaket bir sezondu. Ama bu sezon daha iddialı bir yapılanmayla sezona başlıyor anda Efes. Karşılarındaki Barcelona da Efes'ten de daha büyük bir revizyona gitmiş kadrosunda. Neredeyse oyuncu bırakmamış. Tamamen yeni bir kadro Barcelona'da. Onlar da son yıllarda pek istediklerini yapamamışlardı. Enteresan bir maç olabilir. Bugün toplamda 7 maç var Euroleague'de. Kızılyıldız Zalgiris, Panathinaikos, Paris, Baskonya, Olympiakos ve Asvel, Maccabi Tel Aviv'de günün diğer maçları. Yarın da kalan 3 maç oynanacak. Beşiktaş Euroleague'deki ikinci sezondaki ilk maçına kendi evinde Valencia karşısına çıkacak. Saat 20.45'te de Fenerbahçe tarifinde Virtus Bologna oynayacak. 21.45'te de haftanın son mücadelesi Partizan Olimpia Milano karşılaşması olacak. Evet, haberlerim özet şimdilik bu şekilde. WhatsApp hattına da mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87. Şarkı reklam aramız, sonrasında buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Ali abiyle beraberiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi perşembeler ve İstanbullulara sabır diliyoruz. Trafikteki İstanbullulara.
0: Evet, iki gün önce buradan çıktım. Hiçbir şeyden haberim yok saat 15'te.
2: Masum
0: gidiyorum ama o gün tabii yağış ihtimali vardı ve bir uyarı vardı. Köprü trafiği de çok normalin ötesindeydi. Yani ben 40 dakikada 50 dakikada gittiğim evime 1,5 saatte gidince şöyle bir fikir yürütmüştüm. Herhalde insanlar o yağış uyarısını duydu, iş yerlerini erken terk ettiler. Oluyor ya böyle kar döneminde de. Trafik ondandır diye düşündüm. Bir şey de görmedim başka. Gittim evime. Paşa paşa. Ertesi sabah kalktım. Yine arabayla geldim. Fakat dün 2 saat sürdü eve gitmem. Bir gün öncesini aradım mumla. Ve radyo trafiği açtım. Ve orada da gördüm ki bu ikinci köprüde Kavacık tarafında Molla Gürani viyadüğünde bir çalışma yapılıyor ve şerit eksilmesi de yok bu arada gündüz vakti. 4 şeridin 4'ü de akıyor ama orada bir ne deniyor ona işte?
2: Psikolojik mi şey? Şeritler açık ama psikolojik olarak.
0: Yok, hız azalıyor mecburen o şeyi geçmek için. Ne deniyor ona ya? Bulamadım kelimeyi de.
2: Kasis mi var?
0: Kasis işte, kasis. Kasisi geçmen için durmaya yakın olman lazım. Hızını bayağı azaltman lazım. Onun etkisiyle birlikte ikinci köprü felaket, birinci köprü felaket. Bir o. Yani ne bir kaza, ne bir şerit kapan. Mesela onun biraz daha ilerisinde bir şerit kapalı biliyorsun. Biz YouTube'a giderken o en sol şerit kapalı. Mesela o zaman öyle bir şey olmadı, öyle bir trafik. Belki yaz dönemine denk gelmesinin de etkisi olabilir. Şimdi okullar da açık, şeritler açık. Gündüz vakti, gece kapanıyor galiba böyle. Ama acayip bir trafik. Vallahi insanlar kafayı yemiş.
2: Tabii sadece şey değil, mesela sen işte 3 civarı çıkıyorsun genelde. Hı hı. Senin 2 saat sürüyor. Mesela 8 civarı çıkanların da 2 saat sürüyor.
0: Evet, daha bile fazla sürmüş.
2: Bir şey değişmiyor mesela.
0: Cezayir abi 2,5 saat dedi az önce karşılaştık.
2: Dün mesela ben de
0: karşıya işte, geçenler için tabii.
2: 8'de çıktım. Ben Mecidiyeköy'deyim yani. Sabahları 20 dakikada geliyorum. Dönerken 8'de çıkmama rağmen akşam 50 dakikada döndüm.
0: Bana iyi geldi yani 50 dakika deyince benim şey.
2: Herkes için acayip süreler arttı.
0: Evet.
2: Yani topun oyunda kalma süresi şu an İstanbul trafiğinde maşallah Barcelona maçları gibi.
0: Peki herkes kendine göre bir tabii şey yapabilir. Ben şöyle bir çözüm ürettim bugün. Arabayla Uzunçayır'a kadar gittim. Evime yakın metrobüs. Orada da İspark yoktu bir süredir. Tadilattaydı. Açılmış. Fiyatı da uygun geldi. Oraya bıraktım arabamı. Metrobüsüme bindim. Halka karıştım. Metroya bindim. Sonra Hacı Osman'dan da yürüyerek şirkete geldim. Dönüşte bir daha o trafiği çekemem. Şimdi Cuma günü akşama kadar çalışma devam edecek diye dün okudum ama onlar uzayabiliyor. Ona da pek güvenilmez. O yüzden bugün çok rahat, çok keyifli şekilde geldim. Keyifli şekilde de dönmeyi ümit ediyorum. Eğer metrobüs ve metroda bir sıkıntı yaşamazsam ki insanlar tabii orada da gergindi, orada da kaçıyorsun
2: orada tabii
0: ama
2: en azından şeyim belli. Ne derler? Saati belli, ne yapacağı belli, ne kadar gideceği belli. Onlar belli. Onun bir güzel tarafı var. Herkes tabii bir çözüm bulmaya çalışıyor kendince. İşte senin gibi arabasını bırakanlar var, arabasını çıkarmayanlar var.
0: Evet, hiç çıkarmamak.
2: Şehir değiştirenler var.

0: Yemiyor.
1: Artık yeter deyip İstanbul'dan taşınanlar var. Bunlar normal yani artık. Bu kadar tabii kalabalığa en ufak bir şeyde dayanmıyor şehir. Hep söylüyorum yani normal değil.
0: Dün Kerim Öztürk'ün Instagram hesabında Radyo Trafik'in paylaştığı bir video denk geldi. Hani ikinci köprüyü kullanıp 20 kilometreyi 2,5 saatte geçebiliyorsun. Üçüncü köprüyü kullanıp 80 kilometre uzatsan 1,5 saatte gidiyorsun
1: Yes.
0: gibi bir
1: Onu da yapan,
0: matematik
1: onu da
0: vardı.
1: yapanlar da var. Onu da
0: Var
1: yapanlar
0: mıydı?
1: var.
0: Ben onu
1: Var
0: hani
1: var.
0: hiç görmemiştim. Dün
1: Var var.
0: Kerim
1: O
0: abinin
1: da var.
0: o videosuyla gördüm.
1: O da var.
0: Valla birkaç gün için o da yapılabilir. Yani sürekli yapılacak bir şey değil. 80 kilometre her gün uzatmak da bu trafiği çekmek ben de hiç gelemiyorum trafikteki o dur kalka. Uyanık sürücülere.
1: Beni trafikteki dur kalk zorlamıyor da o senin tarif ettiğin sürücüler zorluyor.
0: İşte o zorluyor zaten.
1: Yoksa hepimiz bekliyoruz. Yani
0: Tabii.
1: orada yapabileceğin çok bir şey olmadığı için onu kabul edebiliyorum ben. Ama kimse kendi şeridinde kalmak istemediği için. Yani dikkat et, İstanbul trafiğinde şöyle hele 3 şeritli bir yolda giderken biraz kafanı kaldırıp yola baktığında sanki örgü örüyoruz İstanbul trafiğinde.
0: Çok fena ya.
1: Yani bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa, işte bir de herkesten şey akıllı arkadaşlar. Yani en ufak bir boşlukta, en ufak bir boşlukta şerit değiştirmeyi beceri sanıyorlar. Aslında biliyorsun trafikte herkes kendi şeridinde kalsa daha çabuk gideceğiz hep beraber. Ama şerit değiştirenler yüzünden,
0: Tabi
1: o sık
0: duruyor,
1: şerit değiştirenler
0: yavaşlıyorsun, bir şey
1: yüzünden
0: oluyorsun.
1: senin de aslında trafiğe büyük katıyorlar, ciddi büyük katıyorlar hatta. Ama bunlar tabii geçmiş konular artık. Yani bunları çok düzeltemezsin. Milyonlarca insan şeyde ne derler trafikte ve çoğu kurallardan habersiz. O yüzden de böyle hep beraber işte kaos şeklinde yaşıyoruz. Neyse geçelim artık bu konuyu. Bu konu şey değil.
0: Yok,
1: İnsanları geriyor.
0: geliyor. Benim içimde birkaç şey daha var. Bu ara servis şoförlerini not ettim. Bizi dinleyen de eminim çok sayıda servis şoförü vardır. Onlar trafikte en o şerit değiştiren en soldan en sağa, en sağdan ortaya, ortadan sola 100 metre
1: Sen
0: içerisinde 3 şeridi
1: beni
0: kullanabiliyor.
1: gazlamaya mı çalışıyorsun? Kendi tespitlerini mi
0: Kendi
1: söylüyorsun?
0: tespitim, ben kendimi gazlıyorum gün
1: Çünkü
0: içerisinde
1: şey gibi
0: çünkü.
1: hani benim el bombamı şu an çekiyor gibisin mesela şu an böyle çektim bıraktın gibi ben patlayacağım şimdi. Neyse
0: Yok.
1: bir şey söylemeyeyim ben. Evet seni dinleyelim.
0: Öyle yani servis şoförleri de hani şimdi empati hakkımı kullanmayayım hadi bak kullanacaktım da vazgeçtim kullanmayayım. Onlar çok fena gördüğüm kadarıyla yani benim kendi deneyimimden yola çıkarak eminim bana katılacak da çok sayıda sürücü vardır. Yani çok felaket yani o tablo. Üzülüyorum, kızıyorum. Kendi kendime bir şey de yapamıyorum. Büyük arabalarda onun da avantajını kullanıyorlar. Galiba bir dokunulmazlıkları da var. Bir köprü trafiğinde de direkt en öne girme gibi bir özel hakları var. Çakarlı araçlar gibi ki. Şimdi başlayınca da benim çakarlığa geçeceğim şimdi. Çakarlığa girmeyeyim.
1: Ben sessiz kalma hakkımı
0: Tamam.
1: kullanıyorum bu konularla
0: Böyle.
1: alakalı olarak.
0: Bir de
1: Sen bile bu noktaya geldiysen ben
0: ben
1: kendimi
0: çok fenayım.
1: düşünemiyorum.
0: Ben çok fenayım.
1: Şu konuşmaya başlarsak diye.
0: Bir şikayetim daha. Bu genel bir şikayet. Genel sürücülerin hepsi yaptığını düşünüyorum. Böyle sağa dönecek mesela. 3 şerit diyor. Sağa doğru dönmesi gerekiyor. En soldan 200 metre kala döneceği yere en sağa geçmeye çalışıyor.
1: Bunu en çok kim yapıyor?
0: O da mı servis şoförleri? Yani onlar da yapıyor da normal şoförlerde de çok gördüğüm için sadece servis şoförüne yüklenmeyeyim dedim bunu da. Çoğu kişi yaptığını görüyorum ben. Hani yolu bilmese bazen olur. Hani yabancı plaka oldu mu şey yapıyorum. Olabilir diyorum kaçırmıştır, geç görmüştür ki o da mümkün değil artık navigasyonla birlikte. 1 kilometre sonra sağa dön diyor. En sol şeritten de gitmezsin. En azından bir ortalarsın. İkinci şeride geçersin.
1: Orada yine en açık şeritten gideyim
0: Heh, tabii.
1: kurnazlığı var.
0: Tabii trafikte en çünkü sağ şerit yavaş akıyor. Sonuna kadar ben sol şeridi zorlayayım ama Allah korusun yani çok da riskli. O diğer şeritlerde gidenleri de tehlikeye atan bir durum. En sol şeritten bir anda sağa kırıyorsunuz. Evet. Bu kadar. Şimdilik içimdekileri döktüm. Ben rahatladım. Bir dinleyicimiz fotoğraf göndermiş. O Kasis'teyim diyor. 6 kilometre yolu 40 dakikada geldim. Sabah saatinde. Bak ters yol hani
1: Valla.
0: şey diğer tarafa doğru trafik öbür tarafa sabah İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya 40 dakikada geldim diyor bununla ilgili bir eleştiri de neden yaz döneminde yapılmadı da okullar açıldıktan sonra yapıldı ilk etapta bana çok haklı bir eleştiri olarak geliyor yani niye bu
1: Bir
0: döneme
1: şey söylendi
0: sarkıtıldı
1: mi?
0: bilmiyorum
1: Hmm.
0: hani yeni bir sorun keşfettik olabilir en şey cevap yani inşallah öyledir. yani yaz döneminde olmayan bir şey şimdi tespit edilip çalışma başlamış olsun, yoksa olmaz yani, planlama felaket olmuş olur. Ki yaz döneminde olsa da bu arada yine çok kötü olurdu trafik, ama bu kadar da olmazdı.
1: Mesela radyo trafik İstanbul'daki yol durumunu vereceğine, sürekli olarak yol durumunu veriyor ya, İstanbul'daki trafik hakkında konuşsa bence daha iyi yapar.
0: Trafik hakkında.
1: Dertlerimizi konuşsak yani. Yani sonuçta hep söylüyorum ben sevgili Cezayir, İstanbul trafiği tıkalı işte. Tam bir şey söylemeye gerek yok. Çok fazla. Trafik tıkalı. Ama bu yani herkesin bence İstanbul trafiğinde yaşadığı ortak problemler var. Ortak problemlerin çözümü için ne yapılıyor dersen tabii ki belli bir çaba var. Ama o çabalar yeterli seviyede değil. Yeterli seviyede olmadığında insanların da hiçbir şeye tahammülü yok. Bir kaosa doğru gidiyoruz ve bu kaosta dikkat et, yavaş yavaş böyle bir Hindistan trafiğine doğru bir dönüş var. Yani şimdi sen bugün İstanbul trafiğinde sağa dönüş yaparken, sen en sağdaysan ve sağa dönüş yaparken eğer aynalarını kontrol etmezsen ne yazık ki bir motokura ile çarpışma ihtimali yüksek.
0: Evet. Sen geçenlerde, ben bir anımı şeyimi anlattım, olay anlattım, motora çarpıyordum diye. Sağa doğru dönerken aynama bakmadım, motor çıktı dedim. Ben hatalıyım dedim. Dedi sen hatalı değilsin, yani motor öyle gidemez evet. O yolda. Ben mesela o kadar kanıksamışım ki artık. Aynen. Hani motorlar arabanın yanından geçer. Ama yok yani, bizde artık normal bu oldu, kural bu oldu.
1: Herhangi bir yaya olarak yürürken bir anda karşından kaldırımda bir şey görebilirsin.
0: Tabii.
1: Motokurye görebilirsin.
0: Çok oluyordu.
1: Yani bu o kadar böyle şey ki motokureyi kesin olarak ters bir yoldan gelirken görebilirsin. Yani inanılmaz işler oluyor ve artık işte bunun kanıksanması, bunun doğal hale gelmesi bence en kötüsü. En büyük problem orada. Yani şöyle söyleyeyim, benim Mecidiyeköy'de evimin girişi var mesela. Oraya girerken orada böyle 20 metrelik bir yol var. Oradan girerken ters yoldan motokurye geleceğinin garantisi %99.9 değil, %100. Ya iki tane ya üç tane motokurye ile şey olarak geçiyoruz. Hani yan yana geçiyoruz. Ama mesela ben de kanıksadım. Çünkü oraya gelirken fren yapıyorum. Biliyorum ki bir tane motokurye gelecek. Benim sağımdan ya da solumdan, ters yoldan geliyor. Eskiden bir şey söylüyordum, kızıyordum, bakıyordum falan. Hani ters ters çocuklara. Bana sonra baktım, yok yapabileceğim bir şey yok ki. Her gün aynı yol.
0: Değil mi yani?
1: Her gün 3-4 tane ters yoldan gelen motokurye. Eskiden kaldırımda karşılaştıklarımla şey yapardım, konuşurdum falan filan. Şimdi yani bak, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Sen bunu kanıksadın. En kötüsü kanıksamaktır. Yanlış yapılan işlerde en kötüsü normalleştirmektir.
0: Değişmeyeceğine artık evet. inanmak yani evet. değişmeyeceğini bak, düşünmek.
1: Anladın mı? Ben kavga eden, laf söyleyen, ondan sonra öyle şeylerden korkmayan, çekinmeyen biri olarak, tamam ben hiç korkmam öyle yani. Başına bir şey gelir, o olur, bu olur falan. Aptalca bir şey şu an. Ama öyle bir yapım yok. Söylerim ya, niye buradan geçiyorsun? Geçme falan filan, yol benim. Ama bak, ben bile artık normalleştirmişim. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani herkesin normalleştirmesi demek, mesela motokuryelerin ters yolda rahat rahat gitmesi demek.
0: Tabii.
1: Bitti gitti yani. Şey anladın mı? Yani. Bunun işte
0: cezası yok.
1: Bunun şey yok. Karşılığı da hep beraber kaos yaşamamız demek. Yani o kimse şey demesin, abi ne olacak 10 metre, 20 metre. O değil olay. Eğer ona izin verirseniz, işte yarın öbür gün kaldırımda gidiyorlar. Kaldırımda giderken de, tamam mı? Yaşlı anne babanıza çarparlar, çocuğunuza çarparlar, canınız yandığında anlarsınız.
0: Tabii. Öyle oluyor genelde. Heh,
1: tamam mı? Orada ne olacak dediğiniz önemli değil ya. Ne olacak? Ben çekildim, geçti dediğiniz noktada yarın öbür gün canınız yandığında anlayacaksınız. Canınız yanar, malınız yanar. Ama işte bu normalleştirme zaten zaman zaman başka şeylerle de alakalı, biliyorsun, anlatmaya çalışıyorum. Normalleştirdiğin zaman, normalleştirmek demek kabul etmek demek. Normalleştirme eşittir kabul etmek. İşte İstanbul trafiğinde de bizim normalleştirdiğimiz, kabul ettiğimiz her şey bize stres, kaos olarak geri dönüyor ve Hindistan trafiğine artık şeyiz, adayız bence. Hani UEFA sıralaması var ya, orada da trafik sıralamasında Hindistan'ı bence zorlarız bu şekilde giderse.

0: O en sol şeritten tam gaz gidip önündekinin arka
1: Dibine gelen.
0: tarafına giren ve selektörle taciz eden adeta araçlara da çok hastayım. Güzel bir tespit. Bursa'da İstanbul'a benzemeye başladı diye mesaj gelmiş. Sen söyledin
1: Yok,
0: zaten.
1: Bursa'da da büyük kriz olduğunu biliyorum.
0: Unutmayın demiş. Türkiye'de en akıcı trafik sağ taraftır. Tecrübeyle sabittir. Diyor. Senin öyle şeylerin var değil mi? Bildiğim kadarıyla
1: Tabii
0: böyle
1: tabii yani
0: hani
1: İstanbul'da onu herkes biliyor
0: yok.
1: zaten.
0: Hani bazı yerde soldur, bazı
1: Tabii
0: yerde
1: tabii tabii tabii
0: sağdır,
1: tabii.
0: ortadır. Herkesin
1: Aynen
0: kendine göre bir
1: tabii.
0: benim de yollarda var öyle sağa sola geçtiğim. Radyocunun bile bu kadar gergin olduğu Türkiye'nin tersine işleyen trafiğinde gün boyu direksiyon sallayan şoförlere Allah sabır versin. O trafikte o şoförlerin arasında kalan diğer vatandaşlara iki kat sabır versin
1: Çok
0: diye
1: doğru
0: bir
1: bir tespit.
0: mesaj gelmiş dinleyicimizden. Şenol Ulusan, o da çok doğru söylüyorsun. Sağ dönüş sinyali 50 metre geriden verdim. Motokurya geldi, bana sağ tarafından çarpıp aynamı kırdı. Bırakın sağdan gelmeyi, kaldırımdan gidiyorlar demiş. Ben de hani sinyalimi veriyorum, motoru da görüyorum dikizimde, ama tereddütlü geçiyorum sağ, yani görmemiştir sinyalimi, bir şeydir
1: Ya mesela tabii onlar da
0: telefonla
1: artık
0: falan.
1: o kadar hafızayı almışlar ki. Mesela ben zaman zaman şimdi döneceğim. İyice hızımı kesiyorum. Ondan sonra o da mecbur yavaşlamak zorunda kalıyor. Mesela ben sağ sinyali verdiğim anda zaten bir daha görülmüyor şeyde. Sağ tarafta. Sol önümden geçmiş bile oluyor yani, anladın mı artık?
0: O da
1: Hani o
0: güzel.
1: sinyali gördüğü anda zaten sol önde artık o yani. Benim kapısının önünden geçtiğini görüyorsun. Senle mi uğraşacağım deyip hemen arkandan dolanıp öteki taraftan yoluna devam ediyor. O yüzden lütfen hani İstanbul'da sağa dönüşlerde, tabii ki sola dönüşlerde dikkat etmek lazım. Ama sinyalinizi verin, aynalarınıza bakın. Yani ki olası öyle bir çarpışmayı önüne geçin yani.
0: Evet, 104.2 İstanbul Radyo Trafik'ten
1: Ali
0: bildiriyoruz.
1: ile Mert.
0: Ali ile Mert, yeni
1: Trafik
0: transferler radyo
1: sohbetleri.
0: trafik sohbetleri bugün. Valla İstanbullular dertli. Şimdi İstanbul dışı dinleyenler belki ne konuşuyor bunlar demiştir, ama dertli olan da çok dinleyicimiz var. Mesajlar
1: Trafikte Hindistan
0: geliyor.
1: etkisi.
0: Belki de Hindistan etkisi. Hindistan'dan kötüsü yok mu trafikte?
1: Hindistan virüsü. Ne?
0: Daha kötüsü yok mu Hindistan'ın, kötüsü mü?
1: Yani en kaotik trafiğin Hindistan olduğunu
0: Söyleyeyim.
1: tahmin ediyorum. Ama belki hani Afrika ülkelerinde de olabilir. Oraları bilmediğim için hani Hindistan trafiği çok böyle örnek olarak verilen bir trafik. Benim de gördüğüm bir trafik olduğu için onu söyledim.
0: Motorculara laf yok demiş. Çok kibarlar. Geçen gün kaldırımda bana yol verdi. Beni teşvik etti. Kaldırımda yol vermiş. Çok iyi ya. Vallahi ne sürücüler var ya. Helal olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Kaldırımda yol vermiş.
1: Bir de sen söyle.
0: Ben de kaldırımda böyle biri karşıma geliyor böyle motor. Yol vermiyorum. Böyle
1: Ters ters bakıyor mu?
0: inadına ben ters ters bakıyorum. Bir
1: Tabii.
0: şey diyemiyorlar tabii. Ama dese ben bir şey diyeceğim. Bir şey çıkacak orada.
1: Şey de çok güzel değil mi İstanbul trafiğinde? Mesela çok yoğun bir yaya geçidi var. Ondan sonra insanlar ışığı bekliyor. Ondan sonra yeşil yanıyor. İnsanlar yürümeye başlıyor. Sonra motorlar da bizle beraber gidiyor ya o ışık. Ters yola
0: Geçiyorlar.
1: girecek ya beraber, senle beraber iki motor falan geliyor böyle yani. Mesela 75 kişi yürüyor, yanında iki tane de motor var böyle. Eşlik ediyor böyle motorlar bize de, o ışığı
0: Vallahi
1: beraber
0: evet ya, o da
1: geçiyoruz
0: çok
1: falan.
0: kanıksandı.
1: Değil mi? Ne kadar
0: Karşıdan
1: normal yani.
0: karşıya geçiyorlar adamlar.
1: Onlar da karşıdan karşıya geçiyorlar. Çünkü
0: Yarı
1: öteki taraf da
0: araç,
1: ters yola girecek.
0: yarı insan gibi davranıyorlar.
1: Aynen. O
0: Hem
1: da bizle
0: kaldırım.
1: geçiyor falan. Sonra oradan kaldırımdan geçiyor. Bir yerlerden çıkıyor falan.
0: Herkesin dertli olduğu şeyler tabii hem benzer hem farklı. Herkesin takıldığı mesajlarda görüyorum. Şu an konuştuğumuz her şeyi biz trafikte gözümüz önünde canlı canlı yaşıyoruz. Allah trafikte İstanbul'da araç kullanan herkese sabır versin. Hani ben İstanbul'da şanslı azınlıktanım. Sabah trafiğin olmadığı saatte çıkıp yayınımı yapıyorum 7'de. Öğlen de 15'te çıkıyorum ki yine o akşam trafiğine çok kalmadan gidiyorum. Ben çok zorlanıyorum. Ama sabah o trafiğe direkt giren ve akşam dönüşte de girmek zorunda kalanları düşündükçe ve
1: Tabii.
0: bunu 5 gün haftada yapan nasıl sinirleri laçkalaşmıyor
1: İlaç çalışıyor canım
0: ki
1: öyle bir tabii.
0: laçkalaşıyor. O insanlar eve gidiyorlar, evdeki huzur ne oluyor kim bilir, iş yerinde ne yapıyorlar kim bilir. Yani bu biriken bir şey yani, bir gün çekersin, 2 gün çekersin. Bak ben 2 gün çektim, son 2 gün. Bugün arabasız gideyim dedim bak.
1: 2 gün çektim, bugün 30 dakika konuştuk.
0: Evet.
1: Öyle düşün.
0: Ki ben çektiğim, bak benim çektiğim kimisi için de normal, bak birinde 1,5 saatte, diğerinde 2 saatte gittim. Bu çoğu insanın normali bu arada. Değil mi?
1: Standartı
0: Standardı
1: tabii.
0: yani.
1: Doğru.
0: Ben burada bu kadar patlıyorum, patlama noktasına gelmişim. Bunu her gün çekenlerin gerçekten Allah yardımcısı olsun.

0: Radyo Trafik'te de böyle psikoloji falan konuşuyorlar bildiğim
1: kadarıyla.
0: Tabii
1: canım, her şeyi konuşuyor. Ben espri yaptım. Her şeyi konuşuyorlar yani.
0: Orada
1: işin psikolojisi, o su bu su, kurallar, her şey
0: hepsini
1: konuşuluyor.
0: bilgilendirmeye, böyle çok pozitif mesajlar vermeye çalışıyorlar o tanıtıcı bölümlerde, reklamlarda
1: Ama
0: ama.
1: şey, tabii biraz saflık var yani Radyo Trafik'te.
0: İsveç'teymiş gibi.
1: Kampanya yapıyorlar. Şeridinde kal falan.
0: Allah
1: Aa, canım ya, ne güzel ya böyle hani, tabii.
0: Şeridinde kalanı ne veriyorlar peki?
1: Şeridinde kal
0: Ne
1: diye.
0: oluyor? Kalınca ne oluyor?
1: Abi şeridinde kal diye böyle tatlı tatlı uyarıyor seni işte. Bir şey vermesine gerek yok yani. Kampanya şeridinde kal. İstanbul trafiği için çok böyle çok masumane. Çok böyle çok hoş yani. Çok hoşuma gidiyor böyle.
0: Şeridinde
1: Hani
0: kal.
1: bazen böyle ufak çocuklar bir şey söyler, çok hoşuna gider ya böyle, çok sevimli bir şey söyler. Onun gibi yani İstanbul trafiğinde diyorlar ki şeridinde kal.
0: Çok güzel. Güzel yani bu arada ama.
1: Mesela şu şeridinde kal dediğin anda 1 milyon kişi falan şerit değiştirdi yani şu anda. Diye hemen
0: Şu
1: öteki
0: an
1: şeridine
0: sinyaller
1: geçti.
0: verildi
1: Aynen,
0: mesela, diye söyledim.
1: sinyal verilmiyor artık
0: Ha, bir de
1: zaten.
0: evet, sinyal verirse iyi mi? Tabii. Sinyal de verilmiyor.
1: Bir de şöyle bir şey yok mu şerit değiştirirken? Özellikle böyle yan yoldan çıkarken seni test eden sürücüler var. Yani arabasını öyle bir çıkartıyor ki,
0: Tabii,
1: ondan
0: evet.
1: sonra hani sen zaten eyvah bu adam çıkacak diye bir
0: Yavaşlıyorsun.
1: yavaşlıyorsun. Ondan sonra mesela onun şeyinden, ne derler, o fırsattan hemen geçiveriyor. Ama mesela sen devam edersen de paraya geçiyorsun. Bir teğet geçiyorsun onun
0: Sonuna kadar
1: arabasıyla beraber.
0: gidiyorsun
1: Sonuna kadar
0: böyle.
1: gittiği için arabasıyla. Allah ne diyeyim ya.
0: Vay be, neler çıktı bizden de. Kaç dakika oldu programa gireli? Bir 20 dakikadır trafik konuşuyoruz. Konuştukça bu arada mesaj sayısı da artıyor.
1: Tartar yani herkesin yaşadığı şeyler.
0: Evet, peki bir araya gidelim. Dertlerimizi paylaştık. Biraz dertleşme gibi oldu. Araya gidelim. Aradan dönüşte de hızlı bir spora girelim. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dün Aspor'daydı. Onun açıklamanı konuşalım.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.43 saatlerimiz, bir başka isyan edebileceğimiz konu da var da, biz reklam arasında, şimdi yayına girmeden, sahneden önce ben bir konu açtım Ali abi. Girmeden Salis'e önce hayret bir şey ya diye tepki verdi. Ama bu konuya girmeyelim artık, yeter. Futbol dışı. Bazı dinleyiciler de sıkılmış galiba.
1: Kim sıkılmış ya?
0: Trafik konusunda siz futbola dönün demiş. Oraya girmeyelim. Oradan da çıkamayız yoksa. O gerçi daha az bir dert de, trafiğe kıyasla. Biraz lüks bir dert. Ama olsun. Peki. Serdal Adalı. Dün Serdal Adalı'nın çıkacağı böyle birkaç gün öncesinden belli miydi? Ben mi? Dün Beşiktaş'ın programa 2 saat kala attı tweet'te haberdar olduk
1: Ben de,
0: çıktığını.
1: benim de haberim yoktu açıkçası.
0: Dün de görünce şaşırdım. Tabii dün gün içerisinde, hani o saatte de karşısında başka bir şey yoktu. Ben televizyonda açtım Serdal Adalı'yı. Hani çok konsantre dinlemedim. Bir taraftan bugünkü program için çalışırken hani notlar alıyordum. Onu da dinledim bölüm bölüm. Uzun da bir program oldu yani. 1,5 saat kadar sürdü. 9,5 civarıydı galiba. En son kapanışı yaptığında Serdal Dalı. Önce şununla başlayayım. Tabii milli aralarda genelde kulüp başkanları böyle röportajlar, hatta teknik direktörler röportajlar veriyorlar. Daha da bence izleyeceğiz. Milli ara daha uzun. Hocalar da çıkacaktır. Başkanlar da, belki yöneticiler de çıkacaktır. Çıksınlar, hiç bir itirazım yok. Sonuçta içerik olarak çok kötü şeyler söylemedikleri müddetçe, taraftar ortamı gelmedikleri müddetçe çıksınlar, konuşsunlar. Tercihleri tabii ki. Katılır mısın bilmem Ali abi, sen bu yayıncılık işinde tabii daha iyisin. Daha
1: Estağfurullah.
0: farklı fikirlerin de oluyor. Ben dünkü format tarzı programları çok beğenemiyorum. Konsantre olamıyorum. Bir moderatör, üç de böyle
1: Soru
0: konuk
1: soran.
0: gibi soru soran. Dün işte Erol Kaynar, tabii Serdal Adalı olunca tecrübeli, deneyimli Beşiktaş'ın içinden bir isim. Eski yönetici değil mi Erol Kaynar? İşte Ender Bilgin, Murat Özbostanlı sanırım diğer isim. İşte Furkan da Beşiktaş muhabir olarak moderasyonda, Serdal da işte tek başına oturuyor. Oradaki işleyiş, programın akışı çok oradan oraya, oradan oraya oluyor. Hani Furkan bir şey soruyor. Oradan Erol Kaynar başka bir şey soruyor. İşte Murat Özbostanlı'ya giriyor. Yok, İşte Ender Bilgin bir şey diyor. Hani onun yerine daha böyle birebir ya da iki moderatör, gerçek moderatör olan program formatları, bilmiyorum, benim daha hoşuma gidiyor izlerken. Böyle çok bir oradan bir buradan gibi hissediyorum. Senin bununla ilgili bir yorumun var mıydı? Hiç hatırlamıyorum, o yüzden bir sorayım dedim önce.
1: Çok üzerine düşündüğüm bir şey değil açıkçası. Onu söyleyeyim başta. Fakat burada tabii soru soranların ne sorduğu ve bence başkana yakınlığı da

0: çok önemli. Çünkü Beşiktaş başkanı karşınızdayken Beşiktaş başkanına zaman zaman duruma göre net olarak sorulması gereken sorular vardır. O soruların bir kere kesinlikle sorulması gerekir. Ama bizde biliyorsun genelde bu tarz programlar biraz daha başkanların ya da siyasilerin zaman zaman kendi ajandalarını anlatma programına çevriliyor. Öyle olmaması lazım.
1: Yani dün hazırlanan görselleri gördüğümde öyle bir hazırlık tabii hissediliyor hemen.
0: Evet, işte zaten problem orada oluyor. Yani bunun için başkanın karşısına 4 kişi çıkarmaya gerek yok. Bir kişiyle de onu halledersin. İşte geçen gün mesela Trabzonspor başkanı çıktı.
1: İki
0: A
1: kişi miydi
0: Spor'da
1: onlar?
0: yayına. Orada 2 kişiydi. Tamam mı? Orada da aynı şey oldu. Yani orada da hani şimdi başkanı her soruyla zor duruma düşürmek ya da bir siyasi her soruyla zor duruma düşürmek değil bu söylediğim. Ama bazı sorulması gereken noktalar vardır. Şimdi onları es geçip eğer işi dediğim gibi başkanın, siyasinin ajandasına çevirdiğiniz zaman zaten o zaman karşıdaki kalabalık 4 olmuş, 1 olmuş, program 2 saat olmuş, 1,5 saat olmuş, hiçbir önemi kalmıyor. Ben öyle bakıyorum bu tarz programlara. O yüzden de hani dün ben izlemedim programı. Ama işte soruları sorabiliyorsanız tamam, 5 kişi de olur icabında. Ama yeter ki o beklenen, sorulması gereken sorular gelsin. Odur benim düşüncem programlarla alakalı olarak.
1: Dün hani zorlayan soru olarak benim aklımda kalan Furkan Yıldız'dı sanırım soyadı arkadaşımızın, meslektaşımızın. Orkun'un agresyonuyla ilgili soru sordu mesela benim izlerken hani soruş tarzıyla sanki biraz da eleştiriyor da gibiydi. Başkan da orada tabii biraz haliyle savunmaya geçti. Hani ne yapasın, ne yapsın takımın hakkını koruyor. Zaten o kendi öz eleştirisini yapıyor dedi bize konuştuğumuzda. Niye böyle yaptım? İşte niye kart gördüm diye zaten her şeyin de aslında farkında diyor Orkun. Hani bizim ona diyecek ekstra bir şeyimiz yok. Hani hakkını savunuyor. O da farkında bazı şeyleri işte abarttığının. Ama hakkını da korumakla yükümlü diyor hani sonuçta takım kaptanı diyor. Farkında ama kamuoyunda da tabii kaptanı o da savunuyor. O en zorlayan soru olarak aklımda kalmış benim 1,5 saatlik yayında. Onun haricinde İtalyan'ın süreci soruldu. Aslında başka bir adayla ilerlendiğini, imza aşamasına gelindiğini, İtalyan'ın da Napoli ile ilk etapta anlaştığını, daha gündeme hem Serdal Adalı'nın ekibi galiba, hem Önder Özen ortak olarak Italiano ismi, ortak olarak 3 isim listede varmış. Italiano da onlardan biriymiş. Daha ilk görüştüklerinde Bologna ile sözleşmesini feshetmemiş. Napoli ile sonra anlaşma aşamasındaymış. Fakat Napoli ile anlaşma bozulmuş bir sebepten. Ve Beşiktaş orada devreye girmiş. Hemen artık yurt dışında Portekiz'deydi galiba Önder Özen, İtalya'ya geçmiş. 2 gün o görüşmüş. Sonra Serdal'da gitmiş. Ve Italiano da o şekilde Beşiktaş'ın hocası olmuş. Napoli başkanına da teşekkür etti. İtalyano ile anlaşmadıkları için. İtalyano'dan çok memnun oldukları Beşiktaş'ın çok bariz ki haklı bir memnuniyet dışarıdan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O aklımda kaldı dünkü programda. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK konusu Beşiktaş taraftarının şu anda en hassas olduğu şey 6 haftada işte verilmeyen sayılmayan goller Beşiktaş'ın işte tabiri caizse haklarının yendiğini düşünüyor Beşiktaş taraftarı ve bu yüzden Serdal'ın bu yöndeki mesajları da taraftar nezdinde çok merak ediliyordu. Dün bu konu açıldı haliyle ister istemez ama yine aynı şey oldu. Ya dedi Serdal Adalı hani MHK işte kötüye getirdi TFF'de uğraşıyor dedi TFF'nin biz iyi yaptığı şeyleri de söyleyemiyoruz bu yüzden dedi MHK yüzünden dedi yani yine TFF'yi ve başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bir koruma refleksi çıktı Serdal Adalı'nın içinden yani yine başkana ve TFF'ye dair bir şey yok çok iyi niyetli çalışıyorlar işte onların iyi yaptığı şeyleri bu sebeplerden dolayı konuşamıyoruz. Yine bir toz kondurmadı TFF nezdinde. Yine hakemler üzerinden, MHK üzerinden. Hatta bu Fenerbahçe maçında yaşanan o İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi itip itmediği, Deniz Çoban'ın triyodan ayrılmasına sebep olan konu.

0: ile alakalı olarak vesaire, onunla ilgili yayıncı kuruluşa da bir eleştiri getirdi. Hatta yayıncı kuruluştaki ilgili görevler için bu görüntüleri yayıncı kuruluştan var odasına aktaran kişiler için de suç duyurusunda bulunduklarını, galiba bulunacaklarını değil, bulunduklarını
1: onu zaten
0: paylaştı.
1: Şey açıklamışlardı değil mi, bir açıklamayla Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı onunla alakalı olarak.
0: Galiba yaptı ama sonra da şunu konuşmuştuk üzerine de. Yayıncı kuruluştan VAR'a aktarılan bir görüntü yok. Yani suç duyurusunun altı dolu değil ki. Hüseyin abinin de genelde söylediği, bu konuyu bilen uzmanların söylediği. Ki Gündekin Oya da galiba söyledi mi bunu canlı yayında? Aynı anda gidiyor görüntüler yayıncı kuruluşa ve VAR odasına. Yani burada yayıncı kuruluşun herhangi bir dahli yok. VAR istediği anda istediği kamera açısına hakim. İsterse işte kaç kamerayla çekiliyorsa istediği kameranın görüntüsünü ekrana getirtebiliyor istediği takdirde. O yüzden o suç duyurusu da biraz, benim gördüğüm, eğer büyük bir bilmediğimiz bir şey yoksa, biraz taraftara oynamak gibi olmuş. Hani yayıncı kuruluşu şöyle yapıyoruz, suç duyurusunda bulunduk. Ama ne çıkacak mesela, onu da takip edeceğiz. Beşiktaş Başkan'ın bu başvurusu karşılık bulacak mı diye. O konuyla alakalı olarak da o da neyse, paralel bir konu, ona sonra gireyim. Deniz Çoban da hani triyodan kesin olarak ayrılmış anladığımız kadarıyla. Ama onu program ilerleyen kısmında konuşalım. Başka programla alakalı olarak bu fikstür konusu yine Beşiktaşların en dertli olduğu konulardan biri. Avrupa'da oynadığı maçlardan sonra, özellikle hani deplasmandan sonra deplasmana gitmesi Beşiktaş'ın çok eleştiri konusu oldu. Biz de programda konuştuk. Hatta şöyle bir ortak noktada buluştuk Ali abiyle. Hani fikstür tamam, kurayla çekiliyor. Serdal'ın söylediği dedi dün o. Hani bir şey demedi fikstür konusunda. Sonuçta kura dedi. Bizim şanssızımız olarak görüyorum dedi özetle. Bence de öyle zaten. Şu an diyecek bir şey yok. Hani Beşiktaş'ın aleyhine bir oluşum var. Deneyecek bir şey yok bence. Fenerbahçe için de Galatasaray için de yok. Kura çünkü. Görüyorsun yani orada. Hatta zaman zaman Beşiktaş mesela önce çekiyor yöneticisi. Hı hı. O belirliyor. Diğer Trabzon mesela aynı torbadaysa o mecbur kalıyor diğer topa. Şu ortak noktada buluşmuştuk. Hani fikstür dağılımı daha farklı olabilir mi? Yani A takımında B takımına da eşit olabilecek bir fikstür hiç olmaz mı? Yani yurt dışında bunun örnekleri oluyor. Almanya'ya böyle bakmıştık. 2 sene önceki fikstür çekildiğinde. Mesela orada daha dengeli bir dağılım vardı. Bizde daha dengesiz bir dağılım vardı. AB takım arasında fark oluşuyordu. Bu olabilir. Ama eğer fikstür böyle gidecekse bu şanstan başka bir şey değil. Kura şansı ya da şanssızlığı oluyor.
1: Yani fikstürün böyle gidebileceğinin ben matematiksel olarak pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Her şeyi ayarlayabildiğiniz bir fikstürde. Her detayı yükleyebildiğiniz, o yüklediğiniz detaylarla, isteklerle beraber bir fikstür oluşturabildiğinize göre o parçaya bir ekleme daha yapabilirsiniz. Bazı şeyleri gene değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Fakat mecbur kalındıkça derbiler pazartesi günü oynatılabiliyor demek ki. Yeni gördük bunu. Hı-hı. Eğer mecbur kalırsanız aynı gün 4 büyük takım da oynayabiliyor. Demek ki bu olabiliyor. Bunu kalkıp da sezonda sürekli olsun demiyorum ama 3 ya da 4 kere olması demek zaten problemlerin neredeyse çözümü demek. Demek ki bu iradeyle alakalı. Burada Avrupa kupalarında oynayacak bir takımın 8 maçın dönüşünün 7'sinde deplasmanda olması adil değil. Kurayla da olsa adil değil. Sana ciddi bir avantaj sağlıyor öteki kurayı çeken takıma. Bu 5-3 olabilir. 4-4 olabilir. Yani örnek veriyorum, şöyle olabilir. Sen 4-4'ü çekersin, ben 5-3'ü çekerim. Hadi bunu tartışmamız gerekir. Ama sen döndün 6 maçı içeride oynayacaksın. Ben döndüm 7 maçı deplasmanda oynayacağım. Şimdi burada işi yok kura şansı falan filan diye değerlendirmemek lazım. Demek ki orada yeteri kadar özen göstermiyorsunuz. Ya da yeteri kadar özen göstermediğiniz noktada yayıncı kuruluşu da onu ikna edememişsiniz. Fakat burada işte bak, iş dönüyor dolaşıyor kulüpler birliğine geliyor. Kulüplere geliyor. Şimdi kulüpler o kadar fazla birbirleriyle ve hani böyle biraz da kimse kusura bakmasın ama boş işlerle uğraşıyorlar ki esas kendilerini ilgilendirecek işlerde herhangi bir şey görmüyoruz, aksiyon görmüyoruz. İşte bunu yabancı kuralıyla alakalı da çok söyledim bu sene. Değil mi? Hı hı. İş işten geçti. Ondan sonra eyvah böyle olmaz, şöyle olmaz. Ya neredeydiniz? Neredeydiniz? Doğru ya da yanlış. Bak doğru ya da yanlış. Size söylediler. 10+4 şu tarihte gelecek, bu sezonda gelecek diye. Benim penaltım verilmedi. O öyle yaptı. O onu hakkı yedi. O transferi biz yapmıştık. Ellerinden kaptık. En büyük biziz. Bunlarla uğraşacağınıza ya bir araya gelip deseydiniz ki kardeşim bunu istemiyoruz. Bu bizi yakar. Zamanında söyleseydiniz o zaman belki işler farklı olurdu. Fikstür konusu da aynı. Ya fikstür konusunda enerjini oraya harcadın mı? Topu çekiyorsun, sana patlıyor. Ondan sonra diyorsun ki haksızlık var. Var haksızlık ama ne yaptın? Mesela işte bunun sorulması lazım Serdar Adalı'ya.
0: Bunun değişmesi için bir görüşmeniz oldu mu?
1: O yüzden söyledim işte. Program az önce söylediğim buydu. Hani siz bunu şey yaptınız da şimdi isyan ediyorsunuz da mesela kura çekimi öncesinde, fikstür çekimi öncesinde siz federasyona bir başvuruda bulundunuz mu? Burada bir adaletsizlik var. Bunu 5-3 yapın, 4-4 yapın, 8-1 olan 1-8 ya işte 1-7 olmasın öteki. Bununla ilgili ne yaptınız diye sorulması lazım. O zaman bu programların bir değeri oluyor. Bir şeyi olur, karşılığı olur. Ama öteki türlü başkana diyorsunuz ki başkan işte fikstürle alakalı olarak evet var. İşte biz onu çektik, bunu çok doğru bulmuyor. Ne anladım ben bu işten? Kime ne yarar oldu mesela? Şimdi taraftarın da buraya odaklanması lazım. Mesela diyor ki taraftar, abi işte bu yabancı kuralı Galatasaray'a karşı yapıldı. Bu yabancı kuralı Fenerbahçe işte parası vardı harcamasın diye yapıldı. Peki tamam, dediğiniz gibi olsun. Ama kulübünüz ne yaptı? Ya da kulüpler... şimdi Fenerbahçe yabancı kuralından şikayetçi mi? Hı hı. Galatasaray'da şikayetçi. Evet. Mesela bir araya gelip Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Türk futbolunun ağır topları. Ya kardeşim burada bir sıkıntı var. Gelin bunu böyle yapalım. İlk ama söylendiği anda. İş işten geçtikten sonra değil. Bir şey olmuyor. Ondan sonra biraz işte böyle hafiften zamanında müdahale etmedikleri müdahale edebilecekken, o güçleri varken önemli olan altı çizilmesi gereken noktalardan biri de o güçleri de var. Ama böyle konularda geç kalıyorlar, bir araya gelmiyorlar, düşünmüyorlar ne olabileceğini. Araba devrildikten sonra da işte federasyon öyle yapsaydı. Ya, tabii ki yapsaydı. Tabii ki yapsaydı ama senin kulüp olarak, kulüpler birliği olarak ya da büyükler olarak ne yaptınız bu konuyla alakalı olarak? Artı bu sadece İtiraz etmekle de olmaz. Onu da anlatmaya çalıştım. Yani istemiyoruz böyle. Peki ne istiyorsunuz? Hani istediğinizi de söylemeniz lazım federasyona. Federasyona bir teklifle gitmeniz lazım. Yani 10+4 olmasın ama şöyle olsun, böyle olsun. Bunu bu yüzden istedik. 3 senelik bizim planımız bu. Bakın siz de buna yaklaşabilirsiniz. Hani öteki de şey değil, geçer akçe değil. Sadece istemiyoruz yani. Şu an işimize gelmiyor, istemiyoruz. Yarın öbür gün işimize gelebilir, isteyebiliriz. Değil mi?
0: Evet.
1: Öyle olmaması lazım. Araya mı gidiyoruz?
0: Ben unutmuşum arayı. Dalmışız. Çok pardon. Araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.04 saatlerimiz, bir hatırlatma yapayım bu bölümün başlangıcında. Saat 9 civarı Esport spikerlerinden, hatta yorumcu da diyebiliriz. Yorumları da Radyo Spor'da dinlediniz. Cengiz Uygur. Telefon hattımızda olacak. Onunla da bugün başlayacak Euroleague sezonunu konuşacağız. Ondan bilgiler alacağız. Biz Ali abiyle çok takip etmiyoruz. Hani ben sabah böyle Efes'le ve Barcelona'ya ilgili birkaç yorum yaptım dün okuduklarından ama kulaktan dolma tabii. Direkt bilenden dinlemek, evet, sizin için de, benim için de, Ali abi için daha iyi olur.
1: Cengiz'i benim çok sevdiğim, Radyo Spor dinleyicileri de biliyor. Çok direkt, etkili yorumları olan biri. Çok da böyle uzatmıyor. O bakımdan bayılıyorum ben Cengiz'in yorumlarına. Pat diye söylüyor mesela. Şimdi ondan öğreniriz bizim takımların durumu, ligde, Euroleague'de beklentini bizim takımlardan. Dün baktım iddiada Olympiakos ve Panathinaikos en kuvvetli iki şampiyonluk adayı. Ondan sonra Fener

0: Fenerbahçe geliyor.
1: Panathinaikos'ta Obradovic geldi biliyorsunuz.
0: Evet, o ikisini onu biliyorum. Onu sorarız. Nedir ne değildir diye. Ne olabilir diye. 9 civarı bir aksilik olmazsa Cengiz bizle beraber olacak. Mehmet Ünlü'nün mesajını okuyabilir misin? Bence konuyla alakalı çok güzel bir mesaj atmış. 8'i bir geç atmış mesajı. Tam olarak söylediğim konu bu aslında.
1: Bizde diyor toplu halde çözüm aranmaz. Kendi başımıza gelince hep tepki gösteririz. Bana yapılan haksızlık rakibimize yapılınca oh iyi olmuş noktasındayız diyor.
0: Onun öncesi. Bir dakika onu başkası yazdı o zaman. Mehmet Ünlü'nün mesajını sana boşuna okuttum.
1: Bilmiyorum Mehmet Ünlü'nün hangi, 8-0'daki mesajı bu.
0: Efendim? Bir dinleyici çok güzel bir şey yazmıştı. Şöyle demiş ki, dinleyici. Şimdi mesajı göremedim. Bir anda üst üste çok mesaj geldi. Ama Mehmet Ünlü diye aklımda kalmış. Diyor ki dinleyici. Şimdi umarım buluruz, ismini de söyleriz.
1: Ben bakacağım şimdi sen söyle.
0: Mesela Avrupa Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın başına daha önce İsrail takımıyla eşleşme ihtimali geldi ve Beşiktaş iç saha avantajından oldu. Şimdi demiş ki dinleyici, mesela federasyon ve Beşiktaş kulübü bu kura çekimi öncesinde bu konuyla alakalı ne yaptı? Çok güzel bir soru değil mi?
1: Tabii Hüseyin Özkök da tweet attı bunu. Heh. Aynı şey. Yani bunu bildirse, Türkiye'de İsrail takımlarıyla maç oynanmıyor dese o kategori alacak şu an.
0: Aynen öyle. Beni eşleştirme abi.
1: Eşleşemeyen ülke takımları var.
0: Aynen, eşleşemeyen ülke takımları var. Rusya ile Ukrayna takımlarını eşleştirmediniz atmadan önce. Daha yeni.
1: Şu anda değil da mi? Var işte.
0: Ha. Şu anda da var.
1: Devam eden. Bizde de olabilir Türkiye İsrail takımı.
0: Ne yaptık peki bununla alakalı? Müthiş bir bak, yani benim anlattığım bütün her şeyi tek cümleyle özetleyen çok güzel bir şey. Ne yaptık mesela? Biz dedik mi kardeşim, hani bak Beşiktaş'ın dün ne diyor Serdar Adalı? Gürcistan'da oynayacağız diyor.
1: Seyircili oynayacağız maçı. Diyor ama hani
0: Gürcistan'da oynuyorsun.
1: Gürcistan'da oynuyorsun sonuçta.
0: 1000 kilometre uzakta oynuyorsun. İşte bu. Yani anlatmaya çalıştığım olay bu. Büyüklerle alakalı da, kura çekimiyle alakalı, işte yabancı kuralıyla alakalı. Bir şeyin önceden önünü kesmek gerekiyor. Mesela işte bunu sormak lazım mesela federasyon başkanı. Hani siz federasyon başkanını övüyorsunuz hocam, Serdar başkanım. Ama mesela ne yaptı? İsrail konusunda ne yaptı yani? Beşiktaş niye o avantajını elinden kaybediyor, elinden kaçırıyor? Beşiktaş var mı?
1: Kendi de bak bu arada başvurabilir.
0: Niye kendi TFF de başvurabilir. Şey TFF ama mesela TFF çatı kurum olarak uyarabilir. Birilerinin uyanması lazım ama bu konularla alakalı. İşte
1: önce bence Beşiktaş uyanacak. O TFF'ye harekete geçirecek.
0: Tamam.
1: Öyle gidecek.
0: Tamam, haklısın. Beşiktaş da uyanabilir, TFF de uyanabilir. Keşke beraber uyansalar. Ya da biri dese ki ya böyle bir şey var, öteki biz hallettik merak etme dese mesela. Değil mi? Ne güzel olur. Biz başvurumuzu yaptık.
1: Ya keşke.
0: Keşke öyle bir şey olsa. İşte ama bunlar, yani sen çok sert bir rekabette, çok zor bir fikstürde bir tane iç saha avantajını kaybettin işte. Dinleyicimizi bulamadım. Özür diliyorum tekrardan.
1: Bu arada dün de İbrahim Hacı Osmanoğlu ve eşi de Cefer'in eşinin İstanbul'daki sergisini ziyaret etmişler. İlişkilerimiz de çok iyi UEFA'yla malum. Bunu da ayarlayabilirdik diye düşünüyorum. Öyle çok zor bir şey olmasa gerek. İsrail takımlarıyla eşleşmemek.
0: Tabii canım,
1: oynanmayacaksa
0: ya.
1: Bu tabii yapılmayacak yani. Bir şey değil. Yani en azından başvurmuş olmak. Mesela başvurup reddedilse bile iyi. Hani en azından başvurmuş olursun. Şu an onu da diyemiyor.
0: Ama mesela burada UEFA'nın da hayır diyeceği bir durum yok.
1: Ben oldu ki hayır dedi diyorum. Ama en azından sen yapman gerekeni yaptın mı yaptın. Ama işte o da, o bile yapılmamış anlaşılan. Bulabildik mi dinleyicimizin mesajını? Ben buldum, Cenk galiba dinleyicimizin ismi. 801 de dediğin gibi atmış.
0: Evet, Cenk dinleyicimiz.
1: Cenk.
0: Tamam. İyi oldu.
1: Aynen.
0: Aynı Bey. Alttaki mesajı söylemişim ben. En azından saati tutturdum.
1: Evet. Gürcistan'da olacak karşılaşma. O stadın da böyle 20 bin kapasiteli bir stat olduğunu dile getirdi. Daha önceki Beşiktaş'ın maçında seyirci de yokmuş galiba yurt dışındaki.
0: Bunda yoktu. Beşiktaş kaybetti o maçı çok kötü oynayarak. Hatırlıyor musun? Ben hissetmiştim o maçtan sonra.
1: Hatırlıyorum galiba.
0: Felaket bir maçtı. Hapoel bilmem ne maçıydı. Tam ismini hatırlayamadım takımın da. Felaket böyle ortaya koymuştu Beşiktaş o maçta.
1: Burada en azından seyircili bir karşılaşma. 20 bin kişilik bir kapasitesi varmış Batum'daki stadyumun. Serdal Dalın söylediği çarpıcı noktalardan biri ve

0: çok da şaşırtıcı olmayan noktalardan biri, işte geçen yıl biz iki takıma maaş ödüyorduk diyor. Bir oynayan takıma, bir de işte gönderdiğimiz, kiraya gönderdiğimiz oyunculara maaş ödüyorduk. Aralarında da hani %10'luk fark vardı diyor. Burada tam neyi kastetti?
1: Büyük ihtimalle bir takımın maliyetiyle öteki takımın maliyetinden bahsediyor.
0: O da çok
1: bahsediyor.
0: Fazla ama yani.
1: Öyledir. Normal ki.
0: Maliyeti o kadar yakınsa birbirine. Ama diyor bu sene Allah'a şükür dışarıda maaşını ödeyeceğimiz futbolcumuz kalmadı. Şimdiden herhalde o her şeyi ödemeyi taahhüt etmiş.
1: Ama tabii demiş. Giderken verilen paralar var.
0: Tabii o. Maaş olarak değil ama yine bir takım kadar belki şey
1: çıkmıştır. Maliyeti yüksektir.
0: Başkan açıklaması bu şekilde. Dünkü açıklamalardan yine gördüğüm, Rahmi Koç olmasa bu Beşiktaş olmazmış. Onu anlıyoruz. Rahmi Koç harici Beşiktaş'a öyle destek veren başka ikinci bir isim bulamıyor Beşiktaş. Rahmi Koç aşağı, Rahmi Koç yukarı. Son yılların Hasan Ali döneminde de böyleydi. Son gün Tüpraş Stadyum anlaşması galiba o dönem olmuştu. O parayla Muçi ve Al-Musrati transferleri yapılabilmişti.
1: İşte yani.
0: Olmasa ki daha iyiydi belki o sponsorluk.
1: Mesela Rami Koç'sun sen, tamam mı? Öyle devasa bir para veriyorsun son gün. Sonra son gün gidiyor takım Al-Musrati alıyor. Ah falan diye böyle ah diye böyle suratını vurur ya, böyle alnını vurursun ya böyle, ah gitti bizim paralar diye.
0: İki
1: yani.
0: Gün sonra yapsaydı hani, o reklam anlaşmasını da harcamasalardı.
1: Mesela ben hani Rami Koç olsam, öyle bir para versen Beşiktaş'a, sonra Al-Musrati alsa Beşiktaş, yani çok üzülürüm gerçekten.
0: Ama yani onsuz da Beşiktaş gerçekten, bu hem şaka hem gerçek. Bu Beşiktaş olmazmış. Bankalar Birliği anlaşmasının borçlarının da önemli bir kısmı yine onun sayesinde kapatılmış. Hala da bir 52 milyon euro seviyesinde borcu kalmış Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne.
1: Çok tabii çok yani insanın tabii sevdiği, tuttuğu takıma maddi ve manevi destek verebilmesi büyük bir haz olduğunu anlıyoruz. Bu insanlardan. Yani Saattin Bey'de de bunu gördük. Yakından gördük. O başka bir şey. Onlar için değer oluyor. Konuşulan rakamlar, Ali Koç'un da mesela Fenerbahçe'ye kasasına koyduğu kendi cebinden para. Hani ülkenin %99.9'un hayatı boyunca kazanamayacağı para belki. Ama o fedakarlığı yapıyorlar. Onu maddi manevi o desteği veriyorlar. O yüzden tabii bu insanlar çok değerli. Ama mesela bu kadar değerli insanlar bir anda çok büyük eleştirilere de maruz kalıyorlar sonra. Hani hayatlarında görmedikleri, yaşamadıkları hakaretlerle de karşı karşıya kalıyorlar. O tarafı da biz anlayamıyoruz. Ama dediği doğru başkanı yani.
0: Yani şu an Beşiktaş
1: Rahmi Koç olmasa
0: evet,
1: tabii.
0: Yatıp kaldım.
1: Ve yani bu dua etsin. Son yılların hikayesi değil yani.
0: Tabii.
1: Süleyman Sebe'ye kadar
0: gidiyor,
1: işi
0: mi?
1: Götürebilirsin. Belki de öncesi de vardır da. Hemen kendi hatırladığım, bildiğim dönemden konuşayım.
0: Mesela dün şey soruldu. Merak edilen bir konu. Basketbol takımının neden bir sponsoru yok? Beşiktaş diye geçiyor şu anda. Fenerbahçe Tarfin. Beşiktaş'ın geçen sezon vardı. Bu sezon yok. Diyor ki başkan, maalesef bizim camiamızda bu iş olmuyor diyor. Kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok diyor. Bu sırt sponsoru Beşiktaş'ın futboldaki, şimdi isim vermeyeyim, son dönemde soruşturmayla da gündemde. Onlarla herhalde
1: bir... herkes biliyor.
0: Tera.
1: Ne olacak yani, herkes biliyor.
0: Basketbolda da bir sponsorluk anlaşmamız vardı diyor. O gerçekleşmedi diyor. Belki olacaktı isim sponsoru ya da başka bir sponsorluk ama olmayınca şu an Beşiktaş'ın basketbolda bir sponsorluğu da yok. Yani Beşiktaş Euroleague'e girdiği sezonda sponsor bulamaması da, hani Serdal Dalın ne kadar payı vardır bilmiyorum, gezmediğimiz kapı kalmadı diyor. O zaman Beşiktaş camiasının ayıbı olur bu.
1: Ya tabii ki olsa çok iyi olurdu. Fakat işte belki biraz başarı beklentisi de bunu etkiliyor olabilir. Belki
0: ya Beşiktaş, ne yapacak abi Beşiktaş?
1: Hayır, biraz daha başarılı olursa belki Euroleague'de, o zaman mesela biraz daha firmalar daha şey yaklaşabilir. Anlıyorum seni, Euroleague'e girmekte başarı olarak, çok büyük
0: Beşiktaş
1: başarı olarak değerlendiriyorsun.
0: Beşiktaş tutmuş, Euroleague'e girmiş, evet. Geçen sezon Eurocup'ta finale çıkmış.
1: Ama piyasa şartları şu an bayağı sert, bayağı kırıcı. Çok ben açıkçası şey yapmıyorum, garipsemiyorum. Olabilirdi, olması gerekirdi, katılıyorum burada. Ama olmadığı zaman da dünyanın sonu değil. Dün işte biraz seninle konuşurken bu konuları, hani kulüplerin futbola yatırdığı paralar, harcadıkları devasa bonservis ücretleri, artı verdikleri inanılmaz maaşları düşündüğün zaman basketbolda da artık o paralara çıkabildiklerine göre basketbolda da aslında kendi ayakları üzerinde durabilecek bir şeyi sağlayabilirler diye düşünüyorum. O yüzden burada direkt olarak işte biz Euroleague'e girdik ama sponsorumuz yok. Beşiktaş camiasında bunlar olmuyor. Bu sene olmayabilir. Gelecek sene işler biraz daha düzelir. Sponsorun gelir ama Beşiktaş basketbol takımının çekim merkezi olması için istikrarlı bir şekilde gitmesi lazım. Yani bir sene bir sıçrama yaptım, sponsoru bulamadık, işte Beşiktaş camiası da olmuyor bu işler, bana çok mantıklı gelmiyor. Önce kendi bir istikrarı yakalaması lazım. Ondan sonra zaten senin kapını çalarlar. Öyle bir istikrar, öyle bir başarı görürlerse. Ben Fenerbahçe'de tabii Fenerbahçe Beko üzerinden gitti yıllarca. Anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin de oluşturduğu basketbol kültürünü unutmayalım. Orada yani
0: ondan önce de Ülker vardı
1: evet, orada. Yani o Ülker de belli. Yani Ülker de zaten. Murat Ülker de büyük bir Fenerbahçeli. O da çok büyük yardım ediyor. Anlıyorum. Ama o iki büyük sponsor olmasa dahi yani Fenerbahçe şu basketbol kültürüyle oluşturduğu geçmiş başarılarıyla beraber sponsor bulmakta çok daha rahat hareket eder. Çok daha kolaydır. İşi anlatmaya çalıştım o. Bu sene olmayabilir. Gelecek sene olur. Ama asıl olan Beşiktaş'ın basketbol yatırımlarını belli bir seviyede tutması. Tekrar söylüyorum, 30 milyon euro harcasın demiyorum. 20 milyon euro harcasın demiyorum. Ama ne Galatasaray ne Beşiktaş'ın basketbol şubelerinin bu seviyelerde de olmaması gerekiyordu yıllar boyunca. Hep böyle tekrar kalp atışı gibi böyle bir sıçradılar. Ondan sonra tekrar geri sıçradılar, geri. İstikrar, istikrar, istikrar. O zaman daha rahat sponsor bulunur.
0: Sponsorda da mesela şimdi işte bu sırt sponsoru devam ediyor hala futbol takımında. Bu yeni yükselen bir şirkette değil mi? Bilmiyorum, ben çok yakından evet. Takip etmiyorum ama mesela bu sponsorluklarda da mümkünse benim tabii bu kişisel tespitim, böyle daha köklü firmalarla anlaşmalar yapılması daha uzun soluklu birliktelikleri beraberinde getirebilir. Böyle diğer firmalar bir anda yükselen bir anda da düşebiliyorlar. Yani bir sene sponsor oluyor, ertesi sezon o sponsor nerede, şirket var mı yok mu bilmiyorsun.
1: %100 haklısın. %100 haklısın. Ancak bence orada para tatlı geliyor.
0: İkinci söyleyeceğim de oydu yani. O benim kastettiğim şirketlerden de bir teklif yoksa ve tek teklif bu tarz firmalardansa onlar da tabii almayı tercih ediyor.
1: Genelde yüksek oluyor. Onların beklediklerinden de yüksek oluyor. O yüzden de o anlaşmalar yapılıyor.
0: Evet, bunda farkındayım. Yani bu bir yönetim eleştirisi değil ama hani ideal olarak ben öyle bir şeyi, öyle bir birlikteliği, daha uzun soluklu olabileceğine inandığım bir firmayla ilerlemek isterim. Ya yani bunda dediğim gibi yani evet çok yükseliyorlar. Sonra işte gördünüz tepe taklakta olabiliyorlar, yani riskli oluyor. Ama ne olursa olsun hani Beşiktaş'ın Euroleague sezonunda bir sponsorluk bulamaması, piyasa şartlarının farkındayım. Ama Beşiktaş büyük camia, büyük camianın
1: ona hiçbir şey demiyorum.
0: Yani bulamaması bu sezon, yani Beşiktaşlar oturup düşünsünler yani niye böyle diye. Bu sponsorla alakalı da 2 yıllık bir sözleşmemiz var diyor Tera'yla. Formamızdan da ayrılmadılar diyor. Bir ara bir görüşme olmuş. Beşiktaş muhabirlerine haber çıktı da sırttan çıktı diye. Dün başkan dedi onlar geldi bize böyle bir teklifle çıkalım mı diye. Biz dedik ki hayır, anlaşmamız var ve devam edeceğiz. Bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun? Mesela böyle tartışmalı bir dönemde firma da teklif etmişken Beşiktaş hayır diyor. Bunu tabii iyi niyetle söylüyor, anlaşmaya sadık kalma ama bana sorarsan çıkması en azından süreç sonuçlarına kadar kendileri de teklif etmişken bana daha doğru geliyor.
1: Bana da daha doğru geliyor. Acaba orada her zaman klasik olarak bu tarz anlaşmalarda yapılan bir önceden meblağın daha büyük bölümünü alma durumu mu var? O aklıma geldi benim.
0: O detay paylaşılmadı mı şu an yani? Onu
1: hani anlaşma, örnek veriyorum, 20 milyon dolarlık. Mesela Beşiktaş acaba 15 milyon dolarını aldı da önce, hani yapıyorlar ya öyle, parası peşin alındı tabii deniyor mesela. Acaba öyle bir şey mi?
0: Öyleyse de mi? Şirket yine teklif ettiyse hani gene ona rağmen.
1: Çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor. Neden öyle bir şey yapsın Beşiktaş? Çünkü hani ortada bir şey var. Hoş olmayan bir durum var. Çok sayıda mağdur insan var. Belki kapanacak şirket. Bilmiyorum ne olacağını. Belki lisans iptal edilecek. Yani ortada bir belirsizlik var. ne olabilir diye düşündüğümde, dediğin gibi şirket de böyle bir teklif yapmışken ne olabilir?
0: Bir de şu an hani reklamın amacı ne? Orada durmasının. Hani ne olacak mesela orada TR'yi gören?
1: İnsanların acısını hatırlatmak.
0: Para mı yatıracak mesela? Hani reklamlık bir şey yok ortada.
1: İşte, haklısın.
0: Değil mi yani bir işlem yok, oluyor canım. Mu bilmiyorum da.
1: Büyük ihtimalle şey.
0: Herhalde kapalıdır. Bu saatte kimse tabii. O firmadan o tarz davalı olanlardan bir şey de yapmaz.
1: İnsanlar acısı, bir şey yok. İnsanlar acısını hatırlatan reklam.
0: Değil mi? Bir anlamı yok şu anda onun orada durmasının. Yok. Hiçbir anlamı yok. Enteresan bir tercih.
1: Acaba sözleşmede işte bir şey mi var? Bir süre mi var? Bir şey mi var? Yani sözleşmeyle alakalı bir detay mı var?
0: Ama yine kendi ifadesi şirket teklif etmiş yani. Artık onların
1: teklif ettikleri noktada zaten ötekiler de boşa düşüyor.
0: Yani onu herhalde yazılı olarak şey yaparsın, halledersin şirket teklif ettiği müddetçe.
1: Bir mantığı yok, ben de anlamadım.
0: O da dün detaylardan biriydi. Bir araya gidelim. 8:20 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8:24 saatlerimiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün A-Spor canlı yayınına konuk oldu. Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamaları vardı. Milli takım konusunda Rıdvan Yılmaz'ı dün öne çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın da A milli takıma gitmesi gerekiyordu dedi. Bu eleştirimi kendilerine de söyledim diye de ekledi. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile herhalde bu konuyu görüşmüş. Rıdvan tabii çağrılabilirdi. Ali abi de 2 gün önce bahsetti. Rıdvan olabilirdi, Mustafa olabilirdi. Montella hakkını Mustafa'dan yana kullandı. Ama sol bekte bir oyuncuya bir şey olsa herhalde düşünecek isimlerden yine biri Rıdvan olacak. Performansını istikrarlı şekilde sürdürebilirse son maç çoğu oyuncu gibi Rıdvan için de pek iyi geçmedi. Ahmet karşılaşması. Hatta böyle sosyal medyada bir video önüme düştü. Rıdvan'ın bazı tavırlarına diyeyim takılan Beşiktaş taraftarları da olmuş. Biz de çok çabuk böyle sosyal medyayla beraber rüzgar tersine dönebiliyor. Rıdvan konusunda da bir onu hissettim dün önüme düşünce nedense. Ama hani şu an Uat Taran'ın olduğu rotasyonda Rıdvan %100 oynar. Kötü halde ki olacak arada illa kötü karşılaşmalar. Rıdvan çok daha yetenekli bir oyuncu gözüküyor. Hem işin hücum tarafında hem savunmada Uat Taran'ın önünde bence. O yüzden Beşiktaş onu da pamuklara sarıp bakmalı diye düşünüyorum. Başka Serdal Dalı açıklamalarla alakalı mesajlara bir bakayım neler gelmiş diye.
1: Direkt açıklamalarla ilgili çok mesaj gelmemiş.
0: Çok gelmedi evet.
1: Genelde bizim konuştuğumuz konular üzerinden hani dinleyiciler yorumlarını yapmışlar. Orada da 3 aşağı 5 yukarı zaten herkesin söyledikleri benzer çok farklı şeyler söylenmemiş. Senin dediğin gibi şimdi milli ara tabii uzun bir milli ara. Teknik adamlar, başkanlar, zaman zaman oyuncular da olabilirse tabii röportaj verecekler. Bunları göreceğiz. Röportajlar iyi, röportajların olması gerekiyor. Ama işte biraz daha hani bazı soruların da sorulması lazım diye düşünüyorum. Hı-hı. Yapılan bu röportajlarda ben.
0: Beşiktaş'ta da bir yakın zamanda bir seçim var. Şu ana kadar da tek aday Serdal'da tek aday olarak girecek ve Beşiktaş'ta bir kez daha başkan seçilecek. Ama tabii yönetim değişikliği sebebiyle bu yapıldı. Bununla ilgili dün mesaj oldu. Ondan önce bir gün önce de Mali Genel Kurul var. Erol Kaynar onunla ilgili bir soru yöneltti. Genelde dedi kuruldan 24 saat önce o ekonomik verilerle ilgili şeyler atılıyor üyelere. Üyeler de yeteri kadar inceleyemeyip bir şey diyemiyorlar genel kurulda ya da bir fikre ulaşamıyorlar. Öyle bir eleştiri var demişti. Serdal Adalı'dan biz 15 gün önce kadar galiba çıktık dedi onunla alakalı. Bir problem olmadığından bahsetti. Benim notlarım bunlar dün Serdal Adalı'nın açıklamalarından. Ha şeyi de söyleyecektim. Raskin konusu. Rangers'ın Belçikalı orta saha oyuncusu son gün gündeme geldi. Serdal Adalı da sabah saatlerinde işte o gün Rangers anlaşıldığını, sonra Raskin'den de onay geldiğini dile getirdi ama akşamına maç vardı. İşte bir baktık kadroya alınmış, seyahat etmiş ve sonra da oyuncu gelmek istemediğini iletti. Biz 3 dönemde galiba ilgileniyoruz dedi. Ara transfer döneminde de yine son gün geçen yıl gündeme gelmiş olmamış. Yine olmamış Raskin. Raskin de dün başkanı mı dinledi ne oldu? Onun da Belçika basına yaptığı bir açıklama var. 2

0: sabahı beni arayıp Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler diyor. Ancak o akşam bir maçım vardı otobüste. Hala kararsızlık yaşıyordum ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Teklifi reddettim. Her şeyi kafamdan attım ve maçımı oynadım. 90 dakikada sahada kalmıştı. Ön altılıda oyundan çıkmayan galiba tek isimdir Askin. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Türkiye'de kupalar için mücadele ediyorlar. Fakat şu an olduğum yerde de çok mutluyum. Demiş artık zaten kaldıktan sonra. Tersini söylemezdi.
1: Biraz geç kalınmış. Yani aslında oyuncu ikna edilemeyecek bir durumda değil. Kulüp zaten anlaşmaya varmış ama sanki biraz geç kalınmış gibi o hamlede gözüküyor.
0: Başkan şöyle bir şey de söyledi şimdi dün aklıma geldi. Taraftarların beceremediler dedikleri transferleri de Ocak ayında yapacağız diyor. Bu herhalde orta saha takviyesi. Ocak ayında bir takviye ilk olarak düşünecek. Aslında olmadı çünkü yine biri de gelmedi.
1: Olabilir, olabilir. Ama ihtiyaçlar da değişebilir. Takım şimdi yol aldıkça bazı beklenmedik eksikler de çıkabiliyor. Bazı eksik gördüğünüz pozisyonlarda performanslar iyi olunca oradaki sorunu erteleyebiliyorsunuz. Onu zaman gösterir. Mutlaka Beşiktaş'ın bir planı programı var. Onu anladık. Artık Önder Özen sayesinde, Graf sayesinde özür dilerim. Beşiktaş bu işleri biraz daha iyi kotarmaya başladı. Son transfer döneminde gördüklerimiz üzerine bunları net şekilde söyleyebiliyoruz. Ara transfer döneminde de ihtiyaca göre, Beşiktaş ihtiyaçlarına göre, şekillenecek ihtiyaçlara göre hamlelerini yapmaya çalışacaktır. Fakat işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bundan sonra mevcut taraftar kitlesini çok memnun edemeyecek. Hani başkan demiş ya, beceremediler dedikleri transferleri yapacağız. Siz her şeyi iyi yaptığınızı düşündüğünüzde de sizden memnun olmayan bir taraftar grubu olacak. Biraz da bununla da yaşamayı da artık herhalde bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Kulüplerin de öğrenmesi gerekiyor. Hep bir eksik bulunacak, hep bir hata bulunacak. Hep bir beceriksizlik, hep bir eleştiri olacak. O da işin bence biraz doğası haline geldi. Doğal haline geldi. Doğası değil, doğal haline geldi.
0: Ben o sosyal medyadaki mesajları düşününce, bu dün İlkay'ın eşi üzerinden konuştuk ya, hani acaba kaçı böyle bot hesaplardan planlı şekilde atılan hakaret tweetleri, çok olduğunu düşünüyorum ben onların da. Yani gerçek taraftar da vardır ama bot olan, artık rakip takım mı olur, kendi takımım mı olur, ya da kaostan beslenen insanlar mı ortalığı böyle alevlendirmek için, öyle ezbere atılan anonim hesaplardan da, çünkü çok anonim şey hesabı var. Bot Twitter hesabı da var.
1: Çok.
0: Anlıyorsun yani. Gerçek bir insan değil. Sürekli hikaye uyduruyorlar bir de. Hadi bir başka konuya geçeceğim ama böyle bir şey anlatıyor. Böyle sanki kendi başına gelmiş gibi yaşadığı bir şey. Basit bir şey belki. Ama
1: Geçen gün bankaya gittim.
0: bankaya gittim, şöyle oldu, böyle oldu. Yok evlilik çok kötü. Yok bilmem ne çok iyi. Evlilik çok iyi, atıyorum. Böyle hep uydurma hikayeler paylaşılıyor ve bakıyorsun hesaba, kim olduğu belli değil. İsim yok, isim yok, bir şey yok. Bot hesap gibi gözüküyor yani. Çok var artık bu teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte. Bir sürü şey üretiliyor zaten. Tweet de üretiliyor. Cevap da üretilir. Çok zor olmasa gerek yani, birinin altına gelen
1: Doğru. Fakat
0: yorumlara.
1: şu da var. Herhalde onu da kabul edersin. Örnek veriyorum. Mesela işte taraftarların takip ettiği o yine taraftar hesaplarını düşünün ama büyük taraftar hesapları. Anonim hesap. Gene isim soyad bilmiyoruz ama
0: Evet.
1: hani işte isim bilmem ne bey, anladın
0: Mektebi
1: mı? O,
0: Gala.
1: ha, o mesela.
0: Kim
1: Kim bu
0: mesela?
1: mesela?
0: Bilmiyoruz.
1: Belki 16 yaşında bir çocuk. Bilmiyoruz onu.
0: Belki.
1: Neyse onun bir şeyi oluyor, paylaşımı oluyor. Örnek veriyorum işte İlkay'ı eleştiriyor. Tamam mı paylaşımda? İlkay şöyle, İlkay böyle. İşte İlkay beklenen performansı veremedi ya da İlkay çöp. Neyse artık hangi dili, hangi üslubu kullanıyorsa. Sonra ben genelde o yazının ardından yapılan yorumlara bakıyorum. Yapılan yorumlarda mesela sen diyorsun ya bot. Bot olmayan kanlı canlı kişiler de o oyuncuyu kılıçtan geçiriyorlar.
0: İlla ki. Tabii o da vardır.
1: Yani o yüzden ne yazık ki oradaki işte yayılan düşünce o insanları, aynı zamanda o kişilerin yakın çevresine de o tarz mesajları attırabilir diye düşünüyorum. Botlar yok demiyorum. Ama Sonuçta hani sen de sana gelen bir mesajda ne kadar bot ne kadar değil anlayabiliyorsun baktığın zaman. Hani böyle şey hesaplar var ya mesela. Ali, ondan sonra 1 milyon tane şey var. Rakam var. Biliyorsun değil mi
0: Tabii.
1: o hesapları mesela? AI, ondan sonra 20 tane rakam. 20 tane harf geliyor. Bakıyorsun sıfır takipçi, bir 3 şey ne derler? Takip edilen hesap. Onlar anlaşılıyor ama aynı zamanda kanlı canlı insanların da neler yazabildiğine ne yazık ki şahit olduk. Yani o kişiler de anlayabiliyordur kendine gelen yazılan mesajlarda bu kişi gerçek mi değil mi diye. Ama ben üzülerek söyleyeyim ki ne yazık ki gerçek kişiler de işte o tarz az önce anlatmaya çalıştığım postların altına inanılmaz şeyler yazabiliyorlar. Yani orada bile zaten kan gövdeyi götürüyor. Orada bile yazdıkları yeter.
0: İşte o yüzden bunu bilip kulüp başkanı olarak da belki işte ünlü bir futbolcu olarak da belki çok kale almamak, buna göre işte kulübü yönetmemek de gerekebilir.
1: Kulüp başkanları bakabilir.
0: Bakıyorlar biliyorum.
1: Kulüp başkanları takip edebilir. Herkes kendiyle ilgili yazılarını takip edebilir. Burada bir garip taraf yok. Ama bunu daha önceden ben dile getirdim. Ben kulüpte yönetici olsam oyunculardan kesin yorumlara kapatmalarını isterim. Paylaştıkları postları. Hiç buna gerek yok Türkiye'de yani. Orada iki kişi seni övecek diye 13 kişinin hakaret etmesini dinlemene gerek yok. O övgüyü de almayı ver artık yani. Ondan da eksik ol. Anladın mı? Ne gerek var yani?
0: O da suni çünkü. Yani tanımadığın kişilerden geliyor bir de. Yakın çevrenden al övgü alacaksan daha kıymetli bir de.
1: Okey yani. Hiçbir itirazım yok ama ötekine gerek yok. Ya ötekinde ona, o kozu vermeye gerek yok. Paylaşım yap. Kapat yorumları abi. Kapat tertemiz. Ailesine de söyle. Çocuklarına da söyle. Paylaşım yap. Herkes yapabilir. İsteyebilir paylaşım yapmak. Onu engelleyemezsin ama o şeyi rica edebilirsin. Şu yorumları kapatın lütfen yani. Burada
0: şey oluyor değil mi? Sadece takip ettiklerim yorum yapabilsin gibi bir şey.
1: Devam, ya o da opsiyon da var tabii.
0: Aynen, hani opsiyon kendi takip ettiğin birinin senin hakkında öyle küfürlü yorum yapması çok olan değil. DM'de de aynı şey oluyor herhalde Instagram'da. Sadece onlardan mesaj alıp
1: aynen.
0: Sadece onlardan yorum almak.
1: Yani kendini o şekilde koru en azından sosyal medyada. Bunlarla uğraşma. O yüzden hani başkan demiş beceremediler demiş. Diyecekler başkan yani. Hani sen ağzında kuş tutsan da ki tutamadı. Hani ayrı konu ama yarın öbür gün eğer Beşiktaş'ta bu yapılanma devam ederse Serdar Alın'ın başkanlığı daha değerli hale gelecek. Bunu ben görebiliyorum. Yani şu an oluşturduğu düzen, teknik direktörü, sportif direktörü, scout direktörü, kulübün iletişimi, bunlar devam edebilirse Serdar Adıl'da daha başkanlığı değerli hale gelen bir kişi olacak. Daha değeri artacak Beşiktaş camiasında. O yüzden hep olacak. Hep bunlarla mücadele etmek gerekecek. Ama işin diğer tarafı çok engelleyebileceğiniz bir şey değil artık. Yani lütfen yapmayın kısmı 1800'lerde kalmış gibi sosyal medya için.
0: Şerit değiştirmeyelim.
1: Evet. Yani şerinde kal.
0: Şerinde kal.
1: Naif yani.
0: Radyo trafiğin şey gibi. Neydi? Radyo trafiğin
1: sloganı gibi. Kampanyalarından bir tanesi. Evet. Ceza şimdi bizim basacak stüdyoyu. Ne diyorsunuz siz kardeşim diye.
0: Çok andık onları. Konu kalsaydık bari bir 5-10 dakika.
1: Ne? Alırız yani.
0: Sonda belki. 8.37 araya gidelim. Aradan dönüşte de milli takımla ilgili gelişmeler var. Artık maça da çok bir şey kalmadı. Milli takımı biraz konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.40 saatlerimiz, milli takımımız Uluslar A Ligi'nde ilk karşılaşmasına yarın akşam saat 21.45'te çıkacak. Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Bugün Fransa'nın da seyahati var. Onlar da herhalde önce İstanbul'a, oradan karayoluyla Kocaeli'ne geçecekler. Onların basın toplantısı bizim basın toplantısından önce, normalde ev sahibi takımın erken olur. Dün programda Fransa'nın basın toplantısı 18.15 gözüküyor. Bizim basın toplantımız 20.15'te gözüküyor. Biz çünkü 4'te Riva'da antrenman yapacağız. Oradan çıkıp Kocaeli'ne hareket edecek.
1: Yetişemezler basın toplantısında. 4'te çıkarlarsa Riva'dan.
0: Riva ama şeyde değil mi? Yola şey, o viyadüğü bağlıyor mu o şey?
1: Hemen yetişemezler. Bütün şimdi herkes 3. köprüden gidecek ya.
0: Doğru, 3. bugün, köprü dolu olabilir.
1: Bugün dikkat etmesi lazım milli takımın.
0: Bugün evet sıkıntılı olabilir yine. İstanbul.
1: Onlar tabi işte eskortla gittikleri için polis eskortuyla bir sıkıntı yaşamıyorlar.
0: Şimdi milli takımda Orkun Kökçü, sen dün

0: Önceden haberin oldu aslında. Bize çaktırmamaya çalıştın ama çıkmadı dedin antrenmana. Halbuki o ana kadar antrenman bile yoktu ortada ama sen önceden bildin, gerçekten de çıkmadı Orkun Kökçü TFF'den. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden.
1: Şimdi sen böyle söyledin, bunu gerçek sanırlar. Ciddi söylüyorum, onu düzeltmek lazım.
0: Tamam, sen düzeltirsin.
1: Yani dün hat-trick'te ben girmeden önce işte son haberleri kontrol ediyordum. Ondan sonra takip ettiğim hesapta Demarke hesabından bakıyordum böyle bir şey var mı diye. Orkun Kökçü antrenmana çıkmadı. Orada şeye bakmamışım, saate bakmamışım. Yanlışlıkla söyledim, Orkun bugün de antrenmana çıkmamış diye. Sonra Mert düzeltti. Sonra insanlar zannetmesinler, Ali Yerim içeriden haber alıyor falan. Çünkü dünkü hikayeyi bilmeyen, çünkü sen böyle söyleyince ha, bu adam içeriden haber alıyor ya, döner iş. Öyle bir
0: Bir
1: şey
0: gün
1: yok.
0: önceki habere bakarken güncel haber zannedip
1: Yani
0: paylaştım.
1: Orkun'a en yakın olduğum nokta bize sağ olsun şeye gelmişti. Ne derler?
0: Röportajı.
1: Röportaja gelmişti. Ondan sonra işte ben teşekkür ettim Orkun'a. Ardından anlatmıştım ya, bir tane aile geldi. Orkun'la fotoğraf çektirelim diye. Ondan
0: Bitiremediler değil mi
1: sonra
0: fotoğrafçı?
1: Orkun'la 683 tane fotoğraf çektirince Orkun yine orada da biraz sinirlendi böyle. Maç bitmiş. Ondan sonra geldi bize röportaj verdi. Artık yani stat bomboş. Artık orada nasıl girdilerse bilmiyorum. İçerideler yani. Bir aile vardı. 3-4 kişiden oluşan. Orkun bir şöyle çekelim, bir böyle ikili çekelim, üçlü çekelim, bir sen çek falan, dur olmadı diye Orkun'u deli etmişlerdi. Orada bir Orkun'a ben teşekkür ettim. O kadar. Orkun'la başka bir şeyim yok yani. Bu
0: Bugünle
1: çok
0: ilgili bir şeyin yok.
1: komikti ya.
0: Bugün antrenmana çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgin yok yani. Bir öngörün. 3 gündür çıkmıyor Orkun.
1: Bugün kendini dener.
0: Son antrenman
1: Tabii
0: artık.
1: artık son antrenman olduğu için bir kendini dener. Ondan sonra da karar verilir. Artık durumu ne diye. Tabii ayağında çatlak olduğu için ve o çatlakla iki maç oynadı Orkun. Marsilya maçından önce oldu o, biliyorsunuz. Marsilya maçında da konuşuldu. Kadroda olacak mı, olmayacak mı? Trossard yok, Orkun yoksa eyvah dedik.
0: Doğru.
1: Yeni hikaye değil. Şimdi Marsilya maçı o ayakla oynandı. Ahmet maçı o ayakla oynandı. O iki maç oynandıktan sonra zaten antrenmanlara katılmaması beklenen bir şeydi Orkun'un. Ama şimdi dener kendini. Ve ben maçta oynar diye düşünüyorum. İnşallah Osimhen'de yanıldığım gibi burada da yanılmam. Bu bir tahmin sadece. Osimhen'in de ben Trabzon maçında oynayabileceğini düşünüyordum çünkü. Bugün dener kendini, ona göre de karar verilir.
0: Diğer tarafta Muhammed Şengezer de hafif sakatlığı bulunduğu için antrenmanda yer almamış.
1: Kimse fark etmemiş ama yokluğunu.
0: Yani zaten 4 kaleci çağrılıyor. 4 kaleci çağrılması da vazgeçmedi Montella. O konuda istikrarlı mesela. O yoktu ama çok büyük problem değil. Uğurcan ve Altay'da herhangi bir problem yok. Okan Kocuk da diğer alternatif ismimiz kalede. Bugün dediğim gibi 20-15 basın toplantısı, 21'de de yürüyüş varmış statta. Onu paylaşmışlar. TFF sitesinden not almışım.
1: Yürüyüş mü?
0: Yürüyüş. Yürüyeceklermiş.
1: Yani zemine mi bakacaklar?
0: Demek ki. Çünkü
1: Genelde
0: antrenman
1: maçtan bir gün önce
0: 16'da.
1: şey yapılır.
0: Zemine çıkıp sohbet ediyorlar.
1: Statta da antrenman yapılır ya.
0: Yok işte burada antrenman Riva'da. Riva'da antrenman yapıp gidiyorlar Kocaeli'nde. Basın toplantısı 20-15'te, 21'de de yürüyüş gözüküyor programda.
1: Fotoğraf aldırmak için herhalde.
0: Herhalde toplu fotoğraf. Genelde orada çıkıp 5-10 dakika sohbet ediyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Fotoğraf çekimi toplu ve kapanış oluyor. Bugün maçı, bugün değil tabii maçı, yarın maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Resmi bilgilendirme dün geldi. Girişte de bahsettim. Varda da tanıdık bir isim var. Daha yeni Sporting Galatasaray maçında görev alan Christian Dingert. Çok da tartışmalı bir isimdi Batrak pozisyonunda. Hakem uyarmaması sebebiyle Okan Burun da çok tatsız bir şekilde bence dile getirdiği ismiyle alakalı o hakem bugün de yine VAR'da görev alacak. Bakalım bu maçtaki kararları nasıl olacak, iş düşecek mi?
1: Batrakov pozisyonu dışında bir pozisyon daha vardı.
0: Penaltı pozisyonu hakem direkt verdi ama sanki, değil mi?
1: Penaltı pozisyonu.
0: Onu direkt verdi. Hani Jakobs pozisyonunda VAR'ın hani uyaracağı bir şey değil dendi sanki, öyle hatırlıyorum. Ama Batoko pozisyonu en tartışmalı andı VAR hakemi için. Bugün, bugün diyorum işte ya, yarın bu hakem görev alacak. Fransa cephesinden de birkaç haber vereyim. Mbappe dün antrenmana çıkmış. Bir gün önce grip belirtisi sebebiyle yoktu. Dün antrenmandaydı. Zidane'ın L'Équipe'e göre 4-3-3 düzeniyle sahaya takımı süreceği söyleniyor.

0: Fransa milli takımında. Ayrıca o 4-3-3 de biraz garip bir 4-3-3 oldu.
1: Niye?
0: Mesela Rabiot, Cherki dedin.
1: Bu Kone bir de.
0: Kone dediğin zaman hani nasıl sol iç sağ iç kim oynayacak mesela?
1: Normalde 4-2-3-1 gibi gözüküyor tabii.
0: Evet.
1: Anladım dediğini de bilmiyorum. Böyle yazmış Ekip Gazetesi. Takip ettiğim bir başka Fransız gazeteci de bir gün önce bir muhtemel vermişti ama mesela o bambaşka bir muhtemel yani. Çok
0: Normal işte çünkü
1: değişecek.
0: yeni teknik direktör.
1: Evet.
0: Bilemiyorsun şimdi kafasında ne olduğunu. L'Equipe tabii çok saygıdeğer bir gazete. Hani L'Equipe üzerinden gittiğinde de işte zaten bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yeni teknik direktör geldi. Yeni bir şeyler düşünecek. O yüzden oyuncular ona adapte olmak isteyecek. Onu uygulamak isteyecekler. Taktik disiplini belki daha yüksek olacak takımda. Motivasyon belli bir seviyede olacak. Bunun zorluklarını yaşayacağız. Örnek veriyorum. Şu an mesela Montella Fransa milli takımı taktiğiyle alakalı hiçbir şey bilmiyor. Sen de biliyorsan ben de onu biliyorum.
1: Zidane'ın son dönemindeki Real Madrid mi çalıştırdı?
0: Evet.
1: Herhalde oraya biraz bakacaktır ama çok şeyler aktı o
0: Tabii
1: suda.
0: yani
1: Çok
0: çok çok
1: sular
0: uzun süre oldu.
1: onun üzerinden.
0: Oyuncuları herkes biliyor zaten karakteristik özelliklerini. Ama taktik anlamında ne yapacaklarını çözmek çok kolay değil. İtalya için aynı şey olacak. Belçika için aynı şey olacak. Ya zor yani teknik direktörün işi zor. Tekrar söylüyorum şimdi mesela Cherki, Rabiot ve Kone dediğin zaman mesela geride Rabiot'u mu oynatacak?
1: Koney.
0: Kone'yi mi oynatacak? Kone'yi mesela Deschamps çok şey yapmadı. Savunmaya çok yakın oynatmadı. Dünya Kupası'nda.
1: Tchouaméni mi vardı orada? Yok,
0: Evet da
1: Tchouaméni yerine mi oynattı?
0: şeyde yani benim gördüğüm pozisyon almalarında Kone merkezdeydi ama merkezde geriye doğru çok şey değildi.
1: Rabiot'u daha önde oynatır ya.
0: Öyle mi yapar?
1: Tabii Çelik'i zaten en geride oynatmaz. Rabiot'u daha önde kullanır diye düşünüyorum. Kone daha geride
0: O zaman
1: olur.
0: Kone savunmanın önünde olan oyuncu
1: Aynen.
0: olacak Çapa
1: Ben
0: gibi.
1: öyle bekliyorum. Bu 11 çıkacaksa.
0: Cherki işte ya sağ ya sol ön yap şey yapacak, iç yapacak. Bakalım. Yani ama mesela Mbappe acaba mutlu mu sol önde oynamaktan?
1: Ama klasik bir sol ön gibi değil herhalde. Salah'ın sağ
0: Yaklaştığı gibi
1: önü
0: mi olur?
1: gibi olur
0: Olabilir.
1: herhalde. Yani çok
0: Olabilir.
1: defansa dönmeden
0: Yani
1: önde tutup.
0: zaten sıkıntılı bir kadro. Şimdi Olise, Mbappe ve Dembele dediğiniz ama çok sıkıntılı yani. Rakip için çok sıkıntılı. Dinleyen şunu da diyebilir ya ne olacak solda ya da merkezde oynasa ne fark edebilir bu kaliteyle diyebilir. Haklı da. Ama yine de yarın zor bir sınav. Montella için çok zor bir sınav.
1: Zor, daha yedek kulübesinde Due Barcola gibi iki oyuncu var. Bizde de bekte solda Ferdi, sağda Zeki bekleniyor herhalde, bir sürpriz yoksa. Olmadı da Abdülkerim'in yeri garanti. Yanında ben bir soru işareti koyuyorum, Merih mi Ozan mı diye. Birebir eşleşmeler böyle.
0: Ya burada şimdi Olise ile ya da Dembele ile ya da Mbappe ile birebir eşleşen hangi bek olursa olsun eğer zaten en ufak bir alan verdiğinde işinin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz ama bizim beklerimiz de sonuçta uluslararası tecrübeye sahip üst düzey liglerde oynayan ve iyi oyuncular. Fizik olarak da kuvvetli oyuncular. Hani bizim için de daha iyisi olmaz diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hani mesela Ferdi. Şimdi güçlü mü güçlü. Ayağı yere sağlam basıyor mu? Basıyor. Ondan sonra savunma prensipleri belli bir seviyeye geldi mi? Geldi. Zeki zaten çok uzun süredir yurt dışında ve kendini net şekilde ispat eden bir oyuncu. Neticede İtalya içinde Juventus transferi de yaptı. Bence değerli. Ondan önce oynadığı takım da Roma. O da önemli bir takım. Hani bizim kendi açımızdan daha iyisini zor buluruz. Çıkarma açısından yani. Hani milli takımın geçmişinde daha iyi bekler olabilir ama şu şartlarda iki tane Avrupa'da üst düzey ligde oynayan iki tane iyi oyuncu. Fizik olarak da iyi oyuncu. Bu kadar yani elimizdeki şey bu. O yüzden de Dembele'nin, Mbappe'nin ve Olise'nin biraz da hani gününde olup olmamasıyla da alakalı olacak. Yani Olise de garip bir oyuncu. Garip bir oyuncu derken anormal derecede iyi bir oyuncu. Her an her şeyi yapabiliyor. Şutları çok ciddi anlamda sanki daha iyiye gidiyor diye düşünüyorum Bayern'de.
1: Dünya Kupası harici.
0: Dünya Kupası'nda evet ama orada da biliyorsun asist de çok şov yaptı. Dembele zaten buldu. Yani Luis Enrique ile kendini buldu. artık o eski Dembele ile bir alakası

0: alakası kalmadı Barcelona dönemiyle. İstekli de. Bakıyorsun Mbappe altın top için yanıp tutuşuyor. Ben olsam bana veririm falan hani. Böyle bir şey durumda yani. Hani,
1: benim de sürekli yani, düşüyor.
0: Ben olsam bana veririm ne demek biliyor musun? Az önce Ronaldo ile konuştum demek. Yani telefonu kapattım ve bu açıklamayı yaptım demek. Günün Ronaldo eleştirisi de bu şekilde gelmiş olsun. Bunu neden söyledim? Şimdi bu maçları da bu şekilde önemseyebiliyorlar. Hani biliyor milli takımdaki attığı golün değerini, uluslararası anlamda ön plana çıkmanın değerini, istatistiğin değerini biliyor. O da onun motivasyonunu yaşıyor. Kabus gibi bir üçlü. Yani, kimle oynamak istemezsin? Hangi üçlüyle oynamak istemezsin? Vallahi bu üçlüyle oynamak istemem. Bir de artı yedekleriyle. Cherki dediğin adam başka bir şey, baş belası. Atamayacağı çalım yok gibi gözüküyor. İnşallah gene küser birilerine de maç içerisinde. Arkadaşına Zidane'a midana küser falan da. Hani öyle olduğu zaman da sahada olmuyor.
1: Salih dakika bir de ona bir sert girer.
0: Ha, o şeyde
1: o da sinirlenir. Çıkarabilir. Aynen. Salih yapar. Yani, Salih Ahmet maçında da falan yapıyor maçta Salih öyle şeyler.
0: Yani öyle bir şey olması lazım. Cherki'yi de mesela gününde hiç istemezsin. En istemeyeceğin adam Cherki. Kone çok beğeniyorum ama tabii o işin hücum tarafında çok etliye sütlüye karışmıyor. Arada şut mut atıyor ama yani o da zor ihtimaller. İnşallah böyle dedikten sonra bir Kone şutu görmeyiz.
1: Daha yeni Roma Inter maçında iki golü de Kone attı değil mi?
0: Ya tam attı ama yani.
1: Yok yok değil. Ben seninle fikrim de adam hani öyle yani. Dedin iki gol attı galiba.
0: Rabiot işte. Çok iyi oyuncu bence. Biraz hatta değerinin az bilindiğini bile düşünüyorum ben Rabiot'un. Yani Fransa'yı düşündükçe teknik direktör olarak olsan mesela Fransa'yı böyle tek tek oyuncu olarak düşünsen oynamayayım dersin. Takım olarak da zaten seviyeleri belli. Ama aynı zamanda güzel bir şey de bu. Mücadele de. Hani kendi takımının seviyesini görmek. Oyuncular için eğer iletişimi iyi yapılırsa motivasyonu çok yüksek olabileceği bir karşılaşma. Ben futbolcu olsam her ne kadar bu saydığım oyuncuların özellikleri beni korkutsa da ben bu seviyede oynayıp bu seviyede bir rakibi yenmek isterim oyuncu olsam. Uluslararası Ligi'nin öyle değerli olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani 3 haftalık bir milli arada Letonya maçına konsantre edemezsin belki oyuncuyu ama oyuncu bugün ya yarın ben Mbappe ile karşı karşıya gelebilirim düşüncesi Zeki'yi daha yukarı çekecektir. Zeki'nin antrenmanını da mentalini de kendine dikkat etmesini daha yukarı çekecektir. Onu seviyorum ben sporda. Biraz zorlanman gerekir. Daha iyi olmak için zorlanman gerekir. Bu mesela iyi bir şey bizim milli takım için. Ya ben Fransa ile oynamak isterim. Hani bir taraftan istemem teknik direktör olarak olan eyvah diyebilirim. Ama bir taraftan da ya bir görelim hani hepimiz bir görelim. Neredeyiz, ne yapabiliyoruz diye. O bakımdan da bence heyecan verici. Yani bu Uluslar Ligi'ni de o bakımdan ben iple çekiyorum. Güzel yani 4 maç oynamak, böyle rakiplerle oynamak. Allah'tan onu yaptılar, onu başardılar. Ya A Ligi'ne çıktık. O bence gurur verici bir şey. Bu tarz rakiplerle oynamak. Şimdi bugün mesela B Ligi'ndeki maçlara bak yani Avusturya, İsrail yani. Anladın mı? Hani para versem izlemezsin. Mert sana şu kadar para vereyim. Sen abi boş ver de hani ben Alp'le vakit geçireyim. Sen de paranı git kendine simit al dersin bana. Ama A Ligi'ne bakıyorsun. Hollanda, Almanya. Şimdi ilgi çekiyor mu? Çekiyor maç. Yani Hollanda, Almanya. Sadece adından bile şey yaparsın. İzlersin yani. Bu iki takım Dünya Kupası finalinde karşılaştı. Dünya futbol tarihine geçmiş takımlar. Ondan sonra yarın işte bizim maç. Var yani böyle çok karşılaşma var A Ligi'nde. O bakımdan da bir şeyi var. Bu A Ligi'nde oynamanın bir havası var oyuncular açısından da. Yani yarın şey bir maç izleyebiliriz bence.
1: Böyle, korakor.
0: Aynen korakor kıran kırana bir maç olabilir.
1: Sen böyle hücum hattını överken acaba dedim bir üçlü savunma önlem olarak bu hücum dörtlüsüne karşı çerçeve dahil ederek düşünür mü? Eren'i oynatabilir mi diye düşündüm bir taraftan. Önce oradan çıktı. Eren hızlı ya sonuçta. Abdülkerim de biraz yavaş. Eren oynatırsam ama Ferdi ve Zeki'den bir yedek kalmaz. Ferdi'yi sağ kanat bekine attım. Zeki'yi de sağ stoper yaptım ki Roma döneminde sağ stoperde oynadı. Böyle bir acaba düzen önlem olarak düşünür mü?
0: Olabilir. Keşke öyle bir taktiksel şey de görsek.
1: Biz de şaşırsak.
0: Tabii tabii. Aynen.
1: Yani çünkü onlar bizi şaşırtacak tabii. Her türlü.
0: Yani Fransa'nın, aynen çok güzel söyledim bence. Fransa'nın kanatlarına bakarak bu milli takımı gerektiğinde üçlü, gerektiğinde beşliye dönebilen bir yapıda görsek hiç bence şey olmaz, sakil durmaz, itiraz etmezsin.
1: Hatta hani Zeki böyle sağ bek gibi zaman zaman. Ferdi de Brighton'da da sağ önü oynuyor. Mesela canım, böyle aynen. Sağ
0: İkisinde kanat bek oynama şeyi de var. Biliyorsun.
1: Tabii Zeki de oynuyor.
0: Ezberi de var yani.
1: Aynen. Böyle bir şey geldi sen konuşurken aklıma. Neyse bir araya gidelim. Aradan dönüşte değer uygunsa Cengiz Uygur'la biraz Euroleague konuşacağız. Sezon bugün itibariyle başlıyor. Son durumu ondan alacağız.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz. Şimdi telefon attığımızın diğer ucunda Esport spikerlerinden Cengiz Uygur var. Cengiz günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın Mert abi, hoş buldum. Nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi biz. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
1: Sen de heyecanlısın büyük ihtimal. Euroleague sezonu bu akşam itibariyle başlıyor. Yoğun bir mesai. Senin adına da tahminimce olacak.
0: Böyle söyleme karaları bağlamasınlar. Niye? Cengiz çünkü hem basketbol anlatıyor hem futbol anlatıyor. Basketbolda NBA anlatıyor.
1: Sabaha karşı.
0: Onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Maçları izliyor. O yüzden zor bir döneme gireceği için hatırlatmasan daha iyi olurdu şimdi.
1: Ama Cengiz'in ben çok sevdiğini düşündüğüm için o zorlukları zorluk olarak bence görmüyordur. Evet. Tam tersi keyif olarak görüyordur.
3: Değil mi? Bizim de işimiz bu. Yani ve açıkçası basketbol sezonunun tatili biraz uzun sürüyor aslında yani futbola göre. O yüzden özlemi de biraz daha fazla oluyor açıkçası.
0: Yok canım bir şey yok. Alt tarafı 3 aydır bir şey yapmıyorsunuz Cengiz, ne olacak? Bir şey yok, o kadar abartma canım. Kendine o kadar gelme.
3: Sezon başlayınca da çok şey yapıyoruz ama hala.
0: Biliyorum. Cengiz Uygur Esport'un hem yorumcusu hem spikeri, çok da başarılı. Ben Cengiz'i çok beğeniyorum. Futbolda anlatıyor. Futbolda da çok başarılı. Hı-hı. Onu söylemek lazım. Futbolda da kendini çok geliştirdi son dönemde.
1: Ne maç anlatıyor futbolda? La Liga?
0: La Liga'da anlatıyor artık. Serie A'da anlatıyor. Bundesliga'da anlatıyor. Oo. Yani Cengiz'e maç yazarken sonsuz güvenle yazıyorum artık. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Radyo spor dinleyicileri kendisini zaten Maradona'dan tanıyor. biliyor. Radyoya da çok uygun bir şeyi var. Üslubu var. Umarım yolu daha da açık olur. Cengiz'i bu sene İnşallah radyoda biraz daha fazla değerlendirebiliriz. Euroleague konusunda da biraz daha tabii Radyo Spor bu sene atak yapacak. Euroleague ile alakalı olarak maçları gene yayınlayacağız. Euroleague'de bugün başlarken Cengiz'i bir alalım. Üç takımımız ne durumda, beklentiler ne? En iyi transferler, kadrodaki eksikler. Bununla beraber Euroleague'de anladığım kadarıyla Olympiakos ve Panathinaikos ilk iki favori olarak gözüküyor. Sonra Fenerbahçe geliyor. Onları biraz konuşmak için Cengiz'i bağladık.
1: Peki nereden başlayalım? Bizim takımlardan.
0: Bizim takımlardan başlayalım.
1: O zaman geçen yılın yarı finalisti Fenerbahçe Tarfin'le, Cengiz dilersen sen nasıl bir dönem geçti yaz ve bir galibiyetle de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe başlangıcı yaptı.
3: Abi öncelikle çok teşekkür ederim söylediğiniz güzel şeyler için. Hani baştan onu aradan çıkarayım istedim. Fenerbahçe Tarfin açıkçası normal şartlarda bekleyeceğimizden daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdi aslında. Evet belki Euroleague Süper Kupası'nda bir Olympiakos mağlubiyeti var. Ama birincisi bu mağlubiyet son topa kaldı zaten. Ve Fenerbahçe maç boyunca aslında Olympiakos'a karşı üstün taraftı. Sadece son çeyrekte hakikaten bir çöküş gördük. O son çeyrekte geçti. Dubai maçında da, üçüncülük maçında da üçüncü çeyreği daha kötü oynayan taraf Fenerbahçe tarihinde. Ama sezon başında özellikle böyle anlık kaymalar olabiliyor. Anlık kötü performanslar olabiliyor. Çok normal bir şey bu. Sonuçta Olympiakos'ta Ali abi de demin aktardı. Aslında Euroleague'in en iyi iki kadrosundan bir tanesi, en pahalı iki kadrosundan bir tanesi. Diğeri de zaten Panathinaikos. O yüzden çok kafaya takacak bir mağlubiyet değil. Beşiktaş maçı da açıkçası beklenenden daha rahat geçti. Beşiktaş'ın biraz daha istekli, hevesli ve bu sefer işte bu Fenerbahçe'ye sürekli kupa vermekten kurtulacağız, bu şeyden çıkacağız, bu zihniyetten çıkacağız gibi bir hava vardı ama maçın ilk yarısı pek öyle olmadı. Yeni bir kadro aslında Fenerbahçe tarafın. Çok fazla yeni transfer yapıldı ama bunu zaten her sene görüyoruz Fenerbahçe'de. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bütçe durumları. Fenerbahçe tavır olarak

0: en azından şubenin zarar etmemesini sağlamaya çalışan bir yapıda. Böyle olunca bazen kontrat yenilemeleri olmayabiliyor. Bir fırsat varsa değerlendiriliyor. Genelde daha yıllık ücret anlamında uygun oyuncular seçilebiliyor. Mesela Braxton Key çok önemli bir fırsattı bu yaz için. Valencia'da bir dağılma olacağı çok belliydi o takımın. Hakikaten beklentilerin de üstüne çıkarak Final Four oynaması sonrasında. Yine Shields'ın Milano'dan çıkacağı ve daha kupaya yakın bir takımda oynamak istediği belliydi. Onun transferi gerçekleştirildi. Darkin ve Clyburn yaşları sebebiyle uygun fiyatları alındılar mesela. Yani Darkin'in aldığı para, Efes'te aldığı paranın yaklaşık %60 aslında şu anda oynadığı ücret. Öyle fırsatları değerlendirmek istedikleri için daha yeni kadrolarla parkede olabiliyorlar. Bu sene de öyle oldu. Geçen sene de aslında öyleydi. Az transferler de tutmadı. Mesela işte geçen sene Brandon Boston'dan istenen katkı alınamayınca yollar ayrıldı. Bir senelik bir kontrattı zaten. Yeni bir takım için oldukça uyumlu gözüktü Fenerbahçe tarzı.
1: Eksik bir noktası sence var mı, eksik bırakılan ya da sezon içinde burası çok konuşulur o bölge gibi?
2: 8 numara mesela.
0: Her zaman aslında aynı şey konuşuluyor Fenerbahçe tarafı için. Yani bir geleneksel bir uzun oyuncu.
1: Uzun,
0: yani bildiğimiz pivot, iki onluk. Çember etrafında iyi bitirebilen, çemberi iyi koruyabilen ama dışarıdan şut bulamayan daha sert geleneksel bir pivot her zaman Fenerbahçe için bir eksik olarak konuşuluyor ama bunun ben artık eksik olarak konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü belli ki Şarap Yaskeviçüs bu tarz klasik bir uzunla oynamak istemiyor veya bunların en iyisini, en premiumunu takımında talep eden bu alınamıyorsa, böyle bir oyuncu piyasada yoksa, o zaman ben farklı çözümler üretmeliyim veya şutu olan dışarı açılabilen bir 5 numarayla oynamalıyım. Daha doğrusu kısanın karşısında kalabilen switch savunmasında Fenerbahçe tarihini etkilemeyecek bir 5 numarayla oynamalıyım tarzında bir koç. O yüzden bu oyuncu genelde gelmiyor. Yani çok fazla oyuncuyla bugüne kadar Şarat döneminde aşırı neşir oldu Fenerbahçe tarifin. Ve bu tarz bir uzundan istenen katkı da pek alınamadı. Mesela Armando Baycott böyle olduğu iddia edilen bir uzundu. Ama o da geçen sene ortaya iyi performans koyamadığı için yollar ayrıldı.
2: Cengiz, peki bu Fenerbahçe takımının şimdi uyum süreci olarak biraz daha iyi başlangıç yaptığını söyledin. İşte planlamadan bahsettin, geleneksel bir uzun yokluğundan bahsettin. Peki bu takımın en güçlü tarafı ne senin gözünde? Artı en güçlü tarafıyla beraber sezon sonunda, normal sezonda bu takımı nereye konumlamak gerekir? İlk dört içerisinde yer alır mı? Yoksa beklentiyi bir tık daha düşürmek gerekir mi?
0: Normal sezonda beklentiyi bence bir tık daha düşürmeye gerek yok. İlk dört içinde konumlanabileceğini düşünüyorum. Geçen seneki takım bunu yaptıysa bu seneki takım da yapmalıdır. Çünkü daha geniş bir kadrosu var bence Fenerbahçe tarihinin geçen seneye göre. Ve topla daha iyi karar vericileri var aslına bakarsanız. Yani Clyburn bu seviyelerin çok tecrübeli bir karar vericisi. Larkin hakeza öyle. St. Forrest geldi Baskonya'dan. Baskonya'da bir şeydi, yani bir takımı sürükleyen bir oyuncuydu. Burada o kadar fazla rolü olmayacak ama dönem dönem kısım kısım Baskonya'daki rolünü almasını bekleyebiliriz. Shield aynı şekilde iyi bir karar verici topla yine. O yüzden takımın en büyük kuvveti büyük ihtimalle öncelikle savunma. Daha sonra da topla daha iyi karar vericiler var Fenerbahçe tarihinin kadrosunda geçen seneye göre.
2: Evet. Cengiz Uygur bizlerle beraber, Esport yorumcusu, spikeri. Euroleague bugün başlıyor. Euroleague takımlarını konuşuyoruz. Kendi takımlarımızı konuşuyoruz. Anadolu Efes için neler söylemek lazım? Anadolu Efes geçen sene bir hayal kırıklığı yarattı. Bu seneki yapılanma, takımın güçlü yönleri, sezon sonunda Anadolu Efes'i nereye koyarsın sıralamada?
0: Yani Fenerbahçe için söylediğim şeylerin büyük çoğunluğu Anadolu Efes için de geçerli. Hem geçen seneye göre daha iyi bir kadro var ama çok fazla da yeni transfer var Anadolu Efes'te de, ki olması gereken de buydu açıkçası. Geçen seneki fiyaskodan sonra Beşiktaş için de bu geçerli bu arada. Yani 3 takım

0: Temmuz'da yeni kadrolarla giriyorlar sezona. O yüzden en azından sezon başında alınacak bazı beklenmedik mağlubiyetlere hazırlıklı olmak lazım. Çünkü yeni takımlarda, uyum süreci geçiren takımlarda bu tip mağlubiyetler çok fazla görülebiliyor. Anadolu Efes de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Rusya'da VTB Süper Kupa'yı kazanmayı başardı misafir takım kontenjanından girerek. Mike James'i iyi gördük. Dario Saric'i iyi gördük hazırlık döneminde ki Dario Saric ile alakalı ben Efes'e transferi ilk açıklandığında açıkçası ya acaba biraz daha dikkatli mi davranılsaydı Dario Saric basketbolla çok alakası kaldı mı, ilgisi kaldı mı acaba diye düşünüyordum. Çünkü NBA'de son iki seneyi gerçekten işte sezon başı 5-10 maça çıkarak ve çıktığı maçta da 15 dakika maksimum oynayarak geçirmişti. Hiç oynamıyordu neredeyse. Hatta işte ben siz anlattınız başlangıçta NBA kere Euroleague geride. Ben Dario Saric'in NBA'deki son takımına bakmak zorunda kaldım internette. Kafamda yoktu yani. O kadar az oynadı. Ama işte Sport'taki röportajını da dinleme şansı buldum ben ve ben daha 32 yaşındayım ve basketbola vereceklerim, basketboldan alacaklarım henüz bitmedi. Böyle beni emekli gibi düşünmeleri de biraz açıkçası dağıtsız etti beni bu yüzden.
1: Direkt sana söylemiş.
0: Cevabım da var diyor.
2: Peki Lasso hala değil mi görevde Anadolu Efes'te?
0: Evet, görevde.
2: Ondan beklenti de daha yüksek olacak tabii, kadro beklentisi yüksek.
0: Daha yüksek olacak. Geçen seneye biraz benzerse sezon başındaki Anadolu Efes performansı tartışmalar tekrardan açılacaktır. Çünkü Pablo Lasso'ya kalmamalıydı geçen seneki ihale tabii ki. Sonuçta farklı bir koçla başlandı. Farklı bir transfer stratejisiyle başlandı ve çok fazla sakatlık gördü Efes. Biraz da eski koçunun Kokoşkov'un suçuydu bu. Çünkü dikkatli izleyiciler hatırlar. Euroleague'in başında geçen sezon Larkin'in maç başı 35, Ercan'ın 33, Nick Weilerberg'in 33 dakikalarda oynadığını görmüştük ki bu kadar yoğun bir Euroleague sezonunda bu kadar fazla oynayan oyuncular her zaman sakatlığa bir davetiye çıkarıyor. Ama Lasso şimdi gerçekten değerlendirilecek yani. Nedir ne değildir. Eğer bu senede istenen performans ortaya konamazsa bence erken açılacak bir Lasso bitmeli mi kalmalı mı tartışması olur.
2: Fikstürde şöyle başlıyor. Barcelona deplasmanıyla başlıyor Anadolu Efes bugün itibariyle ki Barcelona'da benim okuduğum kadarıyla çok daha derin bir değişim yaşadı. Bu iyi mi kötü mü Efes için bir fırsat olabilir gibi geldi. Dikte de hemen hafta sonu Beşiktaş maçı var. Yani bu iki maçta alacağı iki galibiyet aslında Lasso tartışmalarını bir süre herhalde rafa kaldırır.
0: Evet, aslına bakarsanız yani Barcelona çok çok kötü bir değişim içinde. Hani futbolda şu an yani Barcelona'nın yönetim biçimini anlatmaya bir şekilde karşılaştırmaya bir şeyle çalışıyorum. Belki Manchester United'la karşılaştırılabilir. Hakikaten korkunç yönetilen bir Barcelona var. Yani Barcelona'ya giden oyuncu Barcelona'dan nefret ederek neredeyse.
2: Aynı United, güzel bir benzetme oldu.
0: Yani La Provincia mesela Badalona'ya gitti Barcelona'dan bu sene. Daha yeni Badalona'ya katıldı. Hı hı. İnanılmaz bir İspanya Süper Kupası maçı oynadı. Maçtan sonra da takvimde bu maçı işaretlemiştim. Barcelona'dan geçen sene gördüklerim beni büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. İntikamımı almaya çalıştım. Büyük bir şey dedi. Milan'dan Gomez Malaga'yla anlaştı sanırım. Duyurulduğu basın toplantısında ben zaten Real Madrid'liyim. Ailecek Real Madrid'liyiz falan dedi. Hani bir kötü yönetime karşı bir nefret de var Barcelona'da oyuncularda. Geçen seneden sadece neredeyse Panter duruyor. Onun dışında yepyeni bir kadro ve bence uyumsuz da bir kadro açıkçası kurdular. Ben Barcelona'dan çok bir şey beklemiyorum. Efes'in Barcelona'yla açması da bence bir avantaj.
1: Peki Cengiz, Anadolu Efes için normal sezon beklentisi?
0: Direkt playoff'u zorlamalı bir play-in bekliyorum Anadolu Efes'ten ve play-in'den playoff'a katılmasını bekliyorum. Ben Anadolu Efes'in de playoff oynayacağını düşünüyorum. O kadro kalitesine sahip. Bir de Mike Cheng takım tabanını çok fazla yükselten bir oyuncu. Yani evet, belki Mike Cheng'in Final Four'larda aldığı kararlar, bugüne kadar hiç Euroleague şampiyonu olamamış olması Bunların hepsi tartışılabilir, konuşulabilir. Yaşı tartışılabilir, konuşulabilir 35-36 yaşından önce. Ama her zaman bir takımın taban performansını yükselten bir oyuncu olmuştur. Ben buna da güveniyorum açıkçası. Efes'in birbiriyle uyumlu bir kadro kurduğunu da düşünüyorum. Yaz başından daha olumlu Efes'e dair fikirlerim. İçinden hazırlık döneminin ardından ve Şariç'ten gelen beklemediğim performansın ardından. Zerzel de bence çok çok iyi bir transfer. Onunla adını geçirmek lazım. Hakikaten Euroleague'in çift yönlü en iyi gardlarından bir tanesiydi geçen sezon. Monaco'da oynadığı geçirdiği seneyle. O zirve performansı Efes'e de taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi yani play-in üstü play-off gibi bir fikrim var.
1: Güzel. Efes'e de. Cengiz Uygur bizlerle beraber Esport yorumcusu, spikeri. Euroleague sezonu başlıyor. Euroleague'de Türk takımlarını konuşuyoruz. Beşiktaş'a geçeceğiz ama Cengiz seni bir dakika bekletelim. Bir reklama gidelim. Reklam aradan çıksın. Aradan sonra da Beşiktaş'ın Euroleague macerasını konuşalım.
0: Tabii ki.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
2: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 84.172 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyatta biraz geri çekilme oldu ama hala 80.000 doların üzerinde fiyatlanıyor Bitcoin. TL olarak da 4.109.991'de.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: 9.17 saatlerimiz Esport spikeri ve yorumcusu Cengiz Uygur'la Euroleague sohbeti yapıyoruz. Sezon bu akşam itibariyle başlıyor. Şu ana kadar Fenerbahçe tarifini ve Anadolu Efes'i konuştuk. Beşiktaş'ta tarihinde ikinci kez Euroleague'de boy gösterecek. Onlar için de tabii çok heyecanlı bir dönem olsa gerek. Beşiktaş'la ilgili Cengiz neler söylersin, ne tespitlerin var?
0: Vallahi açıkçası Beşiktaş hem Euroleague'e katılacağını geç öğrendi hem de bazı süreçleri geç ayarlayabildi. Yani Beşiktaş'ın başlangıcından itibaren, transfer döneminin başlangıcından itibaren Euroleague'de olup olmayacağı belli değildi. O yüzden biraz geç başlanınca transfere, böyle şeylerde geç başlayınca işin yarısını, %60'ını kaybetmiş oluyorsunuz aslında. Oyuncular takımlarla anlaşmış oluyor. Kime gideceğiniz belli olmuyor. Bütçe ayarlaması geç yapılıyor vesaire. Bir kalem geç kalınca domino etkisi gibi diğerlerin nefsi geç kalmış oluyor. O yüzden Beşiktaş açıkçası biraz zorlandı yaz transfer döneminde oyuncu bulmakta. Yine bence kötü bir kadro kurulmadı ama geç bir araya geldikleri için de biraz kötü bir hazırlık dönemi geçti ki bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın özellikle ilk yarısında gördük. Hakikaten tanınmaz bir Beşiktaş vardı açıkçası. İkinci yarı biraz daha işler toparlandı. Yine Beşiktaş bir mücadele örneği gösterip farkı tek haneye kadar indirmeyi başardı ama genel anlamda baktığımız zaman özellikle Cumhurbaşkanlığı Kupası çok iyi bir sınav olmadı Beşiktaş adına. Yine Fenerbahçe tarihinin Anadolu Efes'te ikisinde de bahsettim. Bu takımın da bir uyum süreci olacak. Çok fazla yeni katılan oyuncu var ve bunların birbirine uyum süreci de biraz zaman alacaktır. Ama en azından şöyle bir iyi nokta var Beşiktaş adına. Euroleague fikstürü biraz daha rahat başlıyor Beşiktaş'ın. Yani biraz daha ilk 7-8 maçı ele aldığımız zaman diğer takımlara göre biraz daha kolay bir fikstür var önünde. Buradan çok yıpranmadan çıkabilirse şayet sezon içinde de gerekli toparlamayı yapacaklardır.
1: Cengiz bana şöyle bir şey söyledi sizin ekipten biri. Kandırdığımı beni bilmiyorum ama işler iyi giderse play'ini zorlayabilir dedi.
0: İşlerin çok iyi gitmesi lazım.
1: İyi değil, yani çok iyi gitmesi öyle lazım.
0: Evet, işlerin hakikaten iyi gitmesi lazım play'in düşüncesi için. Benim Beşiktaş'la alakalı fikrim normal sezonu 14-16 arası bir noktada tamamlayacağı yönünde. Ama bundan dolayı çok büyük bir hayal kırıklığına uğramaması lazım kimsenin. Beklentileri doğru ayarlamak, iyi ayarlamak çok önemli. Zaten bu takımın Euroleague'de ilk sezonu belki yine iyi Euroleague izleyicilerinin aklına Paris, Monaco örnekleri gelebilir. Bunlar ilk sezonlarında playoff oynayan takımlardı. Ama Beşiktaş'ın bunlardan ayrıştığını düşünüyorum. Çünkü Paris çok Euroleague dışı bir basketbol oynayarak ve çok düşeş gelen oyuncular bularak Euroleague'deki ilk sezonunu playoff oynayarak geçirmişti. Mesela DJ Short o sene acayip öne çıkmıştı. Ki aynı ekip, aynı sistem Almanya takımı Bonn'dan Paris'e geliyordu. Yani aynı oyuncular, aynı tip oyuncular, aynı tip basketbol vesaire. Yani bir geçmişi vardı o Paris takımının da.

0: Monaco'da inanılmaz bir bütçeyle girmişti Euroliga. Yani Euroliga çıktığı ilk sezon direkt Mike James'i kadrosuna katan bir Monaco'dan bahsediyoruz. Çok iki durumda Beşiktaş'ta karşılaştırılabilir değil aslında. Yani Paris Monaco yaptı, Beşiktaş niye yapmasın deyip Beşiktaş'ın üstüne böyle bir baskı kurmaya bence gerek yok.
1: Sen yani, 14-16 deyince Cengiz 9-10 galibiyete mi denk geliyor yaklaşık olarak 38 maçta?
0: Yok aslında 15 galibiyete
1: 15,
0: falan.
1: 15 mi oluyor? Yani, o zaman fena evet. Değil aslında. Galibiyet
0: ya evet olarak. Galibiyet sayısı da önemli olur burada tabii ki. Yani senin dediğin 9-10 galibiyet abi biraz daha...
1: Daha mı aşağı oluyor?
0: Toplam birinci falan. Hmm,
1: tamam.
2: Ben geçen sene Asvel sonuncu 8 galibiyet. Ha, tamam. Efes 19. 12 galibiyet.
1: Hmm. Evet. 14. kaç galibiyet?
2: 14.'ünün 17. 16.'nın da 15 galibiyeti. Hmm. Geçen tamam, sezon
1: böyle Cengiz 15-16'yı düşünerek söyledi herhalde galibiyet sayısı evet. Olarak da.
2: Aynen öyle. Peki 3 takım o zaman... Konuştuk. Gerçekçi hedefleri de sorduk. Peki 3 takım haricinde Olympiakos Panathinaikos ön plana çıkıyor. Böyle bir Final Four Fenerbahçe'nin de olduğu. 4. takım olarak?
0: Real Madrid yani.
2: Real yine.
0: Real Madrid yine iyi bir takım kurdu. Ama ya sürpriz de olabiliyor tabii ki. Geçen sene mesela Valencia sezon başında hiç Final Four'a yazdığımız bir takım değildi. Yine ben açıkçası 6'ya 7'ye yazıyordum ama playoff'ta elenirler gibi bir fikir vardı aslında. Evet, ama onlar Final Four oynadı mesela. Yine bu sürprizi yapabilecek yüksek bütçeli Dubai Apoel takımları var. Kızıl Yıldız her zaman oraları zorlamaya çalışıyor ama bir türlü kendini o bölgeye atamıyor. Onlardan bir atak gelebilir. Bu üç takımı biraz Final Four'a sürpriz bir katkı yapabilecek takımlar arasında sayabilirim. Yine Anadolu Efes de bu denklemde bence. Yani ben Final Four oynamasını sürpriz olarak değerlendirebilirim şu an için Anadolu Efes'in ama sezon başlar Ocak ayında, Aralık ayında Ocak ayında nasıl basketbol oynanır artık orayı da tam olarak tabii ki kestirmek zor. Belki Anadolu Efes öyle bir şey oynayacak ki sezon öyle bir girecek ki Final Four adaylarımızdan biri haline gelecek. Bu da tabii ki mümkün. Beşiktaş'la alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Kadro kurulurken yani piyasada hangi oyuncu varsa ona gidildiği için mesela guard rotasyonu çok kısa boylu Beşiktaş'ın. Yani şöyle söyleyeyim. De Julius 1.80 civarı. Wilbekin 1.88. Devon Dotson 1.85. Jalen Noel ki işte 2-3 numara gibi oynayacağı düşünülüyor. 1.91. Yani aslında bir point guard'dan artık biraz daha uzun olmasını da bekliyoruz. Çünkü savunmada fiziksel olarak rakibini yıpratabilmesini istiyoruz. O anlamda bir eksiği var Beşiktaş'ın. Bir diğer eksiği de uzun rotasyonunda Ante Žižić ile Wenyen Gabriel çok Euroleague seviyesi bir ikili olarak gözükmüyorlar. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Evet Cengiz çok teşekkür ederiz. Sabahın erken saatinde Radyo Spor'a bağlandın. Euroleague sezonu başlamadan önce takımlarla ve Euroleague ile ilgili genel değerlendirmeleri yaptın. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sana yeni sezonda başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de size.
2: Evet, Cengiz Uygur bizlerle birlikteydi. Euroleague'e dair biz de biraz bilgilenmiş olduk. Aynen. Çok yakından takip etmediğimiz için Cengiz de bu işi en iyi bilenlerden biri.
1: Fenerbahçe ilk 4, bir 5 numara sorunsalı devam ediyor Fenerbahçe'de. Ama yepyeni bir kadro. Anadolu Efes...
2: Playoff zorlamalı play-in dedi.
1: Evet, hani play-in içinden playoff alabilir. Hani böyle şey gibi oluyor, nasıl oluyor...
2: 7-8
1: gibi oluyor. Hani 7-8-6, 6-7-8 gibi böyle konumladı. Yepyeni bir kadro ama dedi koç tartışmaları kötü başlanması durumunda tekrar alevlenebilir. Yani sezon içerisinde bir koç değişikliği Anadolu Efes'te görülebilir. Ondan bahsetti. Beşiktaş için tabii daha biraz daha beklentiler düşük. O benim söylediğim hani işler iyi giderse play'ine girmeyiş, işler çok iyi giderse play'ine girebilir. Guard rotasyonunun mesela boyunun kısa olması, boy ortalamasının kısa olması ondan bahsetti. 5 numarada bir alternatif olmaması ondan bahsetti. Biraz geç kalındığından bahsetti. Beşiktaş tabii biraz daha zorlu bir ilk sezon geçirecek. Ama bakalım güzel, keyifli olacağı net. 3 tane takımın olması her zaman için iyidir. İşte bu sene futbolda Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımın olması bile bence çok şeyi değiştirdi. Bunu hep söylüyorum ben. O yüzden güzel, Beşiktaş taraftarı için de heyecanlı bir sezon olacak. Belki işler iyi gider çünkü basketbolun şöyle bir güzel tarafı var. istediğiniz zaman transfer yapabiliyorsunuz. Kimse sizi niye transfer yaptın demiyor. Çok garip. Hala anlamış değilim ama öyle bir durumu var. Belki bazı oyuncular boşa çıkar. Bir şeyler olur. Sakatlıklar olur. Bir şey olur. Değişiklikler olur. Kadroyu da kuvvetlendirebilirsin. Belki işleri iyi giderken daha iyi bir oyuncu takviye etmek istersin. Hedefleri büyütürsün. Zaten sezon çok uzun. 38 hafta oynanacak. Oyun oyuna bitmeyecek.
2: Vallahi
1: öyle. O bakımdan umarız iyi bir sezon geçer tüm takımlar için. Fenerbahçe'nin zaten istikrarından hep bahsediyoruz. Anadolu Efes de hak ettiği şekilde bir sezon geçirir diye umut ediyorum. Eğer öyle olursa maçlara az giderim ben de.
2: Şimdi soru gelmiş. Anadolu Efes maçlarına mı gidecek, Beşiktaş maçlarına mı gidecek diye. İki takıma da gitmeye çalışacak.
1: İki takıma da gitmeye çalışacağım. Aynı salonda oynayacaklar. O salona gitmek de kolay. İstanbul'da yani en kolay gidebildiğiniz salon bence toplu ulaşımla beraber. Mesela Ataşehir zorluyor. Hı hı. Ataşehir'e gittiği zaman insanlar park problemiydi, oydu buydu, bir sürü herkesin kafasında bir soru işareti oluyor. O yüzden mesela geçen sene ben Ataşehir'e galiba iki kere gittim. Fenerbahçe iyi bir sezon geçirdi mesela. Anadolu Efes'e daha çok gittim. Yerle bir oldu Anadolu Efes. Ama gideceğim yani bu sezon maçlara gitmeyi planlıyorum.
2: Bugün de Anadolu Efes 21.30'da Barcelona deplasmanında Radyo Spor'dan da maçı canlı olarak takip edebileceksiniz. Bu sezon sık sık olacak. Yarın da 20'de ve 20.45'teki iki maçı da dönüşümlü olarak yine Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz. Heyecan başlıyor Euroleague'de. Bakalım neler olacak. Şimdi 9.27 saatlerimiz. Cezar abinin tweet önüme düştü. Bugün bayağı trafik konuştuk.
1: Şeridinde kal mı?
2: Şeridinde kal demiş. Dün bir anket paylaşmış. Önce onu söyleyeyim. Trafikte önünüze kaynak yapmaya çalışan birini gördüğünüzde tepkiniz ne olur ne oluyor diye. Asla yol vermem. Yol veririm. Kornayla tepki gösteririm. Sabır çeker. Devam ederim diye şıkları paylaşmış. Ben kornayla tepki gösteririm dedim. Öyle yapıyorum genelde. %17 almış bu. %52.4 de asla yol vermem çıkmış. 147 kişi oy kullanmış ama yarısından fazlası asla yol vermem diyor kaynak yapmaya çalışan birine. Yani ben de vermemeye çalışıyorum ama bazen alıyor adam, yani yapacak bir şey yok.
1: Dün önümde bir minibüs gidiyordu. Sol şerit akan şerit çünkü başka bir yola bağlanıyor. Sağ tarafta köprüye bağlanan yollardan birine bağlanıyor. Biz sol şeritte gidiyoruz. Gitti. En son hani böyle oyuncular kayarak topu çevirir ya, böyle içeride tutar ya, oradan girmeye çalıştı. Ama millet büyük isyan etti. Çıkan sesi duyman lazımdı. Çünkü insanlar bekliyor. Yapmaları gerekeni yapıyorlar. İnsan gibi bekliyorlar sıralarını. Sen benle beraber sol taraftan git. Ondan sonra bir sağ yaptı. Ben bile korna çaldım arkadan. Ben sinirlendim yani o insanların yerine.
2: Aynen.
1: Acayip bir ses çıktı böyle bir. Ama girdi mi? Girdi tabii.
2: Girecek illa. O biri vermesin. Diğeri verecek.
1: Sonuçta zaten öyle sokuyor ki araba yani. Tabii. Sen adım atsan arabalar birbirine değecek, sürtecek.
2: Ama
1: o yüzden de
2: çok zor abi o iş. Ben de şeyi çok yapıyorum işte. Bir kaynak yapacak biri. Önümdekine böyle dip dibe gidiyorum kaynak yapamasın diye. O da riskli mesela. Şimdi öndeki riskli.
1: İşte bunu yapmamamız lazım. Bu noktaya gelmememiz lazım. Aynen. Sen bunu düşünmemen gerekiyor yani.
2: Ama yapıyorum adama yol vermemek için. Hakkımı savunmak için. Önümdekinin hiç sevmesem de başkası da görsem sevmediğim şey ama o kaynağı yaptırmamak için dibinden gaz fren gidiyorum.
1: Teknoloji bu kadar gelişmişken, ülkenin de bu kadar fazla imkanı varken bence kaynak yapılabilecek her noktaya kamera sistemiyle denetim kurulup hemen cezaların otomatik olarak gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Polis bazen duruyor mesela o köprü bağlantısında zincirli kuyuda ama bazen yazmıyor, bazen görmüyor. Başka şeyle, otobüslerle uğraşıyor mesela oradaki trafik polisi. Her gün biri oluyor mesela ama.
1: Artık web kameraları bile
2: tabii çok basit artık.
1: HD görüntü veriyor sana. Hı hı. Hiçbir problem yok. Neyse ben gidiyorum.
2: Nereye? Daha karpuz
1: kesecektik doğru.
2: Mevsimi de geçiyor.
1: Katılmam gereken bir etkinlik var. Bir lansman var. O yüzden sizden izin rica ediyorum.
2: Vay be, bu da sabahlık. Oldu.
1: Bu da oldu.
2: Perşembe günü 24 Eylül'de Ali Yerim 9.30'da gidiyor.
1: 9.30'da ayrılıyorum. Ağzına sağlık.
2: Senin ağzına
1: sağlık. Son yarım saatte program sana emanet. Biz de artık araçta dinleriz seni. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim diyeceğim ama öğlen görüşeceğiz seninle.
2: Tabii bugün öğlen.
1: Bugün perşembe çünkü.
2: Öğlen sabah spor için. Sabah görüşmek dileğiyle. Sen gidebilirsin abi. Ben birkaç belki mesaj okurum. Öyle reklam arasında. Giderim. Dinleyicimiz büyük harflerle ve arada birer de boşluk bırakmış harflerin arasında.

eğitim yazmış. Biz ceza üzerinden gittik. Daha temel bir şey tabii ki eğitim. Semih Şahin göndermiş mesajı. Eğitim, bilinçlendirme. Radyo trafik biraz şakayla karışık söylesek de bu işi yapmaya çalışıyor. Biraz eğitmeye çalışıyor, bilinçlendirmeye çalışıyor insanları. Ama ne kadar oluyor? İşte olduğu kadar tabii ki mükemmel olmayacak. Bunun da farkındayız. Yurt dışında da mükemmel bir trafik adabı olmadığını görüyorum. Ama Türkiye'ye kıyasla mükemmel. Yani Türkiye'yi düşününce mükemmel gözüküyor yurt dışındaki trafik kuralları. Mesela benim Türkiye'de en çok şikayet ettiğim noktalardan biri bu stadyumlardaki sigara içilmesi ve kimsenin de bir ceza almaması idi. Yurt dışında işte Bayern Münih maçına gittim, Allianz Arena'ya. Yanındaki adam mesela içti. Ama Türkiye'ye kıyasla baktım yani böyle yakın çevreme. İçen böyle tek tük. Onlar da hep gizli içiyorlar. Bizimkiler maşallah burada göstere göstere içerken onlar gizli içiyordu. Yani onlarda da oluyor. Ama bize kıyasla tabii çok daha az olduğu için ruhsal olarak, mental olarak bu kadar da yıpranmıyorlar. Ama ben çok bozulmuştum yani orada da buldum sigara içen bir taraftarı açıkçası. Cezaevi de şundan anmıştım. Bu sabah girişte biz bayağı bir konuştuk. Tem'de Molla Gürani'deki o viyadükteki çalışma İstanbul trafiğini adeta felç etti. Ve neler yapılabilir diye o da haliyle tabii çözüm odaklı. Sorular sormuş. Dün radyo trafiği dinlerken de Betül Akyemez'di sanıyorum canlı yayında. Sirkeci vapur iskelesinde seferlerin arttırılabileceği dilenirse. Öyle bir şey gelmiş İDO'dan. Artık hani bugün o ekstra önlemlerin alınması gerekebilir. Mesela Kuzey Marmara ve Avrasya tüneline geçici indirim yapılabilir mi diye Cezayir abi sormuş. Güzel sorular var. Ama trafik hala çok felaket seviyede gözüküyor. Trafikte olanlar Allah kolaylık versin İstanbul'dakiler için. Tabii ki söylüyorum. Denizli'den dinleyicimiz o da selamlarını göndermiş. Bu işin eğitimle alakası yok. İnsanlar iyice ukalalaştı demiş. Olabilir. Bir diğer mesaj o da Helal Süt yazıyor dinleyicimizin iki firmanın herhalde sahibi. Büyük harflerle ve kelimelerin harflerin arasında birer boşluk bırakıp ceza yazmış. Diğer bir mesaj günaydın demiş Mert. Programınız keyif ve dinginlik veriyor. Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Böyle hissettirebiliyorsak sizlere. Selim Sarı insanlar cezalarla eğitilir. Yurt dışındaki kanunlar ağır olduğu için nizam da mevcut. Bakın araçta inene 180 bin ceza geleli insanlar arabadan inmeye korkar oldu. Vakalar azaldı demiş. Evet doğru Türkiye'de bir ara çok sayıda araçtan inip diğer araçtakileri darp etmeye çalışan araca zarar veren insanlar türemişti. Şu an ben de öyle bir gündem denk gelmedim açıkçası. Dinleyicimiz de aslında teyit etmiş oldu. Vakalar azaldı demiş. Sıfırlanmamıştır. Sonuçta cezalar var. Ama hapishanelerde de çok sayıda insan da var. Cezalar tabii ki tamamen caydırıcı değil ama azaltıyor. Bu güzel bir örnek. 180 binlik ceza. İşte bizim de söylediğimiz basit yani teknolojinin geliştiği noktada o kameralarla tespit edilip otomatik plakaya cezayı göndereceksin. İşte o kaynak yapanlarda köprü trafiğinde. Bazı noktalarda var. Biliyorum. Ama benim güzergahımda yok mesela. Ben kendi güzergahıma da böyle bir kamera sistemi isterim. Bu da yaygınlaşırsa tabii çok daha güzel olur. Herhangi bir canlı yayın yok mu? Oraya bağlanın demiş Mehmet Ünlü. Mert Elam da gitsin demiş. Valla bu saatte bizim canlı yayın çıkmıyor. Çok nadir canlı yayın çıkıyor. Geçenlerde işte voleybol maçında verirken bir ona bağlanmıştık Esport Plus'a. Ama onun haricinde yok. Ben buradayım program sonuna kadar. Mesajlarınızda yine program sonuna kadar bekliyorum. TRT1'de ve diğer kanallarda eğitimle alakalı şeyler zorunlu eskiden demiş galiba dinleyicimiz böyle demeye çalışmış. Böyle kısa kesitler, reklamlar yayınlanıyordu. Bu da eğitimi bir parçası demiş. Yani trafikle ilgili var ki yine vardır. Ben çok televizyon izlemiyorum. O yüzden çok da hakim değilim. Ama trafikte

0: olmasa da neydi onun adı? Kamu spotu. Ha, kamu spotu olarak başka şeyler paylaşılıyor. Bunların da sayısı belki artsa daha iyi olabilir. Yayınla alakalı bir eleştiri gelmiş İzmir'den bir sesle alakalı ama valla öyle toplu bir mesaj gelmedi. Belki sizin frekansla alakalı olabilir. Başka eleştiriler var ülkeyle ilgili, şimdi onu okumayayım. Mersin'den de Alper, canlı yayın gerekiyorsa ben bağlanabilirim demiş. Beraber sohbet edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Son mesaj olsun. Bozkurt Celtemen, onunla birlikte reklam arasına gidelim. Trafik başta birçok sorunu eğitimle çözebilme şansınız sınırlı. Bence en önemli çözüm cezalandırma diyor. Zaten cezalandırma daha kestirme bir çözüm. En kolayı o. Katılıyorum. Eğitim biraz daha uzun soluklu bir şey. Futboldaki şey gibi düşünün. Hani burada ceza, transfer, ceza transfer, eğitimde altyapıya yatırım gibi düşünebilirsiniz. Güzel benzettim bence. Böyle bir mantık. Evet, yani ceza en kolayı. Şu anda insanları eğitecek belki şey o. Daha kolay. Ama eğitim de uzun vadede bence işe yarayacak bir şey. Tıpkı altyapıya yapılan yatırım gibi. Benzetme güzel oldu. Bugün trafikte futbolu en azından bir noktada bağdaştırabildik. Boşa gitmemiş olsun trafikle ilgili konuştuklarımızda. Peki 9:37, daha da mesaj geldi konuştukça ama bir araya gideyim. Aradan sonra elimde bakayım ne kadar haber var. Bu Deniz Çoban konusu var. Bir onu konuşalım. Öyle de yavaş yavaş bitiririz programı.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9:39 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda son bölüme geçtik. Gündemde milli ara olduğu için pek fazla konu yoktu ama bu Deniz Çoban konusu. Önce yanlış hatırlamıyorsam Haluk Güretkin'in YouTube'da programda söylemesiyle başladı, gündem oldu ve herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Trio'ya da çıkmayınca bu haftada, derbiden sonraki haftada Deniz Çoban iddialar da güçlendi ve anlıyoruz ki Deniz Çoban'la Trio'nun yolları, beIN Sports'un yolları ayrıldı. Dün de Umut Eken bu konuyla ilgili bir YouTube videosu çekmiş ya da genel bir YouTube videosu ama konuyla ilgili de konuşmuş. Olay, bilmeyenler kalmış mıdır artık bilmiyorum. Sosyal medyada da bayağı bir paylaşıldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Deniz Çoban işte maç esnasında da böyle tartışmalı pozisyonları, tabii onlar not ederek herhalde ilerliyorlar. Maçın başındaki pozisyonda İsmail Kartal'ın Batuhan Kulak'la bir diyaloğu var ve iddiaya göre de işte itiyor İsmail Kartal. Batuhan Kulak orta hakem Haluk Meler'i uyarıyor. Kırmızı veya sarı kart için neyse. Haluk Meler de oralı olmuyor. Oyun normal akışında devam ediyor. Bu pozisyonu not alıyor Deniz Çoban ve Fanatik'teki yazısı içinde programda da nasıl olsa tartışırız diye yazısına da yazıyor. Ki beIN Sports tüm kamera açılarında da sahip ve bu programı da diğer programlardan farklı kılan unsur bu. Diğerlerinin elinde olmayan açılarla birlikte bunları yapıyorlar ve Deniz Çoban elindeki açılarla beraber herhalde bunun kanıtını görmüştür diye varsayabiliyoruz. Sonuçta olmayan bir şeyi de bugüne kadar yazdığını görmedik. Hani pozisyonla ilgili yorumlarını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, doğru bulursunuz, bulmazsınız ama olmayan bir şeyi de konuştuklarına ben şahit olmadım. O yüzden bir görüntü olmalı ki Fanatik Gazetesi'ndeki yazılı gazetede o pozisyon çıktı. Fakat Trio'daki programda o pozisyon tartışılmıyor. Bununla alakalı olarak da şöyle bir şey deniyor. beIN Sports kendi içinde bir değerlendirme yapmış pozisyonla ilgili daha program başlamadan. Görüntü o maç içerisinde yayına verilmediği için maç sonunda da programda konuşulmasının doğru olmadığına kanaat getirilmiş. Açıkçası bu şey bana hiç geçmedi. Yani maç içerisinde verilmeyip sonra ortaya çıkan şeyler de olabilir bence. Bunlar da paylaşılabilir diye düşünüyorum. Hani bunun ne gibi bir sakıncası var? Hani şöyle bir sakıncasını yayıncı kuruluş tarafından söylenebilir. Hani yönetmen ekrana getirmedi, belki buradan bir eleştiri çıkar diye endişe edilir ama hani böyle olunca daha mı iyi oldu?

Şimdi herkes konuşuyor. Belki o gün Trio'da bu şey konuşulsaydı, ertesi günde işte Fantik'te zaten çıkmış yazı. Bu kadar gündem olmayacaktı. O gün gündem olacaktı. Belki Deniz Çoban birkaç gün tartışacaktı. Şimdi günlerdir bir Deniz Çoban'dır. Gidiyor herkes Trio'ya çıkacak mı çıkmayacak mı, ne oldu? Bir yeniden açıklama gelir mi? Deniz Çoban konuşur mu? Onu takip ediyor. Yani yine bence geri dönüp bakıldığında hatalı bir karar çıkmış orada Bein'den bence. Ve işte Deniz Çoban'la da yollar ayrılmış. Böyle bir gündem var. Burada hani yayıncı kuruluşun böyle bir talebi olduğu söylendi. Yazının Fanatik Gazetesi'ne öyle çıkması, sonra internet sitesinden kaldırılmasıyla alakalı kimin devreye girdiğine dair de artık o yayıncı kuruluş mu, Fenerbahçe mi? Bununla ilgili bir bilgi yok. Herkesin bir düşüncesi var ama orası da biraz muallak gözüküyor. Fakat net olan bir şey var. Deniz Çoban'la artık Bein devam etmeyecek benim anladığım kadarıyla. Bakalım, belki Deniz Hoca'dan da resmi bir açıklama gelebilir. Gördüğüm kadarıyla bir açıklama yok kendisinden. Hatta çoğu kişi de ulaşamadığından bahsetmiş Deniz Çoban'a. Bu konuyla ilgili Aydın Cingöz'de haber yaptı. İşte Umut Eken dün paylaştı. Herkes istihbaratı ölçüğünde Serdar Çelikler de bir şeyler söyledi. Konuşuyor ama dediğim gibi, yani bunu yayınlamak varken olabilir yani. İsmail Kartal hatalı bir şey yaptıysa kırmızı kart görmesi gerek denebilir. Yani bunda çok bir şey yok bu sezon. İşte Okan Buruk da gördü kırmızı kart. Yarın öbür gün İtalyano da görür. İşte Trabzon'da Rice görebilir. Bunlar olur. Yani bu kadar büyütülecek şeyler mi? Çok emin değilim ama işte maalesef bizim ülkemizde bunlar büyütülüyor ve iş bu noktaya kadar geldi. Bu haberden de bahsetmeden programı bitirmek istemedim. Program içerisinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalın'ın açıklamalarını konuştuk. Özellikle fikstürle alakalı, başkanın Avrupa maçları dönüşü deplasmana gidilmesi alakalı bir şikayeti vardı. Genel Beşiktaş kamuoyunun da bu konuda şikayeti var. Bir dinleyicimiz de ben baktım, hani diğer takımlara da, Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da, onlar da 4 kere deplasmana gidiyorlar. 4 kere evlerinde oynuyorlar. Beşiktaş da 4 kere deplasmana gidiyor. 4 kere evinde oynuyor. Niye bu itiraz diye bir soru yöneltmiş. Valla bu da benim eksikliğim olsun. Ben de kontrol etmemişim ama doğru, sonra ettim. Şu anda Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da Avrupa dönüşlerinde 4'er deplasman, 4'er iç saha maçı var. Beşiktaş'ın buradaki talihsizliği ilk iki dönüşünün deplasman olması, birinin Ahmet olması ve milli araya denk gelmesi herhalde. Normalde pazartesi günü oynayabilecekken milli ara olmasa pazar oynaması Beşiktaş'ı normalden biraz daha fazla tabii yıpratmış olabilir. Ve üst üste iki deplasmana denk gelmesi etkili ama sonrasında da Beşiktaş'ın üst üste 3 iç saha maçı var Avrupa dönüşlerinde. Sonra tekrar iki deplasman ve bir iç sahayla da 8 maçlık şey sona eriyor Beşiktaş'ın. Yani burada aslında Türkiye Futbol Federasyonu bilinçli veya bilinçsiz bir denge sağlamış. Trabzon'a bakmadım 6 maç olduğu için ama belki ona da bakılabilirdi. Ona vaktim yetmedi. Ama 3 büyükler arasında böyle bir denge var. Bu tartışma o zaman nereden bu kadar alevlendi? İşte biz de sosyal medyanın gazına mı, etkisine mi, gazına mı geldik, etkisinde mi kaldık? Onu da sormak istiyorum. Kaçırdığım bir şey varsa da Beşiktaş taraftarı da bana yazabilir. Bugün Ulusal Ligi karşılaşmaları başlıyor. Saat 21.45'te A Ligi'nde, ikinci grupta Hollanda-Almanya, günün en çok merak edilen karşılaşması. Hollanda'da Xavi göreve geldi. Almanya'da Klopp göreve geldi. İki ismin ilk kapışması olacak. Hollanda'da dün Van Dijk basın toplantısında kaptan olarak o çıktı ve girişte de bahsettim. Bayağı bir şikayetçi Van Dijk Hollanda medyasından ve genel belki sosyal medyadan, ama genelde medyadan, direkt medyadan, medya çalışanlarından. Diyor ki Van Dijk, hani Van Dijk'ı tanıtmama gerek yok herhalde, benimle ilgili diyor ulusal ve uluslararası medya arasında bir fark var. İnsan doğal olarak ülkesinde biraz takdir görmek istiyor ama yaratan algıda Hollanda medyasının payı büyük. Milli takımdaki diğer oyunculara göre eşit şartlarda değerlendirilmiyorum demiş Van Dijk.
Bir gazeteci Dresden'le tartışma yaşadığı yine paylaşılmış. İyi bir Dünya Kupası geçirmedik ama sadece benim performansım önemliymiş gibi her şeyi benim üzerime yıkıyorsunuz. Birlikte başarılı olursunuz. Biz bir takımız diye bu gazeteciye cevap vermiş Van Dijk. Yetmemiş, bir meslektaşınız Fas maçına beşli savunmayla çıkma fikrinin bana ait olduğunu iddia etti. Bu tamamen saçmalık ama Dünya Kupası'nda başarısız olduğumuzda acı bir gerçek diyor. Mesela böyle bir haber çıkması da tam bize özgü bir şey. Ama Hollanda'da da demek ki olabiliyormuş. Ve ilginç bir diğer çıkış da milli takıma devam edip etmemek kararıyla alakalı da Xavi ile görüştüm. 10 saniye içinde devam etmem gerektiğini anladım, biliyordum demiş Van Dijk. Haliyle sormuşlar ya yani nasıl 10 saniyede ne çabuk milli takımla ilgili karar verdin diye. O da demiş ki Van Dijk bana Van Dijk olduğumu söyledi. Bu kadar demiş yani. Sen Van Dijk'sın. Herhalde tabii ki devam edeceksin demiş ve Van Dijk da tamam deyip o bırakma ihtimalini rafa kaldırmış. Van Dijk da bu dönemde herhalde bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na kadar en kötü milli takımla devam edecek. Yaz döneminde adı Galatasaray'la da anıldı biliyorsunuz. Davinson satışı konuşuyordu Como'ya. Van Dijk gündemdeydi ama sonra o gündem ortadan kalktı. Belki bir sonraki yaz tekrar Van Dijk gündemi gelebilir. Bugün Van Dijk da Klopp'a karşı oynayacak. Liverpool'dan teknik direktörü. Onun için de duygusal bir karşılaşma olacak. Bugün eminim herkes Klopp'la Almanya'yı merak ediyordur. Xavi'nin Cruyff'un ekolünden gelen Barcelona'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Xavi'nin Hollanda'yla ne yapılacağını ben de çok merak ediyorum. Merak edenler için 21.45'te bu karşılaşmayı da takip edebilirsiniz diyelim. Ve buradan da milli takımla alakalı, Almanya'nın milli takımıyla alakalı dün Bild gazetesinin bir haberi o da Demarke'de okudum. O dikkatimi çekti. Klopp bazı kararlar almış milli takıma geldiğinde ve demiş ki oyuncular takım yemeklerine birlikte ve zamanında katılacak. Bu kural. Birlikte ve zamanında katılacak takım yemeklerine. Böyle kaytarmak, ben sonra yiyeceğim, yemeyeceğim. Yok. Zamanında herkes orada olacak. İki, tam odaklanma ve takım için daha fazla iletişim hedeflendiği için maçlardan önce telefon yasak olacak. Şimdi bu tartışmalı bir konu. Bu zaman zaman bazı hocaların takım içerisindeki uygulamaları sosyal medyaya böyle haber sitelerine düşüyor. Özellikle tabii yeni gelen hocalar bunları yapıyorlar. Klopp da yeni gelen bir isim böyle bir kural getirmiş. Ama hani bu dönemdeki gençleri böyle uygulamalarla, böyle yasaklarla nasıl diyeyim? Hadi şöyle diyeyim. Hizaya getirebilir misiniz? Bu tartışılan bir konu. Bunun işe yaramayacağını düşünen çok sayıda insan var. İşe yarayacağını düşünen de çok sayıda insan var. Klopp belli ki işe yarayacağını düşünen tarafta. Açıkçası ben de bu uygulamanın çok uzağında değilim. Beni bir süreden beri takip edenler zaten telefonla ilgili, sosyal medyayla ilgili düşüncemi biliyorlardır. Ben de çok bağımlısı olmak istemiyorum telefonun ve telefonun gerçekten insan arasındaki hani iletişimi kolaylaştırdı. Uzaktaki bir isme hemen ulaşabiliyorsun ama direkt iletişimi de nasıl diyeyim, direkt iletişime de zarar verdiğini düşünüyorum. Hani futbol takımlarında da mesela şey oluyor, daha yeni gördüm, Galatasaray maçıydı herhalde. Mesela takım otobüsünden iniliyor, herkes de bir kulaklık, telefondan bir müzik açılmış. İşte önce stadın zeminine gidiyorlar. Bu genel tabii, herkes böyle değil. İşte Leao'yu gördüm, kulaklıkla müzik dinliyor, böyle dans ediyor. Arkasında ya Leslie ya Bichiabu, aynı şekilde. Diğer futbolcular bazen kulaklıksız 2-3 kişi sohbet de ediyor. Ama ben de orada yani müzik dinlemeye de tabii bir vakit ayrılması da gerekir. Oyuncular böyle bir ritüel sahiplerse tabii ki onun da yeri olsun. Ama daha çok o iletişimin olması, o birlikteliğin olması bana da daha iyi geliyor. Burada da program yaparken ya da YouTube'da belki görüyorsunuzdur. Mesela 4 kişi program yapıyor. Özellikle televizyon programları için söyleyeyim. 4'ü de böyle ayrı ayrı ekrana getiriliyor. Biri konuşuyor. Mesela

0: karşılık bulacak. Futbolcuları da ikna ettiyse ederse oradan bence kötü bir şey çıkma şansı yok. Bir diğer ilginç madde, bu da bizim bir takımda da çok oluyor. Takım otelinde diyor saç kesimi olmayacak. Oyuncular bu işleri kampa gelmeden önce halledecek demiş Jurgen Klopp futbolculara. Bizde de bu kuaförler çok meşhur. Turnuvalara falan götürüyoruz biz bu berberleri, kuaförleri. Klopp da sevmemiş belli ki, takılmış buna. Ben de vallahi takıldığım bir noktaydı bu. Kuaförler böyle odaya geliyorlar, 4-5 kişiyi falan tıraş ediyorlar. Onlarla yakın arkadaşlar. Ama gerek var mı? Bence de yok. Önceden hallet saç tıraşını. Son dokunuşları zaten otelden çıkmadan yaparsın. Ona da bir berbere ihtiyacı yok futbolcuların. Bence güzel. Ben de mi yaşlanırım acaba ya? Bu şeyde hoşuma gitti hepsi. Ve son maddede aile ziyaretleri kısıtlanacak demiş. Büyük turnuvalarda da ziyaretler sadece istisnai durumlarda mümkün olacak demiş. Yani bu konuda çok emin değilim. Şimdi bir oğlum oldu. Hani kendimi yerine koyuyorum futbolcuların. Böyle uzun soluklu bir turnuvada bir ay uzak kalmak iyi mi kötü mü? Tabii kötü. Olsalar daha iyi olur mu? Daha iyi olabilir. Burada da istisnai durum demiş. Belki hani çocuğu, bebeği olanlara bir istisna sağlanabilir. Onun da içini tabii görmek lazım. Evet, Klopp dönemi bu kurallarla bu akşam itibariyle artık resmi maçlarda da başlıyor. Bakalım maçla ilgili detayları da yarın programda konuşuruz diyelim. Benim bugün programda sizlere aktaracaklarım bunlar. Şimdilik veda edelim. Öğlen Metrik'te önce, ardından da yarın Sabah Sporu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
7: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş öğrenilsin. 0-212-363-0-4-34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. İlk dinleyiciyi alalım o zaman ya, madem telefonu. Günaydın. Alo. Günaydın.
8: Alo. Günaydınlar Aygün abicim.
7: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
8: İzmir'den taksici Veli ben Aygün abi.
7: Nasılsın? İyi misin?
8: İyiyim Aygün abicim, sen nasılsın?
7: Sağ ol Veli'cim, aynen devam işte. Sen ne yapıyorsun?
8: Aynen.
7: Havalar nasıl? Trafik aynen. Nasıl? Yoğun mu?
8: Vallahi abi trafik güzel. Havalimanına müşteri aldım, indirdim, dönüyorum.
7: Keyifler yerinde. Havalimanı müşteri.
8: Allah bereket versin. Allah
7: amin,
8: bereket
7: cümlemize
8: versin.
7: Cümlemize amin.
8: Bakıyorum şimdi dönüşte bir yolcu alırım mı diye. Yoldayım.
7: Şu anda yolda olan 35 plakalı taksici arkadaşımız havalimanından dönüyor.
8: Evet Aygün.
7: Uygulamadan çağırın. Allah razı olsun. Dinliyoruz seni. Ne diyeceksin? Sevgili Aygın kardeşim abi, benim. Veli kardeşim. Ha söyle.
8: Sadece bir şey sormak istiyorum.
7: Sor kardeşim.
8: Berk Özer neden milli takıma alınmıyor?
7: Montelli'ye sormak lazım aslında. Normalde aynen hak ediyor. Abi. Sonuna kadar hak ediyor. Ama sonuna kadar hak eden çok isim de var biliyorsun. Ama maalesef. Acaba Montella mı yapıyor? Menajerler mi yapıyor?

0: Birileri mi devreye giriyor? Bunu da sormak lazım Montella'ya.
1: Ya da Fenerbahçeli olduğu için mi alınmıyor acaba?
0: Yok, onunla alakalı. O zaman ama bir sürü Fenerbahçeli futbolcu var. O olmaz da yani. Ha. Belki şu anda çok formda, alınması gerekiyor. Sonuna kadar katılıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Sonuna kadar katılıyorum kardeşim.
1: Çok sağ
0: olun. Sağ ol.
1: İyi yayınlar.
0: Kendine çok iyi bak. İzmir'e sevgilerimizi iletelim. Ya, yarı İzmirliyiz biz de biliyorsun. Yeni Asır gazeteciliğimizi yaptık. Bornova Özkanlar'da oturduk. Kordon, Alsancak. Aygün abicim yayınlar. Biz taraftarlar ve spor medyası bir yerde hata yapıyoruz demiş dinleyicimiz. Zannedersem TFF Başkanı'nın yaptığı yanlışlar ortada ama geçen gün Ertuğrul Doğan, dün de Serdar Adalı TFF Başkanı çok iyi niyetle çalışıyor dedi. Sanırım bizde tuhaflık var. Mustafa Demirkaya sevgilerimizi iletelim. Mustafa'cığım bizde tuhaflık var kardeşim. Biz tuhafız. Kulüp başkanlarımız, tribünlere oynamayın. Oynamayın tribünlere ya. Tribünde maçlardan sonra çıkıyorsunuz. Neyse. Zaten Sayın Serdar Başkan'ın çok önemli açıklamaları var. Orada hatta bir kısmı da böyle bir siyah almıştım. Bakacağım şimdi hangi kısım olduğuna. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın abi, İbrahim.
0: İbrahim nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
2: İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Nasıl gidiyor?
2: Abi sabah 10'da tura çıkıyorum. Şeylerim aldı.
0: Ara ara gidiyor İbrahim sesi. Ha, şimdi biraz daha iyi. Kulaklıkla mı konuşuyorsun İbrahim?
2: Alo. Hayır, hoparlörden konuşuyorum.
0: Şu an güzel, şahane. Dinliyoruz seni.
2: Aygün abi, ben şey demek için aradım. Sabahları günaydın. Çok seviyorum ya. Vallahi. şey soracağım.
0: Sor.
2: Ben Aygün abi.
0: Sor.
2: Şimdi bu Alman milli takımında Jürgen Klopp.
0: Anayasası yapmış. Ya. Aman, ben demin Mert'ten dinledim ben onu. Yani çoğunda haklı adam. Bizimkiler biliyorsun özel uçakla falan kuaförlerini getirtiyorlar.
2: Öyleymiş Aygun abi.
0: Ya maalesef böyle yurt dışına falan buradan beyefendi özel uçakla biniyor. Gidiyor kampta, saçlar maçlar kesiliyor. Ondan sonra bir de bilet veriyorlar. Kuaför kalbi maçı izliyor falan filan. Bizimkiler biraz daha sosyetik. Hepsinin de villaları var Bodrum'da biliyorsun. 900'er bin dolar da primleri var ceplerinde şu anda. Yani onlar yapmayacak da biz mi yapacağız? Ama doğrusu Jürgen Klopp'un yaptı. Ailelerin girmemesi, evet, bence evet. Çok aklı ve yerinde bir karar. Jürgen Klopp'un dediğim. Sen ne diyorsun bu anlamda?
2: İnşallah bize de uygulamalar olur. İnşallah bize de olur diyorum Aydın abi, uygulamalar.
0: Yani bu buradan şey bekliyorum. Eğer buradan da biz çıkarsak herhalde, tahmin ediyorum Bodrum'da villa, marinada da tekne.
2: Bence
0: yat verecek hepsini
2: burada. Dün programda bir kişi mesaj atmıştı. Milli takım 5 puan alsın, kedi mamaları benden diyor.
0: Doğru söylüyor. Sokaktaki kedilere mama da atacağım. Doğru söylüyor. Doğru.
2: Ali Erim de bunu not aldı. Arayacağım dedi. Abi görüşürüz.
0: Vallahi Ali arar. Yemin ediyorum arar. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Kendine çok iyi bak.
2: Yayınlar abi.
0: Sağ ol. Şey güzel ya. Hangi yayında oldu? Ali Erim'den hangisi acaba? Hattrick'te mi oldu? Şeyde mi oldu? Sabahki programdadır büyük ihtimalle. Mama alacağım demiş ya. Helal olsun bak. Seviyorum ya. Ben de mesela sokakta görüyorum. Hakikaten insanlarımız torbalarından çıkarıyorlar. Sokak hayvanlarına mamalar dağıtılıyor. Güzel. Biz de yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Evet, bakalım şimdi. Günaydın Aygün abi, bir önerim var. Senin programın saat 10'dan 18'e kadar olmaz mı? Sonuçta bizler 8 saat çalışıyoruz. Maaşı da biz dinleyenler üstleniriz. Vay, herkes 1 lira verse ayda bir yat alırız. Seviliyorsun Almanya'dan Devrim. Ya ne güzel insan ya. Devrimciğim, sana da sevgilerimiz, saygılarımızı iletelim canım kardeşim. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Aygün abi, günaydın, nasılsın?
0: İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz?
3: Ali, ben Denizli. Denizli'den.
0: Nasılsın kardeşim, iyi misin? Hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Ben çok eski radyosu, 2006'dan beri radyosu oldum abi.
0: Helal olsun vallahi.
3: 20 yıl olmuş tam.
0: Tam 20 yıl hakikaten ha.
3: Abi,
0: biz de büyüdün diyorsun yani. Şu an herhalde 25-26 yaşlarındasın tahmin ediyorum.
3: Yok abi, ben 43 yaşındayım.
0: Maşallah ya, ses var ya daha şey, daha genç geliyor ses.
3: Evet, görüntümü de öyle söylüyorum.
0: Maşallah yani. Nazar değmesin o zaman.
3: Çok teşekkür ederim abi, çok teşekkür ederim.
0: Dinliyoruz, buyurun efendim.
3: Abi, Galatasaray'la ilgili birkaç şey
0: tabii
3: söylemek
0: ki, tabii ki. Hı-hı. Alo.
3: Rafael Leo, ben de Galatasaray'lıyım bu arada. Aldık, Batrokov aldık. Yani çok büyük yatırım yaptık. Ya ben bu Leo'nun bir 10 Yakuro'dan daha iyi olduğunu düşünmüyorum ya.
0: Maalesef.
3: Yani

0: yani 70 küsur milyon euro ödemişiz. Dedikleri gibi bir gol, bir asist var sadece ya bu üçlüden.
1: Yani şöyle sana söyleyeyim. Bugün bir yerde gördüm. Fenerbahçe'de diyor Lukaku diyor. Galatasaray'da evet. Leola Uguhucu, yani Lesti söyleyeyim. Beşiktaş'ta Meretti ve Poku. Trabzon'da da Aral Şimşir ilk 6 hafta itibariyle hayal kırıklığı diye bir haber vardı. Bir yerde gördüm mesela Twitter'da, tam nerede gördüm hatırlamıyorum. Kim yazmış bilmiyorum da. Katılıyor musun peki?
0: Abi şimdi katılıyorum da. Bununla Aral Şimşir'e mesela 38 milyon euro verilmedi.
1: Yok, verilmedi tabii ki.
0: Yani tamam, hayal kırıklığı olsun. Batrakov 25-30 milyon euro bonusu bilmem nesi parası var bunun. Yani benim şaşırdığım Galatasaray'dan nokta bu. Ay çok büyük o puçu, adını bile telaffuz edemiyorum.
1: Leslie diyoruz ona, Leslie diyoruz zaten.
0: Leslie 22 milyon euro bedeli var. Okan Buruk her maç sahaya salıyor. Yani 20 maçta oynarsa o da gelecek.
1: Abi ben dedin doğru. Batrakov'a baktım şimdi, 25 milyon euro bonservis. 5 yıllık maaşta 16.25 milyon euroymuş. Yani 40 küsür milyon euroya patlıyor Batrakov.
0: Abi çok büyük paraları dediler ve
1: bakayım şeye kaçama. Leo'nun maliyetine bakayım bir de. Dinliyorum abi. Dinliyorum seni.
0: Yani şöyle ben şey soracağım kendi bu aklım. Onyekuru Leo'dan daha iyi geliyordu bana. Katılıyor musun?
1: Katılıyorum.
0: Yani daha çok fayda sağladı.
1: 38 evet. Milyon euro bonservis. Ciddi paraymış ya.
0: Vardır onun bonusu falan abi. Yani şey yapıyorlar, alabilmek için.
1: Bonuslarla beraber. Vay, net direkte 40 milyon euroymuş yıllara baktığın zaman da. 4 yıllık sözleşme evet. 40 milyon euro. Ciddi para. Yani, dedin doğru, 70 küsür milyon eurolara mal oluyor, doğru. Yani her takımda var. Ben şimdi diyorum ya Galatasaray, ben her takımda var arkadaşlar. Fenerbahçe'de de var maalesef. Fenerbahçe'de Lukaku var. 12 milyon euro. Lukaku. Adam dönemiyor ya. Dönemiyor.
0: Evet.
1: Nasıl bir mantıkla getirildi anlamış değilim.
0: Ya biraz da bu bence bizden kaynaklanıyor. Taraftarlardan. Hani biraz mesela Onyekuru geldiğinde çok bir ismi yoktu.
1: Onyekuru ama iyiydi.
0: Çok iyi topluyordu bana
1: aynen,
0: kalırsa.
1: Aynen. Ben de beğeniyordum Onyekuru'yu.
0: Evet. Yani biraz da biz de Leo olsun işte hani şu, gerçi Batrakov ismi yoksa aldık ama ondan da hiç çıkmadı. Yani bunu söyleyecektim Aydın abi.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Günaydın abim. Onur ben demiş İstanbul'dan. Günaydın demiş. Acaba İsmail Kartal'ın ismi Samuel Conte olsaydı aynı tepkiler alır mıydı demiş. Yani alırdı ya. Gene eleştirirdik yani. Şimdi İsmail Hoca. Hadi ondan sonra reklama gidelim sevgili Yüce. İsmail Hoca daha başlar başlamaz gömleği yanlış ilikledi. Yani nedir o gömleği yanlış ilikledi? O Gençler Birliği maçındaki gereksiz niye rota, hani ligin 7. 8. 10. haftası olur falan filan da daha ligin ilk maçı ya. 5 rotasyon yaptı. 65. dakikada rotasyon yapmış oldu, futbolcuları oyuna soktu. Adamlar 65'ten 90'a kadar ilk 90'da oynarmış gibi efor sarf etti. Orada mesela rotasyon yapmasaydı, başlasaydı, o gömlek tam anlamıyla iliklenseydi biz bunları yaşamazdık. Yani Fenerbahçe bunları yaşamazdı diyelim. Kısa bir araya gidelim. Buyurun efendim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Bak, şu günaydın demeyi duymak için araçtan inmedim Aygün abi. Artık inebilirim diyor. İzmir'den Ayhan, sevgiler hürmetler demiş. Görüyor musun? Günaydın Türkiye. Alo, günaydın.
3: Günaydın Aydın abi. Alo, günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: Göreli.
1: Göreli abim geldi. Nasılsın abim, iyi misin? Hoş geldin. Sefalar hoş getirdin.
3: Valla Göreli'ye bir haber getiremedik. Yenildik maalesef.
1: Yapma be abi. O kadar da destek verdik be abi.
3: Evet abi. Ya ne olacak abi? Hep amatör çocuklar yani.
1: Doğru ay, söylüyorsun.
3: Hiç antrenman yapmadan maça çıkmıyor.
1: Doğru söylüyorsun. Yok, doğru. Haklısın. Onlar da ne yapsın? Bir yandan başka iş yapıyorlar, bir yandan da futbol oynamaya çalışıyorlar.
3: Tabii.
1: Saygı duyuyoruz. Ama bu saygıyı aslında biz değil, Türkiye Futbol Federasyonu duyması lazım bu saygıyı. Alt amatörlere de biraz destek olması lazım finansal anlamda. Evet. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Altliklere destek olması lazım finansal anlamda.
3: Yok, onları yapmazlar.
1: 6 milyon, onlar 7 başka. Milyon, yıllık 7 milyon pasta yiyinceye kadar o pastanın belli miktarını altta amatörlere vermeleri lazım. Bu

0: arkadaşların dediğimiz zaman kızıyorlar bize.
1: Ya canım onlar villalarla uğraştılar. Lan, ne
0: dediğin
1: var?
0: Doğru, villalarla uğraşsınlar. Bu sene de şey verirler büyük ihtimalle. Tekne verirler. Tekne verirler bu senede.
1: He, tekne mi verirler?
0: Bu vallahi sene oraya doğru gidiyoruz zaten.
1: Ya.
0: Ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Efendim.
1: Evet evet. Abicim ben seni niye çok arıyorum?
0: Bilmiyorum abi, bilmiyorum.
1: Yani biz... şu telefonda acıyorsun ya, kardeşim diyorsun ya.
0: Ondan yani, da. Allah razı olsun.
1: Ben 54 yaşındaydım, bir tane kardeşim telefonu aradığında bana kardeşim dememiş.
0: Vallahi mi?
1: Çok... Vallahi abi. Yani onu de, o
0: kardeşim... Sen de benim gibisin bari.
1: Özellikle geçen sene ilk kez aradığımda bana kardeşim dediğin zaman inan etleri...
0: Vay abim benim. Bak yapma, ben de duygusal adamım, ben yayındayım, canlı yayındayım. Ağlatma ya, beni şimdi. Bak ağlatma beni ya, canlı yayındayız biz de. Ağlatma bizi.
1: Her çok onu duymak için arıyorum.
0: Allah razı olsun ya. Allah razı olsun abim benim.
1: Allah razı olsun. Ya inşallah... Balıkçı'nın oğlunun nişanı var, İstanbul'a geleceğim.
0: Hadi abi inşallah gel, şirkete gel de uğra abi, bir şirkete uğra.
1: Vallahi
0: gel,
1: abi
0: bir yemek yiyelim, bir kahve içelim, gel abim bekleriz.
1: Bizim görelim şu kaşar peyniri.
0: Abiciğim alın. Senin gelmen yeterli. Bak senin güzel insan, senin gibi güzel insanın gelmesi yeterli. Sevgili abicim benim.
1: Vallahi sen yeterli abi, geleceğim gel. Ama geleceğim şimdi, o kadar göreden bahsetti, bu gören hiçbir şey yok diyeceksin.
0: Abiciğim oranı... bak. Bağlam, senin gibi güzel insanın gelmesi bizim için yeterli diyorum abicim.
1: Tamam abicim, inşallah gelmek nasip olursa geleceğim abicim.
0: İnşallah bekliyorum seni. İnşallah.
1: Allah senden razı olsun.
0: Sağ ol, senden abicim. De razı olsun abim. Kendine çok iyi bak.
1: Bizi mutlu ediyorsun abi.
0: Vallahi sen de bizi, Allah razı olsun tekrar. Teşekkürler abim benim.
1: Pek hayırlı günler diliyorum.
0: Sağ ol, kendine çok bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz. Tamam mı?
1: İnşallah. İnşallah nasip olursa geleceğim abicim.
0: Peki benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Görüyorsun ne kadar güzel insanlar var. Abi İstanbul'da da bu ara bir trafik var. Bu ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet'te bir çalışmalar falan filan. Abi günün her saatini etkiler mi ya? Yemin ediyorum inanılmaz bir trafik var İstanbul'da ya. Abi bunu bak, bunu yazın yapmıyorlar. Okullar tatil yapmıyorlar. Bak hakikaten ya. Tatil dönemi yap, doğru mu? Abi okullar açılır. Bizim İstanbul'da maalesef yollar başlar abi. Köprü şeyleri ne o viyadükleri bilmem neleri zartı zurdu yok. Sağlamlaştırma bilmem ne. Abi bir de bakıyorum, yemin ediyorum var ya, geçiyorum mesela arabayla. Abi bu çalışan yok başında ya. Harbi diyorum ben sana. Böyle bekliyoruz. Ne zaman çalışıyor arkadaşlar? Ondan da işte hiç çalışırken görmedim. Ama şeylerle, bariyerlerle kapatıyorlar. Alttan mı çalışıyorlar anlamadım ki. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Burak.
0: Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler Burak Bey. Buyurun, dinliyoruz sizi.
2: Ben Fenerbahçe'den bahsedeyim. Fenerbahçe.
0: Tabii ki, buyurun Burak Bey, buyurun.
2: Şimdi...
0: Ortak noktamız, ben de Fenerbahçeliyim, buyurun.
2: Tamam. Şöyle çok kısa bir şekilde mevkilerin üzerinden geçeceğim.
0: Tamam efendim.
2: Ben kalede sorun olduğunu düşünmüyorum.
0: Kalede ben de sorun olduğunu düşünmüyorum.
2: Defansta %85 iyi diyorum.
0: Stoper anlamında söylüyorsun. Kanatlara sağ bek, sol bek anlamında söylüyorsun. Stoper anlamında söylüyorsun. Doğru.
2: Orta sahada, yani orta sahaya geldiysek, orta sahada daha böyle Fred
0: tarzı bir oyuncu olarak ihtiyacımız var.
2: Evet,
0: doğru.
2: Öyle bir ihtiyacımız var.
0: 8-10 numara ihtiyaç var. Doğru.
2: Evet, solda Kerem'in yerine daha bitirici özelliği olan birisi lazım.
0: Şu an iki transfer oldu. Doğru.
2: Evet. Sağ kanatta herhangi bir sorun yok. Dünya yıldızı geldi. Greenwood.
0: Doğru. Onu farklı yerde de kullanabiliyor. Doğru. Doğru. İrfan Can, evet. Greenwood farklı yerlerde de kullanılabiliyor. Evet. Doğru. Forvet anlamında diyorsun. Forvet'te mi sıkıntı var mı?
2: Ona geleceğim.
0: Buyurun.
2: Vedat'ta sıkıntı yok.
0: Lukaku'da çok.
2: Kerem'de Lukaku işi bozuyor.
0: Şimdi, yani şöyle 3 transfere ihtiyaç var ara transfer döneminde sizin dediğinize göre. Doğru anlıyorum değil mi efendim?
2: Ben 2 de yeter diyorum. 3 değil de.
0: Bir 8-10 numara dedin. Kerem'in oraya bir transfer dedin. Bir de forvet anlamına baktığımız zaman da Lukaku'nun oraya bir transfer 3 oluyor ama 2 de yeter diyorsun. Peki.
2: Şöyle üç diyorum. Yendurcu'nun kendine gelmesi orayı düzeltir.
0: Düzeltir diyorsunuz. Peki.
2: Evet, şimdi bir de Kerem'i söyleyeceğim. Kerem kötü bir futbolcu değil biliyorsunuz.
0: Evet, doğru.
2: Kerem bir futbolcu ama ne yazık ki uyum yakalayamadı. Oraya o kanalı dolduracak bir transfer lazım. Lukaku'nun gönderilmesi lazım diyeceğim ama Lukaku'ya da o kadar para ver. 5 milyon euro yıllık veriyoruz.
0: 6 milyon. 12 milyon.
2: Evet, 6 mı?
0: 5 artı 1 6 milyon. Bonuslar 6 milyon. Artı öbür 6'da bonservis 12 milyon.
2: Bonservis de 6. Evet. Şimdi bu büyük

0: yönetim hatasıdır.
1: Hı hı, doğru.
0: Bunu peki biz bir şey söyleyeceğim. Gürasi'yi alsak daha iyi değil midir sizce?
1: Ne, duyamadım. Kim alsak?
0: Gürasi.
1: Ha, Gürasi. Gürasi vardı zaten listede. Doğru, doğru vardı. Olmadı ama maalesef.
0: Peki sizde kim gelir onun yerine?
1: Valla Hakan Safi'nin dönemindeki Jurassic başta olmak üzere birçok isimler konuşuldu biliyorsun. Evet. Ben hatta şunu söyledim ya dedim. Şimdi bak Trabzon'da sıkıntı yaşanıyor ama ya Fenerbahçe Onaçu'yu niye almıyor dedim ya. Ben burada bunu kaç kez söyledim. Ben çok
0: bence
1: beğeniyorum Onaçu'yu.
0: Onaçu şey olmaz.
1: Ben beğeniyorum olmaz. Tabii ki ama yani Onaçu niye olmasın? Çok da iyi forvet.
0: Hayır ben
1: İki
0: beğenmiyorum.
1: Abi. Peki abi almayalım o zaman. Peki abi. Ya,
0: ben daha böyle
1: daha hareketli istiyorsun sen. Doğru anlıyorum değil
0: evet.
1: mi? Peki.
0: Gürasi olabilir. Gürasi olabilir. Watkins olabilir.
1: Watkins olabilir. Doğru, o da listede vardı biliyorsun. Doğru.
0: Evet. Veya Lewandowski bile olabilirdi.
1: Olabilirdi aslında. Yaş itibariyle de olsa hala oynuyor. Doğru evet. Olabilir. Doğru.
0: Bir de son olarak şunu söyleyeyim.
1: Charlotte da olabilirdi.
0: Bir şey söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Eğer geçen sene ara transfer döneminde Lewandowski alsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu.
1: Doğru söylüyorsun. Çok büyük sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Doğru. Evet. Doğru. Doğru teşhis. Doğru abi. Doğru.
0: Tamam.
1: Peki.
0: Süren bitti mi?
1: Abi bitti. Hatta açtık. Bir sonraki aramından o sürede kısacağız.
0: Tamam.
1: Şaka
0: teşekkür
1: yapıyorum.
0: Ederim.
1: Şaka yapıyorum abim benim ya. Güzel
0: teşekkür
1: insan.
0: Ederim abi.
1: Ben çok teşekkür ederim ama senin dediğine göre 3 tane transfer ihtiyacımız var anladığım kadarıyla. Peki
0: 2-3 diyorum.
1: 2-3 tamam. Peki çok evet. Teşekkürler abicim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Rica ederim.
1: Saygılar. Doğru tespitler yaptı. Doğru söylüyor. Biz hala Fred'in orayı dolduramadık. Bak Asensio yok. Asensio'nun yediği kim biliyorsunuz hep burada söylüyor. Mert Hakan Yandaş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir kadro planlaması olabilir mi ya? Ondan sonra biz söylediğimiz zaman da tepki gösteriyorlar bize. Hain ilan ediyorlar ya. Gerçekten hain ilan ediyor. Gerçeği duymak istemiyor insanlar ya. Onların düşündüğü gibi konuşacaksın. İzmir'den günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim demiş. Sevgili kardeşimiz Musti'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
2: Günaydın abicim, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Cevat Çiftçi, ben İstanbul'dan.
1: Nasılsın? Hoş geldin Cevat. Hoş geldin.
2: Bulduk, hoş bulduk. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum.
1: Hakikaten şansa ve başarıya ihtiyacımız var.
2: Aynen.
1: Çok zor.
2: Jürgen Klopp'un getirdiği yeni şeyler varmış.
1: Böyle. Sabah Mert söyledi ya. Ama ama bak bir şey söyleyeyim. Adam haklı ama. Kula bak verdim.
2: Ben de hak verdim abi yani. Saçıyla başıyla ne uğraşacağım diyor adam.
1: Ya bizim hakemlerimizi görmüyor musun? Adam kafasına sürdüğü jöleyi biraz eğitimine kullansa çok daha olacak. Bir tanesi var ya jöleyle çıkıyor. Devamlı ikide bir saçını düzeltiyor maç içerisinde. İsim aynen vermeyeyim ben. Yani. Hadi Mehmet Türkmen diyeyim. Yani adam yemin ediyorum yarım kilo jöle sürüyor ya maçtan önce kafasına.
2: Evet tabii. Bir de şey var yani bu geçen milli takıma giden topçuların böyle giyiniş tarzları falan.
1: Ha, tarzları var. Farklı tabii.
2: Komik de biraz.
1: Doğru söylüyor.
2: Yani ne bileyim böyle yani şeye mi gidiyorlar, tatile mi gidiyorlar anlamadım. Abi sen diyorsun ya orası bir çiftlik diyorsun, yemekler, şeyler.
1: Ben demiyorum abi her şey. Ben gittim orada yaşadım. Yani hatta hanıma dedim ki niye akşamları biz böyle yemiyoruz? Ayrı bir masada pastalar olacak, ayrı bir masada salata bar olacak, ayrı bir masada et mi yemek istiyorsun, döner mi yemek istiyorsun, tavuk mu yemek istiyorsun? Müthiş. Böyle müthiş abi. Çiftlik. Ali Baba'nın çiftliği.
2: Peki oraya Fatih Terim gelirse abi disiplin gelir mi?
1: Gelir.
2: Gelir değil mi? Hem gelir. De babası gelir.
1: Gelir. Ben sana söyleyeyim getir. Fatih Hoca getirir.
2: Fatih Hoca karışıyormuş ya öyle şeylere.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca'nın kapısına da TFF Başkanı kapıyı vurarak girer. Bak o kadar da iddialı konuşuyorum.
2: Doğru. Adam Florya'daki çiçeklerin bile şeyine karışıyormuş abi.
1: Karışıyor. Fatih Hoca'yı bildiğim için söylüyorum. Ağırlığı olan bir insan. Olur. Gelir.
2: Yani gerçekten ağırlığı var. Ben Trabzonspor maçında Okan Buruk'a şöyle bir eleştirim olacak abi. Trabzonspor maçında sanki böyle Kayseri Spor ya da ne bileyim böyle hani ondan çok böyle daha kadro değeri düşük bir takıma karşı öyle çıktı. Sanki kendisini Barcelona zannediyor. Yani ben bu konuda Okan Buruk'u çok...
1: Bir şey sana söyleyeyim. Okan Hoca ben de izliyorum. Devamlı dördüncü hakemlerle mücadele ediyor. Ya bırak hocam.
2: Evet ya bu sene çok formsuz başladı.
1: İki kez kırmızı kart gördü ya.
2: Aynen
1: İkinci
2: yani.
1: Gerek yok.
2: Galatasaray'ın yediği ilk golde yani arka tarafta bir Allah'ın kuluyor.
1: O gol ne golü biliyor musun? Maç 1-0 mağlupsündür. 85. dakikada gol atmak için saldıracağım gol pozisyonudur o. Bütün takım hücum edersin. Abi daha dakika birinci dakika ya. Ne iş var adamlar?

0: orada.
1: Aynen öyle. Hepsi orada. Yani sen bunlara nasıl böyle hücum et diyorsun? Yani karşında senin Trabzonspor var mı?
2: Salah gibi çok hızlı, hakikaten ayağına çok hakim bir dünya yıldızı var.
1: Çok hakim bir adam var yani. Bir de karşısına iki kişi çıksa da aynı anda akart edip gidebilecek bir adam ya. Öyle bir adam var, bu kadar acemice. Yani Galatasaray bu kadar acemi bence şeyiyle Trabzonspor bizi yendi. Yoksa hani böyle kapalı savunmaya karşı birilerle falan gol yemedik biz.
2: Doğru,
1: yani,
2: doğru.
1: Ben o konuda yani haddimizi bilmiyoruz bu sene. Özellikle Okan Buruk çok yüksekten uçuyor abi.
2: Doğru. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Günaydın, iyi yayınlar. 4 kaleci, 6 stoper oluyorsun, 1 bek almıyorsun. Bir de buna hoca diyorlar demiş. Ha, şeyle ilgili. Günaydın Aygün abi, gel çay kahve içelim demiş ya. Çadırı kurmuş. Şahane. Neresi burası Gökhan ya? Neresi burası? Şahane bir yerde ya. Abi semaverde ya çay ya. Yemin ediyorum var ya. Şahane. Odun ateşi veya kömürde yapıyorsun ya. Nasıl keyifli o, biliyor musun? Sabah sabah ya, ne yapıyorsun Gökhan kardeşim ya. Şimdi açtım, Alman basınında Bild'deki yazıymış. Bild gazetesinde çıkmış Jürgen Klopp'un şeyleri. Oyuncuların planlanan takım yemeklerine birlikte ve zamanda katılması gerekecek. Doğru bir karar. Doğru. Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Beren Bey.
3: Aygün Bey. Nasılsınız Aygün Bey? İyisiniz inşallah.
2: İyiyim. Nasılsınız Beren Bey? Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Aygün Bey. Saygılar.
2: Saygı bizden efendim.
3: Şimdi bu 6 haftada Aygün Bey analiz ettiğimiz bizim spor medyasının Beşiktaş'ın bence çok övdüler. Özellikle Beşiktaş'ın kalecisiyle hocasını.
2: Ben de övdüm valla. Onun içine beni de soktum. Ben yani, de övdüm.
3: Şimdi Aygün Bey iş konunun öyle olmadığını biz Ahmet maçında gördük. Beşiktaş'ın hele ilk yarıda bence bu 6 maçın en kötü şeyini oynadı.
2: Beren Bey,
3: hele
2: kalecilerinin... Beren Bey bu sene Galatasaray bıraktı, Beşiktaş üzerinden yürüyecek.
3: Şimdi hayır Aygün Bey, oraya da geleceğim. Bir dakika Aygün Bey.
2: Buyurun Beren Bey.
3: Çünkü kalecilerin yediği iki gol, üç tane goldür yani. Bir tanesi hadi diyelim ki
2: Salih Özcan'ın hataları var. Doğru. Orada gollerde evet, hataları var.
3: Yani bu kadar övülen bir kaleci bu golleri 30 metreden yemez yani. Ben kalede olsam gene şey olurdum. Şimdi Galatasaray'ın Aygün Bey şampiyonluk adayı gösteriliyor ya.
2: Evet.
3: Evet, şampiyonluk adayı 13 puan almış. Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ne kadar zavallı bir oyun oynadığını...
2: Zavallı demeyelim de Osimhen olmadı. Zavallı demeyelim de Osimhen olmadığı zaman sıkıntı yaşadığını görelim. Yani sıkıntı
3: evet,
2: yaşadığını
3: görelim. Şey oyun yani, fırtınalı bir oyun. Yani görüyoruz.
2: Osimhensiz evet. Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz.
3: Evet.
2: Buyurun.
3: Evet. Öyle görüyoruz Aygün Bey.
2: Evet.
3: Artı demin siz de değindiniz. Sayın Okan Buruk'un Trabzon'da hani o hakemin ben gerçekten gözlerinden öpüyorum. Çok saygı değer bir hakemmiş. Ne olursa
2: Batuhan
3: olsun.
2: Batuhan Kolak hakem.
3: Öyle,
2: Batuhan Kolak.
3: Böyle yürekli bir hakem lazım bize. Böyle yürekli, gördüğünü çalan hakem lazım. Sayın Okan Buruk'a kırmızı kartını gösterdikten sonra Sayın Okan Buruk diyor ki ne yaptım işte böyle el işareti yapıyor. Çok konuştun. Bu konuşmanın Aygün Bey bak Trabzon'da Sayın Okan Buruk ne kadar konuştuysa onda biri değil Galatasaray sahasında. Galatasaray sahasında bunun 10 katını yapıyor. Ama bir tane hakem, delikanlı bir hakem bir kartını göstermiyor.
2: Toparlayalım Beren Bey.
3: Şimdi
2: toparlayalım.
3: Toparlayacağım Aygün Bey lütfen.
2: Buyurun.
3: Şimdi Trabzon'a gelince ben Muhammed Salah'a çok teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Niye?
3: Çok değerli bir oyuncu, neden? Lige renk getirdi. Galatasaray'ın bütün forsunu kırdı. Şimdi ben Fenerbahçe'ye de geliyorum Aygün Bey. Aygün Bey, Fenerbahçe'nin şeye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin bir eksiği, ne eksiği var biliyor musunuz?
2: Ne eksiği var Beren?
3: Mücadele. Mücadele. Bakın Fenerbahçe'nin mücadele eksiği var. Sayın İsmail Kartal hocamıza ben söylüyorum. Sahada mücadele etmeyen oyuncularımız var. Özellikle yerli oyuncularımızdan Oğuz'un, İrfancan Kahveci'nin, ondan sonra İsmail Yüksek'in, bak ikili mücadeleye girdikten sonra mücadeleyi bırakıyorlar Aygün Bey. Özellikle yerli oyuncularımızın 10 katı mücadele etmesi lazım.
2: Toparlayalım Berem abi, haberlere yetişmemiz lazım çünkü.
3: Türkiye Ligi'nin de şu andaki en iyi kalecisi Ederson'dur. Bu böyledir. Teşekkür ederim. Saygılar.
2: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar bizden. Çatalca'ymış şimdi Gökhan Bey yazmış. Evet, keyifler, afiyet olsun Gökhan Bey. Şimdi biraz mesajlara dönelim.

0: Aygün abi günaydın, İstanbul'dan Murat koca adamım. Abi Bodrum'da villa muhabbetine gireceksek şu an emlakçılar satılık villa yok. Turnuva başladı da başladı diye kimse bile satmıyor abi dedi. Olabilir. Ama hiç ilanlar öyle değil, görüyorum çünkü. Aygün Bey merhabalar, yayınlar 6 yıldır sabah 8'den akşam 17'ye kadar gün içinde hep dinliyorum ama sessiz kaldım. Bugün yazısım geldi. Bandırma Spor oyuncusu Tolga Kalender. Ya, evet ya, dün gördüm resmini, Allah rahmet eylesin ya. Mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum. Başsağlığı dilemek istedim diyor dinleyicim. Bir de şunu sor, bir de ne demiş? Şu mesajdan altta şey çıkıyor ya, gözük. Bir de şunu sormak istiyorum. O kadar para verip ondan Uğurcan Çakır performansında düşüş var diyor. Kaleye emanet edilmemeli demiş. Bir Galatasaraylı olarak soruyorum. Ankara'dan Ünal Bey demiş. Tarafsız yayıncınızdan dolayı gerçekten hastasıyım abi, hastasıyım. Yolunuz açık olsun demiş. Çok teşekkürler. Ne dedin Yücel? Ha, telefon var, pardon. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Uğur ben.
0: Uğur hoş geldin.
1: Abi yine yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten Türkiye'nin en güzel, en iyi yayıncılık yapan spor radyosu ve en güzel, güzel yüzüze
0: abi. Eyvallah Uğur. Uğur'un numarasını da arayalım böyle güzel oluyor.
1: Abi sonra sen Bursa'ya gel, sana güzel bir manzara da.
0: Ya Bursa'ya geleceğim abi, bizim şey var. Simitçi kardeşim var, numarası duruyor hala bende. Cihan'ı da arayacağım ben.
1: Abi simitçi al benim numaramı lütfen. Çay ne demek abi ya, çay çorba her türlü ikramımızı yaparız inşallah.
0: Bir dakika Uğur, bir dakika. Şimdi çay çorba olmaz. Bursa'nın nesi meşhur Uğur? Hemen şimdi bak. Yan topa gitmeyeceksin. Yan topa
1: İskender de yeriz. Beşi olmayanları da yeriz abi. Ya. Hiç sıkıntı değil. Elhamdülillah. Allah bize ne verdiyse biz de sana veririz abi.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: Abi şimdi ben bir ufacık TFF başkanımıza bir iki saygı sevgi
0: içerisinde bir şey soracağım. Süreyi açalım. Süreyi aç. TFF'ye geliyor cevap çünkü. Süreyi aç.
1: Abi bu villalar ne oldu ya? Kızlarımıza, kardeşlerimize villa yok mu hala?
0: Onlara villa yok.
1: Topçulara vardı ama abi.
0: Abi onlar ama şimdi bak, bizimkiler kızlarımız dünyaya bizi gösterdi. Amili takımız 6 günde nasıl rezil olacağını gösterdi dünyaya.
1: Evet, rezil olana her şey var. Vezir bak, yapana, vezir yapana hiçbir ses yok.
0: Aynen. Anladın mı?
1: Helal olsun. Ben Türk milleti adına helal olsun sana İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorum.
0: Ya, ben de
1: böyle devam et.
0: Aynen böyle devam.
1: Gelelim hakemler konusunda. Abi gelelim, şimdi Beşiktaş taraftarına diyorlar ki ağlamayın, ağlamayın.
0: Beşiktaş
1: şimdi
0: ben sana objektif olarak haklı. Beşiktaş taraftarı hakem konusunda haklı. Başkanı da haklı.
1: Biz hakikaten yarım
0: Beşiktaş üzerine oynanıyor kardeşim. Kabul edin. Oynanıyor.
1: Ben şimdi bir şey daha söyleyeceğim, fikir atacağım ortaya ama şimdi diyecekler ki artık girmeyeceğim abi. Beşiktaş'ın sadece şunu diyeceğim. Beşiktaş'ın neden üzerine ve hangi tarihten itibaren daha çok eskiden de...
0: Biliyorum, ne demek istedim ama oraya girmeyelim. Ne demek istedim çok iyi anladım. Bak çok iyi anladım.
1: Anladın değil mi abi?
0: Anladım. Ne demek istedim
1: o
0: çok iyi anladım.
1: O tarihten itibaren Beşiktaş'ın affedersin yani
0: her
1: çocuklarını ağlattılar abi. Çocuklarını ağlattılar. Gözyaşlarına hala akıtıyorlar yani. Şimdi bir de şeye geleceğim. Ya gelelim. Başkanımız futboldan anlamıyor musun? Lütfen. Uyduruktan penaltı diyorsun. Sayın Serdar Adalı ya.
0: Uyduruktan penaltı demedi ya.
1: Uyduruktan penaltı diye açıklama yaptı maçtan sonra.
0: Hayır.
1: Bizim... Eşitlemek adına. Hayır.
0: Şey anlamına söylüyor. Tamam okey tamam.
1: Ben eşitlemek adına diyor. Çıkıyorsun diyor. Uyduruktan bir de penaltı veriyorsun diyor hakeme.
0: Son dakikada penaltı vererek işte uyduruktan bir penaltı vererek bizi şey yapmaya çalışıyorsun.
1: Ya tamam. Uyduruktan mı Allah'ını seversen başkanım ya. Sen de böyle dersen zaten Beşiktaş'ı zaten yerle yaksan ediyorlar.
0: Doğru. Orada haklısın.
1: Ya çok gaflette yapılmış bir, ya çok yanlış bir açıklama yaptı. Orasına çok üzüldüm. Şuradan son kez de başka arkadaşlarına zaman almayayım. Hakemler lütfen elinizi vicdanınıza koyun artık.
0: Varsa vicdanları.
1: Artık bizim bedduamızı almayın. Yani bu dünyada belki yaşarsınız ama öbür tarafta rahat edemezsiniz. Bunu son kez de buradan böyle söyleyeyim de artık vicdana gelin lütfen.
0: Peki.
1: Abi, Beşiktaş'a da, Ahmet'e de, şuraya da, buraya da, Bursa'ya da, Galatasaray'a da adalet davranın ki millet rahatça bir maç izlesin. Ya bir elimizde bir sevinecek bir şey, milletin bir futbol kaldı. O başka voleybolla, o basketbolla. Yani batırmayın şunu ya. Kirletmeyin ya.
0: Peki bir tek keyif aldığımız futbol onda için etmeyin diyorsun. Anladım.
1: Etmeyin ya, yeter ya. Yıllardır zaten bıktık sizin gibilerden. Sizin gibiler de bitmiyor. Neden bitmiyor anlamıyorum yani. Bitmediniz bir bitmediniz be.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Abi iyi yayınlar diyorum. Kolay gelsin.
0: İçine
1: herkese
0: de döktün. Bak bedava da geldin. Psikoloğa geldin. İçine döktün gidiyorsun şu anda. Doğru
1: abi.
0: Mu?